Önce cinayetler işleniyor. Failleri asla bulunamayan. Sonra sokaklar karışıyor. Birileri sokağa çağırıyor, birileri sokağa çıkıyor. İş dünyası konuşmaya başlıyor sonra. Milli irade hedef oluyor. Ardından yargı alıyor sözü. Çok geçmeden kendine Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçisi adını veren profesörler çıkıyor sahneye. Ve dördüncü kuvvet medya körüklüyor ateşi. Körükledikçe alev harlanıyor. Cehennemin kapıları açılıyor. Sonunda da askere geliyor sıra. Dik durmayı bilmeyenler şapkasını dahi almaya fırsat bulamadan milletin kendine verdiği iktidarı terk ediyor hızla. Dik duranlarsa ya idam sehpalarında veda ediyor hayata ya da zehirlenip öldürülüyor. Hep böyle oldu. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta böyle oldu.

0: asker geldi, milletin iktidarını paletiyle, postalıyla ezdi geçti. Ama dili geçmiş zamanlardı o zamanlar. Gün döndü, günler döndü. Zaman geçti. Yıl 2007 oldu. Senaryo eskisi gibiydi. Yine cinayetler işleniyordu. Gazeteler bombalanıyor, katliamlar yapılıyordu. Gazeteciler kalemlerini kırıyordu bir bir. Körüklüyorlardı cehennem ateşini. Ateş yine yakıyor, yıkıyordu. 2007 idi. Yine birileri çıktı ortaya, tıpkı eskisi gibi sokağa çağırdı. Birileri sokağa çıktı. Eskisi gibiydi senaryo. Sadece iki farkla. Artık teknoloji ilerlemişti. Asker TRT radyosuna değil, internete girdi. Ve girdiğinde karşısında kefen giyen, dik duran, şapkası olmayan, sırtını milletine dayayan biriyle karşılaştı.
1: Değerli dostlar, bugün önemli bir gün. Bugün Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine parti içi demokrasi geleneğinin yalnızca bir kuru temenni olarak değil, aynı zamanda da bir zihniyet değişikliği ve zorlayıcı tüzük kuralları biçiminde egemen olduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihinde her yönüyle şeffaf, seçmenin

0: sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek.
1: Günlerden 14 Ağustos 2001. Bir salı günü. İşte o gün değişti Türkiye.
0: Günümüz aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir Türkiye'nin kuruluşu için hayırlı olsun.
1: O gün, o cümleyle bir devir kapandı. Yeni gün, günler, yıllar, devirler tam da o gün başladı. Ve o gün başladı milletin adamlarının üzerindeki baskı. Milletin üzerindeki baskı o gün başladı. Bir adam vardı, bir gelecek vardı ve vesayet vardı. Bir de eski ezberler. O gün kurulan AK Parti çok değil 1 yıl 3 ay sonra yapılacak seçimde iktidar olacaktı.

0: bir krizin tam da ortasındaydı o günlerde. Millet açtı, işsizdi. Kriz büyüyor, büyüdükçe ölümcül sarmal daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Ve kriz büyüdükçe AK Parti umudun, istikbalin ama en önemlisi istikrarın sesi oluyordu. 3 Kasım 2002 günü yapılacak seçimlerden sadece birkaç gün önceydi. Tam olarak 31 Ekim 2002. Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç ay olmuş Aydın Doğan'ın Vatan Gazetesi seçimin tatsız biçimde sonuçlanması durumunda 5 yıl sonra ortaya çıkacak bir tehlikeye işaret etti o gün. Dikkat! Yeni Cumhurbaşkanını yeni meclis seçecek başlıklı bir haber yayınlandı gazetede. Şayet seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi kazanırsa 2007'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde o partinin kendi istediği birini Çankaya'ya çıkartabileceği söylendi. Dikkat kelimesi özenle seçilmişti, altı özellikle çizilmişti. Ve o ilginç uyarı haberin devamındaki cümleler. Cumhurbaşkanı Sezer'in görev süresi 16 Mayıs 2007'de bitiyor. Anayasaya göre Sezer'in ikinci kez seçilme şansı yok. Yeni meclis 2007 Kasım'ına kadar görev yapacak. Bu durumda göreve gelecek Cumhurbaşkanını da bu meclis seçecek. Cumhurbaşkanında milletvekili olma şartı aranmadığı için yasakları kalkarsa Tayyip Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı seçilme şansı var. Bir öngörü müydü bu? Yoksa niyet okuma mı? Bir mesaj mıydı bu? Yoksa özenle seçilmiş dikkat kelimesiyle verilen bir mesaj mı? Belki hepsi ama hiçbiri değil. Öyle ya. Henüz yeni çıkmış bir gazetede, Aydın Doğan'ın gazetesinde siyasi hayatına yeni başlamış bir parti ve lideri hedef gösteriliyordu. Üstelik bu hedef gösterme daha seçimi bile kazanmamış bir parti için yapılıyordu. O yazı 31 Ekim 2002 günü çıktı o gazetede.
1: Milletimiz.
2: Ya böyle bir şey olamaz. Ya biraz iki yap.
1: Hayırlı olsun diyorum. Ve oyunu da bu şekilde kullanıyorum.
3: Olan kabul edin.
1: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
3: Bu da lütfen arkadaşlar.
0: Seçimse 4 gün sonra oldu. Ve o seçimde milletin feraseti konuştu. İktidar AK Parti'nindi. Ama eski Türkiye'ydi o Türkiye. Bundan sonrası bilindik hikaye. Recep Tayyip Erdoğan liderdi. Ama lider olmak, seçilmiş olmak o Türkiye'de geçer akçe.

0: yasak vardı. Yasaklar vardı. Vesayetin koyduğu sıra dışı yasakları vardı bu ülkenin. AK Parti iktidar oldu ama o seçimde partisini iktidara taşıyan lider Recep Tayyip Erdoğan başbakan olamadı. Millet karar verdi vermesine ve seçti seçmesine ama eski Türkiye'nin muktedirleri milleti yok saydı. Anadolu Devrimi diye tarihe geçen 3 Kasım 2002 gününden 64 gün sonrasına gidelim şimdi. O güne. 8 Ocak 2003'e.
1: İlk oturayı 8 Ocak 2003'te aldık. O gün Diyarbakır'da uçak düştü, gündem değişti. Açın arşivleri bakın. O gün orada söylenenler 27 Nisan'dan çok daha ileriydi.
2: Bu konudaki farklı düşüncenin ifade edileceği yer ve durum Yüksek Askeri Şura olmamalıydı. Bu istisnai durum şüphesiz irticai faaliyetlere bulaşanlara cesaret vermişti.
0: Bir 27 Nisan öyküsü anlattığımız bir muhtıra hikayesi. Ama dedik ya, nefes nefese bir öykü bu. İçinde çarpıcı ayrıntılar barındıran. Tam da Binali Yıldırım'ın dediği gibi unutulan ve bu yüzden açılıp arşivlere bakılması gereken bir hikaye. O güne gidiyoruz şimdi. 8 Ocak 2003'e. Bir yanı dev bir acı, diğer yanı utanç dolu o güne. O çarşambaya. Türkiye o sabaha korkunç bir kazanın haberiyle uyandı. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Konya isimli uçak Diyarbakır Havalimanı yakınlarındaki eğimli bir araziye düştü. Bu büyük bir faciaydı. Kazada 75 kişi öldü. Televizyonlar canlı yayındaydı. Türkiye şokta. Evet, acı vardı. Ama bir de aması vardı o günün. Aması utanç doluydu. Aynı gün öğleden sonra Türkiye henüz kazanın şokunu atlatamamışken o öğleden sonra Genelkurmay Başkanlığı bir zirveye ev sahibi oldu. Gazetelerin genel yayın yönetmenleri Genelkurmay Başkanlığı'nda buluştu. Önce kısaca bir geçmiş olsun havası ama ardından asıl mesajlar. 2002 Kasım'ının üzerinden henüz 64 gün geçmişti ve bilindik koronun bilindik sözleri dört yandan yükseliyordu. Bunlar başörtüsünü de serbest bırakırlar. Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ev sahipliği yaptı. Özkök Paşa o resepsiyonda seçilmiş misafirlerine seslendi. Hedefi belliydi. Hedefe giden yolda Özkök'ün kendine neyi seçtiği de çok belliydi. Özkök o gün türban siyasi bir dayatmadır dedi. Ve ertesi gün işte o meşhur arşivler. Ne kadar da tanıdık değil mi? İşte Deniz Baykal ve hükümeti uyarmıştık cümlesi. Ve işte Süleyman Demirel. Bu da onun mecbur bırakıldılar sözleri. O günde, o günün arşivlerinde dolaşmaya devam edelim. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Bu milletin seçtiği AK Parti hükümetini hedef alan muhtıranın ertesi günü yayınlanan Cumhuriyet Gazetesi. Gazetenin manşetinde o acı dolu uçak kazasının haberi var. Yanlış anlaşılmasın. Gazeteler önemli haberleri manşete taşır, daha da önemlilerini sür manşete. İşte sür manşet. Mesaj net, hem de çok net. Özkök Paşa 28 Şubat devam ediyor diyor ve ekliyor. İrticayı cesaretlendirdiler. Ve o günlerin görevini eksiksiz yerine getiren diğer gazetesi. Aydın Doğan'ın yeni bebeği Vatan.

0: O cümle o gazetede de manşet. Milliyet'te de. Milliyet gazetesi o gün raflardaki yerini muhtıra gibi sürmanşetiyle aldı. Aslında gibi kelimesi fazlaydı. Çünkü bu bir muhtıraydı. Ve o muhtıra vesayet, yani kendini demokrasinin sahibi sananlar tarafından verilmişti. Arşivlerdeki yolculuğumuza devam edelim. Bu kez biraz da satır arası okuyalım. 11 Ocak 2003 Cumartesi. Hürriyet Gazetesi sayfa 25. Ertuğrul Özkök yazıyor. Ya da bir başka deyişle ahkam kesiyor. İki cümle orada, o arşivde hala dipdiri duruyor. Biri aman çatışmayın, diğeri rövanşa yönelmeyin. Ve aynı sayfa Özkök'ün yazısının hemen altı. Hani üst akıl diyoruz ya, işte üst akıl, üstlerdeki akıl konuşuyor bu defa. Haberi de Hürriyet sayfalarına taşıyor. The Guardian'ın artık nereden akıl aldıysa yaptığı uyarı işte bu cümleyle haber oluyor. Uyarı atışı yaptı. Yani İngiliz Guardian gazetesine göre Genelkurmay Başkanı uyarı atışı yapmıştı o gün. Uyarmak meşru bir hükümeti ve atış askeri jargonda darbeyi işaret eden kelime. Hafıza-i beşer nisyanla malul. İnsandır unutur, unutuyor musun? Oysa hatırlamak, geleceğe ışık tutmak demek.
1: 125. madde, yüksek askeri şura kararlarını diğer bazı kararlar gibi yargı denetimi dışına taşımıştır. Bir anayasa maddesinin uygulanma istemine muhalefet şerhi koymak, idarenin kanunların uygulamasını sağlama sorumluluğu ile çelişmiştir. Ve kanımca bu nedenle yasal dayanaktan yoksundur.
0: 8 Ocak 2003, yakın tarihin en sert darbe girişimlerinden biriydi. O girişim AK Parti'yi hedef alan ilk muhtıraydı. Ama sonuncusu olmayacaktı. Bir zaman yolculuğu çıktığımız, darbeye, darbelere giden yolun parke taşlarının döşendiği bir yolculuk.

5 Şubat 2006 Trabzon 16 yaşında bir çocuk İskenderpaşa mahallesinin parke taşlı dar sokaklarını ağır adımlarla geçti. Merdivenler çıktı karşısına, tırmandı. Santa Maria Kilisesi'nin kapısına ulaştığında şöyle bir etrafına bakındı. Kimsecikler yoktu. Belini yokladı. Silahın emniyetini açtı. Tam da planladığı gibiydi. Kiliseden içeri girdi. Rahip dua ediyordu. Her şey 2 saniye içinde oldu. Çocuk karbon fiberden yapılan ve bu yüzden hayalet silah diye bilinen Glock marka tabancanın tetiğine 2 kez dokundu. Rahip Santoro orada öldü.

0: 3 ay sonra 17 Mayıs 2006 saat 9.45 Ankara. Karanlık bir gün. Dışarıda yağmur var. Avukat Alparslan Aslan onlarca, yüzlerce Ankaralının arasından geçerek ulaştı Danıştay binasına. Aracını park etti. Torpido gözünden silahını aldı, beline koydu, binaya yöneldi. İçeri girmesi zor değildi çünkü avukattı. Kimliğini göstererek geçti kapıdan. Belindeki silahı da kimse fark edemedi. Adı üzerinde, hayalet silahtı üzerindeki. Metal dedektörü onu göremiyordu. Alparslan Aslan doğrudan hedefe yöneldi. İkinci daire üyeleri toplantı halindeydi o sırada. Hatta tam da çay servisi yapılıyordu. Aslan yarı açık kapıdan içeri hızlı adımlarla girdi. Silahını çekti. Tetiğe 11 kez bastı. Danıştay üyelerinden biri Mustafa Yücel Özbilgin orada öldü. 4 Danıştay üyesi ise yaralandı. Dönemin Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan'dı. Emin Çölaşan'ın eşi. Çölaşan saldırı olduğunda o odada değildi. Ama daha şok atlatılmadan kurduğu cümlelerle Türkiye'yi karıştırmak istemişti.
1: Allah'ın elçisiyiz, askeriyiz diye gelmiş. Allah'ın askeriyiz diye gelmiş.
2: Türkiye çok tehlikeli bir sürüklenişin içinde. Bunun arkasında kimler var, neler var? Hepimiz bunu düşünmek zorundayız. Türkiye'yi bu sürüklendiği süreçte doğru değerlendirmekten hala uzak duranların bir yeni değerlendirme yapmasına ihtiyaç var.
3: Bu devam eden tahriklerin çok doğal bir sonucu zaten burada var. Daha önce bu Vakit gazetesi bu Danıştay üyelerine çok açık hedef göstermişti.
4: Yargısına sahip çıkmayan devlet bu olayda büyük yara almıştır. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza acil şifalar diler. Bu menfur olayı şiddetle kınar. Olayın nedenleri ile sorumlularının değerlendirilmesini Yüce Türk milletinin takdirine bırakırız.
5: Asla tasvip edilemez. Telin ettiğim, kınadığım, lanetlediğim bir olaydır. Seçim öncesi kanaatlerimi bu noktada bununla ilişkili hale getirmek, bu çok daha çirkin bir yaklaşımdır.
0: Ve 8 ay sonra, tarih 19 Ocak 2007, yer bu kez İstanbul Osman Bey. Yine bir çocuk, yine bir katil. O gün Samast, o gün Agos'u kuran ve genel yayın yönetmeni olan Hrant Dink'e sinsice yaklaştı. Cadde kalabalık, cinayet planlıydı. Samast, Dink'i hızlı adımlarla izledi. Tam gazetenin kapısında silahını çekti, ateşledi. Hrant Dink öldü, o gün Samast'sa kaçtı. Ama çok uzağa değil. Yakalandığında ortaya çıkan bu görüntü her şeyi anlatıyordu. O gün görünürde milliyetçi ruhu kabarmış bir gençti. Ve tıpkı Santor, sonra Danıştay baskınında olduğu gibi o da yine bir hayalet gibi yaklaşmıştı hedefine.
6: Değerli basın mensupları, kanlı ellerin bu kez Hrant Dink'i kurban seçmiş olması son derece manidardır. Özellikle bazı ülkelerde sözde Ermeni soykırımı iddialarının gündemde olduğu günlerde bu cinayetin işlenmiş olmasını manidar buluyoruz. Cinayeti bütün yönleriyle Araştırıyoruz, araştıracağız.
0: Ama asıl hayalet çok geçmeden çıkacaktı sahneye. Türkiye önce o cinayetlerin abileriyle, sonra abilerin abileriyle ve en büyük abilerle tanışacaktı. O güne dek gizlenen hayalet gün yüzüne çıktığında da adına Ergenekon denilecekti.

0: Şimdi deyim tam da yerinde, şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir kaos planını izleyeceksiniz. Ekrana gelecek bilgi ve belgeler, üst aklın tam olarak nasıl derin bir plan yaptığının kanıtı. İşin içinde üst akıl var ve medya. Bir de sırrı asla çözülemeyen isimler. Büyük düşmanlık, AK Parti 2002 Kasım'ında tek başına iktidar olduğunda başlamıştı.
1: Hiçbir zaman zafer sarhoşluğuyla zamanlarımızı israf etmeyeceğiz. Çünkü bize zafer sarhoşluğu yakışmaz. Zaferi kutlarız ama vatana hizmetle bulup heyecanını duyarak kutlarız. Milletimize hizmetle bunun heyecanını duyarak kutlarız. Ve diyorum ki daha nice zaferleri bu defa devlet adına, millet adına kucaklamayı Allah bizlere nasip etsin.
0: Çok netti. Vesayet AK Parti'yi istemiyordu. Çünkü kendine Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçisi adını veren azınlık millete güvenmiyordu. Öyle ya, millet oy verirdi, iktidarı seçerdi. Bunun adı da demokrasiydi. Ama iktidarın kimde olacağına kararı hep çoğunluğa tahakküm eden vesayet verirdi. Bu hep böyle olmuştu. Halk bilmez, göbeğini kaşıyan adam seçemez, bidon kafalılar karar veremezdi.
2: Belli ki o süreci de manipüle etmeye çalışan aynı grupların o olduğuna bir bakmak gerekiyor, o grupların. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de işte sizden rahatsız olanlar hukuku da kullanır, belli kurumları da kullanır, belli güçleri de kullanır. Olmadığı takdirde darbeye de teşebbüs eder. Nitekim öyle oluyor. Yani biz mesela ne oldu? 2002'de AK Parti iktidar olduğunda çok kolay olmadı. Hep söyledim. Biz ilk dönemimiz denetimli serbestlik altında bir iktidardık. Deplasmanda maça çıkıyorduk. Yani biz iktidarız, mecliste çoğunluğumuz var ama birçok meselede karşımıza çok büyük engeller çıktı. İşte Danıştay saldırısıdır vesairedir falan filan. Biz bunları yaşadık.
3: Geçmişte nasıl olduysa yine nasıl olsa rejimi kitleriz. O göbeğini kaşıyıp oy veren insanların oyları hesaba alınmaz diye düşünmüşler ama öyle olmadı yani.
0: 2007'nin Mayıs'ında Ahmet Necdet Sezer'in köşkteki görev süresi sona eriyordu. Yerine de AK Parti'den biri gelecekti. Ama imkansızdı bu. Olmazdı, olamazdı. AK Parti ve başörtüsü Atatürk'ün evine girmemeliydi. İlk sinyal 2006 Mayıs'ında verildi. İlhan Selçuk 8 Mayıs 2006 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde bir başyazı kaleme aldı. Basına kolay kolay görüş bildirmeyen Ahmet Necdet Sezer'le konuşmuştu. Yazısına 2007'ye doğru Türkiye Cumhuriyeti büyük bir sınav yaşayacak ve gerilimden geçecek gibi görünüyor cümlesini koydu. Ancak yetmemiş olacak ki hemen ertesi gün, yani 9 Mayıs 2006'da aynı yazıyı bir kez de bugün özgürlükçü kesilen dönemin darbecisi Hürriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök köşesine taşımaya karar verdi.
4: Cumhurbaşkanı Sezer'le İlhan Selçuk'un baş başa görüşmesinde nelerin konuşulduğunu doğrusu çok merak ediyorum. AKP kanadına tavsiyem şu: İlhan Selçuk'un dünkü yazısını ve benim bugünkü yazımı kesip bir kenara koysunlar. O üstü kapalı sözlerin şifreleri 2007 Mayıs'ına yaklaştıkça tek tek açılacak.
3: 27 Mayıs'ın güçlü adamlarından Orhan Erkan iki tane kitap yazdı. Orada çok açık anlatır. Der ki eğer Akis dergisini okumasaydık biz 27 Mayıs'ı yapmazdık der. Akis dergisi İsmet İnönü'nün damadı rahmetli Metin Toker'in

0: Türkiye, Trabzon'da işlenen Rahip Santoro cinayetiyle geçici körlük yaşıyordu o günlerde. Yani ortam tam da üst aklın istediği gibiydi. Plan ince ince örüldü. Bu yazıya iyi bakın. Bu yakın tarihe ışık tutan en önemli belgelerden biri. Yazı Amerika'nın en etkili haftalık dergilerinden Newsweek'te 4 Aralık 2006 günü yayınlandı. Danıştay baskınından 6 ay sonra, Dink cinayetinden 1, E-Muhtıra'dan 3 ay önce. Yazı uzun ama içindeki şu 3 cümle her şeyi anlatıyor.
1: Bir kez daha generaller hükümetin modern Türkiye'nin temeli olan laikliği yıprattığını konuşuyor. Homurdanıyorlar. Benim tahminime göre 2007'de darbe olma olasılığı %50.
0: Peki yazıyı kim kaleme aldı? Darbeyi nereden biliyordu? Daha derine inelim. İşte yazının sahibi. Adı Zeyno Baran. 1972 doğumlu. Baran o yazıyı yazdığında Amerika'daki Hudson Enstitüsü'ne bağlı Avrasya Politikaları Merkezi'nin müdürüydü. Yazısını o gün sadece iyi gözler gördü, güçlü kulaklar duydu ve sadece bir elin parmakları kadar az kişi o satırların anlamını çözebildi. Daha da derine inelim şimdi. Zeyno Baran'ın çalıştığı Hudson Enstitüsü'ne yakından bakalım. Enstitü, Amerika'nın dış politikasını belirleyen Şahinler kanadının en güçlü temsilcisi Henry Kissinger dahil pek çok gizli gücün referans verdiği bir yer. O enstitü ne dese çıkıyor. İşte gazeteci Zafer Mutlu'nun üvey kızı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Brezza'nın eski eşi Zeyno Baran, 2007'de Türkiye'de %50 ihtimalle darbe olacak demişti.

0: Görüşürüz de hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Yıl 2006. 27 Nisan e-muhtırasına giden yolun mimarlarıyla tanışma vakti. İşte muhtıranın mimarlarından ilki. 10. Cumhurbaşkanı, köşkteki yargıç Ahmet Necdet Sezer. Gerektiğinde başbakanın suratına anayasayı fırlatabilecek kadar cüretkar biriydi Sezer. Kriz çıkmış, halk ezilmiş, düşünmeyen, kendini laik cumhuriyetin bekçisi diye tanımlayan ve bu zırha bürünüp sırtını millete dönen biri. ...2002'de iktidar olan AK Parti'nin 2007'ye kadar hayata geçirmek istediği her reform, seçilmiş liderle göz teması bile kurmaktan kaçınan köşk yargıcının Çankaya'ya ördüğü kalın duvarlara çarptı. Milletin oyuyla iktidara gelenlerin hazırladığı yasalar meclisten geçiyor ama seçilmişlere tepeden bakan köşk o yasaları geri gönderiyordu. Göndermese bile Sezer'in köşke çıkmadan önce çalıştığı Anayasa Mahkemesi devreye giriyor, yani yasa yine yürürlüğe girmiyordu. Türkiye, başbakanla cumhurbaşkanı arasındaki kavgaya alışkındı. Ama başbakan kavgayı değil, sabrı seçti. Sabır nedir biliyordu çünkü. Onlar utansın diyen üstadın sesiyle büyümüştü. Onların utanacağı günler gelecek, yöneten sabredecekti.

28 Şubat'ın o en ağır, en karanlık, en sisli günlerinde bütün arkadaşlarım hep birlikte otururduk, konuşurduk. Defalarca yumruklarımızı sıkardık. Dudaklarımızı ısırırdık. Hep ya sabır derdik. Allah mazlumun yanındadır derdik. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste derdik. Biliyorduk ki Türkiye genelinde gerek şahsım gerek arkadaşlarım gibi niceleri dişlerini sıktı. Niceleri yumruklarını sıktı. Niceleri bağırlarına taş bastı. Ama büyük bir dirayetle, büyük bir metanetle sabrettiler. Kamudaki memur kardeşim de sabretti. Belediye başkanları sabrettiler. Başörtülü kızlar sabrettiler. Yoksul Anadolu çocukları sabrettiler. Anadolu'nun iş adamları, sanayicileri sabrettiler. Çünkü hepsi fişlenmişti. Aydınlar, yazarlar, düşünürler, kanaat önderleri de sabrettiler. İnançlarımıza hakaret eden, tahrik senaryolarında başrol oynayan, emirle manşet atan, emirle yazı yazan, her gün ekranlarından milletin üzerine pislik boca eden o bazı yayınlara metanetle sabrettik.

0: Briefinglerde ayakta 10 dakika alkış tutan, hakkımızda jet hızıyla kararlar veren o yargı sistemine karşı dirayetle sabredin. Sivil toplum örgütü adı altında topuk selamı veren iki yüzlüler karşısında da sabrettik. Milletin, ülkenin kaynaklarını hortumlayanlar, yetimin hakkını yiyenler karşısında da sabrettik. İşte bugün sabrın selamete erdiği gündür. Bugün mazlumun ahının aheste aheste çıktığı gündür. Bugün adaletin tecelli ettiği, bağımsız yargının hiçbir baskı olmadan vazifesini yerine getirdiği gündür. Bugün demokrasinin de, milli iradenin de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de anlam kazandığı, güç kazandığı gündür.
1: Yine o Aralık ayının 26'sında yeni bir hamle geldi. Bu kez juristokrasi, yani yargının içindeki diktatörler devredeydi.
2: Layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü saldırıya karşı savunma koruyacağına huzurunda an içerek göreve başlıyor.
1: AK Parti Atatürk'ün evine giremez cephesinin en güçlü ismi Sabih Kanadoğlu sahneye çıktı. Cumhurbaşkanını 367 kişi seçer dedi. Ve dediği an gündem değişti. Fikri saçma bulanlar çoğunluktaydı. Ama kararı saçmalığı haklı bulan azınlık verecekti. Kanadoğlu'nun fikrine başta köşk sahip çıktı. Sonra asker, ardından ana muhalefet CHP ve sonunda da CHP'nin her fırsatta arkasına saklandığı Anayasa Mahkemesi. Anayasa bir anda delik deşik edildi. Oysa o güne dek hiçbir cumhurbaşkanı için 367 vekil şartı aranmamıştı. Ve Turgut Özal örneği bunun en net kanıtıydı.
3: İstanbul Milletvekili Sayın Turgut Özal, Anayasanın 102. maddesinde 3. oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 263 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
4: Çok önemli bir olay için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Nevzat Sezer'in Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili başvuruyu 5 partinin genel başkanları olarak birlikte imzalayacağız.
1: Ne var ki Sabih Kanadoğlu liderliğindeki yargı diktası 2006'nın aralığında o kuralı yerle bir etti. Cumhurbaşkanı olmak için 550 vekilin 3'te 1'iyle toplanmak yeterliyken Kanadoğlu 367 gerekli dedi. Birileri onun bu sözünü çok sevdi. Hem de o kadar sevdi ki Kanadoğlu ödüllere boğuldu. Daha da ilginci, açıkça anayasaya aykırı o cümleye Anayasa Mahkemesi dahil tüm vesayet çok geçmeden sahip çıktı.
5: Sabih Kanadoğlu'nun ortaya attığı daha yani bir formül aklınca. Ancak daha önce seçilen cumhurbaşkanlarına bakıyorsunuz. Özal'da, hatta Atatürk'e de götürebilirsiniz. Meclisin çoğunluğu tarafından seçilirler. Ama bunlar, bu özellikle akademi çevrelerinden, hukuk çevrelerinden gelen bir takım aktörler, örneğin 27 Mayıs'ta da Menderes'in asılması, Menderes ve arkadaşlarının asılmasının bir zorunluluk olduğunu askere dayatmışlardı.
6: 367 diye Türk demokrasisinde ve parlamenter sisteminde bir uygulama yoktur. Ama orada Sabih Kanadoğlu darbeciler akıl verdi. Çünkü bu darbenin paydaşlarından biri yargıydı ve akıl verdi ve 367 garabetini ortaya attılar.
7: Yani seçim koşulları belli, şartları belli. Dolayısıyla sadece o seçimde aktör değişikliği yapılsın için ya da o işte aday ortadan kalksın için yapılmış olan bir girişimdi.
5: 367 kararı meclisi kilitleme açısından oluşturulmuş bir formüldü. Ancak parlamento bunu aşmayı bildi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın seçilemediği süreçlerde ülkede darbe mekaniğinin devreye girdiğine şahit oluyoruz.
7: Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kilitlemek suretiyle, tekrar tekrar kilitlemek suretiyle başka bir takım odakların siyasete çöreklenmesini, müdahale etmesine zemin hazırlamak için de yapılıyor.
6: O darbeye, muhtıraya bir kılıf uydurma girişimiydi. O yüzden biz ona 367 garabeti dedik.

0: 2007 işte böyle bir havada başladı. Demokrasi şoktaydı ve Kanadoğlu patentli fikir artık vesayetin en büyük kozuydu. Endişe verici gerginlik lafları açıktan açığa edilmeye başlanmıştı. Gerilim ya da normalleşme, kendini devletin sahibi zanneden oligarkların iki dudağı arasından çıkacak cümlelerde saklıydı artık.
1: İçinde bulunduğumuz son derece gergin ortamın daha da endişe verici boyutlara tırmanmaması için laik, demokratik, hukuk devleti ve çağdaş bilime inanmış bir cumhurbaşkanının seçilmesinde hepimizin sağduyu ile uzlaşıcı sorumluluklar düşmektedir.
0: İşte Erdoğan Tezic, 5 Nisan 2007 günü yaptığı o basın toplantısında fitili ateşledi.
1: Bu makama aday olacak kişilerin başta laiklik ilkesi olmak üzere cumhuriyetin değiştirilemeyecek niteliklerini benimsemiş ve sindirmiş olmaları da anayasal bir zorunluluktur.
0: Üzerine vazife bile değilken, hatta kimse ona sormamışken, Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı sualine cevap verdi. Aslında Cumhurbaşkanı nasıl seçilemezi anlatıyordu. Bir anlamda Türkiye'nin üniversiteleri bilim üretmiyor, bilim adamları da bilimi değil siyaseti konuşuyordu. Kanadoğlu'nun teveccüh edip kamera karşısında kuramadığı cümlelerin sözcülüğünü onlar yapıyordu.
1: Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi için başkan oturumu açtığında kendisi hariç 367 üyenin içeride olması zorunludur. 3/2 çoğunluklarla örtüşüyor bu. Tabii genelde daha fazla olur bu sayı. Ancak buradan bir sonuç alınamazsa son aşamaya gelindiğinde, yani salt çoğunlukla adayların belirlediği sürece girildiği zamanda gene toplantının hesabının 3/2 olma zorunluluğu var.

0: koca profesörler, koca yargıçlar anayasayı böyle deldi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Belli ki gerilim birilerine kazandırıyordu. Bir yanda borsaya sevdalı ana muhalefet lideri vardı, bir yanda da askerin müdahalesini seven gazeteciler. Söz sırası yine bugün demokrat kesilenlerden bir diğerinde, Hürriyet yazarı Bekir Coşkun'daydı. Darbeyi bir kez de o çağırdı.
1: Türkiye'de bundan böyle darbe olmaması için şu üç şeyin mutlaka var olması gerekli: demokrasi, hukuk, bilinçli ve örgütlü toplum. Bu üçü var mı? Yok. Darbe olması içinse şu üçünün olması gerekiyor: devrim yasalarına hakaret, rejime karşı hareket, cumhuriyete ihanet. Bu üçü var mı? Var.
0: Oysa ortada ne cumhuriyete ihanet vardı, ne devrim yasalarına hakaret. Aksine huzur vardı. Kaderin tecellisi, Bekir Coşkun'un ordu göreve çağrısı yaptığı gün Erdoğan ordudaydı. Ve bir hayal daha gerçek oluyordu. Yapımı önceki iktidarlar döneminde yılan hikayesine dönen Karadeniz Otoyolu o gün açılmıştı. Yani Türkiye büyüyordu. Hükümet onlarca yıldır yapılamayan atılımları yapıyordu. Ve bu daha başlangıçtı. Daha çok iş vardı. Tabii vesayet izin verirse.
2: Çatışmalarla, polemiklerle uğraşmayı bir kenara bırakmalı, yeni fikirler, yeni projeler üretmenin, milletimizin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamanın gayreti.
0: Azınlığın tahakkümüne karşı çoğunluğun iradesini savunan milletin lideri hayaller gerçek olsun istiyordu. Ama vesayetçi azınlığın hayali bambaşkaydı. Onlara göre Çankaya son kaleydi, düşmemeliydi. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasın adlı Çankaya cephesinin bir diğer aktörü Deniz Baykal da yüzünü çok geçmeden gösterdi. Kozu Anayasa Mahkemesi'ydi, onu oynadı.
3: Bunun bir yargı kararına taşınması kaçınılmaz gibi gözüküyor şu aşamada. 3 günlük ara var biliyorsunuz turlar arasında. Yani o zamanı derhal Anayasa Mahkemesi de olan hızla konuyu mütalaa etmesi, değerlendirmesi lazım. Bunları söylüyorum, herkes hazırlıklı olsun.
0: Baykal o günden sonra hiç susmadı. Konuşuyor. Konuştukça sırtını millete dönüyor. Ama bir yandan da gerilimi artırmayı başarıyordu.
4: Türkiye bu kadar önemli bir olaya giderken öyle kimsenin sesinin çıkmadığı, her şeyi kabul edeceği bir suskun toplum olarak duramaz, durmamalıdır.
0: Dönemin ana muhalefet lideri konuşacağı yerleri bile özenle seçiyordu. Tercihi nefret diliydi. Bu yüzden konuşmalarını başörtüsü ya da takke takmış yüzlerin karikatürize edildiği fonların önünde yapıyordu. Algıyı bu yolla yönetiyordu.
5: Herkes sen olursun diye korkuyor. Senin adaylığından telaşlanıyor.
4: AKP yöneticileri ilan etmişlerdir ki parlamentodaki 3-2'ye yakın çoğunluklarını kendileri kullanacaklardır.
0: Baykal bu cümleleri günler boyu kurdu. Her fırsatta konuştu. Ama cevabını da aldı.
6: Bir daha ağzını alma o lafı. Bir daha ağzını o lafı alma. Git ağzını da bir yıka. Git ağzını yıka. Dişini de fırçala. Bir daha da ağzını o lafı alma. Sakın ha Cumhurbaşkanı adayı olma. Olma.
7: Senin adayın varsa açıkla. Kendine güveniyorsan kendin çık. Kendini açıkla. Bak bakalım parlamento sana ne kadar itibar ediyor. Millet ne kadar itibar ediyor. Bunu daha iyi görürsün.
0: Günler ağır ağır geçiyor. Her yeni gün yeni bir tartışma başlıyordu. 8 Nisan 2007'de E-Muhtıra'ya giden yolun taşlarını döşeyen bir diğer isim sahneye çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağını herkes merak ediyordu. Meraklılar arasında Hürriyet'te çalışan ama aslen silahlı kuvvetlerin basın sözcülüğünü yapan dönemin kudretli gazetecileri de vardı.
1: Askerler Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorlar. Ancak bu istememe olayı sadece Tayyip Erdoğan'la sınırlı değil. Bu karşı çıkış o ve onun zihniyetindeki kişiler olarak tanımlanıyor. Varsayalım çıktı, sonrasında ne olacak? Hiç endişe etmeyin, meraklanmayın. İşte o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tavırlarını belki sessiz ama daha net ve somut bir biçimde hep birlikte izleyeceğiz. Örneğin Çankaya'da ve başka yerlerde verilen davetlere katılmamak, burada yazmak durumunda olmadığım başka şeyler. Yeri ve zamanı geldiğinde niceleri.
0: Bir zamanların modasıydı. Genelkurmay başkanları sık sık kameraların karşısına çıkar, işlerini güçlerini bir kenara bırakır, demokrasiye balans ayarı yaparlardı. Türkiye'deki herkes genelkurmay başkanının, hatta diğer komutanların ismini ezbere bilirdi. 2007'nin genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt da gelenek olduğu üzere bir basın toplantısı yapmaya karar verdi. Günlerden 12 Nisan 2007 idi ve gündemde tek başlık vardı: Cumhurbaşkanlığı seçimi. Genelkurmay Başkanı Büyükanıt o gün o basın toplantısında ertesi günün gazetelerine sürmanşetlik malzemeyi vermeliydi. Soruları beklemedi. "Biliyorum soracaksınız," dedi, sorulmadan konuştu.
8: Değerli basın mensupları, biliyorum biraz sonra bu şey bittiğinde, konuşmam bittiğinde soracağınız sorunun ilk soru ne olduğunu biliyorum. Bu konudaki görüşümü açıklıyorum. Anayasamızda ifadesini bulan laik, demokratik ve sosyal devleti idealine, devletin üniter yapısına bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtırdığı şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum.
0: Büyükanıt isim vermemişti ama kimi kastettiği belliydi. Türkiye, hedefin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlamıştı. Herkes oradaydı o gün. Yaşar Büyükanıt'ın toplantısının soru-cevap bölümünde sözü dönemin kibirli gazetecileri tek tek aldı.
9: Cumhurbaşkanlığına aday olacakları söylenen bazı kimseler var. Hele bir tanesi ön planda onlardan geçiyor. Sizin bu tanımınıza onlar uyuyorlar mı?
8: Şimdi ben şunu istirham edeceğim. Ben kişiler bazında konuşmuyorum.
0: Haber kanalları canlı yayını sürdürüyordu. Ve Türkiye sorulan her soruda daha da bir geriliyordu. Konu bir süre sonra dönüp dolaşıp başörtüsüne de geldi.
10: Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanının eşi türbanlı olur ise, başkomutanın altında çalışan subay, assubay ve komutanların tavrı nasıl olur?
8: Dedim ki cumhurbaşkanlığı konusunu bitirdim dedim. Ama sorunuzu aldım.
0: Genelkurmay Başkanı söyleyeceğini söylemiş, ertesi günün gazetelerine sürmanşeti atmıştı. Mesajını sözde değil özde layık diyerek vermişti ve başka manşet çıksın istemiyordu. Bu yüzden de istediği soruya cevap veriyor, istemediğini geçiştiriyordu. Ama toplantı başlamadan hemen önce Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu geçiştirmedi.
11: Efendim, buraya gelmeden yaklaşık 1,5 saat önce Meclis Başkanı Arınç bir

0: Basın toplantısı düzenledi ve orada şöyle bir şey soruldu kendisine. 14 Nisan'daki yürüyüş. Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenleniyor. Başında Er Uygur Paşa var. Hakkında darbe yapacağı yönünde iddialar vardı. Bu iddialar çok ciddi. Bu nedenle miting tartışmalı hale geliyor dedi. Siz bu miting ve yürüyüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi tabii benim bu konuda bir yorum yapma yetkim yok. Bu çeşit toplantı gösteriler kanunlarla düzenlenmiş durumda. Eğer yasal olarak izin alınmışsa şiddete başvurmayan sadece düşüncelerini açıklanacak bir toplantıdan ürkmek anlaşılır bir şey değildir. Yasal olarak yapılıyor. Kaldı ki Türkiye'de illegal çok gösteriler yapılıyor. Terör örgütünün bayrakları açılıyor, bilmem ne yapılıyor. Benim bir vatandaş olarak, tabii benim bir yetkim de yok. O bir dernek. Yasal prosedürü tamamlanmış, yasalara uygun, şiddet içermeyen bir gösteri yapılıyorsa ben buna demokratik bir girişim dedim. Herkes demokratik hakkını kullanma hakkına, hukukuna sahiptir. Ben olayın bir siyasi boyut olarak bakmıyorum. Ben olaya hukuki açıdan bakıyorum. Eğer usulüne göre yapılmışsa hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekir.
2: Genelkurmay Başkanı yorum yapmam doğru değil diye başladığı cümlesini kimse bu yürüyüşten ürkmesin yorumuyla bitirmişti. Soğuk rüzgarlar esiyordu ve bu birilerini sevindiriyordu. Emin Çölaşan mikrofonu o sırada bir kez daha aldı. Herkes sorusunu ayağa kalkıp soruyordu ama Çölaşan ayağa kalkmaya tenezzül etmedi.
3: Efendim, başbakan sizinden önceki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök Paşa'ya hocam diye hitap ederdi. Hocam.
1: Evet.
3: Siz hiç böyle bir hitaba kendisinden maruz kaldınız mı?
1: Bana mı?
3: Evet, size.
2: O toplantı 1,5 saat sürdü. Manşet hazırdı. Ama hala anlamayanlar olabilirdi.
1: Hiçbir şekilde.
2: Anlamayanlara anlatma görevini yine Emin Çölaşan üstlendi.
3: Belli adayların isimleri dolaşıyor ortalıkta.
1: Nasıl Emin Bey?
3: Efendim, belli adayların isimleri dolaşıyor ortalıkta.
4: Büyük Anıt'ın mesajı iki cümleydi. Daha fazlasını söyleyemezdi. Askerler için isim önemli değil. Onlar o zihniyette birinin Çankaya çıkmasına karşı ama elleri kolları da yasalarla bağlı. Açıkça çıkmasın, o şahsı, o kafayı, o zihniyeti devletin başında görmek istemiyoruz demeleri mümkün mü? Elbette değil. Hele böyle dandik, darbe masalcılarının hortladığı bir ortamda. O halde dün askerler tarafından verilen mesajı şöyle okumak gerekiyor. Karşıyız ama daha fazlasını söylememize yasalar izin vermiyor.
5: Hiç konuşmaması gereken, üzerine laf düşmemesi gereken, o da vefat ettiği için bir şey demiyoruz. 12 Nisan'da yaptığı açıklama var. Ondan sonra 27 Nisan'daki muhtıra var.
6: Biz siviller çok günah çıkartıyoruz. Kendi tarihimizle yüzleşiyoruz bakın. Ermeni tehcirinden başlayıp Tunceli olayları, pek çok olaydaki ya da uzlaşmazlığımız. Fakat askerlerin bu işi yapması henüz gündeme gelmedi. Yani Türkiye'de generallerin de artık kalkıp, ya biz hata yaptık. Biz bize verilen vatanı korumak, sınırları korumak, ülkedeki düzeni korumak yerine siyasete girdik. Orduyu siyasete alet ettik. Bir taraf olarak siyasetin aktörü biçiminde kullandık. Hata yaptık diye bir generalin bunu itiraf etmesi lazım. Mesela Büyük Anıt, yani son bugün konuştuğumuz elektronik muhtıranın verildiği dönemdeki Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki komisyona gidip ifade verdi. Ve elektronik muhtırayı bir darbe uyarısı olarak görmediğini söyledi.
2: Yükseliyordu tansiyon. Genelkurmay Başkanı 12 Nisan'da konuşmuş, sözde değil özde layık Cumhurbaşkanı mesajı vermişti. 13 Nisan'da da Emin Çölaşan, asker Erdoğan'ı istemiyor diye altını çizerek söylemişti.

0: içi önemli, sözü açıkça bir nefret diliydi. Ve Aydın Doğan'ın gazetesi Hürriyet o dilin ortağıydı. Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçen 14 Nisan 2007 tarihli Hürriyet'te birinci sayfadan bir de bu haber verildi. "Rejim hiç bu kadar tehlike altında olmadı" cümlesinin sahibi, başbakana fırlattığı anayasa kitapçığıyla rejimi büyük bir krize sokan Ahmet Necdet Sezer'di. Tüm bu cümlelerle daha da gerilen Türkiye, o gün gözünü kulağını Ankara'nın Tandoğan Meydanı'na çevirdi. Mitinge bindirilmiş kıtalar akın etti. Örneğin o günlerde Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin rektörü Fatih Hilmioğlu'ydu. Ve rektör tüm derslerin ertelenmesi talimatını vermiş, okulu tatil etmişti. Öğrenciler Ankara'ya üniversitenin otobüsleriyle taşındı. Ve o saat gelip çattı. Miting alanına kırmızı ve beyaz hakimdi. Bir de ağdalı kelimeler, edebi cümleler. Tabii tüm bunlara ek olarak sanatını siyasallaştıranların bağlama tınısı.
1: Şu anda bizi televizyonda izlerken öfkeden suratları kıpkırmızı olan o insanların renginin kırmızısıyla bu kırmızının bir ilgisi yok. Bu kırmızı temiz kan kırmızısıdır. Onlarınki kirli kan kırmızısı dostlar.
2: Her müdahalede vesayetçilerin milli iradeyi devlet dışı bırakmak için müdahil oldukları her olayda, eylemde ve işlemde burada başat kelime, başat sözcük hep layık tutulmuş. Dolayısıyla bu bir taraftan egemenliği devlet dışı bırakmasına yol açmış, bir taraftan da layıklık kelimesinin sevimsizliğine yol açmış.
0: Her şey planlı, manşetler bile hazırdı. Hürriyet 15 Nisan günü sür manşetine bu kez kocaman harflerle "En güçlü itiraz" yazdı. Hemen altına da "Türkiye tarihinin en büyük mitingi dün Ankara'da gerçekleştirildi. Yüz binler Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına itirazını dile getirdi" cümlesi eklendi. İtiraz Erdoğan'aydı. Hatta Hürriyet miting haberini izlerken Reuters'la bile işbirliği yapmıştı. Ertuğrul Özköklü Hürriyet algıyı bizzat yönetiyor, halka hem itiraz edin mesajı veriyor, hem de AK Parti'ye oy vermeyen herkes oradaydı demeye getiriyordu. Bunu da yine kelime oyunuyla yapıyordu. O günlerde Doğan grubunun tüm gazeteleri aynı çizgideydi. Posta "silahsız kuvvetler" demişti. Milliyetse "mesaj" kelimesini seçmişti. Nitekim Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 18 Nisan'da bir kez daha söz alacak. O da "mesaj" kelimesini özellikle seçecek. "Toplum mesajı aldı. Anlamayanın algılama sorunu vardır" diyecekti. 18 Nisan 2007 önemli bir gün. Çünkü o gün hem Büyükanıt konuştu, hem de adım adım gelen darbenin eksik kalan tüm koşulları hazırlandı. Eksik kalan ayak 28 Şubat süreci benzeri haberlerdi. Göreve yine Doğan medyası soyundu. Milliyet gazetesi 18 Nisan günü birinci sayfasına bu haberi koydu. Habere "Denizli'de türbanlı ilköğretim korosu" başlığı atılmıştı. 28 Şubat sürecinde medya nasıl "irtica geliyor" çığlığı atıp ortalığı karıştırdıysa yine aynısı yapılıyordu. Sırada bir eksik daha vardı. Kan da dökülmeliydi. Darbe şartları ancak o zaman tümüyle hazır olabilirdi.

0: geçti. Haber yine 18 Nisan 2007 günü geldi. O sabah Malatya'da İncil dağıtımı yapan Zirve adlı yayın evi basıldı. İçeride bulunan biri Alman asıllı 4 kişi katledildi. İşte şimdi taşlar yerine oturmuştu. Bir yanda kartel medyası yazıyor, Cumhuriyete ve rejime hakaret ediliyor diye bas bas bağırıyordu. Diğer yanda patronu Aydın Doğan'ın diğer gazeteleri türban kartını oynuyordu. Topluma da gayrimüslimler katlediliyor, bunu da Müslümanlar yapıyor imajı veriliyordu. Çözüm de belliydi. Asker gelmeliydi. Ve gelip atılım yapan, hayalleri gerçek kılan iktidarın ömrüne son vermeliydi. Cumhurbaşkanı seçimi günü yaklaşıyordu artık. Ve gerilim tam da planlandığı gibi gün be gün tırmandırılmıştı. Muhalefet, yargı, kartel medyası ve sivil toplum, yani dönemin deyimiyle silahsız kuvvetler yan yanaydı. Diğer yandaysa gerçekten silahsız olan millet ve sandığa iradesi yalnız duruyordu. CHP lideri Baykal 23 Nisan, yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı gün meclisteki özel oturumda bir daha konuştu. Adı üzerinde ulusal egemenlik kutlanıyordu. Mecliste egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazılıydı. Ama CHP'nin lideri egemenliği vesayete teslim etmek istiyordu.
1: Bu yöntemle 72 milyonluk Türkiye'ye saygın ve onurlu bir cumhurbaşkanı değil, bir aileye kapı kulu seçilir.
0: Herkesin gözü kulağı artık AK Parti'nin köşk adayı kim olacak sualinin cevabına çevrilmişti. Ama milletin yetkilendirdiği lider Recep Tayyip Erdoğan tüm bu oyunları görmüştü. Herkes cumhurbaşkanlığına aday olmasını beklerken Erdoğan satrançtaki en kritik hamlesini yaptı. 24 Nisan 2007 günü kürsüye çıktı, makam hırsı olmadığını kanıtladı ve fedakarlık etti.
2: Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığım son değerlendirmeler, bütün bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da Abdullah Gül.
0: Erdoğan'ın bu hamlesi vesayet adına şaşırtıcıydı. Ama fark etmezdi. Ha Abdullah Gül, ha Erdoğan. İkisi de AK Partiliydi. İkisinin de eşleri başörtülüydü. Dahası vesayet tam olarak Deniz Baykal'ın birkaç gün önce Hürriyet yazarlarına dediği gibi düşünüyor, başörtüsünü köşkte istemiyordu. Plan ilmek ilmek örülmeye devam etti.
3: Eşinin başörtülü olması da bir şekilde darbecilerin sembolize ettiği, savundukları değerlerin sanki karşısında bir konumu teşkil ediyormuş gibi görüldü. Ve toplumda da o dönem medya eliyle, diğer bir takım vesayet kurumları aracılığıyla bir kaos, bir kargaşa, bir laiklik tartışması varmış gibi ortam yaratılıyordu. Dolayısıyla laiklik ve başörtüsü üzerinden bir gerginlik hedeflediler.
4: Eşi başörtülü birisi cumhurbaşkanı olamaz dediler. Sözde değil, özde laiklik sloganını ortaya attılar. Cumhuriyet mitinglerini düzenlediler. 27 Nisan emuturasının verildiği gün Anayasa Mahkemesi tarafından 367 karar verildi. İkisi de aynı güne denk getirildi ve bu milletin değerleriyle, milletin değerlerinin de ötesinde millet iradesiyle bir hesaplaşma girişimiydi.
0: Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün adaylığını duyurduğu günkü Milliyet gazetesi yine birinci sayfasından bu kez bu haberi yayınladı. Tam da vesayetin istediği gibi bir fotoğraf eşliğinde verilmişti haber.

0: Türbanlı Küçüklerden İlahiler başlıklı haberin fotoğrafında Atatürk de vardı. Yani yapbozun son parçası da artık yerine oturmuştu. Ertesi gün, yani 25 Nisan'da sözü bu kez seçmene yönelik hakaretleriyle ünlü bir diğer Hürriyet yazarı Bekir Coşkun aldı. Seçmene göbeğini kaşıyan adam diye seslenen Bekir Coşkun o gün haddini daha da aşacak, halka yine açıkça hakaret edecekti.
1: Açık ve net söylüyorum. Kafalarında kurdukları ve adım adım gerçekleştirdikleri ılımlı İslam rejiminin en önemli ikinci adımıdır bu. Dilerim Türk halkı bu oyunların farkına varsın. Bu uyku hali, bu zavallılık, bu zekasızlığa artık yeter.
0: Seçim artık yaklaşmıştı. Son kozları oynama vaktiydi. Meclis 27 Nisan'da toplanacaktı. CHP tavrını belli etmişti. Meclise girmeyecek, seçim günü hemen Anayasa Mahkemesi'ne gidecekti. Ama mesajı hala almayanlar olabilirdi. Askerin sözcüsü Emin Çölaşan, seçimden bir gün önce, yani 26 Nisan 2007 günü yargıya seslendi. İşinizi yapın talimatı verdi.
1: %34 oyla yasama ve cumhurbaşkanlığı dahil yürütmenin tamamı onlarda. Devletin 3 erkinden geriye sadece yargı kaldı. Böyle bir ortamda yargı da sağlam kalmazsa işte o zaman yandık.

0: Türkiye 27 Nisan 2007 sabahına, yani Cumhuriyet tarihinin son muhtırasının verildiği güne, işte böyle gergin bir havada uyandı. Milletin lideri köşke Abdullah Gül'ü aday göstermişti ve Gül o gün seçilebilirdi. Bunu engellemek şarttı. Ortada iki seçenek duruyordu. Ya asker doğrudan müdahale edecekti ya da görevi yargı üstlenecekti. Meclis toplandı. AK Parti köşke giremez cephesi 367 vekili meclise sokmamak için kolları sıvamıştı. Yine bir matematik hesabı devreye girdi. AK Parti'nin 353 vekili vardı. CHP 152 vekille temsil ediliyordu. ANAP'ın 20, DYP'nin 4 vekili bulunuyordu. Kalan 3 parti ve bağımsızların sayısı ise toplamda 13'tü. CHP zaten meclise gelmeyecekti. Eğer ANAP ve DYP de gelmezse, kalan 3 partinin temsilcileriyle bağımsızlar gelse bile toplam sayı 366 ediyordu. Yani hala bir eksik vardı. Anahtar Özal'ın koltuğunda oturan Erkan Mumcu'nun ANAP'ında ve Menderes'in mirasçısı Mehmet Ağar'ın DYP'sindeydi. Hem ANAP hem DYP o gün tarihin önünde bir büyük sınava girdi ama ikisi de sınıfta kaldı.
1: Bana göre Türkiye'nin bugün en önemli önceliklerinden bir tanesi sosyal dokuyu parçalayacak tehditlerle karşı karşıya oluşumuzdur.
2: Bugün gelinen noktada bir kriz diye tarif edilebilecek bir olayın eşiğinde Türkiye bulunmaktadır. Demokrasiyi yaşatma, demokrasiyi geliştirme, demokrasiyi büyütme mücadelemizin kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek istiyorum.
0: Ne Mumcu ne de Ağar meclise gelmedi. Neden gelmediler sorusu uzun zaman boyunca hep akıllarda kaldı. Ta ki yine bir eski genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın bugün bile hala internette dolaşan ses kaydı ortaya çıkana kadar. Karadayı o kayıtta hem Mumcu'ya hakaret

0: davet ediyor, hem de kendisini aradığını ve meclise girme dediğini söylüyordu. Kayıtla birlikte ANAP'lı vekillerin meclisteki odalarına kilitlendiği, dışarı çıkmalarına izin verilmediği bilgisi de ortaya çıktı. Yani asker işi şansa bırakmamıştı.
1: Vesayetçi icraatlarını sergilemekte çekinmemişlerdi. Bunu en çok biz Cumhurbaşkanı seçimlerinde görmüşüzdür Türkiye'de ve parlamentodaki değişimler süreçlerinde bunu yaşamışız. Ve önemli konuların parlamentoya gelmesi halinde hemen kulislerde bu vesayetçiler çok etkin konumaya gelmiş. Şimdi zamanda bunlar tehdit ederek bunu yapmışlar. Yani çok iyi niyetli insanları tehdit etmek suretiyle kafalarını çelmişler. Onların görüş ve kanaatlerini başkalaştırmak ya da onları suskun, etkisiz eleman haline dönüştürmüşlerdir.
0: 27 Nisan 2007 günü toplanan mecliste 353 AK Partili'nin dışında sadece 8 vekil vardı. Yani meclis 361 kişiyle toplanabilmişti. Aslında bu anayasal olarak yeter sayıydı. Ama Kanadoğlu'nun aylardır planladığı ve uygulamaya soktuğu sahte anayasa o kadar vekil yetmez diyordu. Seçim yapıldı. Abdullah Gül 357 evet oyu aldı. CHP hazırdı. Dediğini yaptı. Deniz Baykal apar topar Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Seçim anayasaya aykırıdır dedi ve hemen karar verilmesini istedi. Cumhuriyet tarihinde bir ilkti bu. Cumhur'un reisi için yapılan seçim mahkemelik olmuştu.
2: 367'nin olmadığı ortadadır. Bu tez üzerine zaten Cumhuriyet Halk Partisi müracaatını yapacaktır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak biz bu yanlış uygulamayı bu binaya, anayasa yargısının önüne getirdik. Bundan sonraki karar Yüce Mahkeme'nin.
0: Türkiye bundan sonra ne olacak diye tartışırken cevap gece saat 23.55'te geldi. O güne kadar her açıklamasını kameraların karşısında basın toplantısı düzenleyerek yapan Genelkurmay Başkanlığı bir ilke imza attı. Devir internet devriydi. Balans ayarı bu kez internetten verildi.
4: Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla aynı günde Kur'an okuma yarışması tertiplenmiş, ancak duyarlı medya ve kamuoyu baskıları sonucu bu faaliyet iptal edilmiştir. 22 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa'da Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır illerinden gelen bazı grupların da katılımıyla o saatte yataklarında olması gereken ve yaşlarıyla uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş küçük kız çocuklarından oluşan bir koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetleri açıkça ortaya konulmuştur.
0: Asker kimin hangi saatte yatacağına, nasıl giyineceğine karar vermişti bir kere. Ve belli ki son günlerde olan biten her şey adım adım izlenmişti. Muhtırada Milliyet'in 18 Nisan tarihli haberi de vardı.
4: Denizli'de il müftülüğüyle bir siyasi partinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte ilköğretim okulu öğrencilerinin başları kapalı olarak ilahiler söylediği, Cumhuriyet karşıtı olan ve devletimizin temel niteliklerini aşındırmaktan başka amaç taşımayan bu irticai anlayış son günlerdeki bazı gelişmeler ve söylemlerden de cesaret almakta ve faaliyetlerinin kapsamını genişletmektedir.
0: Metin Uzun hedefi belliydi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt bizzat kaleme aldım dediği o metinde 12 Nisan günü yaptığı açıklamayı da hatırlatmak istemişti.
4: Bu tür davranış ve uygulamaların Sayın Genelkurmay Başkanı'nın 12 Nisan 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği Cumhuriyet rejimine sözde değil özde bağlı olmak ve bunu davranışlarına yansıtmak ilkesiyle tamamen çeliştiği ve anayasanın temel nitelikleriyle hükümlerini ihlal ettiği açık bir gerçektir. Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan tartışmaların ve olumsuz yöndeki yorumların kesin olarak karşısındadır. Gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.
0: Gerektiğinde tavrını ve davranışlarını net şekilde ortaya koyacaktır demek darbe demekti. 1960'ta hem tavır hem de davranışlar açıkça ortaya konulmuştu. 1972'de konulmuştu. 80'de konulmuştu. 28 Şubat sürecinde konulmuştu. Asker tehdit ediyordu. Muhtıra, içinde düşmanlık kelimesi de geçen bir cümleyle son buldu.
4: Özetle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir. Ve bu kararlılığa olan bağlılığıyla inancı kesindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Bakın son E-Muhtıra'nın son cümlesi nasıl bitiyor? Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu kararlılığını bağlı ile inancı kesindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yani darbe yaparız diyor. Peki daha önce 12 Mart'ta verilen muhtırada ne diyor? 12 Mart 1971 bakın geriye döndük. Bu husus süratle tahakkuk ettirmediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan üzerine almaya kararlıdır bilginize. Şimdi 12 Eylül açıklandıktan sonra ne dedi Kenan Evren televizyonlara çıkma? İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koluma görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Peki 28 Şubat muhtırası diye bildiğimiz o milli güvenlik kararları son cümlesi de aynı şekilde bitiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini üstlenmiş olan silahlı kuvvetler görevini yerine getirecektir. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? İç Hizmet Kanunu 35. eskiden yönetmelikte sonra değiştirildi 2013 yılında bu 35. madde. Korumak ve kollamak görevi. Burada özellik şu. Türk Silahlı Kuvvetleri kendilerini siyasi bir parti gibi görüyorlar. Yani harp okulundan bir mezun olan her öğrenci teğmen rütbesiyle orduya katılıyor. İstikbalin orgenerali ve orgenerallikten sonraki rütbede orgenerali cumgeneral. Her general sonunda cumhurbaşkanı olabilir. Bu sivillere kapalı bir alandır. Bunu Özal değiştirdi. Daha doğrusu Bayar değiştirdi. Ama tekrar 12 Eylül'de bu gelenek tekrarlandı. Orgenerallikten sonraki rütbe cumgeneralliktir. Cumhurbaşkanlığıdır. Ve silahlı kuvvetler bir siyasi parti gibi toplumun resmi ideolojinin, rejimin bekçisidir. Gerekirse halkın oyu hiçe sayılır. İşte muhtıralarla falan göreve son verilir.
0: Demokrasi o gece her 10 yılda bir tekrarlanan darbelerden birini daha yemişti. Daha doğrusu bildirinin darbeye dönüşme ihtimali yüksekti.
5: Darbe olur, hükümet devrilir, darbeciler iş başına gelirdi. Muhtıra verilir, hükümet istifa eder, darbecilerin istediği hükümet kurulurdu. 27 Nisan'da da böyle olacağını

0: düşündüler, bir muhtıra verdiler. Ancak bir dönüm noktası yaşandı.
1: Pılayı pırtıyı toplayıp kaçmadık. Sağa sola kaçışmadık. Kapıların arkasına gizlenmedik.
2: Geriye doğru baktığımızda aslında alelacele hazırlanmış, argümanları konusunda dikkat edilmemiş ama belli ki Cumhurbaşkanlığı seçimini ciddi manada yönlendirmeye, hani arzu edildiği gibi olmazsa şayet başka şeyler yaparız demeye getirilmiş bir metindi bu. Emuhtıra diye anıldı bu metin biliyorsunuz daha sonra ve yaklaşık 2011 senesine kadar da 4 sene Genelkurmay'ın internet sitesinde o şekliyle kaldı.
3: Hükümet muhtıraya yazana, makamına ve onun taşıdığı ne diyelim artık bir rütbeye, en yüksek askeri rütbeye karşı sert tepkisini göstermiş oldu. Çok örneği yok geçmişte.
4: Aslında bu dönüm noktasıdır. Dönüm noktası olan tarafı bu e-muhtıraya karşı sergilenen tavır ve siyasi duruştur. Muhtırayı düşünenler ve tasarlayıp uygulayanlar siyasetin milletteki gerçek karşılığını ve buna karşı bir duruş olacağını hesaba katmamışlardı ki bu Türkiye açısından en önemli noktalardan birisidir.
5: Kendilerine muhtıra verilen, generaller tarafından tehdit edilen siyasiler asla direnmemişlerdi. 27 Nisan'da ilk defa sivil siyaset, halkın meşru temsilcileri ordunun demokrasi ve hukuk dışına çıkarak hadsiz bir şekilde siyasilere salladığı parmağı cevap verdiler, direndiler.
1: O zaman genel başkanımız, başbakan bizleri çağırdı, resmi konuda toplandık. 27 Nisan hep bildirisine nasıl bir cevap verilmesi gerektiğini tartıştık, kaleme aldık.
2: Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir siyasi iktidar kendisine yönelik muhtıra veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açıktan, cepheden cevap vermişti. Tabii bunun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı verilen bu cevap Türkiye'deki sivil iktidarın belki yerleşmesinin, kökleşmesinin bundan sonra atılacak adımların da belki başlangıcı oldu, ciddi bir kırılma noktası oldu.
1: Türk siyasi tarihinde darbelere karşı direniş gösteren ve direnerek darbeyi önleyen ilk siyasi parti AK Parti.
0: Türk demokrasi tarihinde bir ilktir bu. 28 Nisan günü, yani bir gün sonra muhtıra verenlere muhtıra verilmiş oldu. Bu demokrasi muhtırasıydı. Ondan sonra başka bir döneme girildi. O dönem neydi? Artık muhtırayla, darbelerle bu hükümeti deviremeyeceklerini gördüler.
3: Artık muhtıralarla ya da başkaca bir takım muhtıralarla herhangi bir AK Parti hükümetine müdahale etmenin imkansız olduğunu 28 Nisan sabahı fark ettik ve gördük.
4: 27 Nisan aslında Türk demokrasisinde vesayetin milli iradeyle karşı karşıya geldiği ve milli iradenin galip geldiği en önemli dönüm noktası.
6: Eğer askerin doğrudan doğruya kendine hedef seçtiği lider o gece yarısı tarihte de örneği olduğu gibi şapkasını alıp gitseydi, yönetim mecburen askere geçecekti. Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlarını topladı ve kulislere şu mesaj sızdı: assalar da direneceğiz.
0: 27 Nisan emuhtırası verildiğinde bakanlar iki yerde ayrı ayrı toplandılar. Birisi başbakanlıkta, Sayın Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında, diğeri Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün konutunda toplandılar ve hiçbir zaman istifa konuşulmadı. Ne yapacağız? Nasıl direneceğiz? Bunlar konuşuldu. O zaman Genelkurmay Başkanı Büyükanıt Başbakan'ın telefonlarına çıkmadı o gece. Bir karar alındı. 28'inde darbecilere, muhtıracılara karşı demokrasi muhtırasının verilmesi kararı alındı.
6: Karar çıkmıştı. Milletin iktidarı milletten aldığı gücü kullanacaktı. Dili geçmiş zamanlar eskide kalacaktı. Erdoğan ve arkadaşları 28 Nisan günü öğlen saat 3'ü çeyrek geçeye kadar verilecek cevabı konuştu ve metne son halini bizzat Erdoğan verdi. Metni o günün AK Parti sözcüsü Cemil Çiçek okuyacaktı. Gazeteciler başbakanlığa çağrıldı. Nefesler tutuldu. Söz sırası milli iradeye geçmişti. Ve milletin emaneti emin ellerdeydi.

0: Cumhuriyet tarihi o gün orada bir ilke tanık oldu. Hükümet amirdi, asker memur. Ve amir memuruna haddini o gün orada dik durup diklenmeyerek bildirdi. Türkiye'de yepyeni bir sayfa açıldı.
1: Genelkurmay Başkanlığı tarafından çeşitli konulardaki görüşlerini ifade eden bir açıklama basın yayın organlarına gece yarısı verilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Kuşkusuz demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. Öncelikle söylemek isteriz ki Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Genelkurmay Başkanlığı hükümetin emrinde görevleri anayasa ve ilgili yasalarla tayin edilmiş bir kurumdur. Anayasamıza göre Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumludur. Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Öncelikle devletimizin yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığında 11. Cumhurbaşkanı'nı seçme sürecinde böyle bir metnin hem de gece yarısı ortaya çıkması son derece dikkat çekicidir. Bunun bu hassas dönemde Anayasa Mahkemesi eksenli tartışmalar yapılırken ortaya çıkması yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır. Herkes şunu açıkça bilmelidir ki hükümetimiz devletimizin anayasanın 1, 2 ve 3. maddelerindeki temel ve vazgeçilmez ortak değerleri, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin saygınlığı, Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliği konusunda herkesten daha fazla taraftır ve hassastır.
2: Eski darbelerde mesela Süleyman Demirel iki defa başbakanken devrildi. O alay ederdi. Derdi ki meğer tatbikat yapıyorlarmış. İşte hep tatbikatlarda mavi kuvvetler, kırmızı kuvvetler vardır. Mavi kuvvet düşmandır, kırmızı. Yine Güneş Sokağı'nın evini sardılar. Meğer biz mavi kuvvetmişiz derdi. Sonra da şapkasını alıp giderdi.
3: Eğer bu süreçte hükümet diğer darbe süreçlerinde olduğu gibi geri adım atsaydı, Süleyman Demirel gibi Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan Erdoğan da şapkasını alıp gitseydi, hükümet direnmeseydi, Türkiye'nin demokrasi tarihinde tekrar bir girdap oluşacaktı. Eski darbe süreçleriyle uyumlu olarak belki de ileri süreçleri etkileyecek bir cesaret söz konusu olacaktı siyaset dışı odaklara.
4: Ama bu sefer muhtıra verenlerin suratına muhtıra verilen hükümet açıklamayla o bildiriyi çarptı ve tarihin çöplüğüne attı.
5: Milletin demokratik yollarla siyasete ve devlete şekil verme çabasında gerçek anlamda özgüven kazanmasına ilişkin önemli bir olay olarak tarihe geçti. Tasarlama demokrasiye müdahale tasarlamasıydı. Bir tür postmodern darbe tasarlamasıydı. Ama sonuçları itibariyle Türkiye'deki darbe geleneğini ve darbe dinamiğini durdurmaya dönük ilk duruştu.
6: Burada zannediyorum 27 Nisan gecesi o gün için kötü gördüğümüz bu muhtıranın bir şekilde hayra vesile olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü vesayet odaklarının bir bir temizlenmesi konusunda atılan adımların, örnek olarak atılan adımların ve bunun karşısında yapılanların herhalde çok büyük bir önemi vardı.
7: Burada Türkiye toplumunu harekete geçiren bence 15 Temmuz'da da 16 Nisan'daki bu referandumun sonucunda da Türkiye toplumunu harekete geçiren, dimdik ayakta durmasını sağlayan o muhtıraya karşı sivil iktidarın direnişiydi bence. Ben o açıdan çok anlamlı ve tarihi buluyorum.
8: Bir odak noktasının bir darbe yaparak iktidarı ele geçirme planlaması ve hazırlığı içinde olduğu kanısına değilim.
0: O güne dek takvim yaprakları 28 Nisan 2007'yi saatler 3'ü çeyrek geçeyi gösterene dek bir kişi dahi

0: çıkıp da askere söz söylememişti. Üstelik AK Parti bunu muhtıranın verildiği gecenin hemen ertesinde yapıyordu. Bu büyük bir şoktu. Kimse bu hareketi beklemiyordu. Milletin lideri askere "Asli işinize bakın" demişti.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.

Mesra Kürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktarıyor olacak. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Sakarya'da baraj ve dereler taştı, araçlar sulara gömüldü. Yollarsa çöktü. Düzce'de dev dalgalar balıkçı teknelerini batırdı. Tokat ve Bursa'dan da heyelan haberleri geldi.

0: Dereler taştı, yollar ve köprüler çöktü. Yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Sakarya genelinde etkisini artıran sağanak taşkınlara ve heyelanlara yol açtı. Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı mahallesi, baraj bölgesindeki suyun taşmasıyla göle döndü. Mahallede birçok araç da suya gömüldü. Bölgede su seviyesi yer yer bir metreyi aştı. 50'den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarıyla tarım arazileri su altında kaldı. Geyve ilçesinde de Karaçay Deresi'nin debisi yükseldi, yolun bir bölümü çöktü.
1: Yol tamamen burada uçmuş durumda.
0: Serdivan'da D100 karayolunda toprak kayması meydana geldi. Sapanca'daysa Kurtköy ve Yanık Dereleri taştı. Düşük Kot'taki evleri su bastı. Taşkın nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Düzce'de ise fırtına etkili oldu. Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Boyu 3-4 metreyi bulan dalgaların vurduğu barınakta 4 tekne battı. Sağanak bazı bölgelerde ise heyelana neden oldu. Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ocaklı köy yolunda toprak kayması meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep oldu. Pansiyonda konaklayan iki kişiyle kapanca mevkiinde mahsur kalan kişiler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bursa Uludağ yolunun 38. kilometresinde ise heyelan nedeniyle yola kaya ve toprak parçaları düştü. Geçici olarak kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
2: Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası dereler taştı, bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve yolları su bastı. Olumsuz hava şartları sebebiyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Tayland'da da 16 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 23'e yükseldi. Maddi hasarın boyutları ise 367 milyon dolara aşmış durumda. Tayland'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan şiddetli yağış, başkent Bangkok dahil 42 eyaleti sular altında bıraktı. Ülke genelinde meydana gelen sellerde can kaybı 23'e yükseldi. Bangkok valisi suların kentin ana yollarından 2 gün içerisinde çekilmesini beklediğini duyurdu. Ancak su altında kalan diğer bölgelerin temizlenmesinin bir haftayı bulabilecek.

yapabileceğini söyledi. 16 Eylül'den bu yana devam eden sellerin ülke genelinde 367 milyon dolardan fazla maddi hasara yol açtığı tahmin ediliyor. Şimdi ise sıralı dünyadan derlediğimiz görüntüleri ekrana taşıyacağız. Dünya raporu başlıyor.

ABD'nin doğu kıyısını fırtına ve kuvvetli yağış vurdu. Caddelerin göle döndüğü New Jersey kentinde ilginç bir görüntü kayda geçti. Su altında kalan sokaklarda köpek balığı görüntülendi. Köpek balığı bir süre evlerin arasında ilerledi. Ardından bir evin girişine doğru yöneldi. O ilginç anlar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntülerde Brezilya'dan. Bir mahkum hücresindeki dar parmaklıkların arasından geçerek firar etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlatıldığını açıkladı. ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roketinin 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Starship, ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuş kapsamında 26 adet Starlink V3 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı. Bu görüntülerse Hindistan'dan. Şiddetli kasırga büyük yıkıma yol açtı. Enkaz parçaları havada savruldu. Evlerin çatıları yerinden söküldü. Fırtına anı bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

0: 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenleneceğinin açıklanmasının ardından dev organizasyonun arkasındaki diplomasi trafiği de ortaya çıktı. Dünya Etne Spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, ABD'nin Türkiye'den 11 milyon dolar daha fazla teklif vermesine rağmen yürütülen diplomasi ve güçlü ikili ilişkiler sayesinde kupanın İstanbul'a kazandırıldığını söyledi. Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin sahaya çıkacağı turnuvaya 2-6 Şubat 2027 tarihinde düzenleniyor olacak.
1: İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'ye gelmesinin bir hikayesi var, ondan bahsedeyim.
2: 2027 İspanya Süper Kupası'nın arkasındaki diplomasi ortaya çıktı. Dünya Etno Spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan diplomasi atölyesinde dünya devlerini İstanbul'a getiren süreci anlattı. Dünya Etno Spor Birliği'nin yürüttüğü sivil diplomasi faaliyetleriyle İspanya Süper Kupası'nın 2027 yılında İstanbul'a kazandırıldığını vurguladı. ABD'nin Türkiye'den 11 milyon dolar daha yüksek teklif vermesine rağmen kupa Türkiye'ye verildi.
1: Normalde 10 yıllık anlaşmamız var. İspanya Süper Kupası'nı Suud'da yapıyoruz. 3 yıldır da biz yaptık. Ama 2027'de Asya Kupası'nı organize edeceğimizden dolayı aynı tarihlere denk geliyor. Statlarımız müsait olmadığı için başka bir ülkede yapılacak. İşte Mısır, Fas, Amerika, Çin, 4 ülke şu anda yarışıyorlar. İspanya Federasyonu ve biz irtibat halindeyiz. Gelin İstanbul için de bir teklif verelim, bunu İstanbul'a getirebilir miyiz bakalım dedi. Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların da İstanbul'u istemesi. Efendime söyleyeyim, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması, bunların hepsi bir araya gelince Amerika Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek.
2: 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde düzenlenecek dev turnuvada 4 takım kupanın sahibi olmak için İstanbul'da sahaya çıkacak.
1: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad kozlarını paylaşacaklar.
0: Efendim, okul saldırıları sonrası dev bir siber operasyona imza atıldı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı.
3: Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan okul saldırılarının ardından sanal dünyada toplumsal huzuru hedef alan provokatif paylaşımlara da nefes aldırılmadı. Emniyetin siber ekipleri saldırılarla ilgili provokatif ve saldırı niteliğindeki paylaşımları tek tek mercek altına aldı. Emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda provokatif ve saldırı niteliğinde paylaşım yaptığı değerlendirilen toplam 3810 şahıs

0: gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 304'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1163 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İfade işlemlerinin ardından 2336 kişi serbest bırakıldı. 7 şüphelinin gözaltı süreci ise halen devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sadece şahısların tespitiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda zararlı içeriklerin dijital dünyadan temizlenmesi için de büyük bir adım atıldı. Bahse konu olaylarla ilgili saldırgan ve provokatif içerikli 9344 URL adresinin de eklenmesiyle birlikte erişim engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı uygulanan toplam adres sayısı 12.141'e ulaştı. Söz konusu gelişmelere ilişkin emniyetin siber alandaki operasyonları ve izleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
1: Mehmet Güllüoğlu, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Cenevre Ofisi Başkanı ve İnsani Yardım Sektörü Bölümü Direktörü olarak atandı. AFAD ve Türk Kızılayı görevleri dahil 20 yılı aşkın deneyime sahip Güllüoğlu, Gazze'deki yardım faaliyetlerini de koordine etti.
2: Yani sorunumuzun sebeplerinden bir tanesi bu.
3: We're working in Turkey for more than 3-4 decades.
4: Biz hayatın birçok anında görev aldık, görev alıyoruz.
0: Mehmet Güllüoğlu, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nde üst düzey 2 göreve atandı. Çeşitli görevlerde 20 yılı aşkın deneyime sahip Güllüoğlu bir dönem AFAD Başkanlığı yapmıştı.
2: Olası bir depreme ya da Türkiye'deki depremlere, afetlere hazır mıyız sorusunda müdahale açısından bakıldığında evet, biz 1999'a göre çok ciddi mesafeler kat ettik.
0: Türk Kızılay Genel Müdürlüğü de yapan Güllüoğlu, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi ve Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğünü de yürüttü. Şimdi ise OÇA olarak bilinen Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nde İnsani Yardım Sektörü Bölümü Direktörü ve OÇA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandı. BM İnsani İşler'den sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher atamayı duyurdu. Açıklamada Güllüoğlu'nun AFAD ve Türk Kızılayı Genel Başkanlığı görevleri de dahil olmak üzere insani yardım, afet yönetimi ve halk sağlığı alanlarında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olduğu belirtildi. Son olarak Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görev yapmış ve Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini koordine etmiştir ifadeleri kullanıldı.
2: Niye bunu diyoruz? 99.
1: Efendim, Antalya Adrasan açıklarında yürütülen sualtı kazılarında antik dünyanın en lüks sofra takımları bulundu. Tarihi Keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
5: Gemi batığındaki kazılarda 2100 yıllık tarihi sofra takımı bulundu. Antalya Adrasan'daki Tarihi Keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Çalışmalar deniz yüzeyinin 55 metre altında yüksek teknolojili sualtı robotlarıyla yapıldı. Batıktan 122 farklı çeşit ve boyutta seramik ürün çıkarıldı. 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor. Öyle ki Arsus'un antik adıyla Rosus seramikleri Romalı ünlü hatip Cicero'nun dostu Atticus için verdiği siparişle mektuplarına da konu olmuştu. Pişmiş topraktan yapılan bu eserlerin binlerce yıldır bu kadar iyi korunmasının dikkat çekici bir nedeni var. Seramikler ahşap sandıklara yerleştiriliyor, aralarına ise kil konuluyordu. Bu yöntem eserlerin gemi batarken kırılmasını engelledi ve neredeyse sağlam halde günümüze kadar kalmasını sağladı. Tarihi keşif Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini gözler önüne serdi.
1: İki yaşındaki Masal'a 3 yaşında otizm tanısı konuldu. Doktorlar bir daha konuşamayacağını söyledi. Annesi ise pes etmedi. Kızının eğitimi için mücadele etti. Masal şimdi resim çiziyor, yüzüyor, ata biniyor ve yabancı dili öğreniyor. Bir annenin umudu ve azmiyle değişen Masal'ın mutluluk hikayesi geliyor ekrana.

0: oluyorsun.
1: Bir tohum ettim ve şu an o tohum bir çiçekten bir ağaca dönüştü.
0: Her kazanım bizim için çok kıymetli. Öğrencimizin bağımsızlaştığını ve gelişimini görmek bu sürecin en güzel tarafı diyebilirim.
2: 3 yaşında başladı Masal'ın hikayesi. Otizm tanısı konuldu. Doktorlar bir daha konuşamayacağını söyledi ama annesi bu sözler karşısında pes etmedi.
1: Ben ona imkansız kelimesinin anlamını hiçbir zaman öğretmedim. Çünkü imkansız diye bir şey yoktur. Masal'a 3 yaşında otizm tanısı koyuldu. Otizmin ne olduğunu evet biliyordum. Lakin bildiğinizle yaşadığınız süreç birbirinden çok farklı bir boyutta.
3: Doktorların bile konuşamaz dediği bir kız olarak gelmişti bize. Ancak şu an geldiği noktada kendi işlerini kendisi gören, özellikle günlük yaşam ve öz bakım becerilerinde oldukça bağımsız. Açıkçası tam bir genç kız gibi burada.
2: Masal şimdi 12 yaşında ve hayatında yepyeni bir sayfa var. Küçük kız artık kendini ifade edebiliyor. Hayata daha güçlü tutunuyor.
4: Masal'a konuşamaz dediler. 3 yaşında otizm teşhisi konuldu. Fakat o herkesi şaşırttı. Şu anda Türkçe ile birlikte 3 dil biliyor.
1: Hiçbir zaman konuşamayacağı söylenmişti. Ve bizi anne ve baba olarak en derinden yaralayan şey aslında otizm tanısı değildi. Evladınızın hiçbir zaman konuşamayacağının bilgisini almanızdı. Ve çok şükür ki Masal aldığı eğitimlerle, sabrımızla, tevekkülümüzle, dualarımızla Masal 6 yaşında ilk kelimeleri gelmeye başladı.
3: Uzun vadede planımız Masal'ı aslında istihdam sürecine dahil etmek. Masal'ın kendi ayakları üzerinde durabilen, belki kendi bağımsız evinde yaşayabilen, kendi maaşını kazanabilen bir birey olarak topluma kazandırmak.
1: Masal'a hiçbir zaman ilaç kullanmadım. Tamamen sabır, teslimiyet, evladınızı olduğu gibi kabul etmek ve en önemli tek basamak, tek şifa kaynağı eğitim. Bir tohum ettim ve şu an o tohum bir çiçekten bir ağaca dönüştü. Mutluyuz, Masal'la gurur duyuyoruz.
5: Üsküdar Üryanizade Camii'nde çekilen sosyal medya görüntüleri gündemde efendim. Bazı fenomenlerin Boğaz manzarasını kadraja almak isterken kıble yönünün tersine döndüğü anlar tepki çekti.
6: Boğaz'ın kıyısında bulunan tarihi Üryanizade Camii'ndeyiz. Sosyal medyadaki bazı fenomenler manzarayı göstermek uğruna namaz sırasında kıbleyi tam tersine çevirdiler.
7: Kıbleye yönelerek namaz kılmak namazın farzlarının bir tanesidir. Dolayısıyla bir kişi uzak kıbleyi tahmin edemeyecek derecede kıbleyi bilmiyorsa bile araştırması gereken bir durum. Araştırdığı halde eğer isabet edip etmemesine göre hükümler değişen bir durum. Dolayısıyla kıble bizim mukaddes veya da şairlerimizdendir, dini değerlerimizden birisidir.
6: İşte kıble tam bu taraf olmasına rağmen manzarayı göstermek uğruna kıbleyi namaz sırasında boğaza karşı çevirip o anları da sosyal medyada paylaştılar.
7: Dini değerleri alay etmekle ilgili bir ayeti kerime var. Vele inseltehum diye başlayan. Bunlar şöyle diyecekler. Niye böyle yaptınız diye soracak olsanız şöyle diyecekler. İnnemâ kunnâ nehudu ve nelâb. Biz sadece eğleniyorduk. Oyalanıyorduk. İşte kadraj yakalayacaktık, lak yakalayacaktık diye derler. Onlara de ki Allah'la, Allah'ın ayetleriyle ve peygamberleriyle alay mı ediyorsunuz? Allah korusun, bu bizim imanımızı tehlikeye sokar. Birkaç like almak, birkaç beğeni almak amacıyla bu dini değerleri kullanmak çok yanlıştır.
8: Kameraların kayıtta olduğu anlarda yön boğaza çevrildi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bazı fenomenlerin boğaz manzarasını kadraja almak için kıble yönünün tersine dönmesine tepkiler çığ gibi geldi.
9: Yanlış kıblemiz bir tane, ona göre dönüp ona göre namaz kılacağız. Herkes kafasına göre bir din üretti bu zamanlarda.
10: Ben de bir ara buna tanık oldum da söylemek istedik ama müdahale edemedik yani.
11: Bu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra başka insanları da etkileyebilir mi?
10: Tabii ki de etkiliyor.
12: Yapılan çok yanlış. Görünce engel olmamız lazım.
7: Daha farklı yerlerde ilerleyebilirler. Daha farklı şeylerde kendilerini ön plana çıkarabilirler. Bunu yapmaları gerekirken, sabah namazında kendilerini bulmaları gerekirken dini değerlerle böyle kullanarak ön plana çıkmak Allah korusun alay manasına

0: Ormanın derinliklerinde, dağların eteklerinde, bazen bir köy evinin bahçesinde. Türkiye'nin yaban hayatı kameralara böyle yansıyor. İlk görüntüler Tekirdağ'daki Ganos Dağları'ndan. Ormanlık alana yerleştirilen foto kapanlara bir grup karaca yansıdı. Sakin adımlarla ilerlediler. Çevrede yiyecek aradılar. Ardından ormanın derinliklerinde gözden kayboldular. Kars'ta ise gece misafiri bir bozayıydı. Selim ilçesinin Karakale köyünde arılığa giren ayı kovanları tek tek devirdi. Kovanlardan bal yedi. O anlar kameraya böyle yansıdı. Kastamonu ormanlarında da foto kapanlar doğanın sessiz sakinlerini aynı karelerde buluşturdu. Karaca, ayı ve geyikler. Ormanlık alandaki doğal yaşamlarıyla kayıt altına alındılar. Sivas'ta yaban hayatıyla insan arasında farklı bir karşılaşma yaşandı. Arpa Özlü köyüne gelen aç tilki bir evin bahçesinde karpuzla karşılandı. İkramı beğenmiş olmalı ki birkaç gün sonra aynı bahçeye yeniden geldi. Ama bu kez yanında eşi de vardı.
1: Bir gün tilki evimizin önüne gelmişti. Orada karpuz vardı. Karpuz yediğini gördük, çok şaşırdık. Acı olduğunu hissettik zaten. Aradan birkaç gün sonra yine geldi ama bu sefer yalnız değildi. Bu sefer eşiyle birlikte gelmişlerdi.
0: Gönül Bostaş daha sonra tilkilerin yuvasını buldu. Çiftin iki de yavrusu olduğunu görünce yuvanın yakınına yemek bırakmaya başladı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise nadir bir misafir objektiflere takıldı. Siyah tüyleriyle dikkat çeken melanistik sincap, yani kara sincap, doğa fotoğrafçısı Sezer Aksüyek tarafından görüntülendi. Diyarbakır'da da iki sincapın oyunu vardı. Çüngüş'te biri kaçtı, diğeri kovaladı. Sincapların ağaç dalları arasındaki hareketli anları bahçesini sulamak için gelen Fikri Şimşek tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde manzaraya bu kez dağ keçileri dahil oldu. Koruma altındaki dağ keçileri cam seyir terasının çevresinde sürü halinde dolaştı. İnsanlara aldırış etmeden yiyecek aradılar. Ve son görüntü yine Tekirdağ'dan. Ama bu kez ormandan değil Marmara Denizi'nden. Kumbağa açıklarında tekneyle ilerleyenler suyun üzerinde hareket eden bir hayvan fark etti. Yaklaştıklarında karşılarında bir karaca vardı. Karaca başını suyun üzerinde tutarak Marmara sularında ilerledi. Karacanın nasıl denize girdiği ve kıyıya ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Kimi ormanın derinliklerinde, kimi dağların eteklerinde, kimi ise denizin ortasında. Yaban hayatı insan gözünden uzakta kendi doğal döngüsünü sürdürüyor. Foto kapanlar ve kameralarsa o dünyadan kısa anları gözler önüne seriyor.

partnerimizi 5 yaptık. Ajans Yeni Güne başlıyoruz. Esra Kürek, ben Haber ve Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları Yeni Günde aktarıyor olacağız.

0: için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
1: Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından alınan tedbirleri anlattı ve ekledi.
0: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
0: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
1: Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz dedi.
0: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin.
1: Fon soruşturması üzerinden AK Parti'ye eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.
0: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
1: Toplantıda merhum sanatçı Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısı çalındı. Erdoğan'ın mesajlarını teşkilat üyeleri gözyaşları içinde dinledi.
0: Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
2: Genişletilmiş il başkanları toplantısı AK Parti yeni katılımlara sahne oldu efendim. Cumhuriyet Halk Partisi, Yeniden Refah Partisi ve İyi Parti'den istifa eden 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetlerini ise Başkan Erdoğan taktı.
3: Başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Rozetler tek tek takıldı. Sahnede el ele poz verildi. Genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye yeni katılımlar gerçekleşti. CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İyi Parti'den 1 belediye başkanı olmak üzere toplam 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Belediyeler arasında İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu'yla Elazığ Palu ve Sivas Koyulhisar yer aldı. Toplantıda AK Parti'ye katılan belediye başkanları için rozet töreni gerçekleştirildi.
3: Balıkesir Marmara Belediye Başkanımıza AK Parti'mizin rozetini takıyorlar alkışlarımızla.
1: Belediye başkanlarının rozetlerini Başkan Erdoğan bizzat takarken daha sonra sahnede el ele poz verildi.
2: Fon soruşturmasında adli süreç derinleşiyor. Son operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı ise 56'ya ulaştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurularının ardından iş adamı Cengiz Avcı'nın fondan elde ettiği milyarlarca liranın büyük bir bölümünü yurt dışına kaçırdığı tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 lüks villaya da el konuldu.
4: Bir yanda yeni operasyonlar, diğer yanda tutuklamalar. Fon soruşturması her geçen gün derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma

0: Durma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 12 kişi nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Tale Taahhüt Kurucusu eski yöneticisi Kerem Lafçı, Tera Yatırım Holding Baş Hukuk Müşaviri Cem Gürkan Alpay, Katılım Evim Satın Alma Yöneticisi Engin Geyran, MİEM Yapı Bağlantılı Yunus Çak. Soruşturma kapsamında yeni bir yakalama ve el koyma kararı daha çıktı. İş insanı Cengiz Avcı'nın Odin hissesi üzerinden sağladığı 15 milyar liralık kazancın 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıkardığı belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Avcı'nın tüm mal varlığına el konulduğu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada daha önce tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait başkası üzerine kayıtlı toplam 1 milyar 200 milyon lira değerinde 5 villaya da el konuldu.
1: Efendim, fon soruşturmasında bir diğer sıcak gelişme eski bakan Fatma Betül Sayankaya ile ilgili oldu. Cumhuriyet Başsavcısı Fatma Betül Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını talep etti.
2: Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması istendi. İlgili kurumlara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat yazısı iletildi. Fon soruşturması 3 temel boyutta derinleşti. Sürecin ekonomi yönetimi ayağında üst düzey temaslar yürütülüyor. Hukuki ayağında Adalet Bakanlığı'nın titiz çalışmalarıyla her gün yeni gözaltı ve tutuklama haberleri geliyor. Siyasi boyuttaysa kim olduğuna bakılmaksızın yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek mesajı veriliyor. Bu kapsamda AK Parti'deki görevinden affını isteyen Fatma Betül Sayankaya'nın istifası kabul edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını istedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'yla TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili resmi kurumlara yazıları iletildi.
1: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci celsesinde adliye koridorlarını sarsan şok ifadeler mahkeme tutanaklarına girdi. Davanın 25. duruşmasında hakim karşısına çıkan Medikan Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt ve şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli'deki binaları için ruhsat alabilmek adına tam 8 milyon dolar ödemek zorunda kaldıklarını iddia etti.
0: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci celsesinin 25. duruşmasında son derece kritik savunmalar alındı. Medikana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt da şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. İki isim Şişli'de yapımı tamamlanan hastane binasına ruhsat alabilmek için 8 milyon dolar ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Çapraz sorguda sürecin ayrıntılarını anlatan Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı tarafından resmi bir görevi bulunmayan Adem Altuntaş adlı kişiye yönlendirildiklerini dile getirdi. Bozkurt, ilk aşamada gelen bir kültür binası ve çöp kamyonları gibi istekleri yüksek maliyet sebebiyle kabul etmediklerini söyledi. Daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la görüştüklerini, bu temasların ardından talebin 8 milyon dolar nakit paraya döndüğünü anlattı. Ödeme sürecini detaylandıran Fatih Mehmet Bozkurt, 5 Haziran 2024'te 4 milyon doların Şişli Belediyesi hesabına bağış adı altında yatırıldığını, 4 milyon dolarınsa aracı Adem Altuntaş'a ofisinde elden teslim edildiğini aktardı. Paranın verildiği gün projenin onaylandığını belirten Medicana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt ise yatırımları sebebiyle büyük bir maddi baskı altında olduklarını ve çaresizlikten dolayı bu ödemeyi yaptıklarını beyan etti.

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dosyasındaki o çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Adli tıp raporunda kokain tespit edilen Yıldırım'ın dijital materyallerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı kişiyle yapılan WhatsApp yazışmaları, alkol koleksiyonu fotoğrafları ve eğlence görüntüleri yer aldı.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor. Soruşturmada tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dijital materyalleri ve emniyet ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın telefonunda Özgür Özel adıyla kayıtlı bir hesapla yapılan yazışmalar tespit edildi. 2 Haziran 2020 tarihli yazışmada Atilla Yıldırım'ın hesabından bir fotoğrafın ardından "Başkanım, 2 müh, 2 koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" mesajı gönderildi. Karşı taraftansa "Eyvallah" yanıtı geldiği görüldü. 23 Temmuz 2020 tarihli başka bir WhatsApp konuşmasında ise Yıldırım'ın "Bakanım iyi günler, akşam bahçede mangal hazırlığı yapıyorum, yoğunluktan fırsat bulursanız bekliyorum, saygılar" şeklinde mesaj gönderdi. Karşı taraftan da aynı güneş gözlüklü emoji ile cevap geldiği anlaşıldı. Dosyayla birlikte gündeme gelen görüntüler arasında Atilla Yıldırım'da Özgür Özel ve çok sayıda ismin birlikte bulunduğu bir eğlence ortamına ilişkin videoda yer alıyor. Videoda ezan sesi duyulmasına rağmen eğlencenin sürdüğü görülüyor. Söz konusu görüntü Yıldırım'da Özel arasındaki ilişkinin yalnızca WhatsApp mesajlarından ibaret olmadığını gösteriyor. Soruşturmanın mali ayağında ise MASAK verileri Yıldırım'ın hesabındaki para hareketlerini ortaya koydu. İfade tutanağına göre Yıldırım'ın banka hesabına haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı kişiden 13 ayrı işlemde toplam 3.953.443 lira gönderildi. WhatsApp yazışmaları tartışılırken Yıldırım'ın emniyet ifadesindeki uyuşturucu kullanımı ile ilgili beyanı da dosyanın en önemli ayrıntılarından biri oldu. Atilla Yıldırım ifadesinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorusuna "Yurt dışında 3-4 ay öncesinde bir kez Romanya'da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım" cevabını verdi.
0: CHP ile Yeni Parti arasında restleşme devam ediyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Millet Atatürk'ün emaneti olan CHP'ye sahip çıkacaktır" diyerek Özgür Özel cephesine meydan okudu. Bu arada mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nun odası da yeni yasama yılına hazır hale getirildi.
2: Bir anket yaptırmıyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki seçim satım ailene girdiğimizde milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
3: Yeni Parti'ye bu sözlerle meydan okudu. Mansur Yavaş sorusunu geçiştirdi. "Gerekenleri söyledik" dedi.
2: Bu konuyla ilgili olarak söylenmesi gereken her şey söylendi. Dolayısıyla benim buna ilave edecek hiçbir şeyim yok. Yani bundan sonra neler olacağı, nasıl yürüneceği konusunda mesele sarahate kavuşmuş vaziyette.
3: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak yeni yasama yılı öncesi grup yönetimiyle birlikte kameraların karşısına geçti. Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmesine tepki gösterdi.
2: Sosyal Demokrasi Derneği'nin artık sosyal demokratlıktan uzaklaştığını, kişilere ve konjonktüre göre hareket eden bir yapı haline geldiğini gördüğüm için Sosyal Demokrasi Derneği'nden istifa ettim.
4: Yeni yasama yılının başlamasına sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi grubunda da hazırlıklar tamamlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na işte bu oda tahsis edildi. Kılıçdaroğlu meclisteki çalışmalarını burada sürdürecek. Odanın hemen karşısında ise Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'in odası bulunuyor.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine mutlak butlak

0: sürecinde olan biteni vatandaşlara anlatın talimatı verdi. Vekiller sahaya inecek, iptal edilen 38. olağan kurultayda yaşananları ve konunun hukuki boyutunu halka anlatacak.
1: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: Kurultayı parayla satın aldılar diyen Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine buttan sürecini vatandaşa anlatın talimatı verdi. Vekiller sahaya inecek, şaibe gerekçesiyle iptal edilen 38. olan kurultayda olup biteni halka anlatacak. Hukuki sürece dair bilgi verecek.
3: Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönmez, şaibe olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar?
4: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttum, partiden attım.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesinin ardından Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında köprüler atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de arınma sürecini başlattı. Özgür Özel ise Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunarak CHP ile yollarını ayırdı ve yeni partiyi kurdu.
1: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
2: Yeni Parti cephesi Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise şaibe iddialarını gündeminden düşürmedi. Kurmaylarına vatandaş gerçekleri bilmeli dedi.
3: Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Alan bizim partili, veren bizim partili. Hakim de diyor ki burada bir şaibe var. Ben bu kurultayı iptal ediyorum. Gidin yeni bir kurultay yapın.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara noktayı koymuş. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söylemişti.
3: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
6: Yolsuzluk.
0: Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeydi. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'ye isim savunması için 30 gün süre verdi.
7: Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne karar verilmesi görüşüldü. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'ye savunmasını sunması için bir ay süre verdi.
8: Bizden bir aylık süre içerisinde savunma yazmamızı, yani bir cevap yazmamızı istedi. Biz elimizdeki bilirkişi raporlarını, geçmiş uygulamaları, içtihatları, bunları kapsayan kapsamlı bir açıklama yazıp göndereceğiz. Biz bir arada benzerlik olmadığını düşünüyoruz. Kararın öyle çıkacağını düşünüyoruz.
7: Yeni Parti kurulduğundan bu yana siyaset arenasında tartışmaların gölgesinde yer aldı. Krizlerden biri de isim tartışmasıydı. Partinin ismi mahkemelik oldu.
9: Talep onlardan geldi. Görüşmeler, 6 görüşme oldu. Biri Sayın Genel Başkan'la oldu.
7: Genel Başkanlığını eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Ancak Özgür Özel yönetimi partinin isminde değişikliğe gitmedi.
10: İşte bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebiyle toplandı ve o toplantıda yeni partiye savunmasını sunmasına olanak sağlandı ve bir ay süre tanındı.
7: Yüksek Mahkeme yeni partinin savunmasını sunması ve yapılacak incelemeler sonrası nihai kararını verecek. Karar çıkana kadar yeni parti yoluna mevcut ismiyle devam edecek. Anayasa Mahkemesi bir aylık sürenin ardından Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulur ve siyasi partiler kanununa aykırılık tespit ederse yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verecek ve parti ismini değiştirmek zorunda kalacak.
8: Partinin tüzel kişiliğine, kurumsal kimliğine, seçime girme yeterliliğine, bunların hiçbirini ilgilendiren bir şey değil. Öyle bir durum dahi olsa en fazla biz ismimizin başına başka bir şey, kurucular kurulu toplarız, başka bir şey koyma konusunda bir ek yapabiliriz.
7: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
0: Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmü iptal etti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre artık boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası talep edilemeyecek. Uygulama 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sadece Ferhat Gündoğdu yok operasyonda. Türk futbolunu yakından ilgilendiren üst kademeden toplam 7 isim var. Peki iddialar ne? İşte yanıtı.
1: Hakikaten bu sabah ile itibaren zaten sıkıntıda olan Türk hakemliği bence boyut atladı.
2: Sahte sınav kağıtlarından koşamayan hakeme torpilli derecelere, sahte fişlerle usulsüz para trafiğinden mobbinge, Türk futbol tarihi en büyük hakem operasyonuyla sarsıldı. Merkez Hakem Kurulu ve yöneticileri başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu'nun asli görevi sahadaki adaleti sağlayacak olan hakemleri atamak. Ama iddialar doğruysa Merkez Hakem Kurulu daha kendi bünyesindeki adalet sağlayamıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski başkan vekili Ahmet Şahin, eski üye ve eski hakem Yunus Yıldırım, mevcut MHK üyesi Sebahattin Şahin, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve derneğin İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltı kararı verilen isimler.
1: Ben de aslında şu anda da Futbol Federasyonu'nun bir dakika bile vakti yok bence Ferhat Gündoğdu ve ekibini görevden almak için diyorum.
2: Operasyon eski hakem Ali Tuna'nın yaptığı şikayetle başladı. Başından geçenleri ATV Haber'e anlatan Tuna geçtiğimiz yıl mazeret sınavına girdi. Ama sınav sonucu beklediğinden çok düşük geldi ve sınavdan kaldığını öğrendi. Sınav kağıdını istediğinde ise yazının kendisine ait olmadığını gördü ve şikayet etti. Ardından MHK'ya farklı konulardan şikayetler peş peşe geldi.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi, neler geçti?
4: İnancım tam bu sürecin sonuna kadar devam edeceğinden, Sayın Adalet Bakanımızın bu konuda kararlı adımlar attığını hepimiz gördük. Sayın savcılarımızın kararlı adımlar attığını hepimiz gördük.
2: Peki suçlamalar ne? Gözaltına alınan kişiler hakkında objektif ve gerekçeli karar olmaksızın bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, bazılarına ayrıcalıklı davrandıkları, hakem puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri suçlamaları yöneltiliyor.
1: Hani bir hakemin ben araştırma yaptım. Mesela yine Ozan Ergün 12. maçında derbi aldı. Baktım ne Collina, ne Marcus Merck, ne Urs Mayer. Hiçbiri 12. maçında derbi alamamış.
2: Bu suçlamalara yönelik bazı mesajlaşmalar da ortaya çıktı. Yazışmalarda bir kişi Ferdi Karadoruk'tan sınav sorularını istemiş, o da kabul etmiş.
1: Bunlar saçma sapan yazışmalar. Bir kere onu söyleyeyim. Neden böyle? Şimdi muhtemelen dernek seçimleriyle alakalı bir konu bu. Kendi adaylarının dernek şubesinde başkanı olmasını istiyorlar.
2: Bu yazışmada da bir yönetici kendisine destek vermeyen delegeler için madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin ifadesi yer alıyor. Yani liselerden çıkarıyorlar. Ayrıca hakem derneğine üye olmayan veya yönetime karşı olan hakem ve gözlemcilerin sistematik şekilde maçsız bırakıldığı, klasman dışına itildiği ve üzerlerinde ağır psikolojik baskı oluşturulduğu saptandı.
4: Futbol gelecek nesillere daha temiz olarak bırakılması için hangi kişi olursa olsun, hangi kurumun başında olursa olsun bunların üzerine gidilmeli.
2: Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada detay vermedi, sürecin takip edildiğini duyurdu.
0: Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava yarın başlıyor. Sanık koltuğunda kızı Tuğyan Ülkem Gülter var. Annesiyle yaptığı bir konuşmanın daha kaydına ulaştı arkadaşlarımız o konuşmada. En dikkat çeken detay ise Gülter'in annesine yönelik sözleri oldu.
5: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum.
6: Ne güzel söyledin.
7: Sen benim doğduğumsun, canımsın.
6: Bak şu etimsin etim. Milleti bırak.
8: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheli olarak tutuklandı. Duruşmaya sadece birkaç gün kala anne kız arasındaki konuşmaların yer aldığı ses kayıtları ortaya çıktı.
6: Hadi sen işine gücüne. Bak anneciğim. Ben biliyorum neyin ne olduğunu.
7: Oy oy.

0: söylüyorum. Aynen öyle. Allah yatak bana tehdit.
1: En son Yağız sen ben nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?
0: Nişan.
1: Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik.
2: Tuğyan Ülkem Gülter konuşmanın devamında annesi Güllü'ye onunla neden hep kavga ettiğini anlatıyor. Öyle ki annesine hem seni hazmedemiyorum hem de seni kıskanıyorum diyor.
1: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun.
3: Güllü'nün kızı o konuşmada asıl derdinin maddi olmadığını özellikle vurguluyor.
1: Maddi anlamda değil anne, bu manevi anlamda.
0: Ne güzel söyledin.
1: Ama belki manevi anlamda bana ihtiyacın var. Ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok.
0: Sen sor o zaman.
2: Şimdi sürecin en kritik aşamasına geçiliyor. Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkacak. Ve orada tüm iddialara, ses kayıtlara ve görüntülere cevap verecek.

0: Efendim, Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ise terörsüz Türkiye süreci.
1: Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan sonuçlar MGK'da değerlendirilecek. Teyit tespit mekanizması için oluşturulan kurulun hazırlayacağı rapor kurulda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marşında gerçekleştirdiği temaslar, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve ticaret yollarındaki krizler de masada olacak.
2: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
1: Bölgede huzur ve istikrarı bozan İsrail'in saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Adalar Denizi ve Akdeniz'deki provokatif adımları MGK'da ele alınacak. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğiyle Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek.
0: Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulacak alt komisyonların çalışmaları yönetmelikle belirlenecek. 4 alt komisyonun yol haritasını oluşturacak yönetmelik hazırlığında artık sona gelindi. Özellikle silahsızlanma ve strateji alt komisyonunun çalışmalarına hemen başlaması bekleniyor.
1: Yönetmelik yayınlanacak, terörsüz Türkiye kapsamındaki alt komisyonlar çalışmalarına başlayacak.
2: 86 milyonun bir beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul ikinci toplantısını yaptı. Burada oluşturulan 4 alt komisyonun yol haritası belirlendi. Üyelerin profilinin çerçevesi çizildi. Edinilen bilgiye göre alt komisyonların çalışmalarına yönelik bir yönetmelik yayınlanacak. Komisyonlar bu yönetmeliğin belirlediği kapsam dahilinde çalışacak. Yönetmelikte alt komisyonların kimlerden oluşacağı, ne yönde çalışmalar yapacakları, görev ve sorumlulukları yer alacak. İlk toplantıda adli ve hukuki işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonları oluşturulmuştu. Bu komisyonlardan en önemlisi silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu olacak. Sahadaki silah bırakma süreci bu komisyon tarafından yürütülecek. Çalışmalarını gizli yapacak olan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda kimlerin yer alacağı da ayrıca önem taşıyacak. Bu komisyonda görev alacakların isimlerinin

0: Yerli ve milli üretimle savunma sanayi gücüne güç katarken yeni nesil drone tehdidine karşı önlemler de alınıyor efendim. Savunma sanayinin göz bebeği Aselsan drone tehdidine karşı Kangal ve Ejderha sistemlerini geliştirdi. Yerli sistemler iki farklı senaryoda drone'ları etkisiz hale getirmeye başardı.
1: Yeni nesil drone tehditlerine karşı yerli çözüm üretildi. Tehditlere geçit verilmedi. Hedefler işte böyle imha edildi. Türk savunma sanayisi durmuyor. Yerli ve milli imkanlarla ürettiği teknolojilerle gücüne güç katıyor.
2: Onlar yapamazsın diyorlar. Biz yaparsa bu ülkenin evlatları yapar dedik ve yola koyulduk.
1: Yerli ve milli savunma sanayinin öncü kuruluşu Aselsan bir kez daha gururlandırdı. Yeni nesil tehditlere karşı yeni nesil hava gücü sistemi geliştirdi. Yeteneklerini sergileyen Kangal ve Ejderha sistemleri sahadaki gücünü ise ortaya koydu. Demo faaliyetleri kapsamında Kangal FPV-100'ün mini mikro İHA ve yeni nesil FPV tehditlerine karşı tespit, teşhis ve karıştırma köreltme kabiliyetleri farklı senaryolarla test edildi. Gözlemci drone, kablosuz FPV drone ve muhtelif drone tipleri başarıyla etkisiz hale getirildi. Ejderha AD-210'da farklı hedeflere karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha şartlarında sergiledi. Sistem tarafından çoklu kablolu FPV drone, kablolu ve kablosuz kontrollü drone, sabit kanatlı drone ve içten yanmalı motorlu drone etkisiz hale getirildi. Demo faaliyeti Aselsan'ın İHA tehditlerine karşı geliştirdiği katmanlı savunma sistem sahadaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik söylemlerini sertleştirdi efendim. Ancak perde arkasında durum farklı. ABD medyasına göre Washington ve Tahran Katar aracılığıyla görüşmeleri hızlandırdı. Peki taraflar ortak paydada buluşabilecek mi? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
3: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda tansiyonu bir kez daha yükseltti. Trump İran'ın geri adım atmayacağı sorusuna çok net bir ifadeyle karşılık verdi. Teslim olacaklar, çok kötü durumdalar. Washington'ın temel şartı değişmiş değil. İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin verilmeyecek. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Trump kamuoyu önünde son derece sert konuşurken perde arkasında diplomasi hala devam ediyor. Amerikan medyasına göre Katar üzerinden Washington'la Tahran arasında dolaylı temaslar yürütülüyor. CNN'in haberlerine göre taraflar arasında nükleer program, yaptırımlar ve İran'ın dondurulmuş varlıkları konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Trump ise İran'a herhangi bir taviz ya da teklif sunduğu yönündeki haberleri reddediyor. Axios'un değerlendirmesine göre de son diplomatik temaslardan henüz önemli bir ilerleme çıkmış değil. Bu nedenle diplomasi başarısız olursa yeniden geniş çaplı askeri çatışmaya dönülmesi riski Washington'da tartışılıyor. Bir başka önemli başlıksa Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları. Savaşın uzaması ve enerji fiyatlarının yükselmesi Trump yönetimi açısından yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve siyasi bir maliyet anlamına geliyor. Dolayısıyla Washington'da şu an iki ayrı görüntü var. Masada diplomasi, sahada da söylemde de maksimum baskı.
0: ABD-İran hattında gergin bekleyiş devam ederken Tahran'dan Washington'a dikkat çeken bir meydan okuma geldi. Yabancı gazetelere konuşan devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD tekrar saldırırsa yeni silahlarımızı sahaya süreceğiz dedi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İranlılar uslu durursa anlaşabiliriz açıklamasında bulundu.
4: İran savaşın farklı bir şekil alması halinde yeni silahları sahaya sürecek.
5: Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı verdim. Yeni silahlarımız hazır dedim.
4: İran ülkeyi ve halkını korumak için sürekli olarak yeni silahlar tasarlıyor. Mevcut ekipmanlarını geliştiriyor ve dünyada mevcut olan tüm teknolojileri kullanarak savunma sistemlerini seri üretiyor.
5: İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Tahran'da yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Devam eden gerilimi değerlendiren İranlı general Basra Körfezi'nde ABD'ye ait savaş gemisi kalmadığını iddia etti.
4: ABD'nin tehdit söylemleri yenilgiyi zafer gibi sunma çabasından ibaret. Amerikan donanması gemileri Hürmüz Boğazı'nın 500 kilometre güneyine çekmek zorunda kaldı. Yakında Arap Denizi'nden de çekilecekler.
5: ABD saldırırsa yeni

0: silahlarımızı sahaya süreriz diyen İranlı general, ABD halkı için 25 sayfalık bir mektup hazırladıklarını duyurdu. Seçimlere hazırlanan Trump yönetiminin gerçekleri gizlemeye çalıştığını öne sürdü.
1: ABD halkına gerçeğin anlatılması gerekiyor. ABD, İran'a yönelik savaşında başarısız oldu. ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi gerekiyor. Bölgedeki bütün ABD üslerini yerle bir ettik.
0: Aynı saatlerde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'de bir programda konuştu. İran'la anlaşabilmemiz için uslu durmalılar dedi.
1: Trump, İran'la anlaşmaya varabileceğimiz bir ihtimalin bulunduğunu çok açık bir şekilde ifade etti. Ancak bu, İranlıların uslu durmasını gerektiriyor.
0: Ardından da sözü Hürmüz krizine getiren J.D. Vance, gemilere ateş açmanın aptalca bir hamle olduğunu öne sürdü.
1: Sanırım İranlılar işi batırdıklarının farkındalar. Uslu durmadılar. İran sistemi içindeki pek çok yetkili yeniden gemilere ateş açmaya başlanmasını aptalca buluyor. Ama yine de bunu yaptılar.
2: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak gösteren bir harita paylaşarak daha önce gündeme getirdiği isim değişikliği önerisini yineledi. Peki Hürmüz adı nereden geliyor? Trump'ın isim değişikliğine hakkı var mı? Ayrıntılara haberimizde bakıyoruz.
3: ...2026 yılının en önemli gündem maddelerinden biri. Kamuoyunun dilinden hiç düşmedi. Kilitlenmesi küresel krize yol açtı. İşte dünyanın en kritik boğazlarından biri olan Hürmüz. ABD Başkanı Donald Trump ise yüzyıllardır kullanılan Hürmüz adını değiştirmeye çalışıyor. Peki Hürmüz ismi nereden geliyor? Günümüzde Hürmüz Adası olarak bilinen adaya ve krallığa adını veren bu kelimenin kökeni binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Dil bilimci ve tarihçilerin büyük çoğunluğuna göre Hürmüz, Pers mitolojisindeki Ormazd adından türetildi. 28 Şubat'ta ABD'nin saldırısıyla başlayan savaş sonucu Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldı. O tarihten bu yana çeşitli müzakereler ve ateşkes girişimlerine rağmen Hürmüz savaş öncesi statüsüne hiç dönmedi. ABD Başkanı Trump ise Boğaz'da hakimiyetini kurmaya çalışıyor. Yüzyıllardır kullanılan Hürmüz'ün yerine kendi adını koymaya çalışıyor. Mart ayında yaptığı bir konuşmada esprili bir tonda ilk kez Hürmüz değil Trump Boğazı ifadesini kullandı.
4: Şu anda müzakere ediyoruz. Bir şeyler yapabilsek harika olurdu. Ama onlar yolu açmak zorundalar. Trump Boğazı'nı, yani Hürmüz Boğazı'nı açmak zorundalar.
3: Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğu ve demir ablukanın uygulandığını vurgulayan Trump, sosyal medya paylaşımlarında da Trump Boğazı terimini kullandı. Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından da Trump Boğazı'nı bir kez daha gündeme getirdi. Körfez bölgesinin haritasını paylaşan Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak nitelendirdi. Peki Trump'ın böyle bir değişiklik yapmaya hakkı var mı? Uluslararası hukuk uzmanları ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde herhangi bir egemenlik hakkı veya idari yetki alanı bulunmadığını söylüyor. Bu durumun başkanlık bildirileri askeri varlık ya da zorlama yoluyla elde edilemeyeceği için Donald Trump'ın bu boğazın adını, statüsünü veya yönetim biçimini değiştirmek için uluslararası hukuk kapsamında herhangi bir yasal ya da tanınmış yetkisi bulunmuyor.
2: ...2021'deki askeri darbeyle iç savaşa sürüklenen Myanmar yeni bir katliama daha sahne oldu efendim. Myanmar ordusunun Arakan'daki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi ise yaralandı. Myanmar ordusu çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Arakan eyaletine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda pazar, okul yeri ve yerleşim bölgeleri hedef alındı. Birçok noktalanan alevlerin yükseldiği o hava saldırısında ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi ise yaralandı. Arakan güçleri sözcüsü sivillerin kasıtlı olarak katledildiği saldırılara yanıt verileceğini açıkladı. İsrail soykırımının gölgesindeki Gazze'de su ve kanalizasyon sisteminin çökmesi nedeniyle 2 milyonu aşkın Filistinli büyük bir insani krizle karşı karşıya kaldı. Tahrip edilen altyapı ve hijyenden yoksun çadır kampları salgın hastalıklara da davetiye çıkarıyor.
3: patlayan kanalizasyon boruları, çadırların arasına yayılan atık su ve yükselen ağır koku. Soykırımcı İsrail'in ağır tahribatıyla kanalizasyon altyapısı çöken Gazze'de temiz su bir lüks, hijyense artık neredeyse imkansız halde.
5: İsrail işgalinin Gazze'de faaliyet gösteren kanalizasyon pompalama tesislerini tahrip etmesinin ardından drenaj kapasitesine çok önemli bir düşüş yaşandı. Şehirdeki durum son derece zor.
3: İsrail soykırımı altında yaşamaya mecbur bırakılan Gazze şeridinde Filistinliler sadece bomba tehdidiyle karşı karşıya değil. Kentte su ve kanalizasyon sisteminin ağır bir şekilde tahrip olması nedeniyle 2 milyona yakın Gazze'li ölümcül salgın hastalık tehdidi altında.
5: Yol kenarında bir çadırda yaşıyorum. Tüm sokak kanalizasyon suyuyla dolu ve sivrisineklerle kaynıyor. Kanalizasyon kokusu yüzünden neredeyse uyuyamıyor veya yemek yiyemiyoruz.
3: Krizden en fazla etkilenen noktalardan biri de Gazze şeridinin orta kesiminde bulunan Nusayrat mülteci kampı ve Deir el-Belah'ta bulunan çadır kamplar. Burada biriken atıklar ve denize karışan kanalizasyon suyu hali hazırda ağır olan yaşam koşullarını zorlaştırıyor. İsrail ablukası nedeniyle gerekli ekipmanların kente girememesi de krizi derinleştiriyor.
5: Kanalizasyon ve atık sular sokaklara sızıyor. Alçak bölgelerde taşarak kıyıya doğru akıyor. Akan 24 bin metreküpten fazla pis su denizi kirletiyor.
3: Yetkililer kış mevsimiyle birlikte yağışların Gazze'de sel riskini artıracağını öngörüyor.
2: Efendim şimdi izleyeceğiniz görüntüler adeta can pazarı kelimesinin tam karşılığı. Üstelik yaşama tutunmaya çalışanlar başkent Kiev'deki Ulusal Bilimler Akademisi'nden siviller.
6: Bunun adı can pazarı. Alev ve duman kapanı başkent Kiev'de Ulusal Bilimler Akademisi'ne Rusya'nın saldırısıyla yaşandı. İnsansız hava aracıyla yaptıkları saldırı akademisyen ve sivilleri çaresiz bıraktı. İtfaiye onları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Ölüm kalım anlarına rağmen çıkabilenler şanslıydı. Zira binayı ve çevredeki araçları küle çeviren yangın bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına yol açtı. Ukrayna'nın yaşadığı kabusu Shakhtar'ın hocası Arda Turan da paylaştı. Zelenski yanıt vereceğiz dedi demesine ama Ukrayna neredeyse her gün Rusya'nın benzer saldırılarının hedefi oluyor. Trump'ın seyrek açıklamaları ve Türkiye gibi barışı isteyen ülkelerin çabaları henüz yeterli olmadı.
2: Mersin'in Mezitli ilçesindeki mobilya imalat ve satış mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına polis tomaları da destek verdi. Alevler 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
0: Mobilya mağazasında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin de alev almasıyla yangın hızla büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına tomalar da destek verdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken ambulanslar herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken mağazada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Efendim Kütahya'dan kan donduran bir kadın cinayeti haberi geldi. Hediyelik eşya dükkanı işleten iki çocuk annesi Nalan Temelkıran iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri katil zanlısını eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakaladı.
0: İki çocuk annesi işlettiği dükkanında vahşice

0: katledildi. Kan donduran kadın cinayeti Kütahya'da işlendi. 51 yaşındaki Nalan Temel Kıran, işlettiği hediyelik eşya mağazasında bıçaklı saldırıya uğradı. Durumu fark eden komşuları 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yeni ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde Temel Kıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi üzerine cinayet zanlısının 68 yaşındaki Salih Topsakal olduğu tespit edildi. Salih Topsakal evinde eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya hazırlanırken yakalandı ve gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zanlı ilk ifadesinde maktulün kızına büyü yaptırdığını, bunun üzerine çıkan tartışmada cinayeti işlediğini ileri sürdü. Nalan Temel Kıran'ın eski eşi T.Y. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı ve seyir halindeki aracı durdurularak yakalandı. Öte yandan ölen Nalan Temel Kıran'ın oğluyla katil zanlısı Salih Topsakal'ın kızının bir süre önce sevgili oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Konya'da özel engelli bakım merkezinde bir hasta bakıcı 3 zihinsel engelliyi odasına kilitledi efendim. 3 zihinsel engelliden ikisi diğerini darp ederek ağır yaraladı.
2: Üç zihinsel engelli odaya kilitlendi. Dehşet dolu anlar yaşandı. Olay 2 Haziran'da Konya'nın Karatay ilçesindeki özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşandı. Hasta bakıcı 3 zihinsel engelli bireyi etkinlik odasına kilitledi. Engellilerden biri 57 yaşındaki Ahmet İsmail Genç'in gözlerine defalarca parmağını sokarak yaraladı. Diğer engelli de bazı bölgelerine baskı uygulayarak genci darp etti. Dehşet yaklaşık 2 saat sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çığlıklara ve kapının tekmelenmesine rağmen personel uzun süre odaya girmedi. Saatler sonra içeri giren personel genci kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan mağdurun gözlerinde ağır doku bozulması ve kanamalar tespit edildi.
3: Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezi müdürü ve hasta bakıcının da içinde olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süresi sonrasında hasta bakıcı tutuklandı. Fakat kovuşturma aşamasında hasta bakıcı tahliye edildi.
2: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Cumhur Kahraman sanal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınıyordu. Binlerce takipçisi olan fenomen motorcu İzmir'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Acı haberi sevenlerini yasa boğdu.
4: Motovlogçuluğu kanalından hepinize selamlar, saygılar.
5: Sanal medyada paylaştığı görüntülerle tanınıyor, videoları milyonlarca izleme alıyordu. Fenomen motorcu Cumhur Kahraman, manevra yapan tıra arkadan çarptı. Ölümü motosiklet camiasını yasa boğdu.
4: Abi burası kapattılar, bizi herhalde kovacaklar şimdi.
6: Barkın abiyi çok severdi, rahmetli altın elbiseli adamı. Onun izinden gitti.
5: Motovlogçu dayı ismiyle tanınan içerik üreticisi Cumhur Kahraman, motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine eğitici videolar çekiyordu.
4: Yine bir yol kenarındayım. Yine böyle bir emniyet şeridi gibi bir yerdeyim.
5: Sanal medyada binlerce takipçisi olan kahraman İzmir Dikili'de manevra yapan tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan fenomen motorcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
6: Selektör yapıyor, uyarı veriyor ama tır şoförü durmuyor ve kaçıyor.
5: Yakalanan tır sürücüsü gözaltına alındı. Acı haberle sevenlerini yasa boğan kahramanın cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek.
4: Limitlerinizi zorlamayın arkadaşlar. Çünkü hatıralarda değil, aramızda yaşayın.

Efendim atlar binlerce yıldır insanlığın en sadık yol arkadaşlarından oldular. Kimi zaman savaşın kaderini değiştirdiler, kimi zaman imparatorluklarına güç kattılar. Bozkır'da ise bir çocuğun ilk yol arkadaşı oldular. Asaletleriyle destanlara, hızlarıyla

tarihe, sadakatleriyle insanlığın hafızasına iz bırakan atların kadim hikayesi. A Haber editörü Bahadır Kerimoğlu'nun hazırladığı Toynaklarla Yazılan Tarih özel dosyasıyla şimdi ekrana gelecek. Ardından da Ajans Yeni Günü noktalayacağız.

binlerce yıldır yeryüzünün rüzgarla yarışan en asil, en zarif canlılarından biri. Atlar. Kimi zaman bir savaşçının kader ortağı oldu. Kimi zaman bir göçebe halkın yoldaşı. Kimi zaman da özgürlük ve zarafetin simgesi. Onlar tarih boyunca birer canlı olmanın yanı sıra ihtişamın da ikonik birer sembolüydü. Doğudan batıya imparatorlukların ve sultanların gözdesiydiler. İstanbul'un kapılarını açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın o meşhur beyaz atı. Ömrünün son seferine hasta olmasına rağmen ordusunun başında at sırtında çıkan Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı padişahları için at, devletin vakarı ve yoldaşlığın önemli bir göstergesiydi. At, insanı sadece bir yerden başka bir yere taşımadı, tarihi de taşıdı. Medeniyetler yükseldi, imparatorluklar yıkıldı. Ama atın insanla kurduğu bağ hiç kopmadı. İnsanla atın yolları yaklaşık 6000 yıl önce Orta Asya bozkırlarında kesişti. O gün başlayan dostluk sadece insanların yaşamını değil, tarihin yönünü de değiştirdi. Bozkırın ritmi yıllardır atların toynak sesinde yankılanıyor. Kaslarındaki güç, nefeslerindeki ritimle birleşiyor ve onları menzile taşıyor. Atlar, menzile uzanan yollarda insanın en kadim arkadaşıdır. Onlar, sadakati yalnızca duyguyla değil, her hareketiyle anlatan göz alıcı canlılardır. Atlar, Yüce Allah'ın yarattığı düzende doğayla mükemmel bir uyum içindedir. Sürüler halinde yaşar, çevrelerindeki en küçük değişimi bile fark ederler. Bozkırda hayatta kalmak için sadece hızlı olmak yetmez. Atlar, korkuyla refleksi aynı anda yöneten canlılardır. Çünkü bozkırda hayatta kalmak, beklemeyi değil, hazır olmayı gerektirir. Ve zarafet. Atların yaratılışındaki en dikkat çekici denge belki de budur. Yüzlerce kiloluk gövdelerini olağanüstü bir çeviklikle taşırlar. Onlar yaklaşık 350 derecelik görüş açıları sayesinde neredeyse arkalarındaki dünyayı bile görebilirler. Doğdukları gün ayağa kalkabilen nadir canlılardan biridir at. Güçlü kalpleri ve olağanüstü kas yapıları sayesinde hızlarıyla yüzyıllardır insanı hayran bırakırlar. Çöllerden steplere, dağlardan geniş ovalara, atlar yaşadıkları coğrafyanın izlerini taşıdı. Kimi hızıyla ün kazandı, kimi dayanıklılığıyla, kimi ise heybetiyle. Arap atı çevikliğiyle, İngiliz atı süratiyle, şair atı gücüyle, akal teke ise göz kamaştıran güzelliğiyle öne çıktı. Atların insanla kurdukları bağ, bir hayvanla kurulan iletişimin ötesindedir. İnsanın duygularını hisseder, ona göre tepki verirler. Gözlerindeki sıcaklık, burunlarındaki yumuşak temas ve başlarını hafifçe yana eğişleri, sessiz ama derin bir ortak dilin ifadesidir. Derin ve sarsılmaz bağ, Türk sinemasının da en büyük ilham kaynaklarından biri oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz sahnelerinde, özellikle Cüneyt Arkın'ın filmlerinde atlar, kahramanın sadece...

sadece biniti değil, adeta kanatlarıydı. Beyaz perdeye yansıyan o sadakat ve dört nala koşu kareleri, Türk izleyicisinin hafızasına özgürlüğün simgesi olarak kazındı. İnsanoğlunun at sırtındaki ilk yolculuğu tarihinde akışını değiştirdi. At, insanın ayağını yerden keserek ona hız, mesafe ve güç kazandırdı. Özellikle Türk kültüründe at yalnızca bir ulaşım aracı değil, can yoldaşı ve devletin gücüydü. Atı olanın devleti olur sözü bu bağlılığın en net ifadesiydi. Savaş meydanlarında soğukkanlılığı ve süratiyle gidişatı belirleyen atlı birlikler, barıştaysa cirit oyunlarının ve törenlerin baş köşesindeydi.

Türklerin Bozkır'daki hakimiyeti sadece savaşçılıklarıyla sınırlı değildi. Atla kurdukları sıra dışı uyuma da bağlıydı. Bozkır'da çocuklar daha yürümeyi öğrenmeden ata binmeyi öğreniyordu. Atlar savaş meydanlarında olduğu gibi inançlarda, destanlarda ve medeniyet hafızasında da özel bir yer edindi. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın atlara olan ilgisinden söz edilir. Allah'ın kendisine lütfettiği asil ve süratli atları seyrederken, atlar onun için tefekkür ve şükretmenin bir parçasıydı.

mitolojisinde kanatlı at tulparla simgeleşen bu asalet, İslam tarihinde ise Miraç gecesinin sembollerinden Burak'la en yüksek hürmete mazhar olmuştu. Böylece at, yalnızca yeryüzünün değil, insanlığın hayal dünyasının da en güçlü sembollerinden biri haline geldi. İnsanoğlu değişti. Dünya değişti. Şehirler büyüdü. Teknoloji çağları aştı. Ama bozkırlarda yankılanan o ses hiç değişmedi. Çünkü atlar yalnızca geçmişin bir hatırası değil, insanlığın hafızasında hala koşmaya devam eden bir miras.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net mesajlarından fon soruşturmasına, belirlenen yol haritasından dünyanın gündemine kadar tüm sıcak başlıklarla tam 3 saat boyunca Sabah Ajansı'nda karşınızda olacağız. Önemli haberlerimiz var, sıcak gelişmelerimiz var. Bir yandan da geceden yeni güne taşıdığımız başlıklarımız var. İlk durak noktamız Mersin olacak. Mersin Mezitli ilçesinde mobilya imalat fabrikasında yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken polis ekipleri de Toma ile destek verdi.
1: Mobilya mağazasında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin de alev almasıyla yangın hızla büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Tomalar da destek verdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken ambulanslar herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken mağazada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırıldı.

Bilgi de paylaşalım. Sakarya'da eğitime sağanak nedeniyle 4 ilçede ara verilmiş durumda. Yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Peki yağışlara ilişkin son tablomuzu hemen ekranlara getirelim. Düne göre Batı Karadeniz'deki yağış riski bugün azalmış durumda. Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında bu kez yağışları görüyoruz ama etkisi biraz olsun azaldı. Ama bugün Balıkesir ve Çanakkale civarına dikkat etmek gerekiyor. Bir yandan da Doğu Karadeniz ve özellikle Samsun'da şu dakikalar içerisinde etkili bir yağış olduğunu belirtelim. Ama dedik ya sadece Sakarya değil. Yurdun neredeyse batı kesimlerinin tamamında günlerdir aralıksız yağan bir yağış var. Yurdun tamamında yağışa ilişkin hangi görüntüler kameralara geçti? Hemen bakalım.

0: dereler taştı, yollar ve köprüler çöktü. Yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Sakarya genelinde etkisini artıran sağanak, taşkınlara ve heyelanlara yol açtı. Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı mahallesi, baraj bölgesindeki suyun taşmasıyla göle döndü. Mahallede birçok araç da suya gömüldü. Bölgede su seviyesi yer yer bir metreyi aştı. 50'den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarıyla tarım arazileri su altında kaldı. Geyve ilçesinde de Karaçay Deresi'nin debisi yükseldi, yolun bir bölümü çöktü.
1: Yol tamamen burada uçmuş durumda.
0: Serdivan'da D100 karayolunda toprak kayması meydana geldi. Sapanca'daysa Kurtköy ve Yanık Dereleri taştı. Düşük kottaki evleri su bastı. Taşkın nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Düzce'de ise fırtına etkili oldu. Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Boyu 3-4 metreyi bulan dalgaların vurduğu barınakta 4 tekne battı. Sağanak bazı bölgelerde ise heyelana neden oldu. Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ocaklı köyü yolunda toprak kayması meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep oldu. Pansiyonda konaklayan iki kişiyle kapanca mevkiinde mahsur kalan kişiler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bursa Uludağ yolunun 38. kilometresinde ise heyelan nedeniyle yola kaya ve toprak parçaları düştü. Geçici olarak kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
2: Şimdi günün önemli başlıkları var. Yavaş yavaş gazetelerimize bir bakalım. Sabah gazetesiyle başlayacağız bu saat dilimine. Sabah gazetesinin manşetinde tabii bugün öncelikle Teknofest günü. Şanlıurfa'da teknoloji rüzgarı. Gapta Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu bugün kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Festivale pek çok ilde ev sahipliği yapacak. Önemli detaylar var. Pek çok ilkede ev sahipliği yapacak. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Günün en önemli başlığı Başkan Erdoğan'ın sözleri. Biz de detaylandıracağız. AK Parti'nin 86 milyonun müreffeh geleceği için siyaset yaptığını belirten Erdoğan. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır. Yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Bu harekete emek vermiş hiç kimseye vefasızlık etmeyiz. Fakat milletin malına el uzatanla da işimiz olmaz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Milletimiz müsterih olsun. Hükümetimiz gündemine hakimdir. Unutmayın, biz yenilerek yürürüz. Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz. Her dem yeniden doğarız. İsmiyle müsamma bir partiyiz. Bakıyorum, olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak Büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Kapkara sicillerine bakmadan bir de ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti balık hafızalı mı sandınız? Siz önce aynaya bakın diyor Başkan Erdoğan. Son dönemdeki tartışmalar için çok net bir mesaj veriyor. Dün bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Tabii gün içerisinde daha da detayları ortaya çıktı. Hakem kumpasına neşter vurdu.

0: Duruldu. MHK'de hakemlere uygulanan torpil, sistematik mobbing ve sınav sahtekarlıkları gözler önüne serildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltında. Ve son bir haber daha aktaralım. İETT ihaleleri için 380 milyon lira verdi. İstanbul'da ulaşımı çileye dönüştüren İETT'deki tükenişin nedeni olan rüşvet ve yolsuzluklar itiraflarla da kanıtlandı diyor Sabah gazetesinde. Şimdi gazete manşetlerimizin hemen tamamında Başkan Erdoğan dün AK Parti Genişletimci İl Başkanları toplantısına vermiş olduğu mesajlar vardı. Başkan Erdoğan özellikle son dönemde fon soruşturması üzerinden devam eden tartışmalara ilişkin çok net bir mesaj verdi. Çok netti yorumları. Yanlış yapanla vedalaşırız, yolumuza devam ederiz dedi. Özellikle de tabii ki fon sürecine ilişkin atılacak adımlara ilişkin de bir yol haritası belirlendiğini altını çizdi. İşte Başkan Erdoğan'dan gelen o açıklamalar.
1: Sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum.
2: Sözlerine böyle başladı. Genişletilmiş il başkanları toplantısına bu mesajları damgasını vurdu.
1: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.
2: Sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Aramızda farklı niyetlerle hareket edenler oldu diye devam etti sözlerine ve dakikalarca ayakta alkışlandı.
1: Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: Tam o anda AK Parti ile özdeşleşen bizimkisi bir aşk hikayesi çalmaya başladı.
1: AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
2: Erdoğan fon kriziyle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
1: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk.
2: Ve muhalefet.
1: En hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlar.

0: sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar.
1: İl başkanları toplantısında 5'i CHP'den olmak üzere 9 belediye daha AK Parti'ye katıldı. İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Balıkesir Marmara, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu, Elazığ Polu ve Sivas Koyulhisar belediyeleri AK Parti'ye geçti. İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti rozetini takmasıyla Çiğli'de 27 yıllık CHP dönemi sona ermiş oldu.
2: Başkan Erdoğan açıklamalarını ekranlara getirdik. Çok net mesajlar verdi Başkan Erdoğan ve özellikle de tabii ki AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ekonomi kurmaylarıyla önemli bir toplantıda gerçekleştirmişti. O toplantının ardından belirlenen yol haritası da netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten toplantı sırasında konuştu. Hemen sonrasında da İletişim Başkanlığı'ndan da o yol haritasına ilişkin net ifadeler geldi. Tasfiye süreci hızlı olacak. En önemli merak edilen konulardan biri fonların tasfiyesi zamanı yayılmayacak, çok hızlı bir şekilde, kamunun da zararı uğratılmayacağı bir şekilde süreç hızlı şekilde yürütülecek. Fon Koordinasyon Kurulu kuruluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilecek bu Fon Koordinasyon Kurulu. Özellikle de hem tasfiye süreci hem de tabii ki ödenecek paralara ilişkin yol haritası burada netleşecek. Devlet Denetleme Kurulu devreye giriyor. Başkan Erdoğan zaten az önce ekranlara getirmiştik. Fon sürecine ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'nu denetlemesi için görevlendirdim demişti. Burada özellikle sürece ilişkin eksiklikler, kimlerin nerelerde hataları var, işte bunlar denetlenecek. Ve en önemli başlık ödemeler için yol haritası. İşte gerçekleştirilen bu toplantıda yaklaşık 450 bin 500 bin kişinin mağduriyetinin oluşturduğu bu fon krizine ilişkin ödemelere dair, yol haritasına dair de bir sunum yapıldı. Onun da ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor, o ödeme sisteminin nasıl olacağını. Ve tabii ki en önemli konu, evet böyle bir sorun yaşandı, fon problemi yaşandı, ama bu problemin tekrarlanmaması ya da farklı yerlere sıçramaması gerekiyor. Bunun için tabii ki baktığımızda ödemeler sürece ilişkin yeni yasal düzenlemeler de devreye girecek. Buna ilişkin de düzenlemeler yapılmış durumda. Peki bir yandan işin yasal boyutu var, ona da bakalım. Fon soruşturması, yeni tutuklamalar da var. 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklu sayısı 56'ya yükselmiş durumda. Sermaye kuruluysa Tera Finansal Yatırım Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusuna bulundu. 24 kişinin lisansları ise iptal edildi. 2 yıl işlem yasağı getirildi.
1: Fon soruşturması derinleşti, yeni gözaltı kararlarını tutuklama haberleri takip etti. Cezaevine gönderilenlerin sayısı 56'ya ulaştı. Dev para transferleriyle ilgili SPK'dan yeni suç duyurusu talepleri geldi. Son incelemenin merkezine Tera Holding'e ait işlemler yerleşti. Sermaye Piyasası Kurulu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu üyeleri Emir Münir Sarp Yener, Kerem Alkin, Emre Alkin ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bu 37 kişiyle birlikte Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi'ne 2 yıl süreyle işlem yasağı da konuldu. 24 kişinin ise sermaye piyasası lisansları ve yetki belgeleri iptal edildi.
3: Sermaye Piyasası Kurulu hakkında suç duyurusu kararı verilen o kişiler için bir de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma imkanı tanıdı. Yani o kişiler kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde hem ödeme yapmalı hem de belgeleri yetkililere teslim etmeli.
1: Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin ödeyeceği tutarda belli, elde ettikleri paranın 2 katını ödemeleri gerekecek.
3: Fon soruşturmasında 1 Temmuz ile 16 Eylül arasındaki para çıkışları mercek altında. Başsavcılık öncelikle balina olarak adlandırılan yüksek tutar yapılan para çıkışlarını incelemeye başladı. Bu para nereye gitti, kimin hesabından çıktı, yani paranın izi detaylı olarak araştırılıyor.
1: Yeni tutuklama kararları da var. Pusula Otomotiv Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Tera Holding çalışanı Kerem Lafçı, Katılım Evim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, Tera Holding çalışanı Cem Gürkan Alpay ve MİEM Yapı Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf tutuklandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la ilgili yeni iddialar da gündemde. Yarız'ın başsavcılığın 19 Ağustos'ta SPK'ya gönderdiği gizli yazının kendisine ulaşmasının ardından yaklaşık 970 milyon liralık para transferi gerçekleştirdiği bilgisi var. Hatta Yarız'ın Göcek'te bulunan Pusula isimli teknesinin gece saatlerinde Rodos'a götürüldüğü iddiası da soruşturma dosyasında.
3: Bir diğer önemli gelişme ise Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında. Melis Sandal iddiaya göre fon soruşturmasından önce

0: 11 milyardan fazla parasını çekti ve Dubai'ye gitti. Ve yine iddia şu ki Dubai'de oturum izni almak için başvuruda bulundu.
1: Ve gözler şimdi mağdur yatırımcıların en çok merak ettiği soruda. Tasfiye sürecine giren fonlardaki yatırımcıların paraları nasıl ödenecek?
2: Sonuç itibariyle devlette her şeyin kayıtları var. Bu kadar büyük para buharlaşmaz. Devletimiz gidecek, bu paralar kimlere gittiyse onları tek tek bulacak, geri getirecek. Ondan sonra da bu paralar bir havuzda toplanacak. O havuzda toplandıktan sonra da bu para yatıranların parası yavaş yavaş peyderpey ödenecek.
3: Şimdi Türkiye'nin gündeminde bu sıcak başlıklar var ama bir yandan da dünyanın gündemi diyoruz. Tabii dünyanın gündemi ne dediğimizde 6 ayı geride bırakan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş ve bu savaşa ilişkin gelişmeler var. Hürmüz konusunda henüz net bir adım yok. Soru işaretleri devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında temas trafiği son birkaç gündür hızlanmış durumda ama hala gerekli adım yok ama karşılıklı tehditler de gelmeye devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri bize saldırırsa onlara yeni silahlarımızı yanıt vereceğiz dedi. J.D. Vance'den de İran'ı kızdıracak mesajlar geldi.
4: İran savaşın farklı bir şekil alması halinde yeni silahları sahaya sürecek.
5: Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı verdim. Yeni silahlarımız hazır dedim.
4: İran ülkeyi ve halkını korumak için sürekli olarak yeni silahlar tasarlıyor. Mevcut ekipmanlarını geliştiriyor ve dünyada mevcut olan tüm teknolojileri kullanarak savunma sistemlerini seri üretiyor.
5: İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Tahran'da yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Devam eden gerilimi değerlendiren İranlı General, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait savaş gemisi kalmadığını iddia etti.
4: ABD'nin tehdit söylemleri yenilgiyi zafer gibi sunma çabasından ibaret. Amerikan donanması gemileri Hürmüz Boğazı'nın 500 kilometre güneyine çekmek zorunda kaldı. Yakında Arap Denizi'nden de çekilecekler.
5: ABD saldırırsa yeni silahlarımızı sahaya süreriz diyen İranlı General, ABD halkı için 25 sayfalık bir mektup hazırladıklarını duyurdu. Seçimlere hazırlanan Trump yönetiminin gerçekleri gizlemeye çalıştığını öne sürdü.
4: ABD halkına gerçeğin anlatılması gerekiyor. ABD, İran'a yönelik savaşında başarısız oldu. ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi gerekiyor. Bölgedeki bütün ABD üslerini yerle bir ettik.
5: Aynı saatlerde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir programda konuştu. İran'la anlaşabilmemiz için uslu durmalılar dedi.
4: Trump, İran'la anlaşmaya varabileceğimiz bir ihtimalin bulunduğunu çok açık bir şekilde ifade etti. Ancak bu İranlıların uslu durmasını gerektiriyor.
5: Ardından da sözü Hürmüz krizine getiren J.D. Vance, gemilere ateş açmanın aptalca bir hamle olduğunu öne sürdü.
4: Sanırım İranlılar işi batırdıklarının farkındalar. Uslu durmadılar. İran sistemi içindeki pek çok yetkili yeniden gemilere ateş açmaya başlanmasını aptalca buluyor. Ama yine de bunu yaptılar.
3: Bir yandan da tabii ki Almanya diyeceğiz. Almanya'nın iç siyasetinde ise İsrail tartışması ya da İsrail çatlağı giderek büyüyor. Malum Başbakan Merz her ne olursa olsun İsrail'e tam destek vermeye devam edeceğiz mesajını tekrarlıyor seçim yenilgilerine rağmen. Ama bir yandan da Alman siyasetinin önemli isimleri eski Maliye Bakanı dün kameraların karşısına geçti ve İsrail'i eleştirdi. İsrail'in Gazze'de yaptığı bir savaş suçudur dedi ve İsrail eleştirilemez değildir ifadesini kullandı. İşte Alman siyaseti açısından yaşanan o gerilimli günlerin detayları.
6: Almanya'da İsrail çatlağı büyüyor. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları karşısında sessiz kalan Merz yönetimine son tepki eski Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten geldi.
7: Gazze'de İsrail'in işlediği davranışlar ve savaş suçları var ve gerçekten büyük bir toplumsal görevimiz var. Bu iki şeyin de aynı cümlede söylenebilmesi ve söylenmesi gerektiği.
6: Eski Ekonomi Bakanı İsrail'in eleştirilemez olmadığını da vurguladı.
7: İsrail'e karşı bir yükümlülüğümüz var. İsrail devletinin varlığını sorgulamak bu ülkenin dayandığı her ahlaki ilkeyi ihlal eder. Bununla birlikte İsrail hükümetine yönelik meşru eleştirinin mümkün olması gerekir.
6: Habeck, İsrail'in kuruluş kodlarında agresiflik var diye de ekledi.
7: İsrail devletinin DNA'sı Yahudi hayatına şiddet kullanılarak zarar verilmesine izin vermemek üzerine. Hep savunmada, savaş halinde ve bir bakıma da saldırgan bir devlet. Ama bunun ötesine geçen bir adım var. Gazze'de birçok noktada bunun ötesine geçildi.
6: Tepkilerin odağındaki Başbakan Merz ise İsrail'e destek vermeye devam ediyor.
3: Peki dün gün boyunca dünya

0: Neleri konuştum? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
1: Akrobat bir anlığına dengesini kaybetti. Metrelerce yüksekten zemine düştü. Arkadaşları hemen yardıma koştu ve hastaneye kaldırdı. Şimdilik durumu iyi. Cezaevinden kaçış öyküleri diziye bile uyarlandı ama böylesini görmek herkese nasip olmaz. Nezarethanedeki şüpheli kaçmayı kafasına koydu. Başının geçtiği tepsi boşluğundan bir akrobat gibi azar azar ilerledi. Zayıflığı sayesinde hücreyi işte böyle terk etti. Kaçarken ayakkabılarını almayı da ihmal etmedi. Kamyon şoförünün almak istediği o yudum kabusu oldu. Boğazına kaçınca fenalaştı. O nefes alamayıp kızarırken aracı da yoldan çıktı. Ölümden döndüğü anlar tıklanma rekoru kırdı. Görüntünün tepki çekmesinin sebebi takım elbiseli beyefendinin bölgenin belediye başkanı olması. Eylemcilerle direnişe katılmakla suçlanan başkan, yangını kontrol altına alıp kimsenin zarar görmediğinden emin olmak istediğini söyledi. Savunmasıyla henüz kimseyi ikna edemedi.
0: Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. Sürmanşette Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakem operasyonu deniliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kurul üyesi usulsüzlükten gözaltında. Bir operasyonda MHK'ya yapıldı. Başkan ve kurul üyeleri gözaltında. Şüphelilerin bazı hakemlere mobbing uyguladıkları, sınav sorularını kendilerine yakın insanlara verdikleri belirlendi. WhatsApp yazışmalarına yansıyan skandalda hepsi sınavdan yüz alacak, eğilmiyorsa kopar kafasını şeklindeki ifadeleri ise kan doldu. Durdu. Bir başka haber, hal operasyonu zammı frenledi. Birazdan detaylandıracağımız haberlerden biri. Bak şu konuşana, yolsuzluk batağındaki CHP'liler üste çıkıyor. Fon vurgunu soruşturmasından dolayı iktidarı suçlayan Özgür Özel, başkanlarından aldığı haraçları ve çevresindekilerin yolsuzluklarını ise görmüyor. Nefesine yenilenle, nefsine yenilenle vedalaşırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında teşkilatı kimse AK Parti'ye halel getiremez diye uyardı. Kimse davanın önünde değildir. Yanlış yapanla işimiz olmaz. Başkan Erdoğan'ın sözleri. 4 bölgeden 9 başkan AK Parti'ye katıldı. Dün AK Parti yeni katılımlar vardı. MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamalar da önemli. Sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir dedi MHP lideri Bahçeli. Bir başka önemli gelişme yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e ilişkin. Uyuşturucu tutuklusu Özel'in kankası çıktı. Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan iş adamının telefonunda Özel'le yazışmaları bulundu. Ankara'da geçtiğimiz ay zehir taciri ve fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda tutuklanan iş adamı Atilla Yıldırım'ın telefonundan yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le yazışmaları ve birlikte eğlenirken çekilen görüntüler çıktı. Soruşturma dosyasına giren videoda WhatsApp paylaşımları iki ismin samimiyetinde ortaya koydu deniliyor. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasını aktaracağımız haberlerden. Uzun bir zamandır gündemimizde yer alan konu başlıklarından biri Gülistan Doku soruşturması. Yeni gelişmeler var. Gülistan Doku soruşturmasına tutuklanan eski jandarma komutanın eşi Burçin Kahraman verdiği ifadede Japonya tatili ve iki büyük bavul detayı gündemde. Doku ailesinin avukatı ödemesi bir iş adamı tarafından yapılan o bavulların içeriğinin araştırılmasını istiyor.
2: Gülistan Doku soruşturmasında yurt dışından alınan iki bavul detayı dikkat çekti. 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasına giren son ifadeler çarpıcı iddiaları da gündeme taşıdı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski jandarma komutanı Albay Ali Kahraman'ın eşi Burçin Kahraman'ın ifadesi gözleri 2024 yılında gerçekleşen Japonya seyahatine çevirdi.
3: Burçin Kahraman Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda vermiş olduğu ifadesinde Tuncay Sonal ve kızıyla birlikte Japonya'da bir hafta boyunca tatil yaptıklarını anlattı. Kendisinin ve kızının otel ücretini ödediğini ancak Tuncay Sonal ve kızının otel ücretini ödediğini görmediğini anlattı.
2: Kahraman otelden ayrılırken ise Tuncay Sonal ve kızının iki büyük bavul aldığını, bu bavulların ödemesinin de ordulu bir iş insanı tarafından yapıldığını iddia etti. Japonya dönüşü yaşananlardan rahatsız olduğunu ve Sonel ailesiyle arasına mesafe koyduğunu savunan kahraman

0: Anın ifadeleri üzerine Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'den açıklama geldi. Avukat Çimen, bu beyan sonrasında tutuklu şüpheli Tuncay Sonel ve Hanzade Sonel'in bazı soruları cevaplamaları gerekir diyerek, tatil masraflarını karşılayan Ordulu iş insanı kimdir? İki büyük bavul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Sonel ailesine verildi sorusunu yöneltti.
1: Şu ana kadar 38 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında adli süreç devam ederken diğer bir yandan da Gülistan Doku'yu arama çalışmaları da Tunceli'de 3 ayrı noktada yoğunlaşmış durumda.
2: İstanbul'da dün gün boyunca yağışlar vardı. Sultanbeyli ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında ise yollar dereye döndü. O sırada bir çocuk yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Ancak düştü, dakikalarca ayağa kalkmaya çalıştı. Sonunda ise bir sürücü yardımına koştu.
3: Kalkamıyor.
4: Su akıntısının ortasında kalan çocuğu otomobil sürücüsü kurtardı.
3: Çok perişan oluyor.
4: İstanbul'un birçok noktasında sağanak etkili oldu. Sultanbeyli'de de kuvvetli yağış sonrası yollar dereye döndü. Okuldan dönen bir öğrenci yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü. Akıntıya karşı koymaya çalışan çocuk uzun süre yerden kalkamadı. Çocuğun yardımına yoldan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti. Sürücü aracından inmeden çocuğun elinden tutarak kaldırıma kadar götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
2: Gaziantep'e gidelim. Gaziantep'te ise iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Taşlı sopalı bir kavgaya dönüştü. İşte tam da bu sırada bir araç kalabalığın tam da ortasına daldı.
0: Meydan kavgası çıktı. Aracıyla kalabalığın arasına daldı. Görüntüler Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayda geçti. Vatan Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı. Gerilim her saniye büyüdü. Tartışma meydan kavgasına dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Kavganın en dehşet verici anı ise bir hafif ticari aracın sokak arasına girmesiyle yaşandı. Sürücü kavganın ortasına aracıyla daldı. Çok sayıda kişiye çarptı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler sürücüyü araçtan indirerek darp etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle müdahale etti.
2: İçişleri Bakanlığı tam 35 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
5: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
0: İçişleri Bakanlığı zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. 35 ilde eş zamanlı düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda sokaklar ablukaya alındı, uyuşturucu şebekeleri çökertildi. Tam 11.025 personel ve 2.205 narkotik ekibiyle sahaya inildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen nefes kesen operasyonlarda uyuşturucuyu özellikle sanal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden satan şebekeler hedef alındı. Aramalarda tam 653 kilogram uyuşturucu maddeyle 410.412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerinin uyuşturucu üretmek için yasa dışı yollarla ektiği 1.229.000 adet kök kenevir ve skanksa jandarma ekipleri tarafından tek tek sökülerek imha edildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 92 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadelenin sokak sokak kararlılıkla devam edeceği

0: kullan.
1: İstanbul İkinoğlu Barosu'nun 4. olan genel kurulu 3-4 Ekim tarihlerinde yapılacak. Baro başkanı için sandığa gidilecek avukat Ali Kasım Tuna bu dönemin en genç adayı. Tuna meslektaşlarına destek için seslendi.
2: İstanbul İkinoğlu Barosu'nda seçim takvimi yaklaştı. Başkanlık için adaylar da netleşti. Bu dönemin en genç adayı avukat Ali Kasım Tuna.
3: Bir önceki dönemde İstanbul İkinoğlu Barosu'nun yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Ve burada daha önce de Adil Yargılanma Merkezi Başkanlığı yürüttüm. Hatta baromuzun kuruluş sürecinde ilk imza atan 2000 kişinin içerisinde de bulunma şerefine nail olduk.
2: 34 yaşındaki Ali Kasım Tuna meslektaşlarına seslendi. Destek istedi.
3: Enerji boyutundan biraz daha fayda sağlayabilecek, biraz daha koşturabilecek bir genç olarak baksınlar. Beni bu noktada baronun daha iyi bir noktaya gelmesi hususunda onların da desteğine ihtiyacım olduğunu bilerek desteklemelerini istiyorum.
2: Kasım Tuna anlayan ve anlatan bir baro vurgusu yaptı.
3: Genç meslektaşlarımın da aynı mesele ve aynı sıkıntıları onlarla birlikte yaşadığımı, aynı süreçlerden onlarla birlikte geçtiğimi, bu sıkıntılardan habersiz olmadığımı, tamamen bunlara ilişkin çözümler bulmak için ve çözümler üretmek için aday olduğumu ve bu noktada da onların tam manasıyla desteğime, onlarla birlikte sesimin daha gür çıkacağına inanıyorum. Birlikte bu baroyu yönetelim istiyorum.
1: Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda ise TOKİ'ye ait arsayı kendilerine miras kalmış gibi gösterip sahte belgelerle 20 kişiye satan şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si ise tutuklandı.
0: Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıtan şüpheliler, TOKİ'ye ait dev bir arsayı gözlerine kestirdi. Sahte belgeler düzenleyen şebeke üyeleri bu arsanın kendilerine miras kaldığı yalanını uydurdu. Dolandırıcıların tuzağına düşen 20 mağdur hayatlarının birikimini bu sahte tapulara yatırdı. MASAK tarafından yapılan derinlemesine incelemede şebekenin tam 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Zanlıların mağdurlardan topladıkları paraları hızla kripto para uygulamalarına aktararak dijital ortama kaçırdıkları tespit edildi. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanıp cezaevine gönderildi. Polis soruşturmayı derinleştirdikçe şok edici bir detayla daha karşılaştı. Hesap hareketlerini inceleyen ekipler yaklaşık 80 kişinin daha para gönderirken açıklama kısmına aynı arsanın ada ve parsel bilgilerini yazdığını belirledi. Ekipler mağdur sayısının çok daha artmasından endişe ediyor.
1: Türkiye'nin önündeki en büyük problemlerden biri gıda israfı. Çünkü her 3 gıdadan biri çöpe atılıyor. Her yıl baktığımızda yaklaşık 26 milyon tonluk gıdayı çöpe atıyoruz, israf ediyoruz. Özellikle de ekmek en fazla israf edilen ürünlerin başında. Peki bu ekmekleri tüketmek, çöpe atmadan bunun önüne geçmek mümkün mü? İşte Samsun'da çocuklar özel bir etkinlikte bir araya geldi. Ekmek ve kek kırıntılarından çikolata topları yaptı. Yetişkinlere de önemli mesajlar verdi. Gıda israfının önüne geçmek mümkün mü sorusuna bakalım.
2: Öğrenciler mutfağa girdi. Bayat ekmek ve kek kırıntılarını lezzetli çikolata toplarına dönüştürdü. Samsun'da gıda israfına dikkat çekmek için önemli bir etkinliğe imza atıldı.
4: Türkiye'de her yıl 550 ton ekmek maalesef çöpe gidiyor. İşte gıdadaki israfın önüne geçmek için gıdanı koru, sofrana sahip çık projeleri kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
5: Tasarrufun önemi ve tasarruf yapmanın daha eğlenceli ve güzel kısmını öğrendik. Tabağımıza fazladan yemek aldıysak onları hayvanlara verebiliriz. İsraf olmasın, kedilere, köpeklere verebilirsin.
2: Etkinlikte gıda güvenliği ve israfla mücadele konusunda önemli mesajlar verildi.
6: Gıda israfını azaltmamız gerekiyor.

0: gerekiyor. Eğer biz gıda israfını en az yarı yarıya azaltabilirsek, bu artan dünya nüfusunun da gıda gereksinimini karşılama noktasında önemli bir iş başarmış oluruz.
1: İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, israfın henüz üretimin ilk aşamasında başladığına dikkat çekti.
0: Daha tarlada eğer kullandığımız hasat makinalarının biz ayarını düzgün yapmadığımız takdirde gıda kaybı orada hemen daha ilk aşamada, üretimin ilk aşamasında başlıyor. Ve daha sonraki tedarik zincirlerinde depolamada gerekli özeni göstermediğimiz takdirde tüketim aşamasına gelinceye kadar gıdada israf söz konusu oluyor.
1: Program sonunda öğrencilerin hazırladığı lezzet topları katılımcılara ikram edildi.
2: Hastanelerdeki randevu sistemlerine bakacağız şimdi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi ya da bilinen adıyla MHRS. Vatandaşın çok kolay bir şekilde internet üzerinden ya da uygulama üzerinden doktorlardan randevu almasını, hastaneden randevu almasını sağlayan bir sistem. Ancak diyoruz, rakamlar bu sistemin çok da iyi kullanılmadığını gösteriyor. Çünkü genel olarak baktığımızda 548 bin kişi bu sistem üzerinden randevu aldı ancak doktor randevusuna gitmedi. Yani başka hastaların, daha acil durumda olan hastaların hakkı yenmiş oldu.
3: 548 bin hasta muayene için randevu aldı ama hastaneye gitmedi.
4: 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecek. Bu iptali yapılmadığından dolayı 548 bin kişi muayene olamadı belki o gün.
3: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner İstanbul'daki sağlık hizmetlerine ilişkin konuştu.
4: 2026 yılında ilk 7 ayda biz 130 milyon muayene yapmış durumdayız. 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla görüntüleme ve üst düzey cihazlarla biz bunu veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm projesi bir devrim oluştu. 130 milyon muayenemizin de yaklaşık 50 milyonu aile hekimliklerinde. Bir önceki sene göre %15 bir artışımız var.
3: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, MHRS sistemi üzerinden alınan randevulara da değindi. Randevusunu iptal etmeyip gitmeyenlerin sayısına dikkat çekti.
4: 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Bu bizim için çok önemli. Çünkü siz eğer aile hekimine danışmadan kendinizce aldığınız randevuyu, bir de hele ki sizi tekrar aradıklarında biliyorsunuz sistemde sizi tekrar arayıp Hasibe Hanım gelecek misiniz, hastanedeki randevunuza iştirak edecek misiniz diye tekrar sistem soruyor. Bu iptali yapılmadığından dolayı 548 bin kişi muayene olamadı belki o gün.
3: Güner randevu konusunda uyarılarda da bulundu.
4: İptal etmediğimiz, boşuna rezerve ettiğimiz her randevu sistemde onun yerine bir kişiye tekabül edebilir. Eğer siz randevunuza mazeretsiz bir şekilde gelmezseniz aynı branş içinde 14 gün ceza alıyorsun. 14 gün bir daha randevu alamıyorsunuz.
2: Dün Dünya Kalp Günü'ydü. Ne yazık ki birçok ölümlü vakanın temelinde kalp krizi ya da kalp hastalıkları geliyor. Peki kalp krizine karşı ya da kalp hastalıklarına karşı vücudumuzu nasıl koruyacağız? Hangi önlemleri alacağız? Uzmanlar ne diyor? Bakalım.
3: Kalp krizi vakaları arttı. Uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi.
5: Kalbin damarın, tıkalı olan damarın beslediği kalp dokusu, kalp kası kanlanmayacağı için saniyeler içerisinde şiddetli göğüs ağrısı başlar. Buna genellikle soğuk terleme eşlik eder. Hastada bir ölüm korkusu olur.
3: Kalp hastalıklarında tespit ve erken müdahale hayati önemli.
6: Sizin damar sağlığınız vücudunuzun tamamının damar sağlığı demek. Yani sizin genel sağlığınızı korumak istiyorsanız damar sağlığınız iyi olsun ki tüm vücudunuza sağlıklı bir şekilde kan gidebilsin. Yaşam kalitenizi artırmanız gerekiyor. Daha sağlıklı yaşam, yani Akdeniz tipi beslenme, sigaradan uzak durma, tansiyon, şeker, kolesterol, yağlara dikkat edin ki damarlarınız sizinle birlikte yaşlanmasın, yaş alsın.
3: Peki kalp krizinin en önemli belirtileri ne?
5: Kalbin damarın, tıkalı olan damarın beslediği kalp dokusu, kalp kası kanlanmayacağı için saniyeler içerisinde şiddetli göğüs ağrısı başlar. Buna genellikle soğuk terleme eşlik eder. Hastada bir ölüm korkusu olur. Kollara, çeneye, sırta vurabilir bu ağrı. Tabii bu belirtiler herkeste olacak diye bir kural yok. Yaşla değişebilir, hastanın daha önceden bir kriz geçirip geçirmediğine bağlı olarak değişebilir. Hastanın

0: Bypass operasyonu var mı? Daha önce stent takılmış mı? Ağrı eşiği yüksek mi, düşük mü? Genç mi, yaşlı mı? Şeker hastası mı? Bütün bunlara bağlı olarak değişebilir.
1: Kalp cerrahisinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte ameliyatlar artık daha konforlu.
2: Hastaların çoğunluğunun kalp ameliyatı olurken göğüslerini önden açmıyoruz. Çoğunlukla hastaların kalbini durdurmuyoruz. Kalp çalışırken ameliyat yapıyoruz ve yine büyük bir kısmını suni dolaşım sistemine bağlamadan kalp ameliyatı yapıyoruz.
3: Sosyal medyada izlenmek uğruna geldiğimiz son noktaya bakacağız. Adresimiz Üsküdar. Üsküdar'da Hüryanizade Camii'nde çekilen sosyal medya görüntüleri gündemin ilk sırasında. Çünkü bazı fenomenler Boğaz manzarasını, işte ekranlara getiririz o Boğaz manzarasını kadraja alabilmek isterken kıble önünün tersine döndükleri ortaya çıktı. Bakalım.
4: Boğaz'ın kıyısında bulunan tarihi Hüryanizade Camii'ndeyiz. Sosyal medyadaki bazı fenomenler manzarayı göstermek uğruna namaz sırasında kıbleyi tam tersine çevirdiler.
5: Kıbleye yönelerek namaz kılmak namazın farzlarının bir tanesidir. Dolayısıyla bir kişi uzak kıbleyi tahmin edemeyecek derecede kıbleyi bilmiyorsa bile araştırması gereken bir durum. Araştırdığı halde eğer isabet edip etmemesine göre hükümler değişen bir durum. Dolayısıyla kıble bizim mukaddes veya da şairlerimizdendir, dini değerlerimizden birisidir.
4: İşte kıble tam bu taraf olmasına rağmen manzarayı göstermek uğruna kıbleyi namaz sırasında boğaza karşı çevirip o anları da sosyal medyada paylaştılar.
5: Dini değerleri alay etmekle ilgili bir ayeti kerime var. Vele inseltehum diye başlayan. Bunlar şöyle diyecekler. Niye böyle yaptınız diye soracak olsanız şöyle diyecekler. İnnemâ kunna nehudu ve nelab. Biz sadece eğleniyorduk. Oyalanıyorduk. İşte kadraj yakalayacaktık, lak yakalayacaktık diye derler. Onlara de ki Allah'la, Allah'ın ayetleriyle ve peygamberleriyle alay mı ediyorsunuz? Allah korusun, bu bizim imanımızı tehlikeye sokar. Birkaç like almak, birkaç beğeni almak amacıyla bu dini değerleri kullanmak çok yanlıştır.
1: Kameraların kayıtta olduğu anlarda yön boğaza çevrildi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bazı fenomenlerin boğaz manzarasını kadraja almak için kıble yönünün tersine dönmesine tepkiler çığ gibi geldi.
6: Yanlış kıblemiz bir tane, ona göre dönüp ona göre namaz kılacağız. Herkes kafasına göre bir din üretti bu zamanlarda.
7: Ben de bir ara buna tanık oldum da söylemek istedik ama müdahale edemedik yani.
8: Bu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra başka insanları da etkileyebilir mi?
7: Tabii ki de etkiliyor.
9: Yapılan çok yanlış. Görünce engel olmamız lazım.
5: Daha farklı yerlerde ilerleyebilirler. Daha farklı şeylerde kendilerini ön plana çıkarabilirler. Bunu yapmaları gerekirken, sabah namazında kendilerini bulmaları gerekirken, dini değerlerle böyle kullanarak ön plana çıkmak, Allah korusun, alay manasına gelir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Van Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sınıfta öğrendiklerini atölyelerde uygulayarak gelecekteki mesleklerini hazırlanıyor. 8 farklı alanda eğitim gören öğrenciler kendi projelerini de geliştirme imkanına sahip.
1: Kablolar bağlanıyor, devreler kuruluyor. Yeni projeler öğrencilerin ellerinde şekilleniyor. Van'ın İpek Yolu ilçesinde 1945 yılından bu yana hizmet veren Köklü Meslek Lisesi, geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştiriyor.
10: Elektrik bölümünde eğitim gören öğrenciler almış oldukları teorik eğitimi atölyelerde uygulamalı yöntemlerle pekiştiriyor.
1: 1500 öğrencinin bulunduğu okulda öğrenciler en çok elektrik bölümüne ilgi gösteriyor. Üstelik sadece derslerle yetinmiyorlar. Kimi tarım ve seralarda kullanılmak üzere yeni bir ürün üzerinde çalışıyor. Kimi de engelliler için sensörlü sistem geliştiriyor.
11: Hocamızla birlikte tarım alanlarında seralarda etkili olması için elimizden geldiğince bir ürün geliştirmeye çalıştık.
12: Biz de böyle bir engelliler için bir sensör yaptık, malzeme yaptık, sensörlü. Şöyle mesela engelliler bir yere gidince ötüyor.
1: Mobilyadan otomotive, metalden makineye, bilişimden elektriğe kadar 8 alanda mesleki eğitim veriliyor.
13: Okulumuzda en belirgin özellik yüksek istihdam. Özellikle öğrencilerimiz mezun olduğu zaman %80 oranında kendi mesleklerini icra edebiliyorlar. Piyasa tarafından gerçekten tercih ediliyor.
1: Okulun en yoğun bölümü ise 400'e aşkın öğrencisiyle elektrik. Üstelik meslek alanlarına kız öğrencilerin de ilgisi artıyor.
14: Bu meslek sadece erkeklerindir, kadınlar da tercih ediyor. Diyorlar sen nasıl kabloyu alabiliyorsun, nasıl penseyi bağlayabiliyorsun, bazen şaşırabiliyorlar.
1: Öğrencilerin tercihinde aileden gelen meslek deneyimi de etkili.
15: Hem baba mesleği olduğu için hem de önü çok açık olduğu için ve abim de daha önce bu okuldan mezunu ve şu anda çok iyi yerlere geldi. O yüzden bu mesleği tercih ettim.
10: Meslek lisesi öğrencileri almış oldukları eğitimlerle geleceklerini inşa ediyor.
13: Üniversite bu yol için artık çok zor bir yol, çok mücadele gerektiren bir yol. Meslek lisesi ise daha çabuk ekmeğe, daha çabuk mesleğe gidecekleri bir yol. O yüzden çok daha fazla tercih ediliyor.
1: TÜBİTAK ve robot yarışmalarında dereceler elde eden okulda öğrenciler şimdi de Avrupa'da staj yapmaya hazırlanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bugün Teknofest'i konuşacağız. Teknofest Şanlıurfa'yı konuşacağız. Ama bir yandan da tabii ki Türk havacılığının unutulmaz ismini de anmak gerekiyor böyle bir gün. İlk sivil havacı Vecihi Hürkuş'tan bahsediyoruz. 130 yıl önce dünyaya gözlerini açtı. İlk uçuşunu yaptığında 16, pilotluk diplomasını aldığında 17, savaşta Ruslara esir düştüğünde ise 21 yaşındaydı. Bir aşkı da vatandı. Çok çalışkandı, yorulmazdı. Hep olması gerekeni yaptı. Acılı bir öykü bu. Vecihi Hürkuş'un öyküsünü izleyeceğiz.

0: varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1896'da İstanbul'da dünyaya geldi. 3 yaşında babasını kaybetti. Yetim kalmıştı. Ama yalnız değildi. Geniş bir ailenin içinde geçti çocukluğu. Anne, amcalar, halalar, enişteler, yengeler, ablalar, abiler. Yani etrafı kalabalıktı. 3 kardeşin ortancası. Hareketli ve hayat dolu bir çocuktu Vecihi. Okul hayatı da başarılarla doluydu. 1912'de Balkan Harbi'ne eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak katıldı. Edirne'ye giren kuvvetler içinde yer aldı. Balkan Harbi sonunda İstanbul Ordu Kumandanlığı tarafından Beykoz Servi Burnu'ndaki esir kampına kumandan oldu. Tayyareci olmak istiyordu ama yaşı küçük olduğundan makinist mektebini aldılar. Okulu bitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat cephesine uçak makinisti olarak gönderildi. Bağdat'ta bir uçak kazasında yaralandı Vecihi. İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bu da bu adım adım büyüyecek öykünün giriş bölümüydü.
1: Kumandanım.
2: Vecihi. İyileşiyorsun çok şükür.
1: Hamdolsun. Bir maruzatım var.
2: Söyle bakayım.
1: Cepheye gideceğim.
2: Gidebilirsin, iyileştin. Yüzbaşıya söylemen yeterliydi. Niye bana geldin?
1: Ben tayyareci olacağım kumandanım.
2: Burası askeriye. Öyle keyfi davranamazsın. Kaide var, nizam var.
1: Kumandanım, 15'lik çocuklar, elinde bastonla ayakta duramayan dedeler, neneler Allah deyip cephelere koşarken kaide demediler, nizam demediler, vatan dediler. Şimdi aynı şeyi ben de sizden rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum. Bana müsaade verin. Bana müsaade verin, düşmanla çarpışayım. Yerde cenk ettiğimizi semada secde ettireyim kumandanım. Of.
0: Aklı yükseklerdeydi hep. Yani gökyüzündeydi. İlk adım Yeşilköy'de. Tayyare mektebine girdi. Pilot oldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 1917 sonbaharında Kafkas cephesine 7. Tayyare bölüğüne atandı. Bir ilki başardı orada. Kafkasya direniyordu. Kafkas dağlarında tek bir ses Allahu Ekber. Mehmetçik destan yazıyordu. Gökyüzünde işgal ordularının ölüm kusan

uçakları. İşte onlardan biri düştü. Bir Rus uçağı. Kafkas cephesinde ilk kez bir düşman uçağı düşürülmüştü. Bir ilkti bu. Düşürense bir kahramandı. İlklerin kahramanı. Tanıdık bir asker. Adı Vecihi Hürkuş'tu.

kahramanlıklarla dolu zorlu bir öyküydü onunki. Savaş sürüyordu. Bir hava savaşında uçağına ateş açıldı. Uçak düştü. Vecihi yaralıydı. Uçağını yakarak Ruslara esir düştü. Bu fotoğraf esir düştüğü Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'ndan. Esaret altında çekilmiş bir fotoğraf. Ruslar gülüyor, o düşünüyordu. Kurtulmalıydı. Ve kurtuldu da. Kamptaki Azeri Türklerinin yardımıyla adadan yüzerek kaçtı. Esaretten kurtulup İstanbul'a geldiğinde savaşın sonlarıydı. Başkent İstanbul'da hava savunma bölüğüne girdi. Derken İstanbul işgal edildi. Gizlice haremden kalkan bir gemiyle Mudanya'ya, Bursa'ya ve Eskişehir'e giderek Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Kolay olmayacaktı zafer. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu o yaptı. İzmir havaalanı işgalcilerden temizlendi. 3 kez takdirname alarak kırmızı şeritli İstiklal Madalyası kazandı. Aklı ömrü havada geçti onun. Hikayesi en tepede yazılıyordu. İşgal sonrası ilk Türk uçağını yani Vecihi K6'yı imal etti. Ama yetmezdi bu. Uçmak için izin gerekiyordu. Uçabilirlik sertifikası için bir teknik heyet oluşturuldu. Lakin gelin görün ki teknik heyetin içerisinde uçağı kontrol edecek pilot yoktu. Heyetten biri Vecihi biz sana bu lisansı veremeyiz. Uçağına güveniyorsan atla bizi de kurtar dedi. Tamam dedi, sorumluluk bende. Vecihi Hürkuş 28 Ocak 1925 günü kendi imalatı K6 isimli uçağıyla ilk sivil uçuşunu izinsiz olarak yaptı. Bu onun izinsiz olarak yaptığı ve devletin yasakçı yüzüyle tanışacağı ilk eylemdi. Devleti tanıdı Vecihi. İzin almadan uçtuğu için cezalandırıldı. Uçması yasaklandı. Dahası uçağına el konuldu. Vazgeçmedi. 1930'da arkadaşlarıyla beraber bir keresteci dükkanının üst katında Vecihi 14 yaptı. Yine sertifika verilmedi, yine aynı şey oldu. Birileri yine devreye girdi, engel çıkardı. Bürokrasi dar geliyordu Vecihi'ye. Memurların kafasındaki Türkiye hayali Vecihi ile uzaktan yakından örtüşmüyordu. Vazgeçmedi yine de. Tüm uçağı parçalarına ayırdı, trenle Pırak'a kadar götürdü. Tekrar birleştirdi. Uçak Çekoslovakya'da uçuş müsaadesi alsa da yurda döndüğünde Vecihi Hürkuş'u yine engeller, yasaklar yani bürokratlar bekliyordu. Herkes tam kadro hazırdı. Tabii yeni kılıf da hazırdı. Bu kez uçağın teknik özelliklerini değerlendirecek eleman ve ölçüm aletleri olmadığı gerekçe gösterilerek uçağa yasak konulacaktı. Öyle oldu. Hürkuş'un ikinci uçağı da uçuştan men edildi. Peki ne yaptı? Vaz mı geçti? Vazgeçmedi Vecihi. Hiçbir zaman vazgeçmedi. Aman demedi. 1932'de ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurdu. Okulunda yüzlerce pilot yetiştirdi. Sadece pilot mu? Uçakla ilgili her alanda öğrenci vardı o okulda. Yetiştirdiği öğrencilerle iki uçak daha yaptı. Ama kimseye yaranamadı. Elde avuçta yoktu. Gelir gideri karşılamıyordu. Tabii destek de yoktu kimseden. Okul parasızlıktan kapandı. Yıllarını ömrünü verdi Vecihi. Ömrü ne kadarına yettiyse çalıştı durdu. İnsan yetiştirdi memlekete. Her biri başarılı öğrenci. Çok çabaladı, sıkıntı çekti, başını derde soktu, borca battı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki unutulmaz kahramanlıkları için bağlanan maaşına bile el kondu. Yine de vazgeçmedi. 6 Ağustos 1954'te 40. hizmet yılını kutlamak için Yeşilköy Havalimanı'nda Türk Havacılar Bayramı adıyla bir jübile yapıldı ona. 29 Kasım 1954'te Hürkuş Hava Yolları'nı kurdu. Türk Hava Yolları'nın seferden kaldırdığı uçaklardan 8 tayyareyi Ziraat Bankası'ndan krediyle almıştı.

Yıl 1969, aylardan Temmuz. 16'sı. Vecihi Hürkuş yorulmuştu. Ankara'da anılarını yazarken bir kaza sonucu beyin kanamasından komaya girdi. O gün, yani 16 Temmuz 1969 günü, tam da Apollo 11 uzay aracının ay yüzeyine doğru yol aldığı gün, tam da insanoğlunun aya ayak basmak üzere olduğu gün, işte o gün Vecihi Hürkuş hayata gözlerini yumdu.

0: Yeni günün iki sıcak başlığı, fon soruşturması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Diğer yandansa dün sabah saatlerinde yine sabah ajansına bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiş olduğumuz hakemlere yönelik soruşturma. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sadece o değil, onunla birlikte 6 isim daha gözaltında. Peki bu isimler neyle suçlanıyorlar? MHK'ya yönelik bu soruşturmanın detaylarında neler var? Hemen bakalım.
1: Hakikaten bu sabah ile itibaren zaten sıkıntıda olan Türk hakemliği bence boyut atladı.
2: Sahte sınav kağıtlarından koşamayan hakeme torpilli derecelere, sahte fişlerle usulsüz para trafiğinden mobbinge, Türk futbol tarihi en büyük hakem operasyonuyla sarsıldı. Merkez Hakem Kurulu ve yöneticileri başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu'nun asli görevi sahadaki adaleti sağlayacak olan hakemleri atamak. Ama iddialar doğruysa Merkez Hakem Kurulu daha kendi bünyesindeki adalet sağlayamıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski başkan vekili Ahmet Şahin, eski üye ve eski hakem Yunus Yıldırım, mevcut MHK üyesi Sebahattin Şahin, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve derneğin İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltı kararı verilen isimler.
1: Ben de aslında şu anda da Futbol Federasyonu'nun bir dakika bile vakti yok bence Ferhat Gündoğdu ve ekibini görevden almak için diyorum.
2: Operasyon eski hakem Ali Tuna'nın yaptığı şikayetle başladı. Başından geçenleri ATV Haber'e anlatan Tuna geçtiğimiz yıl mazeret sınavına girdi. Ama sınav sonucu beklediğinden çok düşük geldi ve sınavdan kaldığını öğrendi. Sınav kağıdını istediğinde ise yazının kendisine ait olmadığını gördü ve şikayet etti. Ardından MHK'ya farklı konulardan şikayetler peş peşe geldi.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi, neler geçti?
4: İnancım tam bu sürecin sonuna kadar devam edeceğinden, Sayın Adalet Bakanımızın bu konuda kararlı adımlar attığını hepimiz gördük. Sayın savcılarımızın kararlı adımlar attığını hepimiz gördük.
2: Peki suçlamalar ne? Gözaltına alınan kişiler hakkında objektif ve gerekçeli karar olmaksızın bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, bazılarına ayrıcalıklı davrandıkları, hakem puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri suçlamaları yöneltiliyor.
1: Hani bir hakemin ben araştırma yaptım. Mesela yine Ozan Ergün 12. maçında derbi aldı. Baktım ne Collina, ne Marcus Merk, ne Urs Mayer. Hiçbiri 12. maçında derbi alamamış.
2: Bu suçlamalara yönelik bazı mesajlaşmalar da ortaya çıktı. Yazışmalarda bir kişi Ferdi Karadoruk'tan sınav sorularını istemiş, o da kabul etmiş.
1: Bunlar saçma sapan yazışmalar. Bir kere onu söyleyeyim. Neden böyle? Şimdi muhtemelen dernek seçimleriyle alakalı bir konu bu. Kendi adaylarının dernek şubesinde başkanı olmasını istiyorlar.
2: Bu yazışmada da bir yönetici kendisine destek vermeyen delegeler için madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin ifadesi yer alıyor. Yani liselerden çıkarıyorlar.

0: üzerinden bir yıl geçti ve yarın kritik bir gün. 1 Ekim'de yani yarın Güllü'nün kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Mahkemeye artık saatler kalmışken Güllü'nün kızıyla Güllü arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Ama en dikkat çeken sözler Güllü'nün kızının annesine yönelik o sert sözleri. Dışarıda
1: seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum.
2: Ne güzel söyledin.
3: Sen benim doğduğumsun, canımsın.
2: Bak şu etimsin, etim. Millete bırak.
4: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheli olarak tutuklandı. Duruşmaya sadece birkaç gün kala anne kız arasındaki konuşmaların yer aldığı ses kayıtları ortaya çıktı.
2: Hadi sen işini gücüne. Bak anneciğim. Hı. Ben biliyorum neyin ne olduğunu.
3: Oy oy.
2: Allah'ım yatak geçti. Bana tehdit.
1: En son Yağız, sen, ben nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?
2: Nişan.
1: Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik.
5: Tuğyan Ülkem Gülter konuşmanın devamında annesi Güllü'ye onunla neden hep kavga ettiğini anlatıyor. Öyle ki annesine hem seni hazmedemiyorum hem de seni kıskanıyorum diyor.
1: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun.
4: Güllü'nün kızı o konuşmada asıl derdinin maddi olmadığını özellikle vurguluyor.
1: Maddi anlamda değil anne, bu manevi anlamda.
2: Ne güzel söyledin.
1: Ama belki manevi anlamda bana ihtiyacın var. Ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok.
2: Sen sor o zaman.
5: Şimdi sürecin en kritik aşamasına geçiliyor. Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkacak. Ve orada tüm iddialara, ses kayıtlara ve görüntülere cevap verecek. Hem de beni
0: ve bir kadın cinayet haberi ekranlara getireceğiz. Ne yazık ki bir kez daha. Bu kez adres Kütahya. Kütahya'da bir kadın iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise kaçmaya hazırlanırken yakalandı.
6: İki çocuk annesi işlettiği dükkanında vahşice katledildi. Kan donduran kadın cinayeti Kütahya'da işlendi. 51 yaşındaki Nalan Temel Kıran işlettiği hediyelik eşya mağazasında bıçaklı saldırıya uğradı. Durumu fark eden komşuları 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde Temel Kıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi üzerine cinayet zanlısının 68 yaşındaki Salih Topsakal olduğu tespit edildi. Salih Topsakal evinde eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya hazırlanırken yakalandı ve gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zanlı ilk ifadesinde maktulün kızına büyü yaptırdığını, bunun üzerine çıkan tartışmada cinayeti işlediğini ileri sürdü. Nalan Temel Kıran'ın eski eşi T.Y. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı ve seyir halindeki aracı durdurularak yakalandı. Öte yandan ölen Nalan Temel Kıran'ın oğluyla katil zanlısı Salih Topsakal'ın kızının bir süre önce sevgili oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Hürriyet gazetesine devam edelim. Gazete manşetlerine bakalım hangi haberler yer alıyor Hürriyet'in ilk sayfasına. Madem eğilmiyor, kopar kafasını. Kimden bahsediyoruz? MHK'ya yönelik soruşturma. Eski bir hakemin şikayetiyle geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında dün 4 ilde şafak operasyonu düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltında. Şüpheliler hakem görevlendirmelerinde ve puanlamalarında suistimalle, mobbingle ve müsteşenlikle suçlandı. Şüphelilerin cepye telefonu yazışmaları da soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda 4 hakem için bu dörtlüyü çıkartalım, bir kişi içinse madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin dediği de ifade ediliyor.

0: Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Yanlış yapanla vedalaşırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla dün Beştepe'de fon toplantısı yaptı. Ardından partisinin il başkanları toplantısında net mesajlar verdi. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza devam ederiz. Açıkça konuşalım diyerek sözlerine başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz burada garipler için varırız. Kimsenin hakkına, hukukuna el sürülmesine, el uzatılmasına izin vermeyiz dedi. Yine bu açıklamaların hemen ardından gelen akşam saatlerindeki bir son dakika gelişmesi, mal varlıkları donduruluyor. Fona para yatırıp katlanan miktarı kriz çıkmadan çektikleri iddia edilen eski bakan Betül Sayankaya ve kocasının mal varlıkları donduruluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması talebinde bulundu. Başsavcılığın terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu konusuyla ilgili kurumlara yazı gönderildi. Bu arada Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup'la babasının mal varlıklarına da el konuldu, yakalama kararı çıktı. Son bir haber daha aktaralım. İlk 500'de 4 üniversite. Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen Times Higher Education listesine bu yıl Türkiye'den 124 yüksek öğretim kurumu girdi. Türkiye'den toplam 13 üniversite ilk 1000 içerisinde yer aldı. Sıralamaya bu yıl ilk kez katılan üniversiteler arasında Türkiye'den en yüksek dereceyi de İstanbul'dan Nişantaşı Üniversitesi'nin elde ettiği söyleniyor Hürriyet gazetesinde. Aydınlansın istiyorsanız isimleri siz açıklayın. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre'den de yine basın toplantısında fon soruşturması ilişkin gelen açıklama Hürriyet'in manşetinde yer alan haberlerden biri. Bugün aslında 3 ana başlığımız var. MHK'ye yönelik yapılan operasyon, diğer yandan fon soruşturması ve tabii ki havanın durumu. Şimdi havanın durumu başlığına bakacağız. Dün gün boyunca Sakarya'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Sakarya'da 4 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Hemen detaylandıralım. Kent genelinde etkili olan sağanak sonrasında dereler taştı. Bazı ev ve iş yerleri, tarım arazileri ve yolları su bastı. Olumsuz hava şartları sebebiyle Akyazı, Erenler, Karapürcek ve Karasu ilçelerindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda ise eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tabii havanın durumu ana gündem başlığımız. Şu dakikalarda bize evlerinden çıkmadan önce izleyenler ya da yolda A Haber Radyo üzerinden biz dinleyenler için bugün nasıl bir hava var? Yağışlar bugün de devam edecek mi? O sorunun yanıtını arama zamanı. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gökhan, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ekranlara getirdik Sakarya'daki tabloyu. Şu an itibariyle nasıl bir görüntü?
1: Evet, dün özellikle Marmara'nın doğusunda çok daha etkiliydi. Batı Karadeniz'de de kuvvetli yağışlar vardı. Şu saatler itibariyle biraz daha Marmara'nın güneyine sarkmış vaziyette ama İstanbul'da hala yağış devam ediyor. Özellikle Anadolu yakasında radar görüntümüz Anadolu yakasındaki yağışın etkili olduğunu bize söylüyor. Şu anda özellikle Ümraniye, Şile bandında ve Kadıköy, Pendik istikametine doğru olan bölümlerde Anadolu yakasında etkin bir yağış var. Yine Marmara'nın güneyinde Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir, İzmir bandında da yağış devam ediyor. Biraz daha doğuya kaydığımızda Karadeniz'de devam eden yağış var. Özellikle Sinop-Samsun arasındaydı ama şu anda Samsun'un orada arasında çok kuvvetli bir şekilde yine iç kesimlerine doğru
0: süren yağış var. Su baskını ve sele neden olabilecek bir yağış?
1: Sel riskleri var. Şu anda şöyle söyleyelim. Şu an yağış özellikle iç kesimlerine doğru, yani radarda da gördüğümüz üzere kuvvetli bir yağış. Etkili oluyor. Biraz daha uzun soluklu olsa biraz riskleri beraberinde getiriyor. Yine Çorum, Amasya ve Tokat civarında bu yağış oluyor. Konya'da da yine aynı şekilde yağışımız var. Gün içerisinde bu yağış özellikle Karadeniz'de etkisini sürdürüyor olacak. Diğer haritamızı da hemen
0: değiştirelim.
1: Yani bugün özellikle bu sistem biraz daha güneye doğru sarkmaya başlayacak.
0: Evet, özellikle Karadeniz'de burada görüyoruz.
1: Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bandında bugün için özellikle iç kesimlere doğru olan bölümlerde riskler var. Buralarda heyelan riskleri de oluşuyor. Yine İç Anadolu'da da bugün yağışları öğleden sonraki saatlerde daha fazla göreceğiz. Sistem biraz daha Akdeniz'e doğru aşağı doğru bugün inmeye devam edecek.
0: O zaman isterseniz gözüküyor. Önümüzdeki günlerde hemen, bizi bekliyor.
1: Bakalım. Bir haritamız daha var. Onu da verelim hemen.
0: Evet. Bu harita bize ne anlatıyor?
1: Bu önümüzdeki hafta, yani ayın 5'inden itibaren soğuk hava hala ülkemizde kalmaya devam ediyor. İskandinavya yüksek basıncı diye adlandırdığımız bir blokaj var. Kutupsal havayı üzerimize indiriyor.
0: Ne kadar soğuyacağız peki hocam?
1: Yani bu sıcaklar mevsim normalleri artıyor. Yani bu kar yağışı soğuğu değil. Yani yaklaşık birkaç derecelik ortalamaların altında kalan yerler, ama bu bizleri yani birazcık sonbaharı hissettiriyor. O yazın artık o sıcak periyodundan çıkmış vaziyetteyiz. Ekim'in ortalarında biraz daha

0: yurdun orta ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri Ekim'in sonuna doğru, evet, haritamızda da gözüküyor. Karadeniz, Marmara, Ege pastırma yazı.
1: İşte pastırma yazı geliyor. Yani 19-26 Ekim pastırma yazı.
0: Pastırma yazı gözüküyor. Yani hatta 26 Ekim Kasım arasında yine batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.
1: Peki buralarda biz 30 dereceleri mi göreceğiz yoksa hayır
0: 30
1: yine...
0: dereceler değil, yok. Yani 25 derece, 20 derecelerin üzerine 25 derecelere çıkmaya başlıyoruz. Haritalarımızın kaynağı ECMWF, yani Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminler Merkezi'nin uzun vade haftalık tahminleri, o kaynağımızda söylemiş.
1: Artık Kasım'ın ilk haftasına itibaren yeniden soğuma tabii başlıyor. Evet, o zaman isterseniz hızlıca bir bölgelerimize bakalım. İl il bir bakalım tabloyu. Yurt genelinde şu an zaten yağışlar var. Az önce siz de söylediniz. Marmara bölgesi tamamında yağış var.
0: Yağış var. Yağış ama biraz daha artık güneyine inmeye başlıyor. Yani örneğin şimdi şu andaki bugün gün içerisindeki yağışlar, Trakya'da gören yağışlar da öğleden sonra etkisini kaybetmiş olacak. İstanbul'da da aslında öğleden sonra akşam saatlerine doğru yağış etkisini kaybetmiş oluyor.
1: Artık güneşi görüyoruz. Evet, bir pazar gibi.
0: İnmeye başlıyor. Güneye doğru, daha doğrusu yağışlı sistemler inmeye başlıyor. İstanbul için aslında biraz daha detay yaptığımızda yarın biraz daha İstanbul'da güneşi göreceğiz. Yani yarın İstanbul yağmurlu gözükse de, hani yağmur var ama İstanbullular yarın güneş görecekler. Sıcaklık 21 ile 15 derecesine, ama cumadan itibaren tekrar yağış geliyor. Hafta sonu pazar günü hava açmaya başlıyor. Ama sıcaklıklar öyle aşırı yükselme yok. Ama 5'inden sonraki günlerde de, evet, ayın 5'inden sonraki günlerde de yine sıcaklıkların düştüğünü ve yağışların geldiğini tekrar göreceğiz.
1: Konuşacağız İstanbul'daki tablo için. Hemen bakalım Ege bölgesine tablo nedir dediğimizde, burada da genel olarak bölgenin tamamında yağışlar var. Yağış İzmir 26 var, derece. Evet.
0: Yani o sistem bugün öğleden sonra, özellikle Ege'deki yağışlar öğleden sonraki saatlerde çok daha etkin, ama şu anda kuzeyinde o az önceki radar görüntümüzde de gördük. O yağış devam ediyor. Hemen İzmir detayını
1: İzmir
0: da...
1: İzmir hemen isterseniz.
0: Şöyle bakalım İzmir detayımızda da. Bu arada Marmara'da fırtına var. Bugün o fırtına da yaklaşık hafta sonuna kadar sürecek gözüküyor. İskandinavya yüksek basıncı demiştik. O yüksek basınç hafta sonuna kadar etkili. O yüzden de o serin hava sürekli iniyor. Hafta sonu pazar günü o İskandinavya yüksek basıncı ortadan kalktığı için de yağışlar biraz da serin hava kesilmiş olacak.
1: İzmir'de de olumsuz hava koşulları
0: yağış
1: devam
0: var,
1: edecek.
0: Fırtına var kuvvetli yarın için. Parçalı ve çok bulutlu. Daha sonraki günlerde 24'ünden sonra açıyor. Sıcaklıklar da artık 25 derecelere inmiş vaziyette.
1: Akdeniz'e hemen bir bakalım. Akdeniz'de de yine yağışlar var. Tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da 30 derece.
0: Antalya'da bugün ilerleyen saatlerde, önümüzdeki saatlerde yağış alacak yerler arasında genelde yağış var. Antalya, Akdeniz'in bugün 29 derecelerde, önümüzdeki günlerde birkaç derece düşüşle yağışlar devam ediyor. Akdeniz'deki yağışlar yalnız önümüzdeki hafta sonu ve önümüzdeki günlerde biraz riskler oluşacak. Çünkü Akdeniz'in deniz suyu sıcaklıkları hala 28-29 derecelerde ve kuzeyden gelen serin hava bu deniz suyuyla buluştuğunda burada kuvvetli konvektif yapılar oluşturuyor.
1: O zaman Antalya ve Akdeniz'e önümüzdeki günlerde biraz daha dikkat edeceğiz. İç Anadolu'ya bakalım. İç Anadolu özellikle başkent Ankara'nın nasıl başlıyor? 19 derecedeyiz şu an.
0: 19 dereceler. Genelinde yağış var zaten. Ara ara geçişler şeklinde devam ediyor. Başkentte de sıcaklıklar önceki günlerde 1-2 derecelik düşüşler olsa da gece sıcaklıkları oldukça düştü.
1: 7 derece, 8 derece.
0: Serin artık Ankara'da, yani kabansız dışarı çıkılmıyor. 19-18 derece yağmurlar önümüzdeki günlerde de başkentte devam ediyor.
1: Karadeniz yağışlar hiç bitmedi. Yine yağışlar var. Özellikle tabii Samsun.
0: Evet, bugün için özellikle doğusunda yağışlar, yani Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin öğleden sonraki saatler, akşam saatleri özellikle iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar var. Buradaki yağışlar gün içerisinde devam ediyor. Hemen Güneydoğu Anadolu'ya da baktığımızda da
1: burada da artık 30'un altına geldik.
0: Evet, bu hafta artık Güneydoğu Anadolu yağış almaya başladı. Önümüzdeki devam eden süreçte de, yani bundan sonraki haftalarda da Güneydoğu Anadolu artık o kurak sürecinin ardından yağışlar devam edecek. Hemen bir Adıyaman elimize gelmişken oraya bakalım bugün de. 28 dereceden 22 derecelere kadar iniyor. Gece sıcaklıkları 16 derece. Yağış önümüzdeki hafta Güneydoğu Anadolu'da devam edecek.
1: Ve son olarak Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu'da da aslında hep bugüne kadar karışık bir tablo var diyorduk ama hayır bu kez tüm bölgede yağış
0: var. Yurdun genelinde yağışlıydı. Önümüzdeki hafta içerisinde yine devam eden yağışlar var. Bugün de bir Tunceli yapalım. Evet. 26 derecelik bir sıcaklıklar, yağış var. Yarın ve daha sonraki günlerde Tunceli'de yağışları göreceğiz ama sıcaklıklarda yaklaşık bir 4 derecelik bir düşüş var. Gece sıcaklıkları 8-9 dereceler.
1: Yurt genelinde açtığımızda zaten yurt genelinde de, o siz de söylediğiniz az önce, tüm yurtta bugün, yağışın etkili yani olduğu bir tablo.
0: Zamansal açısından bir takım farklılıklar gösterse, gün içerisinde değişik saatlerde yağsa da bugün gün içerisinde yurdun tamamında yağış var. Yok.
1: Hep söylüyoruz aslında, sizin yayınınızdan sonra pas attığımız bir başka yayında alıyor. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da havada yağış varsa bu trafik anlamına geliyor. Peki gün İstanbul için nasıl başladı? Ahmet Nazif Ural bizlerle birlikte olacak. Ahmet'le konuşacağız. Şimdi hemen bir kez daha gidelim. Evet. Ahmet, günaydın, kolaylıklar dilerim. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuştuk.

0: Yağış devam ediyor. İstanbul'da bu trafik anlamına geliyor. Peki saatlerimiz 7-17 dakika geçerken tablo ne İstanbul için?
1: İstanbul'da yağış olduğu zaman trafik açılmaz hale geliyor, ancak geride bıraktığımız iki gün boyunca yağışın etkili olması İstanbulluları bu noktada bir çare bulma arayışına sürüklemiş gibi gözüküyor. Bu çarene özellikle metrobüs gibi, otobüs gibi, metro hatları gibi taşıma araçlarını kullanmaya daha fazla yöneldiler İstanbullular son iki günde ve buna rağmen yine de İstanbul'da trafik yoğunluğu oldukça fazla. An itibariyle trafik yoğunluğu %50'nin üzerine çıktı, %53 civarlarında seyrediyor. Bizler şu an Cevizi Bağ'dayız. Cevizi Bağ'daki trafik yoğunluğu da aslında başlamış halde. Buradaki trafik yoğunluğu Haliç'e kadar, hatta Haliç'in çıkışında Ok Meydanı'na kadar da devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ve beraberinde bu rotaya oldukça yakın yine bağlantı olabilecek noktalardan birisi olan otogar bağlantı yolunda da Aksaray istikametinde trafiğin yoğunlaştığını söylemek mümkün. Bayrampaşa bölgesi de daha da yoğunlaşmış halde. Teme baktığımız zaman Gazi Osman Paşa'dan başlayarak Kağıthane Hastal'a kadar devam eden yoğun bir trafik var. Hatta bu trafiğin Maslak'a kadar da yine yoğun akıcı şekilde seyrettiğini söylemek mümkün. Ve beraberinde Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece istikametine baktığımız zaman yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Avcılar'dan başlayarak, hatta Esenyurt'tan başlayarak Atatürk Havalimanı'na kadar devam eden yoğun akıcı bir trafik var. Bu trafiğin en yoğun olduğu nokta ise Küçükçekmece Gölü üzeri diyebiliriz. Esenyurt Altınşehir bölgesinden başlayan TEM trafiği şu an için Küçükçekmece mevkisine kadar devam ediyor. Bunu hatırlatmış olalım. Ara arter noktalarda da şu an özellikle Güngören, Bağcılar, Bahçeliler gibi rotalarda trafiğin yoğunlaştığını söyleyelim ve trafiğin şu an tap noktasına çıktı. Anadolu yakasına doğru dönelim. Anadolu yakası trafik yoğunluğu bu saat itibariyle, öyle ki saatler şu an 7:20 geçiyor ve trafik içinde aslında oldukça erken bir saat olmasına rağmen %69 civarlarında seyrediyor. Trafik yoğunlukları ne tarafta? Özellikle şu an için Sancaktepe Sultanbeyli arasında Ankara istikametinde bir yoğunluğun olduğunu söyleyelim. Ve bunun yanı sıra Sancaktepe'den Ataşehir'e kadar devam eden ve gitgide yoğunlaşan bir trafikte İstanbulluları bekliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu bölgeyi kullanacak olanlar için uyarımızı da tekrar yinelemiş olalım. Ve Kartal Kadıköy arasında, Maltepe Kadıköy arasında yine yoğunluğun başlamış olduğunu, sahil yoğunluğun nispeten daha sakin olduğunu söylemek mümkün. Ve köprülere doğru baktığımız zaman özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden itibariyle Altunizade Çamlı bölgesi oldukça yoğun ve bu yoğunluğun köprünün ayağına kadar devam ettiğini söylemek mümkün ve beraberinde Beylerbeyi bölgesi, Kuzguncuk bölgesi trafiğin en yoğun olduğu noktalardan bir diğeri ve son olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru baktığımız zamansa Ümraniye'den başlayarak, hatta Ataşehir'den başlayarak trafik yoğunluğunun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar seyrettiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şu an Cevizi Bağlı'da o trafik yoğunluğunun başladığını söylemek mümkün. Elbette havanın durumuna göre önümüzdeki saat dilim bu trafiğin çok daha yoğun olma ihtimalini de göz önünde değerlendiriyor olmak gerekiyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Vural'a ve kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'a teşekkür ederim. Bu arada bir hatırlatmada da bulunalım. Sabah ajansı etiketi özellikle İstanbul trafiğini ya da büyük şehirlerde o trafik çilesi, gün nasıl başlıyor? Bütün bu soruların yanıtını da sabah ajansı etiketini atabilirsiniz. Sizlerden gelen mesajları da okuyacağımızı hatırlatalım. Biz yine trafikte kalmaya devam edeceğiz ama bir kaza haberi. İstanbul'da kızıyla fırından ekmek almaya giden adama motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere yığıldı. Motosiklet sürücüsü ise kaçtı.
2: Kızıyla ekmek almaya gidiyordum. Hızla gelen motosikletin çarpmasıyla yere savruldum. Görüntüler İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Mehmet Kaltop kızıyla fırından ekmek almak için sokağa çıktım. Yürüdükleri sırada hızla gelen bir motosikleti Mehmet Kartop'a çarptı. Talihsiz adam yere savruldu.
3: Sokak başındaki fırına doğru gidiyorduk. Giderken sokağa döndük. Sokağa döner dönmez arkamızdan çok şiddetli bir hızla geldi. İşte onun vurmasıyla gerisini hatırlamıyorum.
2: Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan Kartop ise hastaneye kaldırıldı.
3: Araştırıyorlar çocuğun kim olduğunu, merak ettim. İki gün bekledim, dedim hani gelir bir özür diler. Bir acelesi mi vardı? Hiçbir şekilde gelmedi.
2: Şikayetçi olan Kartop kaçan motosiklet sürücüsünün bulunarak ceza almasını istiyor.
3: Kızımın psikolojisi bozuldu, benim öyle. İşte çalışıyorduk, belki birkaç hafta işe gidemeyeceğiz. Yani ben acılarıma katlanırım. Yeter ki o kişinin bir an önce bulup

0: bulunup ceza almasını istiyor.
1: Bir yandan da artık günün o önemli başlığına bakalım. Yani fon soruşturması ve fon soruşturması kapsamında atılan ve atılacak adımlar. Çünkü dün Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda külliyede ekonomi kurmaylarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi ve yol haritası belirlendi. Hemen ardından da Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında kameraların karşısına geçti. Çok net ve çok sert mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen sonrası MHP lideri Bahçeli'den de yazılı bir açıklama geldi. Sorumlular hesap vermeli dedi MHP lideri Bahçeli. Ve hükümetin bu süreçte atmış olduğu adımları da destekliyoruz dedi.
2: Bilge lideri, saygıdeğer genel başkanımız.
3: Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli değerlendirmeler geldi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Türkiye'nin ekonomi, diplomasi, siyaset ve terörsüz Türkiye yolunda ivme kaydettiği bir dönemde ülkenin huzuruna kastetmek isteyenlerin devrede olduğuna dikkat çekti. MHP lideri, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız dedi.
4: Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız.
3: Bahçeli ekonomik bölünme hedefleyenlere karşı uyardı. Kurumlarımız görevinin başındadır mesajı verdi.
4: Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır.
1: Ve tabii ki bu sürecin en fazla tartışılan ismi geçtiğimiz günlerde AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaya ailesi hakkındaki mal varlıklarının dondurulmasını talep etti.
3: Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması istendi. İlgili kurumlara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat yazısı iletildi. Fon soruşturması 3 temel boyutta derinleşti. Sürecin ekonomi yönetimi ayağında üst düzey temaslar yürütülüyor. Hukuki ayağında Adalet Bakanlığı'nın titiz çalışmalarıyla her gün yeni gözaltı ve tutuklama haberleri geliyor. Siyasi boyutta ise kim olduğuna bakılmaksızın yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek mesajı veriliyor. Bu kapsamda AK Parti'deki görevinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası kabul edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını istedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'yla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili resmi kurumlara yazıları iletildi.
1: Bu süreç beraberinde tabii ki yüz binlerce kişinin mağduriyetini beraberinde getirmiş durumda. Özellikle herkesin net bir sorusu var. Paralar ne zaman ve nasıl ödenecek? Yol haritası nasıl olacak? Şimdi bunu konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz var. A Para Haber Müdürü Yardımcısı Uğur Korkmaz bizlerle birlikte. Uğur, günaydın, yayınımıza hoş geldin.
5: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Tabii dün Başkan Erdoğan açıklamaları çok netti. Ardından İletişim Başkanı'ndan gelen mesajda yol haritasını ortaya koydu ama süreç nasıl işleyecek?
5: Şimdi Ekim ayı itibariyle zaten daha önce ifade edilen İş Bankası ve Ziraat Bankası eşliğinde süreç işleyecek. Ama burada bir fon koordinasyon kurulunun oluşturulması oldukça önemli. Biz sadece bu gelişmeyi fon krizi olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Çünkü sermaye piyasaları çok geniş bir piyasa ağı. Dolayısıyla fon kanadında yaşanan bu olumsuz tablo diğer enstrümanlarda da sirayet ettiği takdirde tahribatın daha büyük olabileceğini biliyoruz. Bu anlamda bu koordinasyon kurulunun oluşturulması yatırımcıya bir kere güven verecek. Ekonomi yönetimi masanın başında, çünkü vatandaşın, yatırımcının meşru haklarının korunacağı ifade ediliyor. Hı. Hem SPK'nın bildirisinde bu yer aldı, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun altını kalın kalın çizdi. Dolayısıyla burada bulaşıcılığı önlemek önemliydi. İlk etapta Devlet Denetleme Kurulu'nun masada olduğu

0: olması ve koordinasyon kurulunun oluşturulması oldukça kıymetli. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu komisyon yürütülecek. Malumunuz Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevinde de daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bulunmuştu. Bu konulara çok vakıf, bu konuları çok iyi yönetecek bir isim. Doğru yerden, doğru noktadan ilerliyor ekonomi yönetimi. Şimdi Ekim ayı itibarıyla zaten Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın önderliğinde bu tasfiye süreci başlayacak. İfade etmeye dün de çalışmıştım aslında. Bazı fonlarda bu durumun, tahribatın daha az olduğuna yönelik kurumlardan açıklamalar var. Yaklaşık 60 tanesi kadarında çok hızlıca tasfiyenin olabileceğini ifade edebiliriz. Burada problemli fon sayısı 10-20 aralığında.
1: Şimdi
0: yani
1: burada aslında izleyicilerimiz anlayabilmesi için şunu sorayım. Fonun tasfiye edilmesi derken ne anlamamız gerekiyor? Ne demek fonun tasfiye edilmesi?
0: Şimdi 16 Eylül'de satış emri veren yatırımcı o 16 Eylül'de satış emri verdiği fiyattan parasına ulaşılabilecek. Bunu zaten daha önce SPK açıklamasında bildirmişti. Ama 17 Eylül'de bu 131 fon kapatıldı ve tasfiye süreci başlatıldı. 17 Eylül ve sonrasında zaten kapatıldığı için sonrasındaki yatırımcı da içeride oldu. Burada bir sağlıklı dengelenme fiyat oluşumu takip edilecek. Ama bu bahsettiğim şey normal tasfiye sürecinde gerçekleşen bir nokta. Şimdi bu şirketlerin birçoğu yani hepsi Borsa İstanbul'da da işlem görüyor. Evet. Fonun içerisinde bulunan şirketler Borsa İstanbul'da taban fiyatlama ya da eksi fiyatlama gösteriyor. Yani bir yandan da bu değer kaybediyor şirket bu süreçte. Oradaki fiyat dengelenme süreci izlenecek elbette ama burada bu konuyla alakalı ekstra bir adım atılacak mı? Bununla alakalı net bir ifade kullanılmadı ama şu cümle oldukça net. Vatandaşın meşru hakları korunacak. Dolayısıyla o konuda da yeni bir yöntem, yeni bir yol izlenecek mi? Tabii bilmiyoruz. Çünkü bu çok olağanüstü bir durum olduğu için normal tasfiye sürecinin dışında gelişmeler yaşanıyor. Yani normal tasfiye süreci buradaki fonun dengelenme süreci takip edilecek. O içerisinde bulunan hisseler Borsa İstanbul'da da işlem gördüğü için işte belli bir süre çok zaten olağan dışı fiyat hareketleriyle 5 liralık hisse 5 bin liraya gittiği için 20 gün 30 gün belki de taban fiyat gösterecek. Yani -10, -10, -10 fiyatlamalar gösterecek ve dengelenme sürecine gelecekti ve ondan sonra bir tasfiye süreci yaşanacaktı. Ama ifade ettiğim gibi bu süreç normal tasfiye sürecinin dışında bir süreç olduğu için burada bu konuda yeni gelişmeler ve yeni bir adım söz konusu olabilir. Ama burada ekonomi yönetiminin hemen masanın başında olması ve yatırımcıya güven verici mesajlar vermesi önemli. Çünkü evet, bulaşıcılık çok önemli. Bakın Borsa İstanbul'da bu kısa sürece piyasa değeri şirketlerin 4 trilyon lira düşmüş durumda. Yani bu diğer kanada da sirayet ediyor. Böyle olursa buradaki tahribatın boyutu artar. Yine SPK'dan dün açıklama geldi. İletişim Başkanlığından da yapılan açıklamaya baktığımızda özellikle sadece fon yatırımcısı değil, tasarruf finansman şirketlerine tasarruflarını emanet eden, bu yolla evet, ev almak isteyen, araba almak isteyen yatırımcılar da acaba benim parama bir şey olacak mı endişesiyle karşı karşıyaydı. O noktaya da yine el atıldı ve orada da yatırımcılara aman sakin olun, sizin tasarruflarınıza bir şey olmayacak, emlak katılım önderliğinde bu iş çözülecek mesajı veriliyor. Yani biz fon ayağını konuşuyoruz ama işin bir de Borsa İstanbul ayağı var. Çünkü bu fon içerisinde bulunmayan hisselerde de bulaşıcılık olduğu için bu yaşanan süreçlerden ötürü ciddi değer kayıpları var. Haliyle siz bu fonlarda yer alan şirketlere yatırım yapmamış olabilirsiniz. Uyarıları dikkate almış olabilirsiniz. Ama Borsa İstanbul'un güzide şirketlerinde de yaşanan soruşturmadan ötürü ciddi bir baskılanma var. Öyle olunca da o şirketlerde de %30-%40'lık bir değer kaybı söz konusu oluyor. Tabii bu bulaşıcılığı önlemek adına evet, hızlı reaksiyon gösterilmesi oldukça kıymetli.
1: Tabii gün başlayacak, piyasalara bakacağız ama Uğur Korkmaz bizlerle birlikteydi. Uğur'un söylediği vurgular çok önemli. Adımlar atılıyor, adımlar atılmaya da devam ediyor ama anladığımız kadarıyla daha bir süre daha bu süreci de konuşmaya devam edeceğiz. Uğur çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Senin için yoğun bir gün başlıyor. Kolaylıklar dileyelim sana.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Günün ana başlığı dediğimiz gibi fon soruşturmasıydı. Fon soruşturması

0: İlişkin detayları da aktarmaya devam edeceğiz. Ama bir yandan da siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında gerilim var. Yeni Parti kanadında neler oluyor? Birazdan konuşacağız. Ancak kulislerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde bir kez daha geçen seçimlerde olduğu gibi altılı masa benzeri bir formül üzerinde çalıştığı da iddia edildi. Yeni Parti cephesinde ise isim krizi devam ediyor. Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'ye 30 günlük bir süre verdi. Peki muhalefet cephesinde neler oluyor? Hemen bakalım.
1: Altılı masayı kurdum. Altılı masayla %48,5 oy aldım. Yine benzer bir formülü hayata geçirerek kazanacağız diyor.
2: Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni planını böyle duyurdu. Altılı masa döneminde yaşanan kavgalar, sandıktan gelen sonuçlar çabuk unutuldu.
3: Masa artık tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa için bir kez daha kolları sıvadı.
4: Arkadaşlarım itiraz ettiler altılı masanın kurulması dolayısıyla ama kurduk ve doğru olduğuna inandım. Arkadaşlarımı ikna edeyim. Ben en son özür bile diledim.
2: CHP'de bir yandan İstanbul İl Başkanlığı krizi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk dediği Gürsel Tekin'i Ankara'ya davet ettiği konuşuluyor. Koltuğun yeni sahibi olarak da Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel'in adının kesinleştiği iddia ediliyor. Tekin'in il başkanlığına devam etmemesi halinde kongrede Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacağı da iddialar arasında.
5: Sayın Genel Başkan şu anda parti için bir sigorta. Tamam mı? Hani bu böyle şimdi kariyer planlaması yapanlar
6: amana
5: aklınızı başınıza alın, genel başkanımız büyük kurultaydan çıkacak aday olacak.
2: Yeni parti cephesinde ise isim krizi sürüyor. Anayasa Mahkemesi partiye savunma için 30 gün süre verdi. Kongre süreci kapsamında başlatılan ilçe seçimlerinde ise ortalık toz duman. İstanbul, Mersin, Eskişehir, Trabzon ve Esenyurt'ta ilçe başkanlığı seçimlerinde taraflar birbirine girdi. Yumruklar, hatta silahlar bile konuştu. Mersin'de tartışma arbedeye döndü. Ortalık savaş alanına dönünce havaya bir el ateş edildi. Küfür, tehdit ve kavga nedeniyle seçimler güçlükle yapıldı. Ve İBB davası. Davada bu kez Cebeci maden sahasındaki 111 milyarlık kaçak hafriyat vurgunu mercek altına alındı. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu ve yakınındaki isimler Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi. Sonra da İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümünü açtı. 2021 ile 2025 arasında tam 111 milyar liralık vurgun yapıldı.
7: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
2: Davanın kilit isimlerinden tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'a %50 hissesini aldığı gayrimenkul şirketini ortaklık için ödediği 30 milyon lira karşılığında ne aldığı soruldu. Doğan karşılığında hiçbir şey almadım deyince duruşma savcısı bu nasıl bir ticari ilişki diyerek isyan etti. Mahkeme başkanının o işlemi niye yaptınız, o 30 milyonu niye öyle bir girdi çıktı yaptınız, sebebi ne sorusuna da ihtiyacı olduğundan böyle bir şey yapmıştır yanıtını verdi.
0: Şimdi yeni partiye geldiğimizde ise isim konusu, yani yeni konusuna tartışmalar devam ediyor. Dün gözler Anayasa Mahkemesi'ndeydi ve Anayasa Mahkemesi yeni partiye bir süre verdi. Peki nedir o süre? Hemen bakalım küpürlere. Yeni partiye bir ay süre. Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanunu aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin yapılan başvuruyu dün görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunma yapması için bir aylık bir süre tanıdı. Ve bu bir ayın sürenin ardındansa Anayasa Mahkemesi yapılacak savunmaya göre kararını verecek. Yani yeni parti yeni parti olarak mı yoluna devam edecek, yoksa isimde bir değişiklik mi olacak? Bu da yeni partinin bundan sonraki yol haritasını belirleyecek başlıklardan biri. Siyaseti tamamlayalım. Dünyada neler oluyor dediğimizde ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran. Amerika Birleşik Devletleri 28 Şubat tarihinde İsrail ile birlikte İran'a saldırmış. Aradan 6 ay, hatta 7 aya yakın bir süre geçmesine rağmen savaşta bir noktaya varılamamış durumda. Ama Ama bir yandan da İran yeni bir saldırı ve yeni bir savaşa hazırlanıyor. Üstelik bu kez işte olağanüstü seferberlik çağrısına kadınlar da katılmış durumda. İran'dan çarpıcı görüntüler var. Önce bir İran'a bakalım neler oluyor. Ardından da müzakerelere ilişkin tartışmalar var. Onu konuşacağız.

0: Ellerine silah aldılar, ABD'den korkmadıklarını ve vatanlarına bağlılıklarını göstermek amacıyla gönüllü olarak askeri eğitimlere katıldılar.
1: İran benim vatanım, kimliğim, tarihim, kültürüm ve köklerim. Ülkeme karşı bir sorumluluk duygusu hissediyorum.
0: İran yönetimi, ABD-İsrail'le çatışmaların sürdüğü Mart ayının sonlarında İran'a adanmış adlı bir olağanüstü seferberlik kampanyası başlattı. Gerilimin yeniden tırmanmasıyla birçok İranlı kadın vatan savunması için kampanyaya adını yazdırdı. Başkent Tahran'da bulunan askeri merkezde silah eğitimi alan gönüllü kadınlar temel askeri görevler de icra etti.
1: Herkesi bu kurslara katılmaya teşvik etmek istiyorum. Bilinsin ki İranlı kadınlar erkeklerle aynı seviyededir. Yani erkeklerle birlikte savaşabiliriz ve kesinlikle hiçbir korkumuz veya endişemiz yok.
0: İranlı organizatörlere göre seferberliğe şimdiden 31 milyon kişi kayıt yaptırdı. Katılımcıların %32'si kadınlardan oluşurken %60'dan fazlasının da 46 yaşın altında olduğu belirtildi. Üstelik kampanya kapsamında sadece askeri eğitim de verilmiyor. Bazı gönüllüler arama kurtarma çalışmaları, sosyal hizmetler ve finansal destek gibi alanlarda da ülkesine katkı sağlayabiliyor.
2: Tarihsel deneyim göstermiştir ki bir millet için en önemli caydırıcı unsur o milletin düşmanla yüzleşmeye hazır olma düzeyidir ve barış için en önemli unsur halkının gücüdür.
0: İran basınına göre Tahran, ülke genelinde 1000 ulusal direniş birimi oluşturmaya hazırlanıyor.
3: Aylar geçiyor, savaşta hiç ilerleme yok. Taraflar aynı pozisyonda duruyor ama küresel ekonomi yıprandıkça yıpranıyor. Özellikle Hürmüz konusuna ilişkin belirsizlik devam ederken dün İran'dan bir iddia geldi. O iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 500 kilometre güneye çekildiği iddiası var. Amerika tarafı sessiz ama kontrol kimde diyoruz? Amerika'da mı, İran'da mı? Bu sorunun yanıtına bakacağız çünkü müzakereler bir yandan yeniden başlamış gibi duruyor. Fakur Rahman her sabah olduğu gibi bizlerle birlikte. Fakur, günaydın. Kolaylıklar değil mi? Orta Doğu'nun nabzını senden almaya devam ediyoruz. Şimdi şu öncelikle İran, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının çekildiği iddiası. İran tarafından geldi bu açıklama ama nedir doğruluğu? Gerçekten Amerika bölgedeki donanmasının güneye doğru mu çekti?
4: Günaydın Gökhan. İran tarafından Amerikan Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir teklif yapılmıştı. Ayrıca 7 şart satılmıştı. Bunun belli başlı şartı ablukanın kaldırmasıydı. Şimdi bu gemilerin 500 kilometre uzaklığa geri çekilmesi tabii ki olumlu bir gelişme ve İran basını da bunu doğruluyor. Dolayısıyla şimdi Hürmüz Boğazı'nda peki petrol ticareti devam ediyor mu? Bu konuda kesin olarak elimizde, yani ne kadar gemi geçiyor bunu diyemeyiz. Çünkü daha birkaç gün önce İran 19 gemiyi hedef almıştı ve bunun ABD tarafından bir destek ve koruma altında oradan geçmeye çalıştığı yönünde bir açıklama gelmişti. Ama ham petrolda, ham petrol ihracatında artış var. Yani 28 Şubat'ta İran ve ABD arasındaki savaşın başlamasından bu yana şimdi %80 artış kayıt ediliyor. Dolayısıyla bu olumlu bir gelişme. Pakistan'daki diplomatik çevreler bu gelişmenin belki iki ülke arasında bir esneklik var. Yani ABD tarafından herhangi bir açıklama apaçık olarak ortaya gelmese bile Katar sayesinde iki taraf arasında mesajlaşma var. Ama Pakistan üst düzey yetkilisi A Haber'e yaptığı bir yorumda İsrail Başbakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli ziyareti herkesi tedirgin altına.
3: Şimdi Fakur, evet, o konuyu açmışken hemen şunu sormak istiyorum. Netanyahu'nun bir açıklaması var. Bize saldırı planlıyorlar yine deyip İran'ı işaret etti ama özellikle Baye'de yapılan o toplantı, birçok farklı ülkenin de katıldığı iddiaları var. İsrail tam da bu süreç içerisinde seçime giderken yeni bir provokasyon mu yapacak sence?
4: Evet, yani bir false flag, yani sahte bir operasyon olabilir. Yani İsrail tarafından onu temel yaparak İran'a yönelik saldırılar da olabilir. Aldığımız bilgiye göre bölgede büyük bir titizlik var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bölgeye ziyarette bulundu. Evet. Dolayısıyla İsrail tarafından yeni bir saldırı gerilimi daha da fazla artırabilir. Birdenbire şu andaki sükunet bozulabilir. Herkes İsrail Başbakanı'nın gizli ziyaretine odaklanmış durumda. Ama şunu da söylemek istiyorum. Şimdi İran tarafından bir açıklama geldi. Biz petrol satamazsak kimse satamayacak. Evet. Dolayısıyla İran şimdi herhangi bir saldırıyı bekleyemeyecek. Eğer istihbarat alırsa bir saldırı konusunda önceden harekete geçecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 27 Ekim'de İsrail'de seçimler bekleniyor. Şimdi bölgede Husiler sorunu da çok bir kritik noktada. Şii, Sünni konuya baktığımız zaman herkes de bunu da önlemeye çalışıyor. Yani diyalog ve diplomasi devam edecek ama herkes Körfez bölgesinde bir istikrar istekte bulunuyor. Bakalım önümüzdeki günlerde durum nasıl bir tavır alacak.
3: Çok ince bir çizgi üzerindeyiz. Özellikle İsrail'de gerçekleşecek seçimlere az bir süre kalmışken İsrail'den yeni provokasyon ihtimali var. Fakur Rahman'a çok teşekkür ederiz. Fakur Ersap olduğu gibi Orta Doğu'nun nabzını bize için aktardı. Detayları konuştuk. Ama Orta Doğu'da tarihi bir gelişme var. Evet, biz İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Bölgedeki etkilerini konuşuyoruz ama o tarihi gelişmeye bakmak gerekiyor. Tam 30 yıl sonra 2023 yılında aslında başlamıştı süreç. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali süreç birlikte başlamıştı. Aradan baktığımızda 2027-2026 yılına gelmiş durumda. Tam 23 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleri bugün itibariyle Irak'tan tamamen çekilmiş olacak. Artık Irak yeni bir döneme merhaba diyor. Tabi bu durumdan memnun olanlar da var ama bu durumu endişeyle karşılayanlar da var. Peki bu yaklaşık 26 yıllık, 25 yıllık süreç içerisinde Irak'ta neler yaşandı? İşte Amerika'nın Irak'tan çekilmesi ve bundan sonra olacaklar.
5: Size hitap ettiğim şu saatlerde Amerikan ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmaya yönelik askeri harekatların ilk aşamalarına başladı.
6: 23 yıllık kanlı işgal, savaş, yıkım ve binlerce can kaybı. ABD'nin 2003'ten günümüze uzanan Irak işgali bugün resmen son buluyor. Bölgede 9 askeri üssü bulunan Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrılmasıyla ülkede yepyeni bir döneminde kapısı aralanacak.
5: Stratejik ortaklarımızla olan ilişkimizi ortak çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde askeri işbirliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı işbirliğine doğru yeni bir aşamaya taşıyoruz.
6: Bugün itibariyle tüm askerlerini Irak'tan çekmesi beklenen ABD, ülkedeki varlığına tamamen son veriyor. Amerikan ordusunun boşalttığı üsler yeniden Irak güçlerinin kontrolüne bırakılacak ve artık ülkede hiçbir yabancı güç kalmayacak.
5: ABD güçleri ve uluslararası koalisyon güçleri Irak'tan çekilme sürecini bu ayın 30'unda tamamlayacak. Irak topraklarında artık yabancı asker ve askeri üs bulunmayacak.
6: ABD öncülüğündeki koalisyonun eski Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirmek için başlattığı savaş 19 Mart 2003'ten günümüze kadar uzanan kanlı bir işgalinde kapısını aralamıştı. ABD ordusu 2011'de Irak'tan çekildiğini duyursa da ülke genelindeki 9 askeri üste varlık göstermeye devam etti. Koalisyonun askeri misyonunun sona ermesinin ardından Bağdat'ta Washington arasındaki güvenlik ilişkilerinin istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda sürdürülmesi öngörülüyor.
7: 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan ayrılmış olacak. Bu arada ABD şirketleri Irak'a girecek. Sosyal ilişkiler askeri ilişkilerle değil, ekonomik ilişkilerle kurulur.
3: Bugün tabii bir yandan da Teknofest'i konuşacağız. Bir kez daha Teknofest heyecanı var ama adres bu kez farklı. Adres Şanlıurfa. Şanlıurfa'da gerçekleşecek Milli Teknoloji Meşalesi Teknofest Güneydoğu'da bu kez yanacak. Şanlıurfa'da başlayan Teknofest Güneydoğu yerli ve milli hava araçlarımız, solo Türk ve Türk yıldızlarının nefes kesen gösterileri, yerli robotlar ve Göbekli Tepe temalı dijital deneyim alanları ile ziyaretçileri gurur dolu bir yolculuğa çıkartılıyor. Özellikle Türk Savunma Sanayi'nin Türkiye'nin gelmiş olduğu son nokta, bundan sonra atılacak adımlar. Bir yandan da katılımcıların vereceği mesajları canlı yayınlarla ekranlara getireceğiz. Teknofest'te yeniden heyecan var. Bu kez adres Şanlıurfa. Gün boyunca canlı yayınlarla o görüntüleri de ekranlara getireceğimizi hatırlatalım. Ama bir yandan da tabii ki önemli bir tatbikat var. Son birkaç gündür ekranlara getiriyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan ordularının ortak şekilde gerçekleştirmiş olduğu birliğin gücü tatbikatı. Dün Milli Savunma Bakanlığı'ndan o tatbikata ilişkin çarpıcı görüntüler de geldi. Hemen bakalım. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Birliğin Gücü 2026 tatbikatı kapsamında birlikler sızma harekatı eğitiminde ortak kabiliyetlerini geliştirdi. Müşterek eğitimlerle koordinasyon ve dayanışmada güçlendirildi. Üç ülke Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan. Son yıllarda yaşamış olduğumuz savaşlar, hem Rusya Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı, hem Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan savaş ve bölgesel gerilimler, insansız hava araçları ve özellikle kamikaze dronların ne kadar büyük bir etkiye sahip olduklarını da bize gösterdi. Türk savunma sanayi ise o dronlara karşı da kabiliyetlerini geliştiriyor. Kangal ve Ejderha sistemleri geliştirildi. Peki nedir o Kangal ve Ejderha sistemleri? Hemen bakalım.
0: Yeni nesil drone tehditlerine karşı yerli çözüm üretildi. Tehditlere geçit verilmedi. Hedefler işte böyle imha edildi. Türk savunma sanayisi durmuyor. Yerli ve milli imkanlarla ürettiği teknolojilerle gücüne güç katıyor.
8: Onlar yapamazsınız diyorlardı. Biz yaparsa bu ülkenin evlatları yapar dedik ve yola koyulduk.
0: Yerli ve milli savunma sanayinin öncü kuruluşu Aselsan bir kez daha gururlandırdı. Yeni nesil tehditlere karşı yeni nesil hava gücü sistemi geliştirdi. Yeteneklerini sergileyen Kangal ve Ejderha sistemleri sahadaki gücünü ise ortaya koydu. Demo faaliyetleri kapsamında Kangal FPV-100'ün mini mikro İHA ve yeni nesil FPV tehditlerine karşı tespit, teşhis ve karıştırma köreltme kabiliyetleri farklı senaryolarla test edildi. Gözlemci drone, kablosuz FPV drone ve muhtelif drone tipleri başarıyla etkisiz hale getirildi. Ejderha AD-210'da farklı hedeflere karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha şartlarında sergiledi. Sistem tarafından çoklu kablolu FPV drone, kablolu ve kablosuz kontrollü drone, sabit kanatlı drone ve içten yanmalı motorlu drone etkisiz hale getirildi. Demo faaliyeti Aselsan'ın İHA tehditlerine karşı geliştirdiği katmanlı savunma sistem sahadaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bir de ekonomi. Ekonomi dediğimizde ise tabii ki cebimizi ilgilendiren başlıklara bir bakalım. Sebze meyve fiyatlarındaki o fahiş fiyat artışlarına karşı geçtiğimiz ay gerçekleştirilen operasyonlar vardı. Türkiye Gazetesi ise operasyonların piyasa üzerindeki etkisini öne çıkarmış durumda. Hal operasyonları zamları frenledi diyor. Türkiye Gazetesi, sebze ve meyve piyasasında hal operasyonlarından dikkat çeken bir değişim var. Çarşı, pazar ve market üçgeninde fiyatlar son 15 günde büyük ölçüde dengelenirken neredeyse her hafta zam gelen ürünlerde artış gözlemlenmedi diyor. Peki bu ne kadarlık bir değişim var 15 gün içerisinde? Domates fiyatları 15 Eylül tarihinde, tabii bu Türkiye Gazetesi'nin almış olduğu fiyatlar, 75 lira ile 85 lira arasında değişirken bugün 75 ile 65 lira arasında değiştiğini söylüyor. Salatalık 40 ile 60 lira arasında değişirken bugün fiyatı 35 ile 50, patlıcan 65 ile 85 iken şu an 65 ile 75 aralığına indi deniyor. Bir 5 ile 10 lira arasında bir fiyat düşüşü var ama tabii kış sebzeleri de piyasaya sürülmüş durumda. Havuç 40-55, turp yine 40 ile 50 lira, ıspanaksa yine 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatlar olduğu da belirtiliyor. Ama tabi bunlar ortalama fiyatlar, marketten markete, ilden ile de değişiyor. Bunu da altını çizelim ama operasyonun etkileri diyoruz. Ama burada fiyatlar dengeleniyor ama fiyatların dengelenmediği, cebimizin yakıldığı başka noktalar var. Kuru yemiş. Çok uzun zamandır aslında konuşuruz. Kuru yemiş fiyatlarındaki yükseklik, ama bu kez daha da yükselen fiyatlardan bahsedeceğiz. Kuru yemişin tadı kaçtı diyoruz. Çünkü son dönemde yapılan zamlarla birlikte kuru yemiş fiyatları %20 zamlandı.
9: Akşam bir keyif yaparken aileyle beraber çok severim çerezi veya bir film izlerken iyi geliyor.
10: Yarım kilosunu ne kadar verdiniz? Valla 500 verdik.
11: Fındık, fıstık, badem, leblebi. Sevmeyeni yok. Kimi zaman çaya eşlik ediyorlar, kimi zamansa keyifli bir sohbete. Şimdilerde ise sohbetin eşlikçisi değil, konusu oldular.
12: %20 gibi bir artış oldu.
1: Çerezin tadı kaçtı. Peki tezgahlarda durum ne? Şu anda Mısır Çarşısı'ndayız. Gelin birlikte bakalım. İşte Antep fıstığı bundan bir hafta önce 2800 liraydı. Şu ansa 3280 lira.
13: A Haber Radyo, 24 saat haber.
14: Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Haberin radyosu A Haber Radyo.
14: Reklam.
15: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
16: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
17: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
18: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
19: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Reklam.
13: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
20: Sen de katıl derim, katılın evim.
21: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
22: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
16: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
22: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
23: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
24: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
25: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
26: Denize çek gönder, denize çek gönder.
27: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
28: Reklam.
29: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
30: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
29: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
31: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
32: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
33: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
31: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
32: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
29: A Haber Radyo.
6: Ve satış mağazasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin devamlısıyla yangın hızla büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına tomalar da destek verdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken ambulanslar herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken mağazada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3: İstanbul Küçükçekmece'de ise kaldırımda yürüyüş yapan Can Demir'le yanındaki köpeği elektrik akımına kapıldı. Olayda köpek ölürken Demir parmağından yaralandı. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. Can Demir köpeğini gezdirmek için evinden çıktı. Bir süre köpeğiyle yürüyen Demir inşaat halindeki binanın önünde bulunan aydınlatma direğinin yanından geçtiği sırada köpeğinin aniden yere yığıldığını fark etti. Köpeğini rahatsızlandığını düşünerek yanına giden Demir köpeği dokunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle kendisini savuran Demir olay yerinden uzaklaşarak kurtuldu. Yapılan kontrolde ise köpeğin öldüğü belirlendi. Ve bir kaza haberi. Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce savrularak takla attı. Kazada bir ağır 3 kişi yaralandı. Kaza Edirne Afsa yolunda meydana geldi. Sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Refüje çarparak durabilen otomobildeki sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir ağır, üç yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Günün sıcak başlıklarından biri olarak ekranlara getiriyoruz o kaza haberini. Gazete manşetlerimizle günün öne çıkan haberlerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu saat dilimde Sabah Gazetesi'yleyelim bir kez daha. Sabah Gazetesi'nin manşetinde Başkan Erdoğan'ın açıklamaları var. Dün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılmıştı Başkan Erdoğan. Öncesinde ise fon toplantısına da başkanlık etmişti. AK Parti'nin 86 milyonun müreffeh geleceği için siyaset yaptığını belirten Başkan Erdoğan, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Her dem yeniden doğarız. Başkan Erdoğan'ın sözleri özellikle muhalefet

0: başlığı, özellikle de vermiş olduğu mesajlar. Ama bir yandan da Başkan Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesinde ise ekonomi kurmaylarıyla fon soruşturmaları kapsamında fon krizine ilişkin atılacak adımları masaya yatırdı ve artık yol haritası da netleşti diyoruz. Çünkü özellikle de iletişim başkanından yapılan açıklamayla birlikte bundan sonrasına ilişkin netlik kazanılmış durumda. Tasfiye süreci çok hızlı olacak. En önemli açıklama fon süreçlerindeki tasfiye süreci. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'na kurulacak ve bizzat bundan sonraki süreç işte o kurul tarafından gerçekleştirilecek. Devlet Denetleme Kurulu Başkan Erdoğan tarafından görevlendirildi. Bu süreçte ihmali olan kimler, nerelerde ne problemler var, bunlar tespit edilecek. Ama tabii ki bir yandan da 400-450 bin kişi var mağduriyeti olan, onlara ödemeler için de süreç için yol haritası belirlendi. O da önümüzdeki günlerde açıklanacak ve tabii ki yasal düzenlemeler konusu. Evet, şu an böyle bir sorunla karşı karşıyayız ama bu sorunun tekrarlanmaması gerekiyor. Yasal boşluklar var mı? Varsa neler ve yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç varsa bu da yine masaya yatırılacak. Şimdi gelelim o AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına verilen mesajlara. Başkan Erdoğan hiç şüphesiz ki en önemli vurgularından biriydi. Başkan Erdoğan çok net bir vurguda bulundu aslında. Fon soruşturmasına ilişkin atılacak adımları netleştirdik ve bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi. Kimileri bu tertemiz hareketi kirletmek için aramıza sızdı ifadesinde kullandı Başkan Erdoğan.
1: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
2: Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından alınan tedbirleri anlattı ve ekledi.
1: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
2: Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz dedi.
1: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin.
2: Fon soruşturması üzerinden AK Parti'ye eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.
1: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
2: Toplantıda merhum sanatçı Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısı çalındı. Erdoğan'ın mesajlarını teşkilat üyeleri gözyaşları içinde dinledi.
1: Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
0: Fon noktasında atılacak adımlar netleşti. Başkan Erdoğan açıkladı ama bir yandan da işin tabii ki yargı süreci var. Adli süreç derinleşiyor. Şimdi ona hemen bakalım. Gözaltına alınan 12 kişiden 5'i daha tutuklandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 56'ya ulaştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurularının ardından iş adamı Cengiz Avcı'nın fondan elde ettiği milyarlarca liranın büyük bir bölümünü de yurt dışına kaçırdığı tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Tutuklu Muhammed Yarız ve Serdar Turhan

0: ait 5 lüks villaya da el konuldu.
1: Bir yanda yeni operasyonlar, diğer yanda tutuklamalar. Fon soruşturması her geçen gün derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 12 kişi nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Tale Taahhüt Kurucusu eski yöneticisi Kerem Lafçı, Tera Yatırım Holding Baş Hukuk Müşaviri Cem Gürkan Alpay, Katılım Evim Satın Alma Yöneticisi Engin Geyran, MİEM Yapı Bağlantılı Yunus Çak. Soruşturma kapsamında yeni bir yakalama ve el koyma kararı daha çıktı. İş insanı Cengiz Avcı'nın Odin hissesi üzerinden sağladığı 15 milyar liralık kazancın 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıkardığı belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Avcı'nın tüm mal varlığına el konuldu, hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada daha önce tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait başkası üzerine kayıtlı toplam 1 milyar 200 milyon lira değerinde 5 villaya da el konuldu.
0: Yıllar sonra aydınlatılan bir cinayet, bir sıcak gelişme hemen ekranlara getireyim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de son dakika mesajı. Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Sayın Seyirciler. JASAT ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi. JASAT yıllardır saklanan cinayeti aydınlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşım. Hemen hızlıca bakalım. Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmamıştı. Üzerine yapılan mahalli tahkikatta yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmelerde ise resmi nikahlı eşi ZB tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı. Araştırmayı derinleştiren ekiplerimiz ZB'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti. Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen ilçe jandarma ve JASAT ekiplerimiz ZB'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları da bulundu. Yıllar sonra aydınlatılan bir cinayet İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından duyuruluyor. Bugün önemli bir toplantı var. Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Hem bölgesel gelişmeler hem de terörsüz Türkiye gibi sıcak başlıklar olacak.
2: Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan sonuçlar MGK'da değerlendirilecek. Teyit tespit mekanizması için oluşturulan kurulun hazırlayacağı rapor kurulda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marjında gerçekleştirdiği temaslar, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve ticaret yollarındaki krizler de masada olacak.
3: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
2: Bölgede huzur ve istikrarı bozan İsrail'in saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Adalar Denizi ve Akdeniz'deki provokatif adımları MGK'da ele alınacak. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğiyle Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek.
0: Yarın 1 Ekim, tabi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yeni yasama dönemi başlıyor. Bu yasama döneminin önemli başlıklarından biri de süresiz nafaka konusuydu. Malum Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmişti. Gerekçeli kararsa dün gece saatlerinde geldi. İşte o karar. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine yer alan yoksulluk nafakası düzenlemesine yer alan süre

0: önemsiz olarak ibaresi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar resmi gazetede de yayımlandı. Süreç Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin baktığı bir boşanma davası için Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinin 1. fıkrasına yer alan süresiz olarak ibaresini iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla başladı. AYM itiraz konusu olan ifadeyi anayasanın 2, 5 ve 17. maddelerine aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi iptalin doğuracağı hukuki boşluğu dikkate alarak hükmün yürürlüğünü ise 9 ay erteledi. Buna göre iptal 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Bu süre içerisinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir yasal düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor. Diğer yandan tabii ki havaların durumuna da bakmamız gerekiyor. Havaların durumuna baktığımızda ise özellikle yurdun tamamında etkili olan soğuk hava beraberinde kar yağışı haberlerini de getirmeye başladı. Erzurum Palandöken ilçesinde, Palandöken bölgesinde ilk kar haberleri de gelmeye başladı. Ekranlara getiriyoruz o görüntüleri. Palandöken'den gelen görüntüler, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu ve dağın zirvelerinde baktığımızda beyaza bürünmüş bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Yılın ilk görüntüleri kayak merkezlerinden gelen görüntüler. Tabii ki kayak sezonunun açılmasına daha var, ancak havaların soğumasıyla birlikte yurdun yüksek kesimlerinin artık benzer görüntüleri de ekranlara getirmeye başlıyoruz. Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte özellikle yurdun batısında, Marmara'nın doğusunda ise en fazla Sakarya'da tabii ki yağışlar vardı. Bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Peki Sakarya'da son durum ne? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Numan Erşan Karaca bizi bekliyor olacak hemen o noktaya. Yani Sakarya kameralarımızı çevireyim. Numan, günaydın, kolaylıklar diyeyim. Arkandan da görebildiğimiz kadarıyla Sakarya'daki manzara çok da iyi değil. Tablo nedir? Detayları hemen senden alalım.
1: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Gökhan Kurt. Geride bıraktığımız gün içerisinde yağışın en fazla tahribat bıraktığı yerlerden bir tanesi Sakarya Karasu'da, şu anda bizim bulunduğumuz Darıçayı köyündeyiz. Aslında burası şöyle bir durum var ki yaklaşık son 27 yılın en çok yağışını aldı ve metrekareye 156 kilogram yağış düştü. Hemen kameraman arkadaşımla birlikte bu tahribatı sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yolların iç tarafında, yani köye doğru giden yolların iç tarafındaki şu anda asfaltların baktığımız zaman 20-25 santimlik asfaltların yerinden söküldüğünü görebiliyoruz. İşte yağışın etkisi ve aynı zamanda buradaki çokluğunu işte bu etkiden görebiliyoruz. Hemen iç tarafa doğru gidelim. Sizlerle yine aynı şekilde yolu paylaşalım. Bir yandan da burada neler yaşanıyor onları sizlere gösterelim. Tabii buraya gelen vatandaşlar da var. Aynı zamanda burada yaşayan vatandaşlar da var. Bizler yayın öncesinde onlarla bir konuşma fırsatı bulduk. Burada dün yaklaşık 1 ila 1,5 metre arasında bir suyun buradan akıp gittiğini, aşağı doğru dereye doğru akıp gittiğini söylemişlerdi. Ve nitekim de görmüş olduğunuz gibi hemen çevremizde de sizlere gösterelim. Buradaki hemen tarlanın iç tarafında yine aynı şekilde tahribatların olduğunu belirtelim. Şu yan tarafta yine bir yol çökmesi meydana gelmiş. Hemen kameraman arkadaşım sizlerle görüntüleri paylaşıyor. Burası aslında su akmayan bir dere olarak nitelendiriliyor. Burayı aslında ben de üniversite zamanımda buraya geldiğim zaman, Karasu'ya geldiğim zaman ziyaret ettiğim yerlerden bir köydü burası. Burayı hatırlıyorum. Buradan gerçekten de bir su akışı olmuyordu. Aşağı taraftaki dereden akıyordu. Şu an görmüş olduğunuz gibi buradaki yaklaşık derinlik 1,5-2 metre vardır diye düşünüyorum. Şu anda en üst seviyeye kadar gelmiş durumda. Tarlanın iç tarafında ise görmüş olduğunuz gibi sular altında kalan tarlalardan ise birazdan yavaş yavaş kameraman arkadaşıma devam ettiğim zaman sizlere buradaki görüntüleri aktarmaya ve aynı zamanda buradaki son durumu aktarmaya devam edeceğim. Biliyoruz ki geride bıraktığımız gün içerisinde burada oldukça fazla yağış olması sebebiyle bugün, belki de yarın, yani bugünkü olacak olan planlamalar, aynı zamanda yağış durumu da var. Yağış durumu, güncel yağış durumu bakılacak. Ondan sonrasında ise okulların tatil edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak. Hemen kameraman arkadaşımla birlikte devam edelim. Köyün içine doğru hareket edelim. Görmüş olduğunuz gibi işte asfaltlar bu şekilde görünüyor. Ve hemen tahribatı iç tarafta da yine sizlerle birlikte görüntülerimizi aktaralım. Aşağıya doğru inelim. Buradaki tabii halk bir yandan da buradaki dükkanlarına olan gelen zararları bir yandan da düzeltmeye, onarmaya çalışıyorlar. Hemen köyün iç tarafına doğru gidelim dilerseniz. Bir yandan da sizlere önemli notları aktaralım. Demiş olduğum gibi son 27 yılın en ağır şiddetteki sağanak yağışının neden olduğu ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığı Sakarya Karasu, şu anda bulunduğumuz Darıçayı mevki. Karasu

0: başta olmak üzere ilçe merkezlerinde hayatı durma noktasına getiren şiddetli sağanak yağışlar büyük taşkınlara ve sel baskınlarına sebep oldu. Metrekareye tam 156 kilogram yağış düştüğünü ifade edelim. Darıçayı Mahallesi'nde baraj bölgesi burası ve burada biriken ve tahliye hattında taşan suların yanı sıra dere yataklarının da patlamasıyla mahalle adeta göle döndü. Dün geride bıraktığımız saatlerde su seviyesinin yer yer 1,5 metreye aştığı da aynı zamanda bu mahallede görülmüştü. Yaklaşık 50-60 hane doğrudan sulardan ve sel felaketinden etkilendiğini belirtmiş olalım sizlere. Ev ve iş yerlerinin bodrum katları, garajlar ve geniş tarım arazilerinde aynı zamanda su bastığını ifade edelim. Hemen kameraman arkadaşımla şöyle karşıya doğru geçelim dilerseniz. Şuradaki tarlayı sizlere bir göstermek istiyorum. Hemen şöyle ileriye doğru bir gidelim. Şu an kameraman arkadaşım sizlerle görüntüleri paylaşıyordur eminim ki. Tahribat bu köyde oldukça büyük. Çünkü iç tarafları da var köyün normalde merkez taraflarında olduğu gibi aynı zamanda bizim dış taraflarında yani hemen yan taraflarında görmüş olduğunuz gibi tarlalarda da oldukça tahribatın büyük olduğunu ifade edelim. Ve şuradaki ortada, şurada hemen yanımızda bulunan yolunda aynı şekilde bir şöyle bir durum var ki bir yine aynı şekilde burada asfaltın yerinden söküldüğünü görüyoruz rahat bir şekilde. Köyün iç taraflarına doğru bir yandan da mesafe biraz uzun. Oraya doğru geçtiğimiz zaman sizlere o bölgeden de yine görüntülerimizi vermeye çalışacağız. Köy merkezine doğru yavaş yavaş gidelim. Görmüş olduğunuz gibi tabii buradaki halk da aynı zamanda dükkan sahipleri de bir yandan onarıma devam ediyorlar. Ve bir yandan da yağışın da artık yavaş yavaş başladığını sizlere ifade edelim. Hemen devam edelim karşıya doğru. Peki bugün burada hava durumu nasıl olacak? Kuzey Marmara'da hava durumu nasıl olacak? Sakarya'da hava durumu nasıl olacak? Vatandaşlar bunu oldukça merak ediyorlar. Oldukça önemli sorulardan bir tanesi bu. Önümüzdeki saat diliminde bir yağış başlaması aynı zamanda şiddetli fırtınanın başlaması da öngörülüyor. Bir yandan da şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda ise yağışın başladığını Gökhan Kurt sizlere ifade edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde bir asfalt vardı. Üzeri örtülmüş. Peki üzerindeki hemen asfaltlar temizlenmiş. Tabii buradan aynı zamanda araçlar da çıktığı için buranın temizlenmiş olduğunu ifade edelim. Önümüzdeki dakikalarda artan bir yağış söz konusu olacak ve öğlene kadar devam edecek. Buradaki derenin durumu ne olacak? Bizler takip edeceğiz ve an be an Sakarya Karasu'dan aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü Sakarya Karasu'dan stüdyomuza bırakalım Gökhan Kurt.
1: Numan Erşen Karaca ve kameraman arkadaşımız Ege Ural'a notları için teşekkür ederim. Gün boyunca Numan'dan zaten Sakarya'daki son durumu alacağız. Bir yandan da tabii İstanbul'daki trafiğe bakalım. İstanbul'da yağış bir kez daha etkili oluyor. Özellikle şu dakikalarda Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyeyim. Ortalama kent genelindeki trafik yoğunluğu %65 ama Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan İstanbul'a geçişler artık rengin kırmızıdan bordoya döndüğü durma noktasına geldiği bir tablo. Haritamız bu ama detaylarda neler var tabii ki. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet'le konuşacağız. İstanbul trafiğindeki son durumu %65'e ulaşmış durumdayız. Ahmet bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Saatler ilerledikçe İstanbul'daki trafik daha da zor bir hale geliyor. Neler söyleyeceğiz?
2: Mesai saatinin başlama vaktini tam olarak 9 olarak hesaplarsak şu an İstanbul'un trafiğinin en yoğun olduğu saat dilimi içerisindeyiz diyebiliriz rahatlıkla ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerdeki yoğunluğun temel sebebinin de bunun olduğunu düşünüyoruz diyelim ve bir yandan da size şu an Ankara istikametindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki Çağlayan bölgesindeki trafiği aktaralım. Şu an bulunmuş olduğumuz nokta Çağlayan ve bu noktadan devamı yine Mecidiyeköy Zincirlik istikameti ve bu bölgede de trafiğin yoğunlaştığını hatta zaman zaman durma noktasına geldiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle köprü istikametlerinde her iki yakada trafiğin ciddi yoğunlaştığını ve bu yoğunlaşan trafiğin ancak tam tersi istikamete geçildiği takdirde yani Avrupa'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Avrupa'ya geçişte biraz daha rahatladığını söylemek mümkün. Şu an için Avrupa yakasında trafik yoğunluğu %53. Hemen başlayalım. Özellikle E5 üzerinde Cevizli Bağ'dan başlayarak devam eden ve Ok Meydanı'na kadar süre gelen bir trafik yoğunluğu var. Gazi Osman Paşa'dan başlayarak Maslak'a kadar devam eden oldukça ağır ilerleyen bir trafik yoğunluğu var. TEM üzerinde ve yine otogar bağlantı yolunda her iki istikamette trafiğin yoğunlaştığını Basın Ekspres'te de şu an her iki istikamette Küçükçekmece Bağcılar ve aynı zamanda Bakırköy istikametinde de bu trafik yoğunluğunun artmış olduğunu söylemek mümkün. E5'te yine şu an için Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy arasında Atatürk Havalimanı arasında trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Bu

0: Da bir yol yapım çalışması olduğunu hatırlatmış olalım dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Esenyurt mevkiinde de TEM üzerinde Avcılar'a kadar seyreden bir trafik yoğunluğu var. Altınşehir çıkışının Altınşehir TEM bağlantısının bu noktada trafik yoğunluğunu oluşturduğunu söylemek mümkün. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu öyle ki çok daha fazla. Kartal Maltepe bölgesi Kadıköy'e kadar neredeyse kilit halde. Şu an içinde Sancaktepe'den Ataşehir'e neredeyse adım atmaz halde trafik ve Ümraniye'den de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru uzanan noktada trafiğin oldukça yoğun olduğunu söylemek mümkün. Tabii İstanbul'da bugün içerisinde yeni bir yağış riski var. Yağışın artması durumunda şu saat değil belki ancak gün içerisinde ve en önemlisi gün sonunda yani mesai saati çıkışında bu trafik yoğunluğunun çok daha artması da bekleniyor diyelim. Sözü yerine size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. İstanbul'a ilişkin son bir başlıkla devam edeceğiz. Bir uyarı İstanbul'da Anadolu Avrupa yakasına yaşayanlar için önemli bir detay bakacağız. Çünkü saat 9'dan itibaren bugün İstanbul'da 16 ilçede elektrik kesintileri olacak. Silivri'den Arnavutköy'e, Sarıyer'den Beşiktaş'a, Şişli'den Esenyurt'a ve Bakırköy'e kadar pek çok ilçede kesintiler var. Ama ilçe bazında kesintiler değil tabii ki mahalle bazında kesintiler olacak. Hangi mahallenin ne kadar etkileneceğinse ilgili şirketlerin zaten internet sitelerinden görebilirsiniz ama 16 ilçede bugün yaklaşık 9 saat sürecek elektrik kesintileri var. Onu da hemen hatırlatalım. Günün bir başka başlığına devam edeceğiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına tutuklanan iş adamı Atilla Yıldırım'ın dosyasındaki çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Adli tıp raporunda kokain tespit edilen Yıldırım'ın dijital materyallerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı kişiyle yapılan WhatsApp yazışmaları, alkol koleksiyonu, fotoğrafları ve ezan okunurken devam eden eğlence görüntüleri yer alıyor.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor. Soruşturmada tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dijital materyalleri ve emniyet ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın telefonunda Özgür Özel adıyla kayıtlı bir hesapla yapılan yazışmalar tespit edildi. 2 Haziran 2020 tarihli yazışmada Atilla Yıldırım'ın hesabından bir fotoğrafın ardından "Başkanım, 2 müh, 2 koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" mesajı gönderildi. Karşı taraftansa "Eyvallah" yanıtı geldiği görüldü. 23 Temmuz 2020 tarihli başka bir WhatsApp konuşmasında ise Yıldırım'ın "Bakanım iyi günler. Akşam bahçede mangal hazırlığı yapıyorum. Yoğunluktan fırsat bulursanız bekliyorum. Saygılar" şeklinde mesaj gönderdi. Karşı taraftan da aynı güneş gözlüklü emoji ile cevap geldiği anlaşıldı. Dosyayla birlikte gündeme gelen görüntüler arasında Atilla Yıldırım'da Özgür Özel ve çok sayıda ismin birlikte bulunduğu bir eğlence ortamına ilişkin videoda yer alıyor. Videoda ezan sesi duyulmasına rağmen eğlencenin sürdüğü görülüyor. Söz konusu görüntü Yıldırım'da Özel arasındaki ilişkinin yalnızca WhatsApp mesajlarından ibaret olmadığını gösteriyor. Soruşturmanın mali ayağında ise MASAK verileri Yıldırım'ın hesabındaki para hareketlerini ortaya koydu. İfade tutanağına göre Yıldırım'ın banka hesabına haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı kişiden 13 ayrı işlemde toplam 3.953.443 lira gönderildi. WhatsApp yazışmaları tartışılırken Yıldırım'ın emniyet ifadesindeki uyuşturucu kullanımı ile ilgili beyanı da dosyanın en önemli ayrıntılarından biri oldu. Atilla Yıldırım ifadesinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorusuna "Yurt dışında 3-4 ay öncesinde bir kez Romanya'da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım" cevabını verdi.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinde adliye koridorlarını sarsan şok ifadeler mahkeme tutanaklarına girdi. Davanın 25. duruşmasına hakim karşısına çıkan Medikan Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt ve şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli'deki binaları için ruhsat alabilmek adına tam 8 milyon dolar ödemek zorunda kaldıklarını iddia etti.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinin 25. duruşmasında son derece kritik savunmalar alındı. Medicana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt

0: şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. İki isim Şişli'de yapımı tamamlanan hastane binasına ruhsat alabilmek için 8 milyon dolar ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Çapraz sorguda sürecin ayrıntılarını anlatan Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı tarafından resmi bir görevi bulunmayan Adem Altuntaş adlı kişiye yönlendirildiklerini dile getirdi. Bozkurt, ilk aşamada gelen bir kültür binası ve çöp kamyonları gibi istekleri yüksek maliyet sebebiyle kabul etmediklerini söyledi. Daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la görüştüklerini, bu temasların ardından talebin 8 milyon dolar nakit paraya döndüğünü anlattı. Ödeme sürecini detaylandıran Fatih Mehmet Bozkurt, 5 Haziran 2024'te 4 milyon doların Şişli Belediyesi hesabına bağış adı altında yatırıldığını, 4 milyon dolarınsa aracı Adem Altuntaş'a ofisinde elden teslim edildiğini aktardı. Paranın verildiği gün projenin onaylandığını belirten Medicana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt ise yatırımları sebebiyle büyük bir maddi baskı altında olduklarını ve çaresizlikten dolayı bu ödemeyi yaptıklarını beyan etti.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalarla devam edelim. Donald Trump dün Beyaz Saray'ın bahçesinde bu kez kameraların karşısına geçti. İran Savaşı'ndan Kuzey Kore ile ilişkilere kadar pek çok önemli başlık söyledi ama asıl önemli olan ortaya çıkan o fotoğraf karesiydi. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde yalnız değildi. Milyarder iş adamları teknolojinin devleriyle bir araya geldi. Yapay zeka vurgusu vardı. Düzeltelim, artık Trump'a göre yapay zeka değil, süper zeka ifadesi kullanılması gerekiyor.
0: İran pes edecek dedi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u sevdiğini söyledi. ABD Başkanı Trump dikkati çeken açıklamalar yaptı.
2: İran'ın nükleer silahı olmayacak.
0: Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeminde İran vardı. Tahran'ın kötü durumda olduğunu iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndan çok fazla petrolün çıkarıldığını ileri sürdü. İran nükleer silaha sahip olamaz sözlerini yineledi.
2: Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama vazgeçecekler. Ama çok kötü gidiyorlar biliyorsunuz. Son birkaç gündür Hürmüz Boğazı'ndan tarihin herhangi bir zamanından daha fazla petrol çıkardık.
0: Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesi de gündeme geldi. İran'a izin yok, Kuzey Kore'ye var mı sorusu yöneltildi. Trump, suçlunun önceki yönetimler olduğunu söyledi. Kim Jong-un benim arkadaşım dedi.
2: Kim Jong-un o benim arkadaşım, Trump'ı seviyor. Oldukça büyük bir nükleer kapasiteleri var. Ve nedenini biliyor musun? Çünkü benim yaptığımı yapmayan başkanlar vardı.
0: Trump yapay zeka hakkında da konuştu. Bu teknoloji yapay zeka değil ifadesini kullandı. Yapay zekanın süper zeka olarak adlandırılmasına ilişkin düzenlemeyi imzalayacağını söyledi. Teknoloji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Trump bir dizi belgeye imza attı.
1: Şimdi Trump yapay zeka için artık yapay zeka değil ona süper zeka diyeceğiz dedi ama yapay zeka kontrolden çıkıyor mu sorusunu sormamıza neden olacak bir detayla devam edeceğiz. Haberimizin sonunda da zaten o başlığı göstermiştik. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin yeni sürümü Astra modeli malum geçtiğimiz aylarda görkemli bir şekilde tanıtılmış, hayatımızı değiştirecek demişti ama o modelin sürümün piyasaya sürülmesinden vazgeçildi en azından şimdilik. Sebebi ise güvenlik endişeleri denildi ama konu kapatıldı. Peki ne tür bir güvenlik endişesi var? Hata payının yüksek olduğundan vurgulanıyor. İşte bu güvenlik endişeleri sözü acaba yapay zeka kontrolden mi çıkıyor ya da kontrolden çoktan çıktı mı sorularını da bir kez daha sormamıza neden oldu. Peki uzmanlar ne demişti? Teknolojinin devleri de bu konuyla ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Hemen bakalım.
3: OpenAI yeni nesil yapay zeka modeli GPT 6.1 Astra modelini güvenlik endişeleri nedeniyle askıya aldı. Yeni modelin piyasaya sürülmeyeceği açıklandı. Yeni modeldeki güvenlik endişeleri için şirketten yapılan açıklamada güvenlik standartları karşılanamadı denildi. Ama detay verilmedi. Modelin hata payının yüksek olduğuna da dikkat çekildi. Astra modelinin arama özelliğindeki hızıyla öne çıkacağı açıklanmıştı.

0: Normalde internette birkaç saat içinde tamamlanabilecek bir araştırmayı birkaç dakika içinde tamamlayabileceği iddia edilmişti. Astra modelinin askıya alınması ve yapılan açıklamalar, yapay zeka kontrolden mi çıkıyor tartışmalarını yeniden alevlendirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman geçtiğimiz günlerde yapay zeka teknolojisinde çok ileri gittik uyarısında bulunmuştu.
1: Yapay zeka üreten bazı şirketlerin çok fazla güce kavuşacağı, ekonomiler üzerinde yoğun baskı uygulayacağı ya da insanlara bir dünya görüşünü dayatacağı konusunda gerçek bir korku var. Ve bence de insanlar bundan korkmakta haklı.
0: Anthropic CEO'su Dario Amodei de yapay zekanın kapatma girişimlerine engel olabileceğini söylemişti.
2: Bunu söyleyebilirim ki sistemi kapatacak ya da sınırlayacak bir yol bulmamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka modeli yeteri kadar güçlüyse bu kapatma girişimlerini etkisiz hale getirebilir. Bazı simülasyonlarda bunu gördük.
0: Yapay zekada yavaşlama tartışmalarına ve güvenlik endişelerine en sert tepki gösteren isimlerin başında ABD Başkanı Trump var.
3: ABD yapay zekanın küresel olarak kontrol edilmesi girişimlerini reddetmektedir. Yapay zeka ismini artık süper zeka olarak değiştiriyoruz. Çünkü buna yapay zeka demek bence sahte ve yapmacık oluyor.
4: İnsanlık önündeki tabii ki tehlikelerden bahsederken savaşlar en büyük tehlike. Savaşları çıkaran ülke kim dediğimizde ise İsrail karşımıza çıkıyor. Ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan önemli bir detayda İsrail Başbakanı Netanyahu sürpriz bir şekilde apar topar Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la bir araya geldi. Ardından da bu gizli olması gereken görüşme İsrail basınına sızınca dün gece yarısından sonra, daha sonra pazartesi gece yarısından sonra apar topar İsrail Başbakanlık ofisinde bir açıklama yaptı. Neydi bu gizli ziyaret? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçtiğimiz pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret edip devlet başkanının Elin Ahyan'la görüştüğü ortaya çıktı. Ziyaretin İsrail medyasına yayınlanan ve Baya devlet başkanının 2023'te Hamas öncülüğündeki İsrail saldırısı öncesinde Hamas öncülüğündeki 7 Ekim saldırısını öncesinde İsrail'i uyardığı ancak başbakanın bunu güvenlik birimlerine iletmediğinin öne sürüldüğü haber sonrası gerçekleştirildiği belirtiliyor. Diğer yandan bu görüşmenin hemen ardından aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkelerin temsilcileriyle de Netanyahu'nun bir güvenlik toplantısına katıldığı iddiası da var. Bu da yine İsrail medyasındaki gündem başlıklarından biri. İsrail'i yakından izlemek gerekiyor. Yaklaşan seçimler öncesinde Netanyahu yeni provokasyonlara da imza atabilir. Bir başka noktaya gidelim. Sorunlu noktalardan biri 2021'deki askeri darbeyle iç savaşa sürüklenen Myanmar. Yeni bir katliama daha sahne oldu. Myanmar ordusunun Arakan'daki sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti.
5: Myanmar ordusu pazar yerini vurdu, onlarca Müslüman hayatını kaybetti. Arakan'da akan kan durmuyor. Yine Müslümanlar hedefte. Adres bu defa Rakhine eyaleti oldu. Myanmar ordusuna ait savaş uçakları kentteki bir pazar yerine bomba yağdırdı. Yoğun bir kalabalık vardı. Bombaların düşmesiyle pazar yeri kan gölüne döndü. Araçlar alev içinde kaldı. Çevredeki binalar ve bir köprü hasar gördü. Saldırı sırasında pazarda esnaf, alışveriş yapanlar ve yoldan geçenler bulunuyordu. Onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı. Birleşmiş Milletler saldırıyı kınadı. Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric yaralıların birçoğunun ağır durumda olduğunu duyurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerini iletti.
6: Saldırı bir pazar yakınında gerçekleşti. 50 kişi öldü ve yaklaşık 60 kişi de yaralandı. Kalplerimiz saldırıdan etkilenenler ve aileleriyle birlikte.
4: Şimdi yapay zeka gündemimizde, evet yapay zekanın ama bir de hayatımızı kolaylaştırmanın özellikle teknoloji alanında, savunma sanayi alanında önemli katkıları da var. Olumlu kullanıldığı zaman. Şimdi Roketsan'dan gelen açıklamalara bakacağız. Çünkü Roketsan pek çok noktada üretiminde yapay zekayı kullanıyordu ama roket ve füze teknolojilerinde üst seviyeye çıkaracak yeni adımlar atmaya hazırlanıyor yapay zeka teknolojisiyle. Peki hangi adımlardan bahsedeceğiz? Hemen bakalım.
7: Biz yapay zeka teknolojisinde öncü bir şirket olmak istiyoruz.
8: Yapay zeka teknolojileri

0: teknolojisinden en etkin şekilde yararlanarak performansı yüksek ürünler ortaya koymak ve ülkemizin savunmasına en üst düzey katkı sağlamak.
1: Disiplinli ve tam donanımlı bir ekiple beraber tam anlamıyla bir yapay zeka mükemmelliyet merkezi olarak çalışıyoruz.
2: Roketsan yapay zekaya odaklandı.
3: Otonom sistemler ile ürünlerimizin performansını en üst seviyeye çıkarırken küresel pazarda da oyunun kurallarını biz belirliyoruz.
2: Savunma sanayinde roket, füze ve uzay teknolojilerinin önde gelen ismi Roketsan, bundan sonraki yolculuğunu yapay zeka ile şekillendirmek istiyor.
4: Küçük de olsa yapay zekayı kullandığımız birçok ürünümüz var ve yavaş yavaş insan katkısını yapay zeka ile artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz.
2: Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, yapay zekanın yeni dünyanın teknoloji altyapısını oluşturduğuna dikkati çekti. Yapay zeka ile ürettikleri ürünlerin artacağını vurguladı.
4: Yapay zeka bizi sadece hızlandıran değil, bizi farklı bir boyuta taşıyan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yapay zeka ile geliştirdiğimiz, yapay zekayı yoğun olarak kullandığımız pek çok ürünümüze de şahitlik edeceksiniz.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haftanın tam da ortasında çarşamba günü piyasalar nasıl güne başlıyor hemen bakalım. Borsa İstanbul'da tabii ki fon soruşturmasının yaratmış olduğu baskı hala devam ediyor. %2,40'lık bir düşüşle Borsa İstanbul dün günü tamamladı. 12.290 puan. Bir de dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de son durum nedir dediğimizde burada dolarda hafif bir yükseliş olmakla birlikte artık 49 lira seviyesi aşılmış durumda. 49 lira 15 kuruştan işlemler devam ediyor. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de de 55 lira seviyesinde şu andayız. 55 lira 59 kuruş. Artık bu noktada da yükseliş devam ediyor. Bir yandan da tabii ki altın fiyatları en fazla konuşulan başlık. Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Özellikle FED'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi, savaşa ilişkin belirsizlikler altın fiyatları üzerinde baskılanmayı artırıyor. 4176 dolar. Bir de iç piyasaya bakalım. Gram altına baktığımızda gram altında ise %0,21'lik düşüşle 6573 liraya geldik. Satıcılı seyir devam ediyor. Gümüş fiyatlarına bakalım. Yılın en fazla kaybettiren şüphesiz değerli metallerinden gümüş. Yeni güne de düşüşle başladı. %1'e yakın bir düşüş var. 61 dolar 60 centten şu an işlemler devam ediyor ve petrol fiyatları. Petrol fiyatlarındaki tabloya baktığımızda ise burada dalgalı seyir sürmekle birlikte 100 doların altındayız. 96 dolar 31 cent ancak gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelere çevrilmiş durumda. Bu da günün önemli başlıklarından biri de. Bir yandan da tabii ki cebimizi ilgilendiren başlıklara bakalım. Nedir o? Özellikle de sebze meyve fiyatları ve yapılan denetimler. Hemen bakalım Sabah gazetesine. Pestisit yok diye market yakayı ele verdi. 1.1 milyon lira ceza kesildi. 15 üründe limitlerin altında da olsa pestisit belirlenen marketin pestisit tespit edilmedi reklamına 1.1 milyon lira ceza verildi. Limitlerin altında olsa bile bu ibarenin kullanılamayacağının altı çizildi. Çünkü limitlerin altında olsa bile siz bu ürün bizde yok, pestisit kullanmadık diyorsunuz ama baktığınızda bu ürün çıkıyor. Yani tüketiciyi kandırma olarak karşımıza çıkıyor. Denetimlerin sonuçlarını da görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Günün bir başka haberiyle devam edeceğiz. İzmir'de geçtiğimiz yıl piknik dönüşü meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti 10 yaşındaki Umut Erol. Karar davasında asli ve tam kusurlu olan kamyonet sürücüsüne sadece 5 yıl hapis cezası verildi. Evlat acısıyla yanan aile karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf eğer bu 5 yıllık cezayı onarsa kamyonet sürücüsü yalnızca 1 yıl 6 ay cezaevinde kalacak.
7: Ben yasımı yaşayamadım ya. Yani acımı yaşayamadan adalet mücadelesine giriştim. Böyle ceza olmamalı.
8: Yüreğine ateş düşen, evlat acısıyla kavrulan anne baba, yarım kalan hayaller ve kazanın acısına eklenen mahkeme kararı.
9: Karşı taraf %100 atalımıza rağmen 5 yıl ceza verildi. Adeti istiyoruz. Sonuna kadar arkasındayız.
8: Korkunç kaza 20 Mayıs 2025'te İzmir Balçova Viyadüğü'nde yaşandı. Çetin ailesi keyifli bir piknikten dönüyordu. Direksiyonda anne Medine Çetin, yanında baba Eren Çetin, arka koltukta ise 4 çocukları vardı.

0: O sırada hızla gelen kamyonet Çetin ailesinin bulunduğu araca çarptı.
1: Kapıyı kırıp diğer evlatlarımı çıkarttım ben. Sadece iki, oğlum Umut Erol iki koltuk arasından sıkıştığı için onu çıkartamadım, kurtaramadım. İç kanama geçirmişti, boyun kırığı vardı benim oğlumda.
0: Dördüncü sınıf öğrencisi Umut Erol Çetin, hurdaya dönen o araçta iki koltuğun arasına sıkışmıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede mezuniyetine birkaç gün kala hayatını kaybetti.
2: İddiaya göre kazanın ardından tutuklanan kamyonet sürücüsü davanın ikinci duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üstelik bilirkişi raporunda kamyonet sürücüsü asli ve tam kusurlu bulundu. Ancak buna rağmen sadece 8 ay tutuklu kaldı. Acılı ailenin tek umuduysa karar davasıydı. Ancak işte o dava ailenin yüreğindeki acıyı dindirmedi.
1: Eşim beyin kanaması geçirdi. Şu an adam elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziniyor. Ama ben gidiyorum oğlumun toprağına bakıyorum. Toprağımla konuşuyorum. Bu adalet mi ya?
0: Bilirkişi raporunda otomobil sürücüsü Medine Çetin'in herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtilirken kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz'ün ihmaller zincirine kapı araladığı da ortaya çıktı.
1: Araç o kadar hızlıydı ki takip mesafesi yok, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, frene basmamış, trafik kurallarının hepsini aslında ihlal etmiş.
0: Tekgöz'ün taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi ama
2: tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis cezası verildi. Ehliyetine de 2 yıl el konuldu. Karara itiraz eden aile dosyayı istinafa taşıdı.
1: Bu bir kaza değil. Verilen ceza bu kadar mı? Yani 5 yıl mı? Bu ödül gibi ceza. Ben bu cezayı kabul etmiyorum. Kesinlikle.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Önce halk, sonra bankayız.
12: Türkiye Kırmızı Et Üretici

0: İşçileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde etçi gebe düve politikasının devam etmesi gerektiğini belirterek, hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek dedi. Tunç, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını da sektör adına olumlu karşıladıklarını açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
5: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
6: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
10: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
15: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
16: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
17: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
18: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
19: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
20: Kazancım net, sigortam net.
18: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
21: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
22: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
23: A Haber Radyo canlı yayın.
24: Çok yüksek perdede yaptığı o açıklamalar, hem içeriye hem dışarıya verdiği o mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: yanlış yapanla vedalaşırız dedi. Soruşturma nereye uzanacak? Yeni gözaltılar olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kimlere bu mesajı verdi? Yatırımcı parasını nasıl alacak? Halk bu işe nasıl bakıyor? Tabii bunlar önemli başlıklar. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları arasında tabii altını çizeceğimiz satır başlıkları olacak. En son bir paylaşımı var. Yeri geldikçe söyledim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın. Oldukça sert cümlelerle konuya değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefetle ilgili de açıklamaları vardı. Bu süreçle ilgili de açıklamalar var. Fonlar için özel bir kurul kurulması önemli başlıklardan bir tanesi. Hepsine bakacağız. Şimdi fon soruşturmasındaki sıcak gelişmelerle başlayalım. Az sonra Erdoğan'ın cümlelerinin satır aralarını tek tek okuyacağız. Ama eski bakan Fatma Betülsayan Kaya ile ilgili biliyorsunuz gündemdeki konu. Cumhuriyet Başsavcısı Fatma Betülsayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını talep etti. Önce bu detaya bir bakalım, ardından devam edelim.
1: Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betülsayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması istendi. İlgili kurumlara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat yazısı iletildi. Fon soruşturması 3 temel boyutta derinleşti. Sürecin ekonomi yönetimi ayağında üst düzey temaslar yürütülüyor. Hukuki ayağında Adalet Bakanlığı'nın titiz çalışmalarıyla her gün yeni gözaltı ve tutuklama haberleri geliyor. Siyasi boyutta ise kim olduğuna bakılmaksızın yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek mesajı veriliyor. Bu kapsamda AK Parti'deki görevinden affını isteyen Fatma Betülsayan Kaya'nın istifası kabul edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını istedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'yla Sapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili resmi kurumlara yazıları iletildi.
0: Şimdi sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi de biliyorsunuz konuşulan isimler arasında Fatma Betülsayan Kaya gibi. Mustafa Sandal'ın açıklamaları attığı tweetler de çokça konuşuluyor. Mustafa Sandal'ın fon skandalında adı geçen eşi Melis Şurup Sandal'ın soruşturma öncesinde 11 milyar liralık parasını çekerek Dubai'ye gittiği iddia ediliyor. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı Melis Sandal'ın. Tüm mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.
1: Fon soruşturmasında Mustafa Sandal ve eşi Melis Şurup Sandal hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan ve aynı zamanda borsacı Cihan Sütçurup'un kızı Melis Sütçurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon lira çektiği iddia edildi. Sandal hakkında ayrıca yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Melis Sütçurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gitti ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü. Mustafa Sandal'ın da Dubai'den oturum izni başvurusunda bulunduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı Benim Anlamak derken eşi Melis Sandal da kendisinin mağdurlardan biri olduğunu savundu. Sandal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada benim tek geçim kaynağım müzik dedi. Dubai meselesi hakkında ise Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de oturum iznim var açıklamasını yaptı. Melis Sandal ve borsacı Cihan Sütçurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında aynı zamanda yakalama kararı çıkarıldı.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün önemli bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantı sonrasında da genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı. Zaten oradaki açıklamaları gündeme adeta bomba gibi düştü. Uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında bu kadar sert ve net açıklamalar yaptığını görmemiştik. İç siyasete yönelik de açıklamaları oldukça net ve sertti. Ama aynı zamanda kendi partisi içerisinde

0: neticelendireceğiz demesi önemli. Yine ekonomik bazda sadece küçük bir kısmı etkiliyor, sorunlar, pürüzler giderilecek demesi önemli. Ama en önemlisi, bir gün önce de altını çizmişti, BM dönüşünde de altını çizmişti. Tüm milletimizi etkileyen, 86 milyonu etkileyen bu konunun millete zarar vermesini müsaade etmeyeceğim dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir cümlelerini ekrana taşıyalım, birlikte dinleyelim.
1: Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
2: Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından alınan tedbirleri anlattı ve ekledi.
1: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
2: Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz dedi.
1: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin.
2: Fon soruşturması üzerinden AK Parti'yi eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.
1: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
2: Toplantıda merhum sanatçı Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısı çalındı. Erdoğan'ın mesajlarını teşkilat üyeleri gözyaşları içinde dinledi.
1: Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
0: Şimdi tabii bu ortaya çıkan bilgiler fon soruşturması ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturdu. Sokakta da sadece bu başlık konuşuluyor. Siyasette de bu başlık konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının bir kısmını ekrana taşıdık. Bir yandan da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları var. Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli dedi. Yazılı bir açıklama yaptı Bahçeli ve alınan kararları destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız mesajı önemliydi.
3: Lideri saygıdeğer genel başkanımız.
2: Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli değerlendirmeler geldi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Türkiye'nin ekonomi, diplomasi, siyaset ve terörsüz Türkiye yolunda ivme kaydettiği bir dönemde ülkenin huzuruna kastetmek isteyenlerin devlete olduğuna dikkat çekti. MHP lideri, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız dedi.
4: Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız.
2: Bahçeli

0: ekonomik bölünme hedefleyenlere karşı uyardı. Kurumlarımız görevinin başındadır mesajı verdi.
1: Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır.
2: Okan Müderrisoğlu, günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayına. Şimdi sizin taraf Ankara oldukça teşekkür hareketli. Ediyorum. Açıklamaları yakından takip ediyoruz. Zaten gündeme de bomba gibi oturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Aslında başlık başlık gidelim istiyorum. Çünkü açıklamalar ve yaşananlar aslında bu fon soruşturmasına da baktığımızda siyaseten konuşulacaklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti özelinde söylediği açıklamalar ve yaptığı uyarılar özellikle çok iddialı ve çok sert ve de çok net. Bunu da konuşmamız lazım. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle bu üç açıklamasında, bu konuya ilişkin son üç açıklamasında hep şu vurguyu yapıp o yöne çevrilmesi de 86 milyonu ilgilendiriyor bu deyişi. Ve milletin aslında nasıl bu konudan etkilendiğini görüyor olması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki de aynı yerde durduğunun en net örneği oldu. Şimdi dilerseniz AK Parti cephesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yapanla vedalaşırız dedi. Kurucu değerleri hatırlattı. Birçok dedi farklı ajandası olanlar olabilir dedi. Aslında bunun ardından da şunlar konuşulmaya başlandı. Ne oluyor, ne olacak AK Parti içerisinde diye. Ne düşünüyorsunuz?
3: Bilgisayara, çok gelişmiş bir bilgisayara herkes istediği soruyu soruyormuş ve cevabı mükemmel bir şekilde veriyormuş. Bizim temel sorunca bilgisayarın devreleri yanmış. Ne sordun demişler. Ne var ne yok diye sordum demiş. Bu soru da onu aratmayacak kadar çok kapsamlı ve kıymetli bir soru. Ankara hareketli. Çünkü İstanbul nezle olsa biz Ankara'da grip alıyoruz. Onu da öyle bir kayda geçirmiş olayım. İşin tabii latifesi bir kenara, ciddi kısmında şu var. Konunun siyasi, hukuki, bürokratik yani idari ve yasal boyutları var. Siyasi boyutundan girdik. Bence konunun zaten bugün AK Parti özelinden Cumhurbaşkanı'na doğru uzatılması ve Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na saldırı şeklinde bu konuyu tanımlaması öyle hafife alınacak bir husus değil. Burada elbette önemli olan husus şu. Nerede durdunuz? Yani bir yanlış varsa bu yanlışa sahip mi çıkıyorsunuz? Yoksa bu yanlışın adını koyup onunla yüzleşerek gereğinin yapılmasını sağlayıp önünüze bakarak ama aynı zamanda da topluma hesap verebilir bir pozisyonda duruyor musunuz? İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün hani nefsine yenik düşenlerle vedalaşırız, tazelenerek, güçlenerek yolumuza devam ederiz. Sermaye piyasaları ve Türkiye ekonomisi daha da güçlenerek yoluna devam edecektir mesajı. AK Parti'nin 25 yıllık öyküsünde farklı şekillerde AK Parti ile yolu kesişen ama bu kadar büyük ve kitlesel bir partide şahsi ajandası olan, farklı nedenlerle AK Parti'ye girmiş ama ilke ve değerleriyle hakiki anlamda buluşmamış isimler ile AK Partili olmakla birlikte işte konjonktürün, şartların, ilişkilerin beraberinde getirdiği o nefsine yenik düşme dediğimiz basiretsizlik de dahil olmak üzere bir takım iş ve işlemlerin içinde bulunanların gereğinin yapılmasını sağlamak ki Sayın Cumhurbaşkanı bunun çok net bir örneğini ortaya koydu. Oysa biz CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk ya da asrın yolsuzluğu iddiasının tartışıldığı dönemde ne görmüştük? Bu siyasidir. Bir takım ağaç isimleri üzerinden gizli tanıklar icat edilmiştir. Ve operasyoneldir bu. İçi boştur denildi. Ama sonra iddianame, itiraflar, etkin pişmanlıklar, somut belgeler ortaya çıktığında mızrak çuvala sığmadı. Ama hala bu yanlışı savunmaya devam eden yeni diye bir parti üzerinden eski alışkanlıklarını devam ettiren bir siyaset duruşu da var. O yüzden son olarak bu bağlamda şunu söylemek isterim ki bu sadece AK Parti özelinde değil, siyasetin tamamının şöyle dönüp aynaya bir bakıp gerçek manada ilişkileri, iş ve işlemleri itibariyle silkelenip kendisine gelmesi için de bir fırsat. Toplamda siyaset kurumunun itibarı Türk demokrasisinin kalitesi bakımından son derece önemli.
2: Şimdi siz aslında CHP'li belediyelerdeki işi hatırlattınız. Çok uzun süre konuştuk. Orada da siz genellediniz, siyasidir. Aslında şöyle yorumlandı, her birimiz de duyduk. Bunu Cumhurbaşkanı yapıyor. Bu bir bize yapılan operasyon. Bu iş siyasi ama yapan da Cumhurbaşkanı. Hedef gösterildi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi şu vurguya da gelmek istiyorum o zaman. İçerideki uyarılar netti. Siz de altını çizdiniz. Ama millet uyarısı hepsinin önündeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında. Yani hep milleti işaret etti. Hatta o paylaşımda bir cümle. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Değerlerimizi bir kurucu değerlerimizi bir hatırlatayım hatırlamayanlara diye başlayan o cümle. Şu önemli mi? Ya da ne kadar önemli? Bugün sokağa çıktığımızda herkes bunu konuşuyor. Ne kadar büyük paralar nasıl oluyor, neden oluyor? Hatta herkes diyor ki bu kadar büyük paralar kimde var, nasıl var, neden var, biz nasıl çalışıyoruz, ne oluyor? İnsanlar bundan etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu 86 milyon vurgusunu yapıyor olması aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde işte kulağını kapadı, halkı duymuyor gibi manipüle edilmeye çalışıldığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı yerde durduğunu mu gösterir bize?
3: Şimdi bunlar çok keskin, çok doğru, çok cesur ve gerçekten sizin gibi bir profesyonele yakışan sorular. Karnından konuşan ve bir şekilde vantrolog dediğimiz seslendirme yapıp dış sesle bahsettiğiniz iddiaları gündeme getirerek buradan bir algı yönetmeye çalışan şebekenin varlığını inkar edemeyiz. Konunun Cumhurbaşkanı'na ilişkilendirilecek olması aslında bize 17-25 Aralık'ı da çağrıştırıyor. AK Parti ile başlayıp Cumhurbaşkanı ile ilişkilendirecek bir zincir kurarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak. Bu yaklaşımı Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'yi millet kurdu biz sadece tabelasını astık genel değerlendirmesiyle birlikte Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamasında ekonomik ve toplumsal kutuplaşma üretilmeye çalışılıyor bundan. Bu sistematik bir saldırıdır cümlesini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Tekraren söylüyorum. Şu anda konunun siyasi yönünü tartışıyoruz. Bu siyasi yönü üzerinden toplumda oluşturulacak tereddütün Türkiye'deki sermaye piyasalarına, ekonominin geneline, toplamda siyasete bir zincirleme reaksiyon şekilde olumsuz etki etmesi için yürütülen çabaya dikkat çekiyoruz. Siyaset kurumu öz eleştirisini vermek durumunda. Dün itibariyle çok daha belirgin ve somut bir şekilde gördü ki Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada kararlı, tavizsiz ve bu işin süratle sonuçlanması, mağduriyetin en aza indirilmesi ama aynı zamanda buradan çıkaracak dersler de geleceğe ilişkin atılacak adımlar konusunda da zerrece tereddüte yer verilmemesi pozisyonunda.
2: Peki şimdi o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonuna kadar gideceğiz dediği bu konuda kendi yardımcısını görevlendirip işin başına koyduğu bir kurulu oluşturuyor olması ve bunu millete duyuruyor olması bu süreçle ilgili ne kadar ciddi adımlar atılacağını bize gösterdi birinci ağızdan. Peki ne demek fonlar için özel kurul kurulması? Bu işin daha da büyüyeceği anlamına yeni isimler mi gelecek yoksa daha mı derinleşecek? Ne demek, neden kuruldu bu kurul?
3: Bu da çok kıymetli bir soru ve aydınlanması gereken boyutlar içeriyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Fon Tasfiyesi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Çünkü farklı kurumlar var, görevlendirilmiş kurumlar var. Bir yandan savcılık soruşturması yürüyor, farklı bilgiler, farklı çarpıtmalara ya da dezenformasyonlara konu oluyor veya kişiler ya da kurumlar üzerinde o da varmış bu da varmış gibi dedikodu ve spekülasyonlarla daha pandemi etkisi yaratacak bir tür hani fon kapanının pandemi etkisiyle toplumun tamamını içine alabileceği veya önemli bir kısmını manipüle edebileceği bir süreç var şu anda. Bunu görüyoruz yani. O nedenle Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulacak koordinasyon kurulunun ana fonksiyonu kamuoyunun açık, şeffaf ve doğru bilgilendirilmesi bir. Burada hak sahipliğinin somut olarak tespit edilmesi iki. Alacakların hakiki anlamdaki yatırımcının alacağının ne zaman nasıl ödeneceği ve bunun şartları kamuoyuna bu bilginin de herhangi bir tereddüte yer vermeyecek şekilde iletilmesi ve elbette belli tarihler arasında yapılan işlemlerle burada oluşmuş yatırımcı hak ve menfaatinin bir tasfiye masası eliyle eldeki varlıkların değerlendirilmesi suretiyle karşılanması ama iki boyutu daha var. Bir, 17 Eylül'den itibaren verilmiş bir takım emirlerle Temmuz-Eylül arası önceliklendirilecek şekilde spekülatif değil, doğrudan doğruya haksız kazanç elde etmeye dönük olağanüstü artışlar ve bunlardan profesyonelce yararlananlar

0: ve onların elde ettiği bu menfaatin tekrar gerçek yatırımcının yatırımının bir zararı uğramadan ya da en az hasarla karşılanacak şekilde onlara iade edilmesi. Dolayısıyla Sayın Cevdet Yılmaz'ın üstlendiği fonksiyon aslında işin hani malcanın yongası denir ya, en kritik kısmı. Dediğim gibi adli süreçler devam ediyor. Tasfiye ile ilgili görevlendirilmiş iki banka var. Ama tasfiye edilecek fonların içindeki değerler nedir? Bunların içindeki hakiki yatırımcı nedir? Ortalama yatırım tutarı nedir? Hak sahipliği nedir? Bunlar ne zaman nasıl ödenecek? Hangi değerler üzerinden ödenecek? Elde çok kıymetli hisse senetleri de olduğunu biliyoruz. Ama 16 Eylül'e kadar değeri şurada olan ve Türkiye'nin en tanınmış, en saygın ve en itibarlı, en değerli kurumlarının bu genel algı ve bugünkü belirsizlik ortamı nedeniyle şuraya düştüğünü de görüyoruz. Şimdi bu hakiki değerken buraya düşmesinin hiçbir ekonomik gerekçesi yok. Ama bugünkü fon tartışması yüzünden maalesef borsadaki genel eğilim aşağı yönlü olduğu için onlar da değer kaybetti. Şimdi o zaman hangi fiyattan, ne zaman, nasıl bu hisseleri elden çıkaracaksınız ki aynı zamanda da yatırımcının zararını veya yatırım karşılığını bir şekilde ödeyebilirsiniz, zararını telafi edebilirsiniz. Açıkçası 455.758 yatırımcıdan bahsediliyor. 1 milyon liraya kadar olan tutarlar, ki aslında ortalaması 500 bin civarında gözüküyor. Hani analitik olarak söylüyorum, böyle olacak diyecek aşamada değilim ama 1 milyon liraya kadar olan tutarlara bakıldığında bu da bu 455 bin yatırımcının en az 330 binin sorununun ilk etapta çözülmesine imkan sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın süratle hareket edilecek denildiği kısım da kitlesel probleme daha fazla dönüşmeden işin bu kısmını önce bir halletmekle ilgili. Bir de çok kişinin dikkatinden kaçıyor, bir evim, katılım evim gibi tasarruf finansman şirketi, yani konut ya da ev sahibi olmak için girilen sistem. Burada da emlak katılıma çok önemli bir misyon yüklendi ve bu iki şirketin yükümlülüklerini ve alacaklarını üstlenmiş oldu. Şimdi orada da bir organizasyon kurulacak. Orada da önemli bir kitle, ki bunlar aslında alt orta gelir grubundan, işte bir arabam olsun, başımı sokacak bir evim olsun diye sürecin içine girenler, işte onların da mağdur edilmemesi için emlak katılımın bu konuda devreye sokulmuş olması da son derece önemli. Yani peki, işin tabandan tavana doğru kitlesellik ve bundan kaynaklanacak sosyoekonomik probleme dönüşmemesi için özellikle gerçek yatırımcı, alt orta gelir gruplarının ve önemli sayıda yatırımcının probleminin çözülüp sonra profesyonelce işin hukuki haksız
1: hukuki
0: kazanç boyutu,
1: öyle geçmesek hakiki çünkü onu da merak ediyorlar.
0: Ayrıştırılarak süreç yönetimi.
1: Özür diliyorum, böldüm ama şimdi siz dediniz ya işte bir yandan...
0: Yok bitirmiştim.
1: Ben mali kısmını söylüyorum. Cevdet Yılmaz'a düşen kısım önemli kısım. Yatırımcı sayısını verdiniz, 6000'e yakın yatırımcı. Diğer yerleri de etkiledi, tamam. Ama bir yandan da işte Samet az önce veriyor, bir sürü arabalar, uçaklar yan yana dizilmiş. Tabi haliyle vatandaş da bunu görünce bu ne diye tepki veriyor. Şimdi böyle bakınca da insanlar... şunun da güvencesini istiyor. Tamam, bu paralar sahiplerine verilsin, paralar yerini bulsun, alınsın, bu paralar çok önemli ama bu insanlar cezasını da çeksin. Bunu da görelim. O zaman bir daha yapamasınlar, bir daha buna kalkışamasınlar diye. Bu hukuki sürecin de kararlılıkla işlediğini biliyoruz değil mi? Çünkü sosyal medyada bununla ilgili de manipülasyon başladı. Paralar verildi, süreç işletilmiyor, işte hukuki bu... süreç işletilmiyor gibi cümleler kuruluyor.
0: Şimdi hukuki sürecin son derece etkin işlediği ve yeni bağlantılarla birlikte yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının çıktığını görüyoruz. Burada tabii benim tabirimle at izi it izine de karışıyor. Zamanla asli sorumlularla fer'i, yani yan sorumlular arasındaki cezai terazinin tartışında da belli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu iddianın sahipleri işte eski bakan ve AK Parti'nin yakın zamana kadar genel başkan yardımcısı görevindeki hanımefendinin eşiyle birlikte işte elde ettiği değer üzerinden yürütülen siyasi tartışma. Bunu refere ederek ama bir bilgiye dayanmadan ve genellikle FETÖ'cü ya da kripto FETÖ'cülerin uydurduğu senaryonun üzerine benim tabirimle balıklama atlayan ve dediğim gibi özellikle de AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bitmek tükenmek bilmeyen hesaplaşması olan adeta hani nefretle mağlul bir takım aktörler var. Bunların içinde siyasi aktörler var. Yakın zamanda bunlardan birisi Adalet Bakanı ve eşiyle ilgili arka arkaya 10 maddeyi aşan iddialar dizisi sıra

0: patladı. Benim yine tabirimle hepsi elinde patladı, fiyasko oldu, geri çekmek zorunda kaldı. Şimdi maddi manevi tazminatla karşı karşıya. O yüzden yeni parti ya da kısmen CHP'lilerin konuya giriş biçiminde de sadece şöyle bir algı yönetiliyor. Daha öyle isimler var ki onları gizliyorlar, onlarla ilgili işlem yapılmıyorlar evet. diye. Ben çok açık bir şekilde burada da yayına çıktığımda söyledim. Bu konuda elinde bilgisi, somut iddiası, belgesi olan varsa ortaya koysun. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işten temizlenerek çıkılacak vurgusu ve kararlılıkla gidecek ifadesi herhangi bir kimsenin korunup kullanılmayacağına ilişkin orada yazılı, açık, sözlü taahhüt olarak ve yazılı taahhüt olarak duruyor. O nedenle bu hukuki süreç işlemiyor. Birileri korunup kullanıyor tartışmasının özü buradan yürütülen bir algı operasyonu bence. Diğer tarafı itibariyle de bence yine çok önemli bir husus var. Nedir o? İşte süreç yönetiminde özellikle ilk 2-3 gündeki süreç yönetimindeki farklı kararlar ve açıklamalar nedir o? Mal varlıklarına tedbir konulan şirketlerle ilgili evet. kişiler bazında ve sürecin içinde rolü ve sorumluluğu bulunduğu düşünülen ve şu anda gözaltı ya da tutuklama durumunda olanlarla ilgili zaten bu tedbirler alındı. Yani mal kaçırılmasın, mal değerinde azaltma olmasın vesaire. Fakat şirketler bazında yani bu sürecin içinde benim fon vurguncusu dediğim kişi ya da kuruluşlar bağlamında bir tedbir olmamakla birlikte bu fonlarda işlem yaptığı iddiasıyla Türkiye'nin önemli şirketlerinin bütün mal varlıkları ve para hareketleri dondurulunca ekonominin tümünü etkileyecek zincirleme reaksiyon dediğim az önce bir sonuç doğabilir diye buradaki tedbirler kaldırıldı. Ama kamuoyuna denildi ki ya bu fon vurguncularının mal varlığının üzerindeki tedbirler kaldırıldı. Hayır öyle bir şey yok. Onun altını ısrarla çizelim. Peki. O yüzden tek kuruşun yurt içinde ve yurt dışında takibi ikinci, üçüncü kişiler üzerinden, muhtemel kişiler üzerinden yapılan işlemler işte daha dün İstanbul'da siz daha iyi biliyorsunuz ki şehrin hani genel yapısını. Acar kentte aslında ikinci, üçüncü kişilerin üstüne gözüken ama bu sürecin içindeki bu vurguncuların aslında işte bu haksız kazançla aldığı 5 villa ki 1.2 milyar değerinde olduğu söyleniyor. Hemen tedbir konuldu. Yani bu evet. anlamda hem mali hem hukuki süreç çok kararlı bir şekilde sürüyor. Umarım ve dilerim ki yurt dışına çıkarılan benim tabirimle kaçırılanlar için de bir iade süreci gerçekleşebilsin. Bu konuda çaba ve irade var. Ama karşı tarafın özellikle İsviçre başta olmak üzere bu konuya yanaşması da onların da bu anlamda masaya çekilmesi de önemli olacak.
1: Okan Müderrisoğlu çok teşekkür ediyorum. Aklımda daha çok soru var ama sürem el verdiğince ben sizi ağırlayabildim. Görüşmek dileğiyle sağolunuz.
0: Elimden geldiğince ben de katkı sağlarım. Kolay gelsin. Önemli bir konu bu. Çok boyutlu. Evet. Hani bir 10-15 dakikayı kesinlikle. Tabii aşan boyutları da var. İnşallah A Haber zaten konuyu farklı programlarıyla da gündeme getiriyor. Ben de dediğim gibi üzerime düşen katkıyı sağlarım. Sabırla dinlediniz. İyi sorular sordunuz. Size de şahsen teşekkür ediyorum.
1: Ben kolay gelsin. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizimle birlikteydi. Ankara Büro'daki arkadaşlarımıza da selam yollayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları satır satır yorumlanabilecek mesajlar. Yani büyük uzun bir programda anca değerlendirilebilecek başlık. Ama yine bir yandan da hatırlar mısınız? Yine Okan Müderrisoğlu'yla bizi sürekli izleyenler hatırlarlar. Çünkü o bayağı uzun uzadıya sohbet yaptığımız Faruk Erdem, Okan Müderrisoğlu ben bir yayında bir bilgi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın titizlikle çalışılmasının istendiği ve bir mobbing yasası diye bir gündem olmuştu. Bu nedir ne değildir, kimi nasıl etkiliyor, çalışanı nasıl koruyacak diye konuşulurken bununla ilgili önemli çalışmalar da bir yandan yürütülmeye devam ediliyor. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Bir de gündemimize mobbing oturdu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan dün bahsettik. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sadece Ferhat Gündoğdu yok operasyonda. Türk futbolunu yakından ilgilendiren üst kademeden toplam 7 isim de var. İddialar ne? Ne gibi yazışmalar ortaya çıkmış? Bu mobbing nasıl sistematik şekilde yürütülmüş? Bir yanıtına bakalım.
2: Hakikaten bu sabah ile itibaren zaten sıkıntıda olan Türk hakemliği bence boyut atladı.
3: Sahte sınav kağıtlarından koşamayan hakeme torpilli derecelere, sahte fişlerle usulsüz para trafiğinden mobbinge, Türk futbol tarihi en büyük hakem operasyonuyla sarsıldı. Merkez Hakem Kurulu ve yöneticileri başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu'nun asli görevi sahadaki adaleti sağlayacak olan hakemleri atamak. Ama iddialar doğruysa Merkez Hakem Kurulu daha kendi bünyesindeki adalet sağlayamıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski üye ve eski hakem Yunus Yıldırım, mevcut MHK üyesi Sebahattin Şahin, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve derneğin İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltı kararı verilen isimler.
2: Ben de aslında şu anda da Futbol Federasyonu'nun bir dakika bile vakti yok bence Ferhat Gündoğdu ve ekibini görevden almak için diyor.
3: Operasyon eski hakem Ali Tuna'nın yaptığı şikayetle başladı. Başından geçenleri ATV Haber'e anlatan Tuna geçtiğimiz yıl mazeret sınavına girdi. Ama sınav sonucu beklediğinden çok düşük geldi ve sınavdan kaldığını öğrendi. Sınav kağıdını istediğinde ise yazının kendisine ait olmadığını gördü ve şikayet etti. Ardından MHK'ya farklı konulardan şikayetler peş peşe geldi.
4: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Dokunulmaz mı kardeşim burada? Neler geldi, neler geçti?
5: İnancım tam bu sürecin sonuna kadar devam edeceğinden, Sayın Adalet Bakanımızın bu konuda kararlı adımlar attığını hepimiz gördük. Sayın savcılarımızın kararlı adımlar attığını hepimiz gördük.
3: Peki suçlamalar ne? Gözaltına alınan kişiler hakkında objektif ve gerekçeli karar olmaksızın bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, bazılarına ayrıcalıklı davrandıkları, hakem puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri suçlamaları yöneltiliyor.
2: Hani bir hakemin ben araştırma yaptım. Mesela yine Ozan Ergün 12. maçında derbi aldı. Baktım ne Collina, ne Marcus Merck, ne Urs Mayer. Hiçbiri 12. maçında derbi alamamış.
3: Bu suçlamalara yönelik bazı mesajlaşmalar da ortaya çıktı. Yazışmalarda bir kişi Ferdi Karadoruk'tan sınav sorularını istemiş, o da kabul etmiş.
2: Bunlar saçma sapan yazışmalar. Bir kere onu söyleyeyim. Neden böyle? Şimdi muhtemelen dernek seçimleriyle alakalı bir konu bu. Kendi adaylarının dernek şubesinde başkan olmasını istiyorlar.
3: Bu yazışmada da bir yönetici kendisine destek vermeyen delegeler için madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin ifadesi yer alıyor. Yani liselerden çıkarıyorlar. Ayrıca hakem derneğine üye olmayan veya yönetime karşı olan hakem ve gözlemcilerin sistematik şekilde maçsız bırakıldığı, klasman dışına itildiği ve üzerlerinde ağır psikolojik baskı oluşturulduğu saptandı.
5: Futbol gelecek nesillere daha temiz olarak bırakılması için hangi kişi olursa olsun, hangi kurumun başında olursa olsun bunların üzerine gidilmeli.
3: Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada detay vermedi, sürecin takip edildiğini duyurdu.
1: MHK soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında MHK Başkanı Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişi ve iddiaları aslında ekrana taşıdık. Peki ifadelerde neler söylendi? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural haber nöbetine başlayan isim. Ahmet Nazif hoş geldin yayına. Günaydın. Seni dinliyoruz.
6: Günaydınlar. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun içinde bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Onların ifade işlemlerinin yine bugün itibariyle başlayacağını söylemek mümkün ve yine önümüzdeki günler içerisinde Cuma gününe kadar da adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz. Peki burada şu an için ifadelerle alakalı bir şey yok, ancak sorulan sorularla alakalı veya sorulacak sorularla alakalı önemli bilgiler var elimizde. Peki bunlar neler? Özellikle ortaya atılan çeşitli iddialar var. Bu iddiaları baz aldığımız takdirde Ferhat Gündoğdu'ya sorulacak soruların başında elbette hakem atamalarının nasıl gerçekleştiği ve bu hakem atamalarında bazı hakemlerin kayırıldığı yönündeki iddiaların cevaplanması olacaktır. Ve beraberinde başka sorulması beklenen sorulardan birisi ise belki de çok kritik bir soru bu. Sınavların değiştirildiği, sınav sorularının birilerine verildiği veya sınavların bir kişinin sınavlarının doğrudan farklı hale getirildiği yönündeki iddialar, ki bu iddialar aslında Türkiye futbolunu doğrudan ilgilendiren, hiçbir dolaylı yol olmadan doğrudan ilgilendiren durumlar. Öyle ki konuyla alakalı az önce hazırlanan VTR'mizde de bu noktaya aslında dikkat çekilmişti. O da şu: bu zamana kadar çeşitli takımların başkanlık görevini yürüten kişilerden, çeşitli takımların yine teknik direktörlerinden ve yine kulüplerin beraberinde yöneticilerinden bu konuyla alakalı, Ferhat Gündoğdu'yla alakalı, MHK ile alakalı önemli açıklamalar açıklamalar vardı. Ve bu açıklamaların içerisinde de bu sınavlara değinen çeşitli demeçler de görüyorduk. Ve bu sınavlarla alakalı da gözaltına alınan

0: Ferdi Karaduruk, yani TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı'nın da WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Kendisinin WhatsApp yazışmalarında sınav sorularını birilerine verdiğini ve bunu da kabul ettiğini görebiliyoruz. Soruşturma şu an bu kapsamda devam ediyor. Gözaltı süreci bittikten sonra adliyeye sevkleri gerçekleşecek. Adliyeye sevklerinde de yine nasıl bir süreç onları bekliyor? Savcılık makamına verecekleri ifadelerinde onları ne bekliyor? Bekleyip göreceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazife Aydın Baytar'a teşekkür edelim. Bu arada bir yandan da Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre artık boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası talep edilemeyecek. Uygulama 9 ay sonra da yürürlüğe girecek. Amerika'nın Saddam Hüseyin'i devirmek için 2023'te başlattığı Irak Savaşı günümüze kadar uzanan kanlı bir işgalinde kapısını aralamıştı. Ve o işgal 23 yılın ardından bugün sona eriyor. Hala Irak'ta bulunan son Amerikan askerinin bugün ayrılmasıyla ülkede yepyeni bir dönem başlayacak.
2: Size hitap ettiğim şu saatlerde Amerikan ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmaya yönelik askeri harekatların ilk aşamalarına başladı.
3: 23 yıllık kanlı işgal, savaş, yıkım ve binlerce can kaybı. ABD'nin 2003'ten günümüze uzanan Irak işgali bugün resmen son buluyor. Bölgede 9 askeri üssü bulunan Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrılmasıyla ülkede yepyeni bir döneminde kapısı aralanacak.
2: Stratejik ortaklarımızla olan ilişkimizi ortak çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde askeri işbirliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı işbirliğine doğru yeni bir aşamaya taşıyoruz.
3: Bugün itibariyle tüm askerlerini Irak'tan çekmesi beklenen ABD, ülkedeki varlığına tamamen son veriyor. Amerikan ordusunun boşalttığı üsler yeniden Irak güçlerinin kontrolüne bırakılacak ve artık ülkede hiçbir yabancı güç kalmayacak.
2: ABD güçleri ve uluslararası koalisyon güçleri Irak'tan çekilme sürecini bu ayın 30'unda tamamlayacak. Irak topraklarında artık yabancı asker ve askeri üs bulunmayacak.
3: ABD öncülüğündeki koalisyonun eski Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirmek için başlattığı savaş 19 Mart 2003'ten günümüze kadar uzanan kanlı bir işgalinde kapısını aralamıştı. ABD ordusu 2011'de Irak'tan çekildiğini duyursa da ülke genelindeki 9 askeri üste varlık göstermeye devam etti. Koalisyonun askeri misyonunun sona ermesinin ardından Bağdat'ta Washington arasındaki güvenlik ilişkilerinin istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda sürdürülmesi öngörülüyor.
4: 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan ayrılmış olacak. Bu arada ABD şirketleri Irak'a girecek. Sosyal ilişkiler askeri ilişkilerle değil, ekonomik ilişkilerle kurulur.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı yine. Trump hangi açıklamayı yapmıyor ki dikkat çekmesin? Dedi ki, İran pes etmek üzere. İddiası bu. Birkaç gün önce de asla barışmayacağız, bir araya gelmeyeceğiz demişti. Bu arada Kuzey Kore liderinden bahsetti, Kim Jong-un'dan. Onu sevdiğini dile getirdi. Teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelip bir dizi belgeye de imza attı.
5: İran pes edecek dedi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u sevdiğini söyledi. ABD Başkanı Trump dikkati çeken açıklamalar yaptı.
6: İran'ın nükleer silahı olmayacak.
5: Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeminde İran vardı. Tahran'ın kötü durumda olduğunu iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndan çok fazla petrolün çıkarıldığını ileri sürdü. İran, nükleer silaha sahip olamaz sözlerini yineledi.
6: Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama vazgeçecekler. Ama çok kötü gidiyorlar biliyorsunuz. Son birkaç gündür Hürmüz Boğazı'ndan tarihin herhangi bir zamanından daha fazla petrol çıkardık.
5: Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesi de gündeme geldi. İran'a izin yok, Kuzey Kore'ye var mı sorusu yöneltildi. Trump, suçlunun önceki yönetimler olduğunu söyledi. Kim Jong-un benim arkadaşım dedi.
6: Kim Jong-un o benim arkadaşım, Trump'ı seviyor. Oldukça büyük bir nükleer kapasiteleri var. Ve nedenini biliyor musun? Çünkü benim yaptığımı yapmayan...

0: En başkanlar vardı.
1: Trump yapay zeka hakkında da konuştu. Bu teknoloji yapay zeka değil ifadesini kullandı. Yapay zekanın süper zeka olarak adlandırılmasına ilişkin düzenlemeyi imzalayacağını söyledi. Teknoloji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Trump bir dizi belgeye imza attı.
2: Şimdi biliyorsunuz meteorolojiden uyarılar ardı ardına geliyor. Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Marmara'da. Sakarya'da sağanak vardı. Sel meydana geldi. Birçok ev ve iş yerinde zarar olduğu bilgisi var. Muhabir arkadaşımız Numan Erşen Karaca bizi bekliyor detayları aktarmak için Ege Ural'la birlikte. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
3: Cansın Elbacı, günaydınlar ve yayınlar diliyorum. Biliyoruz ki dün geride bıraktığımız saatler içerisinde o görüntülerin yayınlandı. O görüntülerin servis edildiği yer işte burası. Sakarya Karasu, yer yer su aynı zamanda 1,5 hatta 2 metreye kadar yükseldiğini belirtmiş olalım. Buradaki derenin aslında normalde kendi yüksekliği 1 metre fakat üstlere doğru geldiği zaman işte görmüş olduğunuz gibi şu anda yatağı yavaş yavaş doldurmuş durumda ve aslında selin
4: daha da büyük. İşte kameraman arkadaşım Ege Ural sizlerle görüntüleri paylaşıyor. Hemen köprünün altına bir bakalım. İşte görmüş olduğunuz gibi buradaki yükseklik aynı zamanda çok çok fazla.
3: Yükseklik aynı zamanda çok çok fazla olduğunu belirtelim. Tabii bir yandan da buradaki yukarıdan gelen yani yukarıdaki köylerden gelen ve derenin içerisinden gelen ve aynı zamanda su o kadar hızlı bir şekilde geliyordu ki tarlaların iç tarafından görmüş olduğunuz gibi hemen kameraman arkadaşımla sizlerle birlikte paylaşalım. Şöyle buraya doğru geçelim. Şurayı göstermesini rica edeceğim Ege'nin. Şuraya görmüş olduğunuz gibi suların dün buraya kadar geldiğini sizlere belirtmiş olalım. Ve dün ise demiş olduğum gibi aslında su buraya kadar geliyordu. Fakat şu anda suyun biraz daha düştüğünü belirtelim. İç taraflarda suyun hızı olduğu gibi kaldığı yerden devam ettiğini belirtelim. Öğlene kadar yine Karasu'da bulunduğumuz yerde Darıçayı bölgesinde yağmurun devam edeceğini belirtelim. Şimdi ileriye doğru gidelim. Bir yandan da şöyle bir detay aktarmak istiyorum sizlere. Bulunduğumuz yer dere kenarı ve burada vatandaşlar da burada yaşayan vatandaşlar da bir yandan fındık yetiştiriciliği yapıyorlar ve ne yazık ki geride bıraktığımız gün içerisinde bir vatandaşın tarlasında bulunan 2 ton fındığın aynı zamanda kaybolduğunu da belirtmiş olalım sizlere. Hemen çevremizi bir gösterelim sizlere. Hemen şuradan kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Arada görmüş olduğunuz gibi burayı da tamamıyla bir sular altında kalmıştı ve buraya gelen vatandaşlar, buradaki bahçe sahipleri aynı zamanda buranın korunması için dün ellerinden geleni yaptılar. Fakat suyun yüksekliği o kadar fazlaydı ki bahçedeki tahribatlarda görmüş olduğunuz şekilde. Şimdi birazdan aşağı doğru yine devam edeceğiz. Sizlere bir köprüyü göstereceğiz ve daha sonrasında ise yıkılan bir ağacı göstereceğiz. Bir yandan da burada yaşayan bir Cemal amcamız var. Ona da aslında bir mikrofon uzatmak istiyoruz. Bir yandan onunla da konuşmak istiyoruz. Efendim, haber canlı yayındayız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş. Dün neler yaşandı burada, sizden bir dinleyelim.
5: Abim, dün sabah saat 8 itibariyle buradan aşırı derece bu su geldi. İnsanlar canının, malını, hayvanını, fındığını kurtarmaya dahi vakit bulamadın. Aniden bastırdı yağmur ve böyle bir sel, ben daha yaşım 65, böyle bir sel daha görmedim ya. Ki saat 13-14 saat bu hiç su durmadan aktı ya. Evet. Yani çok zarar ziyan var. Allah milletimizin, devletimizin yardımcısı olsun ya.
3: Efendim, çok çok teşekkür ederiz. Yeniden geçmiş olsun dileyelim. Allah önümüzdeki olsun, saat diliminde buradaki atmosfere yeniden bir bakacağız. Sizlere yeniden mikrofon uzatacağız. Buradaki son durumu aktar üzere haber nöbetimiz devam edecek Cansen Elbacı. Şöyle bir detay verelim ki önümüzdeki saat diliminde ise burada aynı zamanda arama kurtarma çalışmaları yine aynı şekilde devam edeceğini belirtmiş olalım sizlere ve sözü Sakarya Karasu'dan yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Şimdi İstanbul Sultanbeyli'de etkili olan sağanak sonrası da yollar adeta dereye dönmüştü. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk dengesini kaybetti. Uzun süre kalkamadı çocuk. Yardımına yoldan geçen bir sürücü yetişti.
6: Su akıntısının ortasında kalan çocuğu otomobil sürücüsü kurtardı. İstanbul'un birçok noktasında sağanak etkili oldu. Sultanbeyli'de de kuvvetli yağış sonrası yollar dereye döndü. Okuldan dönen bir öğrenci yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü. Akıntıya karşı koymaya çalışan çocuk uzun süre yerden kalkamadı. Çocuğun yardımına yoldan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti. Sürücü aracından inmeden çocuğun elinden tutarak kaldırıma kadar götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
2: Ekranlara yansıyan bir son dakika bilgisi var. Sınırlı da bir bilgi var elimizde ama olanları sizinle paylaşayım. Dubai Tel Aviv uçağında bir kaçırılma alarmı verildiği yönünde. Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapan bir uçaktan bahsediliyor ve içerisinde 150'den fazla kişinin olduğu yolcu uçağında kaçırılma şüphesi üzerine alarm veriliyor. İlk belirlemelere göre de uçak kısa süreli bir acil durum sinyali veriyor. Sonrasında da uçak kaçırma anlarında kullanılan bir kod var. O kodun iletildiği kuleye belirtiliyor ve uçağın daha sonra Suudi Arabistan'a yönlendirildiği aktarılıyor. Elimizdeki bilgiler böyle. İsrail medyasında geçen bilgiler bunlar. Dubai, Tel Aviv seferini yapan ve 150'den fazla kişiyi taşıyan bir uçak kısa süreliğine bir kaçırılma kodu veriyor ve Suudi Arabistan'a yönlendiriliyor uçak. Tabii konuya ilişkin detayları öğreneceğiz. Haber merkezimize ulaşacak. Şu an canlı hava trafiğini arkadaşlarım ekrana verdi. Canlı hava trafiğinde her şeyin normal seyirde olduğunu görebiliyoruz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon attığımızda hazır. Günaydın.
0: Günaydın Cansu, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kaçırma vakası olduğu söyleniyor. Böyle bir kod iletildiği. Ancak sonrasında da Suudi Arabistan'a yönlendirildiği. Bir kaçırılma anında uçağa yönlendirme yapılıyor mu? Nasıl işliyor süreç?
0: Öyle. Zaten uçağı kaçıran uçağı rehin aldıktan sonra ineceği istikameti ülkeyi belirliyor. Pilotlara işte gideceği ülke istikamet tarif ediliyor ve tehditle oraya gitmesi sağlanıyor. Yani dünyanın her uygulanan yöntem bu.
2: Coşkun Başbuğ, sizi anlayamıyoruz. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misiniz?
0: Cansın, burada zaten uygulanan yöntem bu. Yani uçak evet. Kaçırma hadiselerinde uçağı kaçıran yolcuları ve pilotları uçağı rehin aldıktan sonra nereye gideceği konusunda bir yönlendirme yapıyor. Yani bu uçağı kaçıran teröristlerin uyguladığı taktiklerden biri. Dolayısıyla genellikle en çok rastlanılan husus bu. Muhtemelen eğer haber doğruysa uçağı kaçıranlar Dubai Tel Aviv, yani iddia o. Normal planlı istikamet bu, uçuş güzergahı.
2: Evet.
0: Bu güzergahın dışına çıkarak uçağı Suudi Arabistan'a indirme gibi bir eylem içindeler.
2: Peki şunu sorayım o zaman. Tamam, bu normal süreç ama şimdi daha da netleşiyor. Jetler alarm verilen uçağa yöneldi diyor İsrail medyası. Hatta yine İsrail medyasında yer alan haberlere göre Kat ve güvenlik liderleri uçak kaçırılması haberi sonrası durum değerlendirmesi yapıyorlar. Acil toplantıdalar. Şimdi bölgeyi düşündüğümüzde aylardır sizinle bölgeyi konuşuyoruz. Bölge ülkelerini konuşuyoruz. İsrail'i konuşuyoruz. Güzergaha da baktığımızda bölgede yaşanan o kritik gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda birçok senaryo geliyor insanın aklına. Sizin ilk öngörünüz nedir? Ne yaşanmış olabilir?
0: Şöyle, İsrail uzunca bir süredir bölgeyi karıştırmak için şeytanın aklına gelmeyecek her yolu deniyor Cansın. Bu herkes tarafından biliniyor. Hatta ben son Suudi Arabistan'a yapılan saldırılarda gerek Haçlı Şabi'nin kuzeyden gerek Husilerin güneyden yaptığı saldırılarda bir İsrail aklı olduğunu her katıldığım yayında, haberde, daha önce bu konuyla ilgili yaptığımız yayınlarda söylerim. Ben yine İsrail'in bir şeytani plan peşinde koştuğunu, o istediği gerilimi yaratamadığı için el yükselterek böyle bir haberle dünyada gündem oluşturmaya niyetlendiğini görüyorum. Çünkü bu işin yani düz okuduğunda hiç akla geleni şu.
2: Bir dakika, İsrail yine kendine bir mağduriyet yaratıp İsrail'i sivil yolcuların içerisinde bulunduğu bir uçağa bir kaçırılma operasyonu, neyse terör operasyonu gerçekleştiriliyor deyip mağduriyet mi yaratacak diyorsunuz?
0: Elbette, o yani bölgeyi karıştıracak, mağduriyet yaratacak ve savaş için gerekçe hazırlayacak muhtemelen. Çünkü burada ve hedef İran olacak. Göreceksin, yani eğer bu haberi işlemeye devam ederse İran'a ait teröristler

0: tırnak içinde söylüyorum, İsrail'in ifadesiyle sivillere ait yolcu uçağımızı kaçırdı. Ve muhtemelen eğer haber doğruysa, Suudi Arabistan'a inecekse orada bir rehin alma işlemi göreceğiz. İşte uçağın içerisinde yürüyecek bir süreç işleyecek. Ve İsrail bunu sürekli gündemde tutarak dünyada hani o İsrail nefretini engellemek ve bir mağdur edebiyatı yaratmak, aynı zamanda da bir askeri operasyona da zemin hazırlamak niyetiyle bir ortam oluşturmaya çalışacak.
1: Coşkun Başbuğ, sizi azıcık bekleteyim. Çünkü söyledikleriniz çok önemli. Onlarla ilgili sorularım var ama bilgiler de geliyor bir yandan. Kanal 12 televizyonunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Biliyorsunuz liseler yayınlar Kanal 12 televizyonu. Kellesi alınacaklar diye yayınlar yapar. İsrail'deki bir kanaldan bahsediyoruz. Oradan bilgiler. Dubai'den kalkış yapan uçak Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumunu belirtti. Sonra da uçak içerisinde kısa süre sonra kaçırılmasını ifade eden 7500 kodunu yayınladı diyor. Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiriyor televizyon. Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğunu belirtiyor ve daha sonra da Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi diyor. Bu arada bir ek var bu bilgilere. Yetkililer uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakta iletişim kurulmadığını söylüyor. Şimdi elimizdeki bilgiye baktığımızda yaklaşık 150 kişi uçakta. İsrail'in kendi kanallarının açıklamasına göre bu 150 kişinin 100'ü İsrail'i. Şimdi Coşkun Baş böyle bir şey söyledi ki İsrail kendi bildiği yoldan propagandasına devam ediyor ve bunu kendi lehine kullanacak. Peki bunu kullanıp İsrail'i hedef alacak dedi Coşkun Baş bu. Yani bunu kullanıp derken bu mağduriyeti İran'da kullanıp. Peki böyle baktığımız zaman Amerika ile İran arasında yaşananlar, Trump'ın defalarca Netanyahu'yu uyarıyor olması, Netanyahu'nun içeride seçim sürecini yürütüyor olması karşısındaki ittifak, aklıma o kadar çok şey geldi ki bir anda. Dengeleri nasıl değiştirecek? Sadece bölge değil, Amerika-İsrail olarak da bakarsak iki uçlu bize bir şöyle perspektif çizseniz.
0: Şimdi şöyle Johnson, Amerika İsrail'in uzunca bir süredir gerek Lübnan'a gerek İran'a saldırısına müsaade etmiyor. Hatta İsrail zaman zaman şu perdeden seslendirme de yapıyor. Amerika bize müsaade etmiyor. Ancak İsrail menfaatleri gerektiği takdirde, hani gerektiğinde Amerika'dan da izin almadan, icazet almadan İsrail saldırı gerçekleştirecektir gibi de vurgulamalar, cümleler kuruyor. Şimdi burada Amerika'nın bu baskıladığı süreç, böyle bir uçak kaçırma hadisesiyle bir anda Amerika'yı da operasyonel bir faaliyette bulunmaya zorlar mı? Veya İsrail bunu denemek ister mi? Esas kritik soru bu. Ben tamamıyla bu maksatla bu eylemin İsrail tarafından bir sahte bayrak eylemi şeklinde planlandığı kanaatindeyim. Ve İran muhtemelen kaçırdı diyecekler veya İran'a bağlı vekil güçler tarafından bu eylem gerçekleştirildi gibi bir hava yaratılacak. Ve bu havayı, bu rüzgarı arkasına alan İsrail'de görüyorsunuz mağdurum, tehdit altındayım ama buna rağmen bunu görmezden geliyorsunuz ve bana olan tehdidi ortadan kaldırmakta geri duruyorsunuz. Dolayısıyla ne yapmalı? Hemen saldırıya geçmeli, hemen hedef imha edilmeli gibi bir hava yaratmak isteyecek İsrail. Yani aslında oyun okumayı bilene basit.
1: Peki benim... şimdi diğer ihtimal üzerinde hiç durmuyorsunuz değil mi? Konu İsrail olunca gerçekten hani başka şeyler düşünüyor insan haliyle ama bir de siz işin uzmanı olunca yani herhangi bir uçak içerisindeki bir durumdan dolayı bu yaşanmış olma ihtimalini çok düşük değerlendiriyorsunuz değil mi?
0: Çok. Yani ben Johnson burada elbette net bilgiler elde edildikten sonra bir değerlendirme daha sağlıklı ama şu ana kadar senin aktardığın bize gelen bilgilere baktığımda bende oluşan ilk intiba bu. Hatta şu da çıkabilir. Yani bu işin içinde İran'ın da üstlendiği, İran bunu alenen devlet olarak üstlenmez ama öyle bir ortam doğar ki arkasından direkt İran kartviziti çıkabilir. Böyle olsa bile İsrail'in ben İran içerisinde işbirliği içinde olduğu bir kolu ve kanadı yıllardır anlatırım. Bu danışıklı dövüş burada da işliyordur diye değerlendiririm. Arkasında kim çıkar?

0: karşısına çıksın. İşin esas ana organize edeni net olarak İsrail'dir derim. Ki son Suudi Arabistan'a yapılan saldırılarda da istediğiniz kadar Husiler, Haçlı Şabi, İran vekil güçleri bu saldırıları gerçekleştiriyor. Arkasında İran var deseniz dahi ben İran'ın devrim muhafızlarında İsrail'in vekil gücü olarak sahada varlık gösterdiğini ve İsrail namına o saldırıları yaptığını anlatır dururum.
1: Peki çünkü... mesela şimdi bir açıklama geldi. Diyor ki İsrail Başbakan Sözcüsü. Şu an uçakta yaşanan olay bir uçak kaçırma değildir. Reuters geçti bu son dakikayı. Sizin söylediğiniz gibi İsrail iddialarını zaten hemen sunmaya başladı benzer yönde. Ama son söylediğiniz cümle üzerinden gideyim. İsrail ve İran işbirliğiyle yapılmış bir durum da olabilir dediniz. Doğru. Bu olayın son dakikaları gelmeden biraz önce Trump'ın son açıklamasını vermiştim. Trump yine Amerika ile ilgili, İran'la ilgili affedersiniz. İşte görüşebiliriz, müzakereler olabilir yeniden demeye başlamıştı. İran'dan da tam tersi açıklama gelmişti. Ne savaşabiliyor ne müzakere edebiliyor diye Trump'la alay etmişlerdi. Ancak bu süreçte hep şunu gördük. İran ve Amerika'nın söylemde bile bir araya gelme ihtimalleri ya da savaşın bitme ihtimali olduğu anda İsrail'in devreye girme ya da bölgeyi karıştırma ihtimallerinden ve olasılıklarından konuşmuştuk. Bu da o süreçlerden biri mi yoksa bambaşka bir cepheyi açacak süreç mi?
0: Yok, aynı sürecin devamı Cansın. Harika okudun. Dediğin gibi ne zaman masa veya diplomasi ön plana çıksa veya dillendirilse bu ihtimalin yeşereceğini hissettiren İsrail duruma göre bazen kendisi doğrudan devreye girerek masayı sabote ediyor. Bazen de İran'daki o işbirliği içinde olduğu yapıyı devreye alarak süreci sabote ediyor. Bunun en son örneğini biz o 14 maddelik anlaşma döneminde İran'ın vurduğu o 5 ya da işte 4 diye iddia edilen rakam da var. Gemiye yaptığı saldırıda gördük.
1: Evet, hiçbir şey yokken işte ortada. Sözcüden şimdi böyle bir açıklama gelince olay bir uçak kaçırma değildir açıklaması gelince acaba hani ne oluyor? İçeride yolcu mu tartıştı? İşte pilot mu tartıştı? Teknik bir şeyden yanlış bir sinyal mi verildi? İnsan onu da düşündü. İsrail'den böyle bir açıklama beklemiyorduk. Farklı yorumlar yapıldı. İlk anda herkesin yorumu da bu arada sizin gibi oldu. Ama şimdi İsrail Başbakan Sözcüsü'nün net açıklaması. Diyor ki olay bir uçak kaçırma değildir diyor. Şimdi, durum böyle olunca biraz sonra herhalde uçağın içerisinde ne olduğu netleşecek. Şöyle bir iddia var. Coşkun Başbuğ. Deniliyor ki İsrail medyasında şu an gördüm onu da pilotların kavga ettiği belirtiliyormuş.
0: Cansın bunlar havacılıkta karşılaşan araçlar. Yani şunu ifade edeyim. Yani az önce verdiğim bir kod var 7500. Şimdi havacılıkta işte 7200-7500 böyle sıralı numaralar var. Yani uçağın havada bir teknik arıza yaşayıp yaşamadığı veya işte uçağın bir kaçırılma veya uçağın kaybolma, havada pilot hatasından dolayı kaybolma durumlarında bile bir acil durumda bu kodlar veriliyor. Sen 7500 diye aktardın verdiği kodu. Burada evet,
1: önce 7700 gidiyor genel acil durumu. Sonrası 7500 kodu. O da uçak kaçırılması.
0: Doğru, işte bunlar o transporterlarda pilotların girdiği kodlar. Her kodun da bir anlamı var. Şimdi burada uçağın bir anda Suudi Arabistan'a yönelmesi teknik bir arızadan mı? Ya da dediğin gibi uçakta bir zaman zaman bunlar da oluyor. Bir yolcu fenalaşması veya bir sağlık sorunuyla uçağın acil koduyla farklı bir havaalanına yönelme durumu da oluyor. Veya dediğin gibi uçak içerisinde meydana gelen bir olaydan dolayı yönlenme de olabiliyor ama burada tabii uçuş güzergahında ilk acil iniş yapılacak güzergah Suudi Arabistan mı tartışılır. Yani niye oraya yöneldi? Çünkü böylesi durumlarda ilk havaalanı neredeyse ineceği pist oraya yöneliliyor. Burada Suudi Arabistan'a yönelmesi enteresan. O yani kavga etmiş olsa dahi pilotlar.
1: Peki Coşkun Başbuğ, çok teşekkür ediyorum sıcağı sıcağına yayına bağlandığınız için. terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bizimle birlikteydi. Şimdi bir sıcak derleyelim olanları. İsrail medyasından gelen haber, İsrail hava sahası yeniden trafiğe açıldığı yönünde. Pilotların kavga ettiği ve uçağın güvenli bir şekilde şu dakikalarda indiği bilgisi var. En üst yayın koordinatörümüz Orhan Salih de yanımda. Hoş geldin, günaydın.
2: Günaydın.
1: Yine İsrail ortalığı karıştırdı. Evet. Ne oldu acaba, kavga ederken önce yanlış kod girip sonra başka koda mı bastılar?
2: Şimdi ne olduğunu birazdan daha detaylı anlayacağız ama sabah erken saatlerde bütün hani bölgeyi ilgilendiren, herkesi ayağa kaldıran bir gelişme aslında.
1: Hepimizin aklına neler geldi.
2: Geçmişte çok çeşitli olaylar yaşandı bu bölgede. İşte yolcu uçaklarıyla ilgili işte düşürmeler, yine terör saldırıları vesaire. Tüm bunlar yaşanırken acaba işte İsrail'de seçime bir aydan az bir süre kaldı, bir şeyler mi oluyor? Yine Netanyahu bir mağduriyet mi arıyor? Birçok soru işareti var kafada. Dubai'den kalkan bir yolcu uçağı, Fly Dubai şirketine ait bir yolcu uçağı Tel Aviv'e doğru istikametine giderken bir anda bir acil kod veriyor. Ürdün hava sahası üzerindeyken ve oradan istikametini Tel Aviv yerine Suudi Arabistan'a çeviriyor. Tabii ilk başta pilotların işte farklı iki sinyal göndermesi çok tuhaf bir şekilde. Yani bir iki önce 77.00 sonra 75.
1: Yani komik şu an gerçeği öğrenince. Kusura bakma sen konuşurken, çünkü gelmeden önce sen yayına Coşkun abiye döndüm, dedim ki bu ihtimaller olabilir mi? Bölgeyi düşününce insanın aklına bin tane şey geliyor. İki pilot kavga etsin, kaçırılma kodu gitsin.
2: Evet. Yani o pilotlar niçin kavga etti? Ne oldu? Yani bizim şu anda servis edilen pilotların kavgası mı? Gerçekten böyle bir şey mi oldu? Onu da bilmiyoruz.
1: Tabii bir yandan o da var.
2: Çünkü uçağın içerisinde 100 İsrail vatandaşı var. Bu İsrail vatandaşları sıradan vatandaşlar da olmayabilir. Johnson, çünkü iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde kim vardı? Benjamin Netanyahu vardı. Onun işte öncü ve sonrasında arkadan gelen ekibi olabilir. Ekibini taşıyan bir uçak olabilir. Çokça soru işareti var.
1: Bu Dubai'ye ait bir şirket değil mi?
2: Dubai'ye ait bir şirket. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında işte İbrahim anlaşmalarıyla başlayan böyle bir yakınlaşma vardı. Hatta istihbarat paylaşımından tutun da bu işte İran-İsrail-Amerikan Savaşı döneminde de emirliklerle İsrail'in çok yakın ilişki içerisinde olduğunu gördük. Ki defalarca Netanyahu Abu Dhabi'ye giderek orada temaslarda bulundu. Hal böyleyken olan bir şüphe üzerine duruldu. Uçağın yönünün değiştirilmesi ve İsrail savaş uçaklarının havalanması normal bir şey değil. Yani sadece bir pilot kavgasıyla kapatılacak, örtülecek bir şey
1: ne
2: gibi
1: gördük?
2: Durmuyor.
1: Diyelim ki bu bir pilot kavgasıydı. Evet. Bilmiyoruz şu an.
2: Bilmiyoruz.
1: Ya da
2: İsrail yaptığı açıklama bu bir kere. Yani
1: bir de Kanal 12.
2: Evet, yani
1: oradan
2: İsrail hangi açıklamayı yaparsa yapsın bir
1: soru işareti
2: ve ünlem koymak
1: çünkü
2: gerekiyor.
1: Çünkü yaşanmışlıklar
2: evet,
1: var.
2: Evet.
1: Peki diyelim ki öyleydi. İki pilot kavga etti. O jetlerin anında havalanıyor olması ne mesajıydı?
2: Şimdi İsrail bu çok
1: olayı
2: fazla
1: anlamadan
2: evet. Çok fazla düşmana sahip olan bir ülke. Çok fazla izole olmuş bir ülke. Bu psikolojide, bu bilinçte yaşayan bir ülke. Yani her an herkes bize saldırabilir algısını pompalamış.
1: Doğru, inşaları sığınaklarla.
2: Evet. O nedenle şimdi baktığımız vakit en ufak bir şeyde hemen İsrail savaş uçaklarının havalanması, işte biz işte İsrail'i koruyoruz mesajı vermesi, bunlar tamamen bir halkla ilişkiler çalışması gibi duruyor. Çünkü hani bölgede bir savaş var zaten. Yani İsrail'in başlattığı bir savaş var ve İsrail'in sürdürdüğü bir savaş var. İsrail işte Gazze'yi işgal ediyor, orada soykırım yapıyor, Lübnan'a saldırıyor, Suriye'ye saldırıyor, Ürdün, Mısır, İran'a saldırıyor. Saldırmadığı bir ülke kalmadı bölgede. Hal böyleyken hem bu savaş ortamını kendisi oluşturuyor, ortaya koyuyor, hem de bana karşı bir tehdit var diyor. Burada büyük bir çelişki var. İsrail'de bir ay sonra seçimler var. Seçimler Netanyahu için çok zorlu geçecek gibi.
1: İttifak karşısında.
2: İttifak var. İttifak birleşmiş durumda ama yine bu aşırılık üzerinden oy devşirmeye çalışan bir Netanyahu ve onunla birlikte şey Smotrich gibi, Ben-Gvir gibi diğer katil bakanlar var. Ama bir taraftan Netanyahu karşıtı blok oylarını yükseltirken Netanyahu ile birlikte hareket eden Smotrich ve Ben-Gvir gibi aşırı radikal partiler de çok ciddi bir şekilde oylarını yükseltiyor Johnson.
1: Şimdi televizyonlarını yeni açanlar vardır. Orhan Sayı şöyle bir derleyelim ne olduğunu. Tabii. Sonra konuşmaya devam edelim. Bir anda bize İsrail basınından Kanal 12'den bir haber olduğu yönünde bir bilgi geldi haber merkezimize. Ve şöyle diyordu, bir uçağın kaçırıldığı söyleniyordu. Birleşik Arap

0: yaşanıp kapandığı, sonra jetlerin uçuşa geçtiği, Katz'ın ve ekibinin acil toplantıya girdiği, çok geçmeden içeriden acil kod verildi denildi. Çok geçmeden de iki pilot kavga etti.
1: Evet.
0: Bu kodlar böyle verildi. Heh, Turgut Alp Boyraz da hazır. Orhan Salih ile konuşuyorduk. Hoş geldin Turgut Alp. Kolay gelsin. Vallahi güleyim mi, ağlayayım mı, nasıl takip edeyim bilemedim. Yani insanın aklına bin tane şey gelirken denildi ki iki pilot kavga etti. Yanlış alarm verdi. Ne oluyor?
2: Evet, son derece trajikomik. İsrail basını biraz önce, dakikalar önce geçti. Olay senin de söylediğin gibi kokpitte bulunan iki pilotun birbiriyle kavga etmesinden dolayı kaynaklanmış. Ancak ilk başta kaçırılma şüphesi denilmişti, alarm verildi. İsrail Güvenlik Kurumu ayları Tel Aviv'de toplandı. Savunma Bakanlığı başkanlığında İsrail askeri jetleri harekete geçtiği söylendi uçağa doğru. Ve bütün bunlar Netanyahu'nun dün şu yaptığı açıklamanın ardından geldi. Netanyahu demişti ki işte seçime kadar düşmanlarımız bize saldırabilir. Böyle bir yön, bu yönde bilgiler var gibi bir tırnak içerisinde kendince bir uyarıda bulunmuştu. Arkasından bu uçak kaçırma iddiası düşünce İsrail tarafından basına bütün gözler oraya çevrildi. Ama senin de söylediğin gibi bir dakikalar önce İsrail basını o şok bilgiyi paylaştı. Kokpitte iki pilot kavga etti. Bütün hadise bu sebepten dolayı yaşandı. Şu an uçak Suudi Arabistan'a indi. Dolayısıyla herhangi bir güvenlik olayı değil, içeride yaşanan bir kavgadan dolayı.
0: Peki,
2: dedi.
0: Peki Turgut Alp, bunu yine İsrail medyası yayınladı diyorsun. Mesela havayolu şirketinden, Dubai'den gelen bir açıklama, yani resmi bir açıklama diyeceğimiz bir açıklama henüz hala yok değil mi?
2: Henüz yok. İsrail makamlarından da resmi bir açıklama yok ama İsrail basınında etkili gazeteciler, ana akım medya bunu
0: yazdı.
2: İsrail
0: Başbakan sözcüsü galiba bir açıklama yapmış.
2: Evet. Yani zannedersem ben yayına girerken onun da
0: evet,
2: bir açıklaması
0: oldu. Evet, o da diyor
2: oldu.
0: Ki sana ondan bilgi vermiş olayım. Olay diyor bir uçak kaçırma değildir dedi İsrail Başbakan sözcüsü. En azından oradan resmi bir açıklama gelmiş oldu ama henüz evet. Dubai'den ya da uçak şirketinden yok diyorsun.
2: Yok, o taraftan bir açıklama yok. Sadece şunu biliyoruz, yine İsrail kaynaklı bilgi. Uçak Suudi Arabistan'a indi. Uçak kaçırma girişimi yok. İsrail basını bunu yazıyor. İsrail etkili gazeteciler bunu yazdı. İlk başta İbranice açıklamalar, bilgiler alınıyor İsrail basında. Daha sonra uluslararası basına düşüyor genellikle. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu %100 kabul edebiliriz bu açıklamanın. İsrail tarafı diyor ki iki uçak birbiriyle kavga etti diyor. Yani aslında şok bir olay. Belki dünyada bilmiyorum gazetecilik haber tarihine geçecek bir olay. Uçak kaçırıldı diye alarm veriliyor. İşte İsrail güvenlik bürokrasisi toplanıyor.
0: Sen duydun mu mesela iki pilotun kavga ettiğini de böyle bir alarm verildiğini? Hiç ben hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun Orhan?
2: Ben de hatırlamıyorum.
1: Uçak kaçırılmayı
0: tamam,
1: duyduk. Uçak işte düşmesileri ama iki pilotun kavga edip bunun için uçak kaçırılma sinyali verdiğini ben hiç duymadım.
2: Uçak gibi bir olay galiba. Hani fıkra olsa hani belki
0: aynı öyle doğru söyledin.
2: Ama,
0: fıkra evet. Olsa böyle olur.
2: Çünkü
1: acaba hani şunu da diyen pilot yani kaçırıldım butonuna mı bastı bilmiyorum artık yani.
2: Belki de bilmiyoruz artık. Yani bir detaylar muhtemelen çıkacaktır ama hani şu da ilginç. İşte iki kişi kavga etti. Belki uçakta sorun oldu ama sizin de dediğiniz gibi İsrail'in güvenlik bürokrasisi acil toplanıyor. Savunma Bakanı başkanlığında uçaklar, jetler gönderiliyor vesaire. Birden bütün dünya uluslararası basının gözü oraya çevriliyor. Bütün ülkeler ne oluyor deniliyor. İsrail'li bir uçak mı kaçırıldı? Çünkü bunun arkasından ne gelecek? Bir sürü soru işaretleri çıkıyor. İşte Netanyahu zaten bir buçuk gün önce açıklama yapmış. İşte düşmanlarımız bize saldırmaya hazırlanıyor yakında vesaire diye. Derken herkes tabii ki diken üstündeydi. Acaba ne oluyor? Hani gerçekten bir İsrail uçağı kaçırıldı mı? Bunun neticesinde İsrail ne yapacak? Acaba sahte bayrak eylemi mi yapar İsrail? Hani gibi sorular da vardı. Netanyahu seçime giderken oyunu artırmak için işte bir tezgah kurup da bunun üzerinden yeni bir savaşa mı girecek gibi de soru işaretleri insanların aklına geliyordu. Arkasından bu haber düşünce tabii ki yani sadece biz gazeteciler değil, bu haberi gören herkes muhtemelen dikkat kesilmiştir aşağı yukarı. Ne oluyor diye, çünkü sonuçları bütün herkesi etkileyebilecek
0: nasıl
2: bir hadiseden bahsediyoruz.
0: Yani
2: ama
0: öyle bir bölgeden bahsediyoruz ki Orhan Salih yukarıdan evet, aşağı koşarak geldi değil mi yayında evet. Ne oluyor diyeyiz, hemen Orhan'ı aradık ne oluyor diye. Dubai ile en
2: ama
0: son arada
2: işte
0: ne
2: böyle
0: vardı? Çok özür dilerim Turgut Alp, hemen geleceğim. Dubai ile en son İsrail'in arasında bir, ben hatırlamıyorum, bir şey var mıydı?
1: Bir sıkıntı.

0: yoktu.
1: Yani iki gün önce, daha doğrusu pazartesi günü yanlış hatırlamıyorum ya da pazar günü. Netanyahu Abu Dhabi'deydi. Evet. Yani oradan emiriyle görüştü. Hemen Amerika sonrası emirliklere gitti, işte geri döndü. Aslında hani iki taraf arasında işler oldukça iyi, onlar açısından söylüyorum, gidiyor gibi görünüyor. Şimdi böyle bir olayın yaşanması tabii çok ilginç ve tuhaf. Yani bu kodun verilmesi, böyle bir şey var mıydı yok muydu, üstünü kapatmaya çalışılan bir durum mu var? Şimdi bir taraftan da baktığımız vakit İsrail ya da Amerika'ya gidenler bilir. Biz işte muhabirlik dönemimizde hem İsrail'e hem Amerika'ya hava yoluyla seyahat etmek durumunda kalmıştık. Ve ayrı bir güvenlik protokolü uygulanır mesela.
0: Çok özür dilerim, son dakika var. Fly Dubai'de açıklama yapmış şirket, uçak şirketi. Diyor ki pilotlar arasında bir kavga yaşandı. Bunu doğruluyor. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü de son haberlere göre Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, İstihbarat Direktörü, Güvenlik Direktörü ve diğer komutanlarla birlikte son dakikalarda bir durum değerlendirmesi toplantısı yaptı.
1: Evet. Yani o da işte İsrail'in yaptığı açıklamayı doğrular nitelikte. Havayolu şirketinin yaptığı açıklama bu şekilde. Dediğimiz gibi hani güvenlik protokolü biraz daha farklı uygulanıyor. Yani normal pasaporttan geçiyorsunuz, işte kontrolden, güvenlikten geçiyorsunuz. Sonra hem check-in'de hem de uçağa binerken boarding'de ayrı bir güvenlik protokolü uygulanır. İsrail'e gidecekler için de bambaşka bir şeydir.
0: Nasıl oluyor orada? Daha farklı.
1: Daha farklı.
0: Daha mı zor?
1: Daha zor. Neden gidiyorsunuz? Yani çok çok farklı sorular sorulur. Hem uçağa binmeden önce, indikten sonra da ayrı. Turgut Alp daha bu konulara hakim. Daha farklı sorular, daha farklı bir protokol uygulanıyor. Özellikle işte İsrail'e yönelik işte uçak kaçırma saldırı olayları sonrası Tel Aviv yönetimi bundan uzun bir süre önce oradaki güvenlik protokollerini değiştirmişti. Uçak kaçırılma olayı var mı yok mu, tabii herkes ona odaklanmışken, iki pilotun kavga etmiş olması, dediğin gibi yani sivil havacılık tarihinde belki hani tartışma olmuştur ama uçağın kaçırılma kodunu vermesine kadar gittiğini hiç duymadım.
0: Olmadı bana hiç şey. Yani inandırıcıysa da ben Turgut Alp'e katılıyorum. Bu bir fıkra olsa gerek. İnsan ister istemez gülümsüyor yani. Ama o söylediğin önemli. Mesela ben hiç gitmedim İsrail'e. Bilmiyorum kapıdan nasıl giriliyor. Farklı bir protokol diyorsun. Turgut Alp anlatsın mı biraz detayını? Turgut Alp, geldim ben, indim uçaktan.
1: İnmeden önce yani İsrail'e gidecekler için uygulanan protokol.
0: Daha gidiyorum. Aldım biletimi.
2: Tabii.
1: Havalimanına gittiniz, İsrail'e gideceksiniz.
0: Gittim, tamam, biletimi istedim. Ne oldu?
2: Aynen, normal güvenlik, yani herkesin yurt dışına giderken geçtiği yerlerden geçtikten sonra uçağın kapısına gittiğinizde orada bir özel güvenlik firması oluyor. Özel
0: daha güvenlik kendi ülkemdeyim.
1: Tabii.
2: Evet, kendi ülkenizdesiniz.
0: Evet. Tamam. Evet,
2: aynen. Ya yani o ülkede kiraladıkları İsrail'le çalışan bir özel güvenlik firması. Hani isimlerini de hatırlıyorum, şimdi yayında isim vermeyelim. Tamam. Hani Türkiye'deyken de oluyordu bu. Havaalanında orada bekli oluyor. Bunlar özel güvenlik firması. Orada ekstra bir aramadan geçiriyor sizi. İşte hem kimyasal var mı yok mu gibi, hani böyle bir küçük bir bez parçasıyla bir şey alırlar ya, çantanızdan falan bir cihazla sokarlar. Hem onu yapıyorlar, hem de işte ayakkabınızı vesaire de dahil çıkarıyorsunuz. Ekstra bir aramadan daha geçiyorsunuz. Böyle bir uygulaması var İsrail'in. Bunu bütün ülkelerde uyguluyor. Yani daha İsrail'e inerken değil de indiğinizde zaten X-raylerden normal bir şekilde geçiyorsunuz havaalanında. İsrail'e gidecek uçağa kendi ülkenizden ya da hareket edeceğiniz ülkeden binerken bütün güvenlik aramalarından geçtikten sonra uçağın kapısına geldiğinizde orada bir özel güvenlik firmasının kurduğu X-ray cihazıyla karşılaşıyorsunuz.
0: Yani o zaman Dubai'den kalkan
2: bir kere
0: bu
2: de
0: uçakta,
2: ekstradan ondan geçiyorsunuz.
0: Dubai'den kalkan bu uçakta da bu yolcular binmeden önce bu prosedür uygulandı.
2: Tabii.
0: Kendi vatandaşları
2: zaten
0: olsa da mı?
2: Havaalanlarında
1: bir de sorgulanıyorsunuz.
2: Tabii. Kendi vatandaşları da aynı şekilde.
0: Sorgulama nedir?
1: İşte en son nereye gittiniz, niye gidiyorsunuz İsrail'e gibisinden. Hani böyle farklı farklı onlara göre biraz daha istihbarati sorular. İşte ne kadar kalacaksın ya da işte oranın vatandaşıysan niye gittin oraya, niye geldin oraya şeklinde sorular var. Ama İsrail'in bütün dünyada uyguladığı protokol bu. Yani sadece Dubai'de, işte ya Türkiye'de ya da Amerika'da değil. Dünyanın neresinde olursanız olun, İsrail'e gidecekseniz o özel İsrail'in
0: ben
1: kendi kiraladığı özel güvenlik şirketinin sorgulamasına girmeniz
0: gerekiyor. Tamam, o zaman şunu sorayım, merak ediyor insan, yani bilmiyorum olabiliyor mu? O uçağın bir ekibi var, pilotları, işte çalışanları. Onlar da mı eğer İsrail'e iniş yapacaksa her firma buna izin verip Ekipte mi böyle kontrol ediliyor? Bilgin var mı Turgut Alp? Yani nasıl ikisi kavga ettiriyor?
2: Zannetmiyorum zaten. Evet. Ya kontrol ediyorlarsa da herhalde iyi kontrol edememişler yani. Kavga eden pilotlara denk gelmişler. Ya işin şakası bir yana, hani zaten bütün uluslararası uçuş firmalarının belli bir güvenlik prosedürü var. Uçağa binerken uçağın içerisine sokabilecekleri, işte bunların background, arka plan taramaları yapılıyor. İsrail'e gidecek uçakların X firmasının uçağının pilotunun ekstra sorgulandığına dair hiçbir şey duymadım. Yani bunun böyle olduğunu da zannetmiyorum. Zaten hani kontrollerden geçiyor. Ama aktardığınız gibi yayında, İsrail'e gidecek olan yolcular bütün kontrollerden, normal herkesin geçtiği kontrollerden giderken, herhangi bir ülkeye giderken geçtikleri kontrollerin ardından uçağın kapısına geldiğinde ekstradan bir özel güvenlik firması tarafından yeniden arama taramadan geçiriliyorlar. Ondan sonra uçağa binebiliyorlar. Böyle bir ekstra uygulaması var İsrail'in.
0: Acaba o iki pilot var mı bir yandan? Orhan Sayı telefona baktıkça ben yeni bilgi bekliyorum. Orhan'dan bir şey gelecek mi? Şimdi o iki pilot kavga ettiyse, ki resmi açıklamada artık bu yönde S dememize gerek yok. Bir şey saklanmıyorsa eğer, ki İsrail böyle bir şeyi asla, evet, saklamaz. Daha da büyütür, köpürtür. Demek ki gerçekten iki
1: duyulması
0: pilot kavga
1: istemediği bir şey varsa ama duyulmasını istemez.
0: Bir de tabii yer Dubai'den çıkış. O yüzden, evet, bir kriz olmasın diye, doğru söylüyorsun. Yine de temkinli yaklaşıyoruz maalesef. Ama diyelim ki bu iki pilot
2: yani kaldı. Seçim öncesi Netanyahu bunu köpürtürdü eğer öyle bir şey olsaydı, kesinlikle bence.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama hani Dubai, arabuluculuk falan, onlar devreye girince Orhan Sali ile bir sanmıyorum diyor. Doğru aslında, evet, yani bulmuş bu fırsatı.
2: Yani bu, tabii Netanyahu bu fırsatı asla kaçırmazdı. Çünkü zaten gerginlik arıyor. İşte İsrail uçağı kaçırdı falan, hemen bunu fırsatı kesinlikle.
1: Yani
0: ben fikir değil, Dubai diye değil mi?
1: Dubai yakın müttefiki şu anda İsrail'in.
0: Bir de müttefik yok.
1: Yani Orta Doğu'da en iyi anlaşabildiği ülke.
2: Tabii.
1: Şimdi birçok şey, konu var. Yani şimdi yani İsrail içerisinde de şimdi seçimler öncesi işte bazı işte ona İsrail derin devleti demek belki gerekebilir. Turgut Alp daha hakim. Yani işte orada da bir bloklaşma bir şey var. Yani Netanyahu'yu İsrail içerisinde istemeyen bir devlet yapısı da var aslında. Evet. Hani İsrail'in çıkarlarının son 3-4 yılda dünya çapında çok fazla zedelendiğini söyleyen Yahudiler var. İşte Siyonizme karşı olan Yahudiler var. İşte İsrail dışındaki diaspora da, diaspora demeyelim, İsrail dışındaki o Yahudilerin de işte Siyonizme karşı bakış açısı, dünyanın İsrail'e bakış açısı derken bir şekilde Netanyahu artık gitsin demeye başlayan çok fazla insan var. Hem İsrail'de hem işte Amerika'da, işte Trump mesela Netanyahu'ya randevu vermedi. Aynı şekilde Amerika içerisinde bu kadar sert bir muhalefet varken Netanyahu'ya, İsrail devleti içerisinde de bu seçim öncesi çeşitli manevralar olabilir. Yani bilemiyoruz şu anda, tabii ki bunların hepsi analiz üzerine konuştuğumuz şeyler. Çünkü hani istihbarati bilgi alamıyorsunuz. İsrail'in yaptığı açıklamalar çoğu zaman yanıltıcı oluyor diye görüyoruz. İşte biz İsrail, işte Gazze'de soykırım yapmadık diyor. İnsanlara çok iyi davranıyoruz diyen bir katil başbakan var BM kürsüsünden. Hal böyleyken İsrail'in dediği her şeye böyle 5 kere düşünerek
0: diyelim ki dedikleri gibi. Gerekiyor. İkisi çıktı kavga etti. Evet. Yanlış nasıl, evet, veriliyorsa o kodlar, yanlış kodları verdiler. Diplomatik kriz bir yandan beraberinde geldi. Dünya ayağa kalktı, bölge ayağa kalktı. Ne oluyor? Eyvah, jetler havalandı diye. Nasıl mesela bir acaba süreç işletilir? Yani pilotlar kavga etti, biz işten aldık, yöreden aldık mı, yoksa iki ülke arasında bir diplomatik süreç değişler mi? Nasıl bir işleyiş olur?
1: Şimdi burada
0: her iki tarafın
1: farklı bir açıklama yapması söz konusu değil. Yani İsrail ne açıklama yaparsa firma da o açıklamayı yapar. Çünkü hani öyle görünüyor ki hani bir konuda fikir birliğine varılmış ve benzer aynı açıklama yapılıyor. Ha, bunun işin prosedürü, pilotlar neden kavga etti? Bunlardan birisi Arap'tı, birisi Yahudi miydi? Bunlar mı kavga ettiler? Yoksa başka bir anlaşmazlık mı vardı? Biri yardımcı pilot, birisi kaptan pilot olmuyor. İki tane kaptan pilot bir uçakta olmuyor. Neden yardımcısı işte kaptan pilot kavga etsin? Bilemiyoruz. Geçmişe dayanık
0: birinci
1: araların...
0: Pilot, Meftun diyor ki birinci, evet, pilot Rus, ikinci pilot Ukraynalıymış. Ağlaydı. Hadi burayı çöz Orhan.
1: İşin seni. Rengi değişiyor burada.
0: Yani şimdi.
1: Hayır. Yani düşünün.
0: Ya olaya bir de Rusya Ukrayna girdi
1: Dubai'den,
0: şimdi.
1: Dubai'den İsrail'e gitmekte olan, içinde 150 İsrailli'nin olduğu bir uçağı Rus bir kaptan ve Ukraynalı bir yardımcısı kullanıyor.
0: Fıkra bu kadar.
1: Yani 3. Dünya Savaşı.
2: Eğer İsrail vatan, gerçi Fly Dubai'nin.

0: Değil mi uçak?
1: Evet.
0: Yani İsrail içerisinde 1 milyondan fazla Rus Yahudisi var ve çok ciddi de Ukrayna Yahudisi de var. Bu arada onu da hatırlatalım.
1: Ben bunu son yılların en, eğer şu haliyle kalırsa en top, en bomba haberi olarak kendi haneme yazdım. Ne diyorsun Turgutay?
0: İş iyice fıkraya doğru gidiyor yani. Hani işte
1: Ya.
0: bir Ukraynalı, bir Rus, bir uçakta
2: Evet.
0: giderken
1: Nasıl
0: yüzde 50
1: Ukraynalı da
0: İsrailli
1: girdi
0: de vesaire
1: şimdi?
0: gibi. Gerçekten son derece yani
1: Evet.
0: magazinel bir durum ortaya çıkmış gibi ama tabii ki konuda çok ciddi hani Orhan Bey de aktardı. Hani Savunma Bakanı
1: Tabii ya.
0: başkanlığında toplanıyorlar,
1: Toplandılar.
0: jetler harekete geçiyor. Zaten herkesin gözü İsrail'de seçim öncesi bir gerilim çıkaracak mı diye vesaire derken pat diye direkten dönülüyor. İşte iki pilot kavga etti. Sonra dediğiniz gibi daha da böyle komik tırnak
1: Bakalım ne
0: içerisinde
1: olacak? Çıkacak
0: detaylar
1: bir şey
0: yansıyor. Ama
1: öğreneceğiz.
0: tabii ki bak evet takip edip bakmak lazım. Yani bu diplomatik kriz meselesinde hani diplomatik kriz olacak bir şey yok. Yani burada bir herhangi bir kaçırma hadisesi
2: Tabii.
0: olduysa bile yani olmuş olsaydı bile hani Dubai ile Birleşik Devletleri ile İsrail arasında olan bir şey değil. Hani Amerika'dan gelen uçakta da olabilir vesaire vesaire. O ayrı. Öyle olmadığı şimdi netleşti ama hani öyle olsaydı bile bir krize gitmezdi. Orhan Bey'in de dediği gibi Birleşik Devletleri İsrail'in bölgedeki en tırnak içerisinde güçlü, sağlam müttefiki. Daha 2 gün önce Netanyahu orayı ziyaret etmişti. Herhangi bir şekilde iki ülke arasında bir kriz yok. O bir kaçırma olayı olsaydı bile iki ülke arasında değil de muhtemelen işte üçüncü şahıslar vesaire tırnak içerisinde bazı grupları vesaire suçlarlardı. Ama şimdi anlaşıldı ki hava yolu şirketi de bunu doğruladı. İsrail tarafı da zaten kaçırma değil diyor. İsrailli gazeteciler de teyit ediyor ki iki pilot uçakta kavga etmiş. Muhtemelen önümüzdeki günlerde hani niye kavga ettiler, bunlar kimdi, doğal olarak insanlar bunu merak
1: Tamam,
0: edecek.
1: Turgutay,
0: Bu
1: fıkra.
0: pilotlar yargılanacak mı? Yani en
1: Hayır,
0: azından
1: onlar
0: şu
1: merak
0: açıdan işte
1: konusu.
0: insanların canını tehlikeye attınız. Uçak işte bütün dünyayı ayağa kaldırdınız vesaire.
1: Evet.
0: İnsanlar bunu merak edip öğrenmek isteyeceği için hani biz de bunun detayların peşinde olacağız.
1: Turgut abi çok teşekkür ediyorum. Yeni bir şey olsa lütfen bize haber ver, eline bir bilgi geçerse.
0: Ben
1: Ben
0: teşekkür
1: merakla
0: ederim.
1: takip
0: Tabii.
1: edeceğim gün boyu bu konuyu. Yeni bir şey mi var?
2: Yani senin dediğin o işte pilotların uyruğu ile ilgili işte bir gelişme vardı. Sen de onun altını çizdin. Ama yani olayın gelişimine ilişkin biz Rus-Ukrayna savaşı Orta Doğu'ya mı taşındı bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Hani her ikisi de Yahudi mi, Turgut Alp'in dediği gibi kimdir bunlar, İsrail vatandaşı mıdır, emirlik vatandaşı mıdır? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık yani kimin ne olduğu, nerede olduğu, nasıl bir mücadele verdiğini bilmiyoruz. Ama şöyle bir şunu da söylemek gerekiyor. İsrail'de seçimlere çok az bir süre kaldı. Tanıdığımız katil Netanyahu bu seçim öncesi bir mağduriyet peşine gidecektir. Yani bu Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, dünyanın başka bir yerinde
1: Arıyordur, yer
2: olsun.
1: arıyordur şu an.
2: Yani Netanyahu'nun işine yarayabilecek bir gelişmeyi istiyor olabilir Netanyahu. Çünkü bir taraftan işte güç kaybediyor.
1: Evet.
2: Hala anketlerde mücadelesini devam ediyor ama çok ciddi bir şekilde güç kaybediyor. Bu son bir aya çok dikkat etmek gerekiyor Johnson.
1: Sık sık konuşacağız.
2: Evet.
1: Orhan Salih bizimle birlikteydi. Çok teşekkür
2: Ben
1: ediyorum.
2: teşekkür
1: Orhan
2: ederim.
1: Salih'i uğurlayacağım. Turgut Alp çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Sıcak bir gelişmeydi. Detaylandırdık. Bir yandan da fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var. 12 şüpheliden 5'inin tutuklandığı, tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği, sermaye kuruluysa Tera Finansal Yatırımlar Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusu yaptı. 24 kişinin lisansları iptal edilmiş durumda. 2 yıl işlem yasağı getirildi. Soruşturmada büyük para çıkışları da mercek altında. İşte son 24 saat.
3: Fon soruşturması derinleşti. Yeni gözaltı kararlarını tutuklama haberleri takip etti. Cezaevine gönderilenlerin sayısı 56'ya ulaştı. Dev para transferleriyle ilgili SPK'dan yeni suç duyurusu talepleri geldi. Son incelemenin merkezine Tera Holding'e ait işlemler yerleşti. Sermaye Piyasası Kurulu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu üyeleri Emir Münir Sarp Yener, Kerem Alkin, Emre Alkin ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bu 37 kişiyle birlikte Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi'ne 2 yıl süreyle işlem yasağı da konuldu. 24 kişinin ise sermaye piyasası lisansları ve yetki belgeleri iptal edildi.
4: Sermaye Piyasası Kurulu hakkında suç duyurusu kararı verilen kişiler için, bir de

0: etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma imkanı tanıdı. Yani o kişiler kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde hem ödeme yapmalı hem de belgeleri yetkililere teslim etmeli.
1: Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin ödeyeceği tutarda belli, elde ettikleri paranın iki katını ödemeleri gerekecek.
0: Fon soruşturmasında 1 Temmuz ile 16 Eylül arasındaki para çıkışları mercek altında. Başsavcılık öncelikle balina olarak adlandırılan yüksek tutarda yapılan para çıkışlarını incelemeye başladı. Bu para nereye gitti, kimin hesabından çıktı, yani paranın izi detaylı olarak araştırılıyor.
1: Yeni tutuklama kararları da var. Pusula Otomotiv Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Tera Holding çalışanı Kerem Lafçı, Katılım Evim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, Tera Holding çalışanı Cem Gürkan Alpay ve MİEM Yapı Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf tutuklandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la ilgili yeni iddialar da gündemde. Yarız'ın başsavcılığın 19 Ağustos'ta SPK'ya gönderdiği gizli yazının kendisine ulaşmasının ardından yaklaşık 970 milyon liralık para transferi gerçekleştirdiği bilgisi var. Hatta Yarız'ın Göcek'te bulunan Pusula isimli teknesinin gece saatlerinde Rodos'a götürüldüğü iddiası da soruşturma dosyasında.
0: Bir diğer önemli gelişme ise Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında. Melis Sandal iddiaya göre fon soruşturmasından önce 11 milyardan fazla parasını çekti ve Dubai'ye gitti. Ve yine iddia şu ki Dubai'de oturum izni almak için başvuruda bulundu.
1: Ve gözler şimdi mağdur yatırımcıların en çok merak ettiği soruda. Tasfiye sürecine giren fonlardaki yatırımcıların paraları nasıl ödenecek?
2: Sonuç itibariyle devlette her şeyin kayıtları var. Bu kadar büyük para buharlaşmaz. Devletimiz gidecek, bu paralar kimlere gittiyse onları tek tek bulacak, geri getirecek. Ondan sonra da bu paralar bir havuzda toplanacak. O havuzda toplandıktan sonra da bu para, oraya para yatıranların parası yavaş yavaş peyderpey ödenecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Külliye'deki toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreç ele alındı. Şimdi dün bu toplantıyı takip etti muhabir arkadaşımız Kübra Bal. Detayları Kübra senden dinleyelim.
4: Cansın Elvacı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle bir eşgüdüm toplantısı gerçekleştirdi ve o toplantıda 2 saat sürdü. Toplantıda aslında sermaye piyasalarının özellikle son dönemde yaşanan, meydana gelen gelişmeler değerlendirildi ve katılımcıların görev ve çalışma alanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıda aslında temel önceliğin tasfiye edilen, yani kapatılan fonlarla ilgili yapılacak, titizlikle yapılacak çalışmalar olduğunu söyledi ve bir diğer temel önceliğin de yatırımcılara yapılacak geri ödemelerin haklarının korunarak en kısa sürede ve adil ve sağlıklı bir şekilde, yani sermaye piyasası kuralları içerisinde yapılması olduğunu söyledi ve toplantıda bir de kurul oluşturuldu. Bu fon kurulu, aslında fon koordinasyon kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşiyor olacak, toplantılarını gerçekleştiriyor olacak. Bu kurul tasfiye sürecinde özellikle yatırımcıların hem meşru haklarını hem de kamu yararını gözeterek en hızlı şekilde çalışmalarını sürdürecek ve genel bir koordinasyon sağlayacak diyebiliriz. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla aslında Devlet Denetleme Kurumu da sermaye işlemleriyle ilgili, fon işlemleriyle ilgili incelemeleri ve denetlemeleri gerçekleştirecek ve İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da özellikle Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verildiği ifade edildi. Tabii mevcut sorunun çözümünün yanı sıra aslında benzer durumların yaşanmaması için, tekrar bir daha olmasın diye aslında sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını da güçlendirecek idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi noktasında kararlılık da ortaya konulduğu toplantıda diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
3: Kübra, sağ ol, teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Şimdi fon koordinasyon kurulu kuruldu. Tasfiye sürecinin yatırımcıların haklarını korumak için, kamu yararı gözetilerek hızlı yürütülmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak. Yeni düzenlemeler gelecek ki benzer olaylar bir daha yaşanmasın. İki değerli konuğum var. Ekonomist Mustafa Aşkın, hoş geldiniz yayına.
5: Hoş bulduk, sağ olun.
3: ve hukukçu Aydoğan Ahak'ın. Hoş geldiniz yayına.
5: Hoş bulduk Cansın Hanım. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi işin bu yeni düzenlemeler kısmıyla başlayayım. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarının işleyişi ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek yeni düzenlemeler hayata geçecek deniliyor. Alınan kararlar içerisindeki maddelerden bir tanesinde. Bunun tekrarlanmaması ve sürecin ilerletilmesi için bu kurul ne yapacak diye sorayım Mustafa Bey'e.
6: Tabii kurulun ne yapacağı ile ilgili bir açıklama yok. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. Bugün yarın muhtemelen kurulun başında Sayın Cevdet Yılmaz var. Onun açıklamaları bekleniyor. O açıklamalar paralel olarak piyasa biraz daha önünü görebilecek. Zaten bunun da bir an önce yapılması lazım ki piyasadaki bu dalgalanma boyutu biraz azalsın. Tabii burada teorik olarak baktığınızda iki tane şey var. Ana listede görülen bir akut durum. Akut durum nedir? Hepimizin konuştuğu bu fon ve borsadaki manipülatif hareketlerle ilgili yapılması gerekenler ve yatırımcının en az zarara uğratılması için yapılacak çalışmalar.
3: Nasıl olacak? İki, mesela iadeler nasıl gerçekleşecek?
6: Onu biz de merak ediyoruz nasıl yapacaklarını. Çünkü bu konuyla ilgili bir açıklama yok. Şimdi fonları tasfiye edip ortak bir havuzda toplanacağına dair spekülasyonlar var. Bu ortak havuzda toplanan para 16 Eylül itibariyle 13.30'u baz aldı Sermaye Piyasası Kurulu. Öncesinde emir verenler ve gerçekleşenler için başka bir formül. Sonrası içinse tasfiyeden pay alma şeklinde olacağı söyleniyor. Ama buradaki tutarın ne olacağı konusunda bir bilgimiz yok. Şöyle ki burada yer alan bazı hisse senetlerinin değer düşüklüğü o kadar hızlı devam etmekte ki dolayısıyla fonlarda toplam para havuzunda ne kadar para alacağı konusunda matematiksel bir çıkarım yapamıyoruz. İkincisi buraya para yatıran kişilerin ana paralarını mı verecekler yoksa ana para artı kazançlar veya hangi oranda kazanç verilecek o önemli. Ve bunun kaynağı ne olacak önemli. Bunlar bilmediğimiz şeyler. İşte komisyonun ivedilikle bu tip haberleri net bir şekilde ifade etmesi piyasadaki belirsizliği de azaltacaktır. İkincisi bu fonlarla ilgili aynı şeyin olmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararlar var. Bunların üzerine kararlar alınacak mı? Yeni düzenlemeler yapılacak mı? Borsa Takas Bank MKK'da bununla ilgili nasıl bir çalışma yürütülüyor veya nasıl bir program var? O konuyu da aydınlatması gerekecek zannedersem kurulun ki kurul üyeleri evet. arasında bu saydığımız kurumların yetkilileri de var. Hı hı. Üçüncü olarak da şunu söyleyebiliriz. Net bir şekilde orta vadede Türkiye'de sermaye piyasalarında yapısal bir dönüşmeye ihtiyaç var. Biraz daha uzun vadeli baktığınızda tüm paydaşları kapsayacak bazı düzenlemelerin yapılması gerekliliği de ortada.
3: Peki. Aydoğan Bey, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını uzun uzadıya konuştuk yayının diğer bölümünde. Çok net, çok keskin açıklamalar vardı. Şimdi hukuki sürecin de işletiliyor olması tabii kamuoyu da bir yandan bu konuda bir güven ve bir sonuç bekliyor. Özellikle hukuki bir sonuç görmek istiyor. Şimdi bu krizde yürütülen hukuki sonuçlar ne olabilir diye de merak ediliyor. Bir tutuklamalar var, gözaltılar var, işletilen bir soruşturma süreci var. Buna dair bilmeyen, yani bu hukuki süreci bilmeyen vatandaşı nasıl aydınlatmak lazım? Öyle sorayım.
5: Yani şu an öncelikle şunu söylemek lazım Cansın Hanım. Yani bu haksız kazanç varsa elde ettikleri bu haksız kazançların iki katını 15 gün içinde hazinenin banka hesabına yatırmaları gerekiyor. Sermaye piyasası kanunu gereğince bunu yapmaları gerekiyor ve bu tutar da 500 bin TL'den az olmuyor. Yani böyle bir süreç haklarında suç duyurusunda bulunan kişilerin bu süreci etki pişmanlıktan faydalanacaksa bir defa yürütmesi gerekiyor. Hukuki süreçle alakalı zaten soruşturma, fon soruşturması devam ediyor. Yani bu özellikle çıkış yapanlar ve büyük meblağlarda işte giriş çıkış yapanlar, burada haksız kazanç elde edenler fon usulsüzlüğüne, piyasa usulsüzlüğüne katılıp aslında suç işleyenler, bu anlamda başsavcılık tarafından soruşturma devam ediyor. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Ben de dün çok fazla detayladım. Detaylıca inceledim tekrar. Burada değerli hocam da var. Yani bu aslında fon soruşturmasına konu olan hisseler veya fonlar Borsa İstanbul'un %1 veya 1,5'una tekabül ediyor. Yanlışsam lütfen hocam düzelsin. Yani buradaki %1'lik kısmın buradaki hem borsa

0: yoksa İstanbul'un işleyişini veya Türk ekonomisinin işleyişini öyle bir krize sokacak veya sarsacak durumda bir durum olmadığını altını çizmek lazım.
1: Evet, ancak şunu da altını çizelim. Erdoğan da defalarca bunun altını çizdi.
0: Evet. Ancak şunu da altını çizmek istiyorum. Özellikle yani muhalifler tarafından, muhalefet tarafından günlerdir. Yani bu mesele üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet kurumlarımıza yalan yanlış iftiralarla, beyanlarla saldıranlar bir de kendilerine şapkayı kendilerinin önüne de koymaları lazım. Yani milyarlarca TL kamu zararının yaşandığı belediyelerdeki bu yolsuzluk soruşturmaları, yolsuzluk ceza davaları ve diğer konulara baktığımızda bakın Sayın Cumhurbaşkanımız burada çok net bir aslında duruş ortaya koydu ve haksızlık yapan vatandaşın malına çöken kim varsa hak ettiği cezayı alacak dedi. Burada çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devlet kurumlarımız bu meseleyi hızlı bir şekilde süratlendirmek evet. için hareket ediyor. Borsa İstanbul'un daha %1'ine veya 1,5'ına tekabül eden bu hisselere baktığımızda şirketler üzerinden yapılan bu usulsüzlüklerin bakın işte Amerika'daki Ponzi sistemi benzeri, saadet zinciri benzeri veya türevi bir sistemi aslında kendileri evet. bazı yatırım fon şirketleri uygulamaya çalışmışlar. Sır hisseler üzerinden piyasada dolaşımı düşük hacmi olan hisseler üzerinden bunu yapmaya çalışmışlar. Bu bize şunu gösteriyor. Yani burada bir sermaye piyasası kanunu gereğince bir piyasa dolandırıcılığı mı var? Evet. Yoksa Türk Ceza Kanunu gereğince bir nitelikli dolandırıcılık mı var? Bunun elbette tahlilini ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını başsavcılık yapacaktır. Yani %1 Borsa İstanbul'da 1,5'a tekabül eden hisselerle bizim finansal istikrarımızın bozulması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ancak burada değerli hocam da biraz önce bahsetti. Yani burada yapılması gereken hukuki düzenlemeler, idari düzenlemeler, mevzuattaki boşluktan faydalanan peki. bu tarz kötü niyetli insanların engellenmesi için de yasal düzenlemelerin sert bir şekilde yapılması gerekiyor. Peki.
1: Her iki konuğum da yayınlara alışkın konuklar olduğu için son dakika bilgisi geldiğinden size ayırdığım sürenin maalesef kısıtlanması gerekti. Bu yüzden özür diliyorum. Aydoğan Bey çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: İyi yayınlar. Sağ olun, hocama Mustafa da selamlar.
1: Bey. Mustafa Bey çok teşekkür
2: ediyorum. Teşekkürler, sağ olun sizlere de.
1: Sağ olun, görüşmek dileğiyle. Kıymetli konuklarımı uğurlayayım. Şimdi bir bilgi de paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcularını kabul etti. O anlara ilişkin fotoğraf kareleri ekrana yansıyor. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Kabul basına kapalı olarak yapıldı. Kabulde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcular tarafından Erdoğan'a isminin yazılı olduğu bir formada hediye edildi. Buluşmada Erdoğan ve özel sporcular işte bu hatıra fotoğrafını da çektirdi. Şimdi az önce yeni bilgiler gelmeye devam ediyordu. Çok merak edilen, takip edilen biliyorsunuz başlıklardan biri bu Güllü dosyası, şarkıcı Güllü'nün. Çarpıcı bir gelişme daha var. Yeni ses kayıtlarının ortaya çıktığı söyleniyor. Senin gücünü hazmedemiyorum dediği söyleniyor. Kızı Tuğyan ve Güllü'nün arasındaki konuşmaların ses kaydında Tuğyan annesi Güllü'ye diyor ki senin gücünü hazmedemiyorum. Bu dava bu arada yarın başlıyor, sanık koltuğunda kızı olacak. Yeni ses kayıtlarının çıktığını söylediğim Tuğyan Ülkem Gülter annesiyle yaptığı bir konuşmanın daha kaydına ulaştı. Arkadaşlarımız bir ekrana taşıyalım. Dışarıda
3: yağmurlar kaldırmıyorum. Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Sanki darbana küsmüş. Ben senin gücünü hazmedemiyorum.
4: Ne güzel söyledin.
5: Sen benim doğduğumsun, canımsın.
4: Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak.
6: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheli olarak tutuklandı. Duruşmaya sadece birkaç gün kala anne kız arasındaki konuşmaların yer aldığı ses kayıtları ortaya çıktı.
4: Hadi sen işini gücüne. Bak anneciğim. Ben biliyorum neyin ne olduğunu.
5: Oy oy.
4: Aynen öyle. Oy oy. Allah yatak içi. Bana tehdit.
3: En son Yağız sen ben nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?
4: Nişan.
3: Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi

0: aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik.
1: Tülen Ülken Bülter konuşmanın devamında annesi Gülle'ye onunla neden hep kavga ettiğini anlatıyor. Öyle ki annesine hem seni hazmedemiyorum hem de seni kıskanıyorum diyor.
0: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun.
2: Güllü'nün kızı o konuşmada asıl derdinin maddi olmadığını özellikle vurguluyor.
0: Maddi anlamda değil anne, bu manevi anlamda.
3: Ne güzel söyledin.
0: Ama belki manevi anlamda bana ihtiyacın var. Ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok.
3: Sen sor o zaman.
1: Şimdi sürecin en kritik aşamasına geçiliyor. Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tülen Ülken Bülter hakim karşısına çıkacak. Ve orada tüm iddialara, ses kayıtlara ve görüntülere cevap verecek. Hem de beni
4: ateşler... Şimdi geride bıraktığımız gün bir haber vardı. Hatırlar mısınız? Camide saf tutan cemaatte iki kişi birbirine girmiş, birbirini yaralamıştı, kavga etmişti. Bu nasıl iş demiştik. Şimdi de Üsküdar Üryanizade Camii'nde çekilen sosyal medya görüntüleri gündemde. Yine sosyal medya başlık. Bazı fenomenlerin Boğaz manzarasını caminin içerisinde kadraja almak isterken kıble yönünün tersine döndüğü anlar ibadet ederken tepki çekti.
5: Boğaz'ın kıyısında bulunan tarihi Üryanizade Camii'ndeyiz. Sosyal medyadaki bazı fenomenler manzarayı göstermek uğruna namaz sırasında kıbleyi tam tersine çevirdiler.
6: Kıbleye yönelerek namaz kılmak namazın farzlarının bir tanesidir. Dolayısıyla bir kişi uzak kıbleyi tahmin edemeyecek derecede kıbleyi bilmiyorsa bile araştırması gereken bir durum. Araştırdığı halde eğer isabet edip etmemesine göre hükümler değişen bir durum. Dolayısıyla kıble bizim mukaddes veya da şairlerimizdendir, dini değerlerimizden birisidir.
5: İşte kıble tam bu taraf olmasına rağmen manzarayı göstermek uğruna kıbleyi namaz sırasında boğaza karşı çevirip o anları da sosyal medyada paylaştılar.
6: Dini değerleri alay etmekle ilgili bir ayeti kerime var. Vele inseltehum diye başlayan. Bunlar şöyle diyecekler. Niye böyle yaptınız diye soracak olsanız şöyle diyecekler. İnnemâ kunnâ nehudu ve nelâb. Biz sadece eğleniyorduk. Oyalanıyorduk. İşte kadraj yakalayacaktık, lak yakalayacaktık diye derler. Onlara de ki Allah'la, Allah'ın ayetleriyle ve peygamberleriyle alay mı ediyorsunuz? Allah korusun, bu bizim imanımızı tehlikeye sokar. Birkaç like almak, birkaç beğeni almak amacıyla bu dini değerleri kullanmak çok yanlıştır.
7: Kameraların kayıtta olduğu anlarda yön boğaza çevrildi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bazı fenomenlerin boğaz manzarasını kadraja almak için kıble yönünün tersine dönmesine tepkiler çığ gibi geldi.
8: Yanlış kıblemiz bir tane, ona göre dönüp ona göre namaz kılacağız. Herkes kafasına göre bir din üretti bu zamanlar.
9: Ben de bir ara buna tanık oldum da söylemek istedik ama müdahale edemedik yani.
10: Bu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra başka insanları da etkileyebilir mi?
9: Tabii ki de etkiliyor.
11: Yapılan çok yanlış. Görünce engel olmamız lazım.
6: Daha farklı yerlerde ilerleyebilirler. Daha farklı şeylerde kendilerini ön plana çıkarabilirler. Bunu yapmaları gerekirken, sabah namazında kendilerini bulmaları gerekirken dini değerlerle böyle kullanarak ön plana çıkmak, Allah korusun, alay manasına gelir.
4: Şimdi İspanya-Hırvatistan maçının özeti gelecek ekrana. Bugünlük noktalayacağız. İyi bir gün diliyorum.
12: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'da son dünya şampiyonu İspanya Avrupa futbolunun önemli ekollerinden Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dünyanın kralı pankartı tribünlerde dalgalanıyor. Dünya Kupası da bir Sevilla efsanesi Jesus Navas'ın ellerinde sahaya geldi ve Rodri Dünya Kupası'nı tribünlere gösteriyor. İspanya'nın en değerli oyuncusuydu belki de. Bugün yedekler arasında Rodri. Ama bu minik seremoni için sahaya geldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de gururunu, mutluluğunu ifadesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük heyecan Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjuan'da ilk düdükle birlikte başlıyor. İspanya'nın konuğu Hırvatistan. Kukureya çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor. Henüz ikinci dakika. İspanya maça golle başlıyor. Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal başlar başlamaz atıyor. Perisic çizgide. Kubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic aldı topu. Perisic yaptı ortayı. Beliyor. Kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Beliyor. Ivan Perisic'in ortası. Dion Beliyor'un kafası. Durum 1-1. Yamal savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya. Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal ortası. Kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan. Mark Bobic. İspanyol taraftarlar mutlu. Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Fermin bıraktı. Lamine Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda. Mark Bobic. Durum 2-1. Yamal. Müdahale yeterli değil. Fermin. Fermin. Fermin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. İşte pozisyon. Fermin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu, top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Yamal döndü geriye. Mark Bubi. Pedri. Boşluk arıyor İspanya. Çok güzel bıraktı. Lamine Yamal topu ağlarda gol. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor. Mark Bubi bıraktı. Lamine Yamal doğru yere hareketlendi. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor. Pedri topla buluştu. Yamal hareketlendi. Offside yok. Bubi bıraktı. Lamine Yamal yakın köşeye gol vuruşunu böyle yaptı. Hırvatistan geliyor şimdi. Marko Pašalić ceza alanında. Çekti topu. Baskı altındaydı. Verdi pasını. Ivanović. Franjo. Ivanović. Top dışarı gidiyor. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynadığı 25 mücadelede yenilgi yüzü görmemişti İspanya. 26.sında da tablo benzer. Yine iyi top yaptı ev sahibi ekip. Nico Williams ceza alanında sert vurdu top ağlarda. Nico Williams 4-1. Son bölüme bir gol daha sıkıştırıyor İspanya. 2 gol Yamal. 1 gol Kubi. Bir tane de Nico Williams'tan. Merino hala baskıya gidiyor. Rodri ile beraber. Son düdük geliyor. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ediyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Türk Devletleri Dergisi'nde bölge içi ticareti artıracak ulaştırma, gümrük ve dijital bağlantı projeleri öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gazda yurt içindeki üretimiyle yurt dışındaki operasyonlarını artırarak kendi kendine yeten bir ülke olmasının hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye petrollerinin günlük petrol ve doğal gaz üretimini 1 milyon varile ulaştırmasının hedeflendiğini söyledi.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Türkiye'nin

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, COP31 başkanlığı kapsamında açıkladığı elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar %35'e çıkarma hedefi doğrultusunda Antalya'da elektrifikasyona yönelik uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç.

0: Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
6: A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: Yanda yeni operasyonlar, diğer yanda tutuklamalar. Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. 5 isim tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sermaye Piyasası Kurulu, Terra Finansal Yatırım Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilmiş, 24 kişinin ise lisansı iptal edilmişti.

0: Haber Radyo.
1: Ajans Bugün'e hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Yaklaşık 2 saat boyunca A Haber ekranlarındayız ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Muhabir arkadaşlarım sahadalar, sizleri bekliyorlar. Buyurun bakalım kim nerede ne anlatacak bize bugüne ilişkin. Detayları alacağız sahadaki arkadaşlarımızdan. Sakarya'ya gideceğiz. Çünkü sağanak yağış sonrasında Sakarya'da sel meydana geldi. Pek çok ev, iş yeri, tarım arazileri hatta su altında kaldı. Şimdi bölgeden son durumu alacağız. Erşan Karaca bizi bekliyor. Ve sanatçı Mustafa Sandal'ın fon skandalında adı geçen eşi Melis Sandal'ın tüm parasını çekerek yaklaşık 12 milyar lirayı Dubai'ye gittiği iddiaları var. Melis Sandal'ın tüm varlıklarına ve babasına el konuldu. Ahmet Nazif Vural fon soruşturmasındaki bu önemli detayı bizimle paylaşacak. Ardından Kuşadası'na gideceğiz. Kuşadası Belediyesi'nde yapılan bir operasyonda gözaltı kararı verilen yeni

0: Partinin Aydın milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da İngiltere'den hala dönmediler. Alparslan Düven İngiltere'den detayları aktaracak bize bu konuyla ilgili. Ve Avrupa'nın 30 milyar metreküp doğalgaz açığıyla karşı karşıya olduğu kışın başından bahsediyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinden uyarılar var. Bu kışı nasıl geçirecekleri konusunda endişeleri var. Gelişmeleri alacağız Almanya'dan Fatih Yılmaz'dan. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor. Genel kurul milyonlar Onlarca vatandaşın beklediği çok önemli yasa tekliflerini görüşecek. Tülay Ağoğlu bizi bekliyor Ankara'dan canlı yayında. Haydi buyurun başlayalım. Şimdi geçtiğimiz saat bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bir uçağın kaçırıldığı yönündeydi ilk haber merkezimize ulaşan son dakika bilgisi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketinden Dubai'den Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı havada acil durum bildirdi. Şimdi İsrail'den açıklama var. İsrail diyor ki hayır böyle bir durum yok. İniş yapacak Tel Aviv'e uçak. Pilotlar kavga ettiler deniyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre pilotlar birbirlerine bıçak çekmişler. Bir anda 4200 metre kadar irtifa kaybetmiş uçak. Şimdi gerçek ne? Son durum ne? Bir yolcu uçağından bahsediyoruz. İçerisinde 150 kişinin olduğu iddiaları var. Kudüs muhabiri bizi bekliyor Anadolu Ajansı'nın Faruk Haneder. Detayları Faruk Haneder'den alacağız.
1: Merve, kolaylıklar. Yaklaşık bir saat önce Dubai'den Fly Dubai Hava Yolları'na ait Tel Aviv'e hareket eden bir uçağın kaçırıldığına yönelik haberler aslında bir panik havası oluşturacak şekilde ajanslara, haber bültenlerine düşmeye başladı. Uçağın Suudi Arabistan üzerinde Ürdün sınırı yakınlarında bir anda takip sistemlerinden kaybolduğu belirtildi ve binlerce metre irtifa kaybettiği aktarıldı. İlk etapta bunun bir uçak kaçırma girişimi olduğu, acil kodu verilmesi üzerine bir uçak kaçırma girişimi olduğu yönünde haberler yansıdı. İsrail'de de özellikle dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamanın ardından İsrail'e bir saldırı tehdidi olduğu yönünde ki iddiasının ardından böyle bir olayın gerçekleşmesi dikkati çekti. Burayı önemli özellikle vurgulamamız gerekir. İsrail'de bu panik havası neticesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun acil bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Nitekim kısa bir süre önce İsrail Başbakanlık Ofisi de böyle bir toplantının yapıldığını bildirdi. Daha sonra uçakta bir kaçırma olayı yaşanmadığını, aslında pilotlar arasında bir kavga nedeniyle bu olayın ortaya çıktığı iddia edildi İsrail basınında ve uçak Suudi Arabistan yetkilileriyle temasa geçerek Tebük civarına havalimanına iniş yaptı. Burada uçakta 180 yolcunun bulunduğu belirtiliyor ve yolcuların hala uçağın içerisinde tutulduğu aktarılıyor. Çok fazla aslında spekülasyon ve çok fazla birbirinden farklı habere rastlıyoruz. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi uçağın pilotlarından birisinin Rusyalı, diğerinin Ukraynalı olması sebebiyle böyle bir kavganın çıktığı iddia ediliyor. Başka bir haberde pilotlardan birisinin aslında uçağı düşürmeye çalıştığını, diğerinin buna müdahale ederek bunu durdurduğunu ve geri çevirdiğini iddia ediyor. Fakat şu an itibariyle aslında bir uçak kaçırma olayının yaşanmadığı, bunun uçağın içerisinde yaşanan bir olaydan kaynaklandığı görülüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da kısa süre önce yaptığı açıklamada uçakta 180 civarında yolcu vardı. Bunlardan 100'den fazlasının İsrailli olduğu belirtiliyor. Netanyahu İsrailli yolcuları oradan alacaklarını ve İsrail'e getireceklerini söyledi.
0: Faruk Haneder, çok teşekkür ediyoruz. Detaylar böyle. Yani uçak kaçırılmadı. Uçağın pilotları arasında bir gerginlik yaşandığı ifade ediliyor. Ve acil iniş yapma kararı aldı. Suudi Arabistan'dan da açıklamalar var şu anda ilişkin. Detaylar bunlar. Şimdi Sakarya'ya dönelim hızlıca isterseniz. Sağanak yağış sonrasında sel meydana geldi. Pek çok evi, iş yerini su bastı. Tarım arazileri su altında. Bölgede bizi bekliyor muhabir arkadaşımız Erşan Karaca. Detaylar onda olacak.
2: Merve Türkay, iyi günler ve iyi yayınlar diyelim. Biliyoruz ki geride bıraktığımız gün içerisinde Sakarya'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış sonrasında aslında burada yaşayan vatandaşlar, Karasu, Darıçayı'nda yaşayan vatandaşlar böyle bir selin gelmesini beklemiyorlardı. Fakat yaklaşık bir saat içerisinde bütün köyde yaklaşık 1,5 metrelik bir sel felaketi meydana gelmişti. İşte o sel felaketinin taştığı ve bütün köyü aslında kapladığı yerin tam olarak merkezindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz

0: Arkadaşım da burada bu zamanda burada bir dükkan var. O dükkanın içerisinde
1: yeniden bağlanacağız Sakarya'ya. Sakarya'daki son durumu sizlere aktaracağız. Adana'da da aniden bastıran bir süper hücre fırtınası yaşandı. Çok ciddi hasar var Adana'da da. O şiddetli rüzgar ve sağanak üretim tesislerini yerle bir etmiş durumda. 20 bin civcivde telef oldu. Çok sayıda serada zarar gördü. Erzurum'da Palandöken'de ise kar sürprizi vardı.
2: Süper hücre vurdu, dev sera yerle bir oldu. Adana'nın Ağzı Karaca mahallesinde etkili olan sağanak ve süper hücre fırtınası kısa sürede afete dönüştü. Aniden bastıran fırtına iki büyük üretim tesisinde ağır hasara yol açtı. 50 dönüm alanda muz üretimi yapılan seranın 46 dönümlük bölümü yerle bir oldu. Çelik direkler devrildi, çok sayıda muz ağacı kökünden söküldü.
3: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu. Çok büyük bir zarar var yani, çok büyük.
2: Fırtına tavuk çiftliğini de vurdu. Şiddetli rüzgar çiftliğin çatısını yerinden sökerek yola uçurdu. Kümeste bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef olurken uçan çatı nedeniyle iki otomobilde hasar gördü.
4: Şiddetli bir patlama sesi duydum. O anda dışarı çıktığımda tavuk kümesinin üstünü, çatısını komple yola uçtuğunu gördüm.
2: Fırtınanın yol açtığı dehşetin boyutu drone'la havadan görüntülendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Doğudaysa kar sürprizi vardı. Erzurum'da hava sıcaklığının aniden düşmesiyle Palandöken dağı beyaza büründü. Palandöken'de sıcaklık 1 dereceye kadar geriledi. 3126 metre yükseklikteki Palandöken zirvesi ve Ejder Tepesi karla kaplandı. Zirvede yoğun sis etkili oldu.
1: İstanbul'da da günlerdir şiddetli yağışlar devam ediyor ve şiddetli yağışlar sebebiyle Fatih'te iki katlı bir ahşap bina, boş bir binaydı neyse ki, kısmen çöktü. Görüntüler İstanbul'dan, Fatih'ten. Mahalle sakinleri de korkuyla yetkililere haber verdiler durumu. Bakalım neler yaşanmış.
5: Şiddetli yağış İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te korku dolu anlar yaşattı. İki katlı ahşap metruk bir bina yağmura daha fazla dayanamadı, kısmen çöktü. Mahalle sakinleri korkuyla kendilerini sokağa attı. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Binanın etrafı olası bir tehlikeye karşı güvenlik şeridine alındı.
1: Mersin'in Mezit ilçesindeki bir mobilya imalat fabrikasında, aynı zamanda yan tarafında da satış mağazası var, gece saatlerinde yangın çıkıyor. Çok kısa sürede büyüyor yangın. Yangını söndürme çalışmalarına polis de tomalarla destek veriyor. O denli büyük bir yangın. Neyse ki alevler bu çalışmalar sonrasında 2 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabiliyor.
6: Mağazasında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Mersin'in Mezit ilçesinde 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin de alev almasıyla yangın hızla büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına tomalar da destek verdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken ambulanslar herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken mağazada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Kütahya'da da kan donduran bir cinayet yaşandı.

0: Bir kadın cinayeti. Hediyelik eşya dükkanını işleten iki çocuk annesi Nalan Temelkıran iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti ne yazık ki. Polis ekipleri katil zanlısını eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakaladı.
1: İki çocuk annesi işlettiği dükkanında vahşice katledildi. Kan donduran kadın cinayeti Kütahya'da işlendi. 51 yaşındaki Nalan Temelkıran işlettiği hediyelik eşya mağazasında bıçaklı saldırıya uğradı. Durumu fark eden komşuları 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yeni ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde Temelkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi üzerine cinayet zanlısının 68 yaşındaki Salih Topsakal olduğu tespit edildi. Salih Topsakal evinde eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya hazırlanırken yakalandı ve gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zanlı ilk ifadesinde maktulün kızına büyü yaptırdığını, bunun üzerine çıkan tartışmada cinayeti işlediğini ileri sürdü. Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı ve seyir halindeki aracı durdurularak yakalandı. Öte yandan ölen Nalan Temelkıran'ın oğluyla katil zanlısı Salih Topsakal'ın kızının bir süre önce sevgili oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Uzun süredir tartışılıyordu işte bu konu. Süresiz nafaka meselesi. Çok fazla itiraz vardı bu konuyla ilgili ve süreç Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi de boşanma sonrasında yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren o hükmü iptal ettiğini açıkladı. Bakalım, karar resmi gazetede de yayımlandı çünkü karara göre artık boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası talep edilemeyecek. Bu uygulama 9 ay sonra da yürürlüğe girmiş olacak. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar doğrultusunda resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte işte artık süresiz nafaka dönemi de sona ermiş oldu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ekonomi heyetiyle bir araya geldi. Fon soruşturması ile ilgili ilgili kurumlar da, onların yetkilileri de o toplantıda yer aldılar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantının hemen ardından AK Parti Kongre Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına geçti. Çok önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz dedi ve nefsine yenik düşenle vedalaşırız açıklamasını yaptı partililere. Fon soruşturmasına ilişkin de tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğinin özellikle altını çizdi ve Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak dedi.
2: Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki, hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili, fon soruşturması ile ilgili bir kez daha çok ciddi kararlılık mesajını verdi. Sürecin başından beri, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ilk açıklamadan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı noktada. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu da artık devreye girecek, bizzat yetki verdiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Süreç nasıl ilerleyecek? Devlet Denetleme Kurulu bu süreçte nasıl bir görev alacak? Dilerseniz Ankara'ya dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının ardından nasıl bir yol haritası izleneceğini A Haber Ankara temsilcisi Sayın Murat Akgün'le konuşacağız. Sayın Akgün, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Merve.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bu süreci konuşalım sizinle. Ankara'da neler oluyor? Dünkü toplantıyı konuşalım ama Devlet Denetleme Kurulu'na Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat görev vermesi bu konuyla ilgili ne anlama geliyor? Yani Devlet Denetleme Kurumu idari hukuki tedbirler doğrultusunda ne yapacak? Biraz merak ediyor vatandaş bu konuyu. Sizden dinleyelim istiyoruz.
3: Merve, senin soruna iki açıdan yanıt vermeye çalışacağım. Biri teknik açıdan, diğeri siyasi açıdan. Biraz evvel bir kısmını hep beraber dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vardı. Bunun haricinde dün Ankara'da çok önemli bir toplantı, önemli bir yazılı açıklama ve biraz evvel senin de belirttiğin gibi, altını çizdiğin gibi önemli bir konuşma vardı. Şimdi bunların sırasına göre gideceğim. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi bürokratlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilgili bürokratların katıldığı bir toplantı yaptı. Şimdi bu toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklama çok önemli. Çünkü bu açıklamada satır aralarına değil, satır başlarına baktığımız zaman bundan sonra neler olacağını anlayacağımız gibi bundan sonra benzeri krizlerin yaşanmaması için ne gibi tedbirler alınacağını da görüyoruz. Vaktimiz el verdiğince çok kısa kısa birkaç başlık vermek istiyorum. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu söyleniyor. Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu belirtti. Şimdi burada en önemli unsur şu, bu krizde yaşanan gelişmelerde mağdur olanlar var ve mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikle hedef olarak saptanmış durumda. Peki bu nasıl yapılacak? Şimdi burada biraz evvel Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da dinledik. Bir fon koordinasyon kurulu kuruluyor. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Peki ne olacak? Nasıl gelişme olacak? Şimdi burada da SPK, yani Sermaye Piyasası Kurulu devreye giriyor. Yine açıklamadan, çünkü çok teknik bir konu olduğu için yanlış yapmamak adına aldığım notları okuyarak size iletmek istiyorum. Açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritası sunmuştur deniyor. Yani bir takım adımlar hazırlanmış, bu adımlar atılmaya başlanacak. Şimdi senin sorularından bir tanesi de, ki herhalde bu krizle mağdur olsun olmasın her Türk vatandaşının ilgilendiği unsurlardan biridir, bir daha benzeri bir krizin yaşanmaması için neler olmalı? Burada da sorunun cevabı şudur. Devlet Denetleme Kurulu devreye giriyor. Kısaca DDK diye biliyoruz. Sermaye piyasalarındaki son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır. Yani sorumlular nelerdir, işin boyutu nelerdir? Önce bunlar saptanıyor. Arkasından da yine açıklamaya göre idari ve hukuki düzenlemeler yapılacak. Çünkü biraz evvel de altını çizmeye çalıştığım gibi bu krizde önemli olan unsurlar bir tanesi mağdurların mağduriyetinin giderilmesi, sorumlularının cezalandırılması. Ancak bu kadar önemli bir başka unsurda bir daha böyle gelişmelerin, krizlerin yaşanmaması. Peki ne olacak? İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında da onun altı çiziliyor. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konmuştur. Şimdi tabii bunlar hemen bugünden yarına gerçekleşecek adımlar olmayabilir. Çünkü karmaşık işlemlerdir. Hukuki boyutu vardır, finansal boyutu vardır vesaire. Biz izleyen herkes de bu konularda uzman olmayabilir. Kafaları çok karıştırmak istemiyorum. Ancak buradan çıkacak olan en net sonuç, hükümetin benzer krizlerin yaşanmaması için Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye soktuğudur. Bütün bunlar hep... İzmin döndüğünce anlatmaya, aktarmaya çalıştığım olayın teknik boyutları.
0: Ben de tam da onu söyleyeceğim.
3: Evet, soracaktım. Bir şey soracaksın galiba.
0: Evet, yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları üzerinden biraz ilerleyelim. Yani ilk açıklamasında da Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu sonrasında da, bugünkü açıklamasında da, Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği röportajda da, yani muhalefetin bu meseleyi biraz siyasal düzleme çekme arayışına sert tepki gösteriyor Cumhurbaşkanı ve bu konu çok ciddi bir konu, ciddiyetle ele alınıyor ve profesyonel bir şekilde teknik imkanlarla düzelebilecek, yoluna sokulabilecek bir mesele ve biz bu meseleyi çözüp yolumuza bakacağız dedi. Çok netlikle dün bu mesajı verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi sizin bahsettiğiniz her başlık profesyonelce teknik imkanlar doğrultusunda önce bu meselenin, bu problemin çözülmesi ve ardından da artık yeni düzenlemelerin bir daha böyle bir sıkıntının yaşanmaması yönünde. Dediğiniz gibi adım adım, cumartesi günü Dolmabahçe'de bir toplantı gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanı kendi başkanlığında. Bakanlar Kurulu'nda etraflıca görüşüldü. Dünkü zirve önemliydi. Hatta hemen yarın bir toplantı daha bekleniyor. Bir adım adım çözüme doğru yaklaşıldığının mesajı devletin en üst zirvesinden verildi mi sizin yorumlarınıza göre de?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'nın dünkü genişletilmiş il başkanları toplantısı sonrası yaptığı konuşmayı eğer bana bir cümleyle özetle diyecek olursanız, benim naçizane yanıtım yanlış yapanla vedalaşırız ifadesi olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında tabii biz özetler veriyoruz. Aslında çok daha geniş bir konuşma yaptı. O bizim biraz evvel hep beraber izlediğimiz haberdeki konuşmaların bir adım öncesine geçmek istiyorum. Cumhurbaşkanı bu partinin, bu hareketin, yani AK Parti'nin niçin kurulduğunu söylüyor. Ve biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. O yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. 25 sene önce nasılsak yine böyleyiz dedi. Şimdi bu birinci saptama. İkinci saptama, elbette böyle büyük ve kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler olabilir dedi. Ve kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin, ümmetin davasının önüne koydu dedi bu ikinci saptama. Ve bütün bu saptamalardan sonra şu noktaya geliyor. Bunların her birini kenara koyduk, yani yolumuzu ayırdık demeye getiriyor. Hesabını sorduk diyor. Yani bundan sonra da ve bu olayda da her sorumlu kimse onların da sorumluluklarının bedelini ödeyeceklerini ifade ediyor. Yolumuza kararlılıkla devam ettik, ediyoruz. İşte AK Parti yapan budur diyor ve şunu söylüyor. Bu çok önemli bir cümle. Biz yanlış yapanlarla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz diyor. Ve hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Bunlar hep o vedalaşırız ibaresini güçlendiren ek ifadeler. Devletin malına, milletin malına el uzananla bizim işimiz olmaz, olamaz diyor. Ve bu konuşmanın hemen ardından bir de yazılı açıklama geldi. O da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den. Evet. O biraz evvel senin söylediğin bir unsura o da dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır diyor. Ve ardından belediyelerdeki yolsuzluklar ve ahlaksızlıklar diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanlar bugün üzerine kararlı şekilde gidilen, yani fon krizini kastediyor ve gerekli tedbirler alınarak Türk ekonomisinin istikrarsızlaştırma fırsatı verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak

0: suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir diyor. Yani MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarını yan yana koyduğumuz zaman uyum içinde olduğunu görüyoruz. Yani Cumhur İttifakı'ndan bu konuda tek bir ses çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve MHP, Cumhur İttifakı'nın MHP kanadı, alınan kararları destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin arkasındayız diyerekten de destek belirtmiş oluyor. Merve.
1: Sayın Murat Akgün, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Haber Ankara temsilcisi Sayın Murat Akgün'le çok teşekkür ediyorum. Değerlendirdik bu süreci. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün genişletilmiş il başkanları toplantısındaki mesajlarının da başlıklarını hatırlattı Murat Akgün. İşte o başlıklardan belki de en önemlisi biz yanlış yapanla vedalaşırız, kimseye tolerans göstermeyiz ifadesiydi. O fon soruşturmasında çok önemli bir gelişme de yaşandı dün. İşte eski bakanlardan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili süreçten bahsediyoruz. Cumhuriyet Başsavcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını talep etti.
2: Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması istendi. İlgili kurumlara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat yazısı iletildi. Fon soruşturması 3 temel boyutta derinleşti. Sürecin ekonomi yönetimi ayağında üst düzey temaslar yürütülüyor. Hukuki ayağında Adalet Bakanlığı'nın titiz çalışmalarıyla her gün yeni gözaltı ve tutuklama haberleri geliyor. Siyasi boyutta ise kim olduğuna bakılmaksızın yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek mesajı veriliyor. Bu kapsamda AK Parti'deki görevinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası kabul edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını istedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'yla TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili resmi kurumlara yazıları iletildi.
1: Bir başka gelişme daha var ki bu soruşturmayla ilgili, yani bu fondan bazı hisse senetlerinden çok kısa zamanda çok yüksek karlar alıp o paraları sistemin içinden çekenlerle ilgili ki medyaya da yansıdı. Sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp Sandal ve babası Cihan Sütçürüp mal varlıklarıyla ilgili bazı iddialar vardı. Yaklaşık 11 milyar lira paranın fondan çekildiği iddiaları vardı. İşte bu iddialar üzerine de yapılan çalışmalar doğrultusunda o iki ismin mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında oldukları belirlendi uzun süredir. Peki 11 milyar liralık bu para çıkışını yapan Sandal, Melis Sandal yurt dışından döndü mü, bir açıklaması var mı bu konuyla ilgili? Neler söylüyor iddialarla ilgili? Çünkü çok büyük bir kısmı. Dönelim isterseniz. Ahmet Nazip Vural bizi bekliyor. Bu gelişmenin detaylarını da Ahmet'ten dinleyeceğiz.
3: Teşekkür ediyorum. Fon soruşturmasıyla alakalı son gelişmelerle başlayalım. Son gelişme, emniyetteki 6 kişinin aralarında oldukça kritik isimlerinde bulunduğu 6 kişinin sevk edildiği yönünde. O isimlerden hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Kimler olduğunu: Erdin Özel, Emir Münir, Sarp Yener, Fatma Gül Lafçı, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş, İbrahim Halil Rat. Buradaki isimleri nereden biliyoruz aslında? Muhammed Yarız'ın daha önce Beykoz'da almış olduğu villayı devretmiş olduğu kişi olarak bildiğimiz Volkan Bekçi sevk edilenler arasında ve yine Tere Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener de bu noktada önemli isimlerden Tere Holding üzerinde. Peki bu kişilerle alakalı önümüzdeki süreçte neler bekliyor bizi? Bunları da yine fon soruşturması kapsamında göreceğiz. Bir yandan da az önce sizler de gayet güzel özetlemiş olduğunuz Mustafa Sandal'ın eşi, kendisiyle alakalı son gelen gelişme kendisinin yurt dışında olduğu yönünde ve kendisiyle alakalı yakalama kararının çıkarıldığı yönünde. Ne olmuştu, hemen ondan bahsedelim. Fon soruşturması başlamadan önce bu borsa işlemlerinden, fon işlemlerinden 11 milyar liraya aşkın bir parayla çıkış yapan ve ardından da kendisinin de Dubai'ye yerleşmiş olduğunu biliyoruz ve babasının da bu noktada beraber olduğunu ve hatta Mustafa Sandal'ın da kendisiyle beraber Dubai'ye taşınmaya çalıştığını ve hatta Dubai'den oturum izni almaya çalıştığına dair iddialar da söz söz konusu. Bu kapsamda kendisinden de bir açıklama var. Yine bu kapsamda da kendisinin...

0: ülkeye dönme niyetin olduğuna dair de açıklamaları yer alıyor. Burada bu 11 milyardan bahsetmek gerekiyor. Aslında bu 11 milyarlık para nasıl oluştu? Bu fon gelirleri nasıl oluşuyor? Aslında bu borsa içerisinde yapılan işlemlerde ortaya çıkan ve haksız kazancı ortaya çıkartabilmek için, haksız bir şekilde manipüleler sayesinde ortaya çıkarabilmek için borsada çeşitli oynamalar gerçekleştiriliyor. Bu bazı fonlara gereğinden fazla veya olmayacak bir zaman içerisinde aktarılan parayla veya o borsadan, o fondan çekilen parayla.
1: Melis Sütçürük bu geliri hisse senetleri üzerinden mi, borsa üzerinden mi elde etmiş, yoksa fon üzerinden mi? Bu belli mi?
0: İlk belirlemene göre bu 11 milyar liralık paranın fon üzerinden geldiği tahmin ediliyor, belirtiliyor ve bunun üzerinden yapılan araştırmalar üzerine de bu noktada kendisinin mal varlığına el konuldu. Elbette kendisinin olası bir şekilde Türkiye'ye gelmesi durumunda kendisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve bu yakalama kararıyla birlikte de gelir gelmez gözaltına alınacak ve gözaltına alınmasıyla birlikte de belki de bu konuyla alakalı çok daha net bir bilgiye erişeceğiz. Öyle ki aslında bu zamana kadar kendisinden daha çok, yani bir ünlü bir aktörün veya bir şarkıcının eşi olmasından daha çok biz bazı holdinglerin yöneticileri ve bu holdinglerde görev almış kişiler üzerinden bu fon soruşturmasına bakıyorduk ve özellikle gözaltına alınan kişiler de bu tarz insanların ya yakınları ya da doğrudan kendileriydi. Mustafa Sandal'ın eşinin bu noktada kendisi hakkında yakalama kararı çıkartılmış olması ve fon soruşturması kapsamında 11 milyar liralık bir para çekmiş olması soruşturmanın hemen öncesinde elbette kendisine sorulacak soruları da o tahmin ettiriyor. Bizlere bu noktada kendisinin yapacağı açıklamalar oldukça önemli. Kendisiyle alakalı yakalama kararı çıkarılmadan önce bir açıklama yapmıştı. Bugün içerisinde yine bir sosyal medya hesabından bir açıklama yapma ihtimalini öngörüyoruz. Bu açıklamanın içerisinde de özellikle bu yakalama kararı ve mal varlığının dondurulmasıyla ilgili de çeşitli açıklamalar olabilir. Elbette akıllardaki soru Dubai'den ya da yurt dışı olmuş olduğu noktadan geri gelecek mi, kafalardaki en büyük soru bu diyelim.
1: Peki Hamet Nazır Vural, çok teşekkür ediyoruz. İşte pek çok isim bu para yüksek oranlarda hem hisse senetlerinden hem de fonlardan para çekmiş ve bu fon krizinin başlıca müsebbipleri, çok büyük miktarlardan bahsediyoruz. 11 milyar liradan bahsediyoruz ve muhtemelen de işte yurt dışında oturum izniyle birlikte bu para da yurt dışına çıktı. İşte bunların getirilmesi hukuki boyutuyla asıl bu krizin çözüm noktası olacak. Bunun içinde çok önemli, ciddi bir mücadele var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü mesajlarına da bakacak olursak yeniden, kararlılık mesajı var bu konuyla ilgili. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yeni bir süreçten bahsediliyor. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığının sona ermesinden. Gözler Irak'taydı. Yani Irak'tan ABD askeri çekilecek mi? Suriye'nin ardından Irak'ta ne olacak? Evet, öyle, Irak'ta artık bir devir sona erdi diyebiliriz. Yani 2013'te Irak'a girmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Saddam Hüseyin'i devirmek için, o dönem o başlattığı Irak Savaşı günümüze kadar uzanan çok kanlı bir işgalin kapısında aralamıştı. Irak paramparça olmuştu. Yeniden bir oluşum sürecine geçildi Irak'ta ve şimdi 23 yılın ardından bugün itibariyle bu süreç bitecek. Irak'ta artık bir devir sona erecek. Çok netlikle başlığımızda olduğu gibi son ABD askeri de bugün itibariyle Irak'tan ayrılacak ve yepyeni bir dönem başlayacak.
2: Size hitap ettiğim şu saatlerde Amerikan ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmaya yönelik askeri harekatların ilk aşamalarına başladı.
3: 23 yıllık kanlı işgal, savaş, yıkım ve binlerce can kaybı. ABD'nin 2003'ten günümüze uzanan Irak işgali bugün resmen son buluyor. Bölgede 9 askeri üssü bulunan Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrılmasıyla ülkede yepyeni bir döneminde kapısı aralanacak.
2: Stratejik ortaklarımızla olan ilişkimizi ortak çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde askeri işbirliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı işbirliğine doğru yeni bir aşamaya taşıyoruz.
3: Bugün itibariyle tüm askerlerini Irak'tan çekmesi beklenen ABD, ülkedeki varlığına tamamen son veriyor. Amerikan ordusunun boşalttığı üsler yeniden Irak güçlerinin kontrolüne bırakılacak ve artık ülkede hiçbir yabancı güç kalmayacak.
2: ABD güçleri ve uluslararası koalisyon güçleri Irak'tan çekilme sürecini bu ayın 30'unda tamamlayacak. Irak topraklarında artık yabancı asker ve askeri üs bulunmayacak.
3: ABD öncülüğündeki koalisyonun eski Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirmek

0: için başlattığı savaş, 19 Mart 2003'ten günümüze kadar uzanan kanlı bir işgalinde kapısını aralamıştı. ABD ordusu 2011'de Irak'tan çekildiğini duyursa da ülke genelindeki 9 askeri üste varlık göstermeye devam etti. Koalisyonun askeri misyonunun sona ermesinin ardından Bağdat'ta Washington arasındaki güvenlik ilişkilerinin istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda sürdürülmesi öngörülüyor.
1: 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan ayrılmış olacak. Bu arada ABD şirketleri Irak'a girecek. Sosyal ilişkiler askeri ilişkilerle değil, ekonomik ilişkilerle kurulur.
2: Şimdi Orta Doğu'dan çekileceğini zaten çok öncesinde açıklamıştı ABD. Buna ilişkin adımları atıyordu ama İran Savaşı'nı başlattı. Peki İran'dan çekilecek mi, çıkacak mı tamamen? İran açıklarından Hürmüz Boğazı'nın geleceği ne olacak? Çünkü İran'dan da bir teklif sunuldu. ABD bu teklifi reddetti. Şimdi devrim muhafızlarından bir açıklama var. Devrim muhafızları diyor ki eğer ABD tekrar bize saldırırsa, İsrail bize yeniden saldırırsa biz yeni silahları sahaya süreceğiz ve savaşı bu coğrafyanın da dışına taşıyacağız diyor. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance ise İranlılar uslu durursa anlaşabiliriz açıklamasını yapıyor.
3: İran savaşın farklı bir şekil alması halinde yeni silahları sahaya sürecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı verdi. Yeni silahlarımız hazır dedi.
3: İran ülkeyi ve halkını korumak için sürekli olarak yeni silahlar tasarlıyor. Mevcut ekipmanlarını geliştiriyor ve dünyada mevcut olan tüm teknolojileri kullanarak savunma sistemlerini seri üretiyor.
0: İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi Tahran'da yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Devam eden gerilimi değerlendiren İranlı general Basra Körfezi'nde ABD'ye ait savaş gemisi kalmadığını iddia etti.
3: ABD'nin tehdit söylemleri yenilgiyi zafer gibi sunma çabasından ibaret. Amerikan donanması gemileri Hürmüz Boğazı'nın 500 kilometre güneyine çekmek zorunda kaldı. Yakında Arap Denizi'nden de çekilecekler.
0: ABD saldırırsa yeni silahlarımızı sahaya süreriz diyen İranlı general ABD halkı için 25 sayfalık bir mektup hazırladıklarını duyurdu. Seçimlere hazırlanan Trump yönetiminin gerçekleri gizlemeye çalıştığını öne sürdü.
3: ABD halkına gerçeğin anlatılması gerekiyor. ABD, İran'a yönelik savaşında başarısız oldu. ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi gerekiyor. Bölgedeki bütün ABD üslerini yerle bir ettik.
0: Aynı saatlerde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir programda konuştu. İran'la anlaşabilmemiz için uslu durmalılar dedi.
3: Trump, İran'la anlaşmaya varabileceğimiz bir ihtimalin bulunduğunu çok açık bir şekilde ifade etti. Ancak bu İranlıların uslu durmasını gerektiriyor.
0: Ardından da sözü Hürmüz krizine getiren J.D. Vance, gemilere ateş açmanın aptalca bir hamle olduğunu öne sürdü.
3: Sanırım İranlılar işi batırdıklarının farkındalar. Uslu durmadılar. İran sistemi içindeki pek çok yetkili yeniden gemilere ateş açmaya başlanmasını aptalca buluyor. Ama yine de bunu yaptılar.
2: Uluslar Ligi'ndeki maç özetlerine bakacağız. Şimdi Murat Yakın yönetimindeki İsviçre deplasmanda İskoçya'yı 3-0 yenerek Uluslar Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı.
4: İlk düdük sesi, zorlu maç başlıyor karşılaşmaya. İsviçre başladı, keyifli seyirler diliyoruz. Zeki Amduni iyi paslaşmalar, defansın arkasına güzel bir pas. Gole gidiyor. Karşı karşıya yerde kaldı Endoy. Endoy yerde kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Hakem düdüğünü çaldı. İsviçreli futbolcular seviniyor. Bir de kart çıkacak. Henry kart görüyor. Bir kez daha izleyeceğiz. İşte nefis bir pas. Endoy böyle koştu. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları? Gözler maçın hakemine döndü bu pozisyonda. Henry rakibine böyle müdahaleyi yapıyor. Hakem de düdüğünü çalıyor. Endoy böyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı göstermişti. Ve hakem, değerli futbol severler, İsviçreli futbolcuların bir anda itirazlarıyla karşılaşıyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Penaltı iptal ve kırmızı kart. Zeki Amduni mi, Rodriguez mi?

0: Evet geldi. Rodriguez. Rodriguez ve gol! Rodriguez! İsviçre 1-0 önde. 10 kişi kalan rakibi karşısında golü buluyor Rodriguez'de İsviçre. Penaltı olmasa da olur diyor Rodriguez ve golü atıyor. Ceza sahası iç hareketli. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir vuruş. Karambol. Gol pozisyonu olacak Gilmour. Top dışarıda. Penaltı bekliyor İskoçlar. Bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruşu böyle kullanıldı. Kaleye doğru burada kaleci Kobel. Ardından Rodriguez'in faul yaptığı görüşünde McKean. İşte Rodriguez, McKean. Yorum sizin değerli futbol severler. Hazırlıklar tamam ve ikinci yarıya İskoçya başladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? En sağ orada Endoy. Yerden gönderdi. Gol durumu gol! Top ağlarda gol elbedi. İsviçre aradaki farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanatta Endoy ortaya çevirdi. Elbedi topağlarda. Milli formayla 4. golünü atıyor. 66. maçında elbedi. İsviçre 3. golü arıyor. Orta pozisyonu. Orta geldi. Kafa uzak noktaya doğru açıldı top. Atak devam edecek Endoy. O bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Topağlarda gol. Zeki Anduni golü atıyor. Zeki Anduni. İsviçre durumu 3-0'a getiriyor. Golü tekrar yaşıyoruz. Orta böyle geldi. Top arka tarafa açıldı. Endoy geriye bırakıyor. Zeki Anduni nefis vurdu. Harika vurdu. Mükemmel vurdu ve bitirdi. Artık son saniyeler ve 6 puana yükseliyor İsviçre. İsviçre 3-0 kazanıyor.
1: Bir son dakika gelişmesi maç özetini izlerken ekranlarınızda eski SPK Başkanı fon soruşturmasında ifade verecek şüpheli sıfatıyla İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla fon soruşturması kapsamında ifadesini verecek. Bu yılın içinde 4. ayda görevi bırakmıştı İbrahim Ömer Gönül ve fon soruşturmasında şimdi ifade verecek. Çok sıcak bir gelişme. Detaylarıyla konuşacağız birazdan ama bir analiz haberimiz var. İsrail seçime gidiyor. Ve İsrail Gazze'de uyguladığı soykırımın ardından dünya kamuoyları karşısında bütün itibarını kaybetmişti. O yıllarca özellikle de Hollywood üzerinden ilmek ilmek işlenen o itibarı Batı nezdinde yok oldu. Ve Batılı siyasetçiler de bunu arkasını dönemedi kamuoyundan gelen o tepkilere. Şimdi artık İsrail'den söz ederken meşruiyetini, küresel desteğini tamamen yitiren bir ülkeden bahsediyoruz. Netanyahu hükümetinden bahsediyoruz. Onlar için de çember her geçen gün daralıyor. Çünkü dört bir yandan İsrail'e karşı ses yükseliyor dünyada. Peki bu süreçte seçime gidecek. Ne değişecek bundan sonra? İsrail değil mesele. Mesele dünyaya verdiği zarar. Bu konuda bir değişim olabilir mi? Bakalım.

0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda üst üste 2 sene boş salona hitap etti. Avrupalı müttefiklerinin birer birer Filistin'i tanımasıyla diplomatik arenada beklemediği bir darbe yedi.
1: İsrail halkı ile Filistin halkı arasında barışa olan tarihi bağlılığına sadık kalarak Fransa'nın bugün Filistin devletini tanıdığını ilan ediyorum.
0: Silah ambargoları, spor ve ticaret dünyasında üst üste boykotlar, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlere uygulanan ticari yaptırımlar. İsrail hala yanında duran birkaç ülke dışında dünyadan koptu, yalnızlığa gömüldü. Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım, dünyanın vicdanında derin yaralar açtı. Siyonist lobinin küresel kamuoyunun sesini bastırma çabaları ters tepti. Netanyahu hükümeti geç de olsa hiç beklemediği bir tepki dalgasıyla karşılaştı. İşgal devletine önce silah satışları kesildi. İngiltere, Fransa ve Kanada gibi batılı ülkeler Tel Aviv'e askeri ambargo uyguladı. Özellikle Hollanda, İsrail'in en kritik silahlarından olan F-35 savaş jetlerinin yedek parçalarının ihracatını durdurdu. Ardından tepkiler diplomatik ve ekonomik alana taşındı.
2: Filistin'i henüz resmi olarak tanımayan ülkeler arasında yer alan Hollanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı amaçlı silahların İsrail'e ihracatını tamamen yasaklamış durumda. Diğer taraftan aşırı sağcı İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişini de yasaklamış durumda. Son olarak İsrail'in işgal altındaki topraklarında bulunan yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen ürünlerin de ülkeye girmesini 22 Eylül'den itibaren tamamen yasakladı.
0: Bununla da sınırlı kalmadı. Netanyahu ve bazı bakanları Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlusu olarak damgalandı. Haklarında yakalama kararı çıktı. Tel Aviv'e sadece devletler değil, sivil toplum da ses yükseltti. Boykot çağrıları ardı ardına geldi. Ancak Netanyahu hükümeti için kırılma noktası, batılı ülkelerin Filistin'i Birleşmiş Milletler kürsüsünde resmen tanıması oldu. Üstelik bu devletlerin arasında İsrail'in en büyük destekçilerinden Fransa da vardı.
3: Fransa, geride bıraktığımız yıl bugünlerde Filistin devletini resmen tanıdı. Bu tanıma sembolik de olsa Avrupa Birliği'nin güçlü bir ülkesinin Filistin'i tanıması diğer ülkeleri cesaretlendirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşmada Gazze'de devam eden katliamlardan bir utanç olarak bahsetti. Fransa kamuoyunda ise İsrail'e karşı tepki gittikçe artıyor.
0: Tepkiler arttıkça İsrail'in katliamları da arttı. Dünyaya istediğimi yaparım imajı veren eli kanlı Netanyahu hükümeti bir anda yalnızlaştı. En sonunda İngiltere'de Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki işgalin akıl almaz boyutlara ulaştığını anladı. Tel Aviv'e sırt çevirdi. Ekonomik ambargoya başvurdu.
4: İngiltere, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine karşı politikasında dikkat çekici bir değişikliğe gitti. İngiltere yönetimi, Fransa ve Kanada ile koordineli olarak yasa dışı İsrail yerleşimlerini hedef alan kapsamlı bir yaptırım paketi açıkladı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşadıklarının Gazze ve Batı Şeria'daki hiçbir eylemini meşrulaştırmayacağının altını çizen İngiltere Başbakanı, çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü. Çok az yardım bölgeye girebiliyor. Bu durum çok uzun zamandır devam ediyor. Korkunç acılar büyürken ve iki halk için de en iyi çözüm olan iki devletli çözüm vizyonu saldırı altındayken sessiz kalamayız dedi.
0: Tepkiler artık daha olmuş. Netanyahu dünyanın en üst siyasi arenası olan Birleşmiş Milletler'de bile dünya tarafından yalnız bırakılmıştı. Kürsüye çıktığında salon boşalıyor, kimse onun yalanlarını dinlemek istemiyordu. İsrail'in yanında sayılı ülkeler kalmıştı artık. Onlardan biri ise Türkiye'ye karşı sırtını Netanyahu hükümetine dayayan Yunanistan oldu. Miçotakis hükümeti İsrail silahlarına para bastı. Siyonist lobinin Yunanistan üstündeki etkisini artırmasına izin verdi. Miçotakis komşusuyla iyi ilişkiler geliştirmek yerine kendi halkının da tepkisini çeken İsrail'le müttefikliği tercih etti.
5: İsrail, Avrupa Birliği ve dünyada izolasyonu yaşarken Yunanistan'ın kucak açması Atina'da, Yunanistan'da büyük tepkilere neden oluyor. Muhalefet partileri uluslararası hukuk ve meşruiyet tam bir kandırmaca ve Netanyahu'nun vagonu olduk derken Yunan basını felakete sürükleniyoruz başlıklar atmaya devam ediyor.
0: İsrail'e yönelik protestolar artık tek bir gerçeği gösteriyor. Dünya bu katliamcı zihniyete ortak olmuyor, Tel Aviv kendi yalnızlığında batıyor.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Ooo, her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
11: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
14: Bir adım
13: önde.
0: Reklam. A Haber Radyo.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
18: Daha dün annemizin kollarında yaşarken

0: Daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her

Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye'nin

0: engel atlama, atlı dayanıklık ve at terbiyesi yarışmalarında kullanılıyor.
1: Türk kültürüyle özdeşleşen Ahal teke atlarının sadece miras değil, sportif başarıda da önce olması hedefleniyor. Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy, bu özel ırkın dayanıklılığının uluslararası binicilik organizasyonlarında büyük avantaj sağlayacağını vurguluyor.
0: Diğer atlara nazaran daha dayanıklı bir at ırkı. Geçmişte savaşlarda da kullanılmış bir at ırkı olduğu için daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim.
1: Ahal Teke ırkı diğer atlardan farklı olarak binicisiyle güçlü bir duygusal bağ ve adeta bir ortaklık kuruyor. At sahibiyle kurduğu sevgi bağı sayesinde en engel tanımayan yarışlarda bile dikkat çekiyor.
2: Ahal Teke engel atlarken de çok rahat atlıyor. Hiçbir şeyden korkmadığı için özellikle.
1: Sporculara göre bu ırkla çalışmak binicinin tekniğini ve özgüvenini üst seviyeye taşıyor.
2: Daha rahatlar, daha sivriler, daha asiler. Binicisine hemen teslim olmuyorlar sevmedikleri sürece. Dirençleri kolay kırılmıyor. Sevdikleri zaman da, sana inandıkları zaman da her şeyi yapabilirsin onlarla. Nereye istersen oraya gider.
3: A Haber Radyo.
4: Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Ajans bugüne devam ediyoruz. Kaldığımız yerde yeni sıcak gelişmeler var. Fon soruşturması ile ilgili geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika gelişmesi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesine başvurulacağı açıklanmıştı. Bu yıl içerisinde yani 4. ayda Nisan ayında görevi bırakmıştı İbrahim Ömer Gönül. Şimdi bu süre çok önemli. Çok önemli bir ismin ifadesine başvuracak. Üstelik şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Hemen dönelim, adliyede bizi bekliyor Ahmet Nazif Vuran. Bu son dakika gelişmesinin detayları da onda olacak.
5: Evet, fon soruşturması derinleştikçe daha da farklı isimler, daha da farklı konular ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen gelişme ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı savcılığa. Peki bu ne anlama geliyor? Kendisi 4. ayda görevi bırakmıştı ve aslında burada iki farklı ayrım söz konusu. Tanık olarak eğer ki ifadeye çağrılmış olsaydı, isminden de anlaşılacağı üzere tanık olarak, yani tanık olduğu veya şahit olduğu veya döneminde geçen olaylarla alakalı kendisinin ifadesine ve bilgisine başvurulacağı yönünde bir açıklama yapılacaktı. Ancak yapılan açıklama tanık olarak değil, şüpheli olarak ifadeye çağrılma durumu. Bu durumda aslında kendisiyle alakalı kendisinin başkanlık yaptığı döneme dair olabilir veya kendisinin başkanlık yaptığı dönemin hemen sonrasına dair olabilir. Kendisinin bildiği ve yine dahil olduğu konulara ilişkin iddialarla alakalı kendisinden cevap aranacak bu önemli soruşturma kapsamında. Soruşturma da şu zamana dek 56 kişi tutuklanmıştı.

0: Ve çok sayıda fonda kapatılmıştı. Bunun altını çizelim. Bu önemli bir gelişme. Çünkü SPK'nın bu soruşturmanın en başından bu yana suç duyurularında bulunduğunu ve son olarak da 37 farklı fon ve kişiyle alakalı da suç duyurusunda bulunduğunu hatırlayacağız. Biliyoruz bu konuda ve işte SPK'nın en önemli rolü oynamış olduğu bu soruşturma da SPK'nın bir önceki dönem başkanı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılıyor. Bu önemli gelişme ve beraber haberinde fon soruşturması da hala devam ediyor. Son olarak 6 kişi daha adliyeye sevk edildi ve onların da savcılık makamına bugün ifade vermesi bekleniyor ve süreç içerisinde onların da vereceği ifadeler soruşturmanın derinliği anlamında büyük bir önem kazanıyor. Emniyet güçlerinde şu an kollu kuvvetinde 15 kişinin daha sevk edilmesi bekleniyor. O 15 kişinin sevkiyle beraber aslında bir noktada ifadelerin bu kadar fazla, ifadenin birbirine ne kadar örtüşüp örtüşmediği ve son olarak da eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de vereceği ifade bu noktada diğer ifadelerle ne kadar örtüşecek, o dönem bazı sorulara nasıl cevap verecek ve bu sorular diğer kişilerin vereceği cevaplarla ne kadar örtüşecek, bunlara bakılacak ve fon soruşturması bundan sonra anlaşılacağı üzere daha da geriye dönük devam etme ihtimali bu noktada ortaya çıkabilir. Bu çok kritik. Çünkü şu an aslında yaklaşık 2 aylık süreç içerisinde olanlar ve bu fon soruşturması kapsamında yaşanan manipüle işlemlerini biz ele alıyorduk, ancak geriye dönük SPK'nın eski başkanının da bu noktada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması geçmişe dönük, çok daha geriye dönük işlemlere dair de oluşabilmiş olma ihtimali olan, tekrar söylüyorum, ihtimali olan soru işaretlerine de cevap aranma durumunun şu an ortada olduğunu bizlere gösteriyor. Bu elbette bir ihtimal, bu ancak savcılık kaynakları, adli kaynaklardan edinileceğimiz bilgilerle birlikte çok daha kesinleşecektir. Ancak gelmiş olduğumuz son durum bu şekilde. SPK'nın eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de an itibariyle şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
1: Ahmet Nazif Ural, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu en sıcak gelişme, eski SPK başkanı, yani bir önceki dönem SPK başkanı şüpheli sıfatıyla üstelik ifade vermeye çağrıldı. Bu önemli. Dördüncü ayda Ahmet'in de altını çizdiği gibi görevinden ayrılmıştı. Zaten süreçte yılbaşından itibaren ve özellikle Nisan, Mayıs, Haziran aylarında daha fazla kendini göstermeye başlamıştı. Dolayısıyla önemli bir ifade olacak. Bu son gelişme, İbrahim Ömer Gönül'ün ifadesinde şüpheli sıfatıyla başvurulması, bu saate kadar da gözaltına alınan 12 kişiden 5'inin tutuklandığı bilgisi geldi. Dosyadaki tutuklu sayısı böylelikle 56'ya ulaşmış oldu. Bu arada SPK'nın suç duyurularının ardından da yine bir iş adamı Cengiz Avcı'nın fondan elde ettiği milyarlarca lirayı, hatta bunun da çok da büyük bir bölümünü fondan çekip yurt dışına kaçırdığı tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu arada yine tutuklulardan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olan 5 lüks villaya el konuldu. Üstelik bu villalar üçüncü şahıslar üzerine yapılmış.
2: Bir yanda yeni operasyonlar, diğer yanda tutuklamalar. Fon soruşturması her geçen gün derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 12 kişi nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Tale Taahhüt Kurucusu eski yöneticisi Kerem Lafçı, Tera Yatırım Holding Baş Hukuk Müşaviri Cem Gürkan Alpay, Katılım Evim Satın Alma Yöneticisi Engin Geyran, MİEM Yapı Bağlantılı Yunus Ca. Soruşturma kapsamında yeni bir yakalama ve el koyma kararı daha çıktı. İş insanı Cengiz Avcı'nın Odin hissesi üzerinden sağladığı 15 milyar liralık kazancın 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıkardığı belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Avcı'nın tüm mal varlığına el konulduğu, hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada daha önce tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait başkası üzerine kayıtlı toplam 1 milyar 200 milyon lira değerinde 5 villaya da el konuldu.
1: ve cumartesi günkü Dolmabahçe

0: verdiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca fon tasfiye sürecinin de kurul tarafından artık yönetileceğini açıkladı.
1: Sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum.
2: Sözlerine böyle başladı. Genişletilmiş il başkanları toplantısına bu mesajları damgasını vurdu.
1: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.
2: Sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Aramızda farklı niyetlerle hareket edenler oldu diye devam etti sözlerine ve dakikalarca ayakta alkışlandı.
1: Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: Tam o anda AK Parti ile özdeşleşen bizimkisi bir aşk hikayesi çalmaya başladı.
1: AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
2: Erdoğan fon kriziyle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
1: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk.
2: Ve muhalefet.
1: En hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar.
2: İl başkanları toplantısında 5'i CHP'den olmak üzere 9 belediye daha AK Parti'ye katıldı. İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Balıkesir Marmara, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu, Elazığ Polu ve Sivas Koyulhisar belediyeleri AK Parti'ye geçti. İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti rozetini takmasıyla Çiğli'de 27 yıllık CHP dönemi sona ermiş oldu.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine de bakalım. Ana muhalefette neler yaşanıyor? Ana muhalefetin gündeminde ne var? Kurultay var bir kere CHP'nin gündeminde. Yeni partide olduğu gibi işte kampa

0: ettir Cumhuriyet Halk Partisi mesajları verdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları vatandaşı olduğu gibi partililere de vardı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sürecinde olan bitenin vatandaşa anlatılmasını istiyormuş. Kulisler bunu söylüyorlar ve kurmaylarına da bu yönde talimatlar vermiş. Çıkın sokağa, mutlak butlan süreci nasıl işledi, ben nasıl göreve geri geldim, anlatın vatandaşa demiş.
1: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: Kurultayı parayla satın aldılar diyen Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine butlan sürecini vatandaşa anlatın talimatı verdi. Vekiller sahaya inecek, şaibe gerekçesiyle iptal edilen 38. olan kurultayda olup biteni halka anlatacak. Hukuki sürece dair bilgi verecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönmez, şaibe olmaz, nokta. Bunu niye demiyorlar? Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttu, partiden attı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesinin ardından Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında köprüler atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de arınma sürecini başlattı. Özgür Özel ise Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunarak CHP ile yollarını ayırdı ve yeni partiyi kurdu.
4: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
2: Yeni Parti cephesi Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise şaibe iddialarını gündeminden düşürmedi. Kurmaylarına vatandaş gerçekleri bilmeli dedi.
1: Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Alan bizim partili, veren bizim partili. Hakim de diyor ki burada bir şaibe var. Ben bu kurultayı iptal ediyorum. Gidin yeni bir kurultay yapın.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara noktayı koymuş. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söylemişti.
1: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
5: Yolsuzluk.
0: İzmir'deki süreçle ilgili, bu süreç yeni değil, yeni partinin Aydın milletvekili Bülent Tezcan'ın yurt dışına çıkan ve haklarında gözaltı kararı olmasına rağmen hala Türkiye'ye gelmeyen kızı ve damadı 7 Ağustos'tan bu yana henüz Türkiye'ye giriş yapmadılar. Bir açıklama da yok. Peki sebebi ne? İngiltere'de ne yapıyorlar? Haklarında böyle bir karar verken, babaları milletvekiliyken bu durum nasıl izah edilebilir? Bir İngiltere'ye dönelim. Alparslan Düven bizi bekliyor. Detaylar onda. Alparslan Düven, orada nasıl bilgilere ulaştın? Neredeler? Ne yapıyorlar? Geri dönmeme gerekçeleri neymiş?
6: Merve Aydın, tabii Ahmet Aydın ve ülke siyasetinde gündemden düşmeyen tartışmalara yeni bir boyut da eklenmiş durumda aynı zamanda. Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın yakın çevresi kızı ve damadı hakkındaki iddialar kamuoyunda yankı bulmayı sürdürürken tabii tartışmalar da bir hayli fazlalaşmaya, artmaya başladı diyebilirim. Çünkü hakkındaki süreç nedeniyle Türkiye'ye gelip ifade vermeleri beklenen kızı ve damadının 7 Ağustos 2026 tarihinden bu yana Londra'da bulundukları ortaya çıktı. Aradan geçen yaklaşık 2 aylık süreye rağmen 29 Eylül 2026 itibariyle Türkiye'ye dönerek adli makamlara başvurmamış olmaları yine eleştirileri, tartışmaların odağına oturmuş durumda. Tabii vatandaşlar da adalet ve hukuk vurgusu yapan siyasi isimlerin kendi aile fertleri söz konusu olduğunda takındığı bu tutumu da özellikle CHP'den yana sorgulanması gerektiğini söylüyorlar. Tabii kamuoyunda yükselen seslerde 7 Ağustos'tan bu yana neredeyse 2 ay geçti. Takvimler bugün 29 Eylül 2026'yı gösteriyor ancak ne kızı ne de damadı gelip adaleti hesap vermiş değiller. Londra'da yaşamlarına devam ettikleri yönündeki iddialar karşısında da Bülent Tezcan'ın sessizliği koruması da vatandaşlar tarafından kabul edilemez ve adalet herkes için eşit işlemelidir ifadeleriyle dile getiriliyor, yorumlanıyor. Londra'da nerede kaldıkları, burada ne yaptıkları ve Türkiye'ye ne zaman dönecekleri hala tartışma konusu. Açıkçası burada yaşayanlar tarafından da birkaç kişi tarafından da görüldüklerini biliyoruz. Peki. Restoranlarda, lokantalarda görüldüklerini biliyoruz. Fakat Türkiye'ye dönüp dönmeyecekleri konusunda henüz net bir açıklama yok, net bir durum yok Merve diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: Alparslan çok teşekkür ediyoruz. İşte İngiltere'den Türkiye'ye ne zaman dönecekleri konusunda hiçbir açıklama yok. Ne kendilerinden ne de milletvekili olan babaları Bülent Tezcan'dan. Okullarımıza yaşanan o sıkıntılı süreç, kabine

0: toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ana gündem başlıklarından biriydi. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öyle amaç sadece çocukları korumak. Amaç sadece bu saldırgan, özellikle de çocukları saldırganlığa teşvik eden kişilerden korumak ve bunlar ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar. Bir siber operasyona imza atıldı bu konuyla ilgili. Hem saldırgan hem de provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi bu operasyon kapsamında gözaltına alındı.
1: Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan okul saldırılarının ardından sanal dünyada toplumsal huzuru hedef alan provokatif paylaşımlara da nefes aldırılmadı. Emniyetin siber ekipleri saldırılarla ilgili provokatif ve saldırı niteliğindeki paylaşımları tek tek mercek altına aldı. Emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda provokatif ve saldırı niteliğinde paylaşım yaptığı değerlendirilen toplam 3810 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 304'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1163 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İfade işlemlerinin ardından 2336 kişi serbest bırakıldı. 7 şüphelinin gözaltı süreci ise halen devam ediyor. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sadece şahısların tespitiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda zararlı içeriklerin dijital dünyadan temizlenmesi için de büyük bir adım atıldı. Bahse konu olaylarla ilgili saldırgan ve provokatif içerikli 9344 URL adresinin de eklenmesiyle birlikte erişim engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı uygulanan toplam adres sayısı 12141'e ulaştı. Söz konusu gelişmelere ilişkin emniyetin siber alandaki operasyonları ve izleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
0: Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanacak ve Milli Güvenlik Kurulu'nun başlıca gündem maddesinin terörsüz Türkiye süreci olacağı ifade ediliyor.
1: Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan sonuçlar MGK'da değerlendirilecek. Teyit tespit mekanizması için oluşturulan kurulun hazırlayacağı rapor kurulda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marşında gerçekleştirdiği temaslar, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve ticaret yollarındaki krizler de masada olacak.
2: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
1: Bölgede huzur ve istikrarı bozan İsrail'in saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Adalar Denizi ve Akdeniz'deki provokatif adımları MGK'da ele alınacak. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğiyle Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın pes etmek üzerine olduğunu iddia etti henüz değil ama bir noktada pes edecekler dedi Donald Trump. Aynı zamanda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çok sevdiği birisi olduğunu ifade etti. Ben de onu çok seviyorum dedi Donald Trump ki görüşme teklifine hala da yanıt gelmemesine rağmen. Daha sonra da teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Bazı belgeleri imzaladı. Onlardan birine de biraz bakacağız.
3: İran pes edecek dedi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u sevdiğini söyledi. ABD Başkanı Trump dikkati çeken açıklamalar yaptı.
4: İran'ın nükleer silahı olmayacak.
3: Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeminde İran vardı. Tahran'ın kötü durumda olduğunu iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndan çok fazla petrolün çıkarıldığını ileri sürdü. İran nükleer silaha sahip olamaz sözlerinde.

0: sözlerini yineledi.
1: Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama vazgeçecekler. Ama çok kötü gidiyorlar biliyorsunuz. Son birkaç gündür Hürmüz Boğazı'ndan tarihin herhangi bir zamanından daha fazla petrol çıkardık.
0: Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesi de gündeme geldi. İran'a izin yok, Kuzey Kore'ye var mı sorusu yöneltildi. Trump, suçlunun önceki yönetimler olduğunu söyledi. Kim Jong-un benim arkadaşım dedi.
1: Kim Jong-un o benim arkadaşım, Trump'ı seviyor. Oldukça büyük bir nükleer kapasiteleri var. Ve nedenini biliyor musun? Çünkü benim yaptığımı yapmayan başkanlar vardı.
0: Trump yapay zeka hakkında da konuştu. Bu teknoloji yapay zeka değil ifadesini kullandı. Yapay zekanın süper zeka olarak adlandırılmasına ilişkin düzenlemeyi imzalayacağını söyledi. Teknoloji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Trump bir dizi belgeye imza attı.
2: Ve Donald Trump teknoloji şirketlerinin liderleriyle de bir araya geldi. Bazı anlaşmalara imza attı demiştik ya. Onlardan biri de yapay zeka ile ilgili. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın talimatıyla yapay zeka denmeyecek. Bunun yerine süper zeka terimi kullanılacak. Bunu öngören başkanlık kararnamesini de Donald Trump bizzat imzaladı. Bakalım artık böyle mi denecek tüm dünyada da? Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre kararname tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka ve bu terimlerin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Kararname ayrıca başkanın bilim ve teknoloji danışmanına da teknoloji mevcut durumunu yansıtan süper zeka tanımı hazırlanması talimatını veriyor. Söz konusu adımların her şirkete, müşterilerine ve kamuoyuna teknolojinin amaçlandığı gibi çalıştığına dair güven vereceğinin altını çiziyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da işte bu teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle imzaladıkları belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani İngiliz gazetesine konuştu, bir röportaj verdi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu özellikle söyledi Esani ve bölgesel karmaşıklıklara rağmen ülkesinin demokrasiyi ve diplomasiyi ön plana çıkarmak için ve barış için arabuluculuk rolünü üstlenmeye devam edeceğini söyledi.
0: Netanyahu savaş suçlusudur dedi. İsrail'in Katar'a karşı kampanya başlattığını söyledi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani dikkati çeken açıklamalar yaptı.
1: Elbette Gazze'de işlenenler savaş suçlarıdır ve bundan sorumlu olan herkes bir savaş suçlusudur.
0: Al Sani İngiliz gazeteci Piers Morgan'a röportaj verdi. Gündeminde İsrail vardı. Tel Aviv'in yaptığı katliamları hatırlattı.
1: 70 binden fazla insanın öldürüldüğünü, koca bir şehrin yerle bir edildiğini görüyoruz.
0: Al Sani, Katar'ın bölgede hep arabulucu rolü üstlendiğini vurguladı. Tel Aviv'in ise barışı sürekli baltaladığının altını çizdi.
1: Katar'ın savaşı sona erdirmek için arabuluculuk yapmaya yönelik her girişiminin Netanyahu ve aşırılıkçıları tarafından sürekli olarak baltalandığını gördünüz.
0: Katar Başbakanı Al Sani, Netanyahu'nun ABD siyasetini etkilediğini dile getirdi.
1: Netanyahu kürsüye çıktı. New York Belediye Başkanı'nı eleştirdi. Öğrencileri eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şeyi eleştirdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri siyasetine kim karışıyor ve müdahale ediyor?
2: Malatya'nın tescilli bal armudunda da hasat başladı. Peki rekolte ne kadar bu yıl? Detayları alacağız. Muhabir arkadaşımız Mehmet Türel bizi bekliyor. Yanında bir de konu olacak. Sözü onlara bırakıyorum.
3: Evet, Malatya'nın Akçadağ ilçesinden tüm Türkiye'ye sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Malatya'nın coğrafi tescilli birçok ürünü var. Şimdi Akçadağ ilçesindeyiz. Akçadağ'ın simgesi, yine coğrafi tescilli meyvesi, ürünü bal armudu. Hasat dönemi başladı. İşte görüyorsunuz, harıl harıl bir çalışma söz konusu.

0: Namusu. Yanımızda canlı yayın konuğumuz var hemen. Akçadağ Belediye Başkanı Sayın Hasan Ulutaş, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Elinizde armutlar da var.
1: Evet. Armudu hasat zamanı başlamıştı. Arkadaşlarımıza hoş, kolay gelsin dileklerinde bulunduk.
0: Başkanım, Akçadağ Belediyesi olarak bu işin içerisindesiniz.
1: Evet.
0: Bu işin yaşatılması adına da destek veriyorsunuz. Bir anlatır mısınız? Hasat dönemindeyiz.
1: Tabii ki. Önce ürünümüzü bir tanıtalım. Coğrafi şartlı teşhirli bir ürünümüz. Armudumuzun daha geliştirilmesi için yüksek bölgelerde yetişiyor. 5 bölgemize yetişiyor. Belediyemiz olarak bu yıl inşallah 4000'e yakın fidanımızın da dağıtımını yapıp üreticilere destek vermiş olacağız.
0: Malatya'da kayısıya alternatif olarak bir ürün arayışı vardı. Bu anlamda armut yerini alabilir mi ya da o alternatif oluşturabilir mi?
1: Evet, oluşturabilir. Buna destek çıkarsak, sahip çıkarsak inşallah olacak. Bunun alternatifinde diğer konu anlamında da Malatya'nın %30'a yakın kayısını bizim ilçemizde oluşuyor.
0: Evet.
1: Buna alternatif de çilek üretimine başladık. Belediyemiz olarak mantar üretimine destek veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda bir satış mağazası Ankara yolu üzerine yaparak yerel üreticilerimizin, kırsal üreticilerimizin ürettikleri el emeği gözlüğü satış mağazamızı da oluşturmuş olacağız.
0: Şimdi tabii rekolte merak ediliyor. Stüdyoda az önce rekolte ile ilgili bir ifade geçti. Rekolte beklentiniz nedir?
1: Bu yıl kış yoğun geçtiği için fazla bir rekoltemiz yoktur. 5 bölgemizde oluşuyor.
0: Evet.
1: Şu an 2 bölgemizde yoğun bir şekilde var. Bunu da toplandıktan sonra rekoltemizi çıkarmış olacağız.
0: Evet, evet, evet. Şöyle bakalım, işte Turgut Yaman arkadaşım da ekrana getiriyor. Bunların her biri altın değerinde. Hakikaten öyle. Üreticimiz de yanımızda. Kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Nasıl, bu sene beklenti yüksek mi?
2: Beklenti kıştan dolayı biraz düşük.
0: Evet.
2: Şu an Kozluca bölgesinde hasat yapıyoruz. İç piyasa ve dış piyasaya hizmet vermekteyiz. Kozluca merkezde, Altın Top Market'te kendim satıyorum.
0: Evet.
2: Ve diğer illere de gönderim yapıyorum.
0: Peki fiyat olarak karşılığını alabiliyor musunuz?
2: Şu an maliyetler biraz yüksek. Karşılığını alıyoruz. 50 TL ile 100 TL bandında gidiyor şu an bu ürünler.
0: Peki ilaç ve su kesinlikle yok, değil mi?
2: Tamamen doğal.
0: Evet. Tamamen doğal bir ürün. Başkanım, siz neler söyleyeceksiniz? Bu armudun özelliklerini bir anlatır mısınız canlı yayında?
1: Evet. Şimdi tamamen yüksek bölgelerde ilaçsız ve susuz yetişen bir ürün.
0: Organik.
1: Kesinlikle organik. Hasattan sonra 4 veya 5 gün tüketim süresi var. O süre tüketim olmazsa ürün kendiliğini bırakıyor.
0: Evet.
1: Tabii
0: evet.
1: Bunun kurutmasını da vatandaşlarımıza öneriyoruz, yönlendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl belediye olarak da vatandaşlarımıza sahip çıkacağız.
0: Evet, evet.
1: Bu ürünün değerlendirilmesi lazım. Gerçekten güzel bir ürün. İnşallah alışla yetişiyor. 6 çeşit burada organik.
0: Akçadan alış da meşhur tabii,
1: tabii
0: bu arada.
1: Sirkesi, marmalette de yapılıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de onları da sizlere tanıtmış oluruz.
0: Peki, değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çok sağ olun. Evet, Akçadağ'da çok kıymetli bir ürünü sizlere gösteriyoruz. Hasat dönemini daha doğrusu sizlere gösterdik canlı olarak. Bal armudu, coğrafi tescilli hasat dönemi başladı ve buradaki bu renkli görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
3: Mersin'e gideceğiz şimdi. Mersin'de bir düğüne gelin ve damada takılan paralar dikkat çekiyor. Takı merasiminde ucuca eklenmiş paralar metrelerce uzuyor ve davetliler de bu paraları boyunlarına takıyorlar birer gerdanlık gibi. Onunla halay çekiyorlar.
4: Takı merasimi uzadıkça uzadı. Gelin ve damada takılan paralar ucuca eklendi. Sadece gelin ve damat değil, davetliler de paralarla halaya katıldı. Görüntüler Mersin'den. Bir düğünde gelin ve damada takılan paraların oluşturduğu uzunluk dikkat çekti. Metrelerce uzunluğa ulaşan para zincirini çift tek başına taşıyamayınca devreye davetliler girdi. Uzayan para zincirini boyunlarında tutan davetliler dakikalarca halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
3: İ- İzlanda Uluslar C

0: Ligi'ndeki ilk galibiyetini Lüksemburg deplasmanında aldı. Maçın özetini ekranlarınıza taşıyoruz.
1: Lüksemburg ve İzlanda Uluslar C Ligi 4. grup maçında karşı karşıya geliyor. Chef Strasser ekrandaydı, Lüksemburg teknik direktörü. İzlanda atak geliştiriyor. Ori Oskarsson. Oskarsson'dan pas. Çok şık bir vuruş. Andri Gudjonsen'den 13. dakikada İzlanda perdeyi açtı. Topu çok iyi taşıdı. Ori Oskarsson. Böyle bıraktı. Offside yok. Andri Gudjonsen'den çok soğukkanlı bir vuruş. Şık bir gol. Kaleci Morris uzun gönderdi. İzlanda yine çıkmak istiyor. Ori Oskarsson karşı karşıya. Oskarsson 2-0. Bu kez asist Andri Gudjonsen'den, gol Ori Oskarsson'dan. İki oyuncunun işbirliğiyle İzlanda farkı 2'ye çıkardı. Andri Gudjonsen'in pası da gerçekten çok şıktı. Kaleci Anthony Morris'in çabasına rağmen top filelere gitti. Devrenin son bölümünde Lüksemburg zorluyor İzlanda kalesini. Vincent Till'in vuruşunda Valdimarsson topu rahatlıkla kontrol etti. Zor pozisyonda Till çerçeveyi bulmayı başardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Andri Gudjonsen uzaklardan bir vuruş, kalecide kaldı top. Anthony Morris. İzlandalı oyuncular rakip alanda kalabalık. Yine topu kazandı konuk takım. Etkili geliyor İzlanda. Ellertsson çevirdi içeri. İyi bir vuruş gelmiyor. Hakon Haraldsson topu out'a gönderdi. Valdimarsson. Paulsson. Ellertsson. Topla hareketli. Çekti soluna. Ellertsson yaptı ortayı. İçeri çevrilen top savunma araya giriyor. Korner. Köşe vuruşu kullanacak İzlanda. Sigurdsson topun başında. Sigurdsson yaptı ortayı. Viktor Paulsson. 3-0 oldu durum. Orta çok iyi yere. Paulsson böyle yükseldi. Kafayı vurdu. Durumu 3-0'a getirdi. Lüksemburg teknik direktörü Strasser için kötü bir gece. İzlanda rakibini deplasmanda 3-0'la geçiyor.
0: Artık Orta Doğu'da bir tarih değişiyor. Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon artık olmayacak. Irak'taki askeri misyonu sona eriyor ABD'nin. Peki, bölgede yeni düzen nasıl sağlanacak? Kim oyun dışında kalacak? Kim devreye girecek? Terörsüz bölge hedefini ortaya koyan biz, yani Türkiye'nin bu dönemdeki rolü ne olacak bölgede? Detaylı bir analiz haber hazırladık. Buyurun izleyelim.

0: Bildiğiniz gibi Soğuk Savaş'tan bugüne birçok askeri müdahaleye öncülük etti. Her birinde de bir kılıf ayarlandı. Bu kimi zaman komünizm tehdidi oldu, kimi zaman demokrasi, kimi zaman da kitle imha silahları. Tıpkı Körfez Savaşı'nda olduğu gibi. ...1991 yılına gidelim bu kez. Dünya savaş tarihinde her anını canlı canlı izlediğimiz Körfez Savaşı'na. Washington'dan neredeyse 10 bin kilometre uzaktaki Bağdat, sözde demokrasiyle nasıl tanıştı onu hatırlayalım. Takvimler 2 Ağustos 1990'ı gösterdiğinde Irak ordusu komşusu Kuveyt'i işgal etti. Orta Doğu bir kez daha savaşın eşiğindeydi.
1: Good morning. The United States and its coalition allies are committed to enforcing the United Nations resolutions that call for Saddam Hussein.
2: Le peuple n'étant pas celui d'une déclaration de guerre, la France ne déclare la guerre à personne, étant celui de savoir si les représentants du peuple entendent, comme le fait le gouvernement, que la France applique les résolutions des Nations Unies, donc exécute le mandat dont il est chargé, comme ceux qui ont voté la résolution. Voilà le point. Doit-on...
0: Irak lideri Saddam Hüseyin, Kuveyt'i Irak'ın bir parçası ilan ederken asıl hedefin petrol kaynakları ve ekonomik üstünlük olduğu konuşuluyor. Bu adım başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı'nın iştahını kabarttı.
1: Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Kuwait, a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed, its people brutalized, only to conclude that Saddam Hussein was unwilling to leave Kuwait. Others traveled to Baghdad in a variety of efforts to restore peace and justice.
0: ABD öncülüğünde 35 ülkeden oluşan bir koalisyon operasyonun adını koydu. Çöl Kalkanı. Suudi Arabistan'a yüz binlerce asker konuşlandırıldı. Aylar süren hazırlık sonunda 1991'in Ocak ayında düğmeye basıldı. Çöl Kalkanı kısa sürede Çöl Kaplanı'na döndü. Koalisyon güçleri günlerce hava bombardımanı yaptı. Adeta Irak'ın üzerine yağdı. Yaklaşık 100 saat süren kara harekatının ardından sözde amaca ulaşıldı. Saddam devrilemedi belki ama Kuveyt kurtarıldı. Irak ağır bir yenilgi alarak yalnızlığa terk edildi. Yanan petrol kuyuları, milyonlarca mülteci kaldı geride ve uzun yıllar sürecek ambargolar başladı. 2003 yılından bir sayfa açalım şimdi de. Irak sayfası yine. Ama bu kez el artıran bir Washington yönetimi var karşımızda. Gerekçe çarpıcı. Saddam'ın kitle imha silahları. 20 Mart'tı. Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Irak semalarını bombalamaya başladığında. Operasyonun isminde sadece ülke adı değişmişti. Afganistan gitti, Irak geldi başına. Irak'ı özgürleştirme harekatı.
3: At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
0: Washington iddialarını Birleşmiş Milletler kürsüsüne taşıdı. Ancak silah denetçileri Irak'ta bu silahlara dair somut kanıt bulamadı. ABD, BM onayı olmadan askeri müdahaleye başladı. Askeri üsler, devlet binaları, yaşam alanları vuruldu. Kısa sürede Irak ordusu çöktü, Bağdat düştü. Bu simge görüntü Saddam Hüseyin döneminin de sona erdiğini gösteriyordu tüm dünyaya. Aylar sonra bir kuyuda yakalanan Saddam 2006 yılında idam edildi. Özgürleşmek bir yana, Irak'ta yeni ve daha karmaşık bir dönem başladı. Devlet otoritesi çöktü. Mezhep çatışmaları arttı. Ülke uzun yıllar sürecek bir kaosa sürüklendi. El-Kaide ve ardından DAEŞ gibi örgütler ortaya çıktı. Yüz binlerce sivil hayatını kaybetti. Milyonlarca Iraklı göç etmek zorunda kaldı. Irak'a ölüm olan operasyonun gerekçesi kitle imha silahları ise hiçbir zaman bulunamadı. Irak'ta bir dönem kapanıyor. 2003'te başlayan Amerikan askeri varlığından geriye kalan son güçler de çekiliyor. Çünkü ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu sona eriyor. Ama Amerika'nın çekilmesi Irak'taki güç mücadelesinin de sona ereceği anlamına gelmiyor. Tam tersine asıl mücadele şimdi başlayabilir.
4: 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan ayrılmış olacak. Bu arada ABD şirketleri Irak'a girecek. Sosyal ilişkiler askeri ilişkilerle değil, ekonomik ilişkilerle kurulur.
0: ABD'nin çekilmesinden en fazla endişe duyanların başındaysa Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetimi geliyor.
5: İran-ABD savaşı esnasında Kuzey Irak'taki kamplara yönelik, Kuzey Irak'taki Barzani'ye hatta bağlı olan peşmerge kamplarına yönelik bazı saldırıları gerçekleşti. Kim gerçekleştirdi bu saldırıları? İran ya saldırıyı gerçekleştirdi ya da Haçlı Şabi unsurları gerçekleştirdi. Şimdi Irak'taki Kürt bölgesel yönetimi diyor ki, bu topraklarda yani kendi mevcudiyetimizi koruyabilmek için merkezi yönetimi güçlenmesini istiyoruz. Fakat merkezi yönetim güçlenene kadar buradaki Haçlı Şabi unsurlarının saldırısından bizi kim koruyacak?
6: Onlar da Amerikalılar.
5: Evet, şu ana kadar Amerika koruyordu. Amerika'da giderse biz
6: ne olacak?
5: Ne olacağız?
0: Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Irak arasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Ankara ve Bağdat, Başika Zelikan kampının Irak yönetimine kademeli olarak devredilmesi konusunda anlaştı. Ancak bu karar tek başına bir asker çekme kararı değil. Çünkü aynı mutabakatta Sincar'da Irak devletinin tam otoritesinin kurulması ve yasa dışı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi de var. Başka bir ifadeyle Başika ile Sincar aynı güvenlik denkleminin iki parçası haline geliyor.
7: Musul'un demografisini Türkiye bozdurtmamak için tam ortada bir yere Kerkük'ü de garanti eden, güvenliğini anlamında söylüyorum, Musul'un da güvenliğini garanti eden bir yer Başika. Fakat Başika'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle beklendiği gibi çekilmesi gibi bir şey olmayacak. Başika göreceksiniz, Türkiye ile Irak ordusu arasında tahminim ortak bir lojistik ve ortak eğitim harekat merkezi olarak kalacak.
8: Kandil, işte Mahmur kampı ve Sincar arasında Başika kampı bir blokaj görevi görüyordu. Birinci görev buydu.
6: Kesiyordu kanka.
8: Evet. Tersine de tabii. Sincar'dan Kandil'e uzanan Mahmur üzerinden hattı kesiyordu. İkincisi bizim Irak harekatlarımız, operasyonlarımız Başika kampından yönetiliyordu 2015'ten itibaren. Bir yönetim merkezi, komuta kontrol merkezi vardı orada. Dolayısıyla bir de tabii birliğimiz vardı elbette ki. Dolayısıyla biz buradan çekilmek suretiyle eğer tam çekilme gerçekleşirse koşullu olacak bu. Sincar'a bağlı, Kandil'e bağlı, Asos'a bağlı ve Mahmur'a bağlı.
7: Başika bugünden yarına boşaltacağız. TSK işte şöyle, hayır. Sahada görülmediği sürece ve emin olunmadığı sürece ben Başika'nın ya da herhangi bir askeri varlığın orada boşaltılacağını düşünmüyorum.
0: Sincar uzun süredir PKK ve bağlantılı yapıların Irak'la Suriye arasındaki hareket alanlarından biri olarak görülüyor. Türkiye ise PKK'nın yalnızca kendi sınırlarından değil, Irak ve Suriye'deki uzantılarıyla birlikte bölgesel denklemden de çıkarılmasını istiyor. Şimdi Bağdat'ta, Sincar'da devlet otoritesini tamamen kurmayı taahhüt ediyor. Kısacası Türkiye'nin beklentisi gayet açık. Başika'da yeni dönem başlarken Sincar'da PKK ve bağlantılı silahlı yapılardan temizlenmeli.
7: Sincar'ın boşaltılması işini Irak Federal Ordusu mu yapacak? Yoksa Irak ordusu çatısı altında olduğu söylenen ama İran destekli olduğunu bildiğimiz, komuta anlamında da İran destekli olduğunu bildiğimiz Haçlı Şabi mi Sincar'ı boşaltacak? Bu Irak'ın önündeki, Bağdat'ın
6: önemli
7: önündeki en büyük ikilem bu. Şimdi burada bu benim söylediğim YBŞ'ye üniforma değiştirerek işte onların saflarına militan kazandırma gibi bir yola giderlerse Ben tahminim Türk Silahlı Kuvvetleri takip eder istihbarat ama

0: bir süre sonra...
1: Yani Haçlı Şabi unsurları PKK ile işbirliği mi yapacaklar?
0: Yapıyorlar zaten. Haçlı Şabi ile PKK işbirliği yaptı. En sonunda bu tür silahlı kuvvetlerin operasyon tehlikesi var diye Haçlı Şabi çatısı altına YBŞ'yi kurdular. YBŞ'nin içerisine adam gönderdiler. Yabancı ülke vatandaşları da var orada YBŞ içerisinde. Hatta tepki çekmesin diye Civenan Şoreşker diye devrimci gençlik diye bir yapılanma kurdular. Hesapta baktığınız zaman dernek işte sivil toplum kuruluşu görünümünde o Bağdat'ın terör örgütleri listesine alınma riski doğduktan sonra PKK böyle bir yola başvurdu.
2: Bağdat hükümetiyle biz irtibat kuruyoruz, onu güçlendirmeye çalışıyoruz ya. Aslında bakın çok önemli bir şey var burada. Merkezileştirmek falan önemli tabii ki. Yani ayrılıkçılık yapan, yapabilecek potansiyel olanlarla merkezi hükümeti entegre etmek, oranın silahlı gruplarını belki Bağdat ordusuyla Suriye benzeri bir modelle entegre etmek, ama bizim burada terörle mücadele konusunda yıllardır tek kalışımızın sebebi ne biliyor musunuz? Bağdat ve Şam hükümetlerinin zayıf olması.
3: Hatta PKK'yı desteklemeleri hocam.
2: Desteklemeleri yani. Biraz da.
3: Şam zaten destekliyordu.
2: Ama şöyle, onlar da mücadele edebilecek güce ulaşsınlar ki en azından kendi bölgelerinde PKK ile ya da ona benzer başka örgüt mensuplarıyla mücadele edebilsinler.
4: Öte yandan Türkiye açısından mesele yalnızca güvenlik de değil. Terörle mücadele, ticaret, enerji, kalkınma yolu ve Irak üzerinden Körfez'e uzanan yeni ekonomik hat. Ankara, Irak'la ilişkisini askeri mücadeleden daha kapsamlı bir stratejik ortaklığa taşımaya çalışıyor. Bu nedenle Başika kararı bir geri çekilmeden çok yeni güvenlik düzeninin Bağdat'la birlikte kurulması açısından okunuyor.
5: Türkiye şunu diyor, bölge terörsüz bölgeye geçtiğinde biz hepimiz yıllardır bu aktörlerden, bu devlet dışı aktörlerden mağdur olduk. Yani etkilendik ekonomik anlamda, sosyal anlamda. Dolayısıyla biz üç devlet, Suriye, Irak ve Türkiye yeni bir güvenlik çatısı kuruyoruz. Bunu kurarsak ekonomik anlamda genişleyeceğiz. Dolayısıyla bunun da en büyük projesi kalkınma yolu projesi. Bunun belki ikinci bir modelini Suriye üzerinde göreceğiz.
1: Orada zaten işte Kerkük, Banyas arasındaki petrol boru hattının yeniden faaliyete geçmesi demek, Irak petrollerinin %25'inin Kerkük'te, kuzeyde olduğunu da hesaba katarsak çok ciddi bir ekonomik kalkınma yolu da Suriye ve Irak arasında kurulmuş olacak.
4: ABD askerleri gidiyor. Başika'da yeni dönem başlıyor. Sincar'da devlet otoritesinin kurulması hedefleniyor. PKK'nın Irak'taki geleceği tartışılıyor. Ve Bağdat yönetimi yıllardır farklı ülkelerin ve silahlı grupların mücadele alanına dönüşen Irak'ta yeniden tek otorite olmaya çalışıyor. Peki yeni Irak denkleminde kim güçlenecek, kim oyun dışında kalacak? Belki de önümüzdeki dönemin en önemli soruları tam olarak bunlar olacak.
1: Hem Suriye'de, hem Irak'ta, hem Lübnan'da yaşadığımız sorunların büyük bir kısmı son 50 yılda İran'dan kaynaklandı. Doğal olarak şu anda yapması gereken, İran'ın yapması gereken temel ödev şu: Irak üzerindeki tasallutunu vazgeçecek, üstünden çıkacak, Irak'ı Iraklılara bırakacak, Irak halkının kendi ülkesinin çıkarları için Türkiye ile ya da Suriye ile, komşularıyla güçlü ilişkiler kurmasının öndeki engelleri kaldıracak. O zaman Iraklılar da rahat eder, Iraklı Şiiler de rahat eder, Haçlı Şabisi de rahat eder yani.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde etçi gebe düve politikasının devam etmesi gerektiğini belirterek, hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek dedi. Tunç, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını da sektör adına olumlu karşıladıklarını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
6: Garanti BBVA.
7: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve...

0: gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
5: Bir adım önde.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
9: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Türkiye'nin

0: Ellerine silah aldılar, ABD'den korkmadıklarını ve vatanlarına bağlılıklarını göstermek amacıyla gönüllü olarak askeri eğitimlere katıldılar.
1: İran benim vatanım, kimliğim, tarihim, kültürüm ve köklerim. Ülkeme karşı bir sorumluluk duygusu hissediyorum.
0: İran yönetimi, ABD-İsrail'le çatışmaların sürdüğü Mart ayının sonlarında İran'a adanmış adlı bir olağanüstü seferberlik kampanyası başlattı. Gerilimin yeniden tırmanmasıyla birçok İranlı kadın vatan savunması için kampanyaya adını yazdırdı. Başkent Tahran'da bulunan askeri merkezde silah eğitimi alan gönüllü kadınlar temel askeri görevler de icra etti.
1: Herkesi bu kurslara katılmaya teşvik etmek istiyorum. Bilinsin ki İranlı kadınlar erkeklerle aynı seviyededir. Yani erkeklerle birlikte savaşabiliriz ve kesinlikle hiçbir korkumuz veya endişemiz yok.
0: İranlı organizatörlere göre seferberliğe şimdiden 31 milyon kişi kayıt yaptırdı. Katılımcıların %32'si kadınlardan oluşurken %60'dan fazlasının da 46 yaşın altında olduğu belirtildi. Üstelik kampanya kapsamında sadece askeri eğitim de verilmiyor. Bazı gönüllüler arama kurtarma çalışmaları, sosyal hizmetler ve finansal destek gibi alanlarda da ülkesine katkı sağlayabiliyor.
2: Tarihsel deneyim göstermiştir ki bir millet için en önemli caydırıcı unsur o milletin düşmanla yüzleşmeye hazır olma düzeyidir ve barış için en önemli unsur halkının gücüdür.
0: İran basınına göre Tahran, ülke genelinde 1000 ulusal direniş birimi oluşturmaya hazırlanıyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Meydan kavgası çıktı. Aracıyla kalabalığın arasına daldı. Görüntüler Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayda geçti. Vatan Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı. Gerilim her saniye büyüdü. Tartışma meydan kavgasına dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Kavganın en dehşet verici anı ise bir hafif ticari aracın sokak arasına girmesiyle yaşandı. Sürücü kavganın ortasına aracıyla daldı. Çok sayıda kişiye çarptı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler sürücüyü araçtan indirerek darp etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle müdahale etti.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın notalarımız. Fon krizi sonrası Devlet Denetleme Kurulu yeniden devrede. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. Milli Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Mert Hacalioğlu Ankara'dan canlı yayında. Sakarya'da sağanak sonrası sel bastı. Birçok ev ve iş yerleriyle tarım arazileri su altında kaldı. Numan Erşan Karaca Sakarya'dan canlı yayında. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Kübra Tepeci İstanbul'dan canlı yayında. Sivas'ın Divri ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Murat Onur Sivas'tan canlı yayında. İzmir Alsancak Kordon'da yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon suyunun denize boşaltıldığı bildiriliyor. Tayfun Er İzmir'den canlı yayında. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da düzenleniyor. Mehmet Geçkel Şanlıurfa'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Devletimiz gündemine hakim, ilk günden itibaren mesele yakın takibimizde dedi. Yol haritasının belirlendiğini söyleyen Erdoğan, fon soruşturması üzerinden AK Parti'yi eleştiren muhalefete de tepki gösterdi. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar dedi.
1: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımız

0: kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak Büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse Büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan, siz önce bir aynaya bakın. Arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
1: Başkan Erdoğan fon krizi sonrası yaptığı açıklamada Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye sokulduğunu söyledi. Devlet Denetleme Kurulu nasıl çalışacak? Geçmişte hangi konularda Başkan Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye sokmuştu? A Haber muhabiri Şener Çetin Ankara'dan karşımızda.
2: Evet, fon piyasasında yaşanan gelişmeler derinlemesine incelenecek ve araştırılacak. Dolayısıyla bu kapsamda Başkan Erdoğan özellikle Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alacağını açıkladı. Bu anlamda Devlet Denetleme Kurulu da çalışmalarına hızla başladı. Peki görev ve yetkileri nelerdir bu kurulun ve hangi olaylarda tarihteki şimdiye kadar görev aldı? Hemen dilerseniz bunları da paylaşmak isteriz sizlerle. Devlet Denetleme Kurulu ilk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı en üst kurullardan, organlardan bir tanesidir ve yalnızca Cumhurbaşkanından emir ve talimat alarak o görevlerini uygular. Peki ne zaman kuruldu Devlet Denetleme Kurulu? Ona da bakacak olursak özellikle 3 Nisan 1981'de kuruldu. 82 Anayasası ile birlikte anayasal bir statü kazandı. Aynı zamanda 2018'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte görev alanları daha da yeniden düzenlendi ve daha da genişletildi aslında. Bunu ifade edebiliriz. Görev ve yetkilerine bakacağımız zaman da yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü idari soruşturma araştırma, inceleme, araştırma ve denetimleri yapmaya yetkisi sahip. Bu anlamda yine kamu teftiş denetim birimleri arasında da koordinasyon sağladığını söyleyebiliriz. Yine uluslararası alanda inceleme ve araştırmaları yapmak üzere bu yetkiyi de kullanabiliyor. Mevzuatta ve Cumhurbaşkanı'nca verilen diğer görevlerini yerine getirmekte mesul bulunuyor Devlet Denetleme Kurulu yetkileri bakın.

0: usulsüzlüklerde görev aldığını söylemek mümkün. Yine Türkiye'nin yakın tarihinin tartışmalı ve karanlık olaylarında da görev aldığını söylemek mümkün ki bu anlamda da Turgut Özal'ın ölümü, Hrant Dink suikastı, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ve Madımak olayı da bunlardan birkaçı olduğunu söylemek mümkün. Devlet Denetleme Kurulu son olarak fon krizinde de devreye alınmış vaziyette. Bu anlamda elbette yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda talimat verdi. Sermaye piyasaları meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarda muhafaza etmek için rol alacak. Bu anlamda düzenlemiş olduğu inceleme sonucu raporları da yetkili mercilere sunacak ki bu anlamda da Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu da bir açıklama yaptı ve o incelemelerin titizlikle çalışmalara başladığını söylemek mümkün. Bu anlamda fon krizi piyasasında yıllar sonra Devlet Denetleme Kurulu yeniden devreye girdi ve bu anlamda çalışmalarına başladı. Hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporları ise gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletilecek diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla 6 üyesi gözaltına alınmıştı, hatırlayacağız. Bir son dakika gelişmesi var bu olayla ilgili olarak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Ahmet Nazif Vural telefon attığımızda ayrıntıları aktaracak.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi geride bıraktığımız gün gözaltına alınmıştı ve konuyla alakalı TFF'den yapılacak bir açıklama bekleniyordu. TFF ilk açıklamasında yapmış olduğu açıklamasında aslında soruşturmanın gereklilikleri için bütün çalışmaların savcılıkla ortak şekilde devam ettiğini bildirmişti ve bu kapsamda bugün geride bıraktığımız dakikalar içerisinde bir açıklama daha paylaştı. TFF sosyal medya hesabından yapmış olduğu o paylaşımda Hasan Doğan merkezinde bar odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geride bıraktığımız gün bir inceleme yapıldığını belirtmiş. Ve bu incelemede de aslında geriye dönük kamera kayıtları istenmiş olduğunu da hatırlatmış olalım. Yapmış olduğu açıklamasında TFF bu kapsamda yazılı ve görsel dijital mecralarda yer alan hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasında bulundu. Yani aslında TFF yapılan incelemede hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak şekilde hareket edildiğinin vurgusunu yapıyor. Hukuku olan inancının tam olduğu vurgusunu yaparken bir yandan da sosyal mecralar üzerinde yapılmış, paylaşılmış bu tarz manipülatif veya buna benzer şekilde aldatıcı olduğu tahmin edilen, iddia edilen çeşitli bilgilerin doğru olmadığı yönünde de bir açıklama paylaşmış oldu. Konuyla alakalı da gelişmeleri takip ediyor olacağız. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
1: Sanatçı Mustafa Sandal'ın fon skandalında adı geçen eşi Melis Sütşurup Sandal'ın soruşturma öncesinde 11 milyar liralık parasını çekerek Dubai'ye gittiği iddia edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Melis Sandal'ın tüm mal varlıklarına el konulması da kararlaştırıldı.
3: Fon soruşturmasında Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütçurup Sandal hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan ve aynı zamanda borsacı Cihan Sütçurup'un kızı Melis Sütçurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon lira çektiği iddia edildi. Sandal hakkında ayrıca yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Melis Sütçurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gitti ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü. Mustafa Sandal'ın da Dubai'den oturum izni başvurusunda bulunduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı Benim Anlamak derken eşi Melis Sandal da kendisinin mağdurlardan biri olduğunu savundu. Sandal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada benim tek geçim kaynağım müzik dedi. Dubai meselesi hakkında ise Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de oturum iznim var açıklamasını yaptı. Melis Sandal ve borsacı Cihan Sütçurup'un tüm

0: Mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında aynı zamanda yakalama kararı çıkarıldı.
1: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Kurulun gündemine bakacağız. Mert Hacıalioğlu karşımızda.
2: Teşekkür Ercan Okanar. Son toplantısını 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirmişti Milli Güvenlik Kurulu. 1,5 aylık aranın ardından bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve milli güvenliği önceleyen konular ele alınacak. Bu kapsamda terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir yer tutması bekleniyor toplantıda. Hem terörle mücadele hem de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçlerinin enine boyuna değerlendireceğini belirtelim. Özellikle Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Marşı'nın ardından Ankara'da yoğun mesaisi kabine toplantısıyla başlamıştı. Dün de önemli toplantılar gerçekleştirmişti. Bugün de MGK var. Bu MGK'da özellikle bilindiği üzere Cevdet Yılmaz başkanlığında, yani Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Başkanlığı'nda oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu vardı. Bu terörsüz Türkiye noktasında aslında tespit noktasında önemli bir kuruldu. İkinci toplantısını yapmıştı. Buradan çıkan donelerin bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilmesi ve ele alınması beklenmekte. Tabii ki bundan sonraki süreç, yarın da biliyorsunuz yasama yılı başlıyor. Yani meclis açılıyor. Hem meclis çalışmaları, mecliste yapılacak değerlendirmeler, hem de tabii ki terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tespit mekanizması neler ortaya koyacak, nasıl bir rapor sunacak, bunu da göreceğiz ve bugün MGK'da bu konular değerlendirilecek. Bunun yanı sıra tabii ki küresel ve bölgesel konuların, özellikle İran ile ABD arasındaki gerginliğin halen daha devam ettiğini bilmekteyiz. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan durumunda buna ekleyecek olursak tüm bu gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Bir diğer konu İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları, hem Gazze'de hem de Batı Şeria ya da katliam ve soykırımlara devam eden İsrail, öte yandan bölgede zaman zaman farklı ülkelerin topraklarına girerek saldırılar gerçekleştiriyor. Bu konular değerlendirilecek. Bunun yanı sıra özellikle Yunanistan'ın son zamanlarda hem Ege'de hem de Akdeniz'de provokatif hareketleri var. Bunların da yine Milli Güvenlik Kurulu toplantısı değerlendirmesi ve ele alınması bekleniyor. Tabii ki Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak karar da o karar metninde oldukça önemli olacak bu konulara ilişkin. Bir diğer konu, Ukrayna-Rusya savaşı halen daha devam ediyor. Bu savaşın etkileri ve bu savaşın tabii ki Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine yapmış olduğu tehdit de oldukça dikkat çekici. Bölgede bulunan sivil gemiler de biliyorsunuz zaman zaman hedef alınıyor. Tüm bu konu başlıklarının MGK'da değerlendireceğini belirtelim. Daha sonra ise MGK'dan bir yazılı bildirim, yani MGK kararları paylaşılacak. Onu da yine bu ekranlardan paylaşacağız. Ancak ifade ettiğimiz gibi oldukça önemli konu başlıkları var. Kritik bir MGK diyerek sözü yeniden size bırakalım Can Okanar.
1: Sakarya'da sağanak sonrası sel meydana geldi. Birçok ev ve iş yeriyle tarım arazilerini su bastı. Bölgeye gidiyoruz. Son durumu haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktaracak.
3: Evet, Sakarya'daki sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden bir tanesi olan Karasu Darıçayı mevkiindeyiz ve buradaki dükkanları yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki dalgalarla su bastı. Sel felaketinin en çok tahribat bıraktığı yerlerden bir tanesi ise işte burası. Bu dükkandan bahsediyorum sizlere. Çünkü burası bir nalbur dükkanıydı. Yaklaşık birkaç gün önce açılışı yapılmış bir nalbur dükkanı. Ne yazık ki sel felaketinin ardından işte görmüş olduğunuz gibi tahribat oldukça büyük. Buraya gelen selin ardından buradaki malzemelerin deyim yerindeyse hepsi ilk önce arka tarafa doğru hepsi yığıldı. Sonrasında ise temizleme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etti. Hemen buradan görüntülerimizi sizlerle paylaşalım. Görmüş olduğunuz gibi içerisi oldukça büyük bir nalbur dükkanı burası. Ve içeride az önce de belirtmiş olduğum gibi yaklaşık birkaç gün önce açılmış bir nalbur dükkanının bu hale gelmesi aslında hem bizler için üzücü hem de aynı zamanda buranın sahibi için de aynı zamanda üzücü bir durum tabii. Çünkü buranın yapılması, onarılması biraz zaman alacak ve buradaki sel felaketinin ardından burada bulunan ürünlerin hepsi ise buradan kaldırıldı ve başka bir yere doğru götürüldü. İşte tahribat sadece burada bu şekilde de hemen yerdeki çamurları da sizler için paylaşalım. Bir yandan da kameraman arkadaşımdan rica edeceğim hemen bu bölgeyi çeksin. Buradaki kapıyı selin patlattığını söylüyor bize iş yeri sahibi. Aynı zamanda buraya bizler de gelirken tahribatı yavaş yavaş gördük ve buradaki vatandaşlar da aynı zamanda bu konuda durumlarını bize aksediyorlar ve hemen yan tarafa doğru geçelim. Burada da bir vatandaş dükkanının iç tarafını temizliyor. Çünkü buradaki sel felaketi gerçekten oldukça fazla yüksekti. Görmüş olduğunuz gibi temizlik aşamaları içinde bulunduğumuz dakikalarda dükkanların içerisinde devam ediyor ve burası aslında temizlenmiş bir yer ve buradaki dükkan sahibi ise dalga boyunun yaklaşık buraya kadar geldiğini, yani yaklaşık bir metreye kadar ulaştığını söyleyelim. Hemen yan

0: Tarafa doğru gidelim. İşte Sel'in vurduğu Karasu Darıçayı mevkiindeyiz ve vatandaşlar burada yavaş yavaş dükkanlarını temizliyorlar. Zararlarını bir yandan da düşünmek zorundalar onlar da. Hemen devam edelim, aşağı doğru gidelim. Burada da bir dükkan vardı. Buranın da açılışı birkaç gün önce yapılmış. Fakat burada da bir temizlik aşaması geride bıraktığımız dakikalarda tamamlandığını söyleyelim. Hemen içeri doğru girelim dilerseniz. Burada da içecek satan bir vatandaşın dükkanı. Hemen iç tarafa doğru girelim. Bir yandan sizlere detayları gösterelim. Burası da yine arka tarafa kadar su dolmuş durumdaydı ve bu hizaya kadar gelmişti. Şu anda sizlerle görüntüleri paylaştığımız yer ise vatandaşın dükkanın içerisindeki fındıkları depoladığı yer ve ne yazık ki edindiğimiz bir bilgiye göre bulunduğumuz yerde Darıçay mevkiinde bir vatandaşın 2 tonluk fındığının sel sularına kapılıp kaybolduğunda ne yazık ki üzülerek belirtmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda alanlar temizlenmeye başladı yavaş yavaş ve görmüş olduğunuz gibi iç tarafında oldukça yoğun bir şekilde çamurlu olduğunu sizlere ifade edelim ve görmüş olduğunuz gibi ikinci sıradan itibaren alt tarafa doğru ise selin etkili olduğunu sizlere belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım sizlerle şu anda görüntüleri paylaşıyor. Hemen dış tarafa doğru gidelim. Bir başka dükkan var. Hemen arka tarafa doğru gidelim. Buradaki dükkanlar selden en çok etkilenen dükkanlardı. Sebebi ise şu, biliyorsunuz ki dün o görüntülerin geldiği yer işte burası. Yaklaşık 1,5 metreye kadar sel felaketinin yüksekliğinin, suyun debisinin yüksekliğinin yaşandığı yerdeyiz. Hemen yan tarafa doğru gidelim. İşte bu dükkanın da iç taraflarında silikon olduğu için bu dükkan sel felaketinden olumsuz bir şekilde etkilenmemiş. Fakat yan tarafa doğru gidelim. Burada da bir bakkal var. Bakkalın da aynı zamanda bir sel sularından etkilendiğini biliyoruz. Hemen içeri doğru gidelim. Bizler de buradan arka tarafa doğru bir bakalım neler var neler yok. Ve buranın da aynı zamanda deposu. İşte görmüş olduğunuz gibi şu an buralar tertemiz. Vatandaşlar temizlemiş. Dükkan sahibi temizlemiş. Fakat arka taraflara doğru gittiğimiz zaman görüntüler biraz kötü. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi çünkü her yer çamur olmuş durumda. Vatandaşlar bu noktada oldukça mağdur. Çünkü buradaki arkada bulunan depoların hepsini deyim yerindeyse tamamını su bastı. Ön tarafında güvenlik önlemi olarak kapılarda silikon var. Fakat arka taraflardaki kapılar ise normal depo olarak kullanıldığı için sel sularının kuvvetli bir şekilde geldiği için işte görmüş olduğunuz gibi şu anda deyim yerindeyse her yer çamur ve koltuğun evet dokunuyorum şu anda bu kısmına kadar ıslak olduğunu belirtelim bir yandan da. Hemen arka tarafa doğru geçiyorum. Buradan da bahçeye açılan bir kapı var. Arkaya doğru bakıyorum ki aslında bu kapıyı vatandaş şu sebeple açtığını zannediyorum. Buradan suların içeri taraftan dışarıya çıkmasını sağlamak için yaptığı bir aslında ani bir refleksti. Ve şu anda bulunduğumuz yerde Sakarya Karasu Darıçay mevkiindeki son durumu sizler için aktardık. Sadece burayla sınırlı değil, şu an için Darıçay'ında bulunan okul, caminin de aynı zamanda bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilendiğini belirtelim. Ve gün boyunca buradaki detayları sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinde adliye koridorlarını sarsan şok ifadeler mahkeme tutanaklarına girdi. Davanın 25. duruşmasında hakim karşısına çıkan Medikana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt ve şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli'deki binaları için ruhsat alabilmek adına 8 milyon dolar ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinin 25. duruşmasında son derece kritik savunmalar alındı. Medikana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt'la şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. İki isim Şişli'de yapımı tamamlanan hastane binasına ruhsat alabilmek için 8 milyon dolar ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Çapraz sorguda sürecin ayrıntılarını anlatan Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı tarafından resmi bir görevi bulunmayan Adem Altuntaş adlı kişiye yönlendirildiklerini dile getirdi. Bozkurt, ilk aşamada gelen bir kültür binası ve çöp kamyonları gibi istekleri yüksek maliyet sebebiyle kabul etmediklerini söyledi. Daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la görüştüklerini, bu temasların ardından talebin 8 milyon dolar nakit paraya döndüğünü anlattı. Ödeme sürecini detaylandırdı.

0: detaylandıran Fatih Mehmet Bozkurt, 5 Haziran 2024'te 4 milyon doların Şişli Belediyesi hesabına bağış adı altında yatırıldığını, 4 milyon dolarınsa aracı Adem Altuntaş'a ofisinde elden teslim edildiğini aktardı. Paranın verildiği gün projenin onaylandığını belirten Medicana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt ise yatırımları sebebiyle büyük bir maddi baskı altında olduklarını ve çaresizlikten dolayı bu ödemeyi yaptıklarını beyan etti.
1: Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre artık boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası talep edilemeyecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Tepeci konuyla birlikte değerlendirecek.
2: Evet, süresiz nafaka aslında bir süredir de oldukça tartışma konusuydu ki böyle de çok davalar vardı. Süresiz nafakanın kaldırılması hangi konuda aslında rahatlamaları getirecek? Hangi davalar özellikle bu konuda rahatlamış olacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Avukat Murat Emergen var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Murat Bey, süresiz nafaka mevzusu süregelen davalarınız da vardır eminim ki. Çok fazla tartışma konusuydu. Süresiz nafaka kaldırılınca ne tür problemler de sona ermiş olacak?
3: Evet. Maalesef geçmişte bir gün evli kalanın ömür boyu yoksulluk nafakası ödediği hazin aile sonuçlarını biliyorduk. Toplumca konuşulan bir konuydu. Anayasa Mahkemesi bugün resmi gazetede yayınlanan karar ile yoksulluk nafakasında süresizlik ibaresini iptal etti. Yani artık yoksulluk nafakası süresiz olarak belirlenemez. 9 ay sonra yürürlüğe girecek bu hüküm. Kanun koyucu bu 9 ay içinde bir çalışma yapıp kanunlaştıracak. Tabii yoksulluk nafakası kime verilirdi ve neydi? Yoksulluk nafakası boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olan tarafın daha ağır kusurlu olmaması şartıyla süresiz olarak verilebiliyordu. Karşı tarafın mali gücü oranında belirlenirdi bu. Hakimin takdir yetkisi vardı. Mevcut kararla, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yoksulluk nafakası ortadan kalkmadı. Sadece süresizlik, yani ömür boyu gibi anlaşılacak, karardan öyle olduğu anlaşılacak hüküm kaldırıldı. Artık süresiz olarak yoksulluk nafakası verilemeyecek. Kanun koyucu bununla ilgili bir düzenleme yapacak. Anayasa Mahkemesi 2012 yılında aynı denetimde kanuna aykırı olmadığını söylemiş idi. Ancak bugünkü kararla son güncel durumda artık yoksulluk nafakasında süresizlik ibaresi iptal edildi. Yoksulluk nafakası bu arada eşe verilen nafakadır. Hala iştirak nafakası ile ilgili bir durum söz konusu değildir. İştirak nafakası çocuklara verilen nafakadır. İştirak nafakası kapsam dışıdır, aynen devam etmektedir. Bir de geçmişte verilen yoksulluk nafakaları da aynen devam etmektedir. Bunun için kendiliğinden son bulmaz. Ayrıca mahkemeye arttırma veya azaltma yolunda dava açılması gerekir. Tabii vatandaşlarımız geçmişte eğer yoksulluk nafakası veriyorsa o ne güzel deyip sevinebilir. Fakat bununla ilgili maalesef mahkemelere nafakanın arttırılması veya azaltılması ile ilgili dava açmaları gerekiyor. Mevcut düzenlemeler aynen devam ediyor. Bu şu demek aslında, yoksulluk nafakası süresiz gibi bir algı oluşmasına rağmen aslında yoksulluk nafakası zaten kendiliğinden son bulabilirdi. Ölüm halinde son bulabilirdi. Resmi olarak evlenmesi halinde son bulabilirdi. Mevcut mekanizmalar aynen devam ediyor.
2: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Avukat Murat Emergen'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
1: Dubai'den Tel Aviv'e giden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yolcu uçağında havadayken acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunuldu. İsrail savaş uçakları havalanırken yolcu uçağı Suudi Arabistan'a yönlendirildi ve güvenli şekilde indi. Yapılan açıklamada biri Rus, diğeri Ukraynalı olan iki pilotun kavga ettikleri, havadaki krizin bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.
4: Pilotlar kavga etti, kaçırılma alarmı verildi. Savaş uçakları havalandı. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında korku dolu anlar yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fly Dubai hava yoluna ait FZ-1073 sefer sayılı uçak, Dubai'den

0: Tel Aviv'e doğru havalandı. Uçakta 100'den fazla İsrailli yolcu olmak üzere yaklaşık 174 kişi bulunuyordu. Ancak Ürdün hava sahasında uçaktan peş peşe acil durum sinyalleri geldi. Önce genel acil durumu belirten 7700 kodu gönderildi. Ardından uçak kaçırma ya da yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu aktive edildi. İsrail'de alarm zilleri çaldı, savaş uçakları havalandı. Soykırımcı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz acil güvenlik toplantısı yaptı. Uçak rotasını değiştirdi, irtifa kaybetti ve Suudi Arabistan'a yöneldi. Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde indi ve korkutan alarmın nedeni ortaya çıktı. Uçaktaki iki pilot kokpitte fiziksel kavgaya tutuştu. Acil durum sinyallerinin bu kavga sırasında verildiği bildirildi. İsrail medyasına göre pilotlardan birinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğu açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan uçak sonunda Suudi Arabistan'a indi. Fly Dubai, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı.
1: Adana'da aniden bastıran süper hücre fırtınası hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar ve sağanak üretim tesislerini yerle bir etti. 20 bin civciv telef oldu. Çok sayıda sera zarar gördü. Erzurum Palandöken'de ise kar sürprizi vardı.
0: Süper hücre vurdu, dev sera yerle bir oldu. Adana'nın Ağzı Karaca mahallesinde etkili olan sağanak ve süper hücre fırtınası kısa sürede afete dönüştü. Aniden bastıran fırtına iki büyük üretim tesisinde ağır hasara yol açtı. 50 dönüm alanda muz üretimi yapılan seranın 46 dönümlük bölümü yerle bir oldu. Çelik direkler devrildi, çok sayıda muz ağacı kökünden söküldü.
2: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu. Çok büyük bir zarar var ya, çok büyük.
0: Fırtına tavuk çiftliğini de vurdu. Şiddetli rüzgar çiftliğin çatısını yerinden sökerek yola uçurdu. Kümeste bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef olurken uçan çatı nedeniyle iki otomobilde hasar gördü.
3: Şiddetli bir patlama sesi duydum. O anda dışarı çıktığımda tavuk kümesinin üstünü, çatısını komple yola uçtuğunu gördüm.
0: Fırtınanın yol açtığı dehşetin boyutu drone'la havadan görüntülendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Doğudaysa kar sürprizi vardı. Erzurum'da hava sıcaklığının aniden düşmesiyle Palandöken dağı beyaza büründü. Palandöken'de sıcaklık 1 dereceye kadar geriledi. 3126 metre yükseklikteki Palandöken zirvesi ve Ejder Tepesi karla kaplandı. Zirvede yoğun sis etkili oldu.
1: İzmir Alsancak Kordon'da yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon suyunun denize boşaltıldığı bildirildi. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktaracak.
4: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi İzmir Kordon boyundayız. İzmir'in en önemli mekanlarından bir tanesi. Yaklaşık bir yıl önce Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi hem birinci kordon hem de ikinci kordonda altyapı ve üst yapı çalışmalarına başladılar. Buraya kadar her şey normal. Ancak o geçen bir yıl zarfında maalesef proje hala tamamlanmış değil. İşte gördüğünüz gibi bir taraftan beton mikserleri, iş makineleri çalışırken aynı zamanda burada da trafik oldukça yoğun bir şekilde tıkanmak zorunda kalıyor. Tabii projeyle ilgili bir takım malzemeler de kordon boyunun farklı noktalarında biriktirilmiş durumda. Bundan dolayı tabii ki başta sürücüler olmak üzere esnaf bu konudan dolayı oldukça mağdur. İsa hemen ileriye doğru yavaş yavaş gidelim dikkatli bir şekilde. Bakın gördüğünüz gibi şu anda imalatı devam eden bir bölge var burada. Pompa istasyonu buraya kurulacaktı ancak Şu anda pompa istasyonu tamamlanmamış durumda. Devam ediyor çalışmalar. İşte gördüğünüz gibi bakın kordon bu şekilde. İsa hemen sizlere gösterecek. İşte bu görüntünün içerisinde vatandaşlar buradan geçiyorlar. Araçlar ilerlemekte zorlanıyorlar. Ara sokaklarda da durum bundan farklı değil aslında. Yol şu anda tamamen trafik yoğunluğuyla kaplanmış durumda. Son olarak hemen şunu ifade edelim. Gördüğünüz gibi işte o pompa istasyonlarından bir tanesiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Bir yıldır bunun şu anda tamamlanmış olması gerekiyordu. Ancak maalesef işler ağır ilerliyor ve bundan dolayı da özellikle bölgedeki esnaf oldukça mağdur diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Jandarma suç araştırma timinin çalışmasıyla Artvin'de 30 yıl önce ortadan kaybolan Nigar Bilgin'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bilgin'in eşi ormanlık alanda tek başına yaşadığı mağarada yakalandı.
0: ...30 yıl önce kaybolan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan Nigar Bilgin 1996 yılında ortadan kayboldu. Aradan geçen yıllara rağmen kayıp kadın adına yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulmadığı tespit edildi. Tahkikat başlatan ekipler kadından 30 yıldır haber alınamadığını ve hakkında resmi bir kayıp başvurusu da yapılmadığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma suç araştırma timi kadının eşinden şiddet gördüğünü tespit etti. Ayrıca adamın 20 yıldır köyün dışındaki bir mağarada tek başına yaşadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgiler ışığında operasyon düzenleyen ekipler Nigar Bilgin'in eşini mağarada yakaladı. Yer gösterme işleminde kadına ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşlerinden birine yurt dışına çıkış yasağı, diğer kardeşine ise ev hapsi kararı uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder" ifadelerini kullandı.
1: Sivas'ın Divri ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur aktaracak.
5: Evet Can Okunar, tam 20 gün oldu. 20 gündür 11 aylık Büşra bebekten bir haber alınamadı. Ekiplerin aralıksız bir şekilde çalışması devam ediyor. Savcılık tarafından da aslında kapsamlı bir şekilde soruşturma yürütülüyor. PTS kayıtları, yani plaka tanıma sistemleri yeniden inceleme altına alındı. O gün o saatte kimler bu alana geldi, kırsala geldiler. Bununla ilgili çalışmaları aralıksız bir şekilde ekipler yürütüyor. Kırsal alanda anne baba meracılık yapıyor. Hayvanlarını Diyarbakır'dan getirmiş, Sivas'ın Divri ilçesinde bir mera alanını kiralamış ve orada hayvanlarına bakıyorlardı. 10 Eylül tarihinde de Büşra bebekten bir haber alınamadı. Kayıp olduğu bilgisi jandarmaya verildi. Ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve çalışma başlatıldı. 20 gün boyunca aslında 11 aylık Büşra bebek her noktada, her alanda didik didik arandı ama bir neticeye rastlanmadı. Anne sürekli çelişkili ifadeler veriyordu. İlk ifadesinde Büşra bebeği yabani hayvanlar götürmüş olabilir dedi. İkinci ifadesinde ise ifadesini değiştirerek babası tarafından para karşılığında 11 aylık Büşra bebeğin satıldığını ifade etti. Son ifadesi ise oldukça çarpıcıydı. 11 aylık Büşra bebek babası tarafından öldürülmüş olabilir dedi anne. Bu verdiği çelişkili ifadeler neticesinde de ekipler yoğun bir şekilde çalışmaya başladı ama 11 aylık Büşra bebekten 20 gündür de bir haber alınamadığını söylemek istiyorum. Evet, şu an itibariyle ekipler PTS kayıtlarını ve baz istasyonundaki kayıtları yeniden incelemeye aldı. Konuyla ilgili 6 kişi şu anda tutuklu cezaevinde. Anne babanın da içinde dahil olduğu 6 kişi tutuklu cezaevinde bulunuyor. Bizler de A Haber ekipleri olarak ilk günden itibaren Büşra Bebek'in kayıp olayında olay yerindeki incelemeleri de takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça da aktaracağımızı belirtelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Konya.

0: Yeşil sahada dev bir dayanışmaya ev sahipliği yapacak. Konyaspor bu akşam kendi sahasında Filistin milli takımıyla dostluk maçına çıkacak. Karşılaşmada birlik ve kardeşlik mesajları verilecek.
1: Konyaspor Filistin milli takımıyla anlamlı bir dostluk maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yeşil sahada yankılanacak dayanışma mesajıyla İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve zulmüne karşı tek yürek olunacak.
2: Filistin'deki bu zulmün dünya halkları tarafından bilinmesi çok güzel bir şey. Biz de bütün alanlarda olduğu gibi futbolda da tamamen özgürlüğümüzü arıyoruz. Bu tarz etkinliklerle bunu duyurmaya çalışıyoruz.
3: Filistin milli takımı Konyaspor ile oynayacağı maç için şehre geldi. Konyalılar onları görkemli karşıladı. Onlar da Konyalıların bu sevgisinden oldukça memnunlar.
4: Bizi buraya davet ettikleri için Türk hükümetine teşekkür ederiz. Konya halkı bizi evimizdeymişiz gibi karşıladı. Umarız Filistin halkının savunulmasında ses getiren bir etkinlik olur.
2: Türkiye'ye geldiğimizde farklı bir ülke gibi hissetmedik. Kendi ülkemize gelmiş gibi hissettik.
1: Konya Büyükşehir Stadyumundaki karşılaşma bir futbol maçı olmanın ötesinde Filistin'e verilen desteğin ve kardeşlik bağlarının simgesi olacak.
4: Filistin her yerde var olmaya devam ediyor. İnşallah özgür bir şekilde kendi ülkemize döneceğiz. Bu amaçla da sahaya çıkacağız.
1: İki takım sahaya aynı taraftayız, aynı taraftarı sloganıyla çıkacak.
5: Maçta kol kola omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası. Aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak.
3: Konyaspor ile Filistin milli takımı arasında oynanacak maçın aslında sonucu belli. Bu maçın sonucu kardeşlik kazanacak.
6: Bu maç Türkiye ile bir arada olduğumuzun en büyük göstergelerinden biri olacak.
4: Türk halkının kalbinde Filistin her zaman olacaktır. Like humans can come together for one cause.
0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da düzenleniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Geçken.
7: Can Okanar, Şanlıurfa'da tarihi bir gün yaşanıyor. Teknofest Şanlıurfa'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sabah saatleri itibariyle yoğun bir kalabalık olduğunu, yoğun bir ilgi olduğunu ifade edelim. Dakikalar sonrasında açılış konuşmaları gerçekleşecek ama sabah saatleri itibariyle hem gökyüzü hareketli hem de alanda büyük hareketlilik olduğunu ifade etmemiz gerekir. Yerli ve milli gururlarımız bu noktada sergileniyor. Gençlerin, çocukların yoğun bir ilgisi var. Hemen ardında Gökbey'i görüyorsunuz. Bunun yanı sıra silahlı insansız hava araçları, silahsız insansız hava araçları da yine bu noktada sergileniyor. Şu an bulunduğumuz nokta alanın hemen üzerinde, gökyüzü bir taraftan hareketli, yerde ise teknoloji rüzgarı esiyor. Birazdan burada birbirinden önemli gösterilere de yine tanıklık etmeye devam edeceğiz. Türk savunma sanayisinin gurur projeleri gökyüzünde, insansız hava araçlarından helikopter, savaş uçaklarından akrobasi ekiplerine kadar çok sayıda hava aracı Şanlıurfa semalarında sabah itibariyle gösteri gerçekleştirmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinde T-70 ile paraşüt atlayışı gerçekleştirildi. Hemen ardından yine gökyüzünde Bayraktar Akıncı'yı gördük. Ardından paramotor gösterileriyle devam etti ve hala da bu gökyüzündeki gösterileri sürdüğünü ifade edelim. Ve elbette Teknofest'in en önemli unsurlarından biri olan bilim ve teknoloji etkinlikleri de burada ziyaretçilerle buluşuyor. Yoğun bir kalabalık ekranlarınızda görüyorsunuz. Çünkü Teknofest yalnızca gökyüzündeki gösterilerden ibaret değil. Burada geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve teknoloji geliştiricileri de projelerini sergilemeye devam ediyor. Gençler geliştirdikleri projelerle Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda söz sahibi olmak için yarışmaya devam ediyor. Elbette ki baştan sona kadar alanda büyük bir gurur yaşandığını ifade edelim. Buraya gelen ziyaretçiler büyük bir gururla buradaki hava araçlarını incelemeye devam ediyor. Bir tarafta binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin izlerini taşıyan Şanlıurfa, diğer tarafta Türkiye'nin geleceğine yön veren insansız hava araçları.

0: Yapay zeka teknolojileri, havacılık ve savunma sanayi projeleri ve biraz sonra bu gökyüzünde bunun en önemli örneklerinden birini de göreceğiz. S-70 helikopterleri, yine Atak helikopterleri de gösteri gerçekleştirmeye devam edecek. Bayraktar TB3 gökyüzünde olacak bugün. T-129 Atak gösteri uçuşuyla izleyenlere nefes kesen anlar yaşatacak. Ancak bugün burada gözlerin çevrildiği en önemli anlardan biri de şüphesiz Türk yıldızları ve solo Türk gösterilerinin olacağını da ifade edelim. Zira buradaki ziyaretçiler nefeslerini tutmuş, solo Türk gösterisinin de saatinin gelmesini bekliyor. Saat 15 gibi yine solo Türk gösterisi gerçekleştirileceğini de ifade etmemiz gerekir. Gökyüzünde Türk bayrağını temsil eden bu gösteriler için binlerce kişinin gözünü semaya çevirmesi bekleniyor. Ardından Bayraktar TB2 yapay zeka gösteri uçuşu gerçekleşecek. Hürjet, Kaan temalı etkinlikler, F-16 solo Türk gösterisi ve paraşüt atlayışlarıyla heyecan gün boyunca devam edecek. Elbette sadece bugün değil, yine Teknofest boyunca burada büyük bir heyecan yaşanacağını da ifade edelim. Yani Şanlıurfa'da bugün yalnızca bir festival düzenlenmiyor. Türkiye'nin teknoloji vizyonu, gençlerin hayalleri ve savunma sanayisindeki gelişmeler aynı çatı altında buluşuyor. Buraya gelen ziyaretçiler bir yandan hava gösterilerini izliyor, diğer yandan da bilim ve teknoloji alanlarında düzenlenen etkinliklere katılabiliyorlar. Çeşitli yarışmalar var elbette ki. Dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 1 milyon 600 başvuru oldu bu yarışmalara. Bunların da ödül törenleri gerçekleşecek. Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu kapılarını açtı. Sabah saatleri itibariyle ziyaretçileriyle buluştu ve akın akın da ziyaretçiler gelmeye devam ediyor. Biz de bu heyecana yakından ortak olmaya devam ediyoruz.
1: Türk kültürüyle özdeşleşen ve zarafetiyle büyüleyen Ahal Teke atları artık sadece kültürel bir miras değil, uluslararası arenalarda sportif başarılarında öncüsü olmaya hazırlanıyor. Binicisiyle kurduğu sarsılmaz bağla tanınan bu özel ırk, uluslararası binicilik organizasyonlarında Türkiye'yi temsil edecek.
2: Engel atlama, atlı dayanıklık ve at terbiyesi yarışmalarında kullanılıyor.
3: Türk kültürüyle özdeşleşen Ahal Teke atlarının sadece miras değil, sportif başarıda da öncü olması hedefleniyor. Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy, bu özel ırkın dayanıklılığının uluslararası binicilik organizasyonlarında büyük avantaj sağlayacağını vurguluyor.
2: Diğer atlara nazaran daha dayanıklı bir at ırkı. Geçmişte savaşlarda da kullanılmış bir at ırkı olduğu için daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim.
3: Ahal Teke ırkı diğer atlardan farklı olarak binicisiyle güçlü bir duygusal bağ ve adeta bir ortaklık kuruyor. At sahibiyle kurduğu sevgi bağı sayesinde en engel tanımayan yarışlarda bile dikkat çekiyor.
4: Ahal Teke engel atlarken de çok rahat atlıyor. Hiçbir şeyden korkmadığı için özellikle.
3: Sporculara göre bu ırkla çalışmak binicinin tekniğini ve özgüvenini üst seviyeye taşıyor.
4: Daha rahatlar, daha sivriler, daha asiler. Binicisine hemen teslim olmuyorlar sevmedikleri sürece. Dirençleri kolay kırılmıyor. Sevdikleri zaman da, sana inandıkları zaman da her şeyi yapabilirsin onlarla. Nereye istersen oraya gider.
1: Türkiye'nin nüfus yapısı değişmeye devam ediyor. Doğurganlık hızındaki düşüş çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki payını da aşağı çekiyor. Bir yandan çocuk ve genç nüfus azalırken diğer yandan yaşlı nüfus giderek artıyor. Uzmanlar bu tablonun eğitimden ekonomiye, istihdamdan sosyal hayata kadar pek çok alanda etkileri olacağına dikkat çekiyor. Bu haberle ajansa bugün de burada nokta koyuyoruz. Esen kalın.
3: Nüfusumuz acil durum çağrısı veriyor.
5: Ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
6: çocuk nüfusu azalma eğilimine girecek, %14'lere kadar inecek.
7: Bir yandan nüfusu yaşlanıyor, bir yandan da çocuk ve genç nüfusunda bir azalma eğilimi düzenli olarak takip edilebiliyor.
8: Zaman akıp gidiyor, ülkelerin kaderi de her gün yeniden yazılıyor. Türkiye'de uzun süredir gerilemeye devam eden doğurganlık hızı etkilerini göstermeye başlıyor. Türkiye'nin çocuk nüfusuysa tarihin en düşük oranlarından birini yaşıyor.
7: Çocuk nüfus oranı %24,5, %24,8 gibi bir oran ama yaşlı nüfus oranımız da %11 olmuş vaziyette. Şimdi bu dengesizlik daha da artacak. Yani bir yandan çocuk nüfus oranı %10'lu seviyelere giderken yaşlı nüfus oranı da Türkiye'de %20'ler ve 30'lar seviyesine doğru gitmeye başlayacak.
6: Evet, Avrupa Birliği'ne göre daha genç bir nüfus yapısına sahibiz. Fakat zaman geçtikçe bu eğilimler devam ederse ne yazık ki bizim toplam doğurganlık hızlarımız nasıl hızlı düşüyorsa çocuk nüfus oranımız da giderek Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşma ihtimaline çok çok yakın gözüküyor.
8: Türkiye çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı gün geçtikçe düşmeye devam ediyor. Yıl 2026 ve o oran 24,8 olarak belirlenmiş durumda. Düşüş hızına baktığımızda ise geleceğimiz için oldukça risk oluşturuyor.
7: Bunun hızlanması büyük ihtimalle Türkiye'de ciddi anlamda sosyal hayatı etkileyecek. En başta. Yani Türkiye örneğin göçmen politikasıyla ilgili yeni adımlar atmak zorunda kalacak. Çünkü çocuk ve genç nüfus kendi ülkenizde, kendi kaynaklarınız, kendi vatandaşlarınız üzerinden yetişmiyorsa siz başka insanlara muhtaç hale gelmeye başlarsınız.
3: Nüfus tablosu yalnızca demografik değil, ekonomik ve toplumsal açıdan olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Peki azalan çocuk nüfusu gelecekte Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
7: Avrupa ülkelerinde de zaman geçtikçe çok çocuk sayısından daha az çocuk sayısına doğru, hatta çocuksuzluğa bile evrilebilecek bir süreklilik. Türkiye'de de büyük ihtimalle 2040'lar itibariyle bir %20'nin altında bir yere doğru gidecek. Yani o düşme eğilimi projeksiyonlara bakıldığında öyle bir yere doğru gidecek. Dolayısıyla hani ekonomiye de tekrar bakacak olursak Avrupa ülkelerinde de refah artışı çocuk sayısını arttırmamıştır.
6: Sınıf başına düşen öğrenci sayısı azalır. İlkokullar nasıl köy okulları kapandıysa kapanıp okulların birleştirilmesi durumu meydana gelebilir. Bu durum yeni öğretmen ihtiyacını doğurmaz.
8: Türkiye'nin nüfus geleceğini yapay zekaya sorduk. Mevcut doğurganlık hızına göre 2040 yılında yaklaşık 91 milyonluk bir nüfusa sahip olmamız bekleniyor. Peki genç ve nitelikli bir nüfus için hangi rakamlara sahip olmak gerekir diye sorduğumuzda ise yanıt 95 ila 100 milyonluk bir nüfus.
3: 3 çocuk doğurganlık hızının yeniden yükselmesi için kritik eşik olarak öne çıkıyor.
5: Esasen karşımıza dikilen bu tehlikeyi yaklaşık 20 sene evvel sezmiştik. 2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekme adına en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık.
6: Mesela 3 çocuk çok önemli, 2,1 yenilemek açısından. Fakat Türkiye'de bir çocuktan ikinci çocuğa geçişte ciddi bir tıkanma var. Mesafe, süre uzuyor. Dolayısıyla bir yandan da evet, bir çocuk çok iyi bir başlangıç ama bir çocuğa bir kardeş de lazım.

0: Haber Radyo 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Türk Devletleri Dergisi'nde bölge içi ticareti artıracak ulaştırma, gümrük ve dijital bağlantı projeleri öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat.

0: Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: Reklam.
12: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
13: Bir adım önde.
14: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
15: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
16: A Haber Radyo, haberin radyosu.
17: Sen de katıl derim, katılım evim.
18: Reklam.
19: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
21: A Haber Radyo, haberin radyosu.
22: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
23: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Mutlu günler, saatlerimiz 13.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün iç kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Rusya'da nükleer kapasiteli bir stratejik bombardıman uçağı eğitim görevinde düştü. 6 mürettebat hayatını kaybetti, 1 mürettebat yaralandı. Günün en sıcak başlıklarından biri bu. Amur bölgesinde uçuş yapan Tu-95 tipi bir uçak yerleşim olmayan bir alana düştü. Bunlar da haber merkezimize ulaşan en sıcak görüntülerdi. 7 kişilik mürettebatın 6'sı hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralı kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı uçağın mühimmat taşımadığını ve eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için Hava Uzay Kuvvetleri Komisyonu bölgeye gönderildi. Kazanın nedeni elbette araştırılıyor. Dubai'den Tel Aviv'e giden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yolcu uçağında da havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunuldu. İsrail savaş uçakları havalanırken yolcu uçağı Suudi Arabistan'a yönlendirildi ve güvenli şekilde indi. Yapılan açıklamada biri Rus, diğeri Ukraynalı olan pilotların kavga ettiği, havada krizin bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.
2: Pilotlar kavga etti, kaçırılma alarmı verildi. Savaş uçakları havalandı. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında korku dolu anlar yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fly Dubai hava yoluna ait FZ-1073 sefer sayılı uçak Dubai'den Tel Aviv'e doğru havalandı. Uçakta 100'den fazla İsrailli yolcu olmak üzere yaklaşık 174 kişi bulunuyordu. Ancak Ürdün hava sahasında uçaktan peş peşe acil durum sinyalleri geldi. Önce genel acil durumu belirten 7700 kodu gönderildi. Ardından uçak kaçırma ya da yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu aktive edildi. İsrail'de alarm zilleri çaldı. Savaş uçakları havalandı. Soykırımcı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz acil güvenlik toplantısı yaptı. Uçak rotasını değiştirdi. İrtifa kaybetti ve Suudi Arabistan'a yöneldi. Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde indi ve korkutan alarmın nedeni ortaya çıktı. Uçaktaki iki pilot kokpitte fiziksel kavgaya tutuştu. Acil durum sinyallerinin bu kavga sırasında verildiği bildirildi. İsrail medyasına göre pilotlardan birinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğu açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan uçak sonunda Suudi Arabistan'a indi. Fly Dubai uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı.

0: 25 yıllık bir siyasi yolculuk, ihanetler, ayrılıklar, yeniden ayağa kalkışlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi konuşmasında AK Parti'nin geçirdiği o zorlu süreçleri anlatırken siyasetin merkezine her zaman millete hizmet anlayışını koyduklarını söyledi. Kimi yoruldu, kimi kendi hesabını davanın önüne koydu diyen Erdoğan sözlerine güçlü bir hatırlatma yaparak devam etti. Biz yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
1: Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz.
0: Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı. Polat ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Dilan Polat ve eşi Engin Polat bir süredir devam eden soruşturmalarla gündeme geliyor malum. Dilan Polat hakkında son olarak sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, savcılık ifadesi sırasında fenalaştı. Polat için sağlık ekipleri çağrıldı. Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlamaları ile yargılanan Polat çifti, 9 aydan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fon soruşturmasında

0: Tutuklamalar. Fon soruşturması her geçen gün derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 12 kişi nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Tale Taahhüt Kurucusu eski yöneticisi Kerem Lafçı, Tera Yatırım Holding Baş Hukuk Müşaviri Cem Gürkan Alpay, Katılım Evim Satın Alma Yöneticisi Engin Geyran, MİEM Yapı Bağlantılı Yunus Caf. Soruşturma kapsamında yeni bir yakalama ve el koyma kararı daha çıktı. İş insanı Cengiz Avcı'nın Odin hissesi üzerinden sağladığı 15 milyar liralık kazancın 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıkardığı belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Avcı'nın tüm mal varlığına el konulduğu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada daha önce tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait başkası üzerine kayıtlı toplam 1 milyar 200 milyon lira değerinde 5 villaya da el konuldu.
1: Peki Fon Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar ne anlama geliyor? Yarından itibaren İş Bankası ve Ziraat Bankası devreye girecek. Ayrıntıları A Haber ekibinden Kübra Bal ve konuğundan alacağız şimdi. Kübra, söz sizde.
2: Evet, dün aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çok kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi ve toplantıda temel önceliğin yatırımcıların ödemelerinin adil, sağlıklı ve mümkün olduğu en kısa sürede yapılması gerekliliği olduğunu söyledi. Peki fon ödemeleri nasıl yapılacak? Şimdi bir yayın konuğum var. Serkan Kumdakçı ekonomi uzmanı, efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Fon ödemeleri nasıl yapılacak?
3: İyi yayınlar diliyorum Kübra Hanım. Evet, yani bu fon olayı biliyorsunuz epeydir gündemde ve toplumun büyük bir kısmını da ilgilendiren bir olay olarak şu anda kamuoyunda merakla beklenen bir konuların ilk sırasında yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu, evet, olayın başından beri hassasiyetle olayın üzerine gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarla, Sermaye Piyasası'nın yayınlamış olduğu bültenlerle beraber olayın üzerindeki belirsizlik aslında yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Çünkü ilk izahnamede yapılan izahlarla beraber aslında fonların nitelikleri ve emir tarihlerine göre ödeme günleriyle ilgili bir kavram karışıklığı olmasıyla beraber bir gün önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu basın duyurusuyla aslında konu biraz daha netleşmiş oldu. 16 Eylül saat 13.30'a kadar verilen emirler ve iletilen emirler, Takas Bank'ta gerçekleşen emirlerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dikkate alındığını artık bu bültenle beraber netleştirmiş olduk. Ama o arada 16 Eylül saat 13.30'dan 17 Eylül 13.30'a kadar bazı emirlerin Takas Bank'a iletilip iletilmediği ya da aracı kurumlar tarafından iptal edilmediği ile ilgili kamuoyunda bir belirsizlik vardı. Sermaye Piyasası Kurulu 16 Eylül 13.30'la 17 Eylül 13.30 arasında verilen emirleri de iptal ettiğini ve bunların tasfiye sürecinde değerlendirilerek tasfiye alacaklısı olarak yer alacağını bültenle duyurmuş oldu. Ancak basın bülteninin son paragrafında da fiyatı belli olmayan fonlar ve temerrüde düşen fonların da yine tasfiye sürecine dahil olduğunu ve tasfiye ile beraber ödeme alacağından bahsetti. Yani aslında hangi fonun ne şekilde hareket edeceği ve nerede değerlendirileceği bu bültenle anlaşılmış oldu. Peki ödemeler ne şekilde yapılacak? Şimdi tabii ki burada Takas Bank'ın talimatıyla merkezi kayıt kuruluşunda oluşan kayıtlar, Takas Bank'ta gerçekleşen emirler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vereceği talimatlarla beraber iki tane banka görevlendirilmiş oldu. İş Bankası ve Ziraat Bankası ödemeleri gerçekleştirecek. Tabii ki burada inisiyatif yine Takas Bank üzerinde gerçekleşen emirler verilen talimatlarla olacak. Yani bankalara listeler yine Sermaye Piyasası Aracılığı Kurulu'yla gidecek. Ve İş Bankası, işte kamuoyunca malum olan TERA fonunun ödemelerini İş Bankası üstlendi görevlendirmeyle. Diğer bütün fonların ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla Mudilere, hak mahrumlarına yapılacak ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanarak süreç devam edecek. Biliyorsunuz ilk başta aslında tasfiye süreci 3 ay olarak belirlenmişti. Ama piyasanın derinliğinin korunması ve yapılacak işlemlerin sermaye piyasasına olacak olumsuz etkilerin azaltılabilmesi amacıyla süreç 6 aya uzatıldı. Yani bu uzama aslında hak mahrumiyeti yarattı gibi kamuoyunda algılanıyor.

0: Ama aslında bu olumlu bir gelişme olarak da yorumlanabilir. Çünkü çok hızlı yapılacak işlemler sermaye piyasasının derinliği açısından da çok olumsuz sonuçlanabilir. Çünkü fon tiplerimiz bizim para piyasası fonlarıyla hisse senedi yoğun fonları olarak ikiye ayrılıyor. Hisse senedi yoğun fonlara yapılacak satışların çok yoğun olması aslında fonun değerini daha hızlı düşüreceği için sürecin 6 aya yayılması olumlu bir gelişme olarak da algılanabilir. Tabii ki 6 ay illa nihai 6 ay olarak gerçekleşecek diye bir şey yok. 6 ay içerisinde belirli periyotlarla ödemelerin hak sahiplerine yapılarak mağduriyetlerin giderileceğini de yapılan açıklamalardan anlıyoruz.
1: Hocam çok kısa bir soru daha soracağım. Dün bir kurul oluşturuldu, Fon Koordinasyon Kurulu. Onun alacağı kararlar peki ne anlama geliyor?
0: Evet, dün Fon Koordinasyon Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluştuğunu biz de öğrendik. Sermaye piyasasıyla beraber olumlu koordineli bir şekilde çalışarak mağduriyetlerin minimize edilmesi ve kamu yararının gözetilerek hem hak mağdurlarının haklarının gözetilmesi hem de kamu yararının gözetilerek ortak bir paydada buluşarak ödeme takviminin belirlenerek kamuoyuna duyurulması ile ilgili bir görev üstlendi. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulu da bu fonların üzerindeki yapılan manipülatif işlemlerin, olumsuz işlemlerin araştırılarak raporlanması ile ilgili dün itibariyle bir görev üstlenmiş oldu.
1: Peki çok teşekkür ederim. Ekonomi uzmanı Serkan Kumdakçı bizlerleydi. Fon ödemeleri nasıl yapılacak hakkında konuştuk diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu VAR odasındaki incelemenin ardından dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada asılsız paylaşımlarla ilgili hukuki hakların kullanılacağı belirtildi. Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası VAR odasında inceleme yapıldı. İnceleme sonrası bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddialar gündemdeydi malum. Söz konusu iddialara yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama var. Açıklamada dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır denildi. Federasyon devam eden adli süreçle ilgili yetkili makamlarla gerekli işbirliğinin sağlandığını belirtti. Gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlarla ilgili tüm hukuki hakların kullanılacağını duyurdu. İsrail yolcuları taşıyan uçakla ilgili yeni görüntüler haber merkezimize ulaştı. Biz de o görüntüleri şimdi ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Dubai Tel Aviv uçağında kaçırılma alarmı verilmişti malum. Uçakta biri Ukraynalı, biri Rus, iki pilotun görev yaptığı ve uçuş esnasında pilotlardan birinin uçağın hızla irtifa kaybedecek şekilde bir manevra yapmasına sebep olduğu ve ardından arbede çıktığı ve pilotlardan birinin etkisiz hale getirildiği ortaya çıkmıştı. Bunlar da Fly Dubai uçağının içinden yeni görüntüler. Arkadaki yolcular ön tarafta neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar yaşadıkları korkunun ardından ve muhtemelen takip eden dakikalarda da problem çıkartan pilota, bir intihar dalışı gerçekleştirmek isteyen pilota müdahale edilmiştir. O anlarda kameraya işte böyle yansımış. Hakikaten çok dikkat çekici görüntüler bunlar. Biz de sizlerle paylaşmak istedik. Yolcuların çığlık attıkları anlarda kameralara işte böyle yansımış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı topluyor. Gündemde neler var peki? Ankara'ya uzanacağız. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda. İlter, sözü hemen sana bırakalım.
3: Banuel, toplantı birazdan başlayacak. Toplantıda MHK üyelerinin yanı sıra partinin grup başkanı ve grup başkan vekilleri de bulunuyor. Çünkü yarın 1 Ekim malum ve yeni yasama yılı başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasama yılında yapılacak çalışmalara dair parti

0: Kurmaylarıyla yakın çalışma ekibiyle Kemal Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yapacak. Tabii yarın Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Meclis Genel Kurulu'ndaki tavrı tutumu ne olacak? Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama yılının açılışına Meclis Genel Kurulu'na gelecek mi? Resepsiyona gelecek mi? Buna dair bir değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı kararları da parti sözcüsü Müslüm Sarı kamuoyuyla paylaşacak. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı düğümü çözülmüş değil aslında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanı'nın bir ay önceki MYK toplantısında belirlendiğini ancak mahkemenin tedbir kararı nedeniyle açıklanmadığını ifade etmişti bu ismin. O ismin de eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel olduğu ifade ediliyor. Tabii net bir açıklama gelmemekle birlikte dün de Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla burada genel merkeze görüşmüştü. İkili arasında bir sorun var mı yok mu merak edilirken Gürsel Tekin şu açıklamayı yaptı. Genel başkanımızın alacağı hiçbir kararı tartışma konusu yapmayız diye konuştu Gürsel Tekin. Bir yandan da CHP'de aslında CHP ile yeni parti arasında bir miras tartışması da söz konusu. O tartışma nasıl başladı? CHP Grup Başkanı Faik Öztrak dün yaptığı açıklamada seçimlerde milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır demişti. Bugün yeni parti genel başkanı Özgür Özel milletvekillerine seslendi. Faik Öztrak'a yanıt verdi ve dedi ki biz Atatürk'ün partisini birinci parti yapmıştık. O gün de binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. O miras yeni partinin kadrolarına ve milletimize emanettir dedi. İşte bu karşılıklı açıklamalarla birlikte muhalefette bir de miras tartışması da başlamış oldu. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci de malum 10 Eylül itibariyle başladı. 12 Aralık'ta ilçe, 16 Ocak'ta da il kongreleri başlayacak. Ve tabii bu kongrede Kemal Kılıçdaroğlu aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmamakla birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına aslında kesin gözüyle bakılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu dışında Aytu Atıcı, Ümit Uysal, Oğuz Kansalıcı, Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztürk ve Vahap Seçer'in de isimleri kulislerde dillendiriliyor. Bu konuda yine CHP'nin önemli gündem başlıklarından biri. Takip ediyoruz, gelişmeleri aktaracağız Banu.
1: İlter, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, CHP'li belediye meclis üyesi Ruhtan Başkaya'nın Fethiye Belediyesi heyetiyle yaptığı Çin gezisi olaylı bitti. Heyetle birlikte Türkiye'ye dönmeyen Başkaya'nın Çin ziyaretinde otel odasında yanında 18 yaşından küçük kız olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Skandal olay sonrası tutuklanan Başkaya CHP'den ihraç edildi.
2: Çin ziyaretinde otel odasında 18 yaşından küçük kız çocuğuyla yakalandı, hapse girdi, CHP'den ihraç edildi. Fethiye Belediyesi heyeti Temmuz ayında bir program kapsamında Çin'e gitti. CHP'li belediye meclis üyesi Ruhtan Başkaya da heyetteydi. Ancak belediye temsilcileri Türkiye'ye döndü, Başkaya heyetle yurda gelmedi. Ruhtan Başkaya'nın kaybolduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak gerçek başkaydı. Başkaya'nın 18 yaşından küçük kızla otel odasında yakalandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve Çin'de hapiste olduğu ortaya çıktı. Skandal olay sonrası Başkaya, CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.
1: İstanbul Esenler'de İSKİ tarafından birkaç ay önce başlatılan altyapı çalışması çileye döndü. Çalışmalar sonrası bozulan yol uzun süredir asfaltlanmadı. Hem yayalar hem araç sahipleri duruma tepkili.

0: Yollarımız uzun süredir bu şekilde devam ediyor. Kazıyorlar ve sürekli olarak geri kapatıyorlar, sonra bir daha açıyorlar.
1: Toz, çamur. Altyapı bitti ama asfalt gelmedi. İstanbul Esenler'de yol çalışması çileye döndü.
2: Buradan geçtiğim mayın tarlasına döndük burada efendim. Görüyorsunuz 4 aydır 5 aydır halimiz böyle.
3: Görüyorsunuz halimizi. Trişanız, mağduruz.
0: İçerisi hep toz, çamur. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Ben bir aydır bu bölgeye gidip geliyorum. Bir aydır bu bölge bu halde.
4: Teknofest şimdi de Güneydoğu'da. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuşuyor. Biz de ona kulak vereceğiz şimdi.
5: Melekelerinizi muhakkak

0: mahkeme yeteneğinizi geliştirin. Teknoloji bir araçtır. Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Ahlakı ve vicdanı taşıyan da insandır. Mesele yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil, bu güce hangi ahlakın, hangi vicdanın yön vereceğidir. Değerli kardeşlerim, gayemiz teknolojiyi geliştirmekten de öte, ona nasıl bir ruh, nasıl bir istikamet vereceğimizdir. Dünya bugün canavarlığın hakim olmaya çalıştığı karanlık bir dönemden geçiyor. Teknolojinin gücü karanlık amaçlar için kullanılıyor. Bizler teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz. Bilimle vicdanı, zekayla ahlakı, gücü adaletle buluşturmak istiyoruz. Kıymetli misafirler, tam bağımsız Türkiye iradesiyle yolumuzu aydınlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza hasreten şükranlarımı sunuyorum. Teknofest Güneydoğu'nun gerçekleşmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. T3 Vakfımızda emek veren, gayret gösteren tüm yol arkadaşlarımıza, bizlere kucak açan valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mize, tüm paydaşlarımıza ve yürütücülerimize, gece gündüz sahadan ayrılmadan fedakar gönüllerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ve bizleri dualarıyla hep destekleyen, yalnız bırakmayan aziz milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Gençler, gençler, bunca emek, bunca gayret tek bir gaye için. Daha adil, daha müreffeh, daha güzel bir dünya inşa etmek. Ve bu mücadelede en büyük umudumuz sizlersiniz. Tüm müesseseleriyle yıkılmış bu dünyayı inancımızın adalet, merhamet, iyilik değerleriyle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri olan sizler Teknofest kuşağı inşa edeceksiniz. Kendi kızıl elmanızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın. Gözünüzü geleceğe çevirin. Medeniyetler yalnızca geçmişleriyle ayakta kalamaz. Gelecek kurma kabiliyetleriyle yaşarlar. Ve biz bu topraklardan geleceğe yeniden sesleniyoruz. Gelin, bilgiyi üretime, üretimi katma değere, katma değeri refaha, refaha tam bağımsızlığa dönüştürelim. Gelin, Şanlıurfa'dan, tarihin sıfır noktasından, geleceğin teknolojilerine doğru yeni bir yolculuk başlatalım. Gelin, daha adil bir dünyayı birlikte kuralım. Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz kızıl elma.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı, gençlerin Selçuk abi, Sayın Selçuk Bayraktar'a şükranlarımızı sunuyoruz. Açılış

0: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi.
1: Tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu başladı. Konuşmasını izledik Bayraktar'ın canlı yayında. Elbette Teknofest'ten notları da yine bültenlerimiz içerisinde sizlerle sürekli paylaşacağız. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Duruşmada savunma yapan Medikan Hastaneler Grubu yöneticileri Şişli'deki hastane projesinin ruhsat onayı için toplam 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını iddia etti. Detayları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'a bırakalım şimdi de. Ahmet Nazif, söz sende.
2: İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında ilginç ve şok bir itiraf geldi. Bu itiraf Medikana Hastaneler Grubu'nun sahibi Hüseyin Bozkurt ve onunla birlikte bu işlemlerde orada bulunan şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt'tan geldi. O yapmış oldukları savunmalarında oldukça ilginç bilgiler verdiler. Verdikleri bilgilerse Şişli'de açmak istedikleri bir hastaneyle alakalıydı. Bu hastaneyle ilgili belediyeden bir ruhsat alımı işlemi gerekiyordu. Ancak bu işlemi yapabilmeleri için belediye ile görüştükleri zaman, belediye başkan yardımcısı İlker Bey olarak geçen kişiyle görüştükleri zaman İlker Bey adındaki kişi kendilerini bir başka kişiye, üstelik henüz Şişli Belediyesi hiçbir görev almamış bir başka kişiye, Adem Altuntaş'a yönlendirdiğini belirtiyor ve Adem Altuntaş'la birlikte Hüseyin Bozkurt ve Fatih Mehmet Bozkurt ikisi birlikte birçok defa Adem Altuntaş'la görüştüklerini ifade ediyorlar ve görüştükleri yerlerse Şişli'nin haricinde İstanbul'un farklı noktaları, Üsküdar gibi farklı ilçeleri diyebiliriz. Ve bu ilçelerde yapılan görüşmelerin ardından belediyenin ihtiyaçları konuşuluyor. Belediyenin çöp aracı ve yine çeşitli belediye binaları ile alakalı görüşmeler yapılıyor ve bu belediye binaları ve çöp araçlarına dair bir ödenek talep ediliyor. Üstü kapalı şekilde bu üstü kapalı ödenekle alakalı da kabul etmediklerini söylüyor. Yine Medikan Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt ve devamındaysa süreci ilerletebilmek adına çok sayıda kişiye, çok sayıda doktora iş başvurusu yapmış olduklarını ve bu iş başvurularının artık geri dönüş olduklarını ve 1000 kişiden fazla çalışanının hastane yapıldığı takdirde çalışanın olduğunu belirtiyorlar ve bu kapsamda da kendileri doğrudan dönem itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye'nin başkanlığında oturan Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini ve bu görüşmenin ardından da Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'a yönlendirildiklerini belirtiyorlar. Resul Emre Şahan'la yönlendirmelerinin ardından tekrar Adem Altuntaş'a gönderilip orada da ona 4 milyon dolar elden 4 milyon dolar da belediyenin kendi hesabına gönderdiklerini belirtiyorlar. İşte o şok itiraf tam da bu şekildeydi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Ahmet Nazif bu yayını gerçekleştirirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'te sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamayı da ekranlarınıza taşıyacağız. Daha fazla ayrıntıyı da A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'tan dinleyeceğiz. Kendisi telefon attığımızda. Mehmet, söz sende.
3: Dakikalar öncesinde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasında 5. dalga operasyonun gerçekleştiğini duyurdu ve yapmış olduğu paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma, gözaltı kararı verilmiştir dedi ve böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının da 217'ye ulaştığını duyurdu ve 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır paylaşımını yaptı ve soruşturma kapsamında mevcut fonları ve şüphelileri de sınırlı değildir diyor ve spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinde haksız kazanç sağlamaya çalışan ve bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıkları değerlerinin kanun öngörülü usulü çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak olan fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda yatırımcı vatandaşımızın hakları korumak, sermaye piyasalarında duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermelerini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla devam edeceğiz. Evet, bir kez daha şunu özetçe söylemek gerekirse bu fon soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonun gerçekleştiğini, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma, gözaltı kararı verildiğini ve özellikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının da 217'ye ulaştığını Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabında duyurdu. Dediğimiz gibi fon soruşturması giderek derinleşiyor ve 5. dalga operasyonunun da gerçekleştiğini, bununla birlikte 34 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiğini ve toplamda da şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını duyurmuş oldu Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Bu arada Türkiye Sigorta Birliği'nden de kritik bir BES açıklaması var. BES'te yani bireysel emeklilik sisteminde herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmaktadır.

0: bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor açıklaması yapıldı. Detayları şimdi de A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin aktaracak. Oğuzhan, söz sende.
1: İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum sizlere. Tabii ki Türkiye Sigortalar Birliği özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararının ardından bireysel emeklilik sisteminde çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine bu açıklamayı gerçekleştirdi. Türkiye Sigorta Birliği tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğunu belirtti. Bu fonların BES fonları arasında bulunmadığını ve yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının farklı olduğunu da belirtmiş oldu. Ayrıca açıklamada yine sermaye piyasasındaki hareketlerin fon değerlerinde günlük değişimlere yol açabildiğini, özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fonlarda ilk aşamada düşüş görüldüğü de belirtilmiş oldu. Yine özellikle Türkiye Sigortalar Birliği bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorunu ortaya çıkmadığında belirtmiş oldu. Yine özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre bireysel emeklilik sistem ve otomatik katılım sisteminin toplam fon büyüklüğünün 14 Eylül'de 2613 trilyon TL iken 28 Eylül'de bu rakamın 2566 trilyon TL'ye gerilediğini de vurguladı. Yine Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yapılan açıklanan sektör verilerine göre de 14-18 Eylül döneminde sisteme yeni girişler 21-25 Eylül dönemine kıyasla %4 azalmıştır denildi.
0: Peki.
1: Aynı dönemler arasında da yine ayrılma taleplerinin %22, gerçekleşen çıkış işlemlerinin de %9 gerilediğini, son olarak katılımcıların bilgi alma amacıyla şirketlere başvurularında artış yaşandığını ve iletilen şikayetlerin %14'e yükseldiğinde belirtmiş oldu. Yani kısaca toparlayacak olursak söz konusu fonlara ait emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının farklı olduğunu da dikkat çekti diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakın.
0: Oğuzhan, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Saddam Hüseyin'i devirmek için 2003'te başlattığı Irak Savaşı günümüze kadar uzanan kanlı bir işgalinde kapısını aralamıştı. Ve o işgal 23 yılın ardından bugün sona eriyor. Hala Irak'ta bulunan son Amerikan askerlerinin bugün ayrılmasıyla ülkede yepyeni bir dönem başlayacak.
2: Size hitap ettiğim şu saatlerde Amerikan ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmaya yönelik askeri harekatların ilk aşamalarına başladı.
3: 23 yıllık kanlı işgal, savaş, yıkım ve binlerce can kaybı. ABD'nin 2003'ten günümüze uzanan Irak işgali bugün resmen son buluyor. Bölgede 9 askeri üssü bulunan Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrılmasıyla ülkede yepyeni bir döneminde kapısı aralanacak.
2: Stratejik ortaklarımızla olan ilişkimizi ortak çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde askeri işbirliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı işbirliğine doğru yeni bir aşamaya taşıyoruz.
3: Bugün itibariyle tüm askerlerini Irak'tan çekmesi beklenen ABD, ülkedeki varlığına tamamen son veriyor. Amerikan ordusunun boşalttığı üsler yeniden Irak güçlerinin kontrolüne bırakılacak ve artık ülkede hiçbir yabancı güç kalmayacak.
2: ABD güçleri ve uluslararası koalisyon güçleri Irak'tan çekilme sürecini bu ayın 30'unda tamamlayacak. Irak topraklarında artık yabancı asker ve askeri üs bulunmayacak.
3: ABD öncülüğündeki koalisyonun eski Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirmek için başlattığı savaş, 19 Mart 2003'ten günümüze kadar uzanan kanlı bir işgalinde kapısını aralamıştı. ABD ordusu 2011'de Irak'tan çekildiğini duyursa da ülke genelindeki 9 askeri üste varlık göstermeye devam etti. Koalisyonun askeri misyonunun sona ermesinin ardından Bağdat'ta Washington arasındaki güvenlik ilişkilerinin istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda sürdürülmesi öngörülüyor.
4: 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan ayrılmış olacak. Bu arada ABD şirketleri Irak'a girecek. Sosyal ilişkiler askeri ilişkilerle değil, ekonomik ilişkilerle kurulur.
0: Şimdi de Konya'ya uzanacağız. Zira orada Filistin günü düzenleniyor. Konya Spor'la Filistin milli takımı arasında dostluk maçı da oynanacak. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Ahmet Çelik'te. Ahmet.
5: Önce birken bir acının da tarihini konuşuyoruz. Evet, Konya büyük bir organizeye ev sahipliği yapıyor. Kameraman arkadaşım Tunağan Konuk sizlere gösteriyor. Filistin Gençlik Forumu.

0: ev sahipliği yapan Konya'da gördüğünüz gibi salonlar dolmuş durumda. Bugün çok önemli bir gün. Burada yapılan etkinlik dünyaya verilecek mesajlarla yeniden buradan Filistin'in ve Gazze'nin sesinin duyurulacağını belirtelim. Eviniz evimizdir mottosuyla yapılan bu etkinliğe çok sayıda değerli misafir de katkı veriyor. Gençlik Spor Bakanlığı, Konya Belediyesi ve yine bu forma büyük destek veren İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanlığı da organizasyonun ev sahipliğinden. Kimler katılıyor bu önemli toplantıya? Doktor Osman Aşkınbak Gençlik ve Spor Bakanı, yine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, İslam bir İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Aydın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gazze Mahkemeleri Başkanı Profesör Doktor Richard Folk da burada. Sabah ilk olarak burada Gazze oturumları yapıldı. 2025 yılında Gazze Mahkemesi kurulmuştu. İşte o mahkemede alınan kararlar burada konuşuldu ve devamında da şu anda açılış seremonisi yapılıyor. Ev sahibi Uğur İbrahim Altay Büyükşehir Belediye Başkanı bir konuşma yapıyor. Şu anda konuşmasını bu noktada devam ettiriyor ve gençlerin bu noktada burada yoğun bir katılım sağladığını belirtebiliriz. Tabii ki buradaki konferansın dışında kültürel etkinlikler var. Onun dışında da bugün çok önemli bir maç var. Konya Spor ile Filistin milli takımı Konya'da Medas Stadında bir araya gelecek. Önemli maç saat 20'de Medas Stadında oynanacak. O maç için büyük bir hazırlık yapıldı. Oradan verilecek mesajlar da önemli ve buradaki toplantıda verilecek mesajlar da çok önemli. Birazdan konuklarımız da burada. Gençlik ve Spor Bakanı ve Bilal Erdoğan da, onlar da burada gençlere hitaplarını gerçekleştirecekler ve saat 17'ye kadar sürecek olan bu forumun ardından ise buradaki Hazirun daha sonra Konya Medaş Stadı'na geçecekler ve sonucu belli olan, sonucu kardeşlik olan, kazanacağın kardeşlik olacağı olan Konya Spor Filistin Milli Spor takımının maçını izleyecekler. Yoğun bir katılım var bugüne. Gençlik forumuna çok sayıda davetli de var. Onlar da Türkiye'nin birçok noktasından buraya geldiler. Tabii mesajlar da var. Tunağan Konuk'tan hemen şöyle pankartlardaki mesajları da okumak istiyorum. Eviniz evimizdir. Bu zaten bu toplantının mottosu. Bu motto çerçevesinde bu kadar kişi bir araya geldi. Hemen sağda Gazze için adalet, insanlık için adalet pankartı var. Hemen solumuzda bulunan pankartta ise soykırım karşısında sessizlik, suç ortaklıdır. Mesajları veriyor. Evet, Filistin için buradan önemli mesajlar veriliyor. Önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Çok sayıda katılımcı var. Yabancı konuklar da var. Onlar da burada. Buradan Gazze'ye yapılan o zulmü bir kez daha dünyaya duyurmak istiyorlar diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sakarya'da sağanak sonrası sel meydana geldi. Karasu ilçesinde birçok ev ve iş yeri ve tarım arazisi su altında kaldı. Bölgeye gideceğiz. Son durum için söz A Haber ekibinden Numan Erşan Karaca'da.
2: Yaşandığı yerdeyiz. Darıçay'ındayız. Hemen ileriye doğru gidelim dilerseniz. Sizlerle görüntülerimizi paylaşalım. Bir yandan da şöyle bir durum var ki şu anda ben su içindeyim ve aynı zamanda burada bulunduğumuz yol aslında asfalt bir yola yakındı. Fakat selin getirmiş olduğu kumla birlikte görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle bir içeriye elimi atıyorum, gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bu şekilde çakıl taşlarını dere buraya kadar getirdi. Hemen arka tarafa doğru gidelim, ilerleyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir vatandaşın bahçesi vardı. Ama fakat şu anda dün gelen selin ardından burada deyim yerindeyse bahçe anlamında herhangi bir şey kalmadı. Ve bizler de şu anda sizlere detayları buradan aktarmaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşımla birlikte bir yandan ilerlerken bir yandan çevreyi sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burası vatandaşların sık bir şekilde kullandığı, aynı zamanda hasat aldığı ve bir yandan da gelirlerini yardımcı olan bir bahçeleri olduğunu biliyoruz tabii ki de. Burası fındık bahçelerinden oluşan bir yer. Aynı zamanda burada vatandaşlar birçok meyve sebze de yetiştiriyor. Fakat selin etkisiyle burada deyim yerindeyse hiçbir şekilde bir şey kalmadı ve burada yaşayan vatandaşların ise sel felaketinin ardından görmüş olduğunuz gibi yol kenarında şu anda bizim bulunduğumuz yerde herhangi bir şekilde fındığa dair, toplanan meyvelere, sebzelere dair hiçbir şey kalmadığını belirtmek istiyorum sizlere. Hemen devam edelim karşıya doğru. Suyun derinliğini de aynı zamanda görüyorsunuz. Bizler de şu anda sizler için görüntülerimizi sizlere aktarıyoruz. Sel felaketini yaşandığı Karasu Darıçay mevkiindeyiz bizler de. Burası bilindiği üzere zaten yağış alan bir yerdi. Fakat son 27 yılda böyle bir yağış görülmedi. Ve şu anda içinde bulunduğumuz

0: dakikalarda ise yağmurun kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ifade edelim sizlere. Bir yandan görüntülerimizi paylaşalım, bir yandan bilgileri paylaşalım, buralara neler oldu. Vatandaşlar biliyorsunuz ki geride bıraktığımız saatler içerisinde o kadar yoğun bir yağmur yağdı ki sabah saatlerinde başlayan sel öğle saatlerine kadar devam etti ve hatta akşam saatlerine kadar da daha devam ettiğini belirtelim yer yer. Şimdi önemli bir detay var ki burada yaşayan vatandaşlar, bizim bulunduğumuz yerde, şu anda bulunduğumuz yerde yaşayan vatandaşların iki kişilik bir aile vardı. O aileyi sahil güvenlik ekiplerinin getirmiş olduğu bir bot vardı. O botun üzerine o iki kişi alındı ve buradan bir kurtarma çalışması yapıldı. Şu anda bulunduğumuz yerde şu anda su boyunu görüyorsunuz. Dün daha da kötüsü vardı. Yaklaşık bundan bir metre daha yukarıda bir sel vardı. Çünkü bahçelerin hepsini görmüş olduğunuz gibi bu sel aynı zamanda taramış durumda. Bir yandan da görmüş olduğunuz gibi ağaçları, iç taraftaki ağaçları devirmiş. Aynı zamanda otlak bölgeleri de buradaki çimlerin üzerine. Aynı zamanda görmüş olduğumuz demir bariyerleri, yani alt taraftaki süs şu anda göremeyebilirsiniz fakat ben görebiliyorum. Demir tellere kadar getirmiş durumda selin oldukça etkili olduğunu bu bölgede sizlerle paylaşabiliriz. Hemen devam edelim ileriye doğru. Şimdi bir yandan peki Sakarya'da durum ne olacak? Yani Sakarya'daki vatandaşlar kaç gün boyunca bu yağışı yaşayacaklar? O konu hakkında sizlere bilgiler aktaralım. Şimdi biliyoruz ki Sakarya tarafı, yani Marmara bölgesinde bulunduğu için, aslında Karadeniz ve Marmara arasında bulunduğu için yağışı oldukça fazla alıyor. Fakat yağışın fazlalığı burada önemli olan değil. Burada yağışın hiçbir şekilde günlerdir durmaması. Yani bir gün boyunca çok fazla yağış alabilir, o zaman sel durumu görünmüyor. Fakat günlerce sürerse yağış durumu, aynı zamanda bu yağışla birlikte sel felaketleri de oluyor ve insanların başına ne yazık ki böyle kötü durumlar gelebiliyor. Sakarya'daki yaşayan vatandaşlar, özellikle Karasu, şu anda Darıçay'ında yaşadığımız vatandaşlar ise meydanlardaki iş yerlerine ve kendi evlerinde çözüm bulmaya çalışıyorlar. Oraları onarmaya çalışıyorlar. Ve önümüzdeki günlerde ise yine aynı şekilde iki gün daha bu yağışlar devam edeceğini belirtelim. Ve sözü Sakarya, Karasu, Darıçay mevkinden stüdyomuza bırakalım.
1: Sıradaki görüntülerse İstanbul Sultanbeyli'nden. Etkili olan sağanak sonrası yollar dereye döndü orada da. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk dengesini kaybetti ve düştü. Uzun süre kalkamayan çocuğun yardımına da yoldan geçen bir sürücü yetişti. Çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Kalkamıyor.
3: Ağır çaldı.
4: Su akıntısının ortasında kalan çocuğu otomobil sürücüsü kurtardı.
3: Çok sensel oldu ya.
4: İstanbul'un birçok noktasında sağanak etkili oldu. Sultanbeyli'de de kuvvetli yağış sonrası yollar dereye döndü. Okuldan dönen bir öğrenci yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü.
2: Kalkamıyor.
4: Akıntıya karşı koymaya çalışan çocuk uzun süre yerden kalkamadı. Çocuğun yardımına yoldan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti.
3: Çok sensel oldu ya.
4: Sürücü aracından inmeden çocuğun elinden tutarak kaldırıma kadar götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
1: İstanbul Avcılar'da 2 yıl önce inşa edilen 4 katlı bir binanın önündeki elektrik direği garajın kullanılmasını engelledi. Bina sakinleri elektrik şirketine taleplerini iletti ancak iddiaya göre çözüm üretilmedi.
5: Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar.
6: Ya şimdi buraya araba girmiyor ama yani motorları koyuyoruz buraya arasına.
5: İstanbul Avcılar'da 2 yıl önce inşa edilen 4 katlı binanın önündeki elektrik direği garajın kullanılmasını engelledi.
6: Belediye falan söyledik, belediye ilgilenmiyor, BİTAŞ ilgilenmiyor. Yani zaten yani avcıların durumu belli.
5: Bina sakinleri elektrik şirketine taleplerini iletti. Ancak iddiaya göre çözüm üretilmedi.
7: Gidildi ama çözüm üretemedik. Biz o kadar uğraştık. Aldıramadık.
5: Garaja araba giremezken alanın depo olarak kullanılmasına karar verildi.
1: Bartın Irmağı bölgede etkili olan sağanak sonrası köpükle kaplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri köpüğün sebebinin tespiti için inceleme başlattı.

0: Yağışlar bastırdı, Bartın Irmağı'nda kirlilik alarmı verildi. Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkiinde bentten dökülen su aniden köpürmeye başladı. Dev köpük tabakası dakikalar içinde ırmak yüzeyinin büyük bir bölümünü kapladı. Korkutan manzara karşısında bölge sakinlerinin durumu bildirmesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zehirli olabileceğinden şüphelenilen köpürmenin kesin sebebinin tespiti için sudan numuneler alındı.
1: Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yer altında tespit edilen değerli taşların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor. 281 hektarlık ruhsatlı sahada yapılan sondajlarda farklı türlerde taşlara ulaşılırken derinlik arttıkça ortaya çıkan bulgular dikkat çekti.
2: Burada da var bu, burada gibi bir ocak, büyük ocak.
3: Uzaydan alınan haritayla harekete geçildi. Bölgede değerli taşların çıkarılması için çalışma başlatıldı. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde eski belediye başkanı Ahmet Demirel'in çabasıyla bölgedeki madenlerle ilgili önemli bir çalışma yapıldı.
2: Kuvarsın olduğu yerde altın var. Henüz altın için veya elmas için herhangi bir çalışma yapılmadı.
3: Çalışma sayesinde ilçedeki 281 hektarlık alanda ametist, kuvars, kalsedon ve agat gibi değerli taşlar tespit edildi.
2: 250 metre karot çalışması yaptık. Yaptığımız çalışmalarda %92.2 kuvars ve kristalleri çıktı. Dördüncü gruptan işletme ruhsatını da almak suretiyle sahayı işletmeye açmış durumdayız şu anda.
3: Ahmet Demirel alanda önemli rezervlerin bulunduğunu belirtti. Bölgedeki değerli taşların işlenerek ekonomiye önemli katkı yapacağını söyledi.
2: Buradaki yer altındaki farklı toprak elementlerini de meydana çıkarmak suretiyle her iş kolunda iş istihdamı sağlamak için bir mücadele veriyoruz.
3: Demirel yatırımcıları ilçeye davet ediyor.
2: Buraya da biz yerli yatırımcı arıyoruz. Geldikleri zaman buradaki madenleri ayrıştırmak suretiyle ekonomimize katkıda bulunur. Hem de yörenin ekonomisi kazandırır.
1: Bir aramız var. Saat başında yine buradayız.

0: Radio. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye, COP31 başkanlığı kapsamında açıkladığı elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar %35'e çıkarma hedefi doğrultusunda Antalya'da elektrifikasyona yönelik uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Halkbank'ın katkılarıyla
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Bir adım önde.
2: Reklam. A Haber Radyo.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Zayıflamak için internetten ailemden gizli zayıflama ürünleri, ilaçları geçirttirdim.
15: Zayıflamak için yaptığı bu hata onu ölümün eşiğine getirdi.
16: Kuluçka döneminde olan bir kalp hastalığının bilinçsizce tüketilen bir zayıflama ürünüyle tetiklenmesi sonucu hastamız genç yaşlarda yapay kalp cihazıyla yaşamak zorunda kalmıştır.
15: Daha ince bir bedene sahip olmak isterken yapay kalple yaşamaya mahkum oldu.
14: O zamanlar küçüktüm tabii, hiçbir şeyin farkında değildim. Şu an olsa o ilaçları kullanmazdım. Şu şekilde cihazım.
15: Çanakkale'de yaşayan 15 yaşındaki Azra Kurtul internette gördüğü zayıflama ilaçlarını eve sipariş etti ve 2 ayda 107 kilodan 65 kiloya kadar düştü. Ancak sonrasında hayatını kabusa çeviren o günler başladı.
14: Kullandığım ilaçları bırakmak zorunda kaldım.

0: bırakınca tekrar bir kilo artışım oldu. Aniden zayıfladığım gibi aniden kilo aldım. Çarpıntım olduğunu söyledim.
1: Kalbiyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başlayan genç kızın hastalığını bulmak için doktorlar uzun bir süre araştırma yaptı. Yolun sonuysa zayıflama ilaçlarına çıktı.
0: Bir anjiyom oldu. Ailemden iki kez genetik test alındı. Onlarda da bir şey çıkmadı. Kullandığım zayıflama ilaçlarından bahsettim.
2: Tetikleyici etken madde içeren zayıflama ilaçlarını aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilirler.
0: Normalde 35-40 yaşlarda ortaya çıkacak olan hastalığım, ben ilaçlar kullandığım için erken ortaya çıkmış.
1: Azra Kurtuz şimdi 21 yaşında ve kalp yetmezliğiyle mücadele ediyor. Yanında yapay kalbi olmadan nefes bile alamıyor. Öyle ki kurtulmasının tek yoluysa kalp nakli. Organ bağışı için çağrı yapan genç kız hızlıca zayıflamak için bu ilaçları kullanmak isteyenleri de uyardı.
0: Zayıflama hapları, zayıflama ürünleri kullanmasınlar.
2: Zayıflamak için kullanılan mucizevi kapsüller, bazı çaylar veya da takviye gıdalar kalpte aşırı çalışmaya, çarpıntıya, ritim bozukluğuna sebep olabiliyor.
0: Organ nakli yaparlarsa daha iyi olacağımı inanıyorum. Lütfen organlarınızı bağışlayın.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 5. dalga operasyonun gerçekleştiğini duyurdu ve son durumu paylaştı. Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural telefon attığımızda. Ahmet Nazif, söz sende.
5: Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. 5. dalga operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hemen 4. dalga operasyonu hatırlayalım. 4. dalga operasyonunda 10 kişi hakkında işlem başlatılmış ve bunlardan 9'unun gözaltına alınmış olduğunu hatırlatmış olalım. Ve bugün de yine emniyetten adliyeye 6 kişinin sevk edilmiş olduğunu hatırlatalım. Ve 5. dalga operasyonunda da toplamda 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Bunun hatırlatmış ve tekrarlamış olalım. 34 şüpheli konu kapsamında toplam bu zamana kadar işlem yapılan şüpheli sayısı ise 217'ye ulaşmış durumda. Şu ana kadar 56 kişi tutuklanmıştı. Bu bilgiyi de biliyorduk. Elbette bu 34 kişinin emniyetteki ve ardından savcılık ve beraberinde ve akabinde hakimlik süreci sona erdiğinde de tutuklamada sayı olarak bir değişiklik olacak mı? Bunu da yine takip ediyor olacağız. Bu oldukça önemli. Soruşturma kapsamında yeni değerlendirmeler ve yeni önemli detaylar var. Onlardan da hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmeye devam ediyor ve beraberinde haksız kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaya devam ediliyor deniliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamada ve son olarak en kritik gelişmelerden birisi aslında bu. Bu fon soruşturması kapsamında en çok merak edilen sorulardan birisiydi. Bu suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir deniliyor. Bu oldukça kritik bir gelişme. TMSF gelişmesi bundan önceki süreçte bundan önceki farklı süreçlerde karşımıza çıkmıştı. Bu yaşanan gelişmeyle birlikte de artık suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin fon soruşturması kapsamında da kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak bir fona aktarılacağını da bu noktadan aktarmış olalım ve sözü yeniden size bırakalım.
4: Ahmet Nazif, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dosyasındaki çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Adli tıp raporunda kokain tespit edilen Yıldırım'ın dijital materyallerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı kişiyle yapılan WhatsApp yazışmaları, alkol koleksiyonu fotoğrafları ve ezan okunurken devam eden eğlence görüntüleri de yer aldı.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor. Soruşturmada tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dijital materyalleri ve emniyet ifadesinde çarpıcı

0: Üçü detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın telefonunda Özgür Özel adıyla kayıtlı bir hesapla yapılan yazışmalar tespit edildi. 2 Haziran 2020 tarihli yazışmada Atilla Yıldırım'ın hesabından bir fotoğrafın ardından "Başkanım, 2 müh, 2 koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" mesajı gönderildi. Karşı taraftansa "Eyvallah" yanıtı geldiği görüldü. 23 Temmuz 2020 tarihli başka bir WhatsApp konuşmasında ise Yıldırım'ın "Bakanım iyi günler. Akşam bahçede mangal hazırlığı yapıyorum. Yoğunluktan fırsat bulursanız bekliyorum. Saygılar" şeklinde mesaj gönderdi. Karşı taraftan da aynı güneş gözlüklü emoji ile cevap geldiği anlaşıldı. Dosyayla birlikte gündeme gelen görüntüler arasında Atilla Yıldırım'da Özgür Özel ve çok sayıda ismin birlikte bulunduğu bir eğlence ortamına ilişkin videoda yer alıyor. Videoda ezan sesi duyulmasına rağmen eğlencenin sürdüğü görülüyor. Söz konusu görüntü Yıldırım'da Özel arasındaki ilişkinin yalnızca WhatsApp mesajlarından ibaret olmadığını gösteriyor. Soruşturmanın mali ayağında ise masak verileri Yıldırım'ın hesabındaki para hareketlerini ortaya koydu. İfade tutanağına göre Yıldırım'ın banka hesabına haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı kişiden 13 ayrı işlemde toplam 3.953.443 lira gönderildi. WhatsApp yazışmaları tartışılırken Yıldırım'ın emniyet ifadesindeki uyuşturucu kullanımı ile ilgili beyanı da dosyanın en önemli ayrıntılarından biri oldu. Atilla Yıldırım ifadesinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorusuna "Yurt dışında 3-4 ay öncesinde bir kez Romanya'da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım" cevabını verdi.
1: Bu arada CHP'de kurultay hazırlıkları da başladı. Gözler Genel Başkan ve parti yönetiminin belirleyeceği büyük kurultaya çevrildi. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Cevaplar haberimizde.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim.
3: CHP'de aday enflasyonu yaşanıyor. Genel başkanlık koltuğuna Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da talip. Uysal'a yakın kaynaklar Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda Uysal'ın genel başkanlık için sahaya ineceğini ifade etti.
2: Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: CHP'de ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'li kurmaylara göre gemiyi limana sağlıklı şekilde götürecek olan tek isim Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
3: CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim Aytu Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday adayı olan Atıcı bir kez daha "yarışta ben de varım" dedi.
6: Demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz.
3: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da kurultayda aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Salıcı şu ana kadar renk vermedi. Adaylık için Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in ismi de geçiyor.
7: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
3: CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegenin en az %10'unun yazılı önergesi yani imzası gerekiyor.
1: Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Karaçay Deresi taştı. Suyun şiddetli akışı yanındaki yolda çökme ve hasara yol açtı. Detaylar A Haber ekibinden Numan Erşan Karaca'da.
8: Evet, iyi günler ve iyi yayınlar diyelim. Sakarya'daki sel felaketinin üzerinden tam bir gün geçti fakat etkileri görülmeye devam ediyor. Bu sefer de Karasu'dan ayrıldık ve Sakarya'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bir yere geldik. Şu an burası Geyli ilçesine bağlı Doğançay mevki. İşte burada sel suları dakikalar içerisinde deyim yerinde ise şu anda bulunduğumuz yerdeki yolu yuttu. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim sizlere hemen iç tarafa doğru göstersin. Görmüş olduğunuz gibi şu anda oraya kameraya yaklaşamıyoruz çünkü altı tamamen boş. Görüntülemek için sağ tarafa geçmemiz lazım fakat görmüş olduğunuz gibi gürül gürül bir dere akıyor. İşte bu derenin vermiş olduğu etkiyle birlikte bu yolda bir çökme meydana geldi. Hemen karşı tarafta da yavaş yavaş buradaki çalışmaların bir yandan başladığını ve derenin başka bir tarafa

0: eğilim yerinde ise hızlı bir şekilde alınıyor. Çünkü yolun geri kalan kısmı da her an çökme tehlikesinde olabilir. Kameraman arkadaşımla ileriye doğru gidelim sizlere. Bir yandan buradaki derenin hiçbir şekilde hızını kaybetmediğini, yani su gürlüğünü kaybettiğini, fakat içinde bulunduğumuz dakikalarda yine aynı şekilde aktığını belirtmek istiyorum sizlere. Bir yandan da burada hızlı bir çalışma var. Çalışmanın sebebi ise az önce belirtmiş olduğum gibi dere yatağı tamamen değiştirilecek. Hemen karşı tarafa bir göz gezdirelim. İşte orada da ağaçların devrildiğini görüyoruz. Aslında burası asırlık ağaçların olduğu bir yerdi. Arka tarafta dereye ait herhangi bir ibare yoktu. Dere tam olarak bizim bulunduğumuz yerin biraz önünden geçiyordu. Fakat o kadar kuvvetli bir sel geldi ki hemen arka taraflardaki ağaçlar devrildi ve orayı tamamen başka bir ada haline getirdi. İşte bu sel felaketinin ardından. Hemen içeri doğru devam edelim dilerseniz. Yolun diğer tarafından sizlere görüntülerimizi paylaşalım. Çünkü dediğimiz gibi burası aslında vatandaşların Geyve ilçesinde piknik arazileri, yani piknik yapmak için geldiği noktalardan bir tanesi Doğançay mevki. Fakat burada vatandaşlar artık geçemiyor çünkü ön taraf kapatıldı tamamen. Hemen arka tarafa doğru ise gidelim, orada da çalışmaları bir yandan aşağıya doğru sizler için paylaşalım. Yukarı doğru gidelim, şöyle bir bakalım buradaki çalışma nasıl devam ediyor, yol çökmesi nasıl meydana geldi. Şöyle bir şey belirtmek istiyorum ki şu anda bulunduğumuz yerde altının, yani yolun, şu karşımızda görmüş olduğunuz yolun hemen altının bomboş olduğunu ifade etmek istiyorum sizlere. Kameraman arkadaşım daha iyi bir şekilde görüntü sizlere birazdan verecek. Buraya gelmesini rica ediyorum. Hemen alt tarafta bakın, hemen şöyle bir plaka var. Yaklaşık 15-20 santimlik bir plaka var. O plakanın altı sel felaketi sonucunda tamamıyla toprak kaymasıyla birlikte burada görmüş olduğunuz gibi bir göçük meydana geldi. O göçüğün ardından ise çalışmalar devam ediyor hız kesmeden. Peki Sakaryalılar şunu merak ediyorlar. Yağmur ne zaman duracak ve etkisi ne kadar devam edecek? Önemli sorulardan bir tanesi ise buydu. Yaklaşık 1,5-2 gün daha bu yağışların devam edeceğini sizlere belirtmiş olalım. Tabii bir yandan sadece Sakarya'nın Geyve ilçesi, Karasu ilçesi değil, iç kesimlerinde de bu yağış oldukça tehlikeli bir şekilde devam ediyordu. Fakat sel felaketini bizim olduğumuz, şu anda bulunduğumuz yerde vatandaşlar açıkçası beklemediklerini söylediler. Evet, şu anda çalışmalar da bir yandan devam ediyor. Sözlerimizi noktalamadan önce belirtelim ki vatandaşların, özellikle Sakarya'da dağlık bölgelerde ya da yazlık bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın, bir de özellikle detay vermek istiyorum ki dere kenarında yaşayan vatandaşların oldukça dikkatli olması gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulunalım. Çünkü buradaki debi aniden yükseliyor ve yukarıdaki suların hepsi birden aşağı iniyor. Aslında Karasu'da şöyle bir detay duymuştuk. Sel sularının yaklaşık yarım saat içerisinde bütün şehre aniden geldiğini belirtmişlerdi. Nitekim o adreslerden bir tanesi de buydu. Yaklaşık dakikalar içerisinde o gürül gürül akan su sel felaketinin ardından işte buradaki yolu tamamen yuttu diyebiliriz. Hemen bir parça bu tarafta kaldı ve karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi bir yandan da derenin yönü değiştirilecek. Çünkü buradaki yol tamamen kaybolmaması için. Bir yandan da Sakaryalılara tekrar bir uyarıda bulunalım. Mutlaka ve mutlaka meteorolojiden gelecek olan uyarıları dinlemeleri gerekiyor. Çünkü yağışlar artık biraz daha dengesini biraz daha artıracak. Daha fazla bir yağış da alabilir. Vatandaşlarımızın bu konuda oldukça dikkatli olması gerekiyor. Sakarya Geyve ilçesi Doğançay'dan sizler için aktardık. Yolun yapımına ise şimdiden başlandı ve buradaki giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde devam ediyor. Yol çökmesi sonucunda neyse ki herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ekiplerin çalışması bu noktada devam ediyor diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Teknofest Güneydoğu bugün başladı malum. Şu anda da Türk Yıldızları'nın bir gösteri uçuşu var. Kameralarımızı o noktaya çevirdik.

masajlarımızı tamamladık. Şimdi uçaklarımız tekrar Delta kol düzenindeler. Evet, her şey yeni başlıyor. İzlenecek çok şey var. Heyecanla devam ediyoruz efendim. Evet kıymetli misafirlerimiz. Şu anda uçaklarımızın arasındaki mesafe yalnızca ama yalnızca 1 metre. Ve bu mesafe sadece göz ve el kontrolüyle muhafaza ediliyor. Ekip işbirliğinin, takım olmanın, bir gibi davranmanın en güzel resmini

gökyüzüne adeta kazıyacaklar. Giderken bıraktım. Evet, şimdi sol tarafımıza bir odaklanabilir miyiz? Sol tarafımıza doğru yıldızlarımızı kucaklayalım.

süre sonra pilotlarımız ile yer çekimi arasında çetin bir mücadele izleyeceğiz. Bu şartlar altında gördüğünüz gibi hiçbirisi yerini bozmuyor. 6 uçak sanki tek uçak gibi, sanki hepsini tek bir el yönetiyormuş gibi.

Evet bayanlar baylar, sevgili çocuklar. Ekip çalışmasının en güzel resimlerinden birini görmek için sağ tarafınıza bir bakar mısınız? Kahraman Mehmetçiğin gökteki

Her şey bir anda olup bitecek. Gözlerinizi onlardan ayırmayın lütfen. Muhteşem bir hareket bizi bekliyor.

Sonsuz mavilikle buluşmasını istiyoruz. Tarihi de adı gibi şanlı siz değerli Urfalılar için sololarımız sağ tarafınızdan yaklaşıyor. Solo lider terse geçtikten sonra solo numaramız tersteki uçağın bir metre yakınına geçecek. Evet, yanlış duymadınız. Tersteki uçağın bir metre yakınına geçecek. Solo lider terse geçiyor şimdi. İşte Türk askerinin eşsiz cesareti, eşsiz yeteneği.

tamamlıyorlar ve hareketlerini tamamlıyorlar. Göreceksiniz çocuklar, gelecekte her şey havadan, tüm savaşlar, tüm uygarlıklar havadan.

Bu nedenle havacılığa çok daha önem vermeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk. Evet, şimdi Yıldız Ana Paket 4 uçakla tam karşınızdan geliyor. Evet, Şanlıurfa. İnanılmaz bir hareket geliyor. Hazır mısınız? Şanlıurfalıların sesi daha yüksek çıkacağını biliyoruz. Bir kez daha soruyorum. Muhteşem bir harekete hazır mısınız? Harikasınız o zaman. Tam karşımıza odaklanıyoruz. Kesim için ayrılacaklar. İki uçak sağ, iki uçak sola. Ayrıl şimdi.

sıkı bir G manevrası ile dönüşlerini yapıyorlar. 700 kilometre hızla birbirlerini takip ederek sağınızdan ve solunuzdan gelecekler. Türk askerinin eşsiz cesaretini göstermek için hızla birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Evet, inanılmaz an geliyor. Hazır.

yanlış yakıt kokusu, İçimizi sarsan jet sesi, İnsan maharetiyle şekillenen çeliğin zarif görüntüsü. Ve şimdi sıra 5 ve 6 numarada. Tam karşınızdan gelecekler. Çelik kanatlı kartallar yüreğimizi titretecekler.

Nefesinizi tutun ve bekleyin. Bu harekete yürek dayanmaz. Hareket hazır. Şimdi.

ikinci kesimleri için sağınızdan ve solunuzdan gelecekler. Bu topraklar Türklüğe inanmakta haklıdır. Elbet yiğit olanlar layık böyle toprağa. Selam şanlı orduya. Selam şanlı bayrağa. Selam istiklal için çarpışana, ölene. Selam toprağa düşüp ölürken de gülene. Selam başkumandan Mustafa Kemal Atatürk. Selam. İkinci kesimleri için hareket hazır şimdi.

Üçüncü kesimleri için bir kez daha tam karşınızda olacaklar. Heyecanla bekliyoruz. Birbirlerine sonsuz güveniyorlar. Birbirlerini karşıladılar. Hazır şimdi. Şanlıurfa semalarına al bayrağımızın rengini taşıyan Türk yıldızları sol çaprazdan takip kol düzeninde hızla yaklaşıyorlar. Bütün pilotların gözleri tim liderinde. Liderin uçağına yapacağı en ufak kumanda hareketini aynı anda kendi uçaklarında uyguluyorlar. Liderlerinin talimatıyla aynı anda burun kaldırıp kutu kol düzenine geçecekler.

yıldızlarımız aynı zamanda kol yerlerini değiştirirken tonolarıyla giderek daha da yaklaşıyorlar. Ve işte huzurlarınızda gövde altında al bayrağımızın renkleriyle al bayrağımızı semaya kazıyanlar.

akşamlar. Asil Türk bayrağını en yükseğe taşıyan Türk yıldızları. Evet, yıldız ana kol tonularıyla hareketlerini tamamlıyorlar.

inanılmaz bir hareket için hareket hazır şimdi. Kalplerimizi daha da hızlı artıracak hareketleri için şimdi sağınızdan ve solunuzdan

0: Türk yıldızlarının nefes kesen gösterisini ekranlarınıza canlı yayınla taşıdıktan sonra gündemin öne çıkan başka başlıklarıyla devam edeceğiz. Sıfır atık vizyonuyla hayata geçirilen depozito yönetim sistemini kullananların sayısı neredeyse 3,5 milyona yaklaşıyor. Ayrıntıları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Kübra Tepeci'ye bırakacağız şimdi. Kübra, söz sende.
1: Teşekkürler Banuel. Evet, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi çevre dostu doğa uygulamasını kullananların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Hem isterseniz sistemden bahsedelim hem de nasıl kullanıldığını vatandaşlara, henüz kaydolmamış vatandaşlara da hatırlatmış olalım ki burada yine bir kullanıcıyı da görüyorsunuz. Şişelerine getirmiş ve burada şu anda geri dönüşüme kazandırıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, sıfır atık tarafından desteklenen doğa uygulaması yurt genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Depozito ilk aşamada 2025 yılında Şubat ayında pilot olarak Sakarya'da başlatılmıştı. Daha sonrasında Türkiye'nin genelinde kullanılmaya başlamıştı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısına baktığımızda şu anda 3 milyon 300 bini geçtiğini görüyoruz. Plastiklerin doğaya karışmasını engelleyen sistem tabii şişe başına 1 TL teşvik bedeli ödüyor kullanıcılarına. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı projeyle Türkiye ekonomisine de yaklaşık 300 milyar TL katkı sağlaması hedefleniyor. Atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandırıyor bu uygulama. Çevre dostu, dediğimiz gibi 3,5 milyona yaklaştı. Peki sistemi nasıl kullanıyorlar vatandaşlar? Onu da bir ekranda gösterip hem de uygulamalı olarak hatırlatmış da olalım. Tabii mesela hanımefendi geldi. İlk önce doğa uygulamasını telefonuna indiriyor. Telefonuna indirdikten sonra uygulamasını açtı. Uygulamasını açtığında burada bir kare kod karşısına çıktı. Telefonunu okuttuktan sonra sistem tamamen açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi hem alüminyum, hem cam, hem de plastik şişeleri doğa uygulamasında geri dönüşüme kazandırabiliyor. Peki ne olması gerekiyor? Hemen şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Şişelerin üzerinde cam olabilir, alüminyum olabilir, pet şişe olabilir. Bu uygulamanın, bu logonun olması gerekiyor. Bununla birlikte de dediğimiz gibi her şişe başına günde 200 tane şişe atarak 1 lira vatandaşlar her şişe başına kazanabiliyor diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması var. Kulak verelim.
2: Geçirmeye devam edeceğiz. Pilot uygulamasını Sardes'te gerçekleştirdiğimiz bu teknolojik adım tam anlamıyla bir ekip çalışmasıyla hayata geçirildi. Merkezimizin oluşturulmasında kullanılan kazı evinin yenilenmesine sağladıkları değerli destek için Sardis Kazı Başkanı Nicholas Cahill'e ve Sardis Kazı ekibinin tüm üyelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Profesör Cahill'in başkanlığındaki ekibin yürüttüğü bilimsel araştırmaların yanında alanın korunmasına yönelik böylesine somut bir katkı sağlamasını da son derece kıymetli buluyorum. Değerli konuklar, bizler kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele yaklaşımımızı 3 temel yapı taşı üzerine kuruyoruz. Önleme, uluslararası işbirliği ve iade. Bugün Bintepeler'de attığımız adım bunlardan ilkinin, yani önleyici korumanın çok güçlü ve somut bir örneğidir. Çünkü 75 kilometre kareye yayılan böylesine geniş bir alanı ve yüzü aşkın tümülüsü yalnızca geleneksel yöntemlerle sürekli gözetim altında tutmak kolay bir iş değil. Bu nedenle teknolojiyi kültürel mirasın korunmasının hizmetine sunuyoruz. Mücadelemizin ikinci temel yapı taşı uluslararası işbirliğidir. Kültür varlığı kaçakçılığı sınır aşan bir suçtur. Biz de UNESCO, Interpol, Dünya Gümrük Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla ve farklı ülkelerin adli ve kolluk makamlarıyla yakın işbirliği yürütüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile geliştirdiğimiz işbirliği bunun güçlü örneklerinden biridir. 2021 yılında ABD ile imzaladığımız kültür varlıklarına yönelik ithalat kısıtlamalarını düzenleyen mutabakat zaptı, arkeolojik ve etnolojik kültür varlıklarımızın yasa dışı ticaretinin önlenmesi açısından çok önemli bir hukuki çerçeve oluşturdu. Bu mutabakat zaptını 2026 yılında yeni bir 5 yıllık dönem için uzattık. Bunun yanında ayrı soruşturma ve adli süreçler kapsamında Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi HSI ile yürüttüğümüz güçlü işbirliği de çok önemli sonuçlar vermeye devam ediyor. Mücadelemizin Üçüncü temel yapı taşı ise iadedir. Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılmış eserlerimizin izini dünyanın neresinde...
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un basın toplantısından bir bölümü canlı yayında ekranlarınıza taşıdık. Filistinli sanatçı Naih Barghouti müziğiyle sadece kendi sesini değil Filistin'in sesini de dünyaya duyuruyor. Sanatçının sözleri Gazze ve Lübnan'da yaşananlara sessiz kalmayan sanatçılara da bir mesaj niteliğinde. A Haber Dış Haberler editörü Farah Uçucu'nun özel röportajını ekranlarınıza getireceğiz.

0: Gazze şafağını sorarsa ona hiçbir karanlığını sonsuza denk sürmediğini söyle. Bu sözler Filistinli ödüllü besteci, şarkıcı ve flüt sanatçısı Nayber Goti şarkısından ait. Acısını, Lübnan sesini müziğiyle dünyaya duyuruyor. Şimdi ise vereceği konser için İstanbul'a geldi. Ehlo Sehrenay, Şaraf Çiğnab İstanbul.
1: İstanbul'a hoş geldin. Seni Türk sevgisiyle buluşturan bağ nedir?
2: Bu İstanbul'a ikinci gelişim. Açıkçası her iki seferde de deneyimim çok ama çok güzeldi. Türk seyircisi çok güzel bir seyirci. Şarkıları bilmeseler, sözleri anlamasalar bile yine de müziğin içinde oluyorlar.

0: ben Mavit Metli bes nefsik.
1: Şarkılarında sadece kendini temsil etmiyorsun. Koca bir ülkeyi, Filistin'i ve Lübnan'ı temsil ediyorsun. Bu duygudan bahseder misin?
2: Filistinli olmam müziğe başlamamın temel nedeniydi. Çünkü işgal altında büyüyen Filistinli bir çocuk olarak kendimi ifade edebileceğim bir şeye ihtiyacım olduğunu hissettim. Müzik benim için her zaman kendimi ifade etmenin bir yolu oldu. Aynı zamanda sesini dünyaya duyurmanın en güçlü yollarından biri.

0: Free Palestine.
1: Macklemore gibi böyle bir tavır ortaya koyan sanatçıların olmasıyla gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü bunun ona bir bedeli olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda insanlardan gördüğü sevgi ve desteğin ne kadar büyük olduğunu da gördük. Bu gerçekten gurur ve mutluluk verici bir şeydi. İnsana vay be, zaman gerçekten farklı bir noktaya geldi dedirtiyor.
2: Arap ülkelerindeki tüm savaşlar konusunda sesini çıkarmayan sanatçılara bir mesajın var mı?
1: Sanatçı bir duruştur. Bir sanatçı yeni bir şarkı çıkardığında insanların onu dinlemesini, şarkının onlara ulaşmasını, izleme ve dinlenme sayılarını önemser. Peki insani bir mesele söz konusu olduğunda neden insanlar artık umurunda olmuyor? Bizim görevimiz onların yanında durmak.

0: لبيروت.
1: إيش العلاقة اللي بتجمع؟
2: konserinde لبيروت şarkısını seslendirdin. Seni Feyruz'la ve özellikle bu şarkıyla buluşturan bağ nedir?
3: طبعاً سيدة فيروز هي.
4: Feyruz ve Ümmü Gülsüm'ün ruhundan ve sanatından çok etkileniyorum. Onlarla tanışma şansım olmasa da en büyük hocalarım. Libeyrut şarkısı da zaten Beyrut'u, Lübnan'ı ve orada hissettiğimiz her şeyi anlatıyor. Bizi birbirimizden ayırmaya ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, aslında biz tek bir halkız. Bu birlik duygusunu korumamız çok önemli.

0: kanka.
1: Enstrümantalistler, Taksim Trio'dan Aytaç ve İsmail'i çok seviyorum. Bir gün onlarla çalışma fırsatı bulmak benim için gerçekten büyük bir gurur olur.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da. Az önce canlı görüntüler de ekranlarınıza getirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da A Haber ekibinden Mehmet Keşkel'in yanında. Şimdi sözü onlara bırakacağız. Kameralarımızı Şanlıurfa'ya, Teknofest alanına çeviriyoruz. Mehmet, söz sizde.

0: Manuel, Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı yaşanıyor. Sabah saatleri itibariyle alanda adeta tıklım tıklım bir kalabalığın olduğunu ifade edelim. Bir tarafta yerde, alanda heyecan var. Bir tarafta gökyüzünde milli gururlarımızı görüyoruz gün içerisinde. Sanayi Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır da bizimle birlikte. Kendisiyle hem Teknofest hem de buradaki alandaki heyecanı konuşacağız. Sayın Bakanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sizler de Teknofest'te Milli Teknoloji Hamlesi'nin milletimizle buluşma adresine hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Aslında bir taraftan tarihin gelecekle buluştuğu noktadayız. Şanlıurfa'dayız. Herkesin gözlerinde heyecan var. Günlerdir, hatta aylardır bu noktada gençler özellikle bu anı bekliyordu. Neler söylersiniz bu alanla ilgili, buradaki heyecanla ilgili?
1: Evet, 2018 yılından bu yana Teknofest'leri gerçekleştiriyoruz. 9 yılda bugüne dek 15 Teknofest'e milletimizle birlikte imza attık. Tabii Teknofest heyecanının arkasında Milli Teknoloji Hamlesi'ne olan güçlü inanç ve bağlılık var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirmesi, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık seviyesine erişebilmesi, kendi uçaklarını, helikopterlerini, kara araçlarını, deniz platformlarını, İHA'larını, SİHA'larını, denizaltılarını, uydu uzay sistemlerini, siber sistemlerini, kuantum teknolojilerini geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğu milletimizce çok güçlü şekilde sahiplenildi. Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye'nin aslında tam bağımsızlık yolculuğunun adı. Türk milleti kritik teknolojilerde tam bağımsızlık olmaksızın bugünün dünyasında ekonomik ve nihayetinde siyasi bağımsızlığın olamayacağının bilincinde, şuurunda ve işte yüz binler bu inançla burada buluştular. Tabii Teknofest'i bizim için çok anlamlı kılan Teknofest kuşağının, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Teknofest neslinin Teknofest'lerle geleceğe yürüyüşü. Burada 62 teknoloji yarışması düzenledik bu yıl. 760 binden fazla takımda 1 milyon 600 binden fazla gencimiz kendi projelerini geliştirdiler. Hayallerini Ar-Ge projelerine, projelerini teknoloji girişimlerine dönüştürüyorlar. Bu heyecanı paylaşıyor olmak, gelecek nesillerin Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacağını burada doğrudan tespit ediyor, bunu müşahede ediyor olmak bizim için gerçekten iftihar vesilesi.
0: Sayın Bakanım, gençlerle de bir araya geldiniz. Onların gözlerindeki o mutluluğu sizler de gördünüz. Neler ifade ediyorlar, neler söylüyor Şanlıurfalı gençler özellikle?
1: Tabii Şanlıurfa Türkiye'nin en genç şehri. Burada yaş ortalaması 21-22 seviyesinde. 2 milyon 300 bin nüfusun 700 binden fazlası da okullarımızda öğrencilerimiz. Yine tabii üniversite öğrencilerimiz. Muhteşem bir atmosfer var şu anda Şanlıurfa'da. Çocuklarımızın gözlerinde geleceğin parıltısı var. Burası tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe'ye ev sahipliği yapan şehir. Burası Hazreti İbrahim'in şehri. Buraya gelen herkes Balıklı Gölü mutlaka ziyaret eder. Balıklı Gölü gören herkes Hazreti İbrahim'le Nemrut arasındaki mücadeleyi öğrenir ve bu mücadelenin gelecek adına bize fısıldadığı hakikati hatırlar. Hakikat şudur: bizler Hazreti İbrahim'in tarafındayız. Bizler adaletin, merhametin yolcularıyız. Adalet, merhamet medeniyetinin insanlığa yeniden esenlik getirebilmesi için koşan, çalışan Türk milletinin evlatlarıyız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu hakikati dünyaya haykırdı ve Türk milletinin insanlığı yeniden adaletle, merhametle buluşturma iddiasını bütün dünyaya bir kez daha ifade etti. Ben burada bu inancı görüyorum. Gençlerimizde, çocuklarımızda başarmanın özgüvenini görüyorum. Teknofestlerle Türkiye adeta bir özgüven devrimine imza attı. Geçmiş dönemlerde Türkiye başaramaz, başkaları yapabilir ama biz yapamayız anlayışını bu topraklarda hakim kılmaya çalışanlar vardı. Ama işte Teknofest, Milli Teknoloji Hamlesi bu anlayışa güçlü bir itiraz. Bizler Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla çalışırsak, gayret edersek, emek verirsek, alın teri, akıl teri dökersek, işte buradaki Türk mühendisler gibi, Türk bilim insanları, Türk araştırmacılar, Türk teknisyenler gibi alanımızda dünyanın en iyisine imza atabiliriz inancı şimdi Türk gençliğinde var, çocuklarımızda var. Onlarla gurur duyuyoruz.
0: Sayın Bakanım, bir tarafta son olarak şunu sormak istiyorum. Kızıl Elma'yı görüyoruz. Diğer tarafta insansız savaş uçağımızı, Anka 3'ü görüyoruz. Bunların her biri artık Türkiye'nin gökyüzünde söz sahibi olduğunu elbette ki gösteriyor. Gençlere de bunu anlatıyor. Şunu sormak istiyorum. Sadece bu alana baktığımızda bir festival değil, Türkiye'nin gücünü de görüyoruz.
1: Evet, dünya çok zor bir dönemeçten maalesef geçiyor. Savaşların, çatışmaların bir türlü sonlanmadığı,

0: İşte kuzeyimizde Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 1 milyondan fazla insan öldü 4 yıldan fazla zamandır. Ve bu savaşın ne zaman biteceğine dair maalesef kimsenin güçlü bir öngörüsü halen yok. Güneyimizde İsrail bir soykırım gerçekleştiriyor ve bu soykırıma dur diyecek, küresel adaleti hakim kılacak bir dünya düzeni bugünün dünyasında maalesef yok. Doğumuzda komşumuz İran savaşın içinde. Körfez'de maalesef bu savaşın izleri yaşanıyor. İşte böyle zor bir dönemde Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durabilen ve bu coğrafyanın ev sahipleri olarak bizler, Türkler, Kürtler, Araplar, kendi topraklarına, kendi coğrafyasına, kendi coğrafyasının istiklaline, istikbaline, kaderine sahip çıkan güçlü bir iradeye sahibiz. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Türk milletine, Türk gençliğine yeniden kazandırdığı özgüven bu iradenin harcını en güçlü şekilde yoğurdu. Ve inşallah bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte Teknofestlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projeleriyle, Kaan'la, Kızıl Elma'yla, Anka'yla, Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, seyir füzelerimizle, balistik füzelerimizle, hava savunma sistemlerimiz, çelik kubbemizle, uydu uzay sistemlerimizle bu yolculuğu en güçlü şekilde sürdürmeye gayret edeceğiz. Bu yola devam edeceğiz.
1: Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz Hasan Şıldak bu noktada. Sayın Valim, siz neler ifade edersiniz? Günlerce bu noktada hazırlık yapıldı. Aslında sizin de enerjiniz oldukça önemli. Bir yandan yorulduk ama değdi sanırım.
2: Kesinlikle değdi. Sayın Bakanımız çok güzel ifade etti. Ben de şunu özellikle belirtmek isterim. Şanlıurfa bu festivale gönülden destek verdi. Bekliyorlardı. Bu coşku da onu gösteriyor. Şunu da eklemek isterim. Hem çocuklarımız, gençlerimiz bilimle, teknolojiyle, yeni nesil üretimlerle tanışıyor. Hem de savunma sanayimizdeki, milli teknoloji hamlemizdeki o gururu yaşıyor, heyecanı, milli duyguyu yaşıyor. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa yaşıyor ve yaşatıyor. Güçlü Türkiye'ye adım adım yaklaşıyoruz.
1: Hazırlıklar nasıl geçti bugün, nasıl görüyoruz?
2: Hazırlıklar çok yoğundu. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Bugün aslında test günümüz, değil mi Sayın Bakanım? İnşallah sağlıklı ve başarılı bir organizasyon olarak sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyi atlamamaya, eksik bırakmamaya çalıştık. Bütün emek sarf eden paydaşlarımıza ben de şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler Sayın Valim. Çok sağ olun.
0: Cumartesi saygıdeğer Cumhurbaşkanımız yine Teknofest meydanında olacak. Şampiyonlara her yıl olduğu gibi bizzat ödüllerini tevcih edecekler. Biz 7'den 77'ye bütün Şanlıurfalıları, bütün milletimizi buraya GAP Havaalanı'na bekliyoruz. Bu coşkuyu, bu heyecanı paylaşmak üzere burada olsunlar istiyoruz.
1: Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Bizler de heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak detayları bizlerle paylaştı. Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı bu sabah itibariyle başladı ve önümüzdeki günlerde de devam edecek. Alanda yoğun bir katılım var diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
3: Mehmet Keşkele ve konuklarına teşekkür edelim. Geçelim bir başka başlığa. Küresel piyasalar dün tahvil piyasasında görülen satış baskısıyla karışık seyrederken Amerika'da büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri açıklandı. Altında bir yön ne acaba? Ayrıntıları A Para ekibinden Rıfat Fırat ve konuğundan dinleyeceğiz. Rıfat, söz sende ve konuğunda.
4: Manuel, ons altın son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Siz de az önce ifade ettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik veriler açıklandı. Özellikle kişisel tüketim harcamalarının da beklentinin altında geldiğini ifade etmiş olalım. Peki şimdi ne olacak? Altının yönünü belirleyecek bir başka veri de Cuma günü açıklanacak. Detaylarını A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Sayın Üzeyir Doğan'la konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
4: Teşekkür ederiz. Az önce açıklanan rakamla başlayalım. Beklentinin altında geldi. Neyi ifade ediyor? Altın tarafına etkisi nasıl? Bununla başlayalım dilerseniz.
5: Aslında bugün veriler karışık. Yani biraz önce kişisel tüketim harcamaları ve gayri safi yurt dışı hasılat deklaratöründen önce Amerika'da özel sektör istihdam verisi de geldi. Özel sektör istihdam verisi beklentilerin üzerindeydi. 70 bin beklenirken 90 bin geldi ama diğer verilerde beklentilerin altında geldi. Yani bir tarafta hafif de olsa güçlü istihdam verisi, diğer tarafta zayıflayan talep. Yani böyle bir karışıklıkla karşı karşıyayız. Bu düğümü ne çözer derseniz Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi. Aslında piyasanın en çok baktığı verilerden biri. Enflasyonla birlikte Amerika'da takip ettiğimiz en önemli veri diyebilirim. Eğer özel sektör istihdamındakine benzer beklentilerin üstü bir veri

0: ile karşılaşacak olursak geçen ayda olduğu gibi bu durumda doların değerlenmesi ve altın fiyatlarının biraz daha düştüğünü görebiliriz. Yani o taraftaki güçlü istihdam verisi Fed'in faiz arttırım beklentisini de arttırabilecek bir unsur. O açıdan cuma günkü veri önemli olacak. Şu an itibariyle baktığımızda altındaki düşüşün en önemli sebebi doların değerleniyor olması. Aslında euro dolar paritesine baktığımızda bunu çok net görebiliyoruz. Hane halkı belki dolar endeksini çok yakından takip etmiyor olabilir ama euro dolar paritesi 1.13'lere kadar geriledi. 1.13.50'ler civarında şu an itibariyle de. Yani buradaki gerileme, yani doların değerlenmesi ve paritenin aşağı doğru gelmesi altın fiyatlarını da baskılayan temel unsur. Şu tabloya baktığımız dönem, bu özellikle savaş sonrası dönemde euro dolar paritesinde daha önce en düşük yine 1.13.20'ler civarındaki rakamları görmüştük ve bunun karşılığında da altın ons fiyatında 4.000'in altındaki rakamlarında test edildiğini gördük. Yani önümüzdeki günlerde euro dolar paritesi buralarda kalacak ya da daha da aşağı özellikle 1.13'ün altına gelecek olursa biz altın ons fiyatlarında yeniden 4.000'in altındaki fiyatlamaları görebiliriz. Aşağı yönlü risklerin ben halen yüksek olduğu kanaatindeyim. Bu nereye kadar devam edebilir? Benim buradaki genel beklentim Kasım ayındaki Amerikan seçimlerine kadar güçlü doların devam edeceği, hatta doların güçlenmeye devam edeceği ve bunun da altın üzerinde baskı oluşturacağı yönünde.
1: Evet, tabii tahvil faizleri de yükseldi diğer taraftan. Savaş devam ediyor, seçim yaklaşıyor. Altın yatırımcısı sizce bu dönemde ne yapmalı?
0: Yani şöyle söyleyeyim, Amerika'daki tahvilin getirisinin artıyor olması diğer taraftan doların da değerlenmesindeki en önemli unsur. Yani şu an baktığımızda özellikle orada uzun vadeli tahvilleri çok konuşuyorduk. 5'i gün üstüne geçer mi? 5.20'yi geçer mi? 5.30'u geçer mi derken 5.50'nin üzerindeki rakamlara geldik. Şimdi 6 olur mu beklentisi var. Yani bu beklentiler doların değerlenmesi de ana etkenlerden biri oluşuyor. Doların getirisinin artıyor olması bu tarafa yönelik talebi de arttıran bir unsur oluyor. O nedenle yüksek Amerikan faizleri ve güçlü dolar dediğim gibi altın tarafında baskının sebebi. Yani önümüzdeki günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın olduğu gibi savaştan sonra ikinci faiz arttırımını yapmıştı. Fed'in de bir faiz artışı daha yapma ihtimalinin artması dediğim gibi hem bu doları da arttıracak, değerlendirecek bir unsur dünya ölçeğinde hem de altın fiyatlarını baskılacak bir gelişme olabilir. Kasım ayı neden oraya kadar bir takvim çizdik? Çünkü Amerika'da evet enflasyon problemi var. Bununla birlikte hane halkının alım gücünde yavaşlama var. Trump seçim öncesi doların değer kaybına izin verip hem enflasyonun daha da yükselmesine, çünkü ithal malların fiyatı artacak, hem de Amerikan halkının alım gücünün daha da azalmasına müsaade etmeyecektir. O nedenle seçime kadar bu değerli dolar politikasının devam edeceğini, bunun da dediğim gibi altın fiyatlarında baskıyı devam ettireceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, yakın vadede de zaten cuma günü EDP tarım dışı istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ederim efendim.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar olsun.
1: Sağ olunuz. Abil Kapital Genel Müdür Yardımcısı Sayın Üzeyir Doğan sorularımızı yanıtladı. Piyasadaki son durumu aktardık diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Reklam.
13: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
14: Stablex.
15: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
16: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
12: Reklam.
10: A Haber Radyo.
17: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
18: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
17: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
12: Reklam.
19: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
20: Bir adım önde.
21: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: applause.
1: Çok teşekkürler.
0: Kültürel mirasa sahip çıkmanın, gençliği güçlendirmenin ve özgür Filistin'in geleceğini doğru temellerine inşa etmenin...

0: günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 16 olmak üzere. Ajans gün ortasıyla karşınızdayız. Bir saat boyunca gündemin en sıcak başlıklarını konuşacağız. Haberin kalbinden, hayatın tam içinden sesleniyoruz sizlere. Bugün masamızda yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasındaki yeni gelişmeler, terörsüz Türkiye kurul ve komisyon cephesinde yaşananlar, Dubai Tel Aviv uçağında kaçırılma paniği ve nafaka kararında dikkat çeken ayrıntılar ve daha fazlası yine gündemimizde olacak sevgili izleyenler. Şimdi hemen sıcak gelişmeyle de başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yine önemli gelişmeler var. Arkadaşımız bizi bekliyor. Bu soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan ve odasında ve var kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır denildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan da birazdan bu konuya dair detayları aktaracak sevgili izleyenler. Onun öncesinde Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle Karaçay Deresi taştı. Yolda çökmeyle hasar oluştu. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen gidelim ve Numan Erşan Karaca'ya bırakalım detayları.
1: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum. Biliyoruz ki geride bıraktığımız gün içerisinde Sakarya'da bir sel felaketi meydana gelmişti. Aslında Sakarya'nın sadece bir bölgesinde değil, yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta 60 kilometreyi kapsayan bir sel felaketinden bahsediyoruz. Sabah saatlerinde Karasu'yu ziyaret etmiştik. Sel felaketinden etkilenen hem vatandaşları hem de orada neler oldu yaşandı. Şu anda da ise oraya Karasu yaklaşık 1 saat mesafede Geyve'deyiz ve burada bir yol çökmesi meydana geldi. Şu anda izlediğiniz görüntüler ise Türkiye'de ilk kez A Haber farkıyla şu anda ekranlara sizlerle getiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer bizim Sakarya'da bulunan Geyve ilçesine bağlı Kızılkaya mevkiindeyiz ve burada yaklaşık geride bıraktığımız günler içerisinde bir yol vardı ve bu yol sadece yukarıdaki yazlığa giden yollardan bir tanesiydi ve tek ulaşım yollarından bir tanesiydi. Fakat içinde bulunduğumuz dakikalarda artık yoldan eser kalmadı diyebiliriz. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. İşte görmüş olduğunuz gibi buradan karşıdan bu tarafa doğru giden bir yol vardı ve o yol ilk önce buradaki köprü parçalandı. Üzerine ise buradaki yolda aynı zamanda tahribata uğrayarak yok olduğunu belirtelim. Kameraman arkadaşımdan hemen rica edeceğim. İç tarafa doğru yavaş yavaş gidelim. Bir yandan size işte buradaki yıkımın, buradaki selin korkunç boyutunu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir durum var ki bahsettiğim üzere burada bulunan tek bir yol var. O da bu yol. Yukarıda yazlıkçılar var. Evleri olanlar, arazisi olan vatandaşlar var. İşte görmüş olduğunuz gibi selin ilk etkisi, şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, oraya doğru bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi işte bu yolun alt tarafında hemen 1,5-2 metre aşağısına kadar sel sularının geldiği söyleniyor ve ilk başta oradaki yol parçalandı. Sonrasında ise o sel baskını buraya doğru geldi. Bu arada bir detay vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen alt tarafta kemerler de var. Yani buradan gelebilecek olan yüksek su seviyesine karşı kemerler de var. Baskınlara, sel felaketlerine karşı. Fakat buradaki felaket oldukça büyük olduğu için herhangi bir kemerin de bir etkisi olmadığını belirtelim. Yaklaşık aralıksız olarak 62 saattir yağan bir yağmurdan bahsediyorum. İşte bu bölgeye bu yağmur

0: düşmüştü ve görmüş olduğunuz gibi şu anda etrafta hem taşları görebiliyoruz hem aynı zamanda parçalanmış yolu görebiliyoruz. Bir yandan da aşağı inip buradaki tahribatın bir başka boyutunu sizlere göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşımın görüntülediği yer şu anda söylemiş olduğum gibi aşağı tarafa, yani vatandaşların Sakarya ve Bilecik Pamukova gibi ana arterleri kullanabileceği tek yoldu. Fakat bu yol artık yok. Diğer taraftan vatandaşların traktörlerle geçişleri sağlandığını belirtelim. Çünkü orası da bir orman yolu olduğunu belirtelim. Şöyle aşağı doğru geçelim. Buradan size bir detay vermek istiyorum aslında. Oldukça önemli ama oldukça korkutucu bir detay. Hemen yukarıyı göstermesini istiyorum kameraman arkadaşımın. Burada herhangi bir toprak kayması görmüyoruz. Herhangi bir kaya parçalanması, herhangi bir şey görmüyoruz. Fakat hemen aşağı doğru bakalım, işte sel sularının getirdiği kayaları işte buraya kadar görüyorsunuz. Oldukça yüksek bir su gelmişti buraya. Oldukça yüksek bir debiyle geldi. Ve aynı zamanda buradaki tahribatın da boyutu işte bu şekilde oldu. Yukarıdaki suyun aniden bir şekilde aşağı doğru, yani Kızılkaya'ya doğru gelmesi sebebiyle burada hem taşlar, tonluk taşlar yollara saçıldı. Hem de arkamda görmüş olduğunuz tek bir yol vardı. O yol ise parçalandı. Sel felaketine karşı vatandaşlarımıza bir kez daha uyarıda bulunalım. Perşembe akşama kadar yerel yağışlar aynı şekilde devam edeceğini ifade edelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Numan Erşan Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim o noktadaki herkes için sevgili izleyenler. Şimdi sıcak gelişmeyi az evvel de bir kısmını paylaşmıştık. Daha da detaylandıracağız. Son dakika olarak ekranlarınıza yansıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan var odasında ve var kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptı. Yaptırılmamıştır denildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan. Şimdi bu konudaki detayları aktarmak için telefon hattımızın ucunda. Kadir, hemen sözü sana bırakayım.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında dün kamuoyuna yansıyan bazı bilgiler vardı. Özellikle sosyal medya X hesaplarından Riva tesislerindeki var odasında ve var kayıtlarında inceleme yapıldığına dair bilgiler vardı sosyal medyada. Konuyla alakalı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan var odasında ve var kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamada konuyla alakalı olarak da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da dün bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada da yine bazı noktaların, bazı güvenlik kameralarının özellikle incelendiğini söylemişti. Fakat var odaları ya da var kayıtları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bazı spekülasyonlar vardı, bazı dezenformasyon bilgiler vardı. Bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı olarak açıklama yaptı ve resmi açıklamalar dışında herhangi bir açıklamaya itibar etmeyiniz denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Öte yandan soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak da soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil toplamda 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri halen daha devam ediyor. Yarın sabah muhtemeldir ki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir Mercan'a paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Milli Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Kurulun gündemine bakacağız şimdi. Mert Hacalioğlu bizi bekleyen arkadaşımız, hemen dönelim ve kendisine bırakalım bu detayları almak için. MGK'nın bugünkü başlıkları oldukça önemli. Mert, hoş geldin yayınımıza. Masada hangi başlıklar öne çıkıyor, dinleyelim senden.
3: Teşekkürler. Terörsüz Türkiye diyerek başlayalım. Milli Güvenlik Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 16'da toplanacaktı. Henüz başladığına dair bilgi gelmedi. Bunu belirtelim. Son toplantısını 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirmişti. Takribi 1,5 ay sonra bir toplantı daha oluyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konularının enine boyuna görüşüleceğini belirtelim. Özellikle milli güvenliği önceleyen konular en ön safta tabii ki yer alacak bu kapsamda. Özellikle bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, yani Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir kurul oluşturulmuştu. kurulmuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu kurulun adı Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ydu. İkinci toplantısını yakın zamanda gerçekleştirmişti. Tabii ki buradan çıkacak rapor ve donelerde Milli Güvenlik Kurulu

0: devam ediyor. Gazze ve Batı Şeria'da katliam, soykırım ve ilhakına devam eden İsrail, çevre ülkeleri de zaman zaman saldırılar gerçekleştiriyor. Bu konuda tabii ki bölgesel güvenlik noktasında ele alınması beklenmekte. Öte yandan Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokatif adımları bilindiği üzere dikkat çekiyor son dönemde. Bu konuda değerlendirilecek Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği gibi birçok konu başlığı MGK'nın gündeminde olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için ve yine sıcak gelişmelerle, sıcak başlıklarla devam edeceğiz. Onlardan bir tanesi Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları sevgili izleyenler. Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonunun gerçekleştiğini duyurdu Akın Gürley ve son durumu da paylaştı. 26 hisse senedinin incelendiğini söyledi. Çok önemli başka ayrıntılar da var. Hemen dönelim biz daha. Haber muhabiri Kübra Tepeci detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız Kübra. Hemen dönelim sana. Neler söyledi Akın Gürlek? Oldukça önemli başlıklar vardı. Dinleyelim senden.
2: Evet Merve, senin de belirtmiş olduğun gibi açıklama yeni geldi ve fon soruşturmasının giderek de derinleştiğini, genişlediğini görüyoruz bu kapsamda. 5. dalga operasyonu gerçekleşmişti. Peki detaylara bakalım isterseniz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına bakalım. Fon soruşturması kapsamında bugün 5. dalga operasyonu yapıldığını açıklamıştı. Yapılan son operasyonla birlikte de 34 şüpheli hakkında da arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı da 217'ye ulaştı. Tabii tutuklu sayısı 56 olmuştu. 88 şüpheli hakkında da bir kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturmaların kapsamlı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı kalmadığını açıkladı yine. Manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler de ayrıntılı şekilde incelendiğini yine açıkladı. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesaplar içinde işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılar da araştırıldığını vurgulamışlardı. Piyasaları manipüle ederek vatandaşların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamayı çalışanlar tek tek aslında yapılan çalışmalar kapsamında tespit ediliyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin de yine TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik de hukuki süreçlerin işleyeceği de belirtilmişti. Dediğim gibi fon soruşturması giderek genişliyor. Bugün 5. dalga operasyonu gerçekleşmişti. Konuyla ilgili yeni gelişmeleri oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra'ya teşekkür ediyoruz. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını paylaştı. Devam edelim. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Külliye'deki toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin de süreç ele alındı. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin hızlandırılması amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturuldu.
3: Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine külliyede ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda alınan kararlara ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Buna göre toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreç ele alındı. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması için atılacak adımlar görüşüldü. Bu kapsamda tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetleyerek hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.
3: Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
4: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.
3: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki

0: Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.
1: Toplantıda ayrıca Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleriydi. İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verildi. Sermaye piyasası kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını toplantıda sundu. Toplantıda mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık da ortaya konuldu.
2: Ve fon soruşturmasında dosya derinleşiyor, para trafiği büyüyor, soruşturmanın odağındaki isimlerse çoğalıyor. Milyarlarca liralık hareketin mercek altına alındığı dosyada kamuoyunun gündemindeki isimlerin yanı sıra pek konuşulmayan dosyada adı geçen başka isimler de dikkat çekiyor. Peki fon trafiğinin arkasında nasıl bir tablo var? Hangi isimler hangi para hareketleriyle dosyada yer alıyor? Soruşturma nereye gidiyor? Muhalefetin gündemine taşımadığı isimleri ve aynı zamanda dosyanın bilinmeyen ayrıntılarını konuşacağız şimdi. Stüdyomuzda kıymetli konuğumuzla özel haberler şefi Mehmet Karataş bizimle birlikte. Mehmet hoş geldin yayına.
3: Hoş buldum Merve Özkan.
2: Şimdi oldukça önemli, siz de burada tek tek bahsetmişsiniz aslında. Çünkü kamuoyunun fon soruşturmasında özellikle bugün neredeyse tek bir isim üzerinden gittiğini görüyoruz. Ancak konuşulmayan pek çok isim de var. Şimdi biraz daha onları detaylandıracağız. Şu anda soruşturmadaki son durum ne? Nereye evrilecek? İsimler kimler ve hangi para iddiaları var? Nasıl rakamlar var? Dinleyelim senden.
3: Merve az önce haberimizde gördük zaten fon koordinasyon kurulu kuruldu. Ondan sonra devlet denetleme kurulu kuruldu. Öbür taraftan incelemelerin yapıldığını ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlen'in de ifade ettiği gibi sadece şu anda mevcut şüpheliler ve mevcut fonlar üzerinde değil yeni 26 hisse üzerinde de incelemelerin yapıldığını ve toplamda yeni 34 gözaltı ile birlikte toplamda 217 kişiye ulaşıldığını ifade etti. Ve bunların içerisine baktığımızda tabii ki bu yeni hisselerin de söz konusu olmasıyla birlikte bu rakam uzayacak. Ama şu anda biz ne konuşuyoruz? 450 bin üzerinde bir mağdur. Yatırımcı mağdur ve öbür tarafta 18 milyar dolar gibi bir rakam konuşuluyor ve bir yandan da tabii ki bilindik simalar ve yeni isimler ortaya çıktıkça da kamuoyunun tabii ki dikkatini çekiyor. Ama muhalefet partisinin, muhalefetin ve medyasının özellikle sadece bir isim ya da birkaç isim dışında hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Neden diyeceksiniz? Aslında biz buna çok yabancı değiliz çünkü her seçim öncesinde Türkiye'de olası bir ekonomik operasyon ya da siyasi operasyonlar her zaman olmuştur. Şöyle vatandaşlarımız geriye dönüp baktıklarında hafızalarını yokladıklarında hatırlayacaklar. Her seçim öncesinde. Şimdi İstanbul'da Türkiye'de daha doğrusu 2028'de bir seçim durumu söz konusu. Takvim aşağı yukarı belli. Ve bunun üzerine de aslında bugün oluşturulan ortaya çıkan bu soruşturma ve bu operasyon ne? Aslında bu bir finans operasyonu. Yani burada yapılan işte özellikle de söz konusu olan fonlarda, borsada bir manipülasyon söz konusu ve burada haksız kazançların olduğu, vatandaşın mağdur edildiği bir durum. Buna baktığımızda burada önümüzde iki muhatap var. Ne? Bir taraftan finans soruşturması, bir yandan tabii ki yürütülen hukuk soruşturması. Yani burada hukuk ve finans konuşmamız gerekirken ama ne yazık ki her zaman olduğu gibi muhalefet ve medyasında bunların dışında bir şeyler konuşuluyor. Her seçim öncesinde aynı aslında burada daha net konuşayım. Şimdi burada sadece ne yapıyorlar bir isim üzerinden. İsmi de söyleyelim. Fatma Betül Sayankaya yani AK Parti Genel Başkan Yardımcısı daha öncesinde Aile Bakanı olan ve ısrarla sadece Fatma Hanım üzerinden bu konuyu dile getirmeye çalışıyorlar. Kimseye savunduğumuz yok. Dil hani Aile Bakanı herhangi bir Genel Başkan Yardımcısı kim olursa olsun bu işin içerisinde eğer kim bulaşmışsa emin olun ki bizler de zaten kimin ne payı varsa hepsinin çıkmasını ve bunu vatandaşla paylaşmayı öyleydi. Bizler de arzu ediyoruz.
2: Tabii, taviz yok dedi.
3: Ama burada başka bir şey var Merve. Ne var biliyor musun? Fatma Hanım'ın üzerinden bu konular anlatılırken tekrar söylüyorum. Zaten kendisiyle ilgili gerekli adımlar atılıyor. Ne yapıldı? İlk önce zaten partisinden istifa ettirilmek durumunda bırakıldı. Genel Başkan Yardımcılığı görevinden. Onun dışında baktığımızda bütün mal varlıkları donduruldu. Bundan sonraki hukuki sürecin de ne olacağını bizler de merak ediyor ve yakından takip ediyoruz. Her bir gelişme oldukça da değil Fatma Hanım'la ilgili kim olursa olsun hepsiyle ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağız. Ama burada özellikle ne yapıyorlar biliyor musunuz? Fatma Betül Sayankaya bu ülkede bakanlık yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış. Milyonlarca aslında fotoğrafı var. Ama bir

0: dikkat edin şöyle muhalif olanlara. Ne yapıyorlar? Fatma Hanım'ı sadece Kabe önündeki fotoğraflarını paylaşıyorlar. Hı hı. Ve koca koca kendini bir partinin başkanı olarak gören bazı şahıslar ne yapıyorlar? Başörtüsü üzerinden kendisini manipüle etmeye çalışıyorlar. Ve bir başörtüsü üzerinden tüm başörtülülere karşı bir tutum içerisine giriyorlar. Yani bu da ne? Kirli, bozuk zihinlerin arkasındaki, kirli zihinlerinin neticesinde dökülen bozuk ifadeler bunlar. Bunların yani buradaki bir zihniyet bozukluğu yani bir kez daha önümüze çıkıyor.
1: Yani zan altında olmuş oldu. Yani herkes kendini açıklama yaparken görüyor. Ben sosyal medyada da görüyorum. Senin anlattığın çok kıymetli Mehmet. Herkes bunun altında yani yine o şekilde ya biz öyle değiliz. Neden bunu bu şekilde algı yaratmaya çalışıyorsunuz şeklinde çok büyük eleştiriler de var. O yüzden bu parmak bastığın noktanın çok önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Hiçbir fotoğrafı yok. Her defasında dikkat edin ya Kabe'nin önünde gösteriyorlar fotoğrafı ya da birileri kalkıyor o bozuk zihinlerinin kirli ifadesi olan başörtüsüne dil uzatıyorlar. Evet. Söz konusu şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bu fon soruşturmasında muhalefetin görmedikleri daha doğrusu görüp de aslında bir önceki bahsettiğimiz isim üzerinde durdukları kadar durmadıkları profilleri şimdi sizlerle paylaşalım.
1: Onlar kimdi?
0: Hem de rakamlara da dikkat et bu arada. Evet. Şimdi söyleyeyim. Fonda çıkarttığı para iddiaya göre 11 milyar TL olan kim? Melis Süt Şurup Sandal. Yani hı hı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi. Ve tasfiye edilen fonlardan yüksek tutarlı çıkışlar yaptığı iddia ediliyor. Dediğim gibi 11 milyar TL konuşuluyor. Hı hı. Ve bu paraların kaynağı hangi fondan çıktığı, kime aktarıldı ve soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı şu anda araştırılıyor. Oluşturulan bu kurul tarafından. Ve aile tarafı Melis'in burada fonlarda halen yatırımcı olduğunu ve krizden zarar gördüğünü de kendi ifadesi ailenin. Ve öbür taraftan fonda çıkarttığı para iddia edilen bir diğer isim 3 milyar TL'den fazla çıkan isim Balıkçı İsmet olarak fonda bilinen İsmet Öğüt. Yani kendisi zaten Ensar Öğüt'ün kardeşi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem Ardahan milletvekilliği yapmış kişinin, vekilin kardeşi. Ve burada da İsmet Öğüt adına 3 milyar 92 milyon TL'lik fon çıkışı tespit edilmiş. Bunu ne kadar konuşuyorlar? Vatandaşımız buna da dikkat etsin. Dediğim gibi biz burada kimin titredilmiş, kimin göreviymiş, hangi partidenmiş, kim olursa olsun burada 450 bin vatandaşımız mağdursa biz bunu konuşuruz. Biz bunun isimlerinin tamamını söyleriz ki zaten soruşturmayı da yakından takip ediyoruz.
1: Tabii
0: yeni
1: ki.
0: İsimler çıkacak mı? Çıkacağını tahmin ediyoruz. Ve öbür taraftan ayrıca kardeşi Ensar Öğüt ile olası bir ekonomik ilişkisi olup olmadığı da takip ediliyor. Hı hı. Tabii bunu biz buradan sorup merak ediyoruz ama dediğim gibi muhalefet ve medyası bunu en merak etmediği soru bu olabilir mesela.
1: Evet.
0: Ve Cengiz Avcı iş insanı, kendisi Mustafa Sarıgül'ün yakın arkadaşlarından olduğu iddia ediliyor ve burada 15 milyar TL, bakın rakama dikkat edelim, evet. 15 milyar TL fonda çıkarttığı para iddia ediliyor ve burada hisselerinde yüksek hacimli işlemler yaparak yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı iddia ediliyor ve yurt dışına çıkarttığı da öne sürülen 12 milyar TL'sini nakde çevirerek yurt dışına çıkarttığı ifade ediliyor. Hı hı. Ve hisse alım satımlarındaki zamanlama soruşturmanın odağında ve tabii ki burada Devlet Denetleme Kurulu ve fon oluşturulan fon kurulu da bunların hepsini araştıracak ve bununla ilgili tabii ki ilk rapor kime verilecek? Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız ilk günden beri tutumu net ve burada şu ne demişti? Kim olursa olsun yanlış yapanla yollarımızı ayırırız ve burada gerekli adımların atılacağı mesajını verdi. Ve buna karşın, hatırlayacaksın yeni partinin genel başkanı Özgür Özel de hemen büyük bir özveriyle çıktı. Dedi ki benim arkadaşlarımın üzerlerinde 2 TL çıkmadı. Hı hı. Bu fonda az önce işte vekilinin kardeşinin üzerinden ne kadar çıktığı, ne kadar konuşulduğunu ifade ettik. Ama bunları hiç karıştırmayalım. Bir taraftan da benim arkadaşlarımın üzerinden 2 TL çıkmadı diyor. Evet 2 TL buradan çıkmamış olabilir. Çünkü baklava kutularında daha fazlası çıkmış olabilir. Evet burada 2 TL çıkmamış olabilir ama her zaman öbür taraftan para kuleleri. Bak şimdi burada gördüğün bu kutu, yani böyle para kutusu gibi görüldüğüne bakma. Bunlar aslında birer baklava kutusu. Ama baklava kutuları içerisinde gördüğünüz gibi yeşil fıstıklı bir baklava değil, yeşil euroları görüyorsun. Öbür taraftan hemen yine valizlerle götürülen paraları görüyorsun. Öbür taraftan para kulelerini görüyorsun. Hatırlayacaksın bunlar çok konuşuldu, il başkanlığı binası için demişlerdi. Nereden geldiğini bir türlü

0: ifade edilememişti. Hı hı. Öbür taraftan burada da 3 tane villa görüyorsun. Bu villalar nasıl alındı, neyin parasıyla, bu rakama nasıl alındı, bunu da 2 lira üzerinde çıkmayan arkadaşlarına Özgür Özel sordu mu, bunu da ben buradan merak ediyorum. Dediğim gibi burada şimdi bir taraftan bu başlatılan soruşturma neticesinde kim olursa olsun yollarımızı ayırırız diyerek yolların ayrıldığını görüyoruz. Öbür taraftan soruşturmanın derinleştiğini görüyoruz ve Devlet Denetleme Kurulu'nun göreve geldiği an itibariyle artık raporları oluşturmaya başladığını görüyoruz. Ama öbür taraftan da baklava kutularının, para kulelerinin, valizlerin içerisine giden paraların ve alınan villaların, hatta bugün bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin soruşturmasında bizzat İmamoğlu'nun kendi danışmanı olan Yakup Öner 50 milyon doların nasıl verdiğini, rüşvet olarak nasıl kendi elleriyle verildiğine ve şahit olduğunu ifade etti. Ama bununla ilgili Özgür Özel, benim arkadaşlarımın villaları var, benim arkadaşlarımın baklava kutularında parası var, kulelerden parası var, bavullarda parası var. Bunları görür mü, bunu ifade eder mi merak ediyorum. Ama tekrar konumuza dönecek olursak şunu söyleyeyim. Bu fon soruşturması zaten Ağustos ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı hesaplarda, bu kağıt dedikleri işte fonlarda, hisselerde bir dalgalanma görüyor. SPK'ya bununla ilgili bilgi veriyor. Bir yazı yazıyor, diyor ki bunu bir araştırın ve sonrasında zaten hızlı dalgalanmalar Ağustos ayında bir göze çarpıyor. Hı hı. Ve başlatılan soruşturma dediğim gibi bu Eylül ayında artık patlak veriyor ve isimler bir bir ortaya çıkıyor. Bizler de hepsini yakından takip etmeye devam edeceğiz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet Karataş. Paylaştığım bilgiler oldukça kıymetliydi. Yani bugün dosyanın tamamına baktığımızda bizim genel resmi görmemiz gerekiyor. Yani kesinlikle tek bir isim üzerinden gidilerek bu konunun biz genel resmini göremeyiz ve asıl sorulması gereken sorular da sorulmaz. Sen de bunu net bir şekilde ifade ettin. Bir kez daha teşekkür edelim sana. Devam edelim sevgili izleyenler. Şimdi CHP ile Yeni Parti arasında miras tartışması başladı şimdi de. CHP Grup Başkanı Faik Öztıran, "Milletimiz Atatürk'ün partisine sahip çıkacaktır" sözlerine Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den yanıt geldi. Özel, "Binadan Atatürk'ün mirasını alarak çıktık" dedi. Bakın neler yaşandı.
2: "Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
3: O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık."
4: Muhalefette miras tartışması başladı. CHP ile Yeni Parti karşı karşıya geldi.
5: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde sahip çıkacaktır" demişti. Öztrak'a yanıt Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel'in o yanıtıyla birlikte CHP ile Yeni Parti arasında miras tartışmasının fitili de ateşlenmiş oldu.
3: "Anket soruyorlar. Üst çıkmış ankette. Millet Atatürk'ün partisine oy verecektir" diyor. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Bu millet Atatürk'ün partisiyle girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci partide yapmadı.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özel, milletvekilleri çalışma programında konuştu. Hedefinde eski partisi CHP vardı.
3: "Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, o günde binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras yeni partinin kadrolarına ve milletimize emanettir."
4: Özel'in açıklamalarının ardından kapalı toplantıya geçildi. Özgür Özel yeni yasama yılı ve güncel siyasi gelişmelere dair vekillerin görüş ve önerilerini aldı.
1: İzmir'deki Buca Belediyesi'ne 150 milyon liralık borç nedeniyle haciz işlemi başlatıldı değerli izleyenler. Haciz işlemi başkan ve başkan yardımcılarının makam odalarındaki eşya üzerinden yürütüldü.
4: 150 milyon liralık borç için belediyeye haciz başlatıldı.
6: İzmir Buca Belediyesi'nin tutuklu eski başkanı Görkem Duman 2024-2025 yıllarında özel bir şirketten aralarında ekskavatörler, iş makineleri ve binek araçların olduğu 118 araçla ilgili alım yaptı. Ancak aradan geçen süre zarfında alınan araçların taksitleri düzenli olarak ödenmediği için firma belediyeye haciz işlemi başlattı.
4: Alacaklı şirketle belediye arasındaki uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İcra memurları ve avukatlar polis ekibi eşliğinde belediye binasına girdi. Fakat belediye hizmetlerinde kullanılan taşınır ve taşınmaz mallar haczedilemiyor. Haciz işlemi başkan ve başkan yardımcılarının makam odalarındaki eşya üzerinden yürütüldü. CHP'li Görkem Duman suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla 26 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
1: Efendim, Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre artık boşanma sonrası süresiz nafaka talep edilemeyecek.
7: Yoksulluk nafakası ortadan kalkmadı. Sadece süresizlik, yani ömür boyu gibi anlaşılacak. Karardan öyle olduğu anlaşılacak hüküm kaldırıldı.
4: Merakla beklenen karar resmi gazetede yayınlandı. Süresiz nafaka kararı iptal edildi.
7: Yani artık yoksulluk nafakası süresiz olarak belirlenemez.
4: Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. Yayınlanan karara göre nafakanın süresi davanın şartlarına göre hakim tarafından belirlenecek.
7: Yoksulluk nafakası boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olan tarafın daha ağır kusurlu olmaması şartıyla süresiz olarak verilebiliyordu. Karşı tarafın mali gücü oranında belirlenirdi bu. Hakimin takdir yetkisi vardı.
4: Anayasa Mahkemesi ömür boyu nafakanın hangi durumlarda verileceğinin kanunda açıkça belirlenmesini istedi.
7: Hala iştirak nafakası ile ilgili bir durum söz konusu değildir. İştirak nafakası çocuklara verilen nafakadır. İştirak nafakası kapsam dışıdır. Aynen devam etmektedir.
8: Mahkeme yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık bir süre tanıdı. Tabi bu süre içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni kuralları belirlemesi gerekiyor.
4: Mevcut sistemde nafaka yoksulluk ortadan kalkmadığı sürece uzun yıllar devam edebiliyordu. Yeni düzenlemeyle nafakanın süresi ve şartları yeniden belirlenecek.
7: Mahkemelere nafakanın arttırılması veya azaltılması ile ilgili dava açmaları gerekiyor.
1: Bir dönem başörtüsü kadınların eğitimden çalışma hayatına kadar hayatlarının önüne çekilen bir engele dönüştü. Üniversite kapılarında başlayan o yasaklar kamu kurumlarına ve meclise kadar uzandı. Binlerce kadın eğitiminden, mesleğinden ve temsil hakkından mahrum kaldı. Yıllar içinde yapılan düzenlemelerle bu yasaklar birer birer kaldırılırken bugün başörtülü kadınlar üniversitelerden yargıya, güvenlikten siyasete kadar hayatın her alanında görev yapıyor. Türkiye'nin başörtüsüyle imtihanı hafızalarda derin izler bırakan bir dönemin ardından özgürlük mücadelesinin önemli başlıklarından biri olarak tarihe geçti.

0: 1 metrekarelik bez parçası.
1: Annem başörtülü diye otobüsten atılıp her gün 3 kilometre yolu yürüdüğümde 13 yaşındaydım.
2: Helalleşeceğiz dostlarım.
3: Helalleşmeyiz tabii ki. Asla hakkımızı helal etmiyoruz.
2: Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız.
4: Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz.
5: Türbanlı bir hakim olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı. Türbanlı bir subay da olmamalı. Bunlar çünkü siyasal İslam'ın sembolleridir.
6: Vaktinde kadınlar bu konuda kırım kırım kırılırken 1 metrekare bez parçası diyen Kılıçdaroğlu'nun vaadi mi bu?
7: Arada doğruları da söyleyeceğiz.
8: Öyle bir dönem düşünün ki bir kadının başındaki örtü üniversite kapısında geleceğini, kamu kurumunda mesleğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsil hakkını engelledi. O dönem başörtüsü yalnızca bir kılık kıyafet tartışması değil, kimi için yarım kalan bir eğitim, bazen alınamayan bir diploma, kimi için mesleğin

0: Kendinden vazgeçmekti.
1: Öfkeli olduğumu söylüyorlar. Öfke de bir hitabet sanatıdır. Zulmü alkışlayamam, zalimi de asla sevemem. Kusura bakmasın.
2: Ben uygulayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.
3: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan. Öyle değil mi? En kolay uygulanacak olan ve bir türlü uygulanamıyor.
2: Uygulanacak.
4: 19 yaşımızda başörtüsü yasağına maruz kaldık üniversitede. Bu affedilir bir şey değil. Bu yasağa kimin katkısı olduysa, kim bizlere bunları yaşattıysa bizler hakkımızı helal etmiyoruz.
0: 1978'de 52 nolu genelgeyde Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti ilk kez kamu hizmetinde çalışan bütün kadın memurlara başörtüsünü yasakladı. O tarihten itibaren başörtülü insanlar ikinci sınıf vatandaş yerine kondu.
1: İlkelerimizde başı örtülü, başı açık diye bir ayrım yoktur, olamaz.
5: Ancak 28 Şubat süreciyle birlikte başörtüsü üzerindeki baskılar daha da görünür hale geldi. Bin yıl sürecek dendi, hedefte ise milletin inancı ve değerleri vardı. Tepeden bakan zihniyetin kullandığı başörtülüleri aşağılayıcı ve ötekileştirici dil, çoğu zaman sokakta şiddet eylemlerinin de kapısını aralıyordu.
6: Bu iş bin yıl sürer, bin yılda ancak düzelir dediler. Bu inanç özgürlüğünü biz Batı dünyasında bazı yerlerde bulduk. Bu da ayrı bir trajikomik ya da belki de trajik bir hadiseydi bizim için. Kendi vatanımızda bizler bir anlamda aslında hor görüldük, dışlandık.
7: Bir insanın kılık kıyafeti üzerinden onu yargılamaya, onu toplumda ötekileştirmeye, onu siyasette ötekileştirmeye, onu toplumun tüm sosyal yaşamında ötekileştirmeye, iş dünyasında ötekileştirmeye çalıştılar.
8: Eşit vatandaşımıza eşit davranılmadığı bir dönemi yaşadık biz. Ve buna çağdaşlık dendi.
9: Bir vebalı muamelesi yapanlar, bir çağ dışı zihniyetle bu örtüyü insanların inancından dolayı örtünme çabasını bir gericilik olarak görenlerin aslında tarihin çöplüğüne atıldığını gördük. Başörtüsü takmak asla ama asla bir gericilik anlayışı olamaz.
0: Başörtülü öğrenciler için ikna odaları kuruldu. Fişlemeler yapıldı.
6: Bizler de eğitim öğretim dönemimizde malumunuz 28 Şubat'ın en alevli zamanı 97-98 yıllarındaydı. O yıllarda başladı esas. Bunun tabii daha öncesi de var ama benim üniversite yıllarımdı. Ben 99 Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Keza mezun olmaya gayret ederken diğer üniversitelere göre Boğaziçi Üniversitesi'nde en son sorunlar yaşandı. En son geldi ama sonuçta yaşadık. Biz orada da yaşadık yine. Keza aynı şekilde Türkiye'de bütün kurumlarda yaşanıyordu bu sorun.
0: O dönemde alınan kararlar yalnızca siyaset salonlarında konuşulmadı. Hayatın içine girdi. Okul kapılarına, kamu kurumlarına ve insanların hafızalarına.
1: Sizin aslında başörtüsüyle bir derdiniz yok. Sadece fırsattan istifade başka bir hesabı görmek istiyorsunuz. Derdiniz başka. Açık söylüyorum. Aslında çıkarlarınızı tehlikede görüyorsunuz, yoksa layıklığı değil.
7: 28 Şubat yine bir devrin travması oldu. Üniversite öğrencileri, öğretmenler, çalışanlar, personeller okulların bahçelerinde alınmadılar. 28 Şubat'ta yapılan ikna odalarıyla birlikte bir nesle tabiri caizse zulmettiler. Sadece görüşü üzerinden, sadece siyasi görüş üzerinden, sadece dini inancı üzerinden bu meseleyi, başörtüsü meselesini dini inançtan farklılaştırarak siyasallaştırmaya çalıştılar.
8: Çok can sıkıcı bir dönem yaşadık 28 Şubat sürecinde. Kız çocukları aldığı puana rağmen okullarının kapısından geri çevirdi ve pek çok kardeşimiz çalışamadı. İşe girmelerine engel olundu. Hatta sadece kamuda değil, kamudan öyle bir yayıldı ki bu özel sektörde bile böyle bir tavır ortaya çıktı Türkiye'de.
10: Bana ülkelerin hükümet başkanları, cumhurbaşkanları, sizin kızlarınız niye Amerika'da okuyor? Bu soruyu sordular. Dedim ki kızlarımın kendi ülkemde ne yazık ki inandığı gibi okuma hakkı yok.
0: 18 Şubat 1998'de Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla peruk ve başörtüyle duruşmalara giren kurum

0: Avukatları hakkında soruşturma başlatıldı.
1: 70-80 yaşındaki bir Anadolu kadınını sahneye çıkartıp onun başından onun başörtüsünü çekip çıkartmayı siz hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz?
2: Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep yıllardır çul derim.
3: Bir metrekarelik bez parçası.
4: O işin sınırı da yok. Yani yok, bugün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum.
5: Doğrudur.
4: Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum.
6: Ben çok açık söyleyeyim. Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Bunu geçelim. Doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz.
7: Efendim bir süre sonra belki de türban takan kardeşlerimiz illa ömür boyu takacak diye bir kural var.
8: Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var.
9: Ben bazen korkuyorum. Biliyor musunuz mesela?
10: Neden korkuyorsun?
9: Ya şöyle korkutucu buluyorum onları
10: başörtüleri.
9: Görmeyi. Kesinlikle.
10: Neden?
9: Yani geçen gün hastaneye gittim. Kapalıydı 29 Ekim olduğundan. Ve de bir rapor almam gerekiyordu. Girdim. Böyle simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum gerçekten. Korkutucu geliyor bana.
0: Tarihler 3 Mayıs 1999'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yemin töreni için toplandı. Gözler iki başörtülü vekil olan Merve Kavakçı ve Milliyetçi Hareket Partili Nesrin Ünal'a çevrildi. MHP'li Ünal başörtüsünü çıkararak yemin etti. Kavakçı ise yemin töreni sürerken başörtüsüyle genel kurula girdi. Genel kurulda bir anda sesler yükseldi. Demokratik Sol Parti sıralarında protesto vardı. DSP'li vekiller ellerini sıra kapaklarına vuruyordu. Ve Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak yazılan o konuşmayı yaptı kürsüden. DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit.
11: Bir devrin travmasıydı bu ülkede başörtüsü sorunu. Bizim neslimiz belki bu başörtüsü sorununu derinden kendi şahsi bizzat olarak yaşamadı. Ama ailelerimiz, çevremiz, o zaman biz okullara giderken gördüklerimiz maalesef bir ülke bu gündemle gereksiz bir şekilde çeşitli vesayet odakları tarafından meşgul edildi.
0: 22 Temmuz 2007'de ise 28 Şubat sürecindeki ikna odalarının mimarı Nur Serter CHP'den vekil oldu.
12: 90'lı yıllardaki bu başörtüsü zulmü 28 Şubatçı zihniyet pek çok insanın hayatını kararttı ve hayatını değişti. Eğitimine ara veren insanlar oldu. Başka ülkelerde gidip eğitimine, öğretimine başlayan insanlar oldu ve mesleklerini yapamayan insanlar oldu. Bugün askerde de, poliste de, güvenlik sektöründe de, hayatın her alanında da insanlar başı örtülü, başı açık. İnsanların başının örtülü açık olması değil. Önemli olan Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için hangi fikirleri dile getirdiği önemlidir.
0: 2008 yılında CHP ve Demokratik Sol Parti, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
10: Çoğu zaman bu konuyla ilgili konuştuğumda şöyle eleştiriler geliyor. Mecliste de bunu yaşadım. Ben başörtülü olmadığım için bu konu hakkında konuşma hakkım olmadığı düşünülüyor. Fakat öyle değil. Bizim sadece insan olmamız yeterli. Böyle bir zulmün ne olduğunu anlamak için bizim birebir yaşamamıza gerek yok.
0: 28 Ekim 2013 Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden başörtüsü özgürlüğüyle ilgili alaycı sözler kullanıyordu. 13 Ocak 2018'de Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı oldu. 2010 yılında Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle seçim dönemlerinde muhafazakar kesime artık eski CHP değiliz, değiştik mesajı vererek oylarına talip oldu. Ancak aradan geçen yıllara rağmen CHP dini değerlere hassasiyet konusunda bir arpa boyu yol alamadı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları samimiyetten uzak yorumlarını da beraberinde getirdi.
13: 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.
14: Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var.
0: CHP zihniyeti ise aslında hiç değişmedi.
12: Zaman zaman işte bu meselede biz gerekli kolaylığı sağladık yaklaşımı aslında bir timsah göz yetiştirdi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu meseleyi çözmek isteme yaklaşımına karşı Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmek suretiyle bu düzenlemenin, bu kanunun iptali yönünde başvuruda bulunmuşlardı.
0: Ana Muhalefet Partisi milletin değerlerinin karşısında olmaktan geri durmadı. Öyle ki başörtüsüne bez parçası diyen, üniversitede başörtüsü yasağını savunan, kamusal alanda yapılan düzenlemelere karşı çıkmak bir yana, o düzenlemelerin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP'den başkası değildi.
5: Çünkü anayasadaki yasağı yok sayarak getirilen bir değişiklik hukuken yok hükmündedir. Yürürlüğü durdurma isteğimizi de dilekçemize eklemiş bulunmaktayız. Bundan sonrası yüce yargının vereceği karara bağlıdır.
15: İlk işleri Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitmiş olan o zamanın genel sekreteri Sayın Önder Sav'ın yanında boy gösteren Sayın Kılıçdaroğlu'nu da unutmuyoruz.
16: İlk orta öğrenimde
17: ilk orta öğrenimde olmamalı.
16: Evet.
17: Nerede olmamalı başka?
16: Kamuda.
17: Belediyede mi olmamalı?
16: Belediyede kamu, yani hizmet veren kişi, kamu görevlisi.
1: Başörtüsünü yasakladılar. Türkiye bölündü mü? Üniversitelerde başörtülüler var. Kamuda başörtülüler var. Mecliste başörtülüler var. Ne oldu? Türkiye bölündü mü?
0: Peki Türkiye'de başörtüsü sorunu ne zaman çözüldü?
1: Bu ülkenin çocukları, bu milletin evlatları, bu vatanın kız çocukları üniversitelerde başörtüsüyle okuma mücadelesi verirken çarpık bir zihniyetin temsilcisi çıktı. Ne dedi? Gitsinler Suudi Arabistan'da okusunlar. Bu ülkenin nice evladı başörtülü oldukları için, imam hatipli oldukları için, meslek liseli oldukları için gittiler gurbette ilim mücadelesi verdiler.
0: Erdoğan liderliğinde verilen özgürlük mücadelesiyle 9 Şubat 2008'de üniversitelerdeki başörtüsü yasağı kaldırıldı.
1: Ne ızdıraplar çektirdiler be. Ne kızlarımızı psikolojik olarak mahvettiler be. Yıkıma uğrattılar.
0: 27 Şubat 2008'de CHP ve DSP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi başörtüsü yasağının uygulanmasına karar verdi.
1: Bizi çarşafa sokacaklar. Ya insaf. Affedersiniz, gazetelerinizin baş köşelerinde bu toplumun ahlak değerleriyle tamamen ters düşen çırılçıplak kadın resimlerini siz basıyorsunuz. Ne yapıldı bugüne kadar? Hangi müdahale yapıldı? O zaman nedir bu feryat? Biz ne diyoruz? Ne haliniz varsa görün.
0: 4 Mart 2008'de Erdoğan başörtüsü yasağını eleştirdi. Bu eleştiri AK Parti'nin kapatılma davasında en önemli delil sayıldı. 20 Temmuz 2009'da öğrenciler arasında eşitsizlik oluşturan katsayı uygulaması kaldırıldı. 8 Nisan 2012'de ise Kur'an kursuna 12 yaş sınırı getiren uygulama sona erdi.
12: Başörtüsü yasakları bir anda kalkmadı. En son aklımızda kalan hadise, gazete manşeti, 411 el kaosa kalktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtüsü yasaklarının kaldırılmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarıyla muhalefetiyle bu sürece partiler desteklerini açıkladılar. Fakat o gün 411 el kaosa kalktığı anlayışı ile bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirmek isteyen anlayış ve zihniyet aynıydı.
0: Takvimler 30 Eylül 2013'ü gösteriyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir ve Denizli'deki programlarını tamamladıktan sonra gece 1'de Ankara'ya döndü. Erdoğan, subayelerindeki konutunda demokratikleşme paketi üzerindeki çalışmalarını gece 3'e kadar sürdürdü. Ardından Başbakanlık yeni binasındaki basın toplantısında başörtüsü yasağının kaldırılacağını duyurdu.
1: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik, kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyor. Bu kısıtlamalar çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyor. Yönetmeliğin 5. maddesinde değişiklik yaparak kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz.
18: Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gayretli siyasetçilerimize

0: birlikte 2013 yılında bu yasak önce kamu kurumlarında tamamen kalktı. Daha sonra kademeli bir şekilde malumunuz diğer alanlarda da kalkarak aslında Türkiye'deki tüm kadınlar özgürlük alanına kavuşmuş oldu.
1: Böylece yıllarca kadınların eğitim ve meslek hayatının önünde engel olan başörtüsü yasağı Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde tarihe karışıyordu.
2: Resmi elbise giymek zorunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, emniyet mensuplarını, yargıda hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz.
3: Bir zamanlar olmaz denilen yerlerde bugün başörtülü kadınlar var. Kapısında bekletildikleri üniversitelerde bugün ders veriyorlar. Bir zamanlar giremedikleri kamu kurumlarında bugün karar mekanizmalarında görev yapıyorlar. Bir zamanlar meclis kapısında tartışmanın öznesi olan başörtülü kadınlar bugün milletvekili olarak kürsüde konuşuyor. Hatta bugün başörtülü bir kadın bakanlık görevini üstleniyor.
2: Türkiye değiştikçe, şartlar iyileştikçe ve olgunlaştıkça siyaset bir hak arama yöntemi olarak, bir sorun çözme yöntemi olarak daha fazla güç kazandıkça yeni reformlar, yeni hak ve özgürlükler Türkiye gündeminde kaçınılmaz olarak yerini alacaktır.
1: Polisler için başörtüsü yasağı ise 27 Ağustos 2016'da Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kalktı.
4: Emniyet Teşkilatı Kılık Kıyafet Yönetmeliğindeki değişiklikle bu teşkilatta başörtülü olarak görev alabilmenin gururunu yaşıyorum. Vatanımızın ve milletimizin huzur ve güvenliği için görev yaparken kendi değerlerimizle ve kimliğimizle görevimizi yerine getirebilmek bizler için çok kıymetli.
5: Devletimizin bizlere sağlamış olduğu imkanlarla diğer birimlerde de görev alabilmenin onurunu yaşatmaktayız. Bizlere bu kolaylığı sağlayan devlet büyüklerimize saygılarımı sunuyorum.
6: Yemin törenine gittim bir akrabamız için askeriyeye. Teyzelerin alınmadığını gördüm. Sordum, o günlerde 20'li yaşlarındaydım. İnanamadım, bu gerçek olamaz. Çocuğunun şimdi yemin törenine giremeyecek mi bu anne diye. Annelerin feryadına şahit oldum.
1: Bir zamanlar başörtüsü sebebiyle önüne set çekilen hayaller bugün rektörlük makamında, valilikte, kokpitte, kışlada, sahada en kritik görevlerin başında.
7: Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi?
1: 2014 yılında AK Parti'den aday gösterilerek girdiği yerel seçimlerde rakiplerini geçerek Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanı Fethiye Atlı oldu. 2015 yılında Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Şefika Biçer getirildi.
8: Vallahi bence insanların yüreği önemli yavrum. Kafasının açık ya da kapalı olması önemli değil. Ben artık eskiden belki farklı düşünüyordum. Ben de farklı düşünüyordum. Bunu itiraf edeyim.
1: 2015 yılında Türkiye'nin ilk başörtülü bakanı Ayşen Gürcan oldu.
9: Çok şükür o günler geride kaldı. İnşallah bir daha da o günleri görmeyiz diye düşünüyorum. İnsanların düşündüğü gibi ya da inandığı gibi yaşamaları ve bunu da iş hayatında bu şekilde yaşamaları çok sevindirici.
1: 2016 yılında ilk kez başörtülü kadın emniyet müdürü Gonca Lüleci 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına başörtüsüyle katıldı. 2016 yılında Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı koltuğunda başörtülü bir kadın olan Sümeyye Kocaman oturuyordu. 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönem başladı. Merve Gürbüz, darbe girişimi sonrası hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde Hava Harp Okulu'na geçiş yaparak pilotluk için intibak eğitimine alınan ilk başörtülü öğrenci oldu.
10: Başörtüsü insanın hür, özgür giyim özgürlüğü. Bunun serbest olması güzel bir şey. Herkesin istediği gibi giyinebilmesi, başörtünün serbest olması çok güzel. Yani onlar da mesleklerini yaparken istediği gibi giyim özgürlüğüne sahip olabilmeliler.
1: Türkiye'de sivil havacılıkta başörtüsüyle pilotluk yapan başörtülü ilk kadınlardan biri de Gülşah Sert'ti. Çocukluk hayalini gerçekleştirirken öğretmen pilot olarak yüzlerce pilota da eğitim verdi.
6: Biz 2013'te kadınlarımızın kamuda çalışmasının önünü açtık. Okullara girmesinin önündeki engelleri kaldırdık. 2016'da formayla yapılan görevlerin yani polislik, askerlik gibi görevlerde de kadınlarımızın çalışabilmesinin önünü açtık. Peki biz ne kaybettik? Bugün geldiğimiz noktada başı kapalı doktor var diye hastalar mı iyileşmedi? tıpta bir sorun mu yaşandı? Öğretmenler başarılı.

0: Başörtü diye eğitim mi bitti?
1: 2021 yılında Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi Mübevra Öztürk diplomasını dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in elinden almıştı.
2: Bence çok önemli bir şey insanların dini değerlerini özgürce yaşaması. Daha önceden geçmişte çekilen zulümleri, olan şeyleri gördük. Hepimiz bunları biliyoruz neler olduğunu. Şu an herkes özgürce giyinip yaşantısını sürdürebiliyorsa başörtüsünü de yapabilirler diye düşünüyorum.
1: 2022 yılında Kübra Güren Yiğitbaşı ilk başörtülü kadın vali olarak Afyonkarahisar'da görevine başladı. Şimdi ise Başkan Erdoğan imzasıyla İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevini yapıyor. 2022 yılında Türkiye'de ilk kez başörtülü ilk Cumhuriyet Başsavcısı Tuğba Ersöz Ünver Gümüşhane'ye atandı.
3: Başı açık olanla, başı inancından dolayı örtülü olan bu ülkede kardeşçe yaşayacak ve her imkandan eşit derecede istifade edecektir.
1: Ve işte bugün gelinen noktada bir zamanlar kapısından çevrilen başörtülü kadınlar artık o kapıların ardında yalnızca bulunmuyor. O kapıların anahtarını taşıyan makamlarda oturuyor. Üniversitelerde akademisyen, mahkemelerde hakim, kamu kurumlarında yönetici, mecliste milletvekili, kokpitte pilot, kışlada subay, valilik makamında, bakanlıkta görev yapıyor. Bugün başörtülü kadınlar başarıları ve üstlendikleri kritik sorumluluklarla anılıyor.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde etçi gebe düve politikasının devam etmesi gerektiğini belirterek, hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek dedi. Tunç, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını da sektör adına olumlu karşıladıklarını açıkladı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: ABD'nin güvenlik duvarı olarak görülen FBI bu kez

0: İçeriden vuruldu. Ajanların kimlik bilgileri, adresleri, hatta sağlık bilgileri bile hackerların eline geçti. FBI iş başvuru portalını hedef alan siber saldırıyı doğruladı. Kurum çalışanlarına gönderilen bildiride çok sayıda kişisel verinin ele geçirildiği açıklandı. Çalınan bilgiler arasında FBI personelinin isimleri, adresleri ve görev ünvanları yer alıyor. Sosyal güvenlik numaralarının da hackerların eline geçtiği bildirildi. Ancak saldırının boyutu bununla sınırlı değil. Kan ve idrar örneklerine ilişkin kayıtlarla bazı psikiyatrik raporlarında ele geçirildiği belirtildi. Saldırının arkasında Shiny Hunters adlı hacker grubunun olduğu öne sürülüyor. Grup, FBI'ın iş başvuru portalında kullanılan Oracle PeopleSoft sistemindeki bir güvenlik açığından yararlandığını iddia etti. Hackerlar mevcut FBI çalışanlarının yanı sıra kuruma iş başvurusu yapan kişilerin bilgilerinin de ele geçirildiğini belirtti.
1: Ajans akşama doğrudan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise hızlı bir şekilde detaylandıracağız. Dubai-Tel Aviv seferini yapan bir uçak kaçırıldığı alarmı geldi efendim öncesinde. Ne oldu anlaşılmadı, bir terör saldırısı olduğu düşünüldü, fakat sonrasında bu olayın iki pilot arasında bir yaralama olayı ortaya çıktı. Ki bir tanesi Rus, diğeri de Ukraynalı, iki pilottan bahsediyoruz. Olay henüz netlik kazanmış değil ama bazı bilgiler var, onları birazdan sizlerle paylaşacağız. İmamoğlu suç örgütüne dair ikinci celsenin 25. duruşması vardı bugün. O duruşmada çok çarpıcı açıklamalar var. Mesela bir hastane sahibi ruhsat almak için 8 milyon dolar ödediğini anlatıyor. Üstelik 4 milyon doları bankadan göndermiş, 4 milyon doları da elden vermiş. 8 milyon doları ödediği günde ruhsat aldığı belirtiliyor. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Ve Arakan'da maalesef kan durmuyor. Biliyorsunuz Arakan'da 2021 yılında bir iç savaş çıkmıştı adeta ve Arakan'ı askerler, junta yönetiyor. Ve Arakan'da Müslümanlara karşı katliam hala devam ediyor. Son olarak yine Müslümanların bulunduğu bölgeye saldırılar düzenlendi. O saldırılarda en az 58 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılıyor. Arakan'da neler oluyor onu ekranlarınıza getireceğiz. Konya'da çok önemli bir karşılaşma var efendim. Konya ve Filistin kardeşlik için sahaya çıkacak. Filistin milli takımı sahada olacak. Neler konuşuluyor, neler oluyor ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde bir son dakika bilgisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı ihraçlar var. Bazı belediye başkanlarının ihraç edildiği bilgisi paylaşılıyor. İlter Reşiltaş telefon attığımızda ayrıntıları bizlere aktaracak. İlter.
2: İstanbul'da 3 belediye başkanı ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ihraç kararı aldı Hikmet Öztürk. Tabii bu ihraç kararının gerekçesi henüz açıklanmadı. Fakat daha önceki açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda bu ihraçlarla ilgili, bu ihraç noktası neden karar alındığını yorumlayabiliriz. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmalarına rağmen yeni parti için çalışan bazı belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri olduğunu ifade etmişti. Tabii bu ihraçların da bu gerekçeyle mi, bu ihraçlar bu gerekçeyle mi gerçekleşti? Ona dair henüz Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi. Birkaç dakika sonra CHP sözcüsü Müslüm Sarı ihraç gerekçelerini açıklayacak. Ancak ihraç gerekçelerinin bu nedenle olabileceği ifade ediliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamasına rağmen yeni parti için çalışan belediye başkanları olabileceği ifade ediliyor. Bu isimlerin bu nedenle ihraç kararının alınmış olabileceği de yine belirtiliyor. Dediğimiz gibi Müslüm Sarı gerekçeyi açıklayacak. Tabi sadece bu 3 belediye başkanı değil, başka belediye başkanları ile ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bir ihraç kararı aldığı ifade ediliyor. Onu da yine önümüzdeki dakikalarda Müslüm Sarı açıklayacak. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde MHK toplantısı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı. Güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra belediyelerde yaşanan son durum, istifalar da yine değerlendirildi. Ve nihayetinde yapılan değerlendirmeler sonrasında Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanlarıyla ilgili ihraç kararı alındı. Resmi açıklama, yani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak bu ihraç kararını neden aldı, ona dair net açıklamayı da Müslüm Sarı birazdan yapacak.
1: Evet, ama biz biliyoruz ki senin anlatımınla İyi Parti adına çalışan isimler olduğu için böyle bir ihraç yapıldığına dair bir öngörümüz var.

0: Peki İlter, çok teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. İyi çalışmalar dileyelim sana, kolay gelsin. Ve efendim yine Ankara'ya gideceğiz. Milli Güvenlik Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Gündemde hangi başlıklar var? Mert Hacıalioğlu bizleri bekliyor Ankara'da, külliyede. Mert, dinleyelim seni başlıklar için.
1: Hikmet Öztürk, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı henüz başlamadı. Saat 16'da bekleniyordu ancak birazcık gecikmeli olarak önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor. Terörsüz Türkiye gündemiyle başlayalım. Önemli bir konu bilindiği üzere ve bu hususta bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul oluşturulmuştu. Bu kurul teyit tespit noktasında özellikle çalışmalar yürütmekteydi ve ikinci toplantısını geride bıraktığımız süreçlerde gerçekleştirmişti. İşte bu kuruldan çıkan rapor ve doneler bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak ve hem Terörsüz Türkiye süreci hem de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bundan sonraki detaylarında burada değerlendirilmesi ve istişare edilmesi beklenmekte. Bir yandan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge diyoruz. Terörsüz Bölge konusunda özellikle Suriye ve Irak'taki son gelişmelerinde yine MGK'da gündemde olması bekleniyor. Bir diğer konu İran ile ABD arasındaki gerginlik. Bu aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nı tıkıyor. Bir diğer taraftan Suudi Arabistan ve Yemen arasında yaşanan zaman zaman gerginlik. Bu da Kızıldeniz ve Babülmendeb kapısını tıkamakta. Tüm bu gelişmelerin enine boyuna MGK'da değerlendirilmesi ve ele alınması bekleniyor. Öte yandan İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları, Gazze ve Batı Şeria'daki işgal, soykırım ve ilhakı sürüyor. Bunların da değerlendirilmesini beklemekteyiz Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ve tabii ki İsrail'in bu saldırgan politikalarına karşı Türkiye'nin olası tedbir ve önlemleri noktasında da önemli adımların atılması beklenmekte. Ege'de özellikle Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de provokatif adımları devam etmekte. Miçotakis'in son olarak Meis Adası'nda ve adalara yapmış olduğu bazı ziyaretler vardı. Hem bunlar değerlendirilecek hem öte yandan Kıbrıs Türk'ünün hak alaka ve menfaatlerinin korunması noktasında atılacak adımlara ilişkinde değerlendirmelerin yapılması bekleniyor Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirecek. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra uzun süredir devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik, seyri sefer güvenliği gibi konu başlıklarını da yine bir potada eritilerek bugün MGK'da gündeme gelmesi beklenmekte. Henüz toplantı başlamadı. Son toplantı 6 Ağustos'ta gerçekleşmişti aslında. Bunu da belirtelim. Kısa bir süre içerisinde, yani bir takribi 1,5 ay sonra bir toplantı daha oluyor MGK'da. Öte yandan tabii ki Birleşmiş Milletler marşında Başkan Erdoğan'ın önemli temasları olmuştu. Bu temaslar aynı zamanda savunma ve güvenlik noktasında da oldukça dikkat çekici noktalardı. Bu konuların da yine MGK'da gündeme ve masaya gelmesi bekleniyor diyerek sözü yeniden size bırakalım Hikmet Öztürk.
0: Mert, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Devletimiz gündemine hakim, ilk günden itibaren mesele yakın takibimizde dedi. Yol haritasının belirlendiğini söyleyen Başkan Erdoğan, fon soruşturması üzerinden AK Parti'yi eleştiren muhalefete de tepki gösterdi. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar dedi.
2: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse Büyük Ak

0: çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki, hadi oradan. Siz önce bir aynaya bakın. Arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
1: Efendim bugün yeni operasyonlar vardı. Adalet Bakanı Akın Gül'le konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Uzun bir paylaşım, başlıklarını aktarayım. Diyor ki 5. dalga operasyonu gerçekleştirdik bugün diyor. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştığını belirtiyor. 56 şüphelinin tutuklandığını, 88 şüphelinin hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gül'le. Üstelik de bu soruşturmanın kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı olmadığını anlatıyor. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır diyor. Burası çok önemli. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancının izi sonu ne kadar sürülecektir? Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi bu meseleyi biraz konuşacağız efendim. Enlemesine bu oylamasına konuşalım. Bundan sonra neler olacak özellikle onu çok merak ediyoruz efendim. Ekonomist doçent doktor Sayın Yüksel Okşak bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: En başta YEK'ten sorayım. Pek çok kişi var bu konuda mağdur olan. Yani küçük yatırımcı dediğimiz kişiler var mağdur olanlar içerisinde. Ne olacak? Paralarına kavuşabilecekler mi? Bunun için elbette ki ekonomi yönetimi çalışıyor ama bununla ilgili öngörüleriniz nedir? Ne söylersiniz?
2: Şimdi çokça asimetrik bilgi dolaşıyor. Yani sosyal medyada da çok fazlaca bu hususta bilgiler var. Bazıları doğru, bazılarının doğruluğunu teyit etmekte ciddi manada zorlanılıyor. Hatta bazıları tamamen hatalı ve yanlış. Ya burada tabii cezai soruşturma bir taraftan yürüyor, bir taraftan da tasfiyeye ilişkin teknik bir konu yürüyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da önderliğini yaptığı toplantı akabinde sürecin içerisine denetleme kurulu da dahil olmuştu ki o soruşturma tarafını daha çok yürütecek. Sayın Bakan'ın açıklama yaptığı gözaltı ve diğer hususlarla ilgili SPK ve diğer kurumlarsa aslında bu koordinasyon kurulu içerisinde daha çok teknik konuları yürütecekler ve bundan sonra neler olabileceğine ilişkin beyanları, açıklamaları, tasfiye sürecine ilişkin sürecin nasıl işleyeceğini, detayların neler olacağını kararlaştıracaklar. Koordinasyon kurulu iş süreci hızlandıracak. Yani burada elbette ki bir kastımız bürokratik bir hız ama sonuçta çok fazlaca fon var, çok fazlaca mağdur var ve birbirleriyle farklılaşan çok hususları var. Yani bazıları para piyasası fonlarındalar, bazıları serbest fonların içerisindeler. Bu fonların içerisinde de hisse senedi yoğunluğu fazla olan fonlar var. Altın ve benzeri gibi emtiaların içerisinde olduğu fonlar da var. Dolayısıyla bunlar içerisindeki ayrımı yapmak hani o kadar çok hızlı, çok kolay bir şekilde tespit etmek mümkün değil ama hocam, para trafiğini çözmek, bunu yönetmek ve koordine etmek oldukça kıymetli ve önemli. Buna dair yeni soruşturmalar da biliyorsunuz başladı. Yani SPK eski başkanından tutun da benzeri yapılar da hayatımızın içerisinde yer almaya başladı bugün itibariyle. Elbette ki 131 fonla sınırlı bir perspektifin dışına çıkıyoruz artık. Yani işlem geçmişleri, para hareketleri ve buna dair tüm trafik yönetilmeye çalışıyor. Hatta TMSF de sorunuza gelirse Hikmet Bey sürece dahil olacak yakın zamanda.
1: Hocam, yani tasarruf mevduatı sigorta fonda. Hocam mesele şu. Şimdi diyelim ki ben bir küçük yatırımcıyım. Verdim 3-5 kuruşum. Benim yok da. Hani 3-5 kuruşum vardı, verdim. Ben işte TMSF, SPK, işte bu arada Devlet Denetleme Kurumu, bütün bu çalışmalar, tamam bunlar devlet işini yapacak. Hükümet bu konuda

0: adresini ortaya koydu ama ben sonuçta şunu çok merak ediyorum. Küçük bir yatırımcı olarak bana ne söyleyebilirsiniz? Ben paramı 3 ay, 5 ay ya da 10 gün, 15 gün ne zaman alabilirim? Yatırdığım paramın hepsini alabilecek miyim? Yani burada yani büyük şirketler, büyük isimlerden çok konuşuyoruz ama küçük yatırımcı da var çok fazla mağdur olan. Diyelim ki ben küçük bir yatırımcıyım, vardı benim cebimde işte topladım. İşte 300, 500 bin ya da 1 milyon yatırdım. Şimdi benim akıbetim ne olacak? En çok onu merak ediyorum. Bize böyle anlayabileceğimiz şekilde neler olabilir? İhtimalleri söyleyebilir misiniz?
1: Şimdi bir kere kesinlikle bir ödeme alacaklar. Ama bu ödemenin ana parayla mı sınırlı kalacağı, yoksa kazancın işte belirli bir yüzdesini mi alacağı, tamamını mı alacağına dair süreç henüz netleşmiş değil.
0: Anladım.
1: Çünkü her fonun farklı bir bilançosu var. Yani bazılarının içerisinde hisse senetleri var. Bazılarının içerisinde bu soruşturması devam eden ve portföy yönetim şirketleri diye ifade ettim, işte Tera ve benzeri sahiplerinde göz altında olduğu şirketlerin hisselerinin yoğun olduğu fonlar da var. Mesela buralarda kayıplar çok büyük. Yani düşünebiliyor musunuz? Defter değeri 40 TL olan bir hisse senedi 4000 liralara gitmiş bu süreçte. Ve siz örneğin küçük yatırımcı olarak herkes anlasın diye sorduğunuz için söylüyorum. Örneğin 3500 liradan aldınız. Bugün hissenin değeri gelmiş tekrar eski yerine 100 liralara düşmüş. Dolayısıyla hani bunun satışından artık elde edilecek olan kar veya işte kazanç beklentisi artık eskisi gibi değil. Dolayısıyla burada hani ana para ve benzeri ya da ana para artı bir miktar kar mekanizmasının nerede çalışacağını bu kurumlar, koordinasyon kurulu yapacağı çalışmayla belirleyecek. Nerede tam olarak mesela manipülasyon başlamış? Nerede yapay fiyatlama başlamış? Nerede bu tabiri caizse piyasa dolandırıcılığı başlamış? Onu tespit etmeye çalışıyorlar. Parayı takip ederek, ipin ucunu takip ederek, öyle söyleyelim. Günün sonunda şunlara bakılacak. Yani her bir fon için toplam varlık değeri ne? Elimizdeki nakit ne? Bu suçu işleyenlerin mal varlıklarını sattığımızda elimizde ne kadarlık bir bakiye kalacak? Tüm bunlar üst üste konulup bir metot belirlenecek. Bu metotta tartışılan hususlar var. Örneğin sizin sorunuza söylediğiniz çok küçük yatırımcının bedellerinin erken ödenmesi gündeme geldi mesela. Onların belki hani ihtiyaçları daha fazladır diye. Yani çok küçük yatırımcının en azından onları bir şekilde, hızlı bir şekilde ödeyelim diye. Ama bazıları TMSF'ye devrolduğunda Hikmet Bey, bunlar belirli bir süreç içerisinde satılacaklar. Çünkü birdenbire satıldığı zaman değerinin çok çok altında gitmiş olacak. Ve yatırımcı da buradan istediği örneğin belki de ana parasını bile elde edememiş olacak. Ama burada yapılması gereken şey şu: güven duymak lazım. Bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi yönetiyor artık, öyle diyelim. Çünkü o toplantı itibariyle bana göre, en azından bu alanda uzman olan bir insan olarak söyleyeyim, yaptığı konuşmayı da baştan sona canlı bir şekilde dinledim. Artık tamamen koordinasyonu kendisi almış, kurulu da kurdu. Bundan sonraki süreçte artık devletimize güvenmemiz gerekir. Neden bu cümleyi kuruyorum? Şu sebeple: bugün sabah saatleri itibariyle daha manipülatif bazı sosyal medya paylaşımları görüyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Örneğin işte bireysel emeklilik sistemine de sıçradığına dair orada derhal işte emeklilik fonlarınızı satın gibi bazı açıklamalar var. Bunlar gerçekten çok talihsiz açıklamalar, çok problemli açıklamalar. Piyasada bazen böylesi senaryolar oluyor mu? Oluyor. Meşrulaştırmak için söylemiyorum. Dünyanın her yerinde fonlarda bazen problemli işlemler oluyor. Burada sevabı olanlar, günahı olanlar kimlerse tespit edecek ama tüm sermaye piyasasını ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm ekonomisini kuşatan bir sorunla karşı karşıya değiliz.
0: Evet.
1: Bölgesel bir orman yangını var. Bu orman yangınına bu kurul açacağı hendeklerle, yukarıdan yapacağı müdahalelerle tabiri caizse söndürecek. Ve bu yangının ormanın tamamına yayılması konusunda kötü niyetli, art niyetli açıklamaların da kesinlikle önüne geçmek lazım. İletişim Başkanlığı da bu konuda bence önemli bir hamle yaptı dün itibariyle. Burada da nasıl bir süreç izlediler? Bizzat Cumhurbaşkanımızın kurduğu bu fon kurulunu kendileri açıkladılar. Sebepleriyle beraber bir yazılı açıklama yaptılar ve tek elden süreci bence iletişim lisanını da yürütmek çok kıymetli ve önemliydi. Umarız bundan sonra bu adım bu şekilde devam eder. Çünkü kamuoyunun bu konuda net bilgilendirilmesi çok kıymetli. Aksi takdirde sürü psikolojisi, başkaca sorunlar doğabilir. Uhuletle ve suhuletle takip etmek lazım diye toparlamış olayım.
0: Efendim çok teşekkürler yayına katılımınızdan ve kıymetli açıklamalarınızdan dolayı hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Efendim biz tam yayını gerçekleştirirken bir son dakika bilgisi daha geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir deniyor. O isimler ekranlarınıza geliyor ama bu ne anlama geliyor? Ayrıntı olarak dinleyelim. Ahmet Nazif Vural karşımıza telefon attığımızda. Ahmet, ne anlama geliyor bu açıklama, anlatır mısın bize?
2: Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, hatırlayacaksınız, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Nisan 2025'te yapmış olduğu şikayetle birlikte başlayan bahis soruşturmasında birçok sayıda farklı süreçler geçirdik ve son gelinen noktada ise Türkiye Futbol Federasyonu geride bıraktığımız dakikalar içerisinde önemli bir aslında PFDK sevkini, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini bu noktada belirtti ve bu belirtilen sevklerin arasında toplamda olan sayıda 448 yönetici, yani Türk futbolundaki kulüplerde görev almış yöneticilerin 5 yıl içerisinde bahis oynayanları hangisiyse bunları bu noktada şu an için söyleyelim, PFDK'ya sevk edildi. Bunu da hatırlatmış. Bunu da hatırlatmış olalım. Burada önemli isimler var elbette. Dört büyük kulüpten de isimler var, ancak ben özellikle şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. PPDK'ya tedbirli şekilde sevk. Burada tedbirli şekilde sevki şöyle açıklamak gerekiyor. PPDK'ya sevk edildi bu kişiler ve sevk edildikten sonra bir araştırma sürecine girecekler. Araştırma sürecinin içerisinde de geçmiş dönemdeki bahis oyunları veya ne şekilde bahis olduğu veya bu bahisin gerçekten gerçekleştiği veya gerçekleşmediği yönünde futbol içerisinde bir araştırma yapılacak. Bu sevkler gerçekleştikten sonra ve bu tedbiren aslında konulmuş bu kararın ardından, araştırmalar bitmesinin ardından artık bu kişilerle alakalı netice kararı göreceğiz. Evet. 448 yöneticiyle alakalı işin belki de en önemli kısmı bu. Evet, şu an 448 isimden bahsediyoruz. Bu kişilerle alakalı sevk yazısı gönderildi diyoruz. Ancak araştırma henüz bundan sonra bitmedi. Daha da artarak devam edecek. İşin bir de elbette adliye ayağı olacak. Bu da oldukça önemli bir taraf.
0: Peki Ahmet, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Şimdi sıcak gelişmeler ard arda yaşanmaya devam ediyor. Bu arada Ankara'da MGK an itibariyle başladığı bilgisini paylaşalım sevgili seyirciler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da Ankara'da başladı. Biraz gecikmeli başladı ama toplantının başladığını belirtelim. Şimdi İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesi vardı bugün. Çok önemli açıklamalar vardı adliye koridorlarında. Böyle gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama. Bütün bu karmaşa içerisinde belki bunu daha fazla konuşmamız gerekiyor. 8 milyon dolar rüşvet verdim, ondan sonra ruhsat aldım diyor Medicana Hastanesi'nin sahibi. Şişli'deki binaları için efendim ruhsat istemişler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Bütün evrakları tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden denmiş ki 8 milyon dolar lazım size bu ruhsatı vermemiz için. Diyor ki Medicana Hastanesi'nin sahibi, 4 milyon doları banka aracılığıyla gönderdim. 4 milyon doları da elden verdim ve 8 milyon doları verdiğim gün ruhsatım çıktı diyor.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinin 25. duruşmasında son derece kritik savunmalar alındı. Medicana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt'la şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. İki isim Şişli'de yapımı tamamlanan hastane binasına ruhsat alabilmek için 8 milyon dolar ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Çapraz sorguda sürecin ayrıntılarını anlatan Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı tarafından resmi bir görevi bulunmayan Adem Altuntaş adlı kişiye yönlendirildiklerini dile getirdi. Bozkurt, ilk aşamada gelen bir kültür binası ve çöp kamyonları gibi istekleri yüksek maliyet sebebiyle kabul etmediklerini söyledi. Daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la görüştüklerini, bu temasların ardından talebin 8 milyon dolar nakit paraya döndüğünü anlattı. Ödeme sürecini detaylandıran Fatih Mehmet Bozkurt, 5 Haziran 2024'te 4 milyon doların Şişli Belediyesi hesabına bağış adı altında yatırıldığını, 4 milyon dolarınsa aracı Adem Altuntaş'a ofisinde elden teslim edildiğini

0: aktardı. Paranın verildiği gün projenin onaylandığını belirten Medicana Hastaneler Grubu sahibi Hüseyin Bozkurt ise yatırımları sebebiyle büyük bir maddi baskı altında olduklarını ve çaresizlikten dolayı bu ödemeyi yaptıklarını beyan etti.
1: İzmir'deki Buca Belediyesi'ne 150 milyon liralık borç nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. Haciz işlemi başkan ve başkan yardımcılarının makam odalarındaki eşya üzerinden yürütüldü.
2: ...150 milyon liralık borç için belediyeye haciz başlatıldı.
3: İzmir Buca Belediyesi'nin tutuklu eski başkanı Görkem Duman... ...2024-2025 yıllarında özel bir şirketten aralarında ekskavatörler, iş makineleri... ...ve binek araçların olduğu 118 araçla ilgili alım yaptı. Ancak aradan geçen süre zarfında alınan araçların taksitleri düzenli olarak ödenmediği için... Firma belediyeye haciz işlemi başlattı.
2: Alacaklı şirketle belediye arasındaki uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İcra memurları ve avukatlar polis ekibi eşliğinde belediye binasına girdi. Fakat belediye hizmetlerinde kullanılan taşınır ve taşınmaz mallar haciz edilemiyor. Haciz işlemi başkan ve başkan yardımcılarının makam odalarındaki eşya üzerinden yürütüldü. CHP'li Görkem Duman suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla 26 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
1: Efendim, Sakarya'nın Gebze ilçesine etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Karaçay Deresi taştı. Yolda çökmeli hasar oluştu. Detayları haber muhabiri Numan Erşan Karaca'dan dinleyeceğiz. Numan, dinleyelim seni.
4: İyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum Hikmet Öztürk. İçinde bulunduğumuz dakikalarda Sakarya'daki 65 saatlik süren yağış halen etkisini sürdürmeye devam ediyor ve aralıksız bir şekilde devam ettiğini ifade edelim. Sabah saatlerinde biliyorsunuz ki bizler haber ekipleri olarak Sakarya'nın birçok yerinde Geyve'de ve Karasu'da bulunmuştuk ve şu anda bulunduğumuz yer ise Geyve Kızılkaya mevkiindeyiz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bir yol var. Aslında eskiden bir yoldu. Şu an için ise sele kapılıp giden bir yol olduğunu belirtelim sizlere. Aynı zamanda bulunduğumuz yerde yukarıya doğru çıkan, yani vatandaşların yazlıklarına ve köy evlerine çıkan tek yol olduğunu belirtelim. Ve şu anda işte bu yoldan eser kalmadı. Sel o kadar güçlü bir şekilde geldi ki deyim yerindeyse Hikmet Öztürk, buradaki yolu ve içerisindeki derenin dış taraflarındaki köprüleri dahi silip süpürdüğünü belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, iç tarafa doğru gidelim. Hemen size yukarıda bir detay daha göstermek istiyorum. Bu yolun ilk başta çöktüğü yeri göstermek istiyorum. Aslında burası ikinci çökmüş olan yer. Hemen ileride görmüş olduğunuz gibi işte kameraman arkadaşımın gösterdiği yerin yaklaşık 2 metre aşağısına kadar suyun geldiği ifade ediliyor. Dün geride bıraktığımız saatler içerisinde ve normalde bu dereden yaklaşık 1 metrelik bir dere olduğu, 1 metrelik bir su akan bir dere olduğu bize belirtildi. Fakat geride bıraktığımız saatlerde ise 2,5-3 metreye kadar uzandığını belirtelim ve burada görmüş olduğunuz gibi zaten tahribat oldukça büyük. Buradaki yol tamamıyla sulara gömülmüş durumda ve kullanılabilecek olan tek yoldu. Peki yukarıdaki vatandaşlara ne oldu? Aslında akıllardaki soru bu ve aynı zamanda onlar nasıl kurtarıldı? Onlar da geride bıraktığımız saatlerde kimisi orman yollarından traktörlerle taşındı oradaki vatandaşlar. Kimisi ise Geyve'nin arka çıkış tarafından gittiler. Yani buraya uzanan bir yol daha var arka tarafta. O yolda normal ana arterlere çıkmayan dağ yollarından bir tanesi. Vatandaşlar mecburen o yönden çıkmak zorunda kaldılar. Hikmet Öztürk, şuradan bir detay göstereceğim sizlere. Hemen kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Aşağı tarafa doğru geçelim. Şu anda bulunduğumuz yer eskiden bir yoldu fakat şu anda yol kesinlikle değil ve girişlere çıkışlara kesinlikle izin verilmiyor. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Şurayı bir göstersin. Şimdi görmüş olduğunuz yerde herhangi bir toprak kayması, herhangi bir taş düşmesi gibi bir durum yok. Şu an burası olduğu gibi yeşilliğin olduğu, durduğu bir yer. Şimdi hemen aşağı tarafa doğru baktığımız zaman ise görüyoruz ki burada bir kayalar var. O kayalığı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi aynı zamanda şöyle bir durum var ki buradaki kayalık, yani yukarıdan gelen bir kaya değil. Sel sularının buraya getirdiği, aslında kilosunu tam olarak bilmiyorum fakat yüzlerce, belki de bir ton ağırlığında da olabilir. İşte bu taşı o kadar kuvvetli bir şekilde geldi ki buraya sel, işte bu taşı buraya kadar getirdi ve burada herhangi bir heyelan ibaresi ise görmüyoruz. Oldukça kuvvetli bir yağıştan bahsediyoruz. Sakaryalı vatandaşlara şöyle bir bilgi verelim ki şimdi biliyoruz ki bu yağmur ne kadar devam edecek, onların merak ettiği sorulardan bir tanesi de

0: Bu önümüzdeki 1,5 gün boyunca özellikle Sakarya'nın bu kesimlerinde, yani Geyve gibi, daha çok böyle Pamukova gibi onun yüksek kesimlerinde buradaki yağışların aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirtelim. Vatandaşlar oldukça dikkatli olmaları gerekiyor bu konuda. Çünkü şöyle bir durum da var. Sakarya'nın bazı yerlerinde sel felaketi o kadar fazla kendisini gösterdi ki okullar tatil edildi. Önümüzdeki günlerde Sakarya'nın içerisinde neler olacak? Sel felaketine karşı vatandaşlar nasıl önlemler alabilir? Bizler haber nöbetimize devam edeceğiz ve vatandaşlarımıza son bir uyarıda daha bulunalım. Meteorolojiden gelecek olan haberleri ve duyuruları önemsemeleri gerektiği noktasında bir kez daha bizler de uyarımızı bulunalım ve sözü Sakarya Geyve'den stüdyomuza bırakalım.
1: Doğan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında Atatürk'ün mirası konusunda bir tartışma var. Düzeltiyorum, yeni parti arasında Atatürk'ün mirası konusunda bir tartışma var. Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü Faik Öztrak dedi ki milletimiz Atatürk'ün partisine sahip çıkacaktır ifadesi kullandı. Hemen yeni partiden de bu konuda bir açıklama geldi. Özgür Özel de diyor ki biz binadan Atatürk'ün mirasını alarak çıktık diyor.
2: Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
3: O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık.
4: Muhalefette miras tartışması başladı. CHP ile yeni parti karşı karşıya geldi.
5: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde sahip çıkacaktır demişti. Öztrak'a yanıt yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel'in o yanıtıyla birlikte CHP ile yeni parti arasında miras tartışmasının fitili de ateşlenmiş oldu.
3: Anket soruyorlar. Üst çıkmış ankette. Millet Atatürk'ün partisine oy verecektir diyor. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Bu millet Atatürk'ün partisiyle girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci partide yapmadı.
4: Yeni parti genel başkanı Özel, milletvekilleri çalışma programında konuştu. Hedefinde eski partisi CHP vardı.
3: Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, o günde binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras yeni partinin kadrolarına ve milletimize emanettir.
4: Özel'in açıklamalarının ardından kapalı toplantıya geçildi. Özgür Özel yeni yasama yılı ve güncel siyasi gelişmelere dair vekillerin görüş ve önerilerini aldı.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dosyasındaki çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Adli tıp raporunda kokain tespit edilen Yıldırım'ın dijital materyallerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı kişiyle yapılan WhatsApp yazışmaları, alkol koleksiyonu fotoğrafları ve ezan okunurken devam eden eğlence görüntüleri de yer alıyor.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor. Soruşturmada tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dijital materyalleri ve emniyet ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın telefonunda Özgür Özel adıyla kayıtlı bir hesapla yapılan yazışmalar tespit edildi. 2 Haziran 2020 tarihli yazışmada Atilla Yıldırım'ın hesabından bir fotoğrafın ardından "Başkanım, 2 müh, 2 koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" mesajı gönderildi. Karşı taraftansa "Eyvallah" yanıtı geldiği görüldü. 23 Temmuz 2020 tarihli başka bir WhatsApp konuşmasında ise Yıldırım'ın "Bakanım iyi günler, akşam bahçede mangal hazırlığı yapıyorum. Yoğunluktan fırsat bulursanız bekliyorum, saygılar" şeklinde mesaj gönderdi. Karşı taraftan da aynı güneş gözlüklü emoji ile cevap geldiği anlaşıldı. Dosyayla birlikte gündeme gelen görüntüler arasında Atilla Yıldırım'da Özgür Özel ve çok sayıda ismin birlikte bulunduğu bir eğlence ortamına ilişkin videoda yer alıyor. Videoda ezan sesi duyulmasına rağmen eğlencenin sürdüğü görülüyor. Söz konusu görüntü Yıldırım'da Özel arasındaki ilişkinin yalnızca WhatsApp mesajlarından ibaret olmadığını gösteriyor.

0: Soruşturmanın mali ayağındaysa Masak verileri Yıldırım'ın hesabındaki para hareketlerini ortaya koydu. İfade tutanağına göre Yıldırım'ın banka hesabına haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı kişiden 13 ayrı işlemde toplam 3.953.443 lira gönderildi. WhatsApp yazışmaları tartışılırken Yıldırım'ın emniyet ifadesindeki uyuşturucu kullanımı ile ilgili beyanı da dosyanın en önemli ayrıntılarından biri oldu. Atilla Yıldırım ifadesinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorusuna yurt dışında 3-4 ay öncesinde bir kez Romanya'da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım cevabını verdi.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nca Azerbaycan'ın ev sahipliğine Türkiye ve Özbekistan'ın da katılımıyla devam eden Birliğin Gücü 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen meskun mahalle eğitimlerinden görüntü paylaşıldı. İşte o nefes kesen görüntüler.

0: Şimdi bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir havayolu şirketinin Dubai'den Tel Aviv'e uçan uçağındaki olayları konuştuk çok fazla. Zira bir terör saldırısı olduğu konuşuldu öncesinde, sonrasında uçağın bir kaçırma meselesi olduğu ortaya çıktı. Fakat sonrasında ortaya çıktı ki iki pilot arasındaki bir mesele var. Fakat o mesele ne olduğu tam da netleşmiş değil. Faruk Hanedar, Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri karşımızda. Faruk, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi neler konuşuluyor İsrail'de? Bu iki pilotun uyruğuyla ilişkin, birisi Rus, birisi işte Ukrayna, Rus-Ukrayna savaşındaki mesele mi tartışma olmuş? Nedir bu mesele, bize etraflıca anlatır mısınız?
1: Kolaylıklar. Aslında İsrailliler güne panikle başladı diyebiliriz açıkçası. Son günlerde özellikle yaşananlar ve dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir saldırı tehdidi olduğuna ilişkin iddiasının ardından böyle bir hadisenin gerçekleşmesi İsraillilerde paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde sizin de belirttiğiniz gibi Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai hava yollarına ait bir uçaktan bir kaçırma sinyali gönderildi ve uçak aslında takip uygulamalarından kayboldu kısa bir süreliğine. Daha sonra uçak tekrar ortaya çıktı ve Suudi Arabistan ile temasa geçti. Tebük Havalimanı'na indiği bildirildi. İsrail basını ilk olarak uçaktaki iki pilotun birbiriyle kavga etmesi neticesinde böyle bir olayın yaşandığını aktardı. Uçakta 150'den fazla yolcu bulunuyordu ve çoğu İsrailliydi bunların. Ve İsrailliler, İsrail basını özellikle bu konuya çok fazla eğildi. İlk etapta pilotun birisinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğu gibi bir iddia ortaya atıldı. Ve kavganın bu nedenle çıktığı, iki pilotun kavgası neticesinde uçağın sinyal gönderdiği iddia edildi. Fakat daha sonra iki pilotun kavgasının daha farklı bir boyutta olduğu, bir bıçaklama olayının yaşandığı ortaya atıldı. Şu anda İsrail'in temel iddiası bunun tırnak içerisinde bir terör saldırısı olduğu, uçağı kaçıran pilotun uçağı düşürmek istediğini iddia ediyor İsrailliler. Nitekim kısa bir süre önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da bunu gösteren göstergeler var elimizde, bunu ortaya koyan işaretler var elimizde şeklinde bir iddiada bulundu. Malum olduğu üzere İsrail'de seçimler yaklaşırken, evet, Netanyahu açıkçası birçok meseleyi de kendi faydasına kullanmak istiyor. Çünkü kamuoyu yoklamaları Netanyahu'nun geride olduğuna işaret ediyor. Şu an birçok soru işareti var aslında konuyla ilişkili. Şu anda net olarak ne yaşandığını, uçaktaki iki pilotun neden kavga ettiğini, yolcuların nasıl müdahale ettiğini. Çünkü biliyorsunuz uçaklarda kokpite girilebilmesi için, yolcuların müdahale edebilmesi için bir kod gerekiyor da, ve bu çok mümkün görünmüyor açıkçası.

0: parçası nasıl müdahale edildi? Bu kavga nasıl çıktı? Hiçbirisi bilinmiyor şu anda. Bir soruşturma yürütülüyor.
1: Suudi Arabistan'dan bir açıklama yok mu? Çünkü hani ilk önce Suudi Arabistan'a indi uçak. Daha sonrasında işte orada kaldı filan. Dolayısıyla Suudi Arabistan makamlarından belki biraz daha sağlıklı bilgi gelebilir diye düşünmüştüm. Senin de belirttiğin gibi tam böyle yani İsrail bunu tam bir propaganda aracı olarak kullanır her türlü. İşte İsrail vatandaşlarını öldürmek istediler filan diye böyle kullanır ama Suudi Arabistan'dan gelmedi mi sağlıklı bir açıklama?
0: Sağlıklı bir açıklama yok şu anda açıkçası. Net bir şey söyleyemiyoruz. Pilotun birisinin Ummanlı olduğu biliniyor. İlk başta birisinin Ukraynalı, birisinin Rus olduğu iddia edilmişti. Fakat yaralanan pilotun Ummanlı olduğu iddia ediliyor. Daha doğrusu İsrail'in iddiasına göre uçağı kaçırma girişiminde bulunduğu pilotun Ummanlı olduğu iddia ediliyor. Öte yandan İsrail ilk etapta öğle saatlerinde 3 askeri kargo nakliye uçağı hazırlamıştı. Yolcularını tahliye etmek için Suudi Arabistan'dan. Fakat İsrail Devlet Televizyonu Kan Suudi Arabistan'ın buna izin vermediğini, daha doğrusu izin vermeyi geciktirdiğini iddia etti. Akabinde yine Fly Dubai bir sefer hazırlayarak, bir ek uçak göndererek İsrailli yolcuları tahliye etmeye başladı. İsrailli yolcular buna itiraz ettiler. Tekrar Fly Dubai'nin uçağına binmek istemediklerini söylediler. Bunu, evet. Bu aşamada İsrail Ulaştırma Bakanı'nın vesaire devreye girdiği belirtiliyor. Ve yolcuların uçağa bindiği, Mossad taramasından geçirildiği, güvenlik kontrolünden tekrar geçirildiği ve uçağın şu dakikalarda muhtemelen Tebük'ten havalanarak İsrail'e doğru yola çıktığı aktarılıyor.
1: Peki. Faruk Hanedar, çok teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. İyi çalışmalar dileyelim sana. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu İran savaşı sonrasında bir mühimmat meselesi olduğu zaten günlerce konuşuldu. Aylarca anlatıldı. Hatta Donald Trump'a da bu mesele soruldu. Donald Trump bunu reddetti biliyorsunuz. Diyor ki bizim stoklarımız yeteri kadar fazla var. Hatta hiç olmadığı kadar stoklarımız yerinde filan diyor ama rakamlar onu söylemiyor. Özellikle SİHA konusunda. Savaşın başında Amerika Birleşik Devletleri'nde 351'den fazla SİHA varmış efendim. Bugün geldiğimiz noktadaysa envanterde 135 SİHA kalmış.
2: ABD'nin İran savaşı ordunun mühimmatını hızlı şekilde tüketti. İnsansız hava araçları konusunda da Amerikan ordusu sorun yaşıyor.
3: Çok güçlü, neredeyse sınırsız tedarikimiz olan bazı mühimmat türlerimiz var.
2: 2022 yılında envanterde bulunan SİHA sayısı 351 iken bu sayı 135'e düştü. Şu ana kadar İran'da ABD 45 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybetti. Bunların büyük çoğunluğu İran tarafından vurularak düşürüldü ya da ağır hasar gördü. Her bir İHA'nın maliyetinin ise 30 ila 50 milyon dolar arasında değiştiği tahmin ediliyor. Sadece İran savaşı sırasında düşenler hesaplandığında 2 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Sadece İran cephesi değil, ABD'nin Husilere yönelik operasyonları sırasında da çok sayıda İHA vuruldu ve düşürüldü. Son düşürülen İHA'larla birlikte envanterde 135 adet MQ-9 Reaper İHA'nın kaldığı ortaya çıktı. Ancak mühimmatta olduğu gibi yeni İHA üretimi de beklendiği şekilde hızlı ilerlemiyor. Üretim hattı yeniden açılsa bile yeni Reaper'ların ABD ordusunun kullanımına verilmesi için 2 yıllık bir süreye ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise mühimmat stoklarında düşüş yaşandığı iddialarını sert bir dille yalanlamaya devam ediyor.
3: Çok iyi durumdayız ama şunu da söylemeliyim ki her zaman daha fazlasını istiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük miktarda mühimmatımız var.
1: Efendim, Myanmar'daki saldırı ekranlarınızı getireceğiz. 2021'deki askeri darbeyle bir iç savaşa sürükleniyor Arakan, Myanmar, ki zaten daha önceki zamanlarda Arakan Müslümanlara Myanmar hükümetinin yaptığı işkenceleri biliyorsunuz. Yeni saldırılar var efendim. Tekrar Arakan'daki sivil hedefler saldırıya uğradı. 58 kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiği bilgisi var.
4: Myanmar ordusu pazar yerini vurdu, onlarca Müslüman hayatını kaybetti. Arakan'da akan kan durmuyor. Yine Müslümanlar hedefte. Adres bu defa Rakhine eyaleti oldu. Myanmar ordusuna ait savaş uçakları kentteki bir pazar yerine bomba yağdırdı.

0: Yoğun bir kalabalık vardı. Bombaların düşmesiyle pazar yeri kan gölüne döndü. Araçlar alev içinde kaldı. Çevredeki binalar ve bir köprü hasar gördü. Saldırı sırasında pazarda esnaf, alışveriş yapanlar ve yoldan geçenler bulunuyordu. Onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı. Birleşmiş Milletler saldırıyı kınadı. Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, yaralıların birçoğunun ağır durumda olduğunu duyurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerini iletti.
1: Saldırı bir pazar yakınında gerçekleşti. 50 kişi öldü ve yaklaşık 60 kişi de yaralandı. Kalplerimiz saldırıdan etkilenenler ve aileleriyle birlikte.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Türk Devletleri Dergisi'nde bölge içi ticareti artıracak ulaştırma, gümrük ve dijital bağlantı projeleri öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
5: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
6: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
7: Garanti BBVA.
8: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Garanti BBVA.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
14: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
15: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
16: Kazancım net, sigortam net.
13: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adına. Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
8: Stablex.
2: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Compen. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
6: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
8: istersen ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
11: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: yapıyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo.
3: Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara sarıdır. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Bakın, biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin, hem bugünün, hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur.
4: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç gelişmeler var. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı ve Alanya Belediye Başkanı görevden el çektirdiler. Dersu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kovular. İstanbul'da da bazı belediye başkanların Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı gündemde. İlter Yeşiltaş karşımızda Ankara'dan. İlter'e bir gidelim. İlter bize Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihraçları anlatacak. Bir önceki saat dilimi içerisinde de İlter'le de konuşmuştuk bu meseleyi. Bu ihraçların aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki iyi partiler, düzeltiyorum, yeni partiler olduğu belirtilmiş. İlter, ne deniyor, ne anlatılıyor, dinleyelim seni.
5: Hikmet Öztürk tam da gerekçe bu, az önceki yayında da aktarmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmasına rağmen yeni partiye çalışan bazı belediye başkanlarının olduğunu ifade etmiştik. Ve bu da haliyle Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi cephesinde rahatsızlığa neden olmuştu. Ve bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bu belediye başkanlarının tutumu değerlendirildi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 5 ilçe belediye başkanı kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Hangi belediye başkanları onlar? Tekrar hatırlatalım. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu,

0: Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yayın, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bu isimlerin ihracı istendi. Parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla. Şimdi bu konuya dair CHP sözcüsü Müslüm Sarı da az önce bir açıklama yaptı. Dedi ki hiç kimse CHP içinde bulunup CHP üyelerini istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin örgütlenmesine katkı veremez. Yani yeni partiyi burada işaret ediyor. Başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diyemez. Özgür Özel kastediliyor burada da. Ve hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Şu anki genel başkan da dahil hiçbir belediye başkanı, hiçbir milletvekili, hiçbir parti üyesi CHP'nin üstünde değildir. Asıl olan CHP'dir dedi. CHP üyesi olup başka bir siyasi parti için çalışmak açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse yetkisi ve makamı ne olursa olsun bu kuralların dışında değildir dedi. Ve bu gerekçelerle bu 5 belediye başkanı ile ilgili ihraç kararının alındığını ifade etti Müslüm Sarı. Yeni ihraçlar olur mu? Evet, olabilir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü hali hazırda şu anda CHP üyesi olup yeni partiye çalışan başka belediye başkanlarının da olduğu ifade ediliyor. Onlar da gözlemleniyor, not ediliyor ve önümüzdeki MYK toplantılarında bu isimlerle ilgili de bir değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor. Yani yeni ihraç kararlarının alınacağını söyleyebiliriz diyelim. Söz tekrar Ankara'dan CHP Genel Merkezi'nden size bırakalım.
1: Ederim. Şimdi yine Ankara'ya gideceğiz. Zira Milli Güvenlik Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı toplanmış da geçtiğimiz saat dilim içerisinde aktarmıştık. O toplantı sona erdi. Mert Acaylıoğlu bizi bekliyor Ankara'da yine. Mert'e gidelim. Mert, var mı bir açıklama?
2: Teşekkür ederim Hikmet Öztürk. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık yarım saat önce başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli konu başlıklarının masada olduğunu belirtelim. Öte yandan bölgesel konular, İran-ABD gerginliği, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokatif adımları, Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği gibi birçok konu başlığı bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısı değerlendirildi. Toplantıya ilk kez katılan bir isim var. Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran. Orgeneral Rafet Dalkıran son yaş kararlarıyla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bilindiği üzere yükselmişti. O da bugün ilk kez kendi adına aslında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yer alıyor. Türkiye'nin güvenliğini önceleyen konular Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınacak ve görüşülecek. Bu kapsamda ifade ettiğimiz gibi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci oldukça önemli ve dikkat çekici bir yer tutuyor. Bu konu enine boyuna değerlendirilecek. Önümüzdeki gün meclis açılıyor, yasama yılı başlıyor. Hem meclis çalışmaları, yani terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, hem de sahadaki teyit tespit mekanizmaları ne yönde işletildi, bunun değerlendirilmesi ve istişare edilmesi bekleniyor Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Toplantı henüz devam etmekte. İlerleyen saatlerde MGK bildirisi, yani Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarını göreceğiz. Yazılı bir açıklama gelecek. O açıklama da yine bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız diyelim Hikmet Öztürk ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, teşekkürler. Efendim, işsizlik oranı Ağustos ayına geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puan gerileyerek %7,8'e indi. Aynı dönemde istihdamsa 136 bin kişi arttı.
3: İşgücü piyasasında Ağustos ayında işsizlik geriledi, istihdam arttı. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya göre 106 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı 2 milyon 740 bine gerilerken işsizlik oranı da 0,3 puan düşerek %7,8 oldu. İstihdamda ise artış dikkat çekti. Ağustos'ta istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla %48,4'e çıktı. İş gücüne katılım oranı ise değişmedi ve %52,5 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 olurken kadınlarda %10,1 olarak gerçekleşti. İstihdam oranında da erkekler %65,8'de, kadınların %31,5'lik oranının oldukça üzerinde yer aldı.
4: Olumlu olmakla birlikte manşet rakam. Orada biraz geniş tanımlı işsizlik tarafı da, o tarafı da göz ardı etmemek gerekiyor diye yorumluyorum. Yani iş gücüne katılımı da arttırmak gerekiyor yani istihdam tarafında.
3: İş gücü piyasasında gençler açısından da Ağustos ayı

0: İş gücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi. İşsizlik verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde büyümenin istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. İş gücü piyasamız, ekonomimizin dengeli ve sürdürülebilir büyümesinin desteğiyle istikrarlı seviyesini korumaktadır. Önümüzdeki dönemde büyümenin istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi ve daha fazla vatandaşımızın üretim sürecine katılmasını hedefliyoruz. Yılmaz, iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve ekonomik büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı bir refah artışına dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan ve büyümenin kazanımlarını toplumun tüm kesimlerine yansıtan kapsamlı kalkınma anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi.
1: Efendim, piyasalarda kapanış saati, kapanışa bakacağız. Piyasalarda Borsa İstanbul'da an itibariyle kapanışta %2,79'luk bir düşüş yaşandı ve 11.947 puandan Borsa İstanbul günü tamamladı. Dolar ve Euro'da yukarı doğru yatay bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Dolar 49.02'den işlem görüyor. Euro'da ise 55.68'den işlem gördüğünü söyleyelim. Kıymetli madenlerde bir düşüş yaşıyoruz. Gram altındaki düşüş %0,12'lik bir düşüş de 6.579 liradan işlem gördüğünü söyleyelim. Gümüşte ise düşüş daha yüksek. %1,61'lik bir düşüş var. Gümüşte ise 60 liradan işlem gördüğünü belirtelim. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurultay hazırlıkları var. Genel başkan ve parti yönetiminin belirleneceği büyük kurultaya az bir süre kaldı. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Haberimizi izleyeceğiz.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim.
3: CHP'de aday enflasyonu yaşanıyor. Genel başkanlık koltuğuna Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da talip. Uysal'a yakın kaynaklar Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda Uysal'ın genel başkanlık için sahaya ineceğini ifade etti.
2: Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: CHP'de ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'li kurmaylara göre gemiyi limana sağlıklı şekilde götürecek olan tek isim Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
3: CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim Aytuğ Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday adayı olan Atıcı bir kez daha yarışta ben de varım dedi.
6: Demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz.
3: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da kurultayda aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Salıcı şu ana kadar renk vermedi. Adaylık için Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in ismi de geçiyor.
7: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
3: CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegenin en az %10'unun yazılı önergesi, yani imzası gerekiyor.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Diyor ki İran artık pes etmek üzere diyor. Gidelim hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne İrfan Sapmaz'dan hem detayları hem de yorum dinleyeceğiz. İrfan, gerçekten öyle mi? Amerika Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre İran pes etmek üzere mi? Ne diyorsun?
8: Tabii ki öyle olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. 3 Kasım arası seçimler yaklaştığı için senede çok konuştuk. Bu açıdan tamamıyla bir baskı unsuru olarak kullanmaya devam ediyor. İşte en son yaptığı açıklamalarda da özellikle İran'ın henüz pes edip etmeyeceğini bilmiyorum ama pes edecekler diyor. Ve İran'ın çok kötü durumda olduğunu söylüyor. Tabii her zaman söylediği şeyler işin açıkçası Donald Trump, ama çok yakında da en son açıklama her ne olursa olsun kazanacağız diyor. Tabii diplomasi cephesine baktığımız zaman işte İran Katar aracılığıyla iletilen 7 günlük ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nda seyir seferi yeniden başlatma öncesine Washington'dan yanıt aldığını açıkladı. Reuters'a göre taslak Haziran'daki mutabakatın geliştirilmiş bir biçimine dönmeyi ve İran'ın nükleer programı ile ilgili somut adımları da ele almayı öngörüyor. Tabii Trump yönetimi ise nükleer başlıkta ilerleme olmadan anlaşmaya varılmayacağını söylüyor. Tabii dolayısıyla masada temas sürse de tarafların ilk adımı kimin atacağı ve Hürmüz'ün nasıl açılacağı konusunda uzlaşma sağlanmış değil.

0: Evet, tabii ABD ana akım medyasındaki değerlendirmelere de kısaca biraz değinmek istiyorum. Trump'ın yakında zafer söylemiyle savaşın sahadaki ve diplomatik tablosu arasındaki farkı öne çıkartıyor. Mesela CNN'e konuşan Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Stephen Cook, Washington ve Tahran'ın hem tırmanma hem müzakere seçeneğini masada tuttuğunu, Trump'ın ise ara seçimlere kadar büyük bir krizi önlemeye çalışıyor olabileceğini değerlendiriyor. O açıdan 3 Kasım ara seçimleri çok önemli Donald Trump için. Şu an itibariyle birinci derecede İran ve dolayısıyla Amerika'daki benzin fiyatları, dün itibariyle aracıma benzin koydum, $2.67 olan 27 Şubat'taki benzin, Google üzerinden araştırma yapıyorum, en yakındaki en ucuz benzin diye $4.5'dan aldım. Tabii ki Amerikan halkını bu birinci derecede inanılmaz şekilde rahatsız ediyor ve şu anda kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman, Amerika'nın en büyük kamuoyu yoklamalarına, Temsilciler Meclisi'ni yani Kongre çatısı altındaki bir tarafta Temsilciler Meclisi 435 sandalye, diğer tarafta 100 sandalye Senato, Temsilciler Meclisi'ni tamamıyla kaybetmiş durumda şu anda Cumhuriyetçiler. Senato'daysa, yani 100 sandalyeli Senato'daysa 53'e 47, yani 53 Cumhuriyetçiler 47 Demokratlar önde, ancak başa baş gelmiş durumda. O açıdan Donald Trump için çok açıcı, iç açıcı bir durum bulunmuyor ve birinci derecede İran meselesi ve dolayısıyla da petrol ve petrole bağlı tüm ürünler Amerikan toplumunu vurmuş vaziyette. O açıdan Donald Trump sürekli açıklamalarla işte Amerika'nın kazandığını, bundan sonraki süreçte işlerin daha da kolay olacağı yönünde mesajlar veriyor. Benzin fiyatlarının düşeceği yönünde mesajlar veriyor. Ama aylardır bu mesajları veriyor. Benzin fiyatlarına en ufak bir katkısı olmuş değil. O açıdan da Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar tamamıyla Amerika'daki tansiyonu düşürmeye odaklı diyebilirim.
1: İrfan, şimdi sen anlattın işte Senato'daki mesele, diğer taraftan işte meclisteki meseleler, ya Donald Trump da biliyor bunları. O da hani okuyabiliyor. O bir de bir taraftan azledilme korkusunda yaşıyor. Bunu defalarca söyledi. Buna rağmen,
0: çok doğru,
1: buna rağmen niye devam ediyor bu savaş? Buna rağmen Donald Trump niye bu savaşı bitiremiyor? Ya da işte kamuoyundan beklediği o ilgiyi görmeyi çok istiyor elbette kendisi. Niye bir hamle yapamıyor bu konuda? Yorumun nedir?
0: Çok kısaca özetleyeceğim. Çok anlatım haber ekranlarında. Herkes zannediyor ki Amerikan başkanının iki dudağı arasında her şey, ama öyle değil. Amerika'da dengeler var. ABD'deki özellikle asker endüstriyel kompleks MIGS dediğimiz bu yapı şu anda Donald Trump'ı tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyor. Yani savaşın devam etmesinden yana. Ama ben çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki gelişmeleri, fon olaylarını çok yakından takip ediyorum. Şu anda Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki bu derin yapı, asker endüstriyel kompleks dediğimiz yapı başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki ülkeleri karıştırmak, sürekli bir savaş, sürekli kışkırtmalarla yeni çatışmaları alevlendirmek için çok ilginç bir şey yapıyor. Türkiye'de hedef tahtasında olan ülkelerin başında geliyor diyebilirim. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu fon ve başta olmak üzere birçok kara paraların önünü kesmek için vermiş olduğu mücadelenin aynı Donald Trump şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde veriyor. Yani dünyadaki tüm bu kara paraların yönetildiği yer Amerika Birleşik Devletleri'dir. O açıdan evet, da özellikle buradaki bu kara paralar üzerinden Donald Trump'ı sıkıştırmaya çalışıyorlar. O açıdan Türkiye'deki olayların da ben tesadüfi olduğunu zannetmiyorum. Tabii ki yani ne kadar insanlar bunun farkında, çok emin değilim Türkiye'de. Bu para transferlerinin, trilyonlarca dolarlık para transferlerinin çeşitli ülkelere bu yapılar üzerinden, ABD'deki bu derin yapı üzerinden aktarılarak iktidarları, memnun olmadıkları hükümetleri, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tabii ki ben özellikle de Amerika'daki bu derin yapının memnun olmadıklarını çok yakından anlatıyorum. Özellikle de Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki bu ilişkilerden son derece rahatsız olduklarını düşünüyorum. O açıdan da Donald Trump'ın tek başına bir ABD başkanı olarak İran'a yönelik bütün operasyonları bitirme gibi bir lüksü yok maalesef.
1: Peki. İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay gelsin sana. Efendim, çok kısa bir ara vereceğiz şimdi ajans akşama doğruya. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, COP31 başkanlığı kapsamında açıkladığı elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar %35'e çıkarma hedefi doğrultusunda Antalya'da elektrifikasyona yönelik uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Bir adım önde.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
10: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
11: Sıradaki şarkı hep

0: haricinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
7: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
8: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net. Umran Oto Ekspertiz.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Reklam. A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Türkiye'nin haber radyosu.

Efendim devam ediyoruz. Türkiye'ye her kritik dönemde ekonomik ve siyasi operasyonlar oluyor. 17-25 Aralık'ta Gezi provokasyonunda, 15 Temmuz darbesi ve sonrasındaki gelişmelerde bunları yaşadık. Bugün gündem fon krizi ve muhalefetin bunu siyasi ranta çevirme çabası. Fon krizinin perde arkasını, öncesi ve sonrasında yaşananlarla verilen mesajı anlattığımız analiz haberimizi izleyeceğiz şimdi.

0: Bugün yaşananları anlamak için geçmişi hatırlamakta fayda var. Geçmişte yaşananları unutmayalım ki gelecekte olabilecekleri öngörelim. Türkiye bugün fon krizini konuşuyor.
1: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
0: Biz de bazı sorular sorarak başlayalım. Muhalefete bu belge ve bilgileri kimler sızdırdı? Muhalefet neden her gün yeni belge çıkacak diyerek hem ekonomiyi yıpratıyor hem güvensizlik havası oluşturuyor? MASAK'a yapılan FETÖ operasyonunun perde arkasında ne var? Sosyal medyada FETÖ hesapları birden neden aktifleşti? Organize operasyonla hedef saptırarak neden başörtüsü ve dindarlar hedef alınıyor? Fon krizinde adı geçen ve AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayankaya'nın onlarca fotoğraf ve görüntüsü varken neden özellikle Kabe'de çektirdiği görüntüler televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyada kullanılıyor? Muhalif geçinen bazı sanatçılar ve siyasetçilerin de aynı fon içinde olduğu halde muhalefet neden gündeme getirmiyor? Muhalefet İstanbul başta olmak üzere birçok ilde belediyelerde yaşanan asrın yolsuzluğunu perdelemek mi istiyor? Bu sorulara birazdan yanıt arayacağız ama önce biraz geçmişe gidelim.
1: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
0: AK Parti kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatleriyle Türk siyasetine damga vurdu. 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altında Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti imzası var. Bunlar olurken kimi zaman ekonomik ve siyasi istikrardan rahatsız olan çevrelerin hedefi oldu, kimi zamansa darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye adeta dönüşüm sürecine girdi 3 Kasım 2002'de. Her alanda reformlar yaşandı. Askeri vesayete ağır darbe vuruldu. Milli Güvenlik Kurulu sivil yapıya dönüştürüldü. Demokratikleşme adımları birbirini izledi. Bugünse terör örgütü PKK silah bıraktı. Terörsüz Türkiye ile

0: 50 yıllık prangadan kurtulma noktasına gelindi. Başörtüsü sorunu vesayet bekçileri için bir sorundu. AK Parti bir türlü çözülemeyen bu soruna da el attı. Okullarda ve devlet dairelerinde kılık kıyafet serbestisi getirildi. Yakın tarihimize kara bir leke olarak geçen başörtüsü yasağı da böylece kaldırıldı. Meclisin kapıları da başörtülü vekillere açıldı. Eğitim, yargı reformu, ekonomi alanında Türkiye kendi politikalarını kendisi belirleyen bir ülke haline geldi. AK Parti henüz iktidarının 5. yılında yeni bir krizle karşı karşıya bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaosa dönüştürülmek istendi. Önce Cumhuriyet mitingleriyle seçime istikamet verilmeye çalışıldı. Ardından Türk demokrasi tarihine e-muhtıra olarak geçen 27 Nisan bildirisi geldi. Ancak AK Parti, yönetim, teşkilat, seçmen üçlüsüyle hükümet ve milli iradeyi hedef alan girişimler karşısında geri adım atmadı.
1: Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez.
0: Yargı içinde odaklanan vesayet çevreleri yine boş durmadı. Bu kez AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi davayı 30 Temmuz 2008'de karara bağladı. 5 üye kapatmaya hayır dedi. 6 üye kapatmadan yana oy kullandı. Nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatma talebi reddedildi. Takvimler 7 Şubat 2012'yi gösterdiğinde ise devreye FETÖ girdi. Sahnelenen oyun MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasıydı. MİT krizini gizli provokasyonu takip etti. Amaç yatırımları durdurmaktı. Başkan Erdoğan'ın kararlı tavrı, milletin azim dolu iradesi, puslu havanın dağılmasında etkiliydi. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası, hükümeti düşürme çabaları ve Fethullahçı terör örgütünün son kozu 15 Temmuz girişimi. Daha sonra peş peşe yaşanan ekonomik saldırılar. Şimdi bugünlere gelelim. 500 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon kriziyle karşı karşıyayız. Bir yanda soruşturma devam ediyor. Gözaltılar var, tutuklamalar var. Mal varlıkları donduruldu. Yurt dışı çıkış yasakları getirildi.
2: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
0: Diğer yandaysa devlet mağdur vatandaşın sorunu için formüller üretiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat konuya müdahil olarak sonuna kadar gidilmesi talimatını verdi. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için de hukuki ve idari düzenlemeler dahil yeni tedbirler hayata geçirilecek.
2: Ekonomi kurmaylarımız da ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
0: Tasfiye sürecinde fonların yönetimi içinde adımlar atıldı. Tera portföy fonlarının tasfiyesi İş Bankası'na, diğer fonların tasfiyesi ise Ziraat Bankası'na devredildi. Ayrıca tasfiye sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
2: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.
0: Sermaye piyasası kuruluysa tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hangi talimatlarının ödeme kapsamına alınacağını netleştirdi. 17 Eylül'de TEFAS üzerinden alım satıma kapatılan fonlarda 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle sistem tarafından iptal edilen 17 Eylül tarihli talimatların sahipleri de hak kaybına uğramayacak.
3: Böyle bir miktarda geniş açıdan baktığımızda fonlara yönelik en azından bu 131 fonun piyasa değerlerine, toplam varlık büyüklüklerine baktığımızda elbette ki toplam

0: Fon piyasası içerisinde %7 gibi aslında sınırlı bir alanda olduğunu söyleyebiliriz.
1: SPK'ya göre bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani sistem tarafından iptal edilen talimatlar da tasfiye sürecinde karşılıksız bırakılmayacak.
2: Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Yapısal olarak bir problemle karşı karşıya değiliz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha bir kuvvetlendirmiş bir şekilde yoluna devam edecektir.
1: Bununla birlikte 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemler de kapsam içine alındı. SPK'nın açıklamasıyla birlikte tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı ve hangi işlemlerin ödeme kapsamına gireceği netleşmiş oldu.
3: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
1: Bu anlattıklarımız işin ekonomik kısmı. Başkan Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimi tüm enerjisiyle vatandaşın mağduriyetini giderecek adımlar atıyor ve atmaya devam edecek.
4: Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
1: Ama asıl dikkat çekmemiz gereken başka yerlerde var. Borsada yaşanan bu krizi siyasi ve ekonomik operasyona döndürme çabasında olanlar devrede. Tıpkı geçmişte yaptıkları gibi.
4: Dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
1: Dava uzun ve çetin bir yolculuktur. Çünkü dava dediğimiz şey yalnızca bir hedefin peşinden gitmek değil, bir inanç etrafında birlikte yürüyebilmek, benden önce biz diyebilmektir. Belki de bu yolculuğu asıl zorlaştıran da budur. İnsanların olduğu her yerde ne yazık ki ben duygusunun, kişisel hesabın ve menfaatin öne çıktığı anlarda yaşanabilir.
5: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
1: Asıl mesele böyle bir imtihanla karşılaşıldığında kendi nefsine yenilmemek, şahsi hesapları davanın ve ortak yürüyüşün önüne koymamaktır. Ancak yanlış yapıldığında da yanlışın üzerini örtmek, kişiye göre farklı ölçüler uygulamak doğru değildir. Kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun, yaptığı yanlışın hesabını vermelidir. Davaya zarar veren, güveni zedeleyen ve ortak yürüyüşe ihanet eden kişi, ismine, cismine ve kimliğine bakılmadan gerektiğinde bu yolculuğun dışında bırakılabilmelidir.
5: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın. Kenara gelmiyor.

0: olursa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.
1: Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin fon krizindeki tavrı da tam da böyle oldu. Adı fon krizine karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Ne Başkan Erdoğan ne de hiçbir AK Partili Kaya'nın yaptıklarını savunmadı.
0: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
1: Peki ya CHP, yeni adıyla Yeni Parti? Bugün Fatma Betül Sayankaya üzerinden AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel ve arkadaşları, Özkan Yalın konusunda günlerce neden sessiz kaldı ve ihraç edemedi? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın milyon dolarlık rüşvet iddiaları neden yanıtsız kaldı? İstanbul'da milyar dolarları bulan rüşvet ve hırsızlığı neden sahiplenmeye devam ediyorlar? Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen baklava kutusu içindeki paraları, il binalarındaki para kulelerini neden savunuyorlar? Aynı fon krizinde adı geçen sözüm ona muhalif sanatçı ve eşiyle CHP'li vekilin kardeşini neden ballandıra ballandıra anlatamıyorlar?
2: Fonda çıkarttığı para iddiaya göre 11 milyar TL olan kim? Melis Süt Şurup Sandal. Yani şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi. Ve tasfiye edilen fonlardan yüksek tutarlı çıkışlar yaptığı iddia ediliyor. Dediğim gibi 11 milyar TL konuşuluyor. Hı. Bir diğer isim 3 milyar TL'den fazla çıkan isim Balıkçı İsmet olarak fonda bilinen İsmet Öğüt. Yani Ensar Öğüt'ün kardeşi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem Ardahan milletvekilliği yapmış kişinin, vekilin kardeşi ve Cengiz Avcı iş insanı, kendisi Mustafa Sarıgül'ün yakın arkadaşlarından olduğu iddia ediliyor ve burada 15 milyar TL, bakın rakama dikkat edelim, evet. 15 milyar TL fonda çıkarttığı para iddia ediliyor ve yurt dışına çıkarttığı da öne sürülen 12 milyar TL'sini nakde çevirerek yurt dışına çıkarttığı ifade ediliyor. Hı hı.
1: Mesele başka. Mesele ne mi? Muhalefetin estirdiği hava bize 2013 yılını hatırlatıyor. Bize her seçim öncesi devreye sokulan operasyonları hatırlatıyor. O gün kendilerine bilgi sızdıranlar bugün yine mi devrede? İnsan şüphe etmeden duramıyor. O dönem her gün ekranlara çıkıp elimizde belge var diyen muhalefet, bugün de şu isim çıkacak, sen açıkla yoksa biz duyururuz diyerek hem ekonomi hem de toplumsal mutabakatı hedef alıyor. Burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. Fon krizi konuşulduğu günlerde bir de önemli bir operasyon yapıldı. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanması tespit edildi. Sistem üzerinden Başkan Erdoğan ve yakınlarının sorgulandığı belirlenirken gözaltına alınan eski başkanın da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Fon krizinde meseleye bir de bu açıdan bakmak lazım. Türkiye 2028 yılında seçime gidecek. Her seçim öncesi Başkan Erdoğan'a yönelik ekonomik ve siyasi operasyonlara şahit olduk. Fon krizinde muhalefetin takındığı tavır bize benzer günleri tekrar yaşayabileceğimizi de işaret ediyor. Son söz. 25. yılında seçmenin gönlündeki yerini koruduğu için iktidarını devam ettiren ve değişimi her daim yönetmeyi başaran, milyonları kucaklayan büyük bir siyasi hareket, büyük bir aile olan AK Parti var.
0: Bu kutlu bir yoldur. Çünkü bu hayırlı bir yoldur. Çünkü bu kendimizle birlikte çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de şekillendirecek bir yoldur. Onun için kim dönerse dönsün

0: Biz dönmeyiz bu yoldan.
1: Adil, hakkaniyetli, şefkatli, erdemli, özgürlükçü bir düzen inşa eden, milletin mutluluğunu sağlamayı misyon edinen, zor zamanlarda yola çıkmış, dünyaya, Türkiye'ye kararlılığına haykıran bir davanın adıdır Erdoğan ve AK Parti.
0: AK Parti sadece kendisine oy verenlerin değil, 80 milyon vatandaşımızın tamamının partisidir.

0: Erdoğan başkanlığında yapılan fon toplantısında kritik kararlar alındı. Peki atılacak 5 kritik adım ne? Ödemeler nasıl yapılacak? Fon mağdurlarının parası ne zaman ödenecek? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Gündem oldukça sıcak, peşi sıra önemli gelişmeler, son dakika bilgileri var. Detayları ekranlarınıza getireceğim ama ilk olarak az evvel birazdan detaylarını aktaracağımız o haberle başlayalım. Fon soruşturmasında adı geçen 5 yatırım ve faktoring şirketi TMSF'ye devredildi. Ayrıntıları alacağız şimdi. Telefon hattımızın diğer ucunda Ahmet Nazif Vural var. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Fon soruşturmasıyla alakalı bugün gün içerisinde Adalet Bakanı Akın Gürley'in de paylaşmış olduğu bir beşinci dalga operasyonu söz konusuydu ve BDDK'dan da şimdi yeni bir açıklama geldi. BDDK'nın yaptığı açıklamaya göre yaşanan gelişmeler üzerinde yapılan değerlendirmelere göre Tera Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ve Tera Finans Faktoring AŞ'nin yönetim TMSF'ye devredilmesinin kararı verildi. Bugün aslında TMSF'yi bu ilk duyuşumuz değil. Öyle ki TMSF'yi aynı şekilde sabah Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklamada da duymuştuk. Onda da suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngörüldüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak bir fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir açıklamasını görmüştük ve beraberinde bugün de Tera Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ, Tera Finans Faktoring AŞ yönetimlerinin TMSF'ye geçtiğini BDDK duyurdu. Burada bazı bilgiler var, onlardan da bahsedelim. 3 bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içerisindeki payı yalnızca %0,22, bu da binde 2,2 seviyesinde olduğunu bizlere gösteriyor. İki faktoring şirketinin faktoring sektöründeki toplam aktifleri içindeki payı ise %1,45. Evet, fon soruşturması şu an derinleşerek devam ediyor. Son 5. dalga operasyonda da 34 kişi hakkında bir işlem yapılmış ve bu işlemin ardından da geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde de bazı kişilerle alakalı tutuklama talebi gelmişti. 3 kişi hakkında da tutuklama talebi geldi geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde. Yani buradan anlamamız gereken en net şey şu: fon soruşturması sadece adli makamlarca değil, aynı zamanda işin maddi boyutundaki sürecin ilerleyebilmesi adına hem SPK hem de aynı zamanda BDDK gibi önemli kurumlar tarafından devam ettiriliyor. SPK demişken bugünkü bir başka gelişmeyi de hatırlatıp böyle yayınımızı sonlandıralım. SPK'nın geride bıraktığımız dönem ki 4. ayda görevini devreden eski SPK başkanı şüpheli sıfatıyla bugün adliyeye çağrılmıştı ifadeye. Bu da soruşturma kapsamında oldukça önemli bir yer kaplıyor diyelim. Soruşturma derinleşerek devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Peki Ahmet Nazif, teşekkür edelim. Günün en sıcak gelişmesiydi. Notları ekranlara getirdik. Bir başka önemli gelişmeyle devam edelim. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı. Polat ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Altın tozlu kahve.
4: Başta serveti konuşuldu, sonra soruşturmalarla gündeme geldi. Dilan Polat bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla adliye koridorlarındaydı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine başlattı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alınan Dilan Polat, savcılık ifadesi sırasında fenalaştı. Sağlık ekipleri çağrıldı. Polat ifadesi sonrası sevk edildi.

0: Suh ceza hakimliğince adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlamaları ile yargılanan Polat çifti, 9 aydan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Özellikle Perşembe gününe dikkat çekildi. Peki uyarı verilen iller hangileri? Yağışlar ne kadar sürecek? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
2: Havanın gündemine dair notları paylaşacağız ama önce iki sıcak gelişme. Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralandı. O anlarda kameralar tüm yaşananları bakın nasıl kaydetti. Eşme Alaşehir Karayolu'nda ilerleyen otomobil önünde seyreden ve sola dönmek için manevra yapan traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorkü devrildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına da böyle yansıdı. Bir başka çarpıcı gelişme Kadıköy'de D100 Karayolu Göztepe mevkiinde arızalanan YTT otobüsü ulaşımı olumsuz etkiledi. Yan yolda arıza yapan otobüs nedeniyle trafik kilometrelerce uzadı. Duraklarda yoğunluk oluştu. YTT'ye bağlı bir otobüs Kadıköy'de D100 Karayolu Göztepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yolda arızalandı. Yan yola çekildi. Arızalanan otobüsün yolu kapatması nedeniyle bölgede çok ciddi bir trafik yoğunluğu oluştu. Duraklarda bekleyen yolcuların sayısı kısa sürede arttı. Bazı vatandaşlar uzun süre beklememek için bariyerleri aştı ki çok tehlikeliydi. Otobüslere o şekilde ulaşmaya çalıştı. Arızanın ardından bölgede araç kuyrukları metrelerce uzadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. D100 Karayolu'nun yan yolunda yaşanan yoğunluk ana arterlerde de sıkışmaya sebep oldu. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi trafik dedik, akşam saatlerindeki trafiğe biraz daha yakından bakalım. Akıllı ekranımıza gidelim, analiz ekranımızda İstanbul trafiğinin son durumunu ekranlara getirelim. Ardından da birazdan özellikle hava durumuna dair notları paylaşacağım sizlerle. İstanbul trafiğindeki son durum ekranlarınıza gelecek. Nasıl bir trafik yoğunluğu var ki akşam saatlerinde, şimdi de ekranlara geldi. Arkadaşlarımız ekranlara taşıdılar. Akşam saatlerinde o yoğunluk %71'e ulaşmış durumda. O yoğunluk özellikle köprü geçişlerinde kendisini gösteriyor. Hemen biz de buradan daha yakından bakalım, gösterelim sizlere. İşte ekranlara da getirdiğimiz nokta özellikle Avrupa Anadolu geçişinde, birinci köprüde, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çok ciddi bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. O yoğunluk Şişli'nin gerisine kadar uzanmış durumda. Benzer şekilde ikinci köprüye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda o yoğunluğun daha az olduğunu söyleyebiliriz. Eğer henüz trafiğe çıkmadıysanız ya da trafikte radyonuzun başında bizi dinliyorsanız ikinci köprüden Avrupa Anadolu geçişi daha iyi bir alternatif gibi görünüyor. Yine Anadolu Avrupa geçişlerine baktığımız zaman da iki köprüde de durum aslında birbirine benzer durumda. Ama özellikle Bağcılar noktasında D100 bağlantısında ve sahil yolunda da yoğunluğun arttığını görüyoruz. Anadolu yakasında da Ataşehir'den sonra başlayan bir yoğunluk var. TEM'de, E5'te de yine Kozyatağı'nda başlayan o yoğunluk Kartal'a kadar devam ediyor. Son durum İstanbul trafiğinde böyleydi. Detaylara ilerleyen dakikalarda yeniden bakarız. Son kez İstanbul'daki trafik yoğunluğunu paylaşayım sizlerle. %71 seviyesine çıkmış durumda. Peki havanın notlarında neler var? Havanın notlarına da hemen bakalım. Çünkü havanın notları içerisinde birazdan ekranlara getireceğim bir haber var. Sakarya'ya götüreceğim sizler ama onun öncesinde özellikle İstanbul'da birkaç gündür devam eden ciddi bir yağış vardı. O yağış etkisini azaltmış gibi görünüyor. Balıkesir'de, Afyonkarahisar'da, yine Ege bölgesinin iç kesimlerinde, Denizli'de, Uşak'ta yağışın etkili olduğunu görüyoruz. Bursa'da etkili olduğunu görüyoruz. Çanakkale'de, İç Anadolu'nun tamamında yağış etkili olacak ve özellikle Karadeniz'in doğusunda, Trabzon'un doğusundan başlayan ciddi bir sağanak yağış var. O yağışın etkileri Erzincan'a, Erzurum'a, Ağrı'ya kadar uzanıyor. Yani yağışlı hava Türkiye'nin genelinde birkaç gün daha devam edecek gibi görünüyor. Notları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Dubai'den Tel Aviv'e giden

0: Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yolcu uçağında kaçırılma alarmı verildi. Ancak gerçek başka çıktı. Ayrıntılar birazdan akşam ajansında.
1: Ve yeni saate başlıyoruz. Yeni saatle birlikte de akşam ajansında önümüzdeki saat diliminde hangi başlıkları ekranlarınıza getireceğiz? Önce onları hatırlayalım. Süresiz nafaka ile ilgili bir önemli haber var. Süresiz nafakanın iptaline yönelik bir çalışma. Hatırlayacaksınız, detaylar netleşmişti. Süresiz nafaka iptal edildi. Notlar önemli. Birazdan o notları sizlerle buluşturacağım. Ve heyecanla bekleniyordu. Bu formatıyla son kez düzenlenecek Süper Kupa, yani yarı final ve final şeklinde. Tarihler belli oldu. Hemen ekranlara taşıyalım. Süper Kupa'da final tarihi ne zaman? Birazdan ekranlarınıza taşıyacağım. Ve dünyanın konuştuğu o gelişme, uçakta yaşanan bir facia. Sebebi neydi? Uçak kaçırıldı mı? Ya da uçakla ilgili son durum ne? İçinden de görüntüler ortaya çıktı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Birazdan o çarpıcı görüntülerle birlikte dünyanın gözünü çevirdiği uçak faciasına davetiye çıkaran o gelişmenin notları sizlerle birlikte olacak. Ve fon soruşturması ile ilgili önemli adımlar atılıyor. Devletin zirvesi de konuya dair bir toplantıyı gerçekleştirmişti. O toplantıdan da takvime yönelik önemli adımlar çıktı. Peki fon ödemeleri ne zaman yapılacak? Kimler öncelikli olacak? Birazdan ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağım ama önce bir sıcak gelişmeyle daha devam edelim. 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis yaptığı tespit edilen 36 farklı kulüpten 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Açıklamayı Türkiye Futbol Federasyonu yaptı. Açıklamada Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev alan kişilerin görev aldığı dönemde bahis oynadığının tespit edildiğine yer verildi. Aralarında 4 büyük kulübün de olduğu 36 farklı kulüpten 448 kişinin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bilgisini de paylaşmış olalım. Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 hisse senedi de mercek altına alındı. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül de soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasındaydı.
2: Fon soruşturmasında çember genişliyor. İş adamlarından sanatçılara kadar adı spekülatif ve manipülatif işlemlere karışan onlarca kişi mercek altında.
3: İslam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleşti ve yapılan bu operasyonda 34 kişiye arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı.
2: Son operasyonda fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. Soruşturmada şu ana kadar tutuklu sayısı 56, 88 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değil. Manipülasyona konu olan 26 hisse senedi de mercek altında. Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü ifadeye çağırdı. Gönül'ün ifadesi şüpheli sıfatıyla anılacak. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürüyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecek.
1: Fon ödemeleriyle ilgili takvim netleşti. Bunu Başkan Erdoğan dün açıklamıştı. Önemli başlıklar var. Dilerseniz haberimize geçmeden önce o başlıkları hızlıca seslendirelim. Ardından da Devlet Denetleme Kurulu'nun da devreye girdiği bilgisini dün yine Başkan Erdoğan aktarmıştı. Ona dair bir haberim var, ekranlara getireceğim. Tasfiye sürecinin hızlı düzenli yürütülmesi için Fon Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Tüm düzenlemeleri Bu fon kurulu yönetecek. Başında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak. Devlet Denetleme Kurulu inceleme denetleme sürecini de başlatmış durumda. Bu bilgiyi de paylaşmıştık. Katılım Evim, Bir Evim, İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devriyle ilgili de bilgi verildi. Yatırımcılara mevcut varlık ve likidite durumuna göre ödeme yapılması için bir plan hazırlanmış durumda. Detaylarını ekranlarınıza taşıyacağım. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için de yeni düzenlemeler yapılacak. Bu süreç bize 2001'deki bankacılık krizini hatırlatıyor. O kriz sonrasında BDDK kurulmuştu ve Türkiye'de bankacılık sisteminin çok güvenli olduğu da yıllar içerisinde ortaya çıkmıştı. Şimdi detaylara bakalım. Gelin haberimizle. Başkan Erdoğan fon piyasalarındaki gelişmeler sonrası Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiğini açıkladı. Kurul Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetim organı olarak fon piyasasında yaşanan gelişmeleri incelemek üzere çalışmalara başladı. Peki Devlet Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri neler olacak? Bugüne kadar hangi olaylarda devreye girdi? Fon krizinde nasıl bir rol oynayacak? İşte detaylar.
4: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi.
4: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
5: Peki Devlet Denetleme Kurumu nedir? Teşkilat Cumhurbaşkanlığına bağlı bir üst denetim organı. Yalnızca Cumhurbaşkanından emir ve talimat alıyor. 3 Nisan 1981'de kurulan kurulun 2018'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası görev ve yetkileri yeniden düzenlendi.
1: Görevleri arasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetimler yapmak, kamu teftiş denetim birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, aynı zamanda uluslararası alanda inceleme ve araştırma yapma yetkisine sahip.
5: Kurul yetkileri bakımından güçlü bir konuma sahip. Her kademedeki görevlilerle doğrudan yazışma, gizli açık her türlü belge, defter, kayıt ve benzeri inceleme, ilgili kişileri çağırma, temsilci isteme yetkisine sahip. Delil karartma, kamu zararı riski ve benzeri durumlarda görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabiliyor.
1: Kamu kurumlarında personel alımı, ihaleler ve usulsüzlüklerde görev aldı. Aynı zamanda Türkiye yakın tarihinin en tartışmalı ve karanlık olaylarını aydınlatmak amacıyla aktif şekilde devreye sokuldu.
5: Devletin en üst organı şimdi de Başkan Erdoğan'ın talimatıyla fon krizi için devreye sokuldu. Kurul, finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza edecek. Yatırımcıların haklarını korumak adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirleyecek. Hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporları gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletilecek. Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu da fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin gerekli inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını belirtti.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dosyasındaki çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıkmış durumda. Adli tıp raporunda kokain tespit edilen Yıldırım'ın dijital materyallerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı kişiyle yapılan WhatsApp yazışmaları, alkol koleksiyonu fotoğrafları ve ezan okunurken devam eden eğlence görüntüleri de yer alıyor.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor. Soruşturmada tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dijital materyalleri ve emniyet ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın telefonunda Özgür Özel adıyla kayıtlı bir hesapla yapılan yazışmalar tespit edildi. 2 Haziran 2020 tarihli yazışmada Atilla Yıldırım'ın hesabından bir fotoğrafın ardından "Başkanım, 2 müh, 2 koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" mesajı gönderildi. Karşı taraftansa "Eyvallah" yanıtı geldiği görüldü. 23 Temmuz 2020 tarihte başka bir WhatsApp konuşmasında ise Yıldırım'ın "Bakanım iyi günler, akşam bahçede mangal hazırlığı yapıyorum. Yoğunluktan fırsat bulursanız bekliyorum" saygılar şeklinde mesaj gönderdi. Karşı taraftan da aynı güneş gözlüklü emoji ile cevap geldiği anlaşıldı.

0: 3.953.443 lira gönderildi. WhatsApp yazışmaları tartışılırken Yıldırım'ın emniyet ifadesindeki uyuşturucu kullanımı ile ilgili beyanı da dosyanın en önemli ayrıntılarından biri oldu. Atilla Yıldırım ifadesinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorusuna, yurt dışında 3-4 ay öncesinde bir kez Romanya'da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım cevabını verdim.
1: ABD 23 yıl önce işgal ettiği Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. Peki demokrasi vaadiyle başlayan işgal Irak'tan neler götürdü? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
2: Tarihi anları az sonra ekranlarınıza taşıyacağım ama önce elbette merak edilen başlık biraz dış gündemle ilgili altın fiyatlarındaki son durum. Hemen rakamları sizlerle paylaşayım sıcağı sıcağına. Gram altında 6500 liranın altı bugün görüldü ama şu anda 6547 lira seviyesinde. Altının onsu ile ilgili bir gelişme. Altının onsunda da 4100 doların altına gerilediğini gördük bugün. 4159 dolar seviyesinde. Bu da elbette grama, çeyreğe ve Cumhuriyet altınına da yansıyor. Altındaki düşüş küresel piyasalardaki nedenler, özellikle savaşların bitmemesine denk geliyor ve sebep olarak da bu gösteriliyor. Ama güvenlik tedbirleri özellikle Orta Doğu'da herkesin aklındaki soru işaretlerinden biri. Yüreklerin ağızlara geldiği bir olay yaşandı. O olayın detaylarını ekranlarınıza getireceğim. İsrail'de uçak alarmı verildi ve o uçak alarmı ile ilgili son bilgiler. Birçok soru işareti var zihinlerde. O soru işaretlerinden ilki pilotun uçağı düşürmek isteyip istemediğine yönelik gelişme. Hemen rotayı ekranlara getirelim. İşte uçağın rotası Fly Dubai. Hava yolunun ismi bu. Dubai'den havalanmıştı. Ardından yola çıktı ve tam İsrail sınırlarının içerisine girmek üzereyken bir anda alarm verildi. Uçağın kaçırıldığı düşünüldü. Birazdan uçağın içinden görüntüleri de ekranlarınıza getireceğim ama yardımcı pilotla pilot arasında yaşanan gelişme. İşte o irtifa kaybettiği anlar. Uçak birden irtifa kaybetti. Yolcular düşüyoruz sandı. Büyük panik yaşadı. Bu da o uçağın irtifa ile ilgili haritası. Bir anda 30 bin fitten 10 bin fite kadar, 17 bin fite kadar alçalıyor. Bu da çok ciddi bir kayıp. Ve uçağın özellikle kuyruk kısmındaki o kırılma, bu irtifa ile ilgili süreçte yaşanan o kırılma da uçak indikten sonra kameralara böyle yansıdı. Peki tüm bu süreçte neler yaşanmıştı? Soru işaretlerini gideren açıklamalar yok. Hatta soru işaretlerini arttıran yeni tartışmalar da var. İsrail'deki uçak alarmı Başbakan Netanyahu'nun seçim öncesi güvenlik söylemini yeniden gündeme taşıdı. Hatırlayacaksınız Fly Dubai uçağının kaçırılma sinyali vermesi üzerine. İsrail savaş uçakları havalanmıştı ancak gelişme Netanyahu'nun sadece bir gün önce yaptığı saldırı gelebilir uyarısının hemen ardından yaşandı. Netanyahu'nun güvenlik mesajlarını seçim kampanyasında öne çıkarması ise muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefet lideri Lapid, İsrail güvenliğinin seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini söyledi.
3: Gökyüzündeki panik İsrail'de siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağı kaçırılma sinyali verdi. Uçak rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. İsrail savaş uçakları havalandı. Başbakan Netanyahu da güvenlik toplantısı düzenledi. Ancak olayın zamanlaması İsrail'de siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü Başbakan Netanyahu uçak alarmından sadece bir gün önce hava kuvvetleri üstünde kameraların karşısına geçti. Seçimler öncesinde İsrail'e yönelik bir saldırı girişimi olabileceği uyarısında bulundu.
4: Düşmanlarımızın seçimlere doğru bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler alıyoruz. Bizimle uğraşmayın. Ne şimdi ne de hiçbir zaman.
3: Netanyahu'nun bu açıklamasından yaklaşık 24 saat sonra Dubai'den İsrail'e giden bir yolcu uçağında kaçırılma alarmı verilmesi dikkat çekti. Çünkü İsrail'de seçimlere sadece haftalar kaldı. Netanyahu'nun bu tarz gelişmeleri seçim sürecinde ön plana çıkarması da tepkilerin odağında.
5: Tüm bunlar yaşanırken acaba işte İsrail'de seçime bir aydan az bir süre kaldı, bir şeyler mi oluyor, yine Netanyahu bir mağduriyet mi arıyor? Birçok soru işareti var kafada. İsrail'de bir ay sonra seçimler var. Seçimler Netanyahu

0: çok zorlu geçecek
1: İttifak
0: gibi.
1: İttifak karşısında.
0: İttifak var. İttifak birleşmiş durumda ama yine bu aşırılık üzerinden oy devşirmeye çalışan bir Netanyahu ve onunla birlikte işte Smotrich gibi, Ben-Gvir gibi diğer katil bakanlar var. Ama bir taraftan Netanyahu karşıtı blok oylarını yükseltirken Netanyahu ile birlikte hareket eden Smotrich ve Ben-Gvir gibi aşırı radikal partiler de çok ciddi bir şekilde oylarını yükseltiyor Johnson.
2: Netanyahu'nun güvenlik tehditleri üzerinden yaptığı açıklamalar muhalefetin de tepkisini çekti. Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'in güvenliğinin seçim videolarına malzeme edilmemesi gerektiğini söyledi.
3: Tarihi bir andı. Bugün kayıtlara geçen Irak'ta son Amerikan askerleri de Irak'tan çekildi. Ama hafızalarda kanla yazılan o yıllar kaldı. 23 yıl boyunca Irak'ta 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Şimdi süreç nasıl başladı? Dilerseniz önce o başkanları görelim. Ardından da bu iki görüntüyü sizlere hatırlatacağım. Çünkü hatırlamak bu yaşananların panzehiri. Bir kez daha yaşanmaması için. 2001 aslında olayın kritik noktasıydı. İkiz Kulelere yönelik saldırıdan sonra o dönemki başkan George W. Bush bir Haçlı Seferi başlattığını duyurmuştu. Önce Afganistan'a, sonra kitle imha silahları var diye Irak'a yönelik bir işgal başlamıştı. O işgal devam etti. Obama dönemine gelindiğinde Amerika deyim yerinde günah çıkarmaya çalıştı. Hatta o dönem Bush'la birlikte Irak'a saldıran İngiltere'nin başbakanı Tony Blair hata yapmışız. Kitle imha silahları yoktu deyip 1 milyon kişinin ölümünün yok yere olduğunu da itiraf etmişti. Ardından Joe Biden geri çekilmeyle ilgili çalışmalar konusunda adım atmıştı. Son olarak da Donald Trump. İki görev süresi boyunca da orduların hem Afganistan'dan hem de diğer noktalardan geri çekilme vaadini kullanmıştı. O vaatlerden biri daha gerçekleşti. Şimdi o tarihte yolculuğu çok hızlı yapacağız sizlerle. Sonra haberimi ekranlara getireceğim. 2003 yılında bence çok genç bir gazeteciyken Irak'ın işgalini, bu yaşanan katliamları, saldırıları, ölümleri, vahşeti tanık olarak yaşamış, aktarmıştım. Ve o dönemde Irak halkının bir kesimi Saddam Hüseyin'in gidişini bu tarihi anla, heykelin yıkılışıyla kutlamıştı. Ama hayal ettikleri olmadı. Irak, Amerika demokrasi getireceğim diye girdi, kaynaklarını sömürdü ve ardından hiçbir şey olmamış gibi, ardında milyonlarca ölüm bırakarak 2023 yılı, 2026 yılında sessiz sedasız son askerlerini çekerek Irak'tan gitti. Amerika'nın yaptıkları elbette tarihe yazıldı ama onları unutmamak için zaman zaman da hatırlatmak gerekiyor. Şimdi o haberi paylaşalım. 2003 yılında işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra çekildi dedik. Bağdat'ta uluslararası koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevinin tamamlandığı açıklandı. Güvenlik sorumluluğunun tamamen Irak'a geçtiği vurgulandı. Washington'sa askeri misyonu sona erdirse de eğitim ve istihbarat desteğinin süreceğini duyurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekildi. 23 yıllık işgal sona erdi. Washington öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevi de tamamlandı. 2003'te Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Irak'ı işgal eden ABD, 23 yıl sonra askerlerini ülkeden çekti. O günlerde Irak'ta işgalin bir dönüm noktası olarak görülen o görüntüler yaşandı.
4: Amerikalıların geldiği gün çok mutlu olmuştum. Amerikalıların Bağdat'a yaklaştığını duyduğumda çok mutlu olmuştum. Bir balyoz aldım, meydana geldim. Heykele vurmaya başladım. Onu yıkmak istiyordum.
2: Saddam'ın heykeli devrildi. Ancak yıllar geçtikçe o günün tanıklarındaki duygular değişti.
4: Şimdi o heykelin olduğu yerden geçerken acı ve utanç hissediyorum. Kendime soruyorum. O heykeli neden devirdim? Onu yeniden dikmek, yeniden inşa etmek isterdim. Yeniden dikmek isterdim ama öldürülmekten korkuyorum.
2: Washington'ın 2003'teki mesajı ise netti.
5: ABD ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmak, halkını kurtarmak ve dünyayı ciddi tehlikelerden korumak için askeri operasyonların ilk aşamasını gerçekleştiriyor.
2: Yıllar sonra bu kez ABD askerlerinin savaşa dair sözleri gündeme geldi.
5: Beni Irak'a gönderdiniz. 2003'te beni Irak'a gönderdiniz. Arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz. Yalan söylediniz. Kitle imha silahları ile ilgili yalan söylediniz. Yalan söylediğiniz için 1 milyon Iraklı öldü. Yalan söylediğiniz için arkadaşlarım öldü. Özür dilemelisiniz. Özür dile.
2: Ve 2008'de Bağdat'ta işgalin hafızasına kazınan bir başka görüntü yaşandı. Iraklı gazeteci Muntazer El-Zeydi, dönemin ABD Başkanı George Bush'a ayakkabı fırlattı. Bugünse Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor. Bağdat'ta egemenlik günü dolayısıyla düzenlenen törende, Irak Başbakanı Ali Feleh El-Zeydi, koalisyonun DAEŞ'le mücadele görevinin resmen sona erdiğini açıkladı. Hukukun çatısı dışında silah, devlet kurumlarının dışında güç olmayacak ifadesini kullandı. Washington'da askeri misyonun sona erdiğini açıklarken Irak'la güvenlik işbirliğinin süreceğini bildirdi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin Irak'a eğitim ve istihbarat desteğini sürdüreceğini açıkladı. Ancak DAEŞ kalıntıları ve silahlı gruplarla mücadelede ana sorumluluğun artık Irak hükümetine ait olduğunu belirtti. 2003'te başlayan ABD'nin Irak'taki askeri varlığı 23 yıl sonra sona erdi. Geride savaşın ve işgalin derin izler bıraktığı bir dönem, önünde ise güvenlik sorumluluğunu kendisinin üstlendiği yeni bir Irak var.
3: Dünyada artan petrol fiyatları faturayı her kıtada arttırmış durumda ama Avrupa'daki durum çok daha farklı. Birazdan detayları ekranlarınıza getireceğim ama son bilgileri de yine bir analizle paylaşmak istiyorum. Hürmüz krizi Körfez ülkelerini alternatif rotalara itmeye başladı. Özellikle Suudi Arabistan petrolünü Doğu Batı petrol hattıyla birlikte Kızıldeniz'e taşımaya çalışıyor ama Husilerle ilgili süreçte onlar da bu konuda oldukça zorlanıyor. Yine baktığımızda bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Basra Körfezi'nin içine kadar getirdiği ve buradan karayoluyla petrolü taşıyıp Fucayre'den gemilerle taşımaya çalıştığı bilgisi de var ama bu hiç kolay değil. Ama bugün yine Amerikan basında yansıyan bir gelişme vardı. Hürmüz krizinin abartılandan biraz daha farklı olduğunu, çünkü son dönemde İran'ın özellikle buradan geçen gemilere karşı saldırılarının zayıfladığını söylüyordu. Ama asıl fatura burada Avrupa'ya çıkıyor. Özellikle de Ukrayna-Rusya savaşı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan petrol ve gaz almayı kesen Avrupa'da enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Avrupa Birliği'nin enerji faturası son bir yılda 100 milyar eurodan fazla arttı. Açıklamayı Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Jorgensen yaptı. İrlanda'da basına konuşan Jorgensen, kıtadaki enerji krizinin çok ciddi bir boyuta ulaştığını söyledi. Bu yıl tek bir molekül fazla gaz ya da petrol almadan enerji için ödediğimiz ekstra tutar 100 milyar euroyu aştı dedi. Yabancı enerji kaynaklarına bağlı olmanın kötü ve sürdürülemez olduğu da belirtildi. Jorgensen geçen hafta da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanlarına bu başlıkla bir mektup da göndermişti. Ve havanın gündeminden notlar. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü. Birçok bölge su altında kaldı. Selden etkilenen bölgelerde yaralar sarılmaya başlandı. Cadde ve sokaklar çamurdan temizlendi. İlçe genelinde 18 okulda eğitime ara verildi.
1: Bu gelen sel diğer önceki sellerin çok çok üstündeydi. Fındık dallarını kökten sökmüş, çok ilginç, görülmemiş bir şey.
6: Sel gitti, temizlik çalışması başladı. Günlerdir etkili olan sağanak Sakarya'yı vurdu.
7: Sel Darı Çayı'na geliyorum demedi, birden geldi. Burada yaşayan vatandaşlar ise bu kadar bir felaket yaşanacağını bilmiyordu. Fakat dakikalar içerisinde gelen selin şiddetiyle 15-20 santimlik asfaltlar yerinden söküldü.
8: Aşırı derece bu su geldi. İnsanlar canının, malını, hayvanını, fındığını kurtarmaya dahi vakit bulamadı. Aniden bastırdı yağmur ve böyle bir sel, ben daha yaşım 65, böyle bir sel daha görmedim.
6: En fazla etkilenen bölgelerden biri Karasu ilçesi oldu. Darıçayır Deresi taştı.
7: Sakarya'da etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilediği yerlerden bir tanesi ise Karasu Darıçayı. Arkamda gürül gürül akıyor. Dün ise geride bıraktığımız saatlerde bu dere taştı ve vatandaşların tarlalarını su bastı.
9: Komple camı şey kapıyı patlattı. Kapıyı patlattı. Yazaneye girdi. Yazaneden dönen iki sırayı komple ne varsa getirdi.
7: Bizim bulunduğumuz yerde, şu anda bulunduğumuz yerde yaşayan vatandaşların iki kişilik bir aile vardı. O aileyi sahil güvenlik ekiplerinin getirmiş olduğu bir bot vardı. O botun üzerine o iki kişi alındı ve buradan

0: Bir kurtarma çalışması yapıldı.
1: Senin geldiğini haberini alınca çıktım. Zaten tamamen bahçeyi sel almıştı, götürmüştü. Bahçemde fındık da vardı harmanımda. Onu da bir kısmını alıp götürmüş. Fındık dallarını kökten sökmüş. Çok ilginç, görülmemiş bir şey.
2: Gevye ilçesinde de kuvvetli yağış etkili oldu. Dere taştı. Çevresindeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.
0: Sakarya'daki sel felaketi sadece Karasu'da değil, Sakarya'nın birçok bölümünde etkisini artırarak devam etti ve o yerlerden bir tanesindeyiz. Geyve'ye bağlı Doğançay mevkiindeyiz. Deyim yerinde ise sel dakikalar içerisinde işte bu yolu yuttu.
1: Ya aşağı yukarı bu bizim dere 10 senede bir bunu yapıyor. İşte 99'da yaşadık, 2014'te yaşadık. Devletimizden Allah razı olsun. Yani eli her zaman üstümüze. Allah'a şükür köyümüzün içinde bir şey yok. Eski sıkıntıları yaşamadık. Ama işte bağlantı yollarımızda biraz sıkıntılar oluştu. Şimdi onları da Allah razı olsun Devlet Su İşleri tarafından aşılmaya çalışıyor.
2: Sel sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı. Karasu ilçesinde 18 okulda eğitime verilenlere uzatıldı. Kocaeli'de de sağanak meraları su altında bıraktı. Kandıra'da otlayan inekler yükselen suda mahsur kaldı. Hayvan sahipleri suya girerek inekleri kurtardı.
3: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest. Bu kez Teknofest Güneydoğu adıyla tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Gökyüzünde Türk yıldızları ve milli hava araçları nefesleri kesti. Yerde milli savunma sanayi araçları da yoğun ilgi gördü. Gün boyu heyecan doruktaydı. Teknofest coşkusu gece de devam ediyor. Şu anda ekranlara gelen görüntüleri canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz Şanlıurfa'dan. O heyecana sizleri de ortak ediyoruz Teknofest Güneydoğu'da. Ama gün boyu neler yaşanmıştı? Dilerseniz o görüntüleri de haberimizle ekranlara getirelim.
4: Solo Türk geliyor!

0: zamanlı. 40. muharebeye yön veriyor.
1: Gökte heyecan, yerde coşku. Teknofest Güneydoğu başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.
2: Tüm paydaşlarımızla birlikte, Teknofestlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projeleriyle, Kaan'la, Kızıl Elma'yla, Anka'yla, Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, seyir füzelerimizle, balistik füzelerimizle, hava savunma sistemlerimiz, çelik kubbemizle, uydu uzay sistemlerimizle bu yolculuğu en güçlü şekilde sürdürmeye gayret edeceğiz.
3: Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı başladı. Çok yeryüzü hareketli, gökyüzü de hareketli. Yerli ve milli gururumuz, hava araçlarımız etkinlik boyunca, festival boyunca çeşitli hava gösterileri gerçekleştirecek. Teknofest'e ilk günden katılım oldukça yoğun.
4: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte Teknofest gençliği o zihniyete bu meydandan aykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.
3: Yerli ve milli gururumuz Kaan, bunun yanı sıra silahlı insansız hava araçları, Bayraktar, Kızıl Elma, bunlar da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
5: Yani mutluyum Urfa'da olduğu için, ilk kez Urfa'da oluyor Teknofest. En çok uçak gösterilerini beğendim, özellikle Türk bayraklı olanları beğendim.
6: Çok görmediğimiz için ilk kez burada daha yakından canlı olarak gördük. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyım.
3: Teknofest'te yoğun ilgi gören milli gururlarımızdan bir diğeri de hava savunma sistemlerinden yakalanmadan gizlice taarruz gerçekleştirebilen Anka 3 insansız savaş uçağı oldu.
7: Çok heyecanlıydık. Bu Kaan'ı görmeyi çok istiyordum. İyi ki geldim, iyi ki gördük. Çok güzel bir yer.
8: Teknofest Güneydoğu beklentilerimizin çok üstünde. Çok üstünde. İnsansız hava araçlarımızı Baykar'ın olsun, Milli Savunma Bakanlığı'nın üretmiş olduğu insansız hava araçlarını burada görme şansı bulduk.
1: Şanlıurfa'da heyecan sadece yerde değil, gökyüzünde de tavan yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldız

0: Yıldızları ve Solo Türk'ün gökyüzündeki nefes kesen gösteri uçuşları ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.
1: İstanbul Çekmeköy'de fren yerine gaza basan bir cip sürücüsü çarptığı otomobille birlikte kafeye girdi. Avcılar'da da E5'te seyir halindeki motosiklet aniden önüne kıran otomobile çarptı. Kaza anları kameralara bakın nasıl yansıdı.
0: Fren yerine gaza bastı. Kafeye daldı. Kaza ucuz atlatıldı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'de kaydedildi.
2: Burada duruyordu park halinde. Evet. Buradaki park halindeki arabaya birden dalınca arabayla beraber içeri gitmiş oldu.
0: İddiaya göre cipin sürücüsü hareket ettiği sırada bir anda fren yerine gaza bastı. Cip park halindeki otomobile çarptı. İki araç birlikte sürüklenerek kafeye girdi. Kafede ve dükkanın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kafede ve araçlarda hasar oluştu. Bu görüntülerde Avcılar'dan. E5'te seyir halindeki motosiklet aniden önüne kıran otomobile çarptı. Motosikletli yere savruldu. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi. Kaza anı ise kas kamerasına böyle yansıdı.
1: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılmayın.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Bir reklam.
6: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?

0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bir reklam.
4: A Haber Radyo.
5: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
13: ol. Tüm hava yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Ve bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan anne ile anneanne tutuklandı.
15: Bir günlük bebeğin şüpheli ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı. Kars'ta yaşayan bir kadın, erkek bebek dünyaya getirdikten sonra hastaneden taburcu edildi. Ancak kadının bebeği öldü. Bir günlük bebek, ailesi tarafından toprağa verildi. Bebeğin ölümü şüpheli bulundu. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı.
16: Kars'ta bebek ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bebeğin mezarı açıldı. Yapılan ilk incelemede bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi.
15: Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
16: Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bebeğin annesi, anneannesi ve dedesi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından bebeğin annesi ve anneannesi tutuklanırken dedesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14: İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fatih'te iki katlı ahşap boş bina kısmen çöktü. Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. O anları ekranlarınıza haberimizle getirelim.
17: Şiddetli yağış İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te korku dolu anlar yaşattı. İki katlı ahşap metruk bir bina yağmura daha fazla dayanamadı, kısmen çöktü. Mahalle sakinleri korkuyla kendileri

0: Seni sokağa attı. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Binanın etrafı olası bir tehlikeye karşı güvenlik şeridine alındı.
1: Van'da yürütülen araştırmalar Doğu Anadolu'da tektonik hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar bölgede yüksek deprem riskinin devam ettiğine dikkat çekti.
2: Doğu Anadolu'da tektonik hareketlilik sürerken yer kabuğu yükseliyor.
3: Büyük depremleri atlatmış olan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla Van için ve Van çevresi için tektonizmanın oldukça önemli, hayati değerde bir unsur olduğunu söyleyebiliriz.
2: Van'da yürütülen çalışmalar bölgede deprem riskinin hala yüksek olduğunu ortaya koydu.
3: Yaptığımız araştırmalarda bugün hala çok yüksek bir deprem riski olduğunu, tektonik hareketliliğin devam ettiğini ve akarsuyun buna kısa sürede tepki vererek bu yer şekillerini oluşturduğunu bize gösteriyor.
2: Van 100. Yıl Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Nurcan Avşin, 2 yıldır Deliçay ve Bendimahi vadilerinde morfoteknik araştırmalar yürütüyor. Avşin, Erciş ilçesindeki Bendimahi Nehri'nin vadilerinde de saha çalışması yaptı. Araştırmalarda bölgedeki tektonik hareketliliğin devam ettiğine dair bulgular elde edildi.
3: Gerek yer şekillerinden, gerekse çeşitli deformasyonlardan tektonizmanın izlerini yer küre üzerinde görebiliyoruz.
2: Avşin'e göre Doğu Anadolu bölgesi aktif sıkışma rejimi nedeniyle yılda milimetrik oranlarda yükseliyor.
3: Bu bölge geçmişten günümüze kadar ve muhtemelen de fayların aktivitesi nedeniyle günümüzden sonrasında da önümüzdeki süreçlerde de yükselmeye devam edecek.
2: Akarsulardaki çizgisel akışlar ve yatak derinliğindeki değişimler aktif tektonik sürecin bugün de devam ettiğini gösteriyor.
3: Aktif olarak tektonizmanın devam ettiğini gösteren bazı ani yatak değişimleri bulguları var. Nehirler normalde çok uzun süre çizgisel bir akış gösteremezler. Ancak bu bölgede çizgisel akışlar, ani dirsek çizerek, köşe oluşturarak yön değişimleri, özellikle yatak karakterinin aniden değişmesi gibi bazı bulgulara ulaşmış bulunuyoruz.
1: Meksika'ya gideceğiz. Meksika'da önündeki kazayı son anda fark eden vincin sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Bariyerlere çarparak devrilen vinç alev alev yandı. Meksika'daki otoyolda korku dolanlar yaşandı. Bir vinç sürücüsü önündeki zincirleme kazayı son anda fark etti. Ani bir fren yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tonlarca ağırlıktaki vinç bariyerlere çarptı, devrildi. Saniyeler sonra da yanmaya başladı. O sırada bariyerin üzerinde olan bir kişi alevlerin kendisine doğru geldiğini görünce son anda geriye doğru atladı, duvara tutundu, aşağıya sarktı, ölümden kıl payı döndü. Meksika basınına göre kazalar zincirinde 5 kişi yaralandı. Ölümden kurtulma anı kameralara böyle yansıdı. Samsun'da gıdanın önemini anlatmak ve israf konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ekmek ve kek kırıntılarından çikolata topları yapan öğrenciler gıda tasarrufuna bakın nasıl dikkat çekti.
4: Öğrenciler mutfağa girdi. Bayat ekmek ve kek kırıntılarını lezzetli çikolata toplarına dönüştürdü. Samsun'da gıda israfına dikkat çekmek için önemli bir etkinliğe imza atıldı.
5: Türkiye'de her yıl 550 ton ekmek maalesef çöpe gidiyor. İşte gıdadaki israfın önüne geçmek için gıdanı koru, sofrana sahip çık projeleri kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
6: tasarrufun önemi ve tasarruf yapmanın daha eğlenceli ve güzel kısmını öğrendik. Tabağımıza fazladan yemek aldıysak onları hayvanlara verebiliriz. İsraf olmasın, kedilere, köpeklere verebilirsiniz.
4: Etkinlikte gıda güvenliği ve israfla mücadele konusunda önemli mesajlar verildi.
7: Gıda israfını azaltmamız gerekiyor. Eğer biz gıda israfını en az yarı yarıya azaltabilirsek bu artan dünya nüfusunun da gıda gereksinimini karşılama noktasında önemli bir iş başarmış oluruz.
4: İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, israfın henüz üretimin ilk aşamasında başladığına dikkat çekti.
7: Daha tarlada eğer kullandığımız hasat makinalarının biz ayarını düzgün yapmadığımız takdirde gıda kaybı orada hemen daha ilk aşamada, üretimin ilk aşamasında başlıyor. Ve daha sonraki tedarik zincirlerinde depolamada gerekli özeni göstermediğimiz takdirde tüketim aşamasına gelinceye kadar gıdada israf söz konusu oluyor.
4: Program sonunda öğrencilerin hazırladığı lezzet topları katılımcılara ikram edildi.
1: Evlerde sıkça kullanılan uzatma kabloları yanlış kullanıldığında ciddi güvenlik riskleri oluşturabiliyor. Özellikle yüksek enerji üreten cihazların doğrudan prize bağlanması uzmanlar tarafından büyük bir tehlike olarak görülüyor. Peki bu cihazların kullanımı nasıl olmalı? Detayları haberimizle ekranlarınıza getirelim.
8: Mecburen teledon ve uydu kullanmak için onları kullanmak zorundayız.
9: Basit şeyler, ağır şeyleri kullanmıyoruz.
10: Bir anda çıkan yangınlar, küle dönen evler. Çoğunun sebebi elektrik kontağı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak yangınların arkasında evde yapılan küçük hatalar yatıyor.
2: Hemen hemen hepimizin evinde olan ve prizlerin yetmediği noktada imdadımıza yetişen uzatma kabloları yanlış kullanımda büyük tehlike saçıyor.
9: Uzatma kablosu yüksek güç çeken cihazlarda evde kullandığımız ısıtıcı, rezistans içeriğinde rezistans olan veya yüksek motorlu olan cihazlarda kullanılması gerekiyor.
11: Saç aletlerini, maşasını kullanırken kullanıyor.
10: Özellikle beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri kullanım esnasında çektikleri yüksek akım sebebiyle kablolar ısınmıyor, adeta eritiyor.
9: Bu ürün yani sürekli evde kullandığımız, uzun süreli kullandığımız cihazlarda tak çök, tak sök, tak sök. Bu da bir gevşeklik oluşuyor. Bu gevşeklikten ötürü temassızlık olabilir, ısı oluşup yanma ileri derecelere gidebilir. Evinize de zarar verebilir.
11: Kettle takmıştım. Sonra ateş çıkmıştı. Ateş çıkınca da bakmıştım hemen. Dumanlar falan çıkmıştı.
10: Uzmanlara göre her cihaz uzatma kablosu için uygun değil.
9: Saç kurutma makinesi, termosifon, kurutma makineleri, bu çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı. Bu saydığımız cihazların genellikle duvarda monte edilmiş bireysel prizlerde kullanılması uygundur.
8: Mutfakta ve banyoda olduğu için çamaşır makinesi direkt prize bağlantılı, mutfaktaki de direkt mutfağa bağlantılı.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihlerini duyurdu. Hemen detaylarını sizlerle paylaşmış olalım. Notları da haberimizde ekranlarınıza getirelim.
12: 2026 Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu. Yarı final müsabakaları 4 Ocak Pazartesi ve 5 Ocak Salı günü, final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.
13: Milan Şükrünyar arkadaşlarının yanına geldi. Evet, Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor.
12: Bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da 2025-26 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası finalisti Tümosan Konyaspor ve geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'la Süper Lig'i ikinci bitiren Fenerbahçe karşılaşacak. Eşleşmelerin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek. Turkcell Süper Kupa'da karşılaşmaların heyecanı ATV ve A-Spor ekranlarında yaşanacak.
1: Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior sosyal medyada yayılan akıl almaz bir komplo teorisiyle gündemde. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğünü ve yerine fiziksel olarak benzer bir kişinin geçtiği öne sürülüyor. Dünyada bununla ilgili birçok iddia ortaya atılan isim var. Müzik dünyasından, sanat dünyasından, sinema dünyasından ama spor dünyasından çok az isim vardı. Onlardan biri Vinicius Junior oldu. İddiayı ortaya atan Vinicius'un Dünya Kupası sırasında çekilen görüntüleriyle Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı son karşılaşmalardaki görüntülerini karşılaştırdı. İşte ekranlara getirilen o görüntüler. İki fotoğraf kıyaslanıyor ve bacağındaki dövmeler kıyaslanıyor. Ama unutulan bir nokta var elbette. Yapay zekanın günümüzdeki

0: gücü ve rolü. Şimdi bir başka görüntü daha var yine sosyal medyada. O da bu görüntü. Vinicius Junior'ın gülerken ve ciddi durduğu anlara dair iki fotoğrafı, ama bir kez daha altını çiziyoruz. İki görüntüde de oynayıp oynanmadığı soru işareti, yapay zekanın neler yapabildiğini de artık sosyal medyada sıklıkla görebiliyoruz. Bir başka görüntü daha var, onu da hemen ekranlara getireyim. O da Vinicius Junior'ın çekilen bir görüntüdeki sol omzundaki dövme, burada başka bir dövme, burada başka bir dövme olduğu iddia ediliyor. Her gün sosyal medyada buna benzer çok fazla iddia var ama bu çok konuşulduğu için sınırları zorlayan bir Vinicius teorileri başlığı hazırladık. Ekranlara da getirdik. Yapay zekayı hafife almayın. Sosyal medya üzerinden her gördüğünüze de lütfen inanmayın. Devam edelim. Konya Yeşil Saha'da dev bir dayanışmaya ev sahipliği yapacak. Konya Spor bu akşam kendi sahasında Filistin milli takımıyla dostluk maçına çıkacak. Karşılaşmada birlik ve kardeşlik mesajları verilecek. Ekranlara getirelim.
1: Konya Spor, Filistin milli takımıyla anlamlı bir dostluk maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yeşil sahada yankılanacak dayanışma mesajıyla İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve zulmüne karşı tek yürek olunacak.
2: Filistin'deki bu zulmün dünya halkları tarafından bilinmesi çok güzel bir şey. Biz de bütün alanlarda olduğu gibi futbolda da tamamen özgürlüğümüzü arıyoruz. Bu tarz etkinliklerle bunu duyurmaya çalışıyoruz.
3: Filistin milli takımı Konya Spor ile oynayacağı maç için şehre geldi. Konyalılar onları görkemli karşıladı. Onlar da Konyalıların bu sevgisinden oldukça memnunlar.
4: Bizi buraya davet ettikleri için Türk hükümetine teşekkür ederiz. Konya halkı bizi evimizdeymişiz gibi karşıladı. Umarız Filistin halkının savunulmasında ses getiren bir etkinlik olur.
2: Türkiye'ye geldiğimizde farklı bir ülke gibi hissetmedik. Kendi ülkemize gelmiş gibi hissettik.
1: Konya Büyükşehir Stadyumundaki karşılaşma bir futbol maçı olmanın ötesinde Filistin'e verilen desteğin ve kardeşlik bağlarının simgesi olacak.
4: Filistin her yerde var olmaya devam ediyor. İnşallah özgür bir şekilde kendi ülkemize döneceğiz. Bu amaçla da sahaya çıkacağız.
1: İki takım sahaya aynı taraftayız, aynı taraftarı sloganıyla çıkacak.
5: Maçta kol kola omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak.
3: Konya Spor ile Filistin milli takımı arasında oynanacak maçın aslında sonucu belli. Bu maçın sonucu kardeşlik kazanacak.
6: Bu maç Türkiye ile bir arada olduğumuzun en büyük göstergelerinden biri olacak.
4: Türk halkının kalbinde Filistin her zaman olacaktır. Like humans can come together for one cause.
0: Akşam ajansında bir saati geride bıraktık. Yeni saate başlayacağız. Peki yeni saatte hangi başlıklar ekranlarınızda olacak? Dilerseniz önce o başlıkları hatırlayalım. Ardından da detayları ekranlarınıza taşıyalım. Türkiye'nin konuştuğu gündem başlığı fon soruşturması. Fon soruşturmasında adım adım süreç işliyor. Peki fon ödemeleri nasıl olacak? Nasıl başlayacak? Kimlerden başlayacak? Buna dair de detaylar yavaş yavaş netleşiyor. O detayları birazdan haberimizle ekranlarınıza taşıyalım. Ve yeni günle birlikte yine çok konuşulan başlık, Merkez Hakem Komitesi ve savcılıktan farklı açıklamalar var. Hatırlayacaksınız, Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın da içinde olduğu bir soruşturma var. O soruşturmada Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması var. VAR odasına girildiği, oradaki bilgilerin alındığına yönelik MHK'den ve savcılıktan farklı açıklamalar var. Sebebini ve detaylarını da ilerleyen saat dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Ve dünyanın nefesini tutarak izlediği o gelişme, Tel Aviv uçağında neler yaşandı? Uçak kaçırılmak mı istendi? Bir suikast mı gerçekleşecekti? Buna dair komple teorileri de var. Birçok gelişme de yaşandı. Tüm o gelişmeleri önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşacağız diyelim. Yeni saate fon soruşturmasıyla başlayalım. Fon soruşturmasında yatırımcıların paralarının geri ödenmesi için 7 aşamalı formül gündeme geldi. Ödeme en düşük alacaklılardan başlayacak. İlk etapta 250 bin liranın altında alacağı bulunanlara ödeme yapılması planlanıyor. Tabii ödenecek rakamlarda fondaki varlık sandıkların tasfiye sonucuna göre belirlenecek. Piyasaları rahatlatan bir haber daha geldi ki o haber de bekleniyordu. Fon soruşturmasında adı geçen 5 yatırım ve factoring şirketinin TMSF'ye devredildiği açıklandı.
7: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonu geldi. 34 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 26 hisse ise mercek altına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı aldığı 131 fonda 455.758 tekil yatırımcı var. Yatırımcıların alacaklarının nasıl ödeneceğine ilişkin çalışmalar da gündeme geldi. Henüz tarih netleşmedi ama ilk etapta 250 bin liranın altında alacağı bulunanlara, sonrasında da 500 bin ve 1 milyon liraya kadar alacağı olanlara ödeme yapılması planlanıyor. Sonraki aşamalarda ise orta ve büyük ölçekli yatırımcılarla kurumsal alıcılara geçilecek. SPK 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı oranında ödeme yapılacağını açıkladı. Tasfiye oranı fon varlıklarının satılması ve borçların hesaplanmasının ardından belirlenecek. Örneğin fonda 3 milyon lira değerinde payı bulunan bir yatırımcının satış emri gerçekleşmediyse alacağı tasfiye sonucuna göre hesaplanacak.
8: Yani fondaki varlıkların tamamı karşılık bulursa yatırımcı 3 milyon lirasının tamamını alabilecek. Eğer tasfiye sonunda dağıtılabilecek oran %80 olursa yatırımcı 2 milyon 400 bin lira alacak. Eğer bu oran %60 olursa yatırımcı 1 milyon 800 bin lira alacak.
9: 16 Eylül saat 13.30'dan önce satış yapan yatırımcılar burada öncelikli alacaklık konumunda. Bu yüzden fon borçlarını ödemek için bu yatırımcılara, parası bloke olan yatırımcılara ödeme yapacak. İptal edilmiş olan her emir, her koşulda tasfiye havuzunun içerisinde olacaklar.
8: Fon soruşturmasında tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen 5 villaya el konuldu. Ancak iddiaya göre bu villalar başka kişilerin adına kayıtlıydı ve villaların değeri ise 1 milyar 200 milyon lira.
7: Soruşturmanın eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e uzanmasıyla da yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Fatma Betül Sayankaya ve eşiyle ilgili ise mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Yüksek hacimli işlemler yaptığı ileri sürülen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın ise tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon lira çektiği iddia edildi. Babası Cihan Süt Şurup'la birlikte hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kamuoyunda balıkçı İsmet olarak tanınan İsmet Öğüt de fon soruşturmasında gözaltına alındı. Öğüt'ün 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı gerçekleştirdiği belirlenmişti. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener'in de bulunduğu 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Fon soruşturması ile ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de gün içinde açıklama geldi. Son durum hakkında bilgi veren Adalet Bakanı, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarının TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması için hukuki sürecin işletileceğini söyledi. Gürlek, hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının da 217'ye yükseldiğini duyurdu.
0: Ve Türk sporuna bomba gibi düşen hakem operasyonu. Operasyonla ilgili yeni gelişmeler var. Futbol Federasyonu ve savcılık karşı karşıya geldi. Sabah saatlerinde bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, polisin video hakem odasındaki dijital materyalleri incelediğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise federasyonu yalanladı, böyle bir inceleme yapılmadığını belirtti. Eleştirilerin hedefindeki federasyonda gündemi bambaşka bir yere taşıdı. Halihazırda devam eden bahis operasyonunda adı geçen 448 kulüp yöneticisi disipline sevk edildi.
7: Federasyon polis VAR odasını inceledi dedi, savcılık yalanladı. Merkez Hakem Kurulu üyelerine yapılan operasyonda ikinci perde açıldı. İddialar çarpıcı. Futbol Federasyonu Riva tesislerindeki VAR odasında bazı dijital materyallerin silindiği iddiasını yalanladı. Bunu açıklarken de VAR odasının emniyet ekiplerince incelendiğini duyurdu. Ancak savcılığın ifadeleri bunun tam tersini işaret ediyor. Bu çelişkiden sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyonu'ndan yeni bir açıklama gelmedi. Üst düzey hakem yöneticilerine yönelik operasyonda da yeni gelişmeler var.
10: Yöneltilen suçlamalar arasında bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, kimi hakemlere mobbing uyguladıkları ve maçlara usulsüz olarak hakem atadıkları iddiaları var. Peki usulsüz olarak hakem atamak, mobbing veya klasman dışı bırakmak ne anlama geliyor?
11: Mesela üst klasman hakemisinizdir ama Merkez Hakem Kurulu'nun size yaklaşımı iyi değildir. Sizi Süper Lig'de görevlendirmez. Siz devamlı birinci ligde görevlendirir, ikinci ligde görevlendirir, üçüncü ligde görevlendirir. Beraber kendinizi daha rahat hissettiğiniz VAR hakemleri veya yardımcı hakemler vardır. Sizi onlarla görevlendirmezler.
7: Peki hakemlik sınavlarındaki skandallar nasıl gerçekleşti?
12: Hakemlerin bir kısmı kendileri klasman atladıkları yani yükseldikleri dönemde performanslarına uygun olmayan sonuçların biraz onların lehine değiştirildiği iddia ediliyor. Bu tür hakemleri siz kendi yandaşınız olarak görür, onlara böyle ayrıcalıklar sağlarsanız onların da yönettikleri maçlarda onları oraya taşıyan, onları oraya atayan kişilerin görüşleri doğrultusunda kararlar verdikleri iddiaları var.
10: En çok merak edilen konulardan biri de milli aranın bitmesinin ardından başlayacak olan Süper Lig ve birinci lig maçlarının hakem atamaları. Ancak bu liglerin maç hakemleri henüz belirlenemediğinden bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
12: Federasyonun acil olarak bu konuya çözüm bulması lazım.
7: Hakemler konusunda adım atmayan Futbol Federasyonu bahis soruşturmasında adı geçen 448 kulüp yöneticisini de disiplin kuruluna sevk etti.
0: CHP kurultayı için düğmeye bastı. Şimdiden genel başkanlık için aday enflasyonu yaşanmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Henüz bu soru yanıtını bulmadı. Ancak olası adaylığı durumunda şimdiden 6 rakibi var. Ne var ki CHP'de günün manşeti kurultay değildi. İhraçlardı. İstanbul, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer'le Antalya, Konyaaltı ve Alanya bu ilçenin belediye başkanı CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimler arasındaydı.
13: Delege derse ki şu kişiyi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
7: Kurultay sürecini yeni başlatan CHP'de şimdiden genel başkan adayı enflasyonu yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu aday mı bilinmez ancak olası adaylığında rakipleri çoktan hazır. Oğuz Kağan Salıcı, Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer, Ali Öztunç, Muharrem İnce derken listeye son olarak Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal dahil oldu.
14: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
7: Kılıçdaroğlu terör suçunu ve suçlusunu övme suçlamasıyla yargılanıyordu. Son duruşmaya siyasi programının yoğunluğu nedeniyle katılmadı. Kılıçdaroğlu için bir sonraki celseye zorla getirilme kararı çıkarıldı. Dava 19 Kasım'a ertelendi. CHP Fethiye Belediyesi'nde ise ilginç bir skandal patlak verdi. Belediye heyetiyle Temmuz ayında Çin'e giden meclis üyesi Ruhtan Başkaya'dan aylardır haber alınamıyordu. Heyet 16 Temmuz'da Türkiye'ye döndü ama aralarında Başkaya yoktu. Yapılan inceleme sonucunda Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı yaşı küçük Çinli bir genç kızla kaldığı otelde basıldığı ve gözaltına alındığı ortaya çıktı. Başkaya partisinden ihraç edildi. CHP teşkilatlarındaki kan kaybı da devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Oğuz Sarul'la birlikte 5 üye AK Parti'ye katıldı. Kılıçdaroğlu tüm bu gelişmeleri görüşmek üzere A takımını topladı ve MYK'da Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yayın, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu isimler yeni partinin kongresine katılmıştı.
15: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
7: Tamamı Özgür Özel döneminde seçilen İBB'de yaşanan skandalların mahkeme süreci de devam ediyor. İETT'nin milyonlarca liralık ihalelerini alan tutuksuz sanık Remzi Bak'a İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün talebiyle Florya'daki başkanlık konutunda yaptıkları milyonlarca liralık pazarlıkları itiraf etti.
16: Hepinizde gurur duyuyorum. duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum.
7: İBB harita mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner ise ihale süreçlerinde bazı firmalarla görüşmeler yapıldığını ve ihale bedeli üzerinden yaklaşık %7-10 oranında pay talep edildiğini, seçim döneminde belediye ile iş yapan bazı firmalardan kart, nakit veya benzeri taleplerde bulunulduğunu

0: Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak. Peki Erdoğan'ın hangi mesajları vermesi bekleniyor? İşte detaylar.
1: Terörsüz Türkiye, yargı, ekonomi paketleri, Mekke Anlaşması gibi milyonları yakından ilgilendiren düzenlemeler yeni dönemin başlıkları olacak.
2: Son hazırlıklar yapılıyor. Gong çalacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. yasama yılına başlayacak. Kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak ve gözler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda.
1: 1,5 aylık aranın ardından 1 Ekim'de meclis çalışmalarına başlıyor. Genel kurul 14'te açılacak. Başkan Erdoğan törenle karşılanacak. Meclis Başkan Vekili Celal Adan kendisine eşlik edecek. Genel kurulda önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşacak. Ardından Erdoğan salona davet edilecek. Başkan Erdoğan kürsüden önümüzdeki sürece ilişkin mesajlarını verecek. Dış politika, terörsüz Türkiye ve ekonomik gelişmelerin konuşmasının ana başlıklarını oluşturması bekleniyor.
3: 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir.
1: Erdoğan'ın konuşmasından sonra Meclis Genel Kurulu kapanacak. Gündemdeki konuları salı günü görüşmeye başlayacak. Genel kurulda liderlerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'yla İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun olması bekleniyor. Milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da locadan Erdoğan'ı dinleyeceği belirtiliyor.
3: Her alanda elde edilen başarılar.
1: Başkan Erdoğan'ın salona girişinde Yeni Parti milletvekilleri ayağa kalkmama kararı aldı. Akşam saatlerinde de siyasiler, üst düzey bürokratlar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonda buluşacak.
0: Dubai'den Tel Aviv'e giden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yolcu uçağında havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunuldu. İsrail savaş uçakları havalandı, yolcu uçağı Suudi Arabistan'a yönlendirildi ve güvenli şekilde indirildi. Yapılan açıklamada biri Rus, diğeri Ukraynalı olan pilotların kavga ettiği havadaki krizinde bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.
1: Pilotlar kavga etti, kaçırılma alarmı verildi. Savaş uçakları havalandı. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında korku dolu anlar yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fly Dubai hava yoluna ait FZ-1073 sefer sayılı uçak Dubai'den Tel Aviv'e doğru havalandı. Uçakta 100'den fazla İsrailli yolcu olmak üzere yaklaşık 174 kişi bulunuyordu. Ancak Ürdün hava sahasında uçaktan peş peşe acil durum sinyalleri geldi. Önce genel acil durumu belirten 7700 kodu gönderildi. Ardından uçak kaçırma ya da yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu aktive edildi. İsrail'de alarm zilleri çaldı, savaş uçakları havalandı. Soykırımcı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz acil güvenlik toplantısı yaptı. Uçak rotasını değiştirdi, irtifa kaybetti ve Suudi Arabistan'a yöneldi. Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde indi ve korkutan alarmın nedeni ortaya çıktı. Uçaktaki iki pilot kokpitte fiziksel kavgaya tutuştu. Acil durum sinyallerinin bu kavga sırasında verildiği bildirildi. İsrail medyasına göre pilotlardan birinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğu açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan uçak sonunda Suudi Arabistan'a indi. Fly Dubai, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı.
0: Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Nafakanın süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararsa resmi gazetede yayımlandı. Uzun süredir tartışma konusu olan nafaka düzenlemesi 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
4: Kimse kimseye ömür boyu bir bağlı olmaması lazım.
5: Bir gün evlilik alan bile ömür boyu ödüyor, yoksulluk nafakası yoksul ediyordu.
6: Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan süresiz nafaka konusuyla ilgili madde kaldırıldı. Artık nafaka süresiz olmayacak.
7: Kötü bence.
6: Neden?
7: Neden? Ödeme yapmak zorunda.
6: Artık olmayacakmış
7: ama
6: işte.
7: Ama o kadar hayatını mahvediyor bir insanın. Nasıl olacak o?
6: Belki de mahvetmiyordur. Belki mahvetmeden boşanıyordur.
7: Yok, ediyordur yani.
6: Yoksa

0: başka türlü ayrılmaz mı?
1: Olmaz yani başka türlü.
2: 2 yıl evli kalıyorlar ya da çolukları çocukları olmuyor. Süresiz nafaka mantıklı değil.
3: Anayasa Mahkemesi tartışma konusu olan süresiz yoksulluk nafakasına son noktayı koydu. Anayasaya aykırı buldu. Hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.
4: Boşanmada yoksulluğa düşecek olan tarafa nafaka verilmesi aslında ilk itibariyle yani yasanın ilk kurulmuş olduğu zaman aslında bir yıl süreliydi. Ancak daha sonraki uygulamalarda yani daha doğrusu kanun uygulamalarında verilen kararlarla bu süresiz hale gelmişti.
5: Bir süre için sınırlı olması lazım diye düşünüyorum.
6: Vermemesi kötü bir şey.
0: Yemek kötü mü?
6: Kötü bir şey.
7: Kadınlar erkek eşitliği, kadınlar ayakta duramaz mı? Ben katılıyorum. Yani belli bir yere kadar nafaka verilmedi. Belli bir yerden sonra kalkmalı. Ömür boyu olmasına o yüzden katılmıyorum.
6: Bence kesinlikle öyle bir sürenin kalkması iyi olmamış yani.
0: Hep mi verilmeli?
6: Hep verilmeli.
3: Yeni düzenleme 9 ay sonra yürürlüğe girecek ve nafaka tamamen kaldırılmayacak. Belli şartlara göre uygulanacak.
4: Nafaka alacaksının yaşı, eğitim durumu, nafaka alacaksının sağlık durumu, ekonomik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılayamayacağı hususları bundan sonraki yasal düzenlemede değerlendirilmek suretiyle yasalaşma faaliyeti yapılacak.
3: Nafaka düzenlemesi tamamen kaldırılmadı. Hesaplaması evlilik alma süresine göre değişiklik gösterecek.
4: Evlilik süresiyle uyumlu bir nafakanın karşı tarafa verilmesi hususunun değerlendirilmesi mümkün olacak.
8: Çocuklar varsa bence verilmeli. Bayana verilmese de çocuklara verilmeli. Sonuçta anne ayrılınca anne babalık bitmiyor.
3: Üstünde çalışılan yeni düzenlemenin 2027'nin Haziran ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.
9: Artvin'de 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hakkında kayıp ihbarı yapılmayan ve yeni kimlik başvurusunda bulunmayan kadını kocasının öldürdüğü belirlendi. Katil zanlısı koca köye yakın bir noktada 20 yıldır tek başına yaşadığı mağarada yakalandı.
10: 30 yıl önce birdenbire ortadan kaybolmuş ama hakkında kayıp başvurusu yapılmamıştı. Talihsiz kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı koca 20 yıldır köyün dışında saklandığı mağarada yakalandı. 30 yıllık sır cinayetin çözüldüğü yer Artvin'in Şavşat ilçesiydi. Nigar Bilgin'den 1996 yılından bu yana haber alınamıyordu. Geçen sürede yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmaması ve Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusu yapmaması şüpheleri artırdı. Güvenlik güçleri harekete geçti. Jandarma ekipleri köyde yaptığı görüşmelerde kayıp kadının eşinden sürekli şiddet gördüğüne dair bilgilere ulaştı. Katil zanlısı kocanın 20 yıldır köyün dışındaki bir mağarada tek başına yaşadığı tespit edildi. Mağaraya düzenlenen operasyonda katil zanlısı koca yakalandı. Mağarada yapılan aramada talihsiz kadına ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9: Antalya'da polislere operasyon yaptı. Kulağa inanılması güç geliyor ama hemen açıklık getirelim. Hedefte sahte polisler vardı. Kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar, FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor, altınları bize teslim edin diyen bir kadını ağına düşürmeye çalıştı. Ancak baltayı bu kez taşa vurdular.
11: Çalan kişilerin altın alıp benim evimde sakladığını söyleyerek beni korkuttular.
12: Karşısında kendisini polis olarak tanıtan profesyonel bir dolandırıcı vardı. Tam 3 milyon lira değerindeki altın kolye ve bilezikten oluşan ziynet eşyasını kaptırdı. Polisin zamanında müdahalesi dolandırıcıları pişman etti.
11: Çok yoğun çalışmalar yaparak altınlarımı ve dolandırıcıları yakaladılar.
12: Dolandırıcıların tezgahı yine bilindik adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Amaç evdeki altın ya da nakit parayı elde etmek. İşte 3 dolandırıcı, polis kılığındaki 3 dolandırıcı Antalya'da mağdurun yaşadığı eve geldi, altınları aldı.
11: Altınlarımı kapıya gelen kişiye verdim. Verdikten sonra altınlarımı getireceklerini söylediler.
12: Nazan Bilgen dişinden tırnağından arttırıp zor günler için birikim yapmıştı. Yüz binlerce liralık gram, çeyrek altın ve kolyeler, yani toplamda tam 3 milyonu bulan altınlarını eve gelen dolandırıcılara eliyle teslim etti. Polis kılığındaki o dolandırıcılar 3 milyon liralık altınla

0: açtı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de özel bir yüz tanıma sistemiyle kendisini polis diye tanıtan o dolandırıcıların kimliğini tespit etti.
1: Savcılığın tutuklama emrini, kimliğimin çalındığını, çalan kişilerin altınları, altın alıp benim evimde sakladığını söyleyerek beni korkuttular.
0: Polis kılığındaki o dolandırıcıların kaçtığı tespit edildi. Bir ekip masa başından o kaçış güzergahını kontrol ederken diğer ekip de sahadaydı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri o aracı durdurdu ve polis kılığındaki dolandırıcıları gözaltına aldı. Neyse ki altınlar da o araçtan çıktı. Nazan Bilgen dolandırıcılara eliyle verdiği 3 milyon lira değerindeki altınla kavuşurken polis kılığındaki iki dolandırıcı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Bütün polislere gönülden teşekkür ediyorum.
2: İstanbul'da Avcılar'da 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'den yıllardır haber alınamıyordu. Ailesi ondan bir haber aldı. Maalesef acı bir haberdi bu. Genç adamın kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeninin bulundu. Sonrasında da kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Tekin ailesi evlatlarını ölüme götüren nedeni arıyor şimdi.

0: Ben çocuğum niye 10 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında yatsın?
1: 9 yıl her yerde aradığı oğlu kimsesizler mezarlığında çıktı.
0: Eğer oğlumuz 9-10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok.
1: 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de Avcılar'daki evinden çıktı, bir daha eve dönmedi. Aile kayıp ihbarında bulundu ama hiçbir iz bulunamadı. Gerçek 9 yıl sonra ortaya çıktı.
0: İhbarda bulunmamıza rağmen gitmediğimiz yer kalmadı zaten. Yani gitmediğimiz yer kalmadı. Bütün kamera görüntülerini talep ettim ama hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşamadım.
2: Bize sistemde ihbarımız olmasına rağmen en ufak bir haber bile verilmiyor. Bu haber bize neden verilmiyor ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar?
1: Yıllar sonra DNA için baba ve kardeşten alınan örnekler mezardan alınan örnekle uyumlu çıktı.
2: 2017'de bu ceset bizim elimde geçseydi biz de ona göre kendi işlerimizi hallederdik. Ona göre kendimiz defnederdik. Çünkü o kimsesiz değil. Onun bir ailesi var. Her zaman da vardı zaten.
1: Genç kaybolduktan günler sonra bulunmuş, kimliği belirlenemeyince kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
0: 12 gün sonra bulunmuş. Bir tıpta da bekletiliyor. Ve ondan sonra kaldırılıyor, kimsesizler mezarlığına defnediliyor.
1: Acılı aile için asıl mücadele şimdi başlıyor. Çünkü ölümün üzerindeki sır perdesi aralanmış değil.
0: Otopsi raporunda da hiçbir şey, ölüm sebebi belli değil. Hani neden belli değil, ölüm sebebi neden belli değil? İntihar mı? İşte efendime söyleyeyim, başkası tarafından itildi mi? Tekrar otopsi raporu istiyorum.
3: Ve yine güzelleşeyim derken mağdur olanların hikayesi var sırada. Mersin'de bir güzellik merkezinde botoks işlemi yaptıran 7 kişi yoğun bakımda koltuğu. Aralarında bir abla kardeş de vardı. Ölümden döndüler ve bakın başlarına başka neler geldi.
4: Sahte botoks gereğinden fazla yanlış yerlere giderse kasa kasılma emrini verdiği için solunum kaslarına da durma emri verebilir.
5: Kalp sıkışması, bilinç kaybı, ellerim tutmamış.
1: Ablasıyla beraber botoks yaptırdı ama kendilerine enjekte edilen maddenin sahte olduğunu bilmiyorlardı. İki kardeş ölümden döndü.
5: Kritik odaya alın, durumumuzun ağır olduğu için.
1: Mersin'de iddiaya göre bir hemşire çalıştığı güzellik merkezinde botoks uygulaması yapıyordu. İşletmenin yolunu tutanlardan biri de Tuğba Çöküş oldu.
5: Botoks yaptırdım. Bir hafta boyunca sürekli baş ağrısı, bilinç kaybı yaşadım. Yürüyemiyordum. 22 Eylül tarihinde kalp sıkışması, nefes darlığı, acile gittim.
1: Hastaneye gittiğinde sadece kendisinin olmadığını gördü.
5: Acile yattığımızda orada çok hasta vardı. Hepsinin onun yaptığı söylenildi.
1: Günlerce ablasıyla birlikte hastanede tedavi gördü. Sonra taburcu oldular ama...
5: Şu an bile ben konuşamıyorum. İki kelimeden sonra kalbim çok sıkışıyor. Nefes darlığı çekiliyor. Ellerim kollarım kesinlikle tutmuyor. Gözümde görmeme var. Çift görme, karanlık görme.
1: Sahte botoks iddiasıyla 7 kişinin yoğun bakıma alındığı...

0: Masının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Olayla ilgili suç duyurusu yapıldı. Yapılan inceleme sonrası o güzellik merkezi de kapatıldı.
1: Bu ilaçlar hazırlanırken içindeki toksin miktar Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ürünler olarak çıkıyorlar. Fakat bir de bunlardan onaylı olmayan ürünler piyasaya sürülüyor. Ve ne yazık ki bunların içine ne kadar toksin olduğunu bilmediğimiz ürünler.
0: Botoksun içeriğindeki toksin kasların hareketini engelliyor. Uygulama yapılan ürün zaten sahte. Buna doz aşımı ya da yanlış yere uygulama eklenince etki başka kaslara da yayılabiliyor.
1: Eğer bu madde gereğinden fazla yanlış yerlere giderse kasa kasılma emrini verdiği için solunum kaslarına da durma emri verebilir ve böylece nefes darlığı hatta yoğun bakıma düşecek hale getirebilir.
2: Botoks yaptırdınız, botoks sonrası yutkunmakta zorluk çektiniz, nefes alamadınız. İşte bu belirtileri gördüğünüz andan itibaren hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor.
0: Bu belirtiler günler sonra da görülebiliyor. İşlemin uzman eller tarafından yapılması şart.
2: Botoksun sahte olup olmadığını anlamamız pek mümkün değil. Peki nasıl anlayabiliriz? İşte ürünün üzerinde bulunan barkod numarasını ilaç takip sistemine girersek orada ürünün orijinal olup olmadığını anlayabiliriz.
1: Kendimize yaptırdığımız ürünün ne olduğunu görmek hakkımız. Yani yaptırdığımız yerde yapılan ticari ismi sormalıyım. İlaç takip sisteminden Türkiye'de yasal olup olmadığını görebilirsiniz.
0: Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ilaç takip sistemi uygulaması telefonlara indirilerek de kullanılabiliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Bir kamyon sürücüsü seyir halindeyken içeceğinden bir yudum almak istedi. Ancak içecek nefes borusuna kaçtı ve sürücüyü nefessiz bıraktı. Boğulma tehlikesi yaşayan sürücü az daha kaza yapıyordu. Sonrasında da o kaza gerçekleşti. Yaşanan bu olay direksiyon başında içecek tüketmenin tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. Detaylarına haberimizle bakalım.
4: Hemen herkes bunu yapıyor ama bu görüntüler dikkatli olmak gerektiğini de gözler önüne seriyor.
5: Seyir halindeyken içecek tüketiyor musunuz?
6: Sadece su içiyorum, evet.
7: Uzun yoldaysa tüketiyorum.
8: İşe gidip gelirken kış günleri kahve içiyoruz.
9: Enerji içeceği falan.
5: Çoğu insanın sıkça yaptığı araç içinde içecek içmek az kalsın ölümle sonuçlanıyordu.
10: Havayolu tıkanıklıkları dünya genelinde sık karşılaşılan problemlerden biri.
5: Bir şoför yolculuk esnasında aracında bulunan içeceğinden bir yudum aldı. O esnada tükettiği içecek nefes borusuna kaçtı. Saniyelerce nefessiz kalan şoför seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaza yaptı.
9: Genizine kaçmış herhalde içecek. Ondan dolayı bir boğulma ve kaza. Kaçınılmaz zaten.
8: Kahve içtiğimde hem sıcak olmasından dolayı hem de bir anda boğazıma kaçmasından dolayı böyle bir panik yaşadım.
10: Eğer ki trafikte başımıza geldiyse ve araç içinde yalnızsak öncelikle güvenli bir alana çekmemiz gerekiyor.
11: Tehlikeli tabii. Yani seyir halinde telefonla içecek falan içilmemesi gerekiyor.
9: Yani dökülme tehlikesi de var arabada. Dikkati de dağıtabilir. Bence sakıncalı, evet.
5: Peki olası bir boğulma tehlikesinde nasıl müdahale etmeliyiz? Şimdi hocamız uygulamalı bir şekilde bizlere gösterecek. Hocam neler yapacağız?
10: Eğer ki boğulma tehlikesi esnasında yalnız başımızdaysak, tek kişiysek, karnımızı akciğerimizin sınırında olduğu bölgede sandalyenin üst noktasına dayayacağız ve kuvvetli bir şekilde öne doğru eğilerek akciğerimizdeki havayla boğazımızdaki yabancı ismi çıkarmaya çalışacağız. Eğer bu tek başımızaysak fayda sağlayacaktır bize. Eğer ki yanımıza bize yardımcı olabilecek birisi varsa o zaman Heimlich manevrası yapacağız. Evrensel boğulma işaretini gösteriyor. Boğazını tutmuş, güçlükle nefes alıyor. Hırıltısı var. Bir elimizi yumruk yapacağız. Burada sternum dediğimiz iman tahtası kemiğimizle göbek deliğinin ortasına koyacağız. Diğer elimizde de yumruk yaptığımız elimizi sıkıca kavrayacağız ve 5 kez kendimize doğru çekeceğiz.
9: Üzücü bir olay, iyi bir şey değil.
4: Kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Sebze meyve alanların son dönemde en çok dikkat ettiği konulardan biri de pestisit. Böceklerle mücadele için kullanılan kimyasal maddeye karşı Türk toplumunda büyük bir bilinçlenme başlamış durumda. Marketler de bu konuda önemli reklamlar yapıyor. Antalya'da bir markette temiz diye sattığı sebzelerde pestisit çıkınca cezadan kaçamadı.
12: Bir
6: konserve işlemi yaptım. Bayağı huylandım ve soydum. Biraz da kalın soydum hatta.

0: Yani keşke her şey çok sağlıklı olsa.
1: Domatesin üzerinde ne olmasından korktunuz?
2: Tarım ilacı.
3: Sebze ve meyvede pestisit alarmı verildi. Pestisitsiz reklamlarını ise analizler çürüttü.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerdeki sebze ve meyve reyonlarını mercek altına aldı. Antalya'daki bir zincir market aksini iddia etse de sattığı domates ve biberlerinde pestisit tespit edildi. Ancak kalıntı miktarlarının mevzuatta belirlenen yasal limitin altında olduğu ortaya çıktı.
3: Yapılan analizlerde 7'si domates, 8'i biber olmak üzere toplam 15 numunede pestisite rastlandı. Miktar yasal limitlerin altında olduğu için de raflarda yerini aldı. Ancak market pestisit tespit edilmedi reklamı yaptığı için 1 milyon 83 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Gözlerse meyve sebzelerdeki pestisit oranına çevrildi.
5: Yasal limitin altında, yani bu limitte şu demek, insan sağlığına en az zarar verecek düzeyde bizim soframıza geliyor demek. Burada güvenli alandayız.
3: Pestisit kimyasal bir madde ve zararlı böceklerin ürünlere zarar vermemesi için kullanılıyor.
4: Peki pestisitlerde yasal sınır nedir? Bu sınır ürüne ve pestisitin türüne göre değişir mi?
5: Yasal limitlerin altında pestisit kullanımı ürünün pestisitsiz olduğu manasına gelmiyor. Ürüne göre değil, türüne göre değişir. Her pestisit türüne göre yasal sınır değişir.
3: Yüksek dozda pestisit kısa vadede mide bulantısı, pusma, solunum güçlüğü gibi yan etkilere neden olabiliyor. Uzun vadede ise sinir sistemi başta olmak üzere çeşitli organları etkiliyor.
6: Elmanın falan üzerinde yine bir bıçakla falan sürüldüğü zaman o şeyi çıkıyor. Ama diğerlerinde falan, mesela mandalinada veya armutta, onu hiç anlamıyoruz. Zaten hep de kandırılıyoruz.
7: Biz alıyoruz, o tip şeylere de fazla özen göstermiyoruz. İyice yıkıyoruz mümkün olduğu kadar ama ne kadar arınıyor onu bilemiyoruz.
3: Yasaklı veya doz aşımı pestisit kullanımının cezası ise 26 bin lirayla 132 bin lira arasında değişiyor. Denetimlerse sıkı.
5: Pestisiti siz göremezsiniz. Bu ileri laboratuvar teknikleriyle tespit edilen bir durumdur. Gözle ya da evde basit testlerle bulabileceğiniz bir durum değil.
3: Uzmanlara göre bol suyla ve doğru şekilde yıkamak ürünün üzerindeki bazı pestisit kalıntılarının azalmasına yardımcı olabiliyor.
8: Nesrin Demiral, evladını dünyaya getireceği dönem kendisine nadir görülen bir kalp rahatsızlığı teşhisi kondu. Kalp nakli olması gerekiyordu ve nakil operasyonunun yapılacağı gün umarım bir erkek kalbidir diyerek temennide bulundu. İşte sonrası.
9: Ceketi sırtıma alacağım.
10: Dediniz.
9: Filmi alacağım dedim. İşte ben geldim. Nesrin geri döndü.
11: Nakil öncesinde hemşireye inşallah erkek kalbi olur diye esprili bir dille takılmıştı. Dileği gerçek oldu.
9: Uyan uyan dedi, sana bir sürprizim var dedi. Ne oldu dedim. Seninle dedi uyumadan önce dedi bir şeyler konuşmuştuk ya dedi. O erkek kalbini bulduk ya sana dedi.
11: Nesrin Demiral 40 yaşında evladını dünyaya getirdikten sonra birçok hastalıkla mücadele etmeye başladı. Önce halsizlik, ardından nefes darlığı başladı. İlk doktora gittiğinde kansızlık teşhisi kondu, ancak gerçek bambaşkaydı. Öyle ki kendisinin çok nadir görülen bir kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.
9: Tahliller, işte anjiyolar sonucunda benim kalbimin normal çalışmadığını, bunun teşhisinde restriktif kardiyomiyopati olduğunu söyledi.
11: Bu aslında söylediğiniz rahatsızlık kalp kasının anormal şekilde sertleşmesi ve gevşeme yeteneğini kaybetmesi mi?
9: Aynen, evet.
11: Nesrin Hanım 64 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Acil bir şekilde kalp nakli olması gerekiyordu ve beklenen oldu. O kalp nakli bulundu. İşte tam o esnada hemşire ile arasında geçen diyalogsa gerçek oldu.
9: Nasıl bir şey istiyorsun? Ya seçeneğim mi var falan dedim ama şöyle bir şey dedim. Ya inşallah erkek kalbi olur dedim. Hani ceketi dedim böyle omuzlarıma atar, bir de dedim elime tesbih alır. İşte ait falan, ben uyandım. Ben geldim falan. Yaparım diye eşime espri yapmayı isterim dedim. İşte o akşam öyle geçti sohbet ederek. Gece yarısını geçtikten sonra dediler. Uyan uyan dedi, sana bir sürprizim var dedi. Ne oldu dedim. Seninle dedi uyumadan önce dedi bir şeyler konuşmuştuk ya dedi. O erkek kalbini bulduk ya sana dedi. Ben sevinçten ağladım hatta böyle.
11: Nesrin Demiral sağlığına kavuştu. Organ nakliyle ilgili de çağrı yaptı.
9: Kimse nakil olmaktan da korkmasın. Organlarını vermekten de korkmasın. Her verilen organ...

0: bir kişiye değil belki 5 belki 10 kişiye tekrar hayat veriyor, can veriyor. Herkesin yeni bir hayatı olsun. Bunlar da ona yardımcı olsun.
1: Türkiye, eğitimdeki güçlü yükselişini sürdürüyor. OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2026 raporuna göre Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki OECD ülkesinden biri oldu. İşte ayrıntılar.
2: Türkiye yaptığı yatırımlarla öğretmen ihtiyacını tamamen karşılamış durumda.
3: Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki OECD ülkesinden biri oldu. Veriler OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2026 raporundan.
2: İlköğretim ve ortaöğretim kademelerinde Güney Kore ile birlikte öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki ülkeden biri Türkiye.
3: Rapora göre Türkiye liseyi zamanında bitirme oranında da zirvede yer aldı.
2: OECD ortalaması %75, orta öğretimin zamanında tamamlama oranı %75 iken Türkiye'de bu %92. Öğretmen başına düşen öğrenci 17'den 11'e inmiş.
3: Son 10 yılda 15 yıllık deneyimli ortaokul öğretmenlerinin reel maaşı Türkiye'de %31 arttı. Sınıfa düşen öğrenci sayısında da iyileşme sağlandı.
2: Türkiye'de, daha doğrusu OECD ülkelerinde öğretmen açığı nedeniyle eğitimin olumsuz etkilendiğini rapor eden okul müdürlerinin oranı, okulların oranı %27 iken Türkiye'de bu oran yalnızca %6.
3: Rapora göre kamu harcamalarında eğitime ayrılan pay %9,9'da OECD ortalamasını aştı. Türkiye eğitim yatırımlarına ayrılan %14'lük payla zirvede yer aldı. Türkiye bu başarıyla Kanada, İrlanda ve İsviçre ile birlikte ilk sıralarda yer aldı. 25-34 yaş arası kadınlarda yüksek öğretim mezuniyet oranı da %50'ye yükseldi.
1: Bu haberle birlikte akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, mutlu akşamlar.
4: Türkiye'nin Haber Radyosu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
3: Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde etçi gebe düve politikasının devam etmesi gerektiğini belirterek, hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek dedi. Tunç, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını da sektör adına olumlu karşıladıklarını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba değerli izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Çorum yöresine ait hem okudum hem de yazdım türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Değerli dostlar, evlat acısını ifade edebilecek ne bir kelime ne de bir tarif edebilecek karşılık var. Hangi söz anlatır ki bu derin sızıyı? Ölüm sessiz bir misafir gibi aniden gelir, ayrılık yürek yakar. Ne kadar yazsanız, ne kadar anlatsanız da hep bir yanı eksiktir. Elde kalan sadece bir boşluk. Ne dokunmaya cesaret kalır, ne de unutmaya. Tıpkı hem okudum hem de yazdım türküsünün hikayesinde olduğu gibi.

Çorum'un köylerinin birinde Hatice adında bir kız yaşar. Çiftçilikle uğraşan Hatice'nin ailesinin ekonomik durumu iyi değildir. O da koyun otlatarak ailesine destek olur. Hatice 15 yaşına geldiğinde acı bir tren kazası sonucu annesi ve babasını kaybeder. Kimsesiz bir başına kalan Hatice, köyün ağalarından Eşref Ağa'nın çiftliğinde ırgat olarak çalışmaya başlar. Aradan yıllar geçer, Hatice serpilir, genç ve güzel bir kız olur. Gönlünü kendisi gibi çiftlikte çalışan İsmail'e kaptırır. İsmail de Hatice'ye sevdalıdır. Evlenmeye karar verirler. Eşref Ağa hayrına bu iki genci evlendirir. Günler, aylar, hatta yıllar geçer ama Hatice ile İsmail'in bir türlü çocukları olmaz. Tam 7 yıl süren tedavinin ardından nihayet bir çocukları olur. Küçük çocuğun adını Mehmet koyarlar. İsmail ile Hatice mutluluktan deliye döner, şükür namazları kılar. Ancak biricik evlatları Mehmet daha 15 günlükken gece yarısı ateşi yükselir ve beşiğinde ölür. Hatice ile İsmail'in dünyaları kararır. 15 günlük minik yavrusu beşikte cansız yatarken Hatice yanı başında gözyaşları içinde bu adı

0: Yıllar sonra kaynağı Ali Çiğ'e ait olan hem okudum hem de yazdım adını Muzaffer Sarı Sözen derleyerek notalarla buluşturur. Ölüm ve ayrılığın Türkiye'ye dönüşen adıdır bu. Söylenen her dize, çalınan her ezgi, acı çeken ruhlar arasında bir bağ kurar. Türkü sadece Hacer ve İsmail'in hikayesi olmaktan çıkar. Herkesin hikayesine dönüşür.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Fon soruşturmasını konuşacağız ama bir son dakika var, ekranlarınızın altında okuyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Açıklama bekleniyor, geldiği anda da sizlere aktaracağız. Bu akşam Sebep Sonuç'un ilk konusu Türkiye'nin konuştuğu fon meselesi. Hemen konukları tanıtayım. Bercan Tutar bizimle. Bercan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Melih.
0: Teşekkür ederim. Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melih Bey. İyi yayınlar
0: diliyorum. Sağ olun. Kenan Kıran da bu akşam bizimle. Kenan hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Dün sabah gazetesi olarak programdayız.
3: Evet.
0: Ekran.

0: Abi hoş geldin Ekrem
1: hoş
0: Kızıltaş.
1: Bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Ekonomist Tonguç Erbaş da bizimle bu akşam. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bu akşam size yükleneceğiz. Ekonomiyi siz
2: öyle
0: biliyorsunuz.
2: Gözüküyor.
0: Evet, sizden öğreneceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor. Fon soruşturmasında 5. dalga. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı var. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı davada. 56 şüpheli tutuklandı. 88 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri var. 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde inceleniyor. Tonguç Bey, geldiğimiz aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugüne kadar bu açılan süreçte neredeyiz, krizin neresindeyiz? Nasıl tarif edersiniz?
2: Yani aslında Sermaye Piyasası Kurulu bir takvim açıklamıştı. Bence o takvimin son aşamasına geldik. Yani son aşaması da tasfiye sürecinin ne şekilde olacağı konusu.
0: Evet.
2: Tahmin ediyorum işte Sayın Cumhurbaşkanımız zaten dün çok detaylı bir konuşma yaptı. Bence birçok mesajı da içerdiğini düşünüyorum. Ondan sonra da bir koordinasyon kurulu kuruldu şu an için ve aslında bugün gördüğümüz çok hızlı adımlarında birçoğu belki hukuki süreçler adına atılıyor. Hı hı. Bugün aslında yayına gelmeden önce de 3 tane katılım bankasının yatırım bankasının 2 tane faktörün firmasının TMSF'ye geçtiğini gördük. Belki bu akşam farklı haberler de gelir. Ben yani önümüzdeki birkaç gün içinde özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu tasfiye süreciyle ilgili bir yol haritası vermesini bekliyorum. Yani aslında hani bizim takvimde gördüğümüz sürecin sonuna doğru geliyoruz. Ama tahmin ediyorum hukuki süreçler, soruşturmalar şirketlerle olacak. Yani borsaya açık ve fonun içinde tasfiye sürecinde olan ve bazı sıkıntılı olan burada 26 diye geçiyor galiba.
0: 26 hisse senedi.
2: Mesela o veya o genişletilebilir. O hisselerle ilgili de araştırmalar olacak. Biliyorsunuz bu hisselerin bazıları yeni halka açılmış ve yine hızlı bir şekilde aslında piyasa değerleri artmış olan şirketler. Dolayısıyla soruşturma tarafının tam neresindeyiz dersek aslında henüz başındayız gibi gözüküyor.
0: Hukuki sürecin
2: evet yani soruşturma ve hukuki süreç işte burada bazı haksız kazançların belki bir fona götürülmesi, buradan bu tasfiye süreciyle birlikte oradaki birikimlerin de işte paydaşlara, vatandaşlara diyelim veya
0: yani şu mesela paralarını iade edenler var. Fatma gibi. Betül Sayan var mesela 2 evet. milyarı herhalde iade etti. O bir yere gidecek, bir fona gidecek.
3: Edilmediği kesin değil.
0: Öyle mi?
3: Tabii resmi olarak açıklama.
0: Biz bunu dünden beri konuşuyoruz Kenan. Resmi açıklama yok.
3: Yok, resmi açıklama yok.
2: Ama
0: yani çok da kirlilik var demek.
2: Evet, tahmin ediyorum şöyle bir süreç olacak. Tasfiye sürecindeki fonlar bir kısmında tabii bir kayıp oluşacak. Ama aynı zamanda soruşturma kapsamındaki bazı buraya aktarılabilecek varlıklar, işte bazı şirketlerin taşınmazları falan da konuşuluyor.
1: Uçakları
2: biliyorsunuz.
1: Falan. Uçak,
2: işte ne bileyim yatları şunlar bunlar. Dolayısıyla burada ayrı bir fonla buraya bir tasfiye sürecinin içine destek verilerek bence o takvim yani tasfiyenin nasıl olacağı konusu 1-2 gün içinde netleşecek diye düşünüyorum. Hatta netleşmesi gerektiğini de düşünüyorum bize verilen takvime göre. O açıdan yani tasfiye sürecinin bence yani açıklanma aşamasının sonuna doğru geliyoruz. Ama soruşturmaların devam etmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani.
0: Şimdi bunların bazılarından isimlerin mallarına el koyuluyor. Vatandaş da şimdi girenler de paralarının alınmasını bekleyenler var. Acaba ciddi bir yekün oluşturacak bir şey midir bu el koyulan mallar falan? Büyüklüğü nasıl tarif edilebilir bu olayın? 800 milyar deniyor mesela, böyle bir şey mi? Şimdi, yoksa bu fonun toplam kapasitesi mi?
2: O günkü değeriydi aslında. Yani bu tasfiye süreci başlarken bu fonların içindeki değerin işte 131 fon, 455 bin küsur yatırımcı var. Bu MKK tarafından da açıklandı. İşte 16-17 Eylül tarihlerinde ne kadar bir büyüklük? 800 küsur milyar TL'den bahsediliyor.
3: 20 ama milyar dolar dediler. Ona
2: işte 17-18 milyar tamam. dolar gibi. Yalnız burada şöyle bir şey var. Benim görebildiğim kadarıyla tabi bu ayrıca değerlendiriliyordur. Bu 131 fonun aşağı yukarı yarısı Bunu bazı kurumların şeyleri de var, yani geri dönüşleri var. Hani biz gerekirse şu an aslında her şey dondurulmuş durumda olduğu için biz bunları hızlı bir şekilde tasfiye edebiliriz söylemleri var ve bunun gerçeklik payı da var. Dolayısıyla aşağı yukarı 200-300 milyarlık tutarın

0: Bence hızlı bir şekilde tasfiye edilebileceği ve çok fazla zarar görmeden tasfiye edilebilecek ürün grubunda. Burada özellikle sıkıntılı olan, işte biraz önce 26 şirketten bahsediliyordu, hisse senedinden. O veya biraz daha fazlası olabilir. Bunların çok hızlı bir fiyat yükselişi vardı. Şimdi biz yaklaşık işte 10-12 gün oldu. Bu hisselerin adı geçen ve bazı farklı hisselerinde günün en düşük seviyesi %10'dur değer kaybı. Dolayısıyla 10 gündür, 12 gündür o değer kaybı devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, 400 lira olan bir hisse senedini ben 8 lira, 10 lira gördüm. Şimdi geri kalan 400-500 milyar içerisinde dolayısıyla böyle bir orantılı bir hesap kitap yapmak lazım. İşte orada da belki 100-200 milyar civar bir para olsa aşağı yukarı bu bahsettiğimiz tutarın yarısı gibi bir kayıp olabilir diye düşünüyorum. Tabii bunların hepsi aslında şu anda görülebilir bir durumda. Yani günlük olarak da fiyat değiştiği için fondaki hisse miktarı karşısına da o hissenin değerini veya bu şey de olabilir, devlet tahvili olabilir, işte gecelik bağlanan paralar var, bir kısım belki içinde değerli metal vardır falan, bunların değerleri hesaplanıyor. Aynı her akşam bir fon değeri çıkar.
1: Evet.
0: Bu tasfiye sürecindeki fonların da aslında bana kalırsa arka planda her akşam bir değeri çıkıyordur. Benim tahminim 800 milyon aşağı yukarı 300-400 milyar civarında bugünkü hesapla olma durumu var. Ama bu bilgiler bizde olmadığı için çok net bir şey söylemekte yanıltıcı olmak.
2: Geriye kalan 500 milyar nereye gidiyor? Birilerine mi kalıyor yoksa?
3: Yok, şişirilmiş.
0: Şimdi o sizin varlığınızın, yani biz burada 5 yatırımcıyız diyelim. İşte 17 Eylül tarihinde bizim 800 milyarımız vardı. Ama elimizdeki varlığın değeri her gün düştüğü için şu an 300 milyar var, 400 milyar var. Ama o tasfiye edildiği andaki değeri önemli olduğu için bu aslında her gün değişen bir değer. Ama tabii şöyle düşünmek lazım. Ben bunun çok basit bir hesaplamayla yapılmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü tahmin ediyorum şirketler belli seviyelere geldikten sonra belki bunlar da yeni alıcılar olacak. Yani hemen yarın bu fiyattan tasfiye edilecek diye bir süre yok. Çünkü 6 ay verildi. Yani bu 6 ay içinde belki uzatılabilir. Böyle dünyada örnekleri de var. Yani bu işte soruşturmalar sonrasında eğer bir fon kurulacaksa bu belli işte haksız kazanç denilen mal varlıkları satılıp tekrar bu fona aktarılacaksa dolayısıyla orada da bir varlık değeri
1: olur. Birileri de o fona girebilir, yani devam eder o fon, çalışır diyorsunuz.
4: Şu anda kapalı.
0: Yok, yani tasfiye olurken aynı zamanda bu haksız kazanç sağlayanların varlıkları da bu fona dahil edilebilir. Ha,
1: dahil
0: ki
1: edilerek.
0: Vatandaşa biraz daha
3: bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi sıradan bir vatandaşım ben. Fon 10 lira girdim. Örnek vereyim, diyelim ki o Fatma Betül Sayan ya da Mustafa Sandal'ın eşi, kayınpederi gibi 10 liradan girdim. Baktım herkes çıkıyor, 130 lira oldu. 1 milyon koymuştum, 13 milyon oldu. Ben de mi direkt şüpheli olacağım? Yani haksız kazancı nasıl tespit edecekler?
0: Şimdi aslında bu tabii çok kritik bir durum. Ama tahmin ediyorum bazı bağlantılar da araştırılıyordur. Yani ben size dedim ki ya burada böyle bir şey var, gelin paranızı yatırın. Siz 1 milyon yatırıp ne bileyim bir ay sonra 2 milyonla da çıkmış olabilirsiniz. Ama meblağ çok büyükse burada hani buna kamu zararı mı adı altında konuşabiliriz ya da işte o fonun içinde örnek veriyorum bu konuşulan rakamlar 1-2 milyar TL. Yani orada 5-10 milyon kazanan bir vatandaş hiçbir şeyden de haberi yoktur. Belki parasını yatırmıştır. 3 ay önce de çıkmıştır, yani böyle insanlar da olabilir.
3: Belki de denk gelmiştir.
0: Ama şöyle söyleyeyim, bir bağlantısı vardır. Örnek veriyorum, ben dördünüzü çağırdım.
1: Tonguç Bey ki, çok özür dilerim. MGK'dan bir son dakika var. Devam edeceğiz, bu önemli bir soruydu. Hemen Mert'e bir gidelim. Mert, ne çıktı MGK'dan?
5: Teşekkürler Melih Altınok. 3,5 saat sürdüğü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplam 8 maddelik bir MGK bildirisi, MGK kararları paylaşıldı. Terörle mücadele vurgusu var birinci maddede. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikelere karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur deniliyor. Bu kapsamda özellikle önemli konu başlığından biri terörsüz Türkiye süreciydi. Bu da ikinci maddede yer alıyor. Özellikle Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir kurul oluşturulmuştu. Teyit tespit mekanizması noktasında bilindiği üzere bu teyit tespit mekanizması MGK'nın yapacağı onayla birlikte aslında resmi gazetede yayınlanacak ve

0: Yasal çerçevedeki 6 aylık süreç başlayacaktı. Biz de aslında bunu bekliyorduk. Acaba böyle mi olacak? Çünkü bir önceki toplantı 6 Ağustos'ta yapılmıştı. Yaklaşık 1,5 ay sonra bir başka toplantı gerçekleşmiş oldu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. Üçüncü maddede Suriye'nin birliğinin bütünlüğünün tahkimiyle devlet otoritesinin ülke satına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimiz devam edeceği belirtilmiştir. Aslında hem terörsüz Türkiye hem de terörsüz bölgeye vurgu yapılmış durumda MGK bildirisinde. Dördüncü madde, Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek Irak ile stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irademiz teyit edilmiştir deniliyor. Bir diğer madde, beşinci madde, bölgedeki aslında gerginlik ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süre gelen çatışmalarla bir kısır döngüyü evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş. Taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur. Altıncı maddede İsrail saldırgan politikaları dikkat çekiyor. İsrail yönetiminin Gazze ve Lübnan'da barışın tesisi hususundaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdürdüğünü işaret edilmiş. Uluslararası toplum Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de ihlal ederek bölgede istikrar sağlanmasına engel olmaya çalışan İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edilmiştir deniliyor. Yedinci madde ise Ukrayna-Rusya savaşı, bir süredir devam eden savaş aynı zamanda Karadeniz'de de bilindiği üzere seyri sefer güvenliğini de büyük oranda riske sürüklüyor. Ukrayna-Rusya savaşındaki güncel durum ile sivil altyapılar ve seyri sefer güzergahları üzerinde yoğunlaşan saldırıların bölgesel ve küresel etkileri ele alınmış. Müşahede edilen kontrolsüz tırmanma ve yayılma emareleri karşısında taraflara itizal ve ateşkes çağrısında bulunulmuştur deniyor. Bir diğer başlıkta 8. maddede Yemen dikkat çekiyor bilindiği üzere. Son olarak Husilerle Yemen merkezi hükümet arasında gerginlik vardı. Hatta Suudi Arabistan'da zaman zaman bu gerginlik içerisinde görülüyordu. Bu da öte yandan Kızıldeniz'e Bab-ül-Mended kapısını da büyük bir aslında krize sürüklüyordu. Bu konuya da değinildi MGK bildirisinde. Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgedeki güvenlik risklerini artırdığını vurgulanarak küresel istikrar bakımından önem arz eden sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğinde altı çizilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur deniyor. Aslında oldukça kritik ve önemli başlıklar vardı. Yarın da meclis açılıyor bilindiği üzere. Yeni yasama dönemi başlıyor. Özellikle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge noktasında önemli kararlar çıkacak demiştik. O şekilde olmuş durumda. Bir sonraki MGK bildirisinde ifade ettiğimiz gibi aslında o terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tespit mekanizması işletiliyor. Bunun MGK'da onaylanması noktasında, daha sonra resmi gazetede yayınlanması noktasında bilindiği üzere 6 aylık bir süreç başlayacak. Özellikle bu başvurular noktasında, bu yasal çerçeveden yararlanacak örgüt mensupları noktasında bizler bugün böyle bir karar çıkar mı çıkmaz mı aslında bu soru işaretleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydik. Ancak kararlılık mesajı yinelenmiş durumda ve bu hususta huzur ve refah için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha belirtildi diyelim. Melih Altınok ve sözü yeniden size konuklarınıza bırakın.
1: Mert, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, MGK toplantısı az önce sona erdi. Genel olarak Türkiye'nin dış politikası ile ilgili tehdit içeren konular Ekrem abi konuşuldu.
2: Askeri güvenlik, yani evet. Ekonomik güvenlik yoktu. Onu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız dün onu söyledi. Zaten
1: o konuşmayı bir konuşalım aslında, evet. Biraz sonra. Hocam cevaplasın soruyu. Kenan'ın sorusu önemli. Cumhurbaşkanı çok önemli mesajlar verdi.
2: Tabii dün onu...
1: İçimize sızanlar vardı.
2: Evet.
1: Yani bir de bunun bu boyutu var. Bu boyutlarını da konuşacağız ama hocam siz... Pardon,
3: hocam,
1: böldüm sözünüzü.
3: Tekrar
1: bir daha Kenan, evet.
3: Ben fona 10 liradan girdim. Fatma Betülsayan, işte Mustafa Sandal'ın eşi, kayınpederi ya da Ensar Öğüt'ün yakını gibi 130 liradan çıkış yaptım. Yani 1 milyon koydum, 13 milyon çıktım. Ama bu tabir caizse alavere dalavereden haberim yok. Sıradan bir vatandaş 1 milyon koyduğu paranın 13 milyonunu alamayacak mı? O da mı şeye takılacak?
4: Yani eğer tasfiye sürecinde bir fondaysa yani bulunduğu fona göre, bir kere şunu söyleyeyim, her fon bir tüzel kişilik. Dolayısıyla bana göre tasfiye sürecinde bu 131 fonun ayrı ayrı tasfiyesi olması gerekiyor.
3: Şimdi burada

0: Para piyasası fonları var, işte serbest fonlardan bahsediyoruz. Ama sizin sorunuza istinaden burada araştırılan konu bir manipülasyon artı Ponzi sistemi denilen...
1: O zaman ilişki ağı çıkartılacak değil mi
0: bence,
1: hocam?
0: Bence şu anda hararetle araştırılan konu, yani burada mesela şöyle konular da var. İşte ilgili konum belli şirketlere kredi vermiş, o şirketler krediyle dönmüş. Bunlar tabii bir neticeliği yok ama hani konuşulduğu için söylüyorum. Dönmüş yine bu fonları satın almış. Şimdi burada eğer birbiriyle ilişkili bir bağlantı varsa bu kazanç tarafında illaki bunun bir soruşturulması olur. Ama sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. 455 bin kişiden bahsediyoruz. Evet. Belki bizim de yakınlarımız, hani bildiğimiz bilmediğimiz.
1: Evini, arabasını satmış ve girmiş.
0: Bu, yani ben bu fon meselesinin ortaya çıkmasından önce hiç tahmin etmediğim birçok kişinin az çok bir birikimi de varmış. Bazı bankalar bile mesela burada işte hangi fonu alalım dediğinde işte şu fonları tavsiye ediyoruz demişler. Evet. Dolayısıyla
2: ya kimsenin haberi olmayabilir. Mustafa Sandal diyor ya şimdi mesela, Kenan. Mustafa Sandal diyor ki eşim sadece diyor, benim haberim yok diyor. Yani eşinin yaptıklarından bile haberi olmayanlar olabilir demek ki, yani onun ifadesine dayanarak söylüyorum. Benim diyor sadece karım diyor. Yani şimdi, düğünde gördüm ben diyor. Ne yaptığını Mustafa Sandal'ın ifadesinden bahsediyor.
3: Sandal'a inanıyorum, zor iş yani.
2: Yani bu haberi olmayabiliyor. Bilmiyorum demek ki, yani bu bağlamda da sizin sözleriniz üzerine bunu çıkarabiliyorum ama.
0: Hayır şöyle, yani bu 455 bin kişinin içinde birçoğu da sadece tavsiye üzerine olabilir. Eş dosttan duymuş olabilir ya da bir getiri arayışıyla herhangi bir dönemde parasını koymuştur, çekmiştir, çekememiştir. Ama bunların hepsini aynı kefeye koyulacağını ben zannetmiyorum.
1: İşte nasıl ayırt edilecek o zaman?
2: Çıkış zamanı mıdır?
4: Ben Kenan, seni böyle alabilir miyim? 16 Eylül'de çıkanların 15, 14, 15, 16 Eylül'dekileri tespit edelim. Mesela adam Temmuz'da, Haziran'da çıkmış.
2: Bir de şu el koyulanları Samet sana.
0: Bence hocam şöyle, aslında son 3 ayda biliyorsunuz araştırılıyor. Son ama burada MKK kayıtlarında herkesin bir sicili vardır.
4: Tamam.
0: O fona ne zaman girdiniz, ne kadar aralıklarla para yatırdınız, ne zaman paranızı çektiniz. Dolayısıyla bunların hepsi belli.
4: Yani şimdi 3 orada aydan önce çekenler soruşturulmayacak gibi anlıyoruz biz.
0: Ben onu çok zannetmiyorum. Çünkü bunun 1,5-2 sene gerisine de gidebilirsiniz. Oo. Orada bir tarama yaptığınızda büyük ihtimal meblağ bazlı bir araştırma yaptınız. Örnek veriyorum, şimdi bir kişi 100 bin lira yatırdı, 1 milyon. Yani bu çok böyle şaibeli bir işlem gibi gözükmüyor. Olabilirdi ama üst bantta böyle inanılmaz getiriler elde edip tam da böyle fon tasfiyesi öncesi, özellikle bir ay önce, 15 gün önce, 10 gün önce bir haber mi aldın, ne oldu? Yani bunun araştırılması önemli. Dolayısıyla bence bunun üstüne gidileceğini düşünüyorum.
1: Hocam bir de son şunu soracağım. 10 lira girdi, 130 liradan çıktı. Bu Tera'daki artışı gördü. 130 liradan girdi ve sistem kapandı. Diyelim ki 6 ay sonra SPK süreci bittikten sonra 130 liralık o fonun değeri 10 liraya düşerse o farkı kim ödeyecek?
0: Yani maalesef burada bir kayıp olacak. Yani şimdi
4: tüketici aleyhine.
0: Yani şimdi 826 malları milyarın hepsi ödenecek dersek çok doğru bir tabir olmaz. Ama burada benim anladığım kadarıyla bir mağduriyet, yani özellikle hani biz taban dediğimiz, burada rakamlardan da bahsediliyor. Bu sonuçta şu an ellerinde var. Yani kaç kişi o gün fondan çıkarken birikimi, mesela 455 bin yatırımcının belki de 300 bini sadece diyelim ki işte 1 milyonla 10 milyon arasında bir birikimi vardı. Dolayısıyla bunlar değerlendirildiğinde en azından oradaki mağduriyetin daha tabana yayılması için o kişilerde bir sınır belirlenebilir.
1: Hocam 1 milyon deniliyor. En az 1 milyondan başlanacak.
0: Yani olabilir.
1: Yani mağduriyeti burada 1 milyon ve altı olanların mağduriyeti ilk etapta giderilecek.
2: Biz şey herhalde diyor, yükü azaltmak için herhalde tabii onu bir yapacaklar.
0: Evet, yani bir sıradan vatandaş herhalde. Bir kategorize edilecek. Yani buradaki tabii, bir gruplanma yapılacak. Bir taban tutar belirlenebilir. Bilmiyorum ama bunlar yani çok rahat hesaplanabilir. Bunun stratejisi kurulabilir. Ben bir iki gün içinde onun için dedim. Yani bir tasfiye planı yatırımcıya açıklanması lazım. Çünkü şöyle de bir durum var. Şimdi bu kurumların bazı şeyleri de diğer fonları da şu an kapalı. Tasfiye sürecinde değil ama kapalı. İnsanlar para çekmek istiyor, işte bir yere ödemesi var vesaire.
1: Maaşını yatırdı.
0: Kilitlenmiş durumda. Tam da ay sonu geldi. Yarın ayın biri. Bu arada endekste, borsada da bazı değişiklikler var. Yani yarın biraz daha rahat bir gün olabilir. Onu ayrıca konuşuruz. Ama dolayısıyla bu kategorize etme, gruplandırma, soruşturmaların dışında gerçekleştikten

0: tüketici. Onlara bir kere öncelikle şeyini yapılacağı.
1: Eskiden nasıl yapılmıştı? Mesela 80'lerde diyorsunuz o Banker Castelli olayında olduğunda mesela.
0: Castelli'den bir sene önce diğer bankerler.
1: Evet, yani 100 bin lira gibi bir şey yatırmıştı. 100
0: bin lira o zaman verilmişti. Çünkü ikramiyesini almıştı, evini satıp yatırmıştı, oradan aldığı parayla geçiniyordu. Öncelikle o küçük tasarrufçunun birer seyyanen bir parası verildi. O büyük paralar kazananlar dediler ki senin zaten paran var, kusura bakma. Ama gariban, yani yarın şimdi dediği Tonguç Bey'in dediği gibi yarın ödemesi olan kişiler, emekli işçi birer bu sefer de 250 bin gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Oradan başlayıp yukarı doğru
1: bir azaltacaklar. Bir de zor durumda olduklarını düşündüklerini herhalde.
0: Evet. Mesela fon diyelim, fonun şeyi mal varlığı %80'ini karşıladı. Yatırdığın paranın %80'ini vereceklermiş. %70 ise %70'ini verecek.
1: Peki bu haber nereye düştü? Siz düştü diyorsunuz.
0: Ben A Haber'de izledim bir saat önce.
2: Ben A Haber'de
0: bekleme salonunda.
1: A Haber'e mi düştü?
0: Evet, A Haber'de.
1: Ama hayır bu kesin bir şey gibi değil.
0: Değil. Hayır.
1: Bir şimdi öyle söyleyin. Yorum hocam. İhtimal. Kesin gibi seyircilerimiz de böyle algılamasınlar. O yüzden.
2: Ekonomistin yorumudur.
1: Bu tartışılıyor, konuşuluyor. Evet. Düştü deyince sanki kesin bir karar yarın gibi birçok insan umutla
2: ama
1: bekliyor.
2: Bu, yani,
1: bu bir olasılık olarak diyor Uğur Hoca. Evet,
2: mantıklı da geliyor. Yani bir tutar olması tabana en azından bir ilk tasfiye sürecinde. Hatta bazı fonlarında bir hafta 10 günde daha hızlı tasfiye edilerek onların da bir tasfiye edilmesi süreci olabilir. Yani bir süreç başta hızlı gidebilir. Ondan sonra biraz daha böyle taksitlendirme gibi işte ayın belli günlerinde tasfiye oldukça ödeme olacak. Bu arada belli işte burada görünen bazı varlıkların o fona aktarılması, bunun da vatandaşla paylaşılması olabilir mi?
1: Ondan 5 lüks villa diyor mesela. İşte
3: 1.2 milyar.
1: Bu ne Kenan? 5 milyar 1.2 milyar.
3: Acarkent işte.
1: Ha, oradakiler.
3: Yani Murat Ongun'un oturduğu, o kirada oturduğu
1: özel jetler.
3: Kiralık, evet, özel jetler.
1: İşte lüks yatlar bilmem neler falan filan göstere göstere gelen.
3: Ve şey mesela Mustafa Sandal'ın eşi, kayınpederi 11 milyarı Dubai'ye, yurt dışına kaçırdığı
4: İşte ben de onu merak ediyorum.
3: Nasıl o parayı alacağız?
1: Onu da soracağız. Nasıl yurt dışına bu kadar kolay para kaçırılıyor? Evet, bunu da bir konuşalım. Ekrem abim bir sorusu var.
5: Şimdi Tonguç Bey, konuşurken aslında zannediyorum bizi izleyenlerin birçoğu da mutlaka biliyordur ama normal şartlar altında 2001'deki kriz sonrası bankacılıkla alakalı sıkıntılar herhalde 2001 kriz sonrası mıydı bu? Devlet dedi ki bankaya yatırdığınız paranın her bir hesabın 1 milyon 200 bin lirası benim garantim altındadır. Yani BDDK üzerinden işte düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda zannediyorum katılım bankaları da var. Yani faizsiz finans kuruluşları da var. Ama borsadaki özellikle fona yatırılan paraların herhangi bir garantisi yok.
3: Yok, doğru.
5: Dolayısıyla zannediyorum bu borsada iş yapan herkesin, en azından biraz meraklı olan, o temiz maddeleri okuyan herkesin bilmesi gereken bir şey. Dolayısıyla Kenan'ın dediği gibi 13 lira mı yatırmıştın Kenan? 13
3: 10 lira
5: yatırdın,
3: yatırdım 130 lira
5: 10
3: oldu.
5: 10 lira yatırdı 130 oldu ya da 100 lira yatırdı 130 işte lira 1 yatırdı, milyon kaldı. Oldu falan. Şimdi burada normal şartlar altında garantisi olmayan bir alana yatırım yaptığı için 1 milyon yatırdı, 5 milyon aldı ya da 1 milyon yatırdı, dediğiniz gibi değer kaybı oldu, 10 bin liraya düştü falan. Burada normal şartlar altında riski bildiği için kişinin normalde herhangi bir şeyi yok, bir hak iddia etme durumu yok. Ama sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Siz diyorsunuz ki bu süreçte birilerinin bu işe kasıtlı olarak müdahil olduğunu gösteren emareler.
3: Evet.
5: Bu her ne işte telefon görüşmeleri, şunlar bunlar, belki HTS kayıtları falan filan gibi ya da böyle insanın kafasını karıştıran atraksiyonlar olduğunda bu herhalde hukuki mevzuat gereği onların tepesine falan binilir demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Doğru. Şimdi mesela bu akşam 3 tane yatırım bankası, 2 tane faktörün şirketine
3: TMSF'ye
2: niye geçti? Çünkü dolayısıyla burada bir o fonlara aktarılan paralar, belki karşılıklı gönderilen işte finansmanı sağlanan bir durum var. Şimdi hocam buradaki esas mesele bizim sermaye piyasalarında manipülasyon dediğimiz suni fiyatlama. Bunu haberle yapabilirsiniz, belli suni hacimle yapabilirsiniz ve biz bunları şöyle düşünelim. Yani her şeyin şirketin olur, varlığın olur, bir ederi vardır. İşte burada bazı yatların, uçakların
3: 28 yaşındaki şirket sahibinin yatları.
2: Şimdi bu yata 1 milyar değil de 10 milyar, 100 milyar dediğinizde bunu ne kimse alır ne bir mantığı vardır. Şimdi burada yatırımcının da bir suçu yok aslında dediğiniz gibi. Çünkü bir fon oluştururken bir çıta belirliyorsunuz, izahname ediyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki

0: Ben böyle hareket edeceğim. Sermaye piyasası kuruluna iletiyorsunuz. O da kabul ediyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra da yatırımcılar parasını oraya yatıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama burada bu manipülasyon, yani bir art niyet ve bunun üzerinde bir ponzi, bu tabir kullanıldığı için, yani parayı devamlı bir para piyasasına koy, oradan hisse senedinin fiyatını yükselt, o hisse senedini teminat göster, para piyasası fonunun yüksek getirisi olduğu için insanlar oraya daha fazla para yatırsın ve ondan sonra da çok enteresan, bunun karşılığı borsada şirket değerlemeleri çok enteresan fiyatlara gitsin. Elinde sonunda gerçeği olmayan fiyatın bir yerde çökmesi
1: yani
0: gerekiyor.
1: Yani tezgah.
2: Evet.
0: Şimdi o yani evet, açıkçası
1: tezgahı bir anlayalım mı? Ne oluyor? Uğur hocam hemen geleceğiz.
2: Tamam. Yani soru zaten, hocam da soluklansın biraz. Soru.
3: Bunaldı değil.
2: Yok, yani bir de sorularımız da olsun.
1: Şimdi yatırım fonu kuruluyor önce.
3: Evet.
1: Biz bu fonu oluşturanları, bu fonu kuranları aşağı yukarı şimdi yargıdaki operasyondan biliyoruz. Gözaltına alınanlar.
3: Merkez Bankası başkan yardımcıları eski çıktı. Yani
1: başka?
4: Hatta siyasiler çıktı.
3: Sanatçılar işte arkasında olduğu ifade ediliyor. Eski siyasetçiler, bürokratlar çıktı. Yani bugün
1: bu işleri
3: Sermaye yani. Piyasası Kurulu önceki başkanı şüpheli sıfatıyla şu an adliyede ifade veriyor. Ve ben hocam Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Kasım 2025'te açıklama yapıyor.
0: Doğru, kongrede.
3: Bazı fonlarda hareketlilikler görüyoruz. Bir yapay
2: fark
3: artışlar.
2: Fark etmiş mi yani?
3: Kasım
0: yo, manipülasyon dedi.
3: 2025'te
0: manipülasyon dedi,
3: evet. Bunu ifade etti. SPK harekete geçmek zorunda değil miydi? Yani
0: şimdi onun da bir takvimi açıklandı. Yani herhalde tabii burada devlet daireleri açısından işte bunu bildiriyorsunuz. Karşı taraf bunu araştırıyor. Bu da bir süre alıyor. Ama haklısınız. Aslında belki yatırımcının da yani hepimizin biraz daha tetikte olması gerekiyordu. Yani bir bakanın burada bir fonlarda manipülasyon var dedikten sonra hani kürsüden inip gittiğinde her şey eskisi gibi düşünmek de çok anlamlı değil. Ama maalesef o süreçten sonra aslında bunun derecesi de arttı. Yani o hisselerin yükselmesi, fonlardaki para miktarı da arttı. Şimdi aslında tabii bunlar biraz hukuki ve soruşturma, sizi bahsettiğiniz çok kişi var. Yani ben onun için dünkü Cumhurbaşkanımızın söylemini, konuşması çok önemsiyorum.
1: Yani ona geleceğiz.
0: Çok
1: ona
0: net
1: geleceğiz.
0: Mesajlar
1: ama
0: var.
1: Ama bu önemli bir ayrıntıydı. Bu arada ben şimdi araya parça atıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti şimdi.
3: Bağımsızdı.
1: Evet.
3: Yani CHP ve Yeni Parti'de değil, şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Geçen haftalarda Mansur Yavaş'la evet, bir görüşmesi evet. olmuştu. Büyük olay oldu. Bir evet. gündemde.
5: O sonra bağımsız oldu, bu şimdiden bağımsız.
1: Şu an, şimdi Cemil Tugay da
3: şu an
1: külliyede Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.
3: Meli yeni Cumhurbaşkanlığı paylaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'de, İzmir bağımsız, Ankara bağımsız. Üç büyükşehir belediye başkanı, ikisi CHP ve Yeni Parti ile alakası yok ve İzmir Belediye Başkanı daha önceki, bir önceki belediye başkanı Tunç Seyir'in yolsuzluklarıyla ilgili evrakları yargıya teslim etmişti.
1: Evet, araları yani, çok
3: Tunç Seyir'in tutuklanmasına işte bir bakıma Cemil Tugay vesile olmuştu.
1: Onun başvurusuyla.
3: Yoksa üzerine kalacaktı.
1: İlçe belediyeleri dedi sorun vardı. Çok
3: tabii, yani ilçe
1: onlar
3: belediye.
1: Birbirlerini suçluyorlardı. CHP'de arayetli günler yaşanıyordu. Bu önemli bir kare bugüne dair.
4: Ya da de facto olarak bu görüşmeden sonra bence bağımsız
3: evet,
4: olacak.
3: Evet, belki de.
1: Asıl bağımsızlığını bu görüşmeden sonra kazanır.
4: Asıl görüşmeden sonra tam bağımsız olacak.
1: Evet, belediye başkanları cumhurbaşkanlarıyla görüşür. Yani,
3: Cumhurbaşkanımızla yani, Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görüştükten sonra tepki olmuştu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, ağır bir ifadeyle kendi sözleri üzerinden eleştirmişti. Özgür Özel ortada bırakmıştı. Mansur Yavaş 8 ilçe belediye başkanıyla bağımsız kaldı.
1: Cemil Tugay'a da çok yükleniyorlardı bir süredir ama bununla alakalıdır. Epeydir Uğur Hoca biliyorsun evet. yani.
6: Bir de İzmir çok kötü, felaket durumda.
3: Evet.
6: Hem pisliği götür hem borç batağında, yani kim gelirse gelsin.
1: Belki şimdi de çıkış arıyor Cemil Tugay.
6: Evet,
1: işte
6: başka
1: yani.
6: Çaresi de yok. Doğru yaptı bana kalırsa.
3: İzmir'de de
6: İzmir açısından da doğru
3: iki
6: yaptı.
3: İlçe
6: doğru.
3: belediyesi AK Parti'ye geçti diye biliyorum.
1: Evet, Çiğli de geçti.
3: Çiğli ve bir ilçe belediyesi de AK Parti'ye geçti.
5: Müsaadenizle bir iki cümle ilave edeyim. Mansur Yavaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın işte randevu isteyip davetine gitmesi ve konuşması sonrası, görüşme sonra yaptığı açıklamada Ankara'nın şu 2019'da söz verip henüz bir santim bile yapmadığı metrosunu gündeme getirdiğini, Ankara neydi? Ankara Park. diye büyük bir yatırımı gündeme getirdi ve Ankara'nın beklenen bir takım problemleriyle alakalı destek istediğini söyledi. Bana öyle geliyor ki artık Cumhurbaşkanlığı adaylığı şansı kalmadığı için büyük ihtimalle belki 2019'dan beri yapmadığı hizmetleri bundan sonra Cumhurbaşkanının desteğini alıp yapmayı ve muhtemelen de bir sonraki seçimlerde köşeye çekilmeyi düşünüyor olabilir. Burada İzmir Belediye Başkanı'nın, bağımsız İzmir Belediye Başkanı'nın durumu da Tuncay Soyer. Onunla alakalı mecburen işte yaptığı bir takım suç duyuruları sebebiyle adam içeride. Mahkemeleri sürüyor. İddianamesi yeni hazırlandı bildiğim kadarıyla. Ciddi bir hapis cezası isteniyor.
3: Deprem konutları için başlamıştı. İzmir'de depremin ardından konut yapacaklardı.
2: Parayı almışlar.
3: Soyer... CHP İzmir İl Başkanı, parayı çarpmışlar, konutlar yoktu. Evet. Ve bununla ilgili soruşturmada tüm evrakları Cemil Tugay teslim etti.
5: Dolayısıyla muhtemelen Mansur Yavaş gibi Cemil Tugay da en azından önümüzdeki 2,5-3 sene içerisinde 2009'da yapılacak mahalli seçimler öncesinde İzmir'e devletin zaten yapmakta olduğu yatırımların belki biraz artmasını bağımsız da olarak da olsa orada bir İzmirlilere hizmet etmeyi zaten düşünmüş olabilir.
2: Onu destekleyecek bir şey söyleyeyim. Cemil Tugay öncesinde de Ulaştırma Bakanı ile görüşüyor. Evet. Yani yatırımlar gerekiyor. İzmir'de
6: gerçekten İzmir felaket durumda. Yani İzmir'in yatırıma ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var. O böyle CHP'de falan durarak ya hizmeti yapamazlar.
2: İzmir'de bence artık o seviyeye gelmiş, yeter diyor yani. Bir hikaye var. Tamam, politik davranıyorlar net bir şekilde ama ben bunu çok İzmirli'den duyuyorum. Evet. Yani İzmir'de bir dönem AK Parti yönetse de biraz ortalık düzelse diyorlar. Belki böyle rasyonel bir karar da alınır, bilemiyorum tabii ki. Ama önemli bir görüşme
3: tabii
2: bu.
3: Tabii önemli görüşme.
2: Öncesindeki yani... bakanla görüşmesi de Ulaştırma Bakanı'yla. Bir takım talepler var İzmir'de. Daha net herhalde şeyler.
3: Muhtemelen belki açıklama yapacak Cemil Tugay.
2: Evet, muhtemelen bekliyoruz.
3: Görüşmesiyle
2: ilgili. Çünkü şimdiden sosyal medyada başlamışlar yani. Niye gidiyorsun?
3: Ve uzun.
5: Hain.
3: Uzun bir süredir bağımsız. Yani CHP yeni parti tartışmalarında bağımsız kaldı. Hadi dediler yeni partiye geçmedi Özgür Özel'in tarafına. Yani ortada bağımsız olarak devam ediyor ve ilçe belediyeleri de meclis üyeleri de CHP'den yeni partiden ayrılıyorlar.
2: AK Parti'ye geçme tartışması da çok fazla var Cemil Tugay ile ilgili.
3: Geçebilir.
2: Yani, geçebiliriz
3: yani
2: bence.
3: Yani şey İstanbul'da 26 ilçe belediyesi vardı. Onu CHP'den ayrıldı. İkisi Esenyurt'la Şişli terör gerekçesiyle kayyum tarafından yönetiliyor. 8'i AK Parti'ye geçti. 4'ü kendi isteğiyle, 4'ü de meclis üyelerinin oylarıyla.
2: Evet, yani, bir de Eyüp Kadir İnan'la mesela fotoğrafları çıktı. Görüşüyor, şehre geldiğinde sıkışıyorlar falan. Onlar üzerine bir
3: Muğla
2: başladı.
3: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanımıza, Emine Hanım'a yönelik, Çevre Bakanımıza, Murat Kurum'a yönelik olumlu sözleri de eleştirilmişti. Yani devlet bu yani.
4: İzmir Körfezi'ni Çevre Bakanlığı temizlemişti.
3: Temizlemişti.
2: Temizlemeye çalışıyor ya daha doğrusu.
3: Temizlemeye çalışıyor.
2: Temizlenecek hali var mı bilmiyorum. Yani çok berbat durumda.
4: Evet.
3: Ya Bodrum'da, Fethiye'de biz çok tatil yapamıyoruz ama oradaki işte muhabirlerimiz anlatıyor. CHP oy veren seçmen de ya kanal sistemlerinin bile artık Bodrum'da, Fethiye'de yetmediğini ifade ediyorlar. Sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar.
5: Bizi dinleyen İzmirliler mutlaka vardır. Ben deniz bugün Kocaeli'deydim, İzmit'te. İzmit Körfezi biliyorsunuz. Uzunca yıllar oradan geçerken insanın kokudan burnunu tutmadan geçemediği bir yerdi. Ve şu anda İzmit Körfezi harika bir yer. Ve bugün konuşurken artık Körfez'deki balıkların çeşidi o kadar artmış ki Körfez'de istakoz bile tutulabiliyormuş artık.
2: Bayağı belediye başkanı da bir şey yaptı.
5: Tahir Bey ve daha önceki başkanlar çok güzel çalıştı.
2: Evet. Bu önemli yani, merkezi hükümetle bir şeyler yapmak zorundasınız. Politik ayrılığın bir anlamı yok. Artık öyle bir dönem değil. Şehirliler çekiyor yani. İstanbul'da da keşke böyle bir gelişme olsa. Bugün İstanbul'da her saat trafik var. Bir de çıkıyorsun Ekrem abi, trafik. Akşam 5'te trafik. Şimdi gece döneceğiz, gece de.
6: Gece trafik. Yarısı da trafik.
2: Sokaklar çöp götürüyor. Mesela Beşiktaş'ta belediye var mı yok mu bilmiyorum. Sorulduğunda da soruşturma var bilmem ne. Ya bununla alakalı bir şey mi? Ben dünü de hatırlıyorum canım. Yani soruşturma yokken de sürekli bu şehir üstüne konulması gereken bir şehir. Büyük şehirler öyle.
6: Melih Bey, belediyenin kaynakları partiye akıyor. Bu da CHP, yeni partiye falan akıyor. Şimdi bunun tarafsız, bağımsız olması bir kere kurtardı. En azından partiye akmayacak. Bir de yani AK Parti'de Cumhur İttifakı'na katılırsa merkezi hükümet İzmir'i kurtarır. Yoksa İzmir
3: zaten destek veriyor hocam. Yani %92'si benim bildiğim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden örnek vereyim, %92 kaynak

0: Zaten İller Bankası'ndan yani geliyor.
1: Hayır Kenan, bu sorduğunda öyle diyorlar. BD Başkanımız içeride sanki dışarıdayken bir hamle vardı. Şimdiki de mesela bu İstanbul'da ne kadar kaldırır bu hali bilmiyorum Bercan. Buraya bir şey yapılması
2: biraz
1: gerekiyor.
2: Biraz önce mesela parça dedin, çalışmıyor değiller aslında. Bu Bahçeşehir taraflarına giderken mesela normal işte karayollarını tamamen yapma yerine bazı yerlerde mesela işte göçükler oluyor, çukurlar oluyor falan. Parçalı yerleri yapmışlar. Üzerine de İBB yazmışlar. Yani bir
1: sefer yamaların üstüne mi?
2: Yamaları bile biz ama yaptık şeklinde.
3: Bercan abi, bizim Başakşehir'de pandemi döneminde şehir hastanesi yapıldı. Başakşehir Çamsakır, evet, Hastanesi.
2: Yapmadı. Hükümet yaptı.
3: Ya dedik ki
1: yolunda sen yap.
3: Yolunu sen yap. Sana ait. Bütçem yok dedi. Bütçem yok dedi. Yolu Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Metroyu Ulaştırma Bakanlığı yaptı.
1: Benim bir yetkim olsa ne yaparım biliyor musunuz belediyelerle ilgili? Kaldırım yapmayı ikinci bir emre kadar yasaklarım. Abi kaldırım yapıyorlar sürekli. Güzelim kaldırımlar mesela bizim mahallede. Para... Abi saldırımı sök, bir daha bir kaldırım ve trafik kapı. Bir de şöyle bir alışkanlık var zaten. Bir iş bitmiyor. Yani bir şeye başladığında kaldırım ya, söktün. Bir gecede falan yap oraya, bir sürü adam var. Belediyece binlerce adam.
3: İhale para.
1: Kaldırım yapmayı, yenilemeyi, daha doğrusu diyeyim, yapmayı demeyeyim de, yenilemeyi yasaklama. Kaldırım yenisi olsa ne olur? Kaldırımı düzgün bir şekilde yaparsınız.
4: Parti ve müteahhitleri kaynak aktarmak için kullanıyor.
1: Sadece onun için.
4: Tabii. Tabii, başka yıkıp bir şey yeniden yapıyorlar. Yıkıp şimdi, yeniden yapıyorlar.
1: Ama her yerde var. Beykoz'u gezdim mesela. Her sadece Beşiktaş'ta. Beykoz'u da. Yıkmışlar o kavacığın oraları. Kaldırım yapıyorlar ya. Yani kim zengin oluyor? Birilerini zengin ediyor. Keşke bunlar da muhtemelen geliyordur herhalde toplantılarda ama belediyelerin bu yetkisini elinden alması
3: tabii,
1: lazım.
3: Yani bizim paramızı yani vatandaşa yapılması gereken hizmeti iş adamlarını yapıyorlar. Kendi parti yandaşlarını yapıyorlar.
4: Aynen öyle.
1: Muhtemelen onlara iş vermek için. Evet, bu da bu akşamın önemli gündemlerinden birisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: İstanbul Büyükşehir İzmir Belediye Başkan Vekili kaldı.
1: Cemil Dubey kabul etti.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili.
1: Kimdir abi?
3: Nuri Aslan. Nuri Aslan. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından seçildi. CHP'de kaldı şu an. CHP'li gözüküyor. İzmir görüştü, Ankara görüştü, İstanbul kaldı.
1: Şunu yapabilirler ya, biz mağduruz diyorlarsa derler ki madem içeride belediye başkanı, biz geldik yerine, öyle bir belediyecilik göstereceğiz ki İstanbulluya, İstanbul'da diyecek ki bak bu adamlar bunu yapıyor. Yani bunu bile böyle bir değerlendirme iradesi yok ortada. Her gün Silivri'ye git, bilmem ne yap. Ya bir şey yapın yani. Abi, bu süre içerisinde ben olsam kendimi yerine koyuyorum, o partilerin yerine. Derim ki siz böyle yaptınız, madem öyle düşünüyorsunuz, ben de size belediyecilik nasıl yap, bir alanda mesela yollarınızı şıkır şıkır yapacağım de. Bir tane bir şey ya.
5: Melih abi, ama... affedersin. Bu durumda bakın Silivri'deki devam eden duruşmalarla ilgili olarak yüzlerce avukat koşturuluyor. Muhtemelen dünyanın parası bu avukatlara veriliyor. Ve şu anda büyük ihtimalle bunlar ve benzeri en azından arka planda. Çünkü 143 konuyla bağlantılı 190 küsür suçlama var. Son dönemde özellikle tutuksuz sanıkların söylediği hiçbir şeye cevap veremiyorlar. Ve burada büyük ihtimalle arka planda bu işleri nasıl halledebiliriz diye büyük paralar harcamak zorundalar. Şimdiki vekil arkadaş da anlaşıldığı kadarıyla biliyorsunuz Özgür Özel şu anda kesti ama bir senede 42 kere İmamoğlu'na gidip tabii talimat gitti. Almıştı. Bu arkadaş zannediyorum haftada 2 defa gidip talimat alıyor. Başka ve onun talimatıyla belediye yürütüyor. Onun için hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. Ne kadar zorlarsanız zorlayın. Senin dediğin çok doğru. Yani 2019'da keşke ben seçilen adam keşke hizmet etmiş olsaydı.
3: Keşke bize faydası olsaydı.
1: Hiçbir şey yapmadı. Dokunabilir.
5: Bu arkadaş, başkan vekili seçildiğinde tamam bir takım şeyler gene yapsa da en azından bir şeyler yapabilseydi. Hiçbir şey yok. Bir seneden fazla oldu. Tık yok.
1: Evet, belediye başkanımızı görmek istiyoruz ya, etkisini sokakta en azından, kaldırım değil ama reklama gidelim.
2: Evet. Yamaya da razıyız.
1: Demek ama o çok ilginç. Yamanın üstüne bebe mi yazıyorlar artık?
2: Şeylerin logolarını işliyorlar yani.
1: Vay halimize. Bir reklam arası, sonra fon skandalını konuşmaya başlayacağız.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Bank'ın katkılarıyla Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Türk Devletleri Dergisi'nde bölge içi ticareti artıracak ulaştırma, gümrük ve dijital bağlantı projeleri öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla. A Haber Radyo'da

0: günün öne çıkan haberleri.
1: İçişleri Bakanlığı'ndan motosikletlere sıkı denetim geliyor. 500 bin ila 1 milyon arasındaki kayıtsız motokurye mercek altına alınacak.
2: Kimi trafikten kaçmak için, kimi yakıttan tasarruf etmek için motosiklete yöneldi. Sayılar arttıkça kazalar da tırmandı. Öyle ki trafikteki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı olur hale geldi. Hal böyle olunca İçişleri Bakanlığı can kayıplarını önlemek için harekete geçti.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2020-25 döneminde motorlu taşıt sayısının %39, motosiklet sayısının ise %103 arttığına dikkat çekti. Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz dedi. Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla 2026-27 motosiklet denetimleri eylem planı 26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye girdi. Bakan Çiftçi bu planın kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti. Çiftçi plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi. Sürücülerin güvenliği için etkin, sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan çiftçi, "Milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Evet, burada da 200 TL'ler var. Kalıp halinde basılmış, biraz önce tarif ettiğimiz 200'lük şeridi çekilmiş. Gölgelendirmesi mevcut yapılmış. Evet.
1: Sahte para basıp piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı. Polis geçit vermedi. Yüz binlerce euro sahte döviz ele geçirildi.
3: Paranın bütün güvenlik özellikleri sağlanmış.
1: İstanbul Emniyeti ekipleri Fatih'te bir adreste sahte para basımı yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takipte sahte banknotların piyasa değerinin %20'si karşılığında satıldığı belirlendi.
3: Şuradaki yanar dönerliği yapılmış. Baskı kalitesi oluşturulmuş. Seri numaraları basılmış. 50 euro bir teste halinde.
1: Ekipler şüpheliyi Aksaray'da yakaladı. 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Şüphelinin suç ortağı olduğu belirlenen diğer kişi ise Haseki Sultan Mahallesi'nde atölyeye çevrilen evde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 milyon 680 bin euro değerinde yarı yapımı tamamlanmış tabaka para, 963 bin 800 euro, 91 bin 100 dolar ve 800 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
6: O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık.
1: Muhalefette miras tartışması başladı. CHP ile yeni parti karşı karşıya geldi.
7: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde sahip çıkacaktır" demişti. Öztrak'a yanıt yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel'in o yanıtıyla birlikte CHP ile yeni parti arasında miras tartışmasının fitili de ateşlenmiş oldu.
6: Anket soruyorlar. 3 çıkmış ankette. Millet Atatürk'ün partisine oy verecektir diyor. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Bu millet Atatürk'ün partisiyle girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci partide yapmadı.
1: Yeni parti genel başkanı Özel, milletvekilleri çalışma programında konuştu. Hedefinde eski partisi CHP vardı.
6: Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, o günde binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras yeni partinin kadro

0: çocuklarına ve milletimize emanettir.
1: Özel'in açıklamalarının ardından kapalı toplantıya geçildi. Özgür Özel yeni yasama yılı ve güncel siyasi gelişmelere dair vekillerin görüş ve önerilerini aldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Özgür'ün yerli tabanca geliştirme projesiyle başlayan yolculuk, SAR-9 MTCE ile yeni nesil yerli görev tabancasına dönüştü.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yerli ve milli silah dönemi yepyeni bir boyuta taşınıyor. Göreve yeni başlayacak subay ve astsubayların beylik tabancası artık tamamen yerli üretim olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi meyvesini verdi. Türkiye'nin köklü savunma sanayi kuruluşu Sarsılmaz tarafından tasarlanan yeni nesil görev tabancası SAR-9 MTCE, Mehmetçiğin yeni yol arkadaşı seçildi. Peki SAR-9 MTCE hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Tamamen askeri ihtiyaçlara göre şekillendirilen bu yerli güç, değiştirilebilir ergonomik parçaları, hem sağ hem de sol el kullanımına uygun yapısı ve taktik aksesuar rayıyla dikkat çekiyor. Mehmetçiğe NATO standartlarında en üst düzey performans ve dayanıklılık imkanı sunuyor. Su, kum, toz ve ekstrem sıcaklık testlerinden başarıyla geçen SAR-9 MTCE tam 30 bin atışlık bir görev ömrüne sahip. En zorlu sahra koşullarında bile güvenilirliğini kanıtlamış durumda. Geliştirme ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından geri sayım başladı. Sarsılmaz yakın dönemin en yüksek adetli sevkiyatını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapmaya hazırlanıyor. Yeni nesil yerli güç çok yakında şanlı ordumuzun envanterindeki yerini alacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li 6 üyesi düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye geçen isimler Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver oldu. Törende 6 meclis üyesine AK Parti rozetleri takıldı. Katılımların ardından Ataşehir Belediyesi Meclisi'ndeki sandalye sayıları da değişti. AK Parti'nin sandalye sayısı 16'ya yükselirken CHP'nin ise 20'ye geriledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katılımlara ilişkin mesajında yeni üyelere hoş geldiniz dedi. Program yeni üyelerin teşkilat mensuplarıyla toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. Bu arada Oğuz Sarul'un Ataşehir'in yanı sıra İBB meclis üyeliği görevi de bulunduğu belirtildi. Sarul'un AK Parti'ye geçmesiyle İBB'deki meclis üye dağılımı da değişti. AK Parti'nin sandalye sayısı 137'ye yükseldi. CHP'nin ise sandalye sayısı 154'e düştü. Meclisteki diğer partilerin ise sandalye sayısı şu şekilde. MHP 6, BBP 2, Bağımsız 2.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Sebep sonuç devam ediyor. Fon krizini konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada el koyulan mallar var. Kenan. Yani jetler, şimdi yatlar, villalar.
5: Bu el konulan yatlar ve villalar Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen.
4: Bu Muhammed Yarız 28 yaşında bir adam, evet, değil mi? Yani 28 yaşında birisi bu kadar servet elde ediyor.
5: Arkasında birileri vardır.
4: Dikkat
5: bence
4: çekmiyor mu peki?
6: Yani şimdi dikkatimizi çekti. yani
7: bir aslında nasıl bu bildiğim kadarıyla sosyal medyada ve belki magazin basınında oldukça öne çıkan portreler bunlar. Çünkü tabii, bu marifetleri yaparken bir anlamda zannediyorum şöhreti yakalama konusundaki arzularını da tatmin ediyorlar zaten.
4: Yazmış Ekrem abi, jetin arkasına bilmem ne Yarız yazmış, işte bilmem ne Holbrook
5: 28
4: yazmış.
5: 28 yaşında, evet.
4: Yani ve şey yapıyor ama dikkat çekmiyor mu 28 yaşında bir adamı bu kadar?
7: THY'ye yazmamış.
4: Efendim?
7: Tek rakibim Türk Hava Yolları yazmamış.
4: Değil mi? Yani bir o yazılırdı eskiden. Yazık, o Murat 124'de yazardı.
8: Yani mesela Dilan Polat'ın ve onun gibi fenomenlerin mesela sahip oldukları serveti kendi çabalarıyla elde ettiğine kimse inanıyor mu? İnanmıyorum. Yok, burada da öyle bir şey olabilir yani, arkalarında başka organize güçler yapılan.
4: Muhtemelen öyle. Yani gerçek yani para sahipleri çıkacak, burada öne çıkıp şey yapmıyordur. Çıkar. Bunlar işte, evet, üstüne koydukları, üstüne gösterdikleri.
5: Şimdi
4: damlar.
5: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup 11 milyon

0: Milyar 126 milyon lira bu hareketlilik tespit edilmiş. Yani Betül Sayankaya konuşuluyor, konuşulacaktır. Yani vatandaş mağdur. 2 milyar Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederi, eşinin babası 11 milyar 126 milyon lira para çekmiş o esnada. Çalmış gitmiş. Şimdi Mustafa Sandal'ın açıklamasına bakıyoruz. Diyor ki eşim Melis ve babası Cihan süt şurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirmesi haksızdır. Kötü niyetlidir. Melis ile karı kacı olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak ilişkimiz yoktur diyor. Şimdi 11 milyar. Şimdi bakıyorsunuz CHP milletvekili Ensar Öğüt'ün bir yakını 3.1 milyar lira para çekmiş.
1: Kenan, ben şunu görüyorum. Fatma Betül Sayankaya, ne kadar uzun isim. Onunla ilgili sosyal medyada AK Parti taraftarları günlerdir konuşuyorlar zaten. İlk gün başladı. Ben hiç onunla ilgili geri adım atan falan görmedim. Neler yazıyorlar? Yani eğer derdiniz vatandaşın malının işte çarpılması şuysa, dolandırılmasıysa partiye falan bakmazsınız, ama mesela bu isimlerle ilgili en ufak ben bir şey görmüyorum. Buradan ya da şunu çıkarıyorum. Dertleri burada dolandırıcılık, işte ahlaki pozisyon falan filan değil. Bir yere vurmak. O zaman bundan bir sonuç şimdi çıkmıyor. 28, herkese. Bu 28, partisi falan olmadığını anlıyoruz.
0: 28 yaşındaki o kişi mesela AK Parti yönetiminde yedek üye. Olabilir
1: o mi? Yarız mı öyle?
0: Evet. Olabilir mi? Olabilir. Yani AK Parti'nin 11 milyon üyesi var. Yani 11 milyonda hata yapan, yanlış yapan çıkmaz
1: İktidar
0: mı?
1: İktidar Partisi güçlü ya, görünmek
0: düşünün,
1: için yapmıştır. Yani.
0: Şurada 5 kişi var. 2 kişiden 5 kişiden 3'ü AK Parti'ye oy veriyor. Şimdi hata yapan var mı? Var. Hata yapanları tasfiye ediyor mu AK Parti? Cumhurbaşkanımız ilk kez bu kadar duygusal bir konuşma yaptı ve parti tabanını uyardı. Bu kişileri tasfiye edeceğiz ve ediyor da. Şimdi burada Mustafa Sandal'ın eşi ve eşinin babası 11 milyar çarpmış. Ensar Öğüt CHP milletvekili yakını 3.1 milyar çarpmış.
1: Buradaki soru o zaman şu, benim aklıma şu geliyor. Şimdi ya bu adamlar hakkında,
0: partisiz değil yani.
1: Bu adamlar hakkında işte arama falan çıkarılıyor değil mi bunlarla?
0: Tabii tabii.
1: Peki Fatma Betül Sayan'la ilgili arama kararı çıkartılmamasının sebebi ne?
2: Burada
1: kabul etmesi mi olması, yoksa parayı iade edeceğim demiş olması?
0: Bir ekonomi gazetesinin açıklaması herhalde. Bu parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı teslim etmiş iddiası. Biz bakanlık yetkililerine sorduk. Bu kişisel veridir. Bunu kendisinin açıklaması gerekir şeklinde bir ifadesi var. Bugün bir gazeteci kendisiyle konuştuğunu ifade ediyor. Bu parayı teslim etmemiş deniliyor.
2: Yani şimdi Fatma Betül Hanım burada ve dolayısıyla kendisiyle alakalı adli kontrol şeyi ve bu arada mal varlıklarına da zaten dondurma kararı geldi.
1: Talep o zaman edildi. Bu gelenler de mi böyle oldu?
2: Bak, savcılığın talebi bu. Tabii, talep müzekkereler yazıldı. Belki bu kesinleşti demek.
1: Bu mesela işte Mustafa Sandal'ın eşi ve babası hakkında da karar çıkarıldığında çıkarılmasının sebebi burada olmamaları, gelmemeleri.
2: Tabii tabii.
0: Tabii, tabii.
1: Geldiklerinde ifadeleri mi alınacak?
2: İfadeler alınacak.
1: Tabii, Fatma Betül Sayan'ın ifadesi alındı mı?
2: Tabii tabii alındı.
1: Alındı.
0: Ya alındı mı bilmiyorum ama yani mal varlıklarının dondurulması başsavcılık tarafından talep edildi. Eşi ve şahsına ait, yani ifadesi alındı mı? Mesela 34 şüpheli bugün gözaltına alındı. Bu listede kimler var bilmiyoruz. Yani
2: arka planda sosyal medya platformlarının algıda seçicilik konusunda, mesela Fatma Betül Kaya Sayan, neyse işte uzun bir isim olunca zor geliyor, onunla alakalı şeyi köpürttüklerini ve başka isimlerle belki aleyhte çıkan bir takım mesajları da mümkün olduğu kadar kapattıkları, gizlediklerini de söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Ya Fatma, Mustafa Sandal'ın ya eşinin
1: bu üstüne, çünkü bunlar kamuoyunun tartıştığı meseleler. Yani bu noktada bir irade ortaya koyuluyorsa isim misim bakılmayacak. Hangi tabii, parti tabii, falan tabii. Bakılmayacak
0: ya. Vallahi yani. Partiyle alakası yok zaten.
1: Şu olabilir, bu olabilir. Herkesin üzerine.
3: Yani kimine tabii art niyet. Yani o bir bireysel hatayı işte AK Parti siyasi o organizasyonu veya işte Müslümanları, hatta bir kültürü linç etme aracı olarak kullananlar da var. Oralara dikkat etmek lazım.
1: Melih abi, ya bu böyle bir şey olamaz.
0: Fatma Betül Sayankaya. Yani
1: Müslümanlar şunlar bunlar falan diyebilir misin?
3: Başörtüler diye saldıranlar var mesela.
1: Abi, şu dikkat çekiyor olabilir. Bazı isimler böyle istismarcı, anlatabiliyor muyum? Hani din istismar etme görüntüleri veriyorlar. Nasıl bu az önce gösterdiğimiz 28 yaşında adam lüksünü gösteriyorsa öbürü de başka şey gösteriyor. Onun üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Evet. Ama bu bir kesime falan öyle bir şey mahallet
0: edilemez.
1: Şimdi böyle
0: Fatma Betül Sayankaya'nın başörtüsü üzerinden ciddi anlamda hakaretler ediliyor. Şimdi Tabii böyle bir kıyas olmaz ki. Diyelim konuları. Ki Mustafa Sandal

0: Eşi mini etekli açık, açıklar böyle diyebilir miyiz? Yani bunun giyim kuşamla alakası yok. Bunun nefret objesi olarak kullanılması da hata. Yani yanlış.
1: İşte dertlerinin bu olmadığını tabii gösteriyor Kenan. Şimdi, bu yüzden bir şey varılamıyor.
0: Şimdi bu kadar yolsuzluk vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski Ekrem İmamoğlu rüşvet ve yolsuzluk yaptı. Fatma Betül Sayan'ın olayına girdikleri kadar tek bir cümle girmedi.
1: Ya sokağa çıktılar savunmak için.
0: Sokağa çıktılar, yani miting şey yaptılar gazeteciler.
1: Polisle çatıştılar, çıkmayana dediler ki evet, siz hainsiniz. Yani yolsuzluk soruşturması, şunu diyemediler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, siz bahsediyor bütün konukları.
0: Parti kurdular.
1: Çıktı bir şey konuştu değil mi? Yani bu işte içimize sızmışlar, bunların dedi bedeli ödenir şu bu. Ya bununla ilgili bir şey değil. Ertesi gün niye soruşturma açıyorsunuz diye. İşte günlerce yaktılar, yıktılar ortalığı İstanbul'u. 40, yani
0: 42 gün, 42 gün defa sürdü. 42 defa gitti dediniz değil 42. mi Ekrem abi?
2: Özgür Özel
0: 42 defa Silivri cezaevini ziyaret etti. Keşke şu sıralar mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, Boğaziçi İmar'daki harita mühendisleri, Kültür AŞ'deki müdürler tek tek anlatıyor yolsuzluğu. Keşke Özgür Özel bugünkü duruşmaya gitseydi. Boğaziçi İmar'daki harita mühendisi Yakup Öner'in, Kültür
3: AŞ müdürlüğü. Gitmeye gerek yok ki, hepimizden iyi biliyor zaten.
0: Evet.
3: Niye gitsin ki?
0: Ya bak, orada en azından belki kendi ağzından yönettikleri, bürokrat olarak atadıkları kişilerin bu yolsuzluğu konuşmalarını belki görebilirdik ama
1: evet,
0: maalesef.
1: Bu arada dediğim uçak bu. Arkasında, kanadında yazıyor. TR.
3: O şey demek ki tescil numarasını YAZ diye yaptırdı.
1: Öyle mi?
3: Yani hani biliyorsun arabana plaka alırken adını soyadını falan hatırlatan şeyler yaparsın ya, biraz üste para vererek, burada da muhtemelen tescili o şekilde yaptırmış.
1: Bir de onun üstüne para veriliyor. Bu arada Cemil Tugay da hesabından açıklama yapmış. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgiyi arz ettik diyor. Evet, bunlar da yine o arabalar, el koyulan.
0: Hocam,
1: bunlar satılıp şeye konulacak o zaman.
0: Fona
4: konulacak. Öyle olacağını düşünüyorum. Yani mantıksız da o gibi geliyor. Şimdi sonuçta buradan elde edilen bunlar varlıklar. Burada da mağdur olan vatandaşlar var. Hiç belki bunlarla alakası olmayan. Dolayısıyla yani
2: bunlar tasfiye olacak, fona aktarılacak, fondaki mudilerin paraları
4: ödenecek. Öyle olursa herhalde insanların
0: içinde biraz daha. TMSF'deki bir aynı şey, hesaba konulacak. Sayın Adalet Bakanımız açıklama öyle yaptı. TMSF'deki bir hesaba aktarılacak.
4: Aslında
0: ve
4: bu biraz da o demek. Yani burada bir fon oluşturuldu. Herhalde oraya aktarılacak ama şeyi açıklaması olmadı. Yani bu işte bu fonlardaki mağdurların diyelim bir kısım bu işlerle işi olmayan küçük yatırımcı diyebiliriz ya da haberi olmayan bu işlerden. Hani onlara tahsis edilecek denmedi ama ben tahmin ediyorum bu tasfiye süreci açıklandığında bunun da böyle bir sürece dahil yol olacağı haritası açıklanabilir. Yani burada tabii çok birçok bizi izleyenler de vardır. Hani burada şu an çok merakla da bekliyor herkes. Yani tabii tedirgin de oluyor. Tabii. Ne olacağını bilmiyor. Bence süreç açıklandığı zaman artık insanların biraz daha burada ne olacağını bildiği zaman içi daha rahat edebilir. Evet, ne kadar bir tutar geri gelecek, ne olacak, bunların kesin sonuçları olmayabilir ama biraz minimum bazı tutarlardan bahsediyoruz. Böyle bir açıklama da gelirse yani iş biraz daha bana kalırsa sönebilir. En azından mağdur olan yatırımcılar için. Ama tahmin ediyorum buna benzer biz birçok mal varlığı üzerinden
1: göreceğiz değil mi hocam?
4: Bence göreceğimiz tahmin ediyorum.
1: Çünkü yani öyle bir büyüklükten bahsediliyor ki yani 18-20 milyar dolar bunlar birkaç kişi şu an 30 kişi bilmem ne, bunların üzerine yoğunlaşmadı herhalde sadece başka.
4: Şimdi bir de şöyle düşünün, bu işte yatırım bankaları, faktörün şirketleri, bu bahsettiğimiz şirketler borsadaki bazı şirketlerin belli paylarını da aldılar. Ortak oldular yani. Hani bu manipülasyona uğrayan. Dolayısıyla o şirketlerle ilgili de bazı kararlar alınabilip o şirketlerin mal varlıkları üzerinden de bir süreç başlatılabilir. Çünkü daha onun için diyorum yani soruşturma süreci bence çok uzun olacak. Ama bu tasfiye sürecinin takvimi tahmin ediyorum 1-2 günü açıklanır. Çünkü geldiğimiz gidecek nokta oraya çok yaklaştığımızı Donguç gösteriyor.
2: Bey, şimdi bunlar bakın bu yatlar falan tasfiye edilecek. Şimdi tek bir hesapta mı birikecek yoksa her biri kendi fonunun hesabına gidecek de onlara mı dağıtılacak?
4: Aslında bu çok güzel bir soru. Ben şunu tekrar yineleyeyim. tahmin ediyorum. Her fon ayrı tasfiye edileceği için öyle olması gerekiyor. Çünkü şimdi siz bir para piyasası fonuna paranızı yatırırsınız.

0: Misiniz? Öbür tarafta bir serbest fon var. İşte aslında bir önce sizin bir tablonuz vardı. Hangi şirketin kaç fonu var, ne
1: hemen
0: kadar bir tutar var?
1: Zahmet,
0: şimdi herkes birbirinden orada mesul olmasına gerek yok. Senin orada aldığın riske göre bir fon diğerinden işte 3 ay önce de tasfiye edilebilir. Parası evet. ödenir, tasfiye eder, biter gider. Ama bu son kalacak. O herhalde Terra'nın çok yüklü bir
2: 500 fonu var. 500 küsür.
0: İşte orada diyelim ki süreç uzadı. Bakın burada
3: Terra'nın 6 fonunda 538 milyar var. Evet.
2: Yarısı yani, yarısından fazlası
3: daha fazla. Fonda.
0: İşte orası çok sıkıntılı yer. Yoksa burada mesela A1 Kapital diyoruz 2.4 milyar. Bazıları zaten açıkladı. Bize imkan verin. Bunu işte bir haftada tasfiye edelim. İşte 11 milyar. Yani bu konuştuğumuz tutarlar aslında sanki 16 fonun karşılığı olan para miktarı gibi. Yani bunlara, bu yatırımcılara paralarını verebilirsin. Yalnız buradaki şey araştırma yapılması gerekiyor. Yani burada insanlara parasını verirken büyük meblağlarla böyle hemen bir tasfiye süreci olursa belki soruşturma sürecinde olabilecek kişilerin de hani gözden kaçmaması adına o ufak tutarların verilip insanlar kenara çekilir. Kaybı olabilir. Olmayabilir.
3: Evet.
0: Sonra kalan kısımda bu aktarılacak tutarlarla birlikte işte mesela ben demin bir hesap yaptım ya, aşağı yukarı işte 300-400 milyar dedim. Yani o 538 milyarlık kısım biraz herhalde sıkıntılı bir.
2: O 400 milyar diyelim ki hocam, 850'nin
0: işte toplamı
2: 850'sini
0: yani
2: kurtarabiliriz 300-400, diyorsunuz.
0: Evet,
2: o 400 milyar yüksek oranda manipülasyon yapılanlardan mı düşünecek?
0: Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bu 6 fon gözüküyor. Orada benim bildiğim kadarıyla 2 ya da 3 fonu çok büyük miktarda şey var. Yani böyle 200 milyar civarlarında bir meblağ var. Şimdi bunlar ayrı ayrı tasfiye edileceğini düşündüğüm için öyle olması gerekiyor. Dolayısıyla diğer, örnek veriyorum, 100'e yakın fon çok daha rahat bir süreçte tasfiye edilebilir. Ama fon sayısı az olmasına rağmen miktar önemli burada. Yani fonun büyüklüğü önemli. Çünkü orada yatırımcı sayısı da çok fazlaydı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir fonda 20 kişi olur. İşte 200 milyon para olabilir. Bunu çok hızlı bir şekilde tasfiye edebilirsiniz. Ama o yukarıdaki kısım, o kabaca 500
3: hocam, milyar. Evet, orada çok insan
0: 800,
3: var.
0: Orada o biraz uzayabilir.
2: 826 milyarın 11 milyarı.
0: 3'te 2'si neredeyse.
2: Şey, 11 milyarı Mustafa Sandal ve eşinin, değil mi?
0: Evet.
2: Öyle mi?
3: Biraz öyle ortaya çıkanlar. 2 milyar o şeyde var.
2: Fatma Betül Seyhan.
3: Evet,
2: Ensar Öğüt'e balıkçı yakın. İsmet
3: Ensar
2: var.
3: Ensar Öğüt'te
2: balıkçı İsmet.
3: Onda da
4: Kenan, peki şey belli mi?
3: Mesela, yani böyle bunlar gördüklerimiz çok az.
2: Tabii evet.
3: Daha da.
4: Biz parayı biliyoruz da mesela diyelim Terra'da kaç kişi var? Kaç yatırımcı var?
2: Hocam, o da belli.
0: Diyor ki,
2: o
0: belli mi? Hepsi belli.
2: Tabii,
0: hepsi belli.
2: Belli.
0: Hepsi belli. Yani şöyle, aslında bizim fon piyasamız çok şeffaf bir piyasa. Tefas diye bir alım satım platformu var. Buraya siz de girebilirsiniz. Hangi fonda kaç yatırımcı var? Ne kadar bir büyüklük var? Hangi ürünlere yatırım yapıyor? Yani bu çok dünyada da olmayan bir sistem. Onun için hani burada bizde çok gizli saklı bir şey yoktu. Sadece burada bana kalırsa kötü niyetli insanların ve özellikle pandemi sonrası yüksek getiri bekleyen de bir şey var tabii. Enflasyonla, yüksek getiri beklentisiyle böyle ne zaman nerede bir fırsat olsa oraya doğru yönelen birçok yatırımcı oldu çok doğal olarak. Ve bu fon tarafındaki süreçte biraz onların iyimserliği diyelim, o yatırım iştahı da kullanılmış gibi
2: hocam
0: geliyor.
2: Hocam ama şöyle bir şey var, mesela faizle ilişkisi yok. Diyor ki bu fon üzerinden ben paramı tutayım, 3 gün sonra
5: ama
2: o kartlarını alın.
5: Kenan, faizle işi olmayan adam bu tür fonlara gireceği zaman faizle iş yapan şirketlere yatırım yapmayacağını beyan eden fonlara girer.
2: Tabii.
5: O yani değerli madenler.
2: Mesela kira sertifikalarına giren fonlarda hiçbir sıkıntı yok.
0: Bakın, bunları aslında yatırımcıların, belki ben bunu söylüyorum. Yani biz aslında ülkeyi dolaşıp bunu bütün yatırımcılara anlatmamız lazım. Televizyonlarda da olmuyor bu iş. Yani neden? Çünkü bakın, bir katılım para piyasası fonu var. Yani bu fonun adı da bu. Yapacağı iş de belli. Burada herhangi işte faiz hassasiyeti varsa buraya para yatırabilir. Hatta bu fonların şöyle bir avantajı var son dönemde. Kısa vadeli mesela şey almıyorlar. Borçlanma aracı almıyorlar. Böyle bir yükümlülükleri yok. Dolayısıyla faizdeki bir oynaklıktan da zarar görmüyorlar. Hocamın dediği gibi, yani aslında bunu biraz da araştırdığınızda gerçekten benim bir faiz hassasiyetim varsa zaten gidip katılım fonuna yatırım. Hatta borsada da katılım endeksi diye bir endeks var. Yani buna bağlı hisselere de yatırım yapabiliyorsunuz. Onun için bizde çok seçenek var.
3: Ya ama bu şey olmasın, geçen programda da vardı. Yani bu vatandaşı buraya teşvik etmek gerekiyor. Bu para sistemin içerisinde tabii kalıyor. Yastık altına altın almıyor, bilmem ne almıyor. Bu biraz fon sistemi, borsa

0: sistem bunlar kötü şeyler falan filan değil. Yani ben, bu çok büyük bir hata. Bunu da söylemek gerekiyor. Şunu, sisteme güvenmiş.
1: Evet, tabii tabii.
0: İçeride tutuyor parayı. Piyasada bu iyi bir şey. Bu iki tane üç tane dolandırıcı çıkıyor. Bunlar yapıyor. Bu alanı gördükleri hocam, için zaten yükseliyor.
2: Bir örnek vereyim. Mesela ben firmanın ismini söylemeyeyim. Hayat emeklilik fonları var. Maaşımızdan belli kesinti evet, oluyor. Kar payı var. Faize kapalı hisseler var. Şirketler var. Biz de zarar gördük yani. Örnek vereyim. Borsadan düşmesi
3: kesinlikle
2: faizden uzak o hisse senedine giren vatandaşı da etkiledi.
3: Doğru. Şimdi aslında burada bizim 1000'in üzerinde fon var. Gayrimenkul girişim fonlarını sayınızda 2000'e yakın fon var. Dolayısıyla biz sadece burada 131 fondan bahsediyoruz. Evet. Bunun yarısı da
4: 66 işte, tanesinde TF2. Yani dolayısıyla çok da, riski olmayan. Evet,
3: sıkıntılı böyle hani risk alınmış vesaire yatırımcının oraya kendini belli bir riski kabul ederek gitmiş bir tarzı yok. Yani burada 60-65 fondan bahsediyoruz. 64. Şunu da söyleyeyim.
0: 2000 fon içerisinde aşağı yukarı evet, 65 fon.
3: Bunu... Hani böyle konuşuyoruz da çok büyük ama sizin söylediğiniz gibi yani burada şimdi borsa kişi belki rahatsız oluyor, belki panik yapıyor, belki biraz daha ya ben bir önce satayım da sonra bir paramı alayım bakayım ne olacak diyor. Hatta diğer fonlardan çıkanlar da var. Ben şöyle söyleyeyim aslında belki unutuyoruz. Bir ay önce bizde çok kapsamlı bir fon düzenlemesi geldi.
0: Evet.
3: Şimdi şunu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bir ay önce diyelim fon piyasasında biraz çekinceli bakıyorum, güvenmiyorum. İşte serbest fonlarda risk olabilir diyorum. Ama bir ay önce yatırım yapacak olsam biraz daha hani böyle baktığımda tereddüt edebilirim. Ama bugün veya bundan bir ay sonra bu fon düzenlemesiyle birlikte gidip bir fona paranızı yatırdığınızda inanın bir ay önceye göre çok daha güvenli bir ortam
0: olur. Şimdi daha güvenli artık değil mi?
4: Tabii, tabii. Düzenlemeden
0: bir yere
4: sonra
0: kere düşmez herhalde hocam. Evet.
2: Türkler
4: Melih Bey.
2: Ayrılacak herhalde.
3: Ama orada ihtiyacımız vardı.
4: Tabii
3: yani...
4: Tonguç Bey'in söylediği şey bu olayın patlama sebebi 28 Ağustos'ta fon piyasalarında fon işiyle uğraşan şirketlerin herhangi bir tek kuruluşa
3: bunların düzeni fon, bozuldu
4: tabii
3: hocam.
4: Tabii fonlarının tamamını ya da büyük bir bölümünü aktarmalarını engelleyen düzenleme. Zaten 28 Ağustos'ta bu düzenleme devreye girince
0: bunlar bize de geliyor dediler.
4: Tabii tabii.
0: Paraları çıkaralım dediler.
4: Tabii. Şimdi mecburen çıkardı. Adam %75'ini almış, %80'ini bir yere yatırmış. Bunu tasfiye etmesi gerekiyor. Çünkü SPK bunu istedi. Tasfiye sürecine girince de içi boş kuruluşlara yatırdığı tabii için patladı.
0: Samet evet, o bir haritamız var ya nasıl gidiyor devam ediyor işte başında demin Kenan'la da onu konuşmaya başlamıştık. Önce kimler işte piyasaya giriyor bunların içerisinde bir ekip var.
2: Tabii var.
0: Bu alan milletin bir de fona yöneldiğini gördüler. Yani pek çok insanı evet, burası şey alan demeye başladılar. Bir süredir de konuşuluyordu evet, bu mevzu. Sonra bu popülerleşti iyice piyasada. O şeyimiz var ya tablomuz Samet. Sırayla
2: Melih
0: gittiğimiz.
2: Abi örnek vereyim adam maaşını alıyor diyor ki bir 3 gün orada kalsın ondan sonra harcama yaparım diyor. Orayı güvenli bir alan olarak kullanıyor ve çoğu fonda da sıkıntı yok. Yani kira sertifikalarına yönelik fonlarda bir sıkıntı yok. Sadece işte bu çürük insanlar ayrılacak yine o muhtemelen düzen gelecektir.
0: Evet hocam dediği nokta önemli. Bundan sonra burası daha güvenli bir yer
1: şu
0: olacak
1: çok güzel
0: önemli
1: bir şema yani bu güzel yapılmış.
0: Bor hocam gelin siz de isterseniz buyurun.
1: Gayet güzel anlatıyor yani işte çok hani çok basit şekilde gayet güzel yani hani iktisat fakültelerinde anlatılan türev piyasa falan gibi yani vatandaşın anlayacağı şekilde. Fonu kurdunuz birdenbire işte artistler şey, tanınmış kişileri işte yok influencer falan çıkartıyorsunuz basına medyaya falan veriyorsunuz. Ondan sonra işlem görmeyen şeyleri falan ondan sonra birdenbire şişiriyorsunuz işte 100 liralık şey kağıt değeri şu diyelim 100 lira 100 bin liraya çıkıyor. Bu 1929 Amerika'daki kriz de budur.
0: Böyle geldi öyle mi?
1: Aynen 1929 krizi böyle büyük buhran da böyle olmuştur. Ondan sonra daha yeni yüksek yer bakın 100 liradan 1000 liraya çıktı %1000 verdi falan filan diye başka yatırımcıları çekiyorsunuz zavallı işte emekli maaşını ikramiyesini almış olan falan filan yatırıyor. Ondan sonra büyük yatırımcılar işte dediğiniz işte falanca sandalın kayınpederi 11 milyar 12 milyar birdenbire şişmiş parayla kazanca çekiyorlar dışarı götürüyor tak diye çöküyor. İşte o zaman patlıyor yani.
0: Burada hikaye şu mudur yani ne zaman parayı çektikleri birilerinin içeriden haber aldıklarının i̇şte kanıtı
1: insider
0: olarak.
1: İnsider trader'ların evet, suç o. Suç
3: ya
1: o.
3: Şimdi onun o da olabilir de buradaki esas mesele mesela bir fonda şöyle bir şey oldu. Kapalı bir fon başladı. Yani kimseye açık değildi. 12 kişi var. Biz bunları piyasada izledik de gördük.

0: de yani. Ondan sonra burada bir grafik oluşur, bir getiri. Hani bunu pazarlamak için. Yani dersiniz ki işte benim serbest fonum 6 ay içinde %150 kazandı. Diğer serbest fonlar işte %30, %40. Ben bunlardan daha iyi para yönetiyorum. Sonra gidildi bu TEFAS dediğimiz, yani herkese açık olabilecek platforma başvuru yapıldı ve bu açıldı. Şimdi yatırımcı da dolayısıyla gidip bakıyor, diyor ki ya her fon %30 kazandırıyor, %40 neyse. Ama bu fon %150, %200 kazandırmış.
1: Ama ekonominin doğal şeyine aykırı. Yok, %150.
0: Ama o öyle düşünmüyor yatırımcı. Yani işte o şimdi içine girip lazım. De ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan. Lazım. Şimdi konuşuyoruz biz bunları. Ama şimdi Sayın Mehmet Şimşek bundan 15 ay önce burada bir manipülasyon var fon piyasasında deyince, demek ki burada aslında bunun kısmen bir süreç olduğu da anlaşılmış. Belki sonra prosedürler biraz daha uzadı diye bugüne kadar kaldı. Sonra işte MSCI, S&P yurt dışında bizim hisseleri endeksleyen bazı kurumlar var. Bunlar dedi ki sizin endeksiniz doğru hesaplanmıyor. Burada enteresan hisseler var. Bunların fiyatları çok yükselmiş. Sizin suni bir endeksiniz var. Ben bunu yatırımcıma sunamam. Dolayısıyla bunu düzeltin veya işte bunu değiştirin dedi. İşte o fon düzenlemesi öyle geldi. Ama o sürece kadar bana kalırsa birçok soruşturma veya işte karşılıklı böyle yazışmalar falan oldu. Zaten burada tahmin ediyorum. Onun için dedim ya, dünkü konuşma önemliydi. Tahmin ediyorum burada kurumlar içerisinde de sıkıntı veya işte görevini ihmal eden olabilir ya da geciktiren olabilir. Süreci belki doğru tahkim edemeyenler
2: belki
0: olabilir.
2: Belki de ortaklar bu çarkı hocam. Ben daha iyi
3: ya o tabii, yani bunu düşünürüm yani. Doğru hocam, söylediniz.
1: Hocam Merkez Çünkü Bankası Başkan Yardımcısı.
3: Sermaye eski, piyasası bunu regüle etmesi, takip etmesi, evet, denetlemesi lazım.
0: Mesela görevini SPK başkanımız da
1: şüpheli sıfatıyla.
2: Evet, kim alındı? Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül.
0: Ama ifadesi alındı galiba.
1: Şüpheli sıfatıyla.
3: Şüpheli.
1: Yani.
3: Evet. Yani bilgi değil. Bilgi değil, şüpheli diye alındı.
0: Şimdi belki dolayısıyla bu halka şey açılınca hocam, da.
2: Çok özür dilerim.
0: Estağfurullah.
2: Eski SPK Başkanı Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla.
0: Evet.
2: Yani tanık değil, şüpheli
3: değil,
2: sıfatıyla.
3: Şüpheli, belki tabii ki, de tutuklanabilir.
2: Yani masumiyet karinesi var, bilmiyoruz, şey değil ama bu önemli bir konu. Tamam. Ki olmalı da hocam, yani eski derken ne zaman görevden ayrıldı?
0: Mart ya da Nisan olması lazım. Yani işte 6 ay önce.
2: Yeni yani. Gibi. Evet. Yeni. Devam ettiği. Evet. Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonra.
3: Tabii mesela, denetlemesi lazımdı bu fonları.
1: Mesela basına da yansıdı. Dünya Gazetesi mesela. Nezih Demirkent'teydi. Daha sonra el değiştirdi. Dünya Gazetesi'nin sahipleri de bu fon olayında ifadeler alındı. Şüpheli sıfatıyla belki de bir kısmı tutuklandı.
2: Şüpheli mi? Onlar da mı var?
1: Tabii Dünya Gazetesi.
2: Çok bilmiş onların ekonomi yazarları diyorlar mı bir şey?
1: Bilmiyorum. Dünya
2: sürekli
1: Gazetesi'nin
2: ahlak kesip, ahlakçılık kesip
1: yani
2: duruyorlar
1: bu, ya pozları. Dünya Gazetesi normalde bu olayın en iyi bilen
3: Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi.
1: İlk ekonomi gazetesi.
2: Ama sonra o bir şey oldu. Nezih Demirkent dedi. Sen ondan sonra bir
1: değişti,
2: birileri
1: daha sonra
2: aldı
1: işte,
2: onu.
4: El değiştirmiş.
1: Ha. El değiştirdikten sonra oradaki gazeteciler ayrıldı. Farklı bir gazete kurdu. Yani evet. İşte dediniz ya hocam, reklamı, tanıtım. Dünya Gazetesi evet. bile bu olayı görmezden geldi ve
3: ya da Melis Bey'in dediği gibi içinde yani.
2: Niye diyorum biliyor musun Kenan? Hakikaten yazarları herkese ahlak kesiyorlar. Açıyorsun buraya böyle kendi sözlerini, megalomanlar yazıyorlar şu bu falan filan. Oradan bakalım ne gelecek. Bu arada ifade verecek diyoruz. Bir saattir ifadede İbrahim Ömer Gönül.
1: Evet. Yani şu an şüpheli sıfatıyla.
2: Evet.
4: Ben burada bir şey hatırlatayım. Siz de hatırlarsınız. Bu BDDK işte SPK'da çalışanların maaşlarına ekstra bir zam yapılmıştı değil mi, yanılmıyorsam?
3: Tabii.
2: Öyle bir şey oldu.
3: Uzman maaşlar normal spesifik, memurdan çok
4: yani maaşları düşük, spesifik hizmet gördükleri için.
2: Yapsınlar abi, çok tehlikeli bir işle uğraşıyorsun yani, hakikaten öyle. O alanda para alacak ki yani böyle şeyler kafası karışmasın. Yani
3: SPK bürokraside en yüksek maaşlar alan. Biz rekabet kurumu kurduğumuz zaman SPK'dan kanun örnek almıştık.
1: Dünya Gazetesi
3: en yüksek maaşlar bürokraside sermaye piyasası. 82'de kuruldu.
2: Çünkü kafa karışır hocam.
3: Tabii yani ilk o şey birazdan anlatacağım. Dünya Gazetesi olayından sonra nasıl kurulduğunu İktisadi İdare Komisyonu'nda hepsini anlatacağım.
1: Hocam Dünya Gazetesi'nin sahipleri serbest kalmış, ifadeleri alınmış ama bu soruşturmanın
2: biz
1: içinde.
2: Biz kimseyi suçlamak için demiyoruz. Bu beyefendiyi de suçlamıyoruz. Yani bilmiyoruz belki, yani. Ne çıkacak?
0: Yani şunu demek istiyorum. Hani süreçte bunların hepsi araştırılacak. Çünkü olabilir. Yani ihmal olabilir. Unutulmuş olabilir. Hani zaman almış olabilir. Ama benim demek istediğim o yüksek getiriler, halka açılan fonlara dönüştüğü zaman, ki bu bir şey süreç, yani izinle bunu yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada insanlar buraya bir akın ettiler. Kimisi iyi niyetle, kimisi işte farklı amaçlarla. Dolayısıyla yarın yeni bir gün başlıyor açıkçası, yani Ekim. Hem endeksimizin
1: meclis açılacak.
0: Evet, endeksimizin de yeni 27 şirket çıkıyor. 27 şirket giriyor. Bu akşam vadeli piyasalar pay piyasasında dönüşü var. Yani şimdi borsa da biraz kötüydü, onu da anlatayım. Ve tahmin ediyorum bir tasfiye süreci, mesela bugün bu kurumlara, TMSF'ye geçmesi bile aslında işin ne kadar böyle hızlandırıldığını gösteriyor. Ben yani gün içinde birçok haber duyacağımızı, bu araştırmalar, işte soruşturmalar vesaireyle ilgili ve çok daha farklı kararlar çıkacağını düşünüyorum. Çünkü eğer Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir çok geniş kapsamlı ve biraz da mana yüklü bazı açıklamalar yaptığına göre, bazı şeyler de belki biliniyor ya da işte araştırılıyor. Biraz hayrete düşünülmüş olabilir. Burada ana konu bence yatırımcıdır, vatandaştır.
2: Ama hocam SPK'nın aklımıza gelmesinin nedeni şu. Mesela şu dikkat çekici bir şey değil midir? Bir şirket duyuyoruz, hisseleri, küçücük bir şirket. Birden o şirket işte 10 kişi çalışıyor falan. Büyüyor. İşte 10 lira diyelim kağıdı olmuş bilmem 2000 lira falan. Yani SPK'nın ya da kim bakar bunlara, bu piyasada işte 2000 şey varsa...
3: Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevi.
2: Tamam. Bakıyor hocam, şunu anlamak istiyorum. Bakıyor ya, kağıt işte önüne geliyor. Gelir değil mi onların erkeği?
3: Tabii.
2: Büyüyor. Demez mi burada siz ne üretiyorsunuz? 10 kişilik bir şirketsiniz. Ne ayaksınız? Yani doğal olarak şimdi SPK, başka kim bakacak? Ben bakamam ki buna. Ben
3: işte onun dışarıdan, için şüpheli. Onun
2: yani
3: için
2: sırf şüpheli bu olarak. Vatandaş için demiyorum. Yani kimse SPK'da, evet, bir tek o mu, ondan mı ibaret?
0: Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yani SPK'da birçok uzmanla da, ben bir portföy yönetim şirketi kurdum bu arada.
2: Evet.
0: Ve uzmanlarla da konuştum. Onların da sıkıntıları var, açık söyleyeyim. Yani orada çalışan alt düzeydeki uzman sınıfında. Ama yeni duydum 40 tane uzman yardımcısı alınıyor. Bence Sermaye Piyasası Kurulu çok önemli bir kurum. Ama o iş yoğunluğu ve nasıl diyelim, yani piyasa bilgisi lazım bunun için. Ben bunun için şöyle bir önerim var. Piyasa profesyonellerinden bir ekip kurulup bence SPK'ya veya işte ilgili kurumlara piyasadaki olası risklerle ilgili, hani böyle hackerları işe alırsınız da size saldırmaları için hırsızın tavrını bilirsiniz ya az çok, yani tabiri caizse. Dolayısıyla bizler, yani ben kendi adıma, hani biraz daha belki benden çok yetkili kişiler de vardır. Biz neyin ne olduğunu az çok kestirebiliyoruz. Yani mesela ekranı açtığında 10 gün önce hisse 10 liraysa şimdi 50 liraysa, ya bunun bir altyapısı yoksa
4: buna, yani o suistimalleri bilen birileri lazım.
2: Yani SPK'da bunu göremeyen adamlar mı var?
0: Ben
2: yani o zaman burada çok ciddi, hem bakın en yüksek maaşı alacaksın. Evet. Hem de uzmanısınız, işiniz bu. Ben bir vatandaş olarak aylardır, geçtiğimiz aylarda mesela yazmıştım borsa ile ilgili, bir ismini vermeyeyim şimdi, Kenan hatırlar. Yani dedim ki bu şirketin hisseleri buradan buraya gitmiş. Ben bir hiç ekonomiden sıfır böyle anlamayan bir adam olarak, bir gazeteci olarak, siyaset yazarı olarak ne oluyor diye sordum. Bunu SPK'da çalışan binlerce bürokrat, yani ne iş yaparlar? Ben anlamıyorum. Buraya tabii sizin dediğiniz öneri daha iyi.
0: Ya bunu,
2: bu çok
0: bunu,
2: garip geliyor bana üstad.
0: Ya bunu bir fikir olarak söylüyorum. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla, yani bazı mevzuatsal süreçlerin dışında böyle hisse ne olmuş, işte vadeli piyasada bir risk var mı, şu ne yapıyor, bu ne ediyor falan. İşte piyasada birçok şey konuşulur. Hissenin, evet, tahtacısı, yapıcısı, fiyat sağlayıcısı, işte bununla ilgilenen falan. Bunları piyasadakiler daha iyi bilir.
2: Siz çok haklısınız. Dikkatli konuşuyorsunuz biliyorum ama benim öyle bir sorumluluğum yok. Yani net bir şekilde söylüyorum, burada bir saçmalık var. Benim de aklıma vatandaş olarak, siz ya bu işe ortaksınız diyorum.
3: Ya da ihmal,
2: ya da siyasi bir şeyle diyorsunuz, birini tanıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz falan filan. Başka bir izah var mı bunun?
3: Tabii.
2: Şirket olmuş 10 lira hissesi Kenan, 2700 lira olmuş abi. En büyük, ne üretiyorsun sen?
1: Tabii Türkiye'nin en büyük şirketlerinden daha yüksek rakamlar
0: piyasa
1: gösteriyor.
0: Değerine geçti, evet doğru.
2: Vatandaş yani, mesela herhangi bir şeyde, ya da şimdi o paraları da konuşalım biraz sonra. Adam bilmem ne kadar para gönderiyor yurt dışına. Nasıl gidiyor bu para?
1: Evet, 2 milyar mesela, 11 milyar nasıl çıkıyor?
5: Yurt havala mesela, yöntemiyle.
1: Teranız,
2: havala yöntemi.
5: Yani normal yollarla çıkaramaz.
3: Tabii bir 10 bin
2: bankadan gönderemezsin. Bir
5: masa, değil mi? Tabii tabii.
1: Ya vatandaşımızın
5: bankadan gönderme 50 bin dolar mıdır? Bankadan göndermenin bir sınırı var.
2: 10 bin dolar ben, falan.
0: Ben yani, evet, 10 bin ilgili, masaka bildirmek ne gönderseniz sizden kimlik bilgisi vesaire, nereye gönderiyorsun, ne yapıyorsun diye.
2: Tabii,
0: böyle
2: tabii, altın bozdururken şey falan bile öyle hocam. Yani kuyumcu istiyor, masa diyor, gidiyor diyor.
0: Ama limiti bilmiyorum yani.
5: Yolcu beraberinde 10 bin dolara kadardır.
4: Mesela İsviçre'deki bir bankaya para yatıracağız. Nasıl yapacağız?
5: kuruşu bu falan belirtilerek bildiğim kadarıyla 50 bin dolarla
2: bence daha da düşük meblağlar için de bunu soruyorlar Ekrem abi. 1000 dolar 1500 dolara falan da soruyorlar.

0: İnsanlar BES'e yatırıyorlar değil mi?
1: Evet,
0: BES sisteme güveniyoruz hepimiz öyle.
1: Bir haftada ciddi anlamda
0: kaybettik. Ne oluyor? Fonlar alınıyor, biz sisteme güveniyoruz, paramız burada kalsın diyoruz, yastık altı değil falan filan. Sen sisteme yönelik bir saldırı yapıyorsun. Senin bireysel zenginleşmenin ötesinde bir problemi tartışıyoruz burada. Hani gözünün açlığı, hırsızlığın, bağlantılarını kullanarak dolandırıcılık yapman falan başka bir boyutu. Onu hukuk versin cevabını ama evet. Ülke ekonomisine verdiğiniz zarar bu hayatı, bunun bedeli ölçülebilecek mi Tonguç
1: Bey? Biz
0: bunun
1: adı yani biz 800 diyoruz da
0: bunu nasıl ölçeceğiz biz?
2: Yani para çalma bir suç, bir de dışarı çıkarmasına nasıl izin veriyorsun?
1: Nasıl izin veriyorsun?
2: 11 milyar dolar Dubai'ye nasıl götürmüştün tabii hocam?
3: Havala yöntemiyle resmi yollarla götürme şansı sıfır. Ama çünkü yurt dışına o gönderilen parayla alakalı, mesela 50 bin dolar gönderiyorsan niye gönderiyorsun, kime gönderiyorsun, faturan nerede, bu para senin mi, babamdan kaldı, miras belgeni yani boşluk yok orada. Buradaki olay ne? O parayı doğrudan çekip muhtemelen dövize falan çevirip havala yöntemi dediğimiz ne? Burada işte daha önce biliyorsunuz İBB dosyasında ortaya çıkıyor. Yani adama gidip 1 milyon atıyorum 1 milyon lira veriyorsun. Dubai'ye gittiğinde 800 bin lira alıyorsun.
2: Peki hocam şu İranlar öyle çalışıyor.
3: Havalanın bedeli biraz
2: yüksek. Yatırım var ya diyelim. Yani yurt dışındaki Amerika'daki birine bir para gönderecek. İran'daki bir kuyumcunun bir de Kanada'daki temasta olduğu bir kuyumcu var veya
0: işte İBB yolsuzluğunda konuştuk.
2: O diyor ki ben bu kadar parayı aldım buradan, sen oradan, o gelen kişi asa bu parayı ver diyor.
0: Evet, İBB konusunda konuştuk. Kapalı çarşıda yapılıyordu ama şöyle bir konu. Şimdi 1000 euro mesela bankadan para, bir arkadaşım yazıyor. Bankadan para çektiğin zaman banka diyor ki yani 500 euro 1000 euro. Haber verin de diyor, hazırlayalım parayı.
3: Doğru.
0: Onu anlıyoruz. Şimdi bu kadar para hareketini ben merak ediyorum. Bu adam fondan parayı çıkarıyor hocam. 11 milyar. O ne oluyor? Onun hesabına gidiyor.
1: Doğru. Yani şöyle.
0: Yani nakit para değil Ekrem abi söz konusu olan.
1: 11 milyar ya.
3: Elektronik para.
0: Şimdi bir para geliyor adamın hesabına. Bu adam bu parayı alacak da bir yere gönderecek.
2: Bankadan da çekerken bir şeyler cevaplaması lazım.
0: Yani anlatabiliyor muyum?
1: Trafik var. Olmadan.
0: O havala dediğin sistemde başka bir şey. O para bir şekilde bir yere gidecek yani bir şey olur. O hareketi merak etmiyor mu insanlar? Fondan çıktı,
4: şimdi
0: şuraya gitti.
4: Çok haklısınız. Şimdi fondan paranızı bir aracı kurumdaki hesabınıza çekersiniz.
0: Aracı kuruma?
4: Yani veya bir banka hesabınıza da isteyebilirsiniz. Eğer bir hesabınız yoksa, ki olması lazım.
3: Var,
4: yani bir
3: aracı kurumda,
4: çünkü işlem yapacaksınız. Dolayısıyla diyelim aracı kuruma çektiniz, oradan da bankaya göndermeniz lazım. Bir aracı kuruma gidip bana elden 11 milyar para ver diyemezsiniz. Hani bankaya gidip belki bunu yapabilirsiniz ama bu da çok göze batan bir şey. Evet. Dolayısıyla belki de o bankayla da anlaşmış olmanız gerekiyor.
3: Yani soruşturma, soruşturma çok uzayacak gibi. Şimdi o söylediğin şey çok önemli. 1 milyar lira, 11 milyar lira Dubai'ye nasıl götürürsün? O havale sistemi bile olsa o parayı işte o bu arada aracılık yapacak kişiye nasıl aktarırsın?
0: Yani ya bir şey, bir şey
3: elektronik
0: gerekiyor.
3: Fon olarak.
4: Ay, MASAK da bunları soruyor zaten. Tabii. Yani birçok
0: çok sıkı tutuyor.
4: Evet, yani kara para aklama var, işte başka suçlar var falan. Yani böyle yüklü bir miktarı bir yerden çekip bir yere gönderiyorsunuz. İlla ki bunun trafiğini takibi oluyor. Yani bugün kimse şey zannetmesin. Hani kimse paranın nereye gittiğini bilmiyor, takip edemiyor. Bugün herkesin sicil, yani MKK dediğim sistemde bütün sizin bireysel emeklilikteki paranızdan tutun da borsadaki hisse senedini aldığınız fona kadar sistemde ne alıyorsunuz orada sizin sicilinizde yazılı. Para transferlerinde eğer aşırılık varsa MASAK zaten burada takibini yapıyor. Yani
1: hocam,
4: burada
1: BKK'da Tera'nın sahibi de varmış.
4: Yani doğrudur, işte bunların hepsi araştırılacak. Ben şey demek istemiyorum, yani her şey çok yolundaydı da tabii, bir anda patladı.
0: Ama bu dediğiniz arada çok önemli. Şu an yani bir şey konuşmuyor olmamız tabii bunların bilinmediği anlamına da gelmiyor. Bu soruşturma devam ediyor. Yani böyle hareketler muhtemelen takip
1: edildi. Belki de örgüt çıkacak.
0: Belki de bir şey çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Biz kafamıza gelen soruları soruyoruz. Bu arada bir şimdi gündüz bir olay oldu uçakta.
2: Evet.
3: İsrail.
0: İsrail meselesi. O başka bir.
2: Dubai, Tel Aviv'e gidiyor. İsrail.
0: Evet. Şu an itibariyle de Suriye Şam Uluslararası Havalimanı yakındaki bir termik santralde patlama meydana geldi. Henüz nedenini bilmiyoruz. Hemen havalimanı yanında vardı biraz görüntüler galiba. Geldi mi arkadaşlar görüntüler? Burası mı o? Şam Uluslararası Havalimanı burası. Onun yakınında bir termik santral.
5: Hatta teşriğin
0: termik santralde patlama. Bu insanın tabii ki
5: İsrail'in
0: yani onlar geliyor işte, bilemiyoruz tabii, belki başka
5: ya da sabotaj içeriden gelir. Kesin İsrail parmağı
0: ama
5: var.
0: Ama böyle bir patlama
2: yani İsrail'de seçimde var ya. Yani şu sıralar etrafımızdaki

0: bölgemizdeki her tür gelişmeyi bununla ilgili ilişkili düşünmek lazım.
1: Her yani gelişmeyi.
0: Husilerin işte saldırıları olsun, bu olsun, uçak şeyleri ve Netanyahu'nun işte bize saldırı yapılacak demesi aslında bazı yerlere biz saldırı yapacağız anlamına geliyor. Bazı sabotajlarda.
2: Ama Milli Güvenlik Kurulu'nun 9 maddelik şey hepsi bunu içeriyor. Bakın ne
0: evet,
2: kadar
0: öngörü çok.
2: 9 maddede hepsini koydular. Husiler'de, Ukrayna'da vardı, Yemen'de vardı. Çok güzel kararlar çıktı bugün.
1: Uğur Hocam,
0: özellikle İsrail'in istikrarı bozucu hareketlerine vurgu yapılıyor.
3: Ya bu savaş artık böyle değil mi? Ben hep söylüyorum. 3. Dünya Savaşı çıkacak mı çıkmayacak mı diye konuşuyoruz da. Ya bence şu an İsrail savaşta zaten.
2: Tabii.
3: Yani bunların hepsi ülkelerin iç işlerine yönelik müdahaleler de dahil olmak üzere sabotajlar da. Ben her şeyi
2: 80 bin tane sivili öldürmüş, bebeği öldürmüş. Bu savaş değil de nedirdir ya? Katliam yani resmen savaş.
3: Bir de yani diğer ülkelere yönelik de tehdit algısı. Biz nasıl MGK topluyorsak İsrail'de de güvenlik kurulu toplanıyor. Tehditleri söylüyor. Gidip mesela Türkiye'yi vurmak gibi bir şeyleri yok. Ama yapar hocam içeride her türlü.
2: Yapar. İşte bir ay kaldı seçime ve seçimi kaybedecek.
0: Bölge onun için her şeyi yapar.
2: O seçimi ertelettirmek, iptal ettirmek, tehdit algıları arttırıp oyunu arttırmak için o Netanyahu'dan her şey bekledi.
0: Yani gri bölge operasyonları zaten var literatürde. Yani o sıcak savaştan bir önceki aşama o her türlü operasyonu yapıyor. Eritre'de mesela çok faaliler. Husilerle Eşşebak üzerinde mesela yeni bir provokasyon devreye sokulmak istiyor.
3: Bercan, bilmiyorum ne dersin ama ben Türkiye'nin içinde bir ara hatırlasana bu sığınmacılar, Suriyelilerle ilgili Ankara'nın Çinçin Mahallesi'nde bir şeyler yapıyor. Birileri sokağa çıkartılıyor. Bir takım meczuplar yalnız kurt diye salınıyor. Toplumsal olaylar yaratılıyor. Ben bu boyutların da hani dahil olduğunu düşünüyorum. İstihbarat faaliyetlerinin.
0: Peki. Yani bu fon krizinin mesela şu dönemde şu sıra patlatılmasında bile bir şey var. Rastlantısal bir şey değil yani. Planlanmış rastlantılar vardır.
1: Bercan
0: yani,
1: Bey.
0: Dışarıdan içeriden.
1: Müsaade ederseniz. Fon krizi çıktı yani. Çıkalı. Benim aklımda şöyle bir şey var. 2021'de 12 kişi bir araya geliyor. Kapalı bir fon kuruyorlar. Kendi aralarında alıp satarak. 2025'e kadar oradaki değerler aşırı bir şekilde şişiriyorlar. 2025'te borsaya açılıyorlar.
4: Tefası.
1: Evet. Yani tefası açılıyorlar. Ve ondan sonra işte bir takım içi boş şirketler alıyorlar. Şirket, iş yapan şirket alıp işte bir gıda ortak şirketin oluyorlar. İş yapması hale getiriyorlar falan. Benim aklıma gelen ihtimal şu. Büyük ihtimalle bunlar bu işi 5-6 ay daha sürükleyip Cumhurbaşkanlığı seçimi yani genel seçimler yaklaştığında büyük ihtimalle çok daha büyük bir bomba patlatmayı niyetliyorlar. Ve işte o dışarıdan yapılan uyarılar, Maliye Bakanı'nın uyarısı, evet. ve SPK'nın da şirketlerin büyük çapta herhangi bir kuruluşa yatırım yapmamaları gereğiyle alakalı düzenlemeyi yaptığında artık balon patladı. Ve bence eğer sürdürebilselerdi, bilmiyorum Tonguç Bey'in bu konudaki yorumu daha önemli, sürdürebilselerdi bir 3-5 ay daha sürdürüp 3-5 ay sonra büyük ihtimalle, şimdi 800 milyardan bahsediyoruz ama o zaman büyük ihtimalle belki birkaç trilyondan bahsediyor olabilirdi.
3: Evet.
1: Bunu hesapladılar ve bence erken patladı.
0: Şöyle bir şey var yani mesela bir şey söyleyeyim kısaca uluslararası ilişkilerdeki yani kriz ve skandalların nasıl diğer ülkelerle bağlantılı olabileceği konusunda. Yani Sayın Erdoğan mesela o Bişkek zirvesinde miydi? Karabağ'ın zaferini kutlandığı şeyden Azerbaycan'dan dönüşünde bir uçağımız düşmüştü. Nakliye uçağı düşmüştü.
3: Evet. Çok önemli.
0: NATO zirvesinden sonra mesela başka bir skandal patlıyor. İşte BM'deki performansının hemen dönüşünde bu fon skandalı patladı. Yani daha önce de mesela böyle şeyler oldu.
4: Şey vardı Bercan abi, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi.
0: Evet.
4: Hatırlayın, terör saldırısı oldu. Ankara'da Genelkurmay'ın önünde.
0: Evet yani Türkiye böyle
4: oldu.
0: Millet devlet
4: kritik bütünleşmesinin böyle bu
0: zirve yaptığı yerlerde ve uluslararası performansımızın çok yükseldiği dönemlerde bir olaydan sonra hemen bu tarz şeyler genelde patlıyor.
3: Ha, bu şey anlamına
0: yani
3: gelmiyor işte bu
0: iş. İlla,
3: bunların hedefleri bu zaten. Bunu evet. Yapıyorlar. İçeride de kullanışlı zaten kızdığımız o. Aparatlar var. Bu işin tekniği anlatabiliyor muyum? Şu Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından çok bahsettik. Onu bir dinleyelim arkadaşlar dün yaptığı.
5: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
3: Evet, Kayahan da andı Ekrem abi, Cumhurbaşkanı. Allah rahmet eylesin Kayahan da. Yok şimdi öyle. Desene Ekrem abi, senin yaşın uygun. Benim böyle şeyler söylemeye yaşım uygun.
4: Cumhurbaşkanı ise en yakından takip eden isim, evet. Ekrem abi.
3: Hakikaten Kayahan sanatçıydı yani.
1: Eyvallah. Evet. Allah taksiratını affetsin. Allah rahmet eylesin. Yalnız bakın, Cumhurbaşkanımızın bu konuşması muhteşem. En güzeli de hadi oradan demesin.
6: Ben çok kısa bir şey söylemişim. Biz bu fonları konuşurken hani zamanlama vesaire söylediniz ya, bence şu anda aslında böyle bir şey olması tabii hani hayıra vesile midir bilmiyorum şey olarak. Çünkü şu anda dünyada bir en azından çok türbülanslı bir hava yok bir. Biz içeride dikkat ediyorsanız ne döviz tarafında ne faizler tarafında böyle bunun haricinde başka bir oynaklık olmadı. Evet, büyük bir olay, çözülmesi gereken bir durum ama biz bunu bir de düzenleme getirdik. Hı hı. Şimdi yenileri de gelecek tahmin ediyorum. Yani ben bunu birkaç yayında şeye benzettim, bu bankacılık krizi sonrası mesela hatırlarsanız şimdi 25 yıl aynen, geçti evet. Ama 2008 krizi oldu, pandemi oldu, evet. Ne bileyim içeride dışarıda savaş ortamı falan ama hiç bankacılık sistemi gelip tabii, de bugün tabii. Sorgulanmadığınız bir durum. Dolayısıyla evet, kötü bir dönem yani fonlar açısından sorgulanıyor, insanlar daha çok öğrenecek ama şimdi buradan ben bu yorumu yaptım, 25 yıl sonra da fon piyasasında bir şey olmaz diye bazıları da altına şey yazmış, ya bizim o kadar zamanımız var mı? Bu bizle ilgili bir şey değil. Bu piyasa süren bir şeydir. Borsa yarın bitmez. Fon piyasası yarın bitmez. Evet, kötü tabii günleri canım. Olur. Dolayısıyla aslında şu anda yaşadığımız bu ekrana getirdiğimiz o işte 131 fon, 455 bin kişi falan. Bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Ben bu konuşmayı o açıdan şöyle değerlendiriyorum hocam. Yani burada Cumhurbaşkanı gerekenin yapılması gerektiği konusunda biz bugün toplandık. Evet. Ben de böyle bir irade koydum. Zaten dikkat ediyorsanız iş biraz hızlandı bundan sonra. Yani devamlı bir haberler geliyor. İşte TMSF'ye şirketler geçiyor. Ben bunu bir iki gün içinde bir rotaya oturttum.
7: Hocam Elif Bey buradan buyurun. Devam
3: aynen,
7: etmek.
3: Tam yeni. Ay, ilk defa mı oluyor sanki?
7: Evet. Buradan devam et. Çok güzel bir şey söyledi Tonguç Bey. Dedi ki yeni bir regülasyonlar yapıldı. Yeniler de yapılacak dedi. Evet, Sayın yani. Cumhurbaşkanı'nın konuşması da buna işaret. Aynen onu söylüyorum. Şimdi 24 Ocak 1980 milat.
3: Evet.
7: Ondan önce siz babalarınız falan hatırlarlar. Tasarruflar falan ya altın alınırdı ya emlak arsaya falan yatırıldı. Bankaya para yatırılmak bir affedersiniz enayilikti. Çünkü enflasyon %50, faizler %6, %7 koydunuz geri alıyorsunuz.
3: 1,5.
7: 80, 24 Ocak 80'den sonra işte bir bankerler patladı. Faiz cihası. Orada bir regülasyon yapılmadı. Bir sene sonra 81'de 82'de banker Castelli patladı. Turgut Özal ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı ve Kaya Erdem maliye bakanıydı. İkisini de hükümetten çıkarttılar. Bir ilk regülasyon. İşte sermaye piyasası kurulu o zaman kuruldu. İlk
3: 82'de.
7: 82'de. İktisadi İşler Komisyonu Başkanı da yani bizim rahmetli Peder Başkan da onu çok yatıyor. Kanunda şu kadarcık ufacıktır. Herkesin cebinde gezerdi. Rekabet Kurumu kurduğu zaman biz de aynısını 4054'de aynı.
3: Babanız o komisyonun başkanı.
0: 24 Ocak başkanı. Kararları değil mi? Liberal ekonomiye evet. Geçtiğimiz dönem.
3: 24 Ocak.
7: Özel. Evet. O SPK Özel'in kanunu şu kadarcık böyle bir cep şeyle bastırdılar. Herkese de dağıttılar. Regülasyon yapıldı uzun zaman. Sonra ne oldu? 94'te bir şey oldu. Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde 3 tane banka battı hatırlarsınız. Evet. O zamana kadar da tasarrufa şey verilmiyordu. O bankalardaki paralar gitti. Sonra regülasyon yapıldı. O bankalardaki paraları Emlak Bankası üzerinden borçları şey yapıldı. Çok yani yarısı bile verilmedi ama verildi. Sonra ama bankalara bankadaki mevduatlara devlet garantisi verildi. Hatırlıyorsunuz. Evet. Bir regülasyon yapıldı. Sonra sizin dediğiniz geliyor. 2001 krizi. 2001 krizinde o Amerika'nın yaptırdığı siyasi bir krizdi. 30 milyar dolar bir günde bankalardan çektirildi ve birçok banka battı.
3: 30 milyar dolar çekilince battık.
7: Battı. İşte burada da öyle şey ama Amerika'ya o siyasi bir şeydi yani onu yaptırdı. Onun üzerine BDDK, Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu kuruldu. Bankaları her ay denetliyorlar, düzenliyorlar öyle şey yapar evet. Şimdi. Nasıl SPK kurulmuştu 82'de bankerler, aracı kurumlar onları dedi, BDDK kuruldu. Şimdi bundan sonra diyoruz ki bir regülasyon kesin yapılacak. Tonguç Bey diyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de o. Tamam bir regülasyon var ama kurtarmıyor. Birdenbire fonları herkes bir saldırdı çekince ne oldu? Battılar.
8: Banka krizi.
7: Yani buna ekonomik terör diyoruz. Bu kasıtlı yapılan bir şey. Yoksa hemen batmayabilirdi de yani. Tamam balon var. Manipülasyon var. O çok açık görünüyor. Ama hemen batmayabilirdi.
3: Bunu o balona nasıl müsaade edilmesi de bir regülasyon
7: tabii,
3: konusudur.
7: Tabii. İşte onun için yapılacak. Bundan sonra fonlara da bir garanti verilecek. Yani adamcağız zavallı 30 sene 40 sene bürokraside çalışmış orada şube müdürlüğü bilmem ne ikramiyesini almış gidiyor veriyor yatırıyor buraya. Biraz el rahatlasın. Ailem işte her ay daha iyi bir para gelsin diye bütün birikim bitti. Şimdi bunlara belki garanti gelecek ve denetim sıkılaşacak. Zaten SPK eski başkanının, 5 önceki başkanın şüpheli sıfatıyla belki de bu gece tutuklanacak bilemiyoruz. İfadesinin alınması budur. Yani zaten kanun var. Düzenleyici regülatör kurum var ama görevini yapmamış, ihmal etmiş. Sizin dediğiniz gibi belki ortaklı olabilirler ya da ihmal olabilir ama kesin bir ihmal var bir kere. Ve bundan sonra düzenleme olacaktır. Yani ben de Tonguç Bey'e katılıyorum. Bir hafta içinde bu iş inşallah sonuçlanır.
3: Şu yanlış anlaşılmasın altını bir daha çiziyorum. O beyefendi için değil yorumum yani onu bilmiyorum. Değil, masumiyet kırın mesela ben SPK falan bu işle ilgilenenler sorumluluğu kimse. Evet, yani daha açık işte emniyetle ilgili bir sorun olursa derim ki İçişleri Bakanlığı polis kimse o açıdan bitti. Söylüyorum. Tabii. Bu arada bir seyircimiz atmış. Tera Yatırım'dan hisse manipülasyonu için suç duyurusu. Ocak ayında yapmışlar mesela çıkmış adam demiş ki ya bir takım şeyler şüphelerini dile getirenler var bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum diye kendileri yani Tera Yatırım diye.
7: Ve bir işlem yapılmamış.
3: Ya, yok yok Tera Yatırım kendisi açıklıyor bizim hakkımızda yani. Diyor böyle bir şey var diyor bizimle ilgili manipülasyon yapıyorlar bunlar tehlikeli olabilir diye diyor. Onun için göndermiş yani bir yandan uyarı yapıldığında da bir şey gelebiliyor başına yani bu da ilginç bir mevzu.
4: O uyarıyı yapan kişiler hakkında Tera Başkanı suç duyurusunda bulundu ve gözaltına alındı.
3: İşte şimdi bu da bir sıkıntı yani. Bir de öyle bir alan ki bu SPK, borsa morsa bir şüpheli bir şey söylediğinizde ya burada bir şüpheli bir durum var diye sen diyorlar ki yani o hisseyi şey yapıyorsun manipüle ediyorsun falan o kadar sıkıntılı bir şey ki o.
0: Şahsa saldırma kolaydır da tüzel kişiliklere saldırma çok zor. Hemen.
3: Mercan yani o çok sakat iş o bir şirket başına düşüyor.
0: Yani ticari itibarımızı ediliyor falan filan üzerinden hemen işlem başlatıyorlar.
3: Evet bu alanın dediğiniz gibi Uğur Hoca'nın dediği yani bir daha bir regüle edileceğinin işareti evet, Cumhurbaşkanı
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından bunu anladık.
3: Bir de Yıldırım aynı yere iki kere düşmez hikayesi.
1: Bir daha benzer olayların yaşanmaması için. Evet,
3: daha dikkatli olunacağı kesin bu olaylardan sonra. Bu kadar olaydan sonra insanlar artık soracaklar. Yani ister istemez en azından bir süre daha. Siz o hikayeyi anlattınız. Dünyanın her yerinde böyle dolandırıcılık, monzi hikayeleri var da. İnsanlar diyecekler ki ya bunda niye böyle daha sıkı soracak. Bankacı aradığında ya şu fona yatıralım dediğinde sağlam mı diye soracak. Kalkıp onun bir takım isimlerle resmi var diye oraya güvenip para falan yatırmak. Herkese resim çektirebilir. Bugün kaç kişide resim çektirdi Ekrem abi kim bilir. İzmit'te vallahi hocam. Yani hakikaten öyle. Gelecek fotoğraf çektirecek.
0: Şimdi ilkokulda bile şeyle başlar mesela kızımın hayat bilgisinde geldi işte soruyor. Ondan öğrendim biraz da hak ve sorumluluklar falan böyle. En önemli işte sorumluluk veya hak nedir? İşte güvenlikten başladı. Yani güvenlik her şeyin temeli. Şimdi okullardaki işte güvenliği tartışı saldırıdan sonra işte bu SPK'daki fondaki skandallardan sonra buradaki güvenlik kim tartışılacak? Yani önlemlerin alınması açısından. Ve TUSAŞ'a saldırı olmuştu mesela. İşte o teröristler elini kolunu sallayarak nasıl girebilirler şeyini tartışmaya başlamıştık. Yani ha, o anlamda yani her yerde her en temel şey güvenlik.
4: Bercan abi, olmadan seni desteklemek için söyleyeyim. MASAK 3 başkanı hatırlarsanız şüpheli sıfatıyla ifade verdi. MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemi EMİS'e sızan 3 kişi MASAK daire başkanı ve MASAK yardımcısı İnönü Akgün Alp, MASAK istatikçisi Eda Aydoğan, MASAK gelir uzmanı Güler Eke tutuklandı. Ya MASAK'ın o güvenlik ağına sızılmış.
3: Cumhurbaşkanı. Bunu öyle birileri ve istihbarat örgütleri yapabilir Kenan, tamam bu işi işte. Yani.
4: Ya böyle bir hareketlilik var, görüyordur. Belki destekliyordur. Ne olacak yani? Biz dış mihrak olarak söylemiyoruz ama terörsüz Türkiye süreci başlamışken, Türkiye ekonomisi rayında giderken terör üzerinden halkımızın mağdur edilmesi de enteresan. Yani MASAK'a sızıntı yapanlar, MASAK'ta çalışan kişiler çıkarıyor
0: ve FETÖ'den
4: tutuklanıyor.
0: En güvenli liman diye Türkiye gösteriliyor. Yani evet. Bütün sermayenin akmayı düşündüğü adres olarak Türkiye öne çıkmış. Yani bütün bu skandallar o imajda da zarar veriyor.
3: Bu çok doğru. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi MASAK'ta çalışan, bilişim sektöründe çalışan bir adam her yerde parmak izi, dijital parmak izi bıraktığını biliyor. Ben bu cehaletini de biliyorum. İnternette bir yere girdiğimde o kaydediliyor. Bu adam bu riski göze alıyorsa parmak izi, dijital parmak izi bırakmayı, yani bambaşka bir boyut. Evet. Bu böyle şey iradesi değil. Bir tane vatandaş şuna bakayım demiyor.
4: MASAK'ın 3 üst düzey yöneticisi FETÖ'den tutuklandı. Yani o güvenlik sistemine sızdığı gerekçesi.
7: Ekonomik terör diyorum ben buna. Doğru teşhis etmişim.
4: Belki de bu kişilerle terör operasyonunu yönetenler arasında belki bağlantı çıkacak. HTS kayıtları, iletişim, WhatsApp yazışmaları, devlet müdahale etti. Muhtemelen bu yapı varsa yapıyor, ortaya çıkartacaktır.
7: Melih Bey, bir saptama daha yapayım. Bakın bu güvenlik, şimdi Bercan Bey'in dediği çok önemli. İran bir Dubai'yi vurdu. Abu Dhabi, yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir haftada 300 milyar dolar para çıktı Birleşik Arap Emirlikleri'nden. 300 milyar dolar.
3: Evet, korkunç.
7: Yani bu güven çok önemli bir şey. En ufak bir dedikoduyla, bir şeyle ya da bir saldırıp da birdenbire geri çekiyorlar. Burada çok güzel bir şema yapmıştınız siz. Şişirdiler, çektiler parayı vesaire. Aynen. Dolayısıyla bu güven, işte bu ekonomik terör bu. Dolayısıyla güven sağlandıktan sonra bu, mesela Dubai'den giden 300 milyar doların en aşağı 200 milyar doları Türkiye'ye gelebilir. En aşağı. Çünkü bu bölgedeki en güvenli liman.
3: Evet,
7: Avrupa Birliği Otokulisi, Gümrük Birliği, Tahkim var, ticari şey, her şey var bizde.
3: Gerçi bir de bunu görmeyip oraya gidenler var. Az önce Mustafa Sandal'ın eşinden bahsediyorsun.
7: O ayrı, kaçakçı. Dubai
3: güvenli bir bölgeydi. Evet, yok, açıklamasında öyle diyor. Orası insanların önünü görebildiği, kaygısız yaşadığı, bilmem ne yaptı. Bir de şunu da demeden geçemeyeceğim yani. Bu çok politik bir adam olduğu için bu eleştirileri de duyacak. Bu Türk Savunma Fonu ile ilgili bir katkı yapılması konuşuluyordu.
4: Evet. Tabii.
3: 750 lira işte bir...
4: 100 bin liralık kredi kartına 750 lira kesilecekti.
3: Ben bu parayı vermem, bu parayı vermemek için kartlarımı iptal ediyorum diyecek kadar politik bir adam olduğundan ötürü bunu söylüyorum. Yani çok şarkıcı değil, popçu değil. Çok demek ki şeyine güveniyor. Siyaset yorumu yapıyor.
4: Kredi kartını 99 bin liraya düşürdü.
3: Evet. Bir yandan da
4: 750 lirayı vermemek için.
3: Yurt dışına geleceğini orada görme açıklamaları yapıyor, bilmem ne abi. Bunları da seyircinin takdirine bırakıyorum. Yani bu bana çok garip geliyor. Yani milliyetçi söylemler yapacaksın, böyle ulusalcı söylemler yapacaksın. Atatürk diyeceksin, şu diyeceksin. Sonra orası daha güvenli. Dubai'ye gidiyoruz. Eşimi düğünde gördüm, bilmiyorum. İnsan, bu arada bunu da söyleyeyim yani. İnsan eşinin, karısının her şeyinden sorumludur. Öyle şey mi olur canım? Bu ne demek yani?
1: Bir araya reklam alabilir miyim? Şimdi bakın, finans piyasalarından, sermaye piyasalarından falan filan bahsediyoruz ama sen az önce İzmit fotoğraf falan dedin, aklıma şu geldi. Bugün biz Dilova, Gebze Dilovası'ndaki İmeş Sanayi sitesine gittik. Organize sanayi bölgesi, 370 dönümlük, 370 hektarlık bir yer. 371 firma var ve milyarlarca dolarlık ihracat yapan üretimler yapılıyor orada. Savunma sanayi başta olmak üzere akla gelebilecek hemen her sahada ciddi üretimler yapan bir yer. Ve yetkilileri dinlediğimizde hakikaten Türkiye ile ve son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın üretimle bizi getirdiği yerle hakikaten iftihar ettik. Bu arada geçici olarak, yani kısa bir süre için Kocaeli'ye uğradığımızda da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle de engellilere verdiği hizmeti görünce orayı ziyaret eden arkadaşlar olarak hepimiz yani mutluluktan ağladık. Engellilere verilen Gonca Engelliler Eğitim Merkezi bir yer var ve zannediyorum Kocaeli ve havalisinde oturan engelli çocuklar olan ailelere son derece muhteşem bir hizmet veriliyor. Bunu belirtmek istedim.
3: Çok Ekrem önemli. Abi, ne yapsak yeridir bir... engelliler için? Yani şunu da yapıyorlar mı? Şehri gördün mü? Mesela bazen hep onu düşünüyorum. Kaldırım bu akşam benim gündemim. Yürüyemiyor o insan. Biz sağlıklı bir şekilde yürüyemiyoruz yollarda. Onlar için ne yapılıyor? Bir şehirde Melih, böyle bir şey var mı?
1: Bir yani bir dahaki gelişe bakacağız.
3: Hakikaten bu o kadar önemli ki kaldırımda arabalar. Polis dönüp bakmıyor bile artık kaldırıma çekmiş arabaya. Yollar şey. Yani en azından bu dediğiniz şey engelliler için ne yapılıyorsa.
0: Engelli azdır. Dediniz ya gene bir reklam. Ben de bir reklam yapayım kızımdan dolayı. Engelli dedim tabii ders çalışıyor.
3: Bercan bütün gün kızıyla ilgileniyor.
0: Evet. Baba özel gereksinimli
3: diyor. İyi babalık özel gereksinimli.
0: Özel gereksinimli diyorlarmış. Yani engelli ifadesi kullanılmıyor. Onu da buradan söyleyelim.
7: Tam tersi engelsiz.
3: Ya kötü bir şey değil yani bazen şimdi evet. Politik doğruculuk şey doğru. Yapılıyor. Ben de mesela gazeteye yazıyorum. Bilim adamı diyorum. Onu bakıyorum şey yapıyorlar bilim insanı.
0: Bilim insanı evet.
3: Bence ha, bilim adamı daha iyi geliyor. Rahmetli Engin Ardıç da öyle dediler. Erkek bilim insanı mı diyeceğiz yani? Bence bilim adamı. Bu
1: Gonca Engelliler Merkezi ile ilgili kısa bir not daha söyleyeyim. Ana maksat, ana gaye, ana hedef engellileri hayata intibak ettirebilmek. Korkunç eğitim. Mesela mutfak eğitimi veriyorlar, yemek pişirme eğitimi, işte sektörde çalışabilme eğitimi, daktilo eğitimi. Yani oradaki oldukça büyük bir alanda ve hakikaten orada hissediyorsun engellilere neydi? Özel gereksinimli insanlara yönelik muhteşem hizmetler var. Allah razı olsun. Umulur ki Türkiye'nin her yerinde olur. Çünkü toplumun biliyorsunuz yaklaşık %8-10 civarında özel gereksinimli insanlar.
3: %10 civarı evet ne yazık ki böyle bir rakam var. Evet şu an yarın belki olumlu bir şeyler gelir değil mi? Yani çünkü çok bekleyen insan var bir sürü yarın insan.
0: Bu arabalardan hayalimdeki Bentley'di en çok ona yanıyorum. Ben. Orada bir Bentley var.
1: Tamam yakında satacağız.
3: Sana satalım onu.
7: En pahalı arabalar.
3: Sana satalım ve fona aktaralım bu.
4: 5'inin 4'ünü yakalamışlar biri kayıp ulaşamamış.
6: Şimdi ben izin verirseniz şöyle bir özet de yapayım. Hocamın söylediği gibi aslında Türkiye'de regülasyonlar belki de birçok ülkede olmadığı kadar sıkı. Yani bugün masa ağından tut SPK'sına işte BDDK'sına kadar burada gerçekten hani gidip kurumlara sorsanız hani tepemizdeler bizi çok araştırıyorlar denetliyorlar derler. Ama burada kuralın olması, kanun olmasından ziyade
7: tatbikat.
6: Bunun işte ne zaman uygulanıyor, gecikmeli mi uygulanıyor ya da dikkate alınıyor mu konusu var. Herhalde bu süreçten sonra kimse buna şey yapamaz.
3: Tenezzül edemeyecek.
6: Evet, tenezzül edemeyecek. Bir bu. İkincisi de şöyle bir şey görüyorum. Yani halka açık olan diğer şirketler. Şimdi sağlıklı çalışan hocam Kocaeli'ne gitti mesela. Anadolu'da birçok sanayi bölgesi var. Herkes haralı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla halka açık olan şirketlere de şöyle bir tavsiyem var. Bu işlerin içinde hiç yoksanız.
1: Tonguç Bey müsaadenizle bir cümle daha. Orada zannediyorum 8-10 iş adamını, çeşitli yatırımları olan, çeşitli üretimler yapan 8-10 iş adamını dinledik. Ve ben o insanlarla iftihar ettim. Belli ki varlıklı insanlar ama bir şey üretiyor. Ve ürettiği şeyle o kadar mutlu ki. Ve bu arada ürettiği şeyi bir valf mesela yurt dışından almak zorunda kaldığımızda tanesini bir rakam almıştım. 18.000 dolara alınan bir şey. Bir ihtiyacım var alıyorsun. Ve onu burada üretip tanesini 3.000 liraya veriyor. Bak 18 bin liraya alınan bir şeyi evet. Tanesi 3 bin liraya. Daha sonra değişik üretimler yapan değişik iş adamları da mutlulukla bu tür şeyler anlattılar. Dışarıdan şunu alıyorduk bunu yapıyoruz artık hani ithalata ciddi bir engel getirdik. İthal etmemize gerek kalmadı falan diye. Ve orada gerçekten üretimden zevk alan insanlarla bugün bir araya
3: geldik. Ne güzel olmasın. Hocam siz tavsiyede
6: hemen,
3: bulunuyordunuz.
6: Hemen şunu söyleyeyim. Şimdi buna benzer şirketler borsamızda halka açılmışlar. Şeffaflıkla kendilerini anlatıyorlar, tanıtıyorlar. Şimdi böyle ortamda biraz kendilerine çekildiler. Dolayısıyla ben olsam şimdi geri alım yapan şirketler var. Sizin faaliyetleriniz devam ediyor. Bu fon süreciyle hiçbir alakanız yok. Çok saygın birçok şirketimiz var. Dolayısıyla çıkın gerek televizyonlarda basın açıklaması yapın. Analistleri çağırın. Fabrikanız varsa işleyişinizi hani tekrar bir kendinize hatırlatın.
3: Tam da bu dönem yani bir şeyden korkum yok. Ben üretim yapıyorum.
6: Yani tam işte da bu dönem. İhracat yapıyorum. Şu sektörde tabii, çalışıyorum. Dikkat ederseniz bazı şirketler daha dirayetli kaldı. Yani nacizane hani o yönetim kurulları, patronlar artık kimse. Sizler de fırsat verirsiniz belki başka basın mensupları da buna kanallarda herhalde çok fazla böyle şey yapacağını zannetmiyorum. Aman gelmeyin kendinizi anlatmayın. Böyle olmuyorsa bile bir basın açıklaması yapın. Kendinizi anlatın ki yatırımcı şeyi düşünmesin. Yarın bir şirkete yatırım yapacağı zaman ya bunlar da bizle hiç ilgilenmedi, kendini anlatmadı demesin. Gerekirse işte herkes çağırsınlar, basın çağırsınlar, fabrikalarını göstersin. Çünkü böyle biz kendimizi göstermekten biraz imtina ediyoruz ama başarılıysanız bunun arkasından gidin bir. İkincisi diğer aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri. Bunlar hala sağlıklı bir şekilde çalışıyorlar, yatırımcıları var, faaliyetleri devam ediyor. Dolayısıyla onlar da biraz daha kendilerine çeki düzen verip hani bu süreçte biz ne kadar daha kendimizi yenileyebiliriz. Buna da bir baksınlar. Yani şirketler, aracı kurumlar, yatırımcı da lütfen bundan sonra gerekirse bizler de mesela benim böyle bir projem ya da fikrim de var. Anadolu'da merkezler olsun, belli kişiler gitsin. Böyle çok teknik değil de Ahmet amca, Mehmet amca ya da Ayşe teyze gelsin. Soru sorduğu zaman karşısında bir muhatabı olsun. Ayda bir olur, iki olur, çay içmeye gider. Bir sanayi odasında, belediyede. Tamam mı?
0: Yani ticari sır veya şirket sırrı diye işte verilmeyen bazen bilgi verilmiyor. O bu şeye giriyor mu?
6: Yok.
0: Yani mesela yabancı şirketlerde, kurumlarda şey Tom var. Bey'in... Financial openness diyor onlar. Yani finansal açıklık ya hocam, veya şeffaflık.
6: Şöyle tabii ki kamu aydınlatma platformu var. Yani bazı şeyler özel bir bilgi kamuyla paylaşılmadıysa bunu gelenlere anlatmayın. Ama şirketinizin esas faaliyeti neyse, ne yapıyorsanız açık açık söyleyin. Yatırımcı tarafında da biz giderken ben televizyonlarda çok görüyorum. Biz tabii böyle teknik konular konuşuyoruz vesaire, anlatıyoruz işte, kısaltmalar kullanıyoruz falan ama izleyenler burada kayboluyor bence. Hmm. Yani onun bir yanına gidip sorusunu dinleyip birebir bunlar böyle yapmamız lazım. Yani biz bir finans merkezi kurduk. Finans merkezi olacağız diyoruz. Burada yatırımcılarla bu iş olur. Ama bazı şirketler pazarlama için işte Anadolu'da gidiyorlar, seminerler falan yapıyorlar. Bunu biraz da devletin, Borsa İstanbul'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya BDDK'nın, burada çok değerli insanlar da var. Gitsin sistemi anlatsın. Biraz da halkın ağzından anlatsın ki herkes bir hazır böyle bir şok yaşadı. Evet. Kendine çeki düzen versin. Yani ben tabii olur olmaz ama hani biz bir piyasa çalışalı olarak bu tip fikirler vermemiz lazım.
8: Ama şu da, vatandaş da şunu bilmek istiyor, ben güvenmek istiyorum diyor. Bu işlerin bir bedeli olacak yani.
6: Evet.
8: Bu işte kimin sorumluluğu varsa, siyasi bağlantısına bakılmaksızın, eşi, dostu, babası, şuyu buyu bilmem ne falan değil. Onlar bir kamuoyunun böyle vicdanını tatmin edecek şekilde bunun bedelini öderlerse
1: silkelenecekler.
8: Yani kamuoyu da, borsaya da, her şeye de güvenir. Dört gözle buna bakıyoruz. Biz de bütün açıklığıyla, tüm yönleriyle bu konuyu konuşuyoruz. Darısı, şimdi bize bunları konuştuğumuzda Türkiye'nin yanında durduğumuz için yandaş dedi diyen meslektaşlarımız, o CHP'li bilmem neli gazeteciler, sabahtan akşam azıcık dertleri buysa bu perspektifte bakarlar. Mağdurları da ayırmazlar. Şu partili, şu partili diye. O işten çıkarız. Tonguç Bey çok teşekkür ederim.
6: Estağfurullah.
8: Bu akşam sizi yorduk sorularınızda. Uğur Hoca da gidiyor. Uğur Hocam Kıbrıs'a gidiyorsunuz şimdi.
6: Evet.
8: Siz de ayrılıyorsunuz. Biz de bir reklam arası verelim. Sonra devam edeceğiz. Başka mevzularımız da var.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye, COP31 başkanlığı kapsamında açıkladığı elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar %35'e çıkarma hedefi doğrultusunda Antalya'da elektrifikasyona yönelik uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Gece saatlerinde kötü koku yayıldı. Mahalleli kimyasal madde sanarak panik yaşadı.
5: Arkadaşlar, Tuzla Şifal Mahallesi'ndeyiz. İstanbul Tuzla'dan. Bir koku var geniz yakan cinsten. Yaklaşık 1-1,5 saattir. Gitgide şiddeti artan bir koku.
4: İstanbul Tuzla'da Orta Mahalle ve Şifa Mahallesi'nde yoğunlaşan kötü koku şikayetleri üzerine Tuzla Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
6: Biz aslında ilk başta evden geliyor sandık. Kombiye falan baktık ama sonra pencereyi açtığımızda dışarıdan geldiğini fark ettik. Bir mazot ve gaz kokusu gibi böyle değişik bir kokuydu yani. Geniz yakan bir koku.
7: Tuzla'da Orta ve Şifa Mahallelerinde akşam saatlerinden itibaren yoğun koku şikayetleri yaşandı. Belediyenin yaptığı çalışmalarda ise kanalizasyon hattına dökülen kaçak deşarj oldu tespit edildi.
8: Biz her daim alıyoruz. Yani böyle aydan bir iki sefer koku geliyor.
6: 112'de aradım, bunları aradım. Hemen ilgileniyoruz dediler. Ondan sonra koku sabaha karşı bitti.
9: Gerçekten dışarı hiç çıkamayacak kadar pencereleri kapattık, nefes alamadık yani.
4: Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl kokunun kaçak deşarjdan kaynaklandığını açıkladı.
10: Bu bahsedildiği gibi üretim kaynaklı bir fabrikadan kaynaklanan bir koku değil.

0: Bu maalesef çok büyük bir ihtimalle kaçak deşarj kaynaklı bir koku. Ve bu kaçak deşarj dereye yapılmış bir kaçak deşarj değil. Çünkü biz Tuzla'mızın derelerini Tuzla Belediyesi olarak güvenlik kameralarıyla takip ediyoruz. Koyduğumuz güvenlik kameralarıyla Orhanlı Deresi başta olmak üzere bu bölgelerdeki atık suyu denetimini yapıyoruz. Burada İSKİ'nin atık su kolektörüne yapılmış bir kaçak deşarjdan şüpheleniyoruz.
1: Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl konuyla alakalı İSKİ'ye bilgi verildiği ancak İSKİ'nin herhangi bir çalışma başlatmadığını açıkladı.
0: İSKİ vidanjörlere takip cihazını takmadığı sürece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sular idaresinin vidanjör takip cihazlarıyla entegre etmediği sürece biz koku sorunuyla baş edemeyeceğiz ve uğraşmaya da devam edeceğiz.
2: Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte dediğim gibi Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Tuzla'nın önde gelen kanaat önderleri bu konunun üzerinde hassasiyetle durmaya çalışıyorlar. İnşallah yakalanacaklar, bunun bedelini ödeyecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ser haline geçti.
5: Daha fazla para kazanmak için hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attılar. Ancak polisin dikkati sayesinde kumandalı takograf düzeni fark edildi. Sürücüye rekor ceza kesildi. Trafik denetiminde pes dedirten hilenin adresi Ankara oldu. Trafik ekipleri Eskişehir yolunda ağır vasıta denetimi yaptı. Durdurulan bir çekicide arama gerçekleştirildi. Aracın takograf sistemine yasa dışı düzenek kurulduğu tespit edildi. Kurulan düzenek sayesinde araç hareket halindeyken takografın çalışmadığı görüldü.
6: Düğmeye bastıktan sonra
5: cihaz kumandayla açılıp kapanıyor, kayıtları da değiştiriliyor. Kuralları ihlal eden sürücünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye 185 bin lira ceza uygulandı. Araç sahibine ise 370 bin lira ceza kesildi. Toplam ceza tutarı 555 bin lirayı buldu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Çin ziyaretinde otel odasında 18 yaşından küçük kız çocuğuyla yakalandı, hapse girdi, CHP'den ihraç edildi. Fethiye Belediyesi heyeti Temmuz ayında bir program kapsamında Çin'e gitti. CHP'li belediye meclis üyesi Ruhtan Başkaya da heyetteydi. Ancak belediye temsilcileri Türkiye'ye döndü, Başkaya heyetle yurda gelmedi. Ruhtan Başkaya'nın kaybolduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak gerçek başkaydı. Başkaya'nın 18 yaşından küçük kızla otel odasında yakalandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve Çin'de hapiste olduğu ortaya çıktı. Skandal olay sonrası Başkaya, CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Türkiye, dünya üniversite sıralamasında üniversite sayısında 3. sıraya yükseldi. Küresel rekabette Türk üniversitelerinin ağırlığı her geçen yıl artıyor. Time Saygır Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Türkiye, listeye giren 124 üniversitesiyle ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada 3. sıraya adını yazdırdı. Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Toplam 13 Türk Üniversitesi ise ilk 1000'e girdi. Listede ilk 500'ü takip eden ve ilk 1000 kulübünde yer alan diğer üniversitelerse başarı çıtasını yukarıda tutmaya devam ediyor. Bilkent ve İTÜ 651-700 bandında yer alırken Anadolu'dan ve İstanbul'dan toplam 7 üniversite daha adını dünyaya duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar büyümenin akademik performansla taçlandığını belirtti. Küresel rekabetteki yükselişimiz sürüyor. Bir yıl içinde üniversite sayımızın 109'dan 124'e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir. Hedefimiz en az 2 devlet ve 2 vakıf üniversitemizde ilk 100'de yer almak dedi.
3: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: Sebep sonuç devam ediyor. İlk iki bölümde fon meselesini konuştuk. Bir yandan da tabii ki fon meselesi değil, operasyonlar Kenan epeydir devam ediyor değil mi?
1: Tabii,
0: ne zamandır böyle bir operasyonlarla kalkıyoruz her gün?
2: Vallahi bağırsak temizliği lafı biraz çirkin tedavileri var ama Türkiye bence ciddi manada temizlik yapıyor.
3: Bir temiz eller operasyonu, temiz eller bir operasyon yapılıyor.
0: Kenan bugün seni yoracağım.
1: Tabii yok, estağfurullah.
0: Bugün beraber ayakta yaptık.
1: Ya şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız dün dedi ya, hadi oradan Ekrem abi dedi ki en güzel söz Cumhurbaşkanımızın buydu. Hadi oradan.
2: Allah ahlak mı öğreteceksin? Erbakan Hoca'nın en güzel sözlerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün tam yerinde o şeyi kullanması muhteşem. Hadi oradan.
1: Ya şimdi
3: hoca da hep kullanır.
1: Fon olayında Fatma Betülseyen Kaya'nın ismi geçti. Anında istifası kabul edildi. Partideki görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Siteden ismi filan çıktı. Gereğini yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani ben Ekrem abiyle Milli Gazete'de beraber çalıştık, abimdir. 94'te Cumhurbaşkanımızı belediye başkanı iken adım adım takip ettik. Yani belediye muhabiri olarak çalıştık. Cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak takip ettik. Uçakta kendisiyle beraber seyahatlere gittik. Şunu gördük, hata yapanı Sayın Cumhurbaşkanımız halka karşı hata yapanı affetmiyor. Direkt gerekeni yapıyor ve 1994'ten bugüne 2026'ya hep girdiği seçimleri kazandı. Şimdi şurada mesela Ekrem İmamoğlu var. Ya yani şöyle bir yaptığımız haberleri belgeli bilgiye dayalı haberlere baktım. Mesela 1990 yılında Türkiye'de bir üniversite sınavı oldu. 290 bin kişi katılmış 1990'da. Ekrem İmamoğlu sınavı kazanamıyor. Kıbrıs'a gidiyor.
0: O zaman ÖSS, ÖYS vardı değil mi?
3: Evet.
1: Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'ta Kıbrıs Amerikan Girne Üniversitesi'ne kaydını yaptırdığını ifade ediyor. 2 sene okuduğunu ifade ediyor ama nakili nereden oluyor? Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden oluyor.
0: Ki sınavı geçmek için sınava girmek ve yetiyordu yani.
1: Melih Bey okumadığı, bir gün dahi bir dakika bile bulunmadığı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne nakil yaptı, yerleşti. Şimdi 1990'da bile, yani öğrencilik hayatında bile yaptığı halkın tabiriyle hırsızlık denilebilir mi? Bence denir.
0: Mahkeme
1: yani,
0: kararı var bu konuda
1: mahkeme
0: değil mi?
1: Mahkeme kararı var. 290 bin kişi sınava giriyor, kazanamıyor, Kıbrıs'a gidiyor. Okumadığı üniversiteden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne geçiş yapıyor. Yani okuduğu dönem dahi sıkıntılı. Yani öğrencinin geleceğini çalmış. Mesela ben Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine baktım. 2016'da böyle yıl yıl kısa kısa anlatacağım. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 17 tane yazara bir söyleşi düzenliyor. Aralarında Murat Bardakçı var, Ertuğrul Özkök var, Zülfü Livaneli var.
0: Ama sanırım Zülfü Livaneli ben para almadım dedi.
1: Diyor ki katılmadım dedi. Yani 17 tane yazara 17 gün boyunca
3: para vermiş gösterip
1: tabii,
0: o daha kötü.
3: Götürmüşler.
1: Gelin vatandaşlarla, Beylikdüzü'ndeki vatandaşla buluşalım, halkla söyleşi yapalım, kitaplarınızı imzalayın. 17 tane Türkiye'nin tanınmış gazeteci, yazar, sanatçısını, Zülfü Livaneli, Murat Bardakçı, Ertuğrul Özkök, Abdülkadir Selvi de var. Tek tek biz aradık. Dedik ki ya bu
0: Abdülkadir'i nereden bulmuş?
1: Bulmuş, katılmamış zaten. 17 tane yazarın tamamını aradık. Birkaçı cevap
0: onu vermedik. Da çeşni olsun diğer yani. Evet. Muhafazakar da çağırıyoruz.
1: Şimdi Ertuğrul Özkök'ü aradık. Dedi ki ben katılmadım. Murat Bardakçı'yı aradık. Katılmadım. Zülfü Livaneli'yi aradık. Katılmadık. Şimdi burada bu söyleşi programı yapıldığı gerekçesiyle hayali bir ihale yapmış 2016 yılında. Murat Bardakçı bizim o haberleri gördü. Dedi ki Kenan bir belgeleri gönderir misin? Ekrem İmamoğlu'na soruyorlar. Ya ihale yapmışsınız, 17 tane yazarı, sanatçıyı, gazeteciyi çağırmışsınız ama bu toplantı olmamış, imza günü olmamış. Ne diyorsunuz? Bu soruyu muhatap almıyorum. Yani. Murat Bardakçı cevap verdi Habertürk internet sitesinde, Habertürk gazetesinin. Aralarında benim de bulunduğum 17 yazara ait bu hayali söyleşiler meselesi ilk defa 2020'de Muhammed Uzun'un Sabah gazetesinde çıkan haberiyle gündeme geldi. Diyor ki ben bu soruyu muhatap almıyorum diye Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği iddia edilen ama

0: tamamen hayali olan program için 1 milyon liraya yakın 2016 yılında paranın ödenmesinin hesabını belediyenin o zamanki başkanına sormak tabii ki hatadır. Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konuda hakkında asıl sorumluların yani Hartum, Tokyo gibi şehirlerin belediye başkanlarına ifadesine mi başvurulması gerekiyor? Düşünsenize Ertuğrul Özkök, Zülfü Livaneli, Murat Bardakçı'nın ismi üzerinden bile hayali ihale yapmış. Yazarları çağırmış göstermiş, para aktarılmış şirkete ve hayali ihaleyle alınıyor 2016'da.
1: Kenan orada 1 milyon diyorsun da o dönemde o 1
0: şu
1: milyon
0: anki belki de 20
1: 500
0: milyon.
1: Bin dolardan daha fazla bir paraya tekabül ediyor.
0: Şimdi o 2016'da
1: değerliydi.
0: Ya ilçe belediye başkanı olduğu dönemde bile yolsuzluk yapmış. Daha sonra bakıyoruz 2017-2018'de Adem Soytekin'i hepimiz duyduk. Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketi İmamoğlu İnşaat'ta sıvacı olarak biliniyor. 2017-2018'de 8 tane taşın bazını Adem Soytekin üzerine devretmiş. Yani sıvacısına 8 tane taşın bazı mal varlığı beyanında Adem Soytekin üzerine geçirmiş. Ya böyle bir siyasi figür. 2019'da hatırlayalım, para sayma kuleleri vardı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımıyla ilgili. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz gidiyor çanta çanta para taşıdılar.
2: Evet.
0: Yani bakıyoruz
2: bunları ama İmamoğlu'nun bu konuyla ilgili açıklaması var. Şimdi bunlar uygun görüntüler değil diyor. Şık görüntüler değil diyor. Bir televizyon kanalında
0: ama
2: soruyorlardı.
0: Görüntüler değil de şimdi siz il başkanlığını satın alıyorsunuz. Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü, İBB'nin spor, AŞ'nin genel müdürü Fatih Keleş balya balya paraları taşıyorlar. Diyor diye Özgür Özel, 2 lira bizim arkadaşlarımız üzerinde çıkmamıştır. Bu paralar sayıldı. Yani kara para.
2: Tabii şimdi canım. Ya bu olacak iş mi? Bir 2019 partinin yılı şeyinde olacak iş mi bu? Yani paraları hallere bak.
0: Şimdi
2: ama hayır yani diyor. Bu sorulduğunda da bir aradan sıyrılıyor demek ki bir şekilde diyor
0: ama
2: ya.
0: İşte
2: mahkemede soruluyor mu bunlar mesela?
0: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yapımında Ekrem İmamoğlu'nun ne işi olur? CHP Genel Merkezi yok mu? Bu paralar kim tarafından taşınıyor? Hangi kara para bu? Bu paraların arkasında kimler var? Bu il başkanlığının kamerasına yansıyan bir avukatın paylaşımı. Yani bu parayı
2: İçeriden
0: ifade etmediler. Yani 2019 yılında. 2023'te bir örnek daha vereceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin. Bu Beylikdüzü'ndeki hayali ihale organizasyonun içinde var. Asistanın eşi ve annesi üzerinden daire almış. Şimdi yolsuzluk var, rüşvet var, hayali ihale var, hırsızlık var. 2023'te hepimiz gördük. Uşak Belediye Başkanı işte otelde özel hayattır, evli olabilir ama o otelde bulunan sevgilisini belediyede çalıştırdı, ortaya çıktı ve dedi ki ben aday olabilmek için 1 milyon 200 bin lira Özgür Özel'e verdim dedi.
2: Biz konuşurken utanıyoruz Kenan ya.
0: Ben de utanıyorum yani.
2: Hakikaten muhalefetin hali şimdi birileri diyor ki iktidardan hoşlanmayan seçmen var gitsin muhalefete dönüyor. Biz burada bu konular anlatıldığında ben utanıyorum bunları
0: bunların
2: konuşuyor olmaktan.
0: Bunların hepsi belgeli yani, desen yani keşke doğru olmasa.
2: Tabii,
0: mesela
2: tabii.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oğlu boşanıyor. Gelinine bir iş adamı tarafından 30 milyon liralık daireyi satın alınmasını istiyor ve aldırıyor. Yani şimdi düşünsenize siz belediye başkanısınız, çocuğunuz boşanıyor, boşandığı eşine, çocuğunuzun gelinize daire aldırıyorsunuz. Yine hatırlayalım 2024'te Ekrem İmamoğlu hep diyor ya Özgür Özel 2 lira bulun, arkadaşlarımın da 2 lira üzerinde çıkmamıştır. Ekrem İmamoğlu Sarıyer Emirgan'da 1,5 milyarlık 3 daireyi 15 milyona aldı. Ali Nuhoğlu kendisi söyledi. Ben vermek zorundaydım. Büyükşehir'deki işlerimi yürütmek için. Yani Sarıyer'de Boğaz'a nazır tanesi 5 milyonluk daireyi 5 milyon aldı. 3 tane 15 milyon. 1,5 milyarlık 3 daireyi 15 milyon aldı. Ve yargılanıyor. Bundan dolayı yargılanıyor.
2: Peki bir şey deniliyordu. Bu mahkemeler hani canlı yayınlansın TRT'de falan diye.
0: Keşke yayınlansa.
2: Bunu niçin söylüyordu mesela? Herhalde hani sağlam cevapları olduğunu düşünen birisi bunu söyler değil mi?

0: Yani ben der, sor bu soruyu da ben seni bir rezil edeyim cevap vererekti. Şimdi sana soruluyor mahkemede. Ne cevap veriyor Kenan? Yok. Sen çok yakın takip
1: ediyorsun. Cevap işte diyor.
0: Sizi muhatap almıyorum.
1: Ya muhatap almıyorum diyor ki.
0: Böyle mi diyecekti TRT'de? İmamoğlu, ben anlamıyorum ki.
1: İmamoğlu inşaatın sahibi Tuncay Yılmaz almıştır. Özel şirkettir.
0: Ya daha İmamoğlu inşaat ne? İmamoğlu inşaat senin inşaatın.
1: Kendisi.
0: Uğur Dündar dayanamadı, hatırlıyor musun?
1: Evet evet.
0: Dedi ki siz niye mal beyanınızda bu villaları göstermediniz dedi. Uğur Dündar yani yılların CHP'li gazetecisi. O bile dayanamadı.
1: Tabii,
0: artık.
1: Mal varlığında göstermedi.
0: Ya niye göstermedin dedi. Benim değil ki dedi. İmamoğlu
1: inşaat.
0: Ya böyle bir şey. Yani bunu seçmen nasıl kabul ediyor?
1: İmamoğlu
0: ben onu algılamıyorum.
2: Hayır, affedersin de Uğur Dündar neden şirketimin dedikten sonra devam etmiyor?
1: Evet, sonra.
0: Neden o da öyle bir cevap vereceğini düşünemedi. Hazırlıksız yakalandı.
2: Ama bakın büyük ihtimalle önceden bunun hazırlığı yapıldı bence. Bunu şey ya
0: öyle mi aklamak
2: değil,
0: için mi bunu
1: tabii
0: sordu?
1: Tabii gündeme gelmiş.
2: Yani, şey. Ama nasıl? Çanaktı.
0: Bence o da çanak... demiştir ki ben böyle söyleyeceğim. Uğur Dündar bunu kabul mü etmiş?
2: Bence çanaktı o.
0: Doğru
2: bence
0: söylüyorsun. Sen daha iyi tanırsın eski.
2: Şimdi isim vererek söylemeyelim ama bazı insanlar biliyorsun bedelini almadıkça hiçbir haber falan yapmazlar.
0: Bazıları yapmadıkları haberlerle ünlenmiştir. Mesela, Ekrem
2: ayrı,
0: abi onları bizden daha iyi biliyor.
2: O ayrı fasıl. Şimdi Kenan'ın söyledikleriyle ilgili bir şey, iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir, Uşak Belediye Başkanı ne dedi? İşte aday olabilmek için Özgür Özel'e 1 milyon lira 200 ayrıca 200 bin lirayı evinin duvarına koydum. Attım, 1 milyon lirayı evet, çantaya koydum falan dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için bu açıklamaları evet, yaptı. Hala içeride. Hatırlayın Antalya eski belediye başkanı Muhittin Böcek de 15 milyon avroyu en son itiraf etti. Tabii. Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon avroyu verdim dedi.
1: Havala sistemi işte Ekrem abi bahsettiğiniz.
2: 10 milyon havala sistemi orada ortaya çıkmıştı zaten. Hatırlayın 1 milyon avro genel merkeze Özgür Özel'e işte değişik milletvekilleri üzerinden gönderdim. 950 bin avro gönderdim falan dedi. Burada bence Muhittin Böcek aslında verdiklerinin sadece bir bölümünü açıkladığı için şeyden etkin pişmanlıktan faydalanamadı. Evet. Bu stüdyoda Cumhuriyet Halk Partisi Antalya eski milletvekili neydi? CHP eski milletvekili 2016'da biraz fazla konuştuğu için partiden kovulan bir
1: işte, efendim FETÖ'yle CHP arasındaki bağlantıyı söylediği için ihraç edilmişti.
2: O kişiyle bu stüdyoda konuşurken ben ona dedim ki Antalya belediye başkanı, eski belediye başkanı itirafçı olarak bir şeyler söyledi ama anladığım kadarıyla Antalya'dan herhalde açık artırmada adaylık için ödediği para çok daha fazla olup devlet de bunu bildiği için onun açıkladıkları kadarı yeterli gelmedi herhalde dedim. O akşam özel sohbetlerden şuradan buradan hatırladığım benim orada en az 50-60 milyon avro söz konusu. Hı hı.
1: Ve 3 örnek daha var. Yani çeşitlendirerek yoksa yani toplasak 100
0: elinde
1: tane madde çıkar.
0: Elinde dosyalar var orada da var bir
1: sürü. Şimdi Beykoz Belediyesi petrol tankeriyle patlıcan taşıdı. İhalesi oldu. Yani Beykoz Belediyesi kendi iştiraki olan firmaya patlıcan, domates, işte salatalık almak için bir ihaleye çıkıyor. Aracı belirliyorlar. Savcılık araştırma yapıyor, başsavcılık.
0: Evet.
1: Araç petrol tankeri çıkıyor. O patlıcan gelmemiş. Yani petrol tankerleriyle patlıcan, hayali patlıcan taşıdılar. Ve hatırlayalım. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek sevgilisini, annesini, kardeşini ve eniştesini Menderes Belediyesi'ne aldı. Ya özel hayattır ama siz belediyeye...
0: Yok yani şu özel hayat ayrımını iyi yapalım. Şimdi yakınını bilmem neyini bir yere koyuyorsan bu haber, bu konuşulacak bir şey.
2: Doğru.
0: Buna bir şey dediğimiz bir şey yok. Bu özel hayatlık bir şey değil
1: ya
0: elbette.
1: Şimdi diyelim ki belediye başkanı...
0: Yani çünkü burada bir siyasi bir konu. Yoksa birinin sen sevgililik ilişkisini, bilmem ne ilişkisini söz konusu yapıyorsan burada problem başlar. Öbür türlü mesela Kuşadası'nda var işte CHP'li yönetici. Ya o da çok bu fon soruşturmasıyla ilgili yazıyor. İsmini unuttum vatandaşın. Gelinini, kızını, damadını, bilmem neyini hepsini sokmuş Kuşadası Belediyesi.
1: Bülent Tezcan'la
0: anılıyor.
1: Tezcan, evet.
0: Ve gelmediler, yurt dışına kaçmışlar. Şimdi ve bu haber, bu özel hayatla ilgili bir şey.
1: Şimdi,
0: kastımız şu, otel odalarında kamera mamera onun bunun şeyi, hikayesi başka bir hikaye. Onu, yani işle ilgili değilse onu, ondan kastım özel
1: yani
0: hayat.
1: Düşünün.
0: Yoksa bir haberdir.
1: Evlisiniz, sevgiliniz evet, var. Olabilir.
0: Yani bizi olabilir mi? Onları şey değil.
1: Sevgilinizi belediyeye alıyorsunuz, annesini alıyorsunuz, kardeşini alıyorsunuz, eniştesini alıyorsunuz ve SGK kayıtlarından çıkıyor bu. Bu son örnekte Manavgat'ta baklava kutusunda 110 bin euro verdiği

0: karakteri ortaya
1: canlı
0: çıktı.
1: Canlı kameralarda
0: evet.
1: gördük bunu.
0: Şimdi Melih abi, şimdi Cumhurbaşkanımız bakanlık yapmış, partinin genel başkan yardımcısını fon olayında görevden alırken Özgür Özel ne yaptı? Rüşvetten, yolsuzluktan, hırsızlıktan yargılanan Ekrem İmamoğlu'na destek için miting üstüne
2: 100
0: miting
2: tane,
0: yaptı.
2: 100 kere miting düzenledi.
0: Miting yaptı. Rüşveti ve yolsuzluğu savunmak için.
1: Onunla... Ya CHP'nin tarihinde de yok. CHP'liler de biliyor musun? Evet. Dediler ki kardeşim bu ne iş? CHP, ben de konuşuyorum eski CHP'lilerle, şunlar bunlar. Ya bu olacak iş değil. CHP pek çok şey için sokağa çıkabilir. Ama hani yolsuzluk soruşturması için nasıl motive edersin insanları? En azından bunu der adam
0: buna
1: ya.
0: Buna kumpas dediler
1: buna
0: ya.
1: Buna siyasi de. Bunun siyasi miyasi.
2: Valla Melih, paçanı kaptırmışsan
1: çıkarsın.
2: Ben yandım sizi de yakarım diye tehdit ediliyorsan Türkiye'nin 100 civarında miting yaptı.
0: Tabii 100
2: değil mi?
0: Miting yaptı.
2: Değil ilçe, millet ilçe. İradesine sahip çıkıyor mitingi. 100 civarında.
3: Evet. Destek vermeyenleri linç ediyorlar.
1: Tabii.
3: Neler destek vereceksiniz.
0: Yolsuzluk ve rüşveti savunmak için bir bakıma CHP'den ayrıldılar. Parti kuruldu. Yeni parti ismiyle parti kuruldu.
2: Şimdi ve, ismi değişeceğine göre aslında yolsuzluk partisi mi deseler ne yapsalar?
0: Ekrem abi ifade etti. Silivri cezaevine belki CHP genel merkezini bu kadar ziyaret etmemiştir. Haftada iki defa toplam en az 42 defa ziyaret ettiği ortaya çıktı. Şimdi yolsuzluğu savunuyorsunuz. Rüşveti savunuyorsunuz. Hırsızlığı savunuyorsunuz. Bu olayların hepsi yaşanmış.
1: Bir şey de değil mi abi? Bir şey,
0: bir şey de,
1: bak,
0: de ihraç et, görevden al.
1: Sen konuşmanın başında şimdi bunları niye anlatıyoruz? Seyircilerimiz, televizyonu yeni açanlar. Kenan dedi ki AK Parti'de böyle böyle bir durum var. Hemen bir işte şeye girişildi. Fatma Betül Sayan.
0: Genel başkan
1: Kayan,
0: yardımcısı.
1: Genel başkan yardımcısı ve en üst düzeyde istifa ettirildi. Mal varlıklarına tedbir konuldu, bilmem ne oldu. Ve onun da ötesinde Kenan, bütün AK Partililer sosyal medyada, şurada burada siyasiler de dahil neler söylüyorlar? Gidesin üstüne. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dün. Kim varsa dedi üstüne olsun, gideceğiz. Olsun. Bak mesela bir son dakika gelişmesi şimdi. Bu da ilginç bir haber. Bu fon soruşturması derinleşiyor. Hayati Yazıcı'nın oğluna mal varlığına el konuldu diyor. Şu an yeni gelen bir yani
3: genel başkan
1: anlatabiliyor muyum
3: yani,
1: ne hikaye şimdi yani neyi konuşuyoruz uzanırsa... bunu konuşuyoruz ve en üst düzey denildiğinde onun bunun yakınına bakılmıyor falan, bunlar
3: bu çünkü
1: tatmin
3: ne
1: edici görüş,
3: bak, bu şimdi,
1: konular.
3: Şimdi AK Parti Sayın Erdoğan tavır alıyor. Bir, yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir ifadesi vardı. Aydınları, siyasileri, kanat önderlerini tarih tavırlarıyla yargılar. Evet. Yani orada bir olay olmuş, o olayda nasıl tavır almış? Şimdi işte Kenan bahsediyor işte CHP'yi, İmamoğlu'nu, işte Özel'i. Yani bir tavırsızlık var. Bir şey destek olay olmuyor. Olmuş, bir tavır koyamıyorlar ama Erdoğan olmuyor. Bir şey olduğunda mesela Erdoğan'ı biz neyle hep biliyoruz? Tavrıyla biliyoruz değil mi? O tavır tarih yazıyor işte. Yani buradaki bir tavırsızlık var. Olayı örtbas etme var. Hatta karşı saldırıya geçip kendilerine destek vermeyenleri linç etme var, ötekileştirme var. Ama AK Parti'de Sayın Erdoğan'ın duruşunda biz bir tavır görüyoruz. Biz bir netlik
1: aynen
3: görüyoruz haberci. Yani.
1: Mesela bu haberle ilgili ben sosyal medyada kimseden şimdi görmüyorum. Siyasi operasyon bilmem ne falan filan, anlatabiliyor muyum? Adam diyor ki gidilsin sonuna kadar, üstüne gidilsin diyor. Ya bu farkı görmemek için ya kötü niyetli olmak lazım ya kör olmak lazım.
0: Ya
1: kör demeyelim, görme engelli olmak lazım.
0: Ya gençlerimiz var, üniversite sınavına giriyorlar. Ya Türkiye'de bir üniversite kazanamıyor. 890 bin öğrenci aday katılmış. Kazanamıyor. Kıbrıs'a gidiyor. Okumadığı bir üniversiteden 2 yıl okumuş diye Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden nakil yapıyor.
1: Evet, bu bile yeter diyorsun baş başa.
0: Bu bile yeter ve şunu diyorum. Mesela Turan Taşkın Özer. Bak, yolsuzlukla suçlanıyorlar. Yani milletvekili oldukları gerekçesiyle evet. Şu an yargılanmıyorlar. Özgür Karabat ihale, İETT ihaleler. İşte otobüsler yolda kalıyor. Tramvaylar sıkıntı yaşıyor. Özgür Karabat'ı mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı yaptı Özgür Özel'e.
1: Terfi ettirdi yani.
0: Evet. Turan Taşkın Özer para sayma kulelerinin bir numaralı evet. ismi. Biz Turan Taşkın Özer dedi, biz bu paraları taşıdık dediler. Merkez Disiplin Kurulu başkanı oldu, genel başkanımızı disiplinden sorumlu.
2: Peki şimdi, İmamoğlu amma doluymuş dosyası, bunu geçemedik yani. Uf, ya daha Kenan, var Kenan böyle konuşuyor fazla.
0: Yok,
2: hızlı
0: yok,
2: geçiyor fazla da.
3: Kenan böyle konuşunca Adorno'nun bir lafı var. Direkt o aklıma geliyor sürekli. Yani yanlış hayat doğru yaşanmaz diye. Evet. Yani en başından adam şeyle başlıyor.
1: Bak Boğaz içine hakkıyla girmiş adamlar nerelerden işte, örnekler veriyorlar.
0: Farkı gösteriyor. Mesela İzmir'de
1: İzmir'e gelelim biraz.
0: Cemil Tugay bugün Cumhurbaşkanımızla görüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya İzmir'de deprem oldu 2020 yılında Ekim'de. 110

0: CHP'li Karşıyaka Belediyesi il başkanı.
1: Yani konu şu, İzmir'de bir deprem oluyor. Konut yaptıracak CHP'li belediye. Evet. CHP'li müteahhite veriyor. O da çürük yapıyor. İzmir CHP'li belediye de şikayet ediyor. Soruşturma böyle başlıyor. Yani
0: Cemil Tugay diyor ki hocam? Ben
1: doğru anlamış.
0: Evet. Ben bu işte yokum. Bu işin sorumlusu Tunç Soyer'dir. CHP İzmir İl Başkanı
1: bilmem kimdir.
0: Şenol Aslanoğlu'dur. Benim bu işte sorumlu yoktur diyor ve Tunç Soyer tutuklanıyor. Sen beni neden ihbar ettin diyor. Cemil Tugay'a kızıyorlar.
1: Bir CHP'li ihbar üzerine.
0: Ama ne yapsın yani, yaptığı hatayı, yolsuzluğu üzerine mi alsın?
1: Tabii canım, bunun şeyi var mı? Aynen öyle.
0: Borsa manipülasyonu operasyonları yapıldı. Futbolda şike operasyonları yapıldı.
1: Uzun uzun borsa operasyonunu az önce konuştuk bunun boyutlarıyla da. Yani her yere de uzanıyor, her tarafa da gidiyor bir kararlık. Ve önümüzdeki günlerde herhalde daha da
2: siyasi her alanda bir temizlik var. Yani kim bunu görmemek mümkün değil.
0: Devlet
2: yani borsada, işte belediyelerde, yerel yönetimlerde, yani AK Parti'nin kendi içinde bile.
0: Ya Merkez Hakem Komitesi Başkanı şu an gözaltında. 7 tane isim gözaltında. Hakemleri atayan, gözlemci atayan, VAR uygulamasını tayin eden.
1: Tabii bunu şey ekip, şimdi üstüne bir sürü operasyon gelince unuttuk ama bu futbolda bahis şike epey konu değil mi? Bayağı bir sürdü bunlar.
0: Tabii hakem adaylarını mesela
1: ben hiç anlamadığım için
0: sınav
1: şeyde
0: sorularını veriyorlar. Dinlemeyenlerin kafasını kopartalım diyorlar. WhatsApp yazışmalarından çıkıyor. Verdiği doğru cevabı değiştiriyorlar. Yanlışsa doğrusunu yapıyorlar. Bunlar hep bilirkişi tarafından çıktı. Yani düşün, hakemlikte bile
1: hakemleri bile kendileri
0: yani
1: belirleyip.
0: Örnek vereyim, maçta koşma seviyesi İyi olmayanları, maçta yani hakem olarak maçta koşamayan insanların bile koşu olurunu vermişler. Yani bu işleri yapmışlar. Şu an Merkez Hakem Komitesi MHK Başkanı gözaltında.
1: Yani, şike ile ilgili de epey bir soruşturmasında gelişme var. Yani o konuda da
0: bugün de işte bahis soruşturmasında kulüp başkanları yani kulüpleri
2: Kenan yöneticileri. Orada bir şey soruyorum. Bugün haberlerde de Sabah gazetesinin toplantısında da geçti. O futbol servisi bu haberi okurken herhalde adam bulamamışlar. Bir İngiliz'i mi getirmişler bir komitenin başına?
0: Şey, Anthony Taylor, o yani dünya çapında önemli bir hakem. Yani belki düzeltmek için mi onu
2: hakem
0: getirdiler ya da
2: başına bir
0: alet etmek için mi
1: getirdiler? İngiliz de daha rahat.
2: Yani İngiliz hakemler geliyordu, sahada boy gösteriyorlardı belki yabancı hakemler. Şimdi yönetimde de olacaklar demek.
0: Şu anki gözaltında olan MHK başkanı etik kurul başkanı olarak MHK'da onu getirdiler. İşte siz şunu yaparsanız başarılı olursunuz diye yön gösteriyor. Ama doğru mu yanlış mı ileriki günlerde çıkacak ve MHK'nın başına geleceği
2: önemli olan işi bilmesi.
0: İşi bilmesi, evet. İnşallah liyakatlidir. Yani futbolda şike operasyonları oldu. Bilmiyorum.
1: Bu arada dün yenildik galiba değil mi? Türkiye Pazartesi günü.
0: Evet, 4-1 yenildik.
1: İtalya'ya.
0: İtalya'ya 4-1 yenildik. İlk maçta da 1-0 yenildik. Artık cuma günü Belçika ile deplasmanda oynayacağız.
1: Yenmemiz de deplasmana gidiyoruz.
0: Yenmemiz gerekiyor. En azından ilk 3'e girmemiz lazım. En iyi ilk 3'e girmemiz lazım.
3: Yani ama böylelikle Melih Bey'in futbolla alakasının, futbol takımlarının 11 kişiden ibaret olduğunu bilmekle sınırlı olduğunu anladık.
1: Ekrem abi, Salah yani. Salah, yer gök Salah diye iniyor. Salah, oturduğu evet. Taşla fotoğraf çektiriyorlar. Ben yayında bunu arkadaşlar geçiyor. Salah Türkiye'ye geldi diyor. Yani hiç alakam yok. Ya diyorum kim falan filan, hani yer gök yıkılıyor.
0: Tabii yıkıldı.
1: Herhalde tekim Türkiye'de yani. Daha önce duymamıştım hakikaten. Yani bilmediğim konuyu da bilmiyorum demek lazım. Ben yani bilmiyorum hakikaten, anlamıyorum da.
0: Galatasaray'ı 4-0 yendiler. Muhammed Salah 3 golü vardı.
1: 3 golü Muhammed Salah atıyor. Evet. Tabii canım. Hayır, millet zaten yolda falan da soruyorlar. Abi işte biliyorlar kanalı. Abi diyorlar Salah geliyor şey falan. Allah diyorum kim geliyor. Sessiz kalıyorum ama yer gök yıkılıyor. O benim cahilliğim yani.
3: Futbol yani futbol takımlarının 11 kişi, maçın 11 kişiyle oynandığı falan esprisi Allah rahmet
1: eylesin.
3: Ona
1: vakıfım.
3: Sakarya eski Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Aziz Duran, Allah rahmet eylesin. Sakaryaspor'a kulüp başkanı oldu. Bir yerde karşılaşınca sormuştum. Abi hayırdır? Vallahi Ekrem'cim dedi. Yani ol dediler, olduk. Futbolla aran nasıl dedim. Maçların dedi, bu takımın maçlarda 11 kişiyle oynadığını biliyorum. Aradan biri süre geçti. Sakaryaspor küme düştü. Gene karşılaştık rahmetliyle. Sordum abi ne oldu? Vallahi dedi bu işi tam anlamadım ben. Takım dedi küme düştü. Futbolcu

0: Bunların hepsi kümede kaldı.
1: Biri bana bunu izah et.
2: Evet. Allah rahmet eylesin.
3: Bu şike bahis soruşturması ile ilgili pek çok kişiye de
4: futbolcular gözaltına alındı. Yani Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den futbolcular tutuklandı. Yani bahis soruşturmasında futbolcuların kendi takımının...
0: Yalnız ben affedersiniz burada bakın bu borsa manipülasyonu operasyonu bu geçen seneki.
3: Bu 2025'in.
0: 2025'in geçen sene bahis şike şu andaki şey geçen sene de biliyorsunuz birçok insan gözaltına alındı, tutuklandı falan. Tabii. Ortalık birbirine girmişti o zaman. Dolayısıyla
5: unutuyoruz o kadar
0: çok ayrı. Bugünkü hakemler ayrı bir şey.
5: Hakemlere yani.
3: O kadar çok üst üste biniyor ki operasyonlar 2025'ten beri dediğim
4: gibi. Can Holding kara para operasyonu hatırlarsınız avukat Rezan Öpözdemir, Ciner Holding, Turgay Ciner, Habertürk'ün sahibi.
3: Can Holding'de de oldu. Devredildi pek çok şirket ama Haber Türk Kanal
4: televizyonlar
3: Show TV falan
4: devredilmedi. Geyine yönelik kara para operasyonu oldu ve Oğuzhan Uğur'un hatırlarsınız burada geçişi işte para trafiği ortaya çıkmıştı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor ve hepimiz de görüyoruz yani Türkiye'nin tanınmış sanatçılarının şarkıcılarının çok da örnek model olmadığını, uyuşturucu kullandığını bu operasyonlarla
5: tanınmış sanatçı değil de tanınmış yüz diyelim.
4: Tanınmış yüz.
3: Ünlüler.
4: Adalet Bakanımız Akın Gürek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde Beşiktaş'ta bir otelde hatırlayın A Haber canlı yayında söylemişti. Cuma günü kişiler geliyor, telefonlarını bırakıyorlar ve 3 gün boyunca dünyayla irtibatları yok, uyuşturucu, uygunsuz ilişkiler hepsi ortaya çıktı.
3: İstanbul'da. O bir tane bir ruh hastası var bilmem ne. Yurt dışına bir kızı öldürmüştü Garipoğlu ailenin devamı yani.
5: Garipoğlu akrabası evet.
3: Değil mi hocam?
4: Bu işin organizatörüydü ve medyada hepimiz işte Mehmet Akif Ersoy, Cem Küçük birçok isim.
3: Cem Küçük içeride hala unuttuk
4: evet, Cem Küçük.
5: Bu bebek otel olayı vardı. O ne oldu onun?
4: İşte o
5: bu ünlülere uyuşturucu şeyini kapsamında.
4: Tabii o ünlülere yönelik
3: bebek uyuşturucu. Bebek otelde galiba satıldı kapalı bir halde.
4: Evet. Medyaya yönelik taciz uyuşturucu operasyonu. Yani hatırlayın Tahir Sarıkaya işte Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy, Veys Ateşler.
3: Cem de mi bu soruşturma dahilinde? Cem başka gerçi.
0: Cem başka. Biraz nüfus ticaretini hatırlatacak şeyler vardı zaten.
3: O da yalan bilgiyi yaymak tabii, denildi değil mi? Evet.
4: Yani maalesef nasıl siyasetçiler, üst düzey siyasetçiler hata yapabiliyor. Gazeteciler de yani örnek vereyim siz kamu adına haber yapmak zorundasınız. Yolsuzluk ve rüşveti görmüyorsun. Tabiri caizse kara parayı alıyorsun. Yolsuzluk ve rüşveti görmüyorsun iş adamının. İş adamının yanında bir ay tatil yapıyorsun. Yolsuzluk ve rüşvetini görmüyorsun. Kendine hizmet ettiriyorsun. Bu insanlar çıkacak. Belki medyada temizleniyor işte. Mehmet Akif Ersoy, Cem Küçük, Tahir Sarıkaya.
3: Bunun izahı yok canım. Gazeteci onun bunun otelinde, şuyunda, buyunda.
4: Tabii, yani bir gazeteci.
3: Var mı izahı bunun?
4: Yani duruşu
5: yani mesela bize yakın diyelim medya mensuplarına yönelik bir şey olduğunda da biz mesela yani tabii AK Parti CHMS tavrını şey koyuyor. Diyor, ama öbür yandaş kesim öyle değil.
4: Ya Ekrem
5: onlarımız her suçu işleseler de savunuyorlar.
3: Hiçbir ilkeleri yok. Zaten ben onları hep söylüyorum. Fikir ifade özgürlüğü falan filan dertleri olsa yalnızca kendilerine yakın isimlere yönelik bir soruşturma olduğunda fikir hürriyeti, ifade hürriyeti bilmem ne diyorlar. Karşı kendilerinin görüşünün karşısında olanlarla ilgili iyi oldu. Dışarıdan çıkmasın, idam edin diyorlar. Yani ilkesel bir tutumun oluyorsa bu çok hayati.
5: Bir de o suçu genelleştiriyorlar.
3: İfade özgürlüğünü savunuyorsan, karşıysan arkadaş, sınırsız olsun diyorsan, tırnak içinde söylüyorum, ki mümkün değil. Sınırsız olsun diyorsan herkes için bunu savunabilmelisin. O yüzden hiç ilkesel bir şey yok. Yani kendi kullanmayacakları hakları hiçbir zaman savunmuyorlar. Özgürlükçü değiller, solcu molcu da değiller. Bıraksınlar bu işleri. Yani bunu net söyleyebiliriz.
4: Düşünsenize. Okumadığı üniversiteden 2 yıl boyunca okudu diye gösteren Ekrem İmamoğlu'nun diploma yolsuzluğunu yazmadılar. Beykoz Belediyesi petrol tankerleriyle patlıcan taşıdı yazmadılar. Ekrem İmamoğlu 3 tane Boğaz'ın hazır villayı 15 milyon liraya aldı girmediler. Bu kadar isim var. Uşak Belediyesi, Menderes Belediyesi, Antalya Büyükşehir.
3: Hani yolsuzluk konusunda zaten öyledir. Oradan mamaları veriliyordu da. Kenan, bunların alameti farikası güya özgürlükçüler, evet. Ya bunlar. Hani ifade özgürlüğü bilmem, sürekli bunu söyleyip duruyor.

0: Ya buna dair bu konuda bile eşitlikçi bir şey uygulayamıyorlar. Onu demek istiyorum. Yani o zaman derim ki ben helal olsun bu adamlara. Herkes için ifade özgürlüğünü sınırsız şekilde savunuyorlar. Katılıp katılmamak ayrı konu. Ama bunu çok açık yapıyor. Cem içeri girdiğinde öldürün üstüne beton dökün. Evet, Cem Küçük içeri girdiğinde. Öbürü girdiğinde suçu ne olursa olsun. Bugün siyasi piyasada ahkam kesen pek çok tipi biliyoruz işte. Onunla bununla nemalanmışlar. Nelerden yargılanmışlar. Tabii. Adam MİT tırlarını bilmem neyi ifşa etmiş. Ulusal sırları. Yani dünyanın her yerinde suç olan bir iş yapmış.
1: Vatana ihanetten mesela.
0: Gibi. Aynen. Canlı değil mi hocam? Şimdi kalkmış o adam ahlaktan, milliyetçilikten, vatanseverlikten bahsediyor. Ona buna bir şeyler anlatıyor. Ve sormuyor yani, insanlar da kardeşim hani nesin sen diye. Sen
2: bunu hatırlayın, İngiltere'de siz İngiliz istihbaratına yönelik belgeleri yayınladığınızda İngiliz istihbaratı gazete binasına giriyor, bilgisayarın hard disklerini matkapla çalışanlara deldiriyordu. Yani Can Dündar işte nerede? Mesela gazeteciler duruşmaları takip ediyor. Yok Ekrem İmamoğlu'nu görebilmek için dürbün kullanıyoruz. Yok Dilek İmamoğlu geldi pasta kesemedi. Yok bir tanığın ifadesinde şöyle bir yanlış bir ifade var. Evet. Köpürterek gidiyorlar ama bu kadar yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık olayına hiçbiri girmedi.
0: Ama yavaş yavaş bir mesela CHP'li belediyeler AK Parti'ye geçiyor. Dikkat ediyorum, o muhaliflerin hepsi de yavaş yavaş böyle bir hakkaniyetli olmaya başladılar bugünlerde. Sebebi ne acaba o muhalif görünen isimlerin?
2: Belki de
0: ufak yani bazı azınları dönmüyor evet. Da
2: deniz bitti belki
1: gerçeği
2: de.
1: Gerçeği görüyorlar. Bir de yani
0: gerçeği mi görüyorlar?
1: İşte öbür kesimin yani Özgür Özel'in veya işte Kenan anlattığı anlamda o CHP İmamoğlu atmosferini savunmanın şey bir doğru. Elle tutulur tarafı yok.
0: Bir de şimdi hatırlasanız hep şey konuştuk Ekrem abi, bu Saraçhane medyası, Saraçhane bir akış da vardı.
1: Evet.
0: O akış da kesildi. Bunlar bir de pozisyon almada çok mahirler yani.
3: Vallahi laf aramızda bence akış tümüyle değil ama belli ölçüde hala devam ediyor.
0: Devam ediyor.
3: Siyaseten en azından İmamoğlu ya da yeni parti tarafında olmaması gerekip hala şu anda işte Silivri'de hemen her gün duruşmalar oluyor. Tamam belki başka olaylar öne doğru çıkıyor ama adam hemen her gün işte itirafçıların yaptığı açıklamalar var ve biliyoruz ki İmamoğlu tek kelime edemiyor bazılarda. Niçin? Adam suçlu, itirafçı olmuş, en azından bazı şeyleri savunmak zorunda. Çünkü içeri girecek. Daha az ceza almak için şu anda bunu söylüyor. Ve bir kısım medyada belli ki fonlandıkları için bu konuda tek kelime göremiyoruz maalesef. Ve siyaseten aslında belki karşıt kutuplarda bile olsalar ya da ideolojik olarak belli ki fonlandıkları için ağızlarını açıp tek kelime edemiyor.
0: Geçmiyor değil mi abi? Evet, Haluk Levent vardı bir de meşhur,
2: evet, Haluk
0: yere
2: Levent.
0: Göğe sığdırılamayan Haluk
3: en
0: Levent.
3: En feci olaylardan.
0: Kimse bir şey. Haluk ya bir anda nasıl oldu Ekrem abi? Sen hepimizden daha deneyimlisin.
3: Sağ ol.
0: Ben yeni farkına varıyorum ve bir tavana çıkıyor. Ertesi gün yerin dibine indiriliyor.
3: Şişiriyorlar. Niçin? Ben şuna inanıyorum. O günlerde de bu stüdyoda falan konuşurken hep şunu söyledim. Haluk Levent'i devlet işte yok, ahbap var falan filan diyerek Haluk Levent'i şişirenler, onun reklamını yapanların hiçbirisi zaten belki yardım yapma alışkanlıkları ya da böyle prensipleri olmadığı için zaten yapmamışlardır. İçlerinden yapanların da ben bu kişi üzerinden, ahbap üzerinden kuruş yardım yapmadığını düşünüyordum. Sonraya doğru zannediyorum istisna bir iki isim dışında kimsenin Haluk Levent'e para vermediği ortaya çıktı.
0: Bu çok
3: çünkü
0: önemli.
3: Ne mal olduğunu iyi biliyorlardı. Kumar alışkanlığı olduğunu, dolandırıcılık yaptığını, başka işler yaptığını çok iyi bildikleri için kimse ona kuruş vermiyordu. Ama
0: bu çıkıp dediğin çok önemli abi.
3: Tabii.
0: Yani hem o ikiyüzlülüğü gördük. Haluk Levent canımız kanımız, ahbaba gidin, devlet yok, ahbap var. Bilmem ne falan filan. Hem de bir kuruşlarını da kaptırmamışlar.
3: Ruşen ne oldu?
2: Evet.
0: Zavallı içeri götürüp vermiştir işte. Evet,
3: İçeri alınıp artık inkar edilemez bir noktaya geldiğinde ya ne mal olduğunu biliyorduk zaten. Ya biz biliyorduk. Yani zaten hani bizi de aldattı falan filan ama birçok insan güvenilmez ama, olduğunu ama biliyorduk şeyi, falan diye açıkça söyledim.
1: Anlamaları lazım. Tamam, diyelim işte Erdoğan'ı beğenmiyorsunuz, AK Parti'yi beğenmiyorsunuz ve muhalif alternatif bir sistem veya bir politikanız var. Orada da başarılı olmanız lazım ki bir yere gelebilesin.
3: Böyle yani bir dertleri yok.
1: Ahbap üzerinden mesela, yani imajlar üzerinden göstermelik bir iki mesele darbeyle, vuruşla, işte sloganla falan AK Parti'yi geriletemezsiniz ki, Erdoğan'ı geriletemezsiniz ki. O dönemde işte deprem vardı. Onun arkasına sığındılar. Dediğiniz gibi yani devlet yok, ahbap var ama ahbabın da içinin boş olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı.
3: İşte ve biz işte, bilmem.

0: Onlar biliyorlar.
1: Biliyorlardı.
2: Tabii biliyorlar.
1: Biliyorlar ki güvenmemişlerdi.
3: Bir de ucuz yoldan sonuca gitmeye çalışıyor. Yani o mantıkla değiştirmeleri lazım.
0: Affedersin, dahasını söyleyeyim. O dönemde devlet yok, ahbap var falan filan diyerek bu kişiye yönelik en azından sıradan hakikaten iyi niyetli vatandaşların yardım vermesini sağlayan atraksiyonları yapanların büyük bir kısmının ben bu kişi tarafından nemalandırıldığını düşünüyorum.
1: Bunu düşünmemek için bir sebep de yok.
0: Nemalandırıldığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle orada o ona verdikleri destek onu işte şurada burada televizyona programlara çıkarıp ya da değişik yerlerde yaptıkları açıklamalarla ona verdikleri desteğin karşılığında büyük ihtimalle nemalandılar. Evet. Ne yaptığını biliyorlardı, sonra itiraf ettiler zaten.
1: Bir Özgür Demirtaş mıydı o, bir ekonomist var?
2: Evet. Ağlıyordu.
1: Çıkmış nasıl ağlıyordu hatırlıyor musun? Yani ya o kadar, şimdi Ekrem abim dediğinden sonra aklıma geliyor. Normal aklı başında ayakları yere basan, soğancı sayesinde ayakta duran 50 yaşına gelmiş birisi. Yani bir psikolojik sorunu yoksa öyle bir şey olmaz. Ya da Allah korusun yakının başına falan bir şey gelmiş. Çıkıp ağlayarak devlet yok, İşte şey Haluk Levent'e paralar git. Mesela o Özgür Demirtaş para yatırdı mı mesela Haluk Levent'e?
0: Ağlıyormuş gibi yapan başkaları da vardı.
1: Eğer 5 kuruş yatırmadıysan ben bunu düşüneceğim şimdi. Evet. Ya şimdi ruh hastalarına şey olmasın, ya numaracısın diyelim ya da dolandırıcısın.
2: Ama seçim vardı Melih abi, yani deprem oldu 6 Şubat'ta 14 Mayıs 28 Mayıs seçimi.
1: Ama bu adam ekonomist, bu adam üniversitede hoca, bunun işine mi?
2: Ama
1: yani şey yapmak.
2: AK Parti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşecek, biz ülkeyi yöneteceğiz diye zanda düştüler ama
1: Allah, aynen, ben politik hedeflerinden ziyade bunların böyle konuşuyoruz ya dolandırıcıları. Evet. Bunların politik dolandırıcı olduğunu düşünüyorum. Bir siyasi görüşleri falan yok. Onlar siyasi görüşleri ve nefreti olan insanları yönetmek için çıkmışlar. Ekrem abin dediği o bence. Numaralı. Tabii. Yoksa bir ideolojik i̇şte bir şeyleri olsa istedim. Ona gene saygı duyarsın. Ya dersin, evet, ideolojik bir şey var.
3: Tam da o, sahih olamıyorlar. Yani gerçekten bir şey yapmak istiyorsan zora talip olacaksın. Diyelim tamam, AK Parti Erdoğan'ı beğenmiyorsun, İşte yerine mi gelmek istiyorsun? Ondan daha iyi olman lazım, daha sahih olman
2: parti
3: lazım.
2: Parti kur değil
3: ve
2: mi?
3: Evet, mesela Erdoğan'ın bugünkü konuşması çok tarihi bir şeydi. A Haber'de gene rastladım ama yani şeyini bu, yani biz diyor yani şehirlerin ötekileştirilmiş, ötekileştirilmiş, fakirin, garibin, gurebanın partisi olarak geldik diyor. Yani bugünkü bir şey yaparken
1: zaten
3: yani,
1: mesele o.
3: Evet, mesele o yani. Yani ötekiye sahip çıkıyor. Herkesi eşit görüyor. Şimdi bunlara bakıyorsun. Yani kültür kamp dedikleri Almanların bir kavramı var, böyle kutuplaştırma, ötekileştirme, yani sağ sol işte Kürt Türk, yani böyle ikilikler, dualikler üzerinde, yani ülkeyi milletle bütünleştirme üzerinden değil mi, ayrıştırma üzerinden bir siyaset yapılıyor, ötekileştirme üzerinden, inkar üzerinden ve red üzerinden. Yani bütün hepsinde bunu görüyorsun. Yani sivil toplum kuruluşlarında da bunu görüyorsun. CHP'de de, partilerinde de, işte edebiyatında da, basınında da, medyasında da.
1: Aynen öyle. Cumhurbaşkanının dünkü konuşmasındaki o bölüm, bence o vurgu çok önemli. Hani AK Parti o çevredekilerin hareketi. Daha net bir şekilde
3: ya, hatırlatıyor.
1: Gelir açısından dezavantajlı kesimlerin şuyun bu çok önemli bir şey. Zaten o yüzden o tabana ulaşıyoruz. Tabii. Yani solun doğal tabanı aslında. Bence bu son operasyona verilen tepkinin bir sebebi de bu. Yani insanlar, bu öyle şey parti değil. Doğru. Zengin mengin bilmem ne, daha açıkçası yani. Öyle değil mi? Tabii. O nerelerden oy alıyor? Bakıyorsun işte kalburüstü semtlerde hangi partilerin aldığı belli. Daha gelir seviyesi düşük kentlerde AK Parti alıyor.
2: Beşiktaş Balmumcu değil mi? Balmumcu'daydı. Balmumcu'nun oy yüzdesi %93 CHP'ydi. Ya böyle bir oy i̇şte, oranı yoktur. Acarkent'te %75-80 iş adamları. İşte
1: buna sahip çıkmak gerek. Hikaye bu. O yüzden insanlar bu şeyde tepki veriyor. Yani o yüzden tepkileri de gerçek, kayda değer. Cumhurbaşkanı da bunun farkında olduğunu dünkü konuşmasında çok net söylüyor. O yüzden içimize sızmış bir takım unsurlar var diyor. Çok öncesinden başlattı AK Parti siyasi geleneğini, artık siyaseten başka bir yere evrildiğinden bahsetti. O yüzden onun altını çizmek gerekiyor yani.
2: Melih abi, aklıma geldi de şimdi mesela CHP diyor ya, biz rüşvete, yolsuzluğa karşıyız, 2 lira arkadaşlarımızın üzerinde çıkmaz. Ya örneklere baktım. Ta Deniz Baykal, hatırlayın, bir kongre olmuştu. Sandalyeler havada uçuşmuştu. Sayın Deniz Baykal Mustafa Sarıgül ile
1: kavga ettiği kongre.
2: Rüşvet almakla suçladı. Elimizde belgeler var dedi. Önder Sav açıklama yaptı, o görüntüleri görsek. Dedi ki rüşvet aldı, belgelendi dedi. Şimdi Önder Sav'la Mustafa Sarıgül yan yana yürüyorlar. Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediye

0: başkan adayı yaptılar. Bir Recep Tayyip Erdoğan'a bakın. Evet. Anında usulsüzlük, yolsuzluk iddialarına ilişkin tavır alıyor. Ya Deniz Baykal döneminden kalan Mustafa Sarıgül hala ayakta. Hala CHP'de siyaset yapıyor. Hala döndü ahlaktan geldi. Bahsediyor.
1: Evet. Bolu Belediyesi, Bursa Belediyesi.
0: Evet.
1: İkisi de bunların yine büyük operasyonu.
0: Bolu'da işte hepimiz gördük. Yani Ramazan'da gariban insanlara yardım için verilen paralara el koyduklarını,
2: kurban keseceğiz kurban diye topladıkları keseceğiz paraları diye,
0: aynı Fethullahçı terör örgütünün yaptığı taktik. Belediyeye alıyorlar kendileri için yani.
3: Bolu'da da sahiplenen olmadı ama galiba.
0: Tabii yani,
3: alttan malttan sahiplenen bir şey seçmemişme olmadı.
2: Zaten parti içinde de biraz nasıl söyleyelim, hırçın olduğu için, herkes de hırlaştığı için pek sahip çıkan olmadı. Sahip çıkılacak bir şeysi de yok ki zaten.
3: Yok, ama hani şu açıdan. Şimdi bu belediyeler mesela geçenlerde de bir yaşa anda mıydı? Bir evet, belediye, AK Partili belediyeydi gitti.
0: MHP'li yöneticiler
3: vardı. MHP'li yöneticiler vardı içinde. Yani her partide, her belediyede şey olabiliyor işte, olur o, tabii ki bu para işi. Ama Bursa'da, biz burada şeyi konuşuyoruz, hani tepki gösterilip gösterilmemesi, sahiplenip sahiplenmesi. Bunları sahiplendi yani, siyaseten Bolu halkı zaten sahiplenmez de parti duruyor bunların yani aksine.
4: Doğal şehirleri rayından şey çıkarmaya çalışıyor. Bolu Belediyesi neyden mesela rant elde etmeye çalışıyordu? İşte bir göçmen sorunu var, Suriyeliler var. Tabii. Olağanüstü bir durum var yani.
0: On kat
4: o durumu para, ranta siyasete çevirmeye çalıştı. Elinde patladı. Yani şimdikiler de öyle. Yani bir skandal olabilir, insanlar hata burada yapabilir. Tabii. Yine oradan bir rant siyaset devşirmeye çalışıyorlar. Gene yanlış gidiyorlar.
2: Bütün,
4: yani,
2: bütün bu konuştuklarımızla ilgili temel problem bence şu. Müsaadenizle daha önce bir iki defa anlattım. Burada 94'ten kalma bir anekdot anlatayım. 94, 27 Mart seçimlerine bir ay falan var. İşte Yeşilköy'e uçakla gelip Yeşilköy'den Topkapı'ya, Milli Gazete'ye beni ziyarete gelen bir arkadaş girdi, sarıldı koş peş. Daha sonra konuşurken bir ara gülümsedi. Hayırdır dedim. Ya yolda dedi, taksi şoförüyle yaptığım konuşmayı hatırladım. Ne konuştunuz dedim. Seçime bir ay var. Demiş ki şoför, oylar kime? Taksi şoförü diyor ki, oylar diyor Tayyip abicim diyor. Ama diyor yanlış anlama, ben refahlı falan değilim. Ben de diyor her yol Paris. Şimdi seyircilerden özür dileyerek. Şimdi abicim diyor, bu refahlılarda diyor karı kız var mıdır? Yoktur diyor. Bunlarda diyor içki kumar var mıdır? Yoktur. Bunlar ne yapar diyor? Bunlar çalışır abicim diyor. Bana da çalışan adam lazım. Şimdi bakın, bu bütün o siyasi görüşlerin şunun bunun ötesinde falan aslında temel olarak alınması gereken bir şey. Şimdi bakın, şurada konuştuğumuz Bolu Belediyesi, Bursa Belediyesi, işte Antalya Belediyesi, Uşak Belediyesi, İstanbul
0: ekrana
2: Belediyesi.
0: Ekrana sığmıyor Ekrem. Efendim? Abi. Ekrana sığmıyor.
2: Sığmıyor. Yani bütün bunlarla ilgili temel olarak, ya İzmir Belediyesi, geldiğimiz nokta ne? Bu adamlar tamam geldi, yolsuzluk falan da yaptılar da, peki Allah aşkına ya bunlar mesela Bolu'da ne yaptı? Bu adamın Bolu'da yaptığı şey işte bir sürü saçma sapan şeyler, işte Suriye'den gelen insanlarla vergi, alakalı en az bulundukları yerlerden biri için onlarla alakalı 10 kat 20 kat bir şeyler almak, bir sürü çıkıntılıklar. Bir bakıyorsun ki tümüyle rezillik, öbür taraflara bakıyorsun her şeyleri rezillik, hizmet var mı yok. Şimdi kusura bakmayın, burada bir şey söylemem lazım. Efendim AK Partili belediyelerde yok mu? Vardır, az önce söyledim. Yahşihan
0: geçen tutuklandı.
2: İçeride belediyeler var. Şu anda İçişleri Bakanı sık sık açıklıyor işte. Şu kadar tabii, belediye hakkında soruşturmalar, şu kadar AK Partili, şu kadarı işte CHP'li, şu kadarı Milliyetçi Hareket Partili, şu kadarı Demli falan filan diye. Ama bakın şöyle de bir gerçek var. AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bakın, genel başkan şöyle çalışıyor. Bir anekdot size. Depremden bir ay sonra o zamanki Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Bey, Allah razı olsun. Depremden sonra işte çok geziyorduk o ara. Bir ara Selahattin Bey'le yalnız kaldık kriz masasında ya da kriz odasında. Baktım ki Selahattin Bey çok yorgun. Yani uyku gözlerinden akıyor. Saç sakal birbirine karışmış falan. Bir ara dedim ki ya Selahattin Bey dinlenseniz biraz. Bana baktı baktı. Telefonunu bana uzattı. Evet. Al şunu dinlen dedi. Niye, ne bu dedim. Yahu dedi, gece 3 arıyor. Sabah 5 arıyor. Öğlen 2 arıyor.
3: Çok çalıştı kesin durdum, hocam.
2: Çadırlar ne oldu? Konteyner kentleri yaptın mı? Şunu yaptın mı? Aşevini açtın mı? Şunu bunu yaptın mı? Şu anda bütün AK Partili belediyeleri bence Sayın Cumhurbaşkanı bir şekilde arıyor. Bunun birçok örneğini de bildiğim için söylüyorum. Ne yaptın, ne ettin, şunu yaptın mı, bunu bitirdin mi, şunu hallettin mi falan.
1: Evet.

0: Ve son zerre kadar kontrol dışına çıkma şansı yok hiçbirinde.
1: Cumhurbaşkanının hani çalıştığı karnesini görüyoruz. Şimdi televizyonu yeni açan seyircilerimiz de olabiliyor tabii ki. Onlardan birisi diyor ki ya diyor CHP'nin yolsuzluklarını mı konuşuyorsunuz? Konu başka diyor. Ya 2 saattir bunu konuşuyoruz yani. Değil mi? Ama yani yeni açanlar görmemiş olanlar olabilir tabii ki. Evet, bitmez Kenan bu işte. Bitmez. 53 ilde organize operasyon tabii. Şu bu.
2: Ya sırala keşke sırala yolsuzluk, rüşvet, hırsızlığa CHP de müdahale etse ve ülke
1: zaten derdimiz
2: düzelse.
1: Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama işte yani bak, derdi ben çok net görüyorum. Bir kez kamuoyu da görüyor bence. Kimin derdi hak, hukuk, yolsuzlukla tabii. mücadele, kimin derdi partisini kollamak, bilmem ne yapmak. Yani bunun da sosyal medyada da görülüyor net bir şekilde. Bir de şu şeye geçelim. Evet, bunları da hızlıca geçelim abi. Siber suçlar yapılıyor. Kuruş ve kuytulu operasyonları var. En sonunda geldik. Bugün 2 saat konuştuğumuz fon skandalı. Şimdi 9 belediye geçti değil mi AK Parti'ye dün? Kısaca bir onu bir konuşalım.
2: 9 belediye.
3: Bugün, evet, 9 belediye bir daha geçti.
1: Verelim mi?
2: 9 belediye geçti.
1: 2024'ten bu yana da 100'e yakın belediye böylece geçmiş
2: ama
1: oldu.
2: Ama şimdi Melih abi, yani ortada yolsuzluk var, rüşvet var, hırsızlık var. Belediye başkanları tutuklu, parti genel merkezi bu yolsuzluk ve rüşvete adı karışan kişilere müdahale etmiyor. Meclis üyeleri de halk tarafından seçilmiş. Sonuç alamıyorlar
3: Kenan,
2: ve
3: de çalışmak isteyenleri çalıştırmıyorlar. İlla bir rant vereceksiniz
1: evet,
3: diye
1: Çiğli Belediye Başkanı.
2: Evet, Çiğli. Yani öyle. İzmir Çiğli Belediye Başkanı. Ve dün Ataşehir CHP'nin kalesidir. Biri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olmak üzere 6 tane CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Şimdi diyelim ki bu kişiler korktukları için AK Parti'ye geçiyorlar, iddialarındalar. Siz bu kişilere aday göstermediniz mi? Ve bu kişiler de hizmet etmek istiyorlar, ya sonuç alamıyorlar.
1: Korkacak adamı dediğin gibi niye gösteriyorsun?
2: Evet,
1: ben
2: aday gösterme.
1: Bir de korkudan nasıl parti değiştiriyor?
2: Özlem,
1: yani
2: Vural
1: şu mudur, açıkça konuşalım. Bir şeyim var. Bundan dolayı bu yere buraya mı geç dedik?
2: Yani söylüyor. Yolsuzluk ve rüşvetten
1: abi,
2: tutuklanacaksın.
1: Seçtiniz mi bunları yani?
3: Evet. Halbuki
1: işte Çiğli'deki
3: tersi.
1: Adam mesela, Çiğli Belediye Başkanı geçen.
2: Evet.
1: Dün gördüm bir tane başka bir aday varmış. Karar vermişler o oluyormuş, sen olma. Bu AK Parti'ye geçen ismini unuttum beyefendiye demişler. Olmuş, o da AK Parti'ye geçiyor. Yani kim seçiyor bunları?
2: Ve?
1: Bu 100 tane belediye başkanını... Kim seçiyor?
2: Şimdi
1: seçmen babında demiyorum, aday olmasını parti sağlıyor.
2: İstanbul'da 26 tane ilçe belediyesini kazandı CHP. 10 tane ilçe belediyesi CHP'den ayrıldı. 8'i AK Parti'de. Yani Tuzla Belediye Başkanı, Beykoz Belediye Başkanı, 4 tane belediye başkanı kendi isteğiyle geçtiler. Ve meclis üyeleri. Ve adalarda 9'a 2 oran, 7'ye 2 oran, pardon 9'a 2 oran... 3 tane CHP'li AK Parti'ye geçti.
1: Evet.
2: Kaybettiler. Ya o zaman ya meclis üyelerini seçerken hatalı bir davranışta bulunuyorsunuz ya da hizmet ve yolsuzluk hizmet yapmadığınız için, yolsuzluk ve rüşvetle anıldığınız için çözüm olarak AK Parti'ye geçiyorlar. Yani Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Zengin, ya belediye yönetirken görüyordum CHP'deyken, bizzat Ekrem İmamoğlu tarafından Beykoz'a aday gösterilmişti. Yüzü gülüyor, hizmet yapıyor, diyor ki bu metroyu açtım, şu hizmeti yaptım diye yüzü gülüyor. Şimdi CHP içinde kötü bir durum Melih Bey, düşünsenize seçtiğiniz insanlar yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorlar, rüşvetle anılıyorlar. Gösterdiğiniz meclis üyeleri
1: evet.
2: Partilerinden ayrılıyorlar. Muhalefet için de kötü bir durum. Yani CHP ve Yeni Parti olarak ikiye ayrıldılar. CHP seçmeni de hakikaten en
1: ciddi
2: büyük kötülüğü onlar yapıyorlar.
1: Ya benim gördüğüm o, yani muhalif seçmen olsam çok canım sıkılır. Hakikaten ciddi bir şey yok ortada. Ciddiyetsiz
0: sakın
1: insanlar.
0: Olma.
1: Tamam, ciddiyetsizlik adamı sıkıştırır
3: yani
1: köşeye.
3: Hep şeye alışmışlardı. Kolaydan iktidar olma. Yani eski Türkiye'de hep o rahatlık var ya, o konformizm şimdi onları zorluyor. Tabii. Şimdi gelecek belediyede tamam, millet bir seçenek verdi aslında. Mahalli seçimlerde inanılmaz bir şey verdi. Yani bir diyelim çek verdi.
1: Tabii
3: açık
1: tabii. Aynen.
0: Reji o evet, geçenlerden sonra
3: mesela,
0: Cemil Tugay'ı aktardı görüntüye.
2: Evet.
1: Dediğin gibi bir çek verdi.
3: Çek verdi ama yani çalışmaya gelince çalışmak istemiyor. Ekrem abi diyor ya, yani AK Parti sevmeyen bile AK Parti'nin çalıştığını biliyor, emin.
2: CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol depremin ardından dedi ki Allah razı olsun devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Çevre Şehircilik Bakanımızdan, Murat Kurum'dan, TOKİ üzerinden

0: Konutlar yaptı. Biz burada mağdur olmadık. Muğla Belediye Başkanımız o çevre...
1: Onu aforoz etmediler mi?
0: Eleştiriyorlar.
1: Yurt dışında bile şey...
0: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanımıza, Emine Erdoğan hanımefendiye, Murat Kurum'a teşekkür ediyor. İşte biz çözemedik, siz bu kirliliği çözünüz diye hedef alınıyor. Ya devlet zaten böyle değil mi? Cumhurbaşkanı, devletin kurumları, belediye birlikte çalışır. Keşke evet. Yolsuzluk ve rüşvetle anılmasalardı. Keşke partiden ihraç etselerdi. Keşke yolsuzluk ve rüşveti savunmak için
2: ya parti en iyileri kurmasalar. Bunlar mı? Ben onu anlamadım. Şimdi muhafazakarlar diyor ki bizim en iyimiz Erdoğan diyor, tamam mı? Bir numara diyor, onun arkasında toplanmışlar, rahat ediyor. Bir numara. Ya en iyileriniz bunlar mı diye sormuyor mu seçmen ya? Her gelene bir de bunu övünülecek bir şey olarak söylemek çok, yani terlik koysanız veririz falan. Niye öyle diyor, ben anlamadım ki. En iyiniz nasıl, niye çıkmıyor? Çıkınca diyoruz. Çıkınca işte
3: alternatif bir dakika, affedersiniz. Bakın 2024 seçimlerinde şunu anladık. Özellikle kazanılabilecek ve verimli olduğu düşünülen yerler açık artırmayla satıldı.
2: He, bu işte buyur.
3: Açık artırmayla
2: bunun
3: satıldı.
2: Bunun cevabı bu.
3: En büyük parayı veren aday oldu. Bir sürü olay yaşandı böyle. Geriye evet. Doğru bakın. Muhittin Böcek'in açıklamalarına evet, bakın. Tabii. Bana diyor kan kusturdular. Adaylar açıklandı, beni geriye bıraktılar. Gittim geldim, para
2: sistem
3: verdim.
2: İzin vermiyor yani.
3: Tabii.
1: Yani da, çantada kekli konformizm alanı var.
3: Tabii
1: ya.
3: Yani açık artırmayla satıldı.
1: Evet. Bu ideolojiyle biz burada seçiliriz.
2: O zaman bu sistem
1: yani.
2: Değişmedikçe iktidar değiştirme falan filan, o hayal yani, onu bir
3: valla sistemden ziyade insanımız 86 milyon hizmet edecek kişiyi seçmeli.
2: Ekrem abi kendi sistemlerini diyorum. Ha, muhalefet anladım. Öne çıkacak sistemini değiştirmekçe iktidar falan
3: açık artırmadan vazgeçsin.
2: Bitti. Çok teşekkür ederim.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: 150 milyon liralık borç için belediyeye haciz başlatıldı.
2: İzmir Buca Belediyesi'nin tutuklu eski başkanı Görkem Duman 2024-2025 yıllarında özel bir şirketten aralarında ekskavatörler, iş makineleri ve binek araçların olduğu 118 araçla ilgili alım yaptı. Ancak aradan geçen süre zarfında alınan araçların taksitleri düzenli olarak ödenmediği için firma belediyeye haciz işlemi başlattı.
1: Alacaklı şirketle belediye arasındaki uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İcra memurları ve avukatlar polis ekibi eşliğinde belediye binasına girdi. Fakat belediye hizmetlerinde kullanılan taşınır ve taşınmaz mallar haczedilemiyor. Haciz işlemi başkan ve başkan yardımcılarının makam odalarındaki eşya üzerinden yürütüldü. CHP'li Görkem Duman suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla 26 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İngiltere'de Avrupa Birliği'ne geri dönme tartışmaları gündemde. Tartışmanın fitilini ateşleyen isim Başbakan Andy Burnham. Birleşik Krallık 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı.
3: Ülkede yapılan referandumdan çıkan evet oyu sonucu Başbakan David Cameron istifa etti. Ama istikrar hiç sağlanamadı. Müzakereler tam 4 yıl sürdü. Ayrılık, yani Brexit 31 Aralık 2020 tarihinde Boris Johnson'ın başbakanlığında gerçekleşti. 8 yılda tam 6 başbakan görevi bırakmak zorunda kaldı.
1: Ancak aradan 6 yıl geçse de ülke hala birlikle ilişkilerini tartışıyor. Başbakan Andy Burnham'a BBC Radyo'da katıldığı bir programda Avrupa Birliği'ne geri dönmek isteyip istemediği soruldu.
4: İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olduğunu görmek isterim. Aksini söyleyemem fakat bu şu an için gerekli bir tartışma değil.
1: Burnham, Brexit'in İngiltere'ye zarar verdiğini de savundu.
4: Şu anki tabloda Brexit İngiltere'ye yarardan çok zarar verdi. Avrupa Birliği ile olan ilişkileri onarmak istiyorum.
1: İngiltere Başbakanı Avrupa Birliği'ne geri dönme konusunda da olumlu sinyaller verdi.
4: Farklı seçeneklerimiz olduğunu söylemek isterim. Mevcutu koruyabiliriz. George Osborne'un gümrük birliği görüşünü dile getirebiliriz ya da liberallerin tek pazar

0: fikrini de ya da tamamen devam da edebiliriz.
1: İngilizlerin %55'i Avrupa Birliği'ne geri dönmeyi destekliyor. %34'ü ise buna karşı çıkıyor. Ancak Avrupa Birliği'ne üye olmadan, Gümrük Birliği içerisine girmeden ilişki kurulmasını isteyenlerin oranı ise %59'a yükseliyor.
2: Başbakan Burnham, gelecek 10 yılda nerede olacağımızı netleştirmemiz gerekiyor diyerek Avrupa Birliği'ne yeniden dönme konusunda sinyaller veriyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye'nin dijital altyapısındaki yatırımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Geniş bant internet abone sayısı kritik eşiği aşarak 100 milyonu geçti.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2026 yılı ikinci çeyrek pazar verileri raporunu değerlendirdi. Rapora göre sektördeki yatırımlar rekor seviyede artarken internet ve mobil abone sayılarında da tarihi eşikler aşıldı.
2: Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 418'e ulaştı. İşletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 766 oldu. Elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımlarsa geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 artarak 55,6 milyar liraya ulaştı. Raporda mobil haberleşme verilerinde de artış yaşandığı görüldü. Makineler arası iletişim aboneleri dahil toplam mobil abone sayısı %6 artarak 102,2 milyona ulaştı.
4: Türkiye mobil görüşme sürecinde de Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu. Aylık ortalama 468 dakikalık kullanım süresiyle ilk sırada yer alan Türkiye'de altyapı yatırımlarının artmasıyla birlikte fiber ve 5G kullanıcı sayılarında da büyük bir ivme yakalandı.
2: Yapılan altyapı yatırımlarıyla birlikte internet abone sayısı da artmaya devam ediyor. 2008 yılında yaklaşık 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısı 100.846.626'ya ulaştı. Fiber internet abone sayısı ise 10,7 milyon oldu.
5: 1 Nisan tarihi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon kullanıcımız, ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı.
2: Türkiye'nin 5G'ye geçmesiyle birlikte 2026 yılının ikinci çeyreğinde 5G kullanıcı sayısı 44.268.946 olarak gerçekleşti. 5G uyumlu cihaz sayısı ise 29.777.164'e ulaştı.
3: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.

0: gün evli kalan bile ömür boyu ödüyordu. Yoksulluk nafakası kelimenin tam anlamıyla yoksul ediyordu. Süresiz nafaka ile ilgili madde kaldırıldı. Peki yeni düzenlemedeki detaylar neler? Türkiye fon krizini konuşuyor. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi yönetimi fon soruşturmasına dair önemli kararlar aldı. Yaklaşık 455 bin yatırımcının mağduriyetlerinin giderilmesi için oluşturulan fon koordinasyon kurulu hangi kritik adımları atacak? Futbolda bahis soruşturmasındaysa yeni detaylar var. Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynadığı değerlendirilen 448 kulüp yöneticisini Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Hakemler soruşturmasındaysa çok kritik ifadeler ortaya çıktı. Pilotlar kavga etti, kaçırılma alarmı verildi. Savaş uçakları bile havalandı. Dubai'den Tel Aviv'e giden uçakta yaşananlar dünyanın gündemine nasıl oturdu? Hepsi ve daha fazlası şimdi gece ajansında.
1: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatler 23.51. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli meseleler var. Sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Nafakanın süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Uzun süredir tartışma konusu olan nafaka düzenlemesi 9 ay sonra yürürlüğe giriyor.
2: Kimse ömür boyu bir bağlı olmaması lazım.
3: Bir gün evli kalan bir...

0: ile ömür boyu ödüyor, yoksulluk nafakası yoksul ediyordu.
1: Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan süresiz nafaka konusuyla ilgili madde kaldırıldı. Artık nafaka süresiz olmayacak.
2: Kötü bence.
1: Neden?
2: Neden? Ödeme yapmak zorunda.
1: Artık olmayacakmış
2: ama
1: işte.
2: Ama o kadar hayatını mahvediyor bir insanın. Nasıl olacak o?
1: Belki de mahvetmiyordur. Bence mahvetmeden boşanıyordur.
2: Yok, ediyordur yani.
1: Yoksa başka türlü ayrılmaz mı?
2: Olmaz yani başka türlü.
3: 2 yıl evli kalıyorlar ya da çolukları çocukları olmuyor. Süresiz nafaka mantıklı değil.
0: Anayasa Mahkemesi tartışma konusu olan süresiz yoksulluk nafakasına son noktayı koydu. Anayasaya aykırı buldu. Hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.
4: Boşanmada yoksulluğa düşecek olan tarafa nafaka verilmesi aslında ilk itibariyle, yani yasanın ilk kurulmuş olduğu zaman aslında bir yıl süreliydi. Ancak daha sonraki uygulamalarda, yani daha doğrusu kanun uygulamalarında verilen kararlarla bu süresiz hale gelmişti.
5: Bir süre için sınırlı olması lazım diye düşünüyorum.
6: Vermemesi kötü bir şey.
1: İyi mi, kötü mü?
6: Kötü bir şey.
7: Kadınlar erkek eşitliği, kadınlar ayakta duramaz. Ben katılıyorum, yani belli bir yere kadar nafaka verilmedi, belli bir yerden sonra kalkmalı. Ömür boyu olmasına o yüzden katılmıyorum.
6: Bence kesinlikle öyle bir sürenin kalkması iyi olmamış yani.
1: Hep mi verilmeli?
6: Hep verilmeli.
0: Yeni düzenleme 9 ay sonra yürürlüğe girecek ve nafaka tamamen kaldırılmayacak. Belli şartlara göre uygulanacak.
4: Nafaka alacaksının yaşı, eğitim durumu, nafaka alacaksının sağlık durumu, ekonomik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılayamayacağı hususları bundan sonraki yasal düzenlemede değerlendirilmek suretiyle yasalaşma faaliyeti yapılacak.
0: Nafaka düzenlemesi tamamen kaldırılmadı. Hesaplaması evlilik alma süresine göre değişiklik gösterecek.
4: Evlilik süresiyle uyumlu bir nafakanın karşı tarafa verilmesi hususunun değerlendirilmesi mümkün olacak.
8: Çocuklar varsa bence verilmeli. Bayana verilmese de çocuklara verilmeli. Sonuçta anne ayrılınca anne babalık bitmiyor.
0: Üstünde çalışılan yeni düzenlemenin 2027'nin Haziran ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.
9: Bugünün anneleri çocuğunu odada bırakıp yan odaya gitmekten bile imtina eder durumda. Şimdi istisnasını ekranlarınıza getireceğiz. Amerikalı bir anne 4 çocuğunu evde bırakıp kafa dinlemeye kruvaziyerle Bahamalara tatile gitti. Hem de 4 günlüğüne.
10: Police found 4 young children inside an apartment. Body-worn camera shows how they were led outside.
11: Police say Natalie Belizier.
12: Demek çocuklarını bırakıp 4 günlük kruvaziyer tatiline çıktın. On the Carnival
13: Conquest. İnsan duyduklarına inanamıyor ama hepsi gerçek.
14: Merhaba. Ne haber çocuklar? Sadece ikiniz misiniz? 3, 4.
13: Bir anne 4 çocuğunu evde bıraktı, televizyonu açıp tatile gitti.
12: Bunu kafadan atamazsın. Diyor ki çocukların evde yalnızken bir gemide tatildeydin.
15: Aralarında 2 aylık bir bebek de var.
13: Mahkemede gözünün yaşını sildiğine bakmayın. Ayrı olduğu baba şüphelenip aramasa çocukların başına kim bilir neler gelecekti. Polis dördünü de banyoda saklanırken buldu.
12: Çocuklardan genellikle anne sorumludur.
0: Hayır, başka insanlar da sorumlu Hakime Hanım. Dede ve ninesi mesela.
12: Anneler çocuklarının yerini her zaman bilir.
13: Tatil dönüşü limana yanaşan gemideki anne hemen gözaltına alındı.
12: Çocuğu ihmale dair 4 odası suçlama var. Her biri için 2500'er dolar kefalet ve aile merkezine haber veriyorum. İyi şanslar hanımefendi.
13: Çocuklarını yalnız bırakmaya utanmayan anne, kefaleti ödeyip cezaevinden çıkarken kameralara yüzünü göstermekten utandı.
9: Futbolda bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Hakemler dosyası soruşturmasında da eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi ortaya çıktı.
16: Bir tarafta kulüp yöneticileri, diğer tarafta hakemler. Futbol dünyasında iki ayrı soruşturma sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kulüplerde son 5 yılda görev almış idareciler mercek altındaydı.

0: 36 farklı kulüpten 448 yöneticinin bahis oynadığı tespit edildi. Bu isimler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler dosyası soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşandı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Eski hakem Ali Tuna'nın mağdur sıfatıyla savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
0: Eski hakem Ali Tuna savcılıkta yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yaşadığı sakatlık sonrası 2025 yılında hakemliğe dönüş için tekrar sınava girdiğini, 3 saat sonra sınavdan başarısız olduğunun belirtildiğini ve kendisi atletik sınava alınmadığını ileri sürdü.
1: Ali Tuna sınav kağıdını görmek istediğinde ise bu talebinin reddedildiğini iddia etti. Tuna sınav evrakını istediği sırada Emir Büyükyer'den denildiğini öne sürdü. TFF'den gönderilen sınav belgesindeki yazıların da kendisine ait olmadığını iddia etti. Gerçeğin ortaya çıkması için sınav evrakıyla kendi el yazısı ve imza örneklerinin kriminal incelemede karşılaştırılmasını talep etti. Başsavcılık ayrıca TFF Riva tesislerinde VAR kayıtlarına inceleme yapılmadığını açıkladı.
2: Devam ediyoruz. Gece Ajansı'na önemli gelişmeleri paylaşmaya, en önemli gündem maddelerinden bir tanesi fon soruşturması. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 ise senedide mercek altına alındı. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
3: Fon soruşturmasında çember genişliyor. İş adamlarından sanatçılara kadar adı spekülatif ve manipülatif işlemlere karışan onlarca kişi mercek altında.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleşti ve yapılan bu operasyonda 34 kişiye arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı.
3: Son operasyonda fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. Soruşturmada şu ana kadar tutuklu sayısı 56, 88 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değil. Manipülasyona konu olan 26 hisse senedi de mercek altında. Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gönül ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürüyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecek.
2: Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi yönetimi fon soruşturmasına dair önemli kararlar aldı. Yaklaşık 455 bin yatırımcının mağduriyetlerinin giderilmesi için fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim çalışmalarına başladı. İlave idari ve hukuki düzenlemeler de yolda. İşte 2,5 saat süren kritik toplantıda alınan kararların ayrıntıları geliyor.
5: Geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik.
6: 2,5 saat süren toplantıda kritik kararlar alındı. Fon krizi için yol haritası belirlendi. Tasfiye kararı alınan fonlar için atılacak adımlar netleşti.
5: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
6: Toplantıda 5 kritik karar alındı. Oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu 455 bin mağdurun haklarını korumak için devreye girecek. Devlet Denetleme Kurulu son dönemdeki yatırım fonu işlemlerini mercek altına alacak, denetimleri sıklaştıracak.

0: adı geçen finansman şirketleri ve banka Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devredilecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlayacak. İlave idari ve hukuki düzenlemeler hayata geçirilecek.
1: İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de atılacak adımlarda hükümete tam destek verdi. Bahçeli, alınan kararları destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız ifadelerini kullandı. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır diye devam etti.
2: Dubai'den Tel Aviv'e giden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yolcu uçağında havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunuldu. İsrail savaş uçakları havalanırken yolcu uçağı Suudi Arabistan'a yönlendirildi ve güvenli şekilde indi. Yapılan açıklamada biri Rus, diğeri Ukraynalı olan pilotun kavga ettiği, havadaki krizin bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.
3: Pilotlar kavga etti, kaçırılma alarmı verildi. Savaş uçakları havalandı. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında korku dolu anlar yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fly Dubai hava yoluna ait FZ-1073 sefer sayılı uçak Dubai'den Tel Aviv'e doğru havalandı. Uçakta 100'den fazla İsrailli yolcu olmak üzere yaklaşık 174 kişi bulunuyordu. Ancak Ürdün hava sahasında uçaktan peş peşe acil durum sinyalleri geldi. Önce genel acil durumu belirten 7700 kodu gönderildi. Ardından uçak kaçırma ya da yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu aktive edildi. İsrail'de alarm zilleri çaldı. Savaş uçakları havalandı. Soykırımcı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz acil güvenlik toplantısı yaptı. Uçak rotasını değiştirdi. İrtifa kaybetti ve Suudi Arabistan'a yöneldi. Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde indi ve korkutan alarmın nedeni ortaya çıktı. Uçaktaki iki pilot kokpitte fiziksel kavgaya tutuştu. Acil durum sinyallerinin bu kavga sırasında verildiği bildirildi. İsrail medyasına göre pilotlardan birinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğu açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan uçak sonunda Suudi Arabistan'a indi. Fly Dubai, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı.
2: İsrail'deki uçak alarmı Başbakan Netanyahu'nun seçim öncesi güvenlik söylemini yeniden gündeme taşıdı. Fly Dubai uçağının kaçırılma sinyali vermesi üzerine İsrail savaş uçakları havalandı. Ancak gelişme Netanyahu'nun sadece bir gün önce yaptığı saldırı gelebilir uyarısının hemen ardından yaşandı. Netanyahu'nun güvenlik mesajlarını seçim kampanyasında öne çıkarması ise muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail güvenliğinin seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini söyledi.
3: Gökyüzündeki panik İsrail'de siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağı kaçırılma sinyali verdi. Uçak rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. İsrail savaş uçakları havalandı. Başbakan Netanyahu da güvenlik toplantısı düzenledi. Ancak olayın zamanlaması İsrail'de siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü Başbakan Netanyahu uçak alarmından sadece bir gün önce hava kuvvetleri üstünde kameraların karşısına geçti. Seçimler öncesinde İsrail'e yönelik bir saldırı girişimi olabileceği uyarısında bulundu.
4: Düşmanlarımızın seçimlere doğru bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler alıyoruz. Bizimle uğraşmayın, ne şimdi ne de hiçbir zaman.
3: Netanyahu'nun bu açıklamasından yaklaşık 24 saat sonra Dubai'den İsrail'e giden bir yolcu uçağında kaçırılma alarmı verilmesi dikkat çekti. Çünkü İsrail'de seçimlere sadece haftalar kaldı. Netanyahu'nun bu tarz gelişmeleri seçim sürecinde ön plana çıkarması da tepkilerin odağında.
5: Tüm bunlar yaşanırken acaba işte İsrail'de seçime bir aydan az bir süre kaldı, bir şeyler mi oluyor, yine Netanyahu bir mağduriyet mi arıyor? Birçok soru işareti var kafada. İsrail'de bir ay sonra seçimler var. Seçimler Netanyahu için çok zorlu geçecek gibi.
6: İttifak karşısında.
5: İttifak var. İttifak birleşmiş durumda ama yine bu aşırılık üzerinden oy devşirmeye çalışan

0: bir Netanyahu ve onunla birlikte işte Smotrich gibi, Ben-Gvir gibi diğer katil bakanlar var. Ama bir taraftan Netanyahu karşıtı blok oyurlarını yükseltirken Netanyahu ile birlikte hareket eden Smotrich ve Ben-Gvir gibi aşırı radikal partiler de çok ciddi bir şekilde oylarını yükseltiyor Johnson.
1: Netanyahu'nun güvenlik tehditleri üzerinden yaptığı açıklamalar muhalefetin de tepkisini çekti. Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'in güvenliğinin seçim videolarına malzeme edilmemesi gerektiğini söyledi.
2: Rusya savaşı nedeniyle her ay binlerce kişinin silah altına alındığı Ukrayna, akıllara durgunluk veren bir firar olayına sahne oldu. İnternetten satın aldığı paramotorla Moldova'ya kaçan bir adam sınır birliklerinin üzerinden uçarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye kameraya bakın nasıl yansıdı.
3: Zorunlu askerlikten böyle kaçtı. Paramotorla Moldova'ya uçtu. Görüntüler zorunlu askerlik yaşı 25'e düşürülen Ukrayna'da kayda geçti. 5. yılına giren Rusya savaşı nedeniyle her ay binlerce kişinin silah altına alındığı ülkede dikkat çeken bir firar olayı yaşandı. Zorunlu askerlikten kaçmak için sıra dışı bir yola başvuran Ukraynalı adam paramotorla Moldova'ya uçtu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Ülkenin Vinnytsia bölgesinden sınırı geçerek Moldova'ya uçan firari Ukrayna'da yaklaşık 1 metre irtifaya çıktı. Ukrayna medyası sınır birliklerinin firar girişimini engellemeye çalıştığını yazdı. Güvenlik güçleri Moldova sınırından geçmeyi başaran kaçağı durdurmayı başaramazken firarinin akıbetine ilişkin henüz bir bilgi yok.
2: Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra çekildi. Bağdat, uluslararası koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevinin tamamlandığını açıklarken güvenlik sorumluluğunun tamamen Irak'a geçtiğini vurguladı. Washington ise askeri misyonu sona erdirse de eğitim ve istihbarat desteğinin süreceğini bildirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekildi. 23 yıllık işgal sona erdi. Washington öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevi de tamamlandı. 2003'te Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Irak'ı işgal eden ABD, 23 yıl sonra askerlerini ülkeden çekti. O günlerde Irak'ta işgalin bir dönüm noktası olarak görülen o görüntüler yaşandı.
4: Amerikalıların geldiği gün çok mutlu olmuştum. Amerikalıların Bağdat'a yaklaştığını duyduğumda çok mutlu olmuştum. Bir balyoz aldım, meydana geldim. Heykele vurmaya başladım. Onu yıkmak istiyordum.
1: Saddam'ın heykeli devrildi. Ancak yıllar geçtikçe o günün tanıklarındaki duygular değişti.
4: Şimdi o heykelin olduğu yerden geçerken acı ve utanç hissediyorum. Kendime soruyorum. O heykeli neden devirdim? Onu yeniden dikmek, yeniden inşa etmek isterdim. Yeniden dikmek isterdim ama öldürülmekten korkuyorum.
1: Washington'ın 2003'teki mesajı ise netti.
5: ABD ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmak, halkını kurtarmak ve dünyayı ciddi tehlikelerden korumak için askeri operasyonların ilk aşamasını gerçekleştiriyor.
1: Yıllar sonra bu kez ABD askerlerinin savaşa dair sözleri gündeme geldi.
5: Beni Irak'a gönderdiniz. 2003'te beni Irak'a gönderdiniz. Arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz. Yalan söylediniz. Kitle imha silahları ile ilgili yalan söylediniz. Yalan söylediğiniz için 1 milyon Iraklı öldü. Yalan söylediğiniz için arkadaşlarım öldü. Özür dilemelisiniz. Özür dile.
1: Ve 2008'de Bağdat'ta işgalin hafızasına kazınan bir başka görüntü yaşandı. Iraklı gazeteci Muntazer El Zeydi, dönemin ABD Başkanı George Bush'a ayakkabı fırlattı. Bugünse Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor. Bağdat'ta Egemenlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende Irak Başbakanı Ali Feleh El Zeydi, koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevinin resmen sona erdiğini açıkladı. Hukukun çatısı dışında silah, devlet kurumlarının dışında güç olmayacak ifadesini kullandı. Washington'da askeri misyonun sona erdiğini açıklarken Irak'la güvenlik işbirliğinin süreceğini bildirdi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin Irak'a eğitim ve istihbarat desteğini sürdüreceğini açıkladı. Ancak DAEŞ kalıntıları ve silahlı gruplarla mücadelede ana sorumluluğun artık Irak hükümetine ait olduğunu belirtti.

0: verdi. Talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş'in takip ettiğini de ileri sürdü. Öner, İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini açıkladı. İşte detaylar.
1: Ruhsat karşılığı istenen bağış maskesi altında milyonlarca dolarlık rüşvetler. El altından dönen para trafiği. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 90. duruşmasında harita mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner'in savunması dikkat çekti. Öner talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş'in takip ettiğini söyledi.
2: İhale süreçlerinde bazı firmalarla görüşmeler yapıldığını ve ihale bedeli üzerinden yaklaşık %7-10 oranında pay talep edildiğini öğrendim. Seçim döneminde belediyeyle iş yapan bazı firmalardan kart, nakit veya benzeri taleplerde bulunulduğunu öğrendim. Para işlerinin takibinin Fatih Keleş tarafından yürütüldüğünü ve kimlerden ne miktarda para alındığını bilen kişinin de kendisi olduğunu anladım.
1: Öner, İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini de savundu. Yakup Öner, içeride ve dışarıdaki sistem aktörlerini de anlattı. Belediye içinde Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Murat Ongun, sistemin dışarıdaki adamlarının ise Adem Soytekin ve Murat Gül İbrahimoğlu olduğunu iddia etti. Yakup Öner, 50 milyon dolarlık bağış görünümlü rüşvet tarifesini de deşifre etti.
0: CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket eden 5 belediye başkanı kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Peki bu isimler kimler? Yeni ihraçlar olur mu? Cevapları sıradaki haberimizde.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Genel başkan dahil.
1: CHP'li 5 ilçe belediye başkanı daha kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçeyi parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Yeni parti için çalıştıklarını söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı partisinin MYK toplantısının ardından geçti kameraların karşısına. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket eden 5 ilçe belediye başkanının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
3: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin. Yine Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
1: CHP yönetimi söz konusu belediye başkanlarını yakın takibe aldı. Yeni parti için çalışan başka belediye başkanları da tespit edilirse onlarla ilgili de disiplin süreci başlatılacak.
0: Antalya'da polislere operasyon yaptı. Kulağa inanılması güç geliyor ama hemen açıklık getireyim. Hedefte sahte polisler vardı. Kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar, FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor, altınları bize teslim edin diyen bir kadını ağına düşürmeye çalıştı. Ancak baltayı taşa vurdular.
4: Çalan kişilerin altınları, altın alıp benim evimde sakladığını söyleyerek beni korkuttular.
5: Karşısında kendisini polis olarak tanıtan profesyonel bir dolandırıcı vardı. Tam 3 milyon lira değerindeki altın kolye ve bilezikten oluşan ziynet eşyasını kaptırdı. Polisin zamanında müdahalesi dolandırıcıları pişman etti.
4: Çok yoğun çalışmalar yaparak altınlarımı ve dolandırıcıları yakaladılar.
5: Dolandırıcıların tezgahı yine bilindik adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Amaç evdeki altın ya da nakit parayı elde etmek. İşte 3 dolandırıcı, polis kılığındaki 3 dolandırıcı Antalya'da mağdurun yaşadığı eve geldi, altınları aldı.
4: Altınlarımı kapıya gelen kişiye verdim. Verdikten sonra

0: hortumlarımı getireceklerini söylediler.
1: Nazan Bilgen dişinden tırnağından arttırıp zor günler için birikim yapmıştı. Yüz binlerce liralık gram, çeyrek altın ve kolyeler, yani toplamda tam 3 milyonu bulan altınlarını eve gelen dolandırıcılara eliyle teslim etti. Polis kılığındaki o dolandırıcılar 3 milyon liralık altınla kaçtı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de özel bir yüz tanıma sistemiyle kendisini polis diye tanıtan o dolandırıcıların kimliğini tespit etti.
0: Savcılığın tutuklama emrini, kimliğimin çalındığını, çalan kişilerin altınları, altın alıp benim evimde sakladığını söyleyerek beni korkuttular.
1: Polis kılığındaki o dolandırıcıların kaçtığı tespit edildi. Bir ekip masa başından o kaçış güzergahını kontrol ederken diğer ekip de sahadaydı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri o aracı durdurdu ve polis kılığındaki dolandırıcıları gözaltına aldı. Neyse ki altınlar da o araçtan çıktı. Nazan Bilgen dolandırıcılara eliyle verdiği 3 milyon lira değerindeki altınla kavuşurken polis kılığındaki iki dolandırıcı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Bütün polislere gönülden teşekkür ediyorum.
2: Henüz 16 yaşındaydı Aslı Aslan. Hayat dolu bir genç kızdı. Bir arkadaşıma elbise götüreceğim diyerek çıktı evden. Ama o kapıdan bir daha içeri giremedi. Arkadaşının ehliyeti olmadığı halde kullandığı motosiklet yola hatalı çıkış yapan bir otomobille çarpıştı. Kaza anında kaskı olmayan Aslı 4 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi ama kurtarılamadı. Aslı'nın ölümüne ilişkin yargılamada karar çıktı. Ailenin acısı ise ikiye katlandı. Çünkü iki sürücü de serbest kaldı.
3: Aslı çok tatlı.
4: Gel bakalım. Aslında böyle oldu.
5: Hala inanamıyorum. Sanki bir yerden çıkıp gelecek. Gerçekten. Çünkü çok hayat doluydu ya.
6: Gözlerinde yaş, yüreklerinde Aslı'ya duydukları tarifsiz bir hasret vardı. Güzeller güzeli kızlarını hayattan koparan kazanın ardından çıkan kararsa acılarına acı kattı.
7: Arabacıya 3 sene verdiler, motor sürücüsüne 1 sene 1 ay verdiler. Olan bizim kızımıza oldu.
5: Benim evime ateş düştü zaten. Biz o günden beri cayır cayır yanıyoruz yani. Yaşamıyoruz ya. Hayatın şu an benim için hiçbir anlamı yok.
6: Tarih 19 Ağustos 2025'ti. Etimesgut'ta 16 yaşındaki Aslı Aslan ve aynı yaştaki arkadaşı motosikletle yola çıktı. Arkadaşının ehliyeti yoktu. Aslan'ınsa kaskı. Ve o motosiklet caddeye çıkan bir otomobille çarpıştı. Aslı 4 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı ama o mücadeleyi kaybetti. Aslı'nın beyin ölümü haberiyle yıkılan aile ilk anda organ bağışına yürekleri dayanmasa da sonrasında kızlarının hatırası böyle yaşasın istedi. Aslı'nın böbreği 17 yaşındaki bir genç kıza, karaciğeri ise 41 yaşındaki bir hastaya nakledildi. Ama Aslan ailesinin acı hikayesi orada bitmedi.
7: Bu kazanın olduğu gün eşim zaten 2,5 aylık hamileydi. Üçüncü gün zaten o çocuğu da düşürdü.
8: Korkunç kaza Aslan ailesinin hayatını bir anda alt üst etti. O günden sonra acılarının yanına bir de adalet arayışı eklendi. Adliye koridorlarında aylarca mücadele ettiler.
6: İki sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Kazaya karışan otomobil sürücüsüne iyi hal indirimi uygulandı. Cezası 3 yıldan 2 yıl 1 ay hapse düşürüldü. Ve yalnızca 105 bin lira para cezasına çevrildi. Aslan'ın ehliyetsiz arkadaşına ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Cezası da 5 yıl süreyle ertelendi. Yani davanın sonunda her iki sürücü de serbest kaldı.
8: Karar zaten evlat acısıyla sarsılan ailenin yüreğindeki yarayı bir kez daha kanattı.
7: Bu sonuca da itiraz ettik. Bir üst mahkemeye taşıyacağız.
5: Arabacı hatalı, yanlış bir çıkış yapmış ama motorcu arkadaşın sürati, kasiste yavaşlamaması bence kızımın ölümünün en büyük sebebi.
2: Artvin'de 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hakkında kayıp ihbarı yapılmayan ve yeni kimlik başvurusunda bulunmayan kadını kocasının öldürdüğü belirlendi. Katil zanlısı koca köye yakın bir noktada 20 yıldır tek başına yaşadığı mağarada yakalandı.
6: 30 yıl önce birdenbire ortadan kaybolmuş ama hakkında kayıp başvurusu yapılmamıştı. Talihsiz kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı koca 20 yıldır köyün dışında saklandı.

0: yaşadığı mağarada yakalandı. 30 yıllık sır cinayetin çözüldüğü yer Artvin'in Şavşat ilçesiydi. Nigar Bilgin'den 1996 yılından bu yana haber alınamıyordu. Geçen sürede yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmaması ve Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusu yapmaması şüpheleri artırdı. Güvenlik güçleri harekete geçti. Jandarma ekipleri köyde yaptığı görüşmelerde kayıp kadının eşinden sürekli şiddet gördüğüne dair bilgilere ulaştı. Katil zanlısı kocanın 20 yıldır köyün dışındaki bir mağarada tek başına yaşadığı tespit edildi. Mağaraya düzenlenen operasyonda katil zanlısı koca yakalandı. Mağarada yapılan aramada talihsiz kadına ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Konya, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Evimiz evinizdir sloganıyla düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda Konya Spor'la Filistin milli takımı da dostluk maçında karşı karşıya geldi. Tribünü dolduranlar Filistin kafilesini büyük coşkuyla karşıladı.
2: Konya'da gerçekleşecek. İnşallah Rabbim bize Gazze'de...
3: Konya'da Filistin günü düzenlendi. Evimiz evinizdir sloganlarıyla anlamlı buluşmaya imza atıldı. Konya, Filistin'e destek olmak ve Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda İsrail'in zulmüne karşı sert mesajlar verildi.
4: İsrail'in masum sivillerin hayatını hiçe sayan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve Orta Doğu'yu her geçen gün genişleyen bir savaş alanına sürükleyen saldırılarını şiddetle lanetliyoruz.
5: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Kanımız kurusun.
3: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Filistin günü kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye ile Filistin arasında çok güçlü bir kardeşlik bağının olduğunu belirtti.
4: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi Filistin halkının haklı davasının ve bağımsız Filistin devletinin yanındadır.
3: Forumda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Filistin topraklarının işgaline asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Boykotun önemine dikkat çekti.
5: Artık Batı kamuoyunda da bazı markaların boykot edilmesiyle ilgili gerçekler açığa çıkıyor. Artık Batı ülkelerinden de bazı önemli markaların boykotuyla ilgili biliyorsunuz hareketler başlıyor. Boykot bizim Filistin'i destekleme konusundaki önemli kozlarımızdan bir tanesi arkadaşlar.
3: Konya'daki dayanışma ve kardeşlik ruhu Konya Büyükşehir Stadyumu'nda sahaya yansıdı. Konya Spor'da Filistin Milli Futbol Takımı özel dostluk maçında karşı karşıya geldi.
6: Ama bir yandan da sporun birleştirici, bütünleştirici gücü bizi futbol maçını bir araya getirmeye sevk etti. Filistin Milli Takımı da aslında Filistin Devleti'nin bağımsızlığının bir sembolü.
3: Stadyuma gelen Filistin kafilesi Konyalı taraftarlar tarafından meşaleler, Filistin bayrakları ve tezahüratlarla karşılandı. Dostluk maçı son saniyede Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir. Filistin'de yarım bırakılan hayatları, susturulan umutları ve yaşanan acıları hatırlatmak için bu karşılaşmayı 89.59'a sonlandırıyoruz anonsuyla bitirildi. Karşılaşma 2-2 beraberlikte son buldu.
1: Sırada hem dünyadan hem yurttan hızlı bir haber turu var.
0: İspanya'da kuvvetli yağış sel getirdi. Yüzden fazla uçuş iptal oldu. Rüzgar bölgede yaşayanların kabusuydu. Metroyu bile su bastı. Amerikan ordusu emekliye ayırdı. Savaş gemisini füzeyle batırdı. İngiltere donanmasıyla ortak görüntüleri de internette paylaştı. 43 yaşındaki fırkateyn Kuzey Atlantik'te okyanusun dibini boyladı.
7: Niye biliyor musun? Çünkü başkanınız farklıydı. Biden durdurabilirdi. Kim Jong-un benim arkadaşım.
0: Dünyanın yeni manşeti İran'a nükleer sahibi olmasın diye savaş açan Trump'ın Kuzey Kore yanıtı.

0: İstanbul'dan diyor.
1: Nepal'de bir heyelan daha yansıdı kameraya. Olayı izleyenler ölümden döndüklerini sonradan anladı. Aklınca kayayı itip yuvarlandığı anın görüntüsünü çekeceklerdi. Hesapta olmayan ağaç onlara ibretlik bir ders verdi. Ölüm adrenalin bağımlısını teğet geçti. Meksika'da ise bir vinç yan yatıp gişelere doğru savruldu. Çevredekiler alev topundan son anda kurtuldu. Kadın sağına bakmadı. Minibüs son anda frene bastı. Aracın tepesindeki yolculardan dördü az kalsın düşüp kadına çarpacaktı. Roma polisi kaçan bir şüpheliyi yakalamak isterken yanlış hesap yaptı. Devriye aracının sürücüsü mesai arkadaşına da çarptı. Uganda'da bir gazeteci Tora Krallığı'nın tahtına geçti. Aynı taht daha önce 3 yaşında bir kralla da gündeme gelmişti. Hız treni en tepede arıza yaptı. Yolcular adrenalinin zirvesinde mahsur kaldı. Hepsi sağ salim kurtarıldı. Turun son misafiri 168 saat aralıksız dans ederek Guinness Rekorlar kitabına girmeye talip bir Nijeryalı.
2: Okuldan aldın galiba çocuğu.
3: Evet.
2: Evet aynen. Burası normalde asfalt.
1: Nehir taşınca mahalle Venedik'e döndü. Caddeler suya gömüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen taşkında su seviyesi 1 metreye ulaştı. Evlerinde mahsur kalanları sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Tarım arazileri sular altında kalırken birçok noktada ulaşım kayıkla ya da kepçelerle sağlandı.
2: Evet işte bakıyoruz arkadaşlar. Göl manzaralı oldu.
1: Rögar kapağına basmasıyla düşmesi bir oldu. İstanbul Avcılar'da 4 metre derinliğe düşen yaşlı kadın itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Mahalle sakinleri ise yaşanan kazanın adeta göz göre göre geldiğini iddia etti. Gerekli önlemin alınmadığı gerekçesiyle belediyeye tepki gösterdi. Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya mağazasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Saatler sonra söndürülen yangından geriye kül yağını kaldı. Amasya'da ineklerin peşinden komşu ahıra giren öfkeli boğa çıkışta peşine taktığı süt sağan makinesini yanında götürdü. Sürüklediği o anlar ahırın güvenlik kamerasına yansıdı. Sağan makinesi hasar gören besici büyük şaşkınlık yaşadı.
4: Ne oldu lan? Benim süt makinesini daha yeni aldığım makineyi aldı sürükleyerek götürmüş.
1: Biri ağaçtan düşen armutları yedi, diğeri yerdekilerle yetinmeyip ağaca tırmandı. Kastamonu'da ağaçtan armut yiyen ayılar fotokapan kamerasına böyle yakalandı.
5: Levhalar asılmış, koparmayın diyorlar.
1: Sahilleri süsleyen kum zambakları açmaya başladı. Koruma altındaki bu çiçeklere zarar veren veya koparansa kelimenin tam anlamıyla yandı. Çünkü cezası 3 milyon 496 bin liraya çıktı.
5: Soyu tükenen bir bitki. Bunlara iyi bakılması lazım.
6: Hem dünyadan hem yurttan hızlı bir haber turu yaptık. Gece Ajansı'nda değerli konuklarımız var. Fon vurgununu, fon soruşturmasını konuşacağız bu bölümde. Hemen değerli konuklarımı takdim edeyim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi geceler.
6: İyi geceler. Hukukçu avukat Tuğba Arslan. Tuğba Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederim. Terör ve güvenlik uzmanı aynı zamanda akademisyen doçent doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
6: Çok teşekkür ederim. Tabii SPK neden harekete geçti barkosunu arkadaşlarımdan rica edeyim. Fon vurgunu ile ilgili her şeyi masaya yatıracağım.

0: Bu gece konuşacağız olanı biteni. SPK neden harekete geçti? Olağan dışı fiyat hareketleri mercekte başlığıyla birlikte o barkoyu yayınlayalım ve üzerine konuşalım. İncelemeler 2025'in son çeyreğine uzanıyor değerli izleyenler. Özellikle serbest ve para piyasası fonları incelendi. Fiili dolaşımı düşük hisselerde olağan dışı fiyat hareketleri gözlendi. SPK'nın açıklaması var. Hareketler ekonomik gerçeklik ve şirket finansallarıyla açıklanamıyordu diyor. Amaç fonlar üzerinden manipülasyon imkanını sınırlandırmak. SPK harekete geçti. Tabii gözaltına alınanlar var, tutuklananlar var. Hepsini konuşacağız. Tuğba Hocam sizinle başlayalım dilerseniz bu bölüme. SPK'nın özellikle düşük fiili dolaşıma sahip hisselerde gördüğü olağan dışı hareketler hangi noktada normal piyasa hareketi olmaktan çıktı? Dilerseniz sizi böyle davet edeyim. Detaylıca konuşalım. Neden SPK bu hareketleri mercek altına aldı? İlk etapta nasıl başlamak istersiniz?
1: Şimdi öncelikle tabii yani borsalar ne iş yapar, sermaye piyasası kurulunun ne iş yaptığı, bunlar aslında evet Türkiye'de belirli bir yatırımcı seviyesi artık son işte 10 yılda özellikle pandemiden sonra artan bir eğride ilerliyor. Ama tabii birazcık daha çok da vatandaşın bilmediği bu fonlar ne demek? Yani fon deyince bankayla mı alakalı? Yani aslında 80
0: hocam
1: öncesinde...
0: Hocam hepsini anlatalım o zaman. Hiç, aslında biraz hiç bunları bu işlere girmemiş insan da bunu bilsin.
1: Evet.
0: Girmek isteyen insan da ne olduğunu anlasın. Hepsini anlatalım.
1: Yani şimdi ben bir ekonomist değilim, bir hukukçuyum tabii. Bunun yani belirterek ifade etmemiz gerekir ama... Bugün televizyonlarda bu konuşuluyorsa eğer birazcık bunu da bu konuda da aydınlatmak gerektiğine tabii inanıyorum. Çünkü bir yandan evet dar bir kitleyi ilgilendiren yani 455 bin gibi bir yatırımcıyı ilgilendiren bir sonuçla karşı karşıyayız. Ama bir yandan da Türkiye ekonomisini bir tehdit eder mi sorusu gündeme geldiğinde aslında bu konudan hiç haberi olmayan Ayşe teyze de bu konuyla alakadar oldu. Yani bugün gidin bir bankada ya da bir ekonomi kuruluşunda da bu konu konuşuluyor. Bir kadın kuaföründe ya da bir manavda, markette de bu konu konuşuluyor. Taksiye binin, taksici sizinle bu konuyu konuşmak istiyor. Dolayısıyla yani borsalar, yatırım alanları, sermaye piyasaları, spesifik alanlar evet Türkiye'de ama bugün bu konu itibariyle herkesin dikkatini çeken, merak uyandıran bir sürece girdik.
0: Çünkü meblağ çok yüksek
1: orada. Meblağ yüksek. Yani isimler öne çıkan isimler. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki tutumu dolayısıyla da vatandaşın her kesiminden kişiyi ilgilendiren, burada bir yatırımı olmasa dahi o kişileri ilgilendiren bir sonuçla karşı karşıyayız. Ya da gerçekten böyle bir sonuçla karşı karşıya mıyız? Bence bunu da tartışmak lazım. Bunu da öne çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Borsalar aslında bugünkü anlamı itibariyle bir pazar yeri gibi düşünebiliriz. Yani bugün bu konuya ilgilenen ama borsanın ne iş yaptığını bilmeyen insanlar da olabilir. Yani vatandaşımız olabilir. Dolayısıyla en basit tabirle borsalar bir pazar yeri gibi düşünün. Her halka arz olan şirketi de bir pazardaki bir tahta sahibi esnaf olarak düşünün. Onlar yani halka arz olan, halka arz olan ne demek? Piyasa, yani şöyle düşünelim, paylarını bir şirketiniz var, sizin paylarınızı halka satıyorsunuz, halka arz ediyorsunuz. Bu satış yeri de...
0: Kar vaadiyle.
1: Kar vaadiyle tabii. Ama
0: yani
1: şöyle...
0: Şirketiniz düzgün ilerlerse ileride kar vaadiyle.
1: Kar vaadiyle ama bir riskin olduğunu da bilerek tabii yapıyorsunuz bunu. Yani siz o şirkete edindiğiniz pay oranında bir ortaklık elde etmiş oluyorsunuz. Kazançta da beraber kader birliği yapıyorsunuz, kayıpta da kader birliği yapıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey borsada. Yani borsa yatırımcısı ya da hani ifade ediliyor, halk arasında kullanılıyor, işte borsa oynamak, kağıt almak falan gibi deniyor ya, aslında borsa oynanacak bir yer değil, gerçekten çok ciddi bir şekilde, bilinçli bir şekilde yatırım yapılacak bir yerdir. Yani borsada yatırım yapmaya biz borsa oynamak diyemeyiz. Zaten baştan buradan kaybederiz eğer bu işi oynamak dersek. Şimdi bir de bilgisayar oyunları çok yaygınlaştı. Game over deniyor ama tekrardan yenileyici tuşu yeniden başlayabiliyorsunuz. Ama borsa oynanacak bir piyasa değil, oynanacak bir pazar yeri değil. Game over dendiğinde yeniden başlamanız için belli şartların olması gerekiyor. Dolayısıyla ciddi alınması gereken aslında ekonomik okuryazarlığın, piyasa okuryazarlığının da birazcık daha Türkiye'de yaygınlaşması gereken bir süreçteyiz. Ama vatandaşımız bu 455 bin kişide olduğu gibi borsadaki, Borsa İstanbul'daki, bugün Türkiye'de pazar yeri olarak adlandırılan bir tek Borsa İstanbul var. Ama tabii bizim sermaye piyasası kanunumuza göre borsa, birden fazla borsa kurulabilir. Mesela İzmir

0: de zamanında bir borsa kurulmuştu. Adını maden işlem piyasası borsa öyle bir şey yanlış hatırlayamadım tam adını ama İzmir'de de bir borsa kurulmuştu ama sonra kapandı. Borsa İstanbul'a devroldu onun hisseleri. Dolayısıyla evet bugün Türkiye'de işlem gören bir Borsa İstanbul'umuz var. Bir borsa şirketimiz var. Borsa İstanbul bir anonim şirket. Sermaye piyasası kurulu ise bir denetleyici kurum. Şeffaf bir kurum, tarafsız bir kurum. Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı değil. Bir denetim yükümlülüğü de olduğu için piyasaların güvenilir, şeffaf, adil bir şekilde işleyişini sağlayabilmesi için aslında bağımsız bir kurum olarak görev yapan bir kurum. Sermaye piyasası kurulu. Dolayısıyla Türkiye'de bir pazar yeri var. Halka açılmak isteyen, halkla ortak olmak isteyen şirketler eğer sermaye piyasası kanununda gereken şartları sağlıyorsa, sermaye piyasası kurulunun yaptığı incelemelerden geçiyorsa, izahnamesinde hukuki izinlerini sağlayabiliyorsa, ekonomik bir takım şartları sağlayabiliyorsa, izin almak suretiyle borsada kote olabiliyor. Borsada kote olabilmesi ne demek? Yani artık halka arz edebilir paylarını. Anonim şirket olması gerekiyor zaten. Bu payları halka arz ediyor. Borsa İstanbul, borsa da bunu vatandaşla buluşturan bir kurum. Dolayısıyla siz bir pazar yerine gidiyorsunuz. Bir tezgahtan bir pay alıyorsunuz, öyle düşünün. Ama bunun yapılması için de bazı, bu işlemlerin yapılabilmesi için de bazı aracı kurumlar kullanıyorsunuz. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan aracı kurumlar daha çok bankaların kullanıldığı aracı kurumlar. Neden? Çünkü sizin zaten Türkiye'de bankada bir hesabınız vardır. Bankalarında yine bu yatırım şirketleri gibi, adı geçen yatırım şirketleri gibi bir takım yatırım şirketleri vardır. Kendi şirketleri bünyesinde, banka şirketinin bünyesinde, yani bankanın sahip olduğu anonim şirket bünyesinde bir de yatırım menkul değerler şirketleri vardır. Bunlar da bir aracı kurumdur. Siz bu aracı kurum vasıtasıyla bankalar veya diğer işte burada adı geçen Tera gibi, A1 Kapital gibi, diğer firmalar gibi aracı kurumlar vasıtasıyla borsada işlem yaparsınız. Bu nasıl olur? Siz bir iş emri iletirsiniz. Dersiniz ki ben şu şirketten 10 tane pay almak istiyorum. Bugün 10 lira mı bu pay? Aldınız. İş emriniz iletilir Takas Bank'a. Takas Bank da Borsa İstanbul'un bir kuruluşudur. Bu da bir anonim şirkettir. Bakın bu da bir anonim şirkettir. Takas'a gider. Sizin emriniz aynı zamanda MKK deniyor. Çok geçiyor. Bunu da açıklayalım. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda da yine anonim şirkettir Merkezi Kayıt Kuruluşu. Borsa İstanbul'un bir alt şirketidir. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda sizin o adımınız kayda alınıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir sistemle siz o pazardaki tezgahtan ürününüzü alıyorsunuz. Koyuyorsunuz bankadaki o sizin için açılan yatırım hesabınıza. Bu sizin artık şirketteki payınız oluyor. Bu şirket eğer kar ederse siz de aynı oranda hisseniz değerleniyor, payınız değerleniyor.
1: İsterseniz
0: siz de kar ediyorsunuz.
1: Kar ettiğinizde satabiliyorsunuz.
0: İsterseniz satabiliyorsunuz. İsterseniz kalabiliyorsunuz o hesapta. İsterseniz bunu ek yapabiliyorsunuz. İsterseniz 3'ünü satıyorsunuz, 5'ini tutuyorsunuz. Başka bir hesapta değerlendirebiliyorsunuz gibi gibi. Bu şekilde işlem yapılabiliyor.
1: Şimdi günümüze dönersek.
0: Evet, dönelim.
1: Kriz nerede patlak verdi?
0: Şöyle söyleyelim. Bu aracı kurumlar, yani borsayla yatırımcı arasındaki aracı kurumlar şirketlerine danışmanlık veriyor. Bu danışmanlıklarda da diyor ki bak kardeşim sen şu paydan, şu paydan, şu şirketten, şu şirketten alabilirsin. Tamam, buraya kadar her şey normal. Bu bir yatırım aracı, bir enstrüman. Aynı zamanda da diyor ki ben senin için şöyle bir fon sepeti yaptım. İstersen sen tek tek uğraşma. Şu şirketten al, şu şirketten al, şundan al, şundan al. Bunlar sana kar getirecek şirketler diyor. Bunları toparlıyor ve sana bir sepet yapıyor bu pay sahibi şirketlerden, halka arz olan şirketlerden. Sen o fona yatırım yap diyor. Oradaki yatırım danışmanı seni arıyor. Zaten buradaki danışmanlığı sen kabul ediyorsun. Oranda bir sözleşme oluyor yani her işleme için. Seni arıyor diyor ki bu fondan şu kadar para almanızı, hisse almanızı, buna yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz diyor. Bizim yatırımcımız da yani dediğim gibi çok fazla finansal okul yazarlık da olmadığı için muhtemelen ya da yani hızlı para kazanma hırsı da buna eklenince.
1: Aslında bu daha önemli galiba.
0: Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki şirketlerin bu kadar hızlı oranda büyümesinde altında yatan bir somut bir şey yok. Yani hep bu konuşuldu. İşte küçük plazanın bir katında bir şirket var. 10 tane çalışanı var ama hissesi bu kadar artıyor. Şimdi bunun
1: milyarlarca liraya ulaşıyor.
0: Böyle bir şey olabilir
1: İmkansız
0: mi yani?
1: Şey
0: mümkün
1: yani.
0: Değil. Akla mantığa sığmıyor. Dolayısıyla bu yatırım danışmanının...
1: Bunlar nasıl oluyor? Yönlendirmelerle değil mi?
0: İşte bu yatırım danışmanı size tavsiye veriyor. Diyor ki işte şöyle şöyle yapabilirsiniz, şundan alalım. Hatta bazı telefon kayıtlarında bunu görüyoruz. O kadar yakın artık ilişki kuruyor ki o yatırımcıyla danışman. Abi diyor, kanka diyor, bilmem ne yapıyor. O

0: geçimlerini de sağlıyor. Bununla alakalı ceza alan bir sürü insan var Türkiye'de. Dolayısıyla orada o yatırım fonunu, o aracı kurumun oluşturduğu o sepeti yatırımcıya satıyor. Yatırımcı bekliyor. Bu fon kazanacak diyor. Kazanacak, kazanabilir evet. Bu da olabilir. Bütün fonlar kötü değildir. Burada patlamış olabilir belki. Kazanabiliyor, kaybedebiliyor. Buradaki durum ise çok daha farklı. Sermaye piyasası kanununda düzenlenen, buna ilişkin zaten yani anormal durumlara ilişkin de bir takım cezai yaptırımlar, cezai hangi suçların, daha doğrusu şöyle söyleyelim, hangi fiillerin suç olduğuna ilişkin bir takım fiiller söz konusu. Şimdi buraya kadar yatırım danışmanlığı veriyorsunuz, alıyorsunuz. Gerektiği kadar finansal okur yazar olabilirsiniz. Çok zeki bir insan olabilirsiniz. İşte Trump açıklama yapınca borsa yükseliyor mu? Atıyorum olumlu bir açıklama yapınca. Ya da biz bir savunma sanayi ürünümüzü piyasaya çıkarttığımızda bir tane savunma sanayi şirketinin payları yükseliyor mu? Evet, değil mi? Siz bunu okuyabiliyorsunuzdur belki bir yatırımcı olarak. Ondan fon alabiliyorsunuzdur ya da ona yatırım yapabiliyorsunuzdur. Bunları okuyabilirsiniz. Ama bir yandan da bu normal akışta yatırımcının ya şu tezgahtaki domates daha güzelmiş, ben bundan alayım mı etkileyebilirsiniz. Ama bir yandan da bu pazarda bir takım şeyler dönebiliyor. İşte burada o kişiler o işte bilgi yaymak suretiyle o tezgahtan daha çok domates alınmasını sağlayabiliyor. Ama o domateslerin...
1: Buna da manipülasyon mu diyor?
0: Buna manipülasyon deniyor. Bu nasıl bir manipülasyon biliyor musunuz? Bu bilgi yaymak suretiyle yapılan bir manipülasyon. Sermaye piyasası kanunumuzda bilgi yaymak suretiyle insanları fon alım satımına yöneltenlere ilişkin bir suç düzenlemiş kanunumuzda. Bir de buradaki örneğini açıklayacak olursak, burada da şöyle söylüyor. O pazar yerinde dolaşanlar şu fondan alın. Yani bu fonu aldırıyor. Daha fazla aldırıyor. Alım satım suretiyle, hem aldırmak suretiyle hem de bir takım gruplara, bir takım yatırımcılara o fondaki payları sattırmak suretiyle o hisseyi manipüle ediyor. Manipüle etmek ne demek? Yönlendirmek demek. O tarafı kanalize etmek. Oraya doğru, o işin istediğiniz yöne doğru gitmesini sağlamanız demek.
1: Şimdi şöyle mi oluyor anladığım kadarıyla? Hı hı. O firma yavaş yavaş borsada büyürken,
0: evet,
1: 3 liralık ürün 300 liraya gelirken,
0: evet,
1: küçük yatırımcı da bunun içerisine dahil olmuş oluyor. Çünkü evet, görüyor ki sürekli yükselen bir hisse var.
0: Evet.
1: Küçük yatırımcı da ben de bunu alayım diyor.
0: Evet, orada izliyor. Zaten hisse raporları sizin hesaplarınızda, o yatırım hesaplarınızda okunabilen bir şey. Yani az bir şey grafik okuyan onun yukarı doğru, hı hı, çıktığını görüyor. Piyasa ekranlarını takip eden bile bunu görebiliyor. Dolayısıyla küçük yatırımcı herhangi bir danışmanlığa da sebep olmadan, maruz kalmadan ya da evet maruz kalmadan diye, yani maruziyet biraz daha kötü ama o şeyle karşılaşmadan bile kendi fikriyle de onu alabiliyor. Burada bir para toplanıyor dolayısıyla. Yani şirket bu bilgi manipülasyonuyla ya da satış manipülasyonuyla, alış manipülasyonuyla o şirketteki para artıyor. O fondaki para artıyor. Belirlenen fondaki para artıyor. Ve buradaki dönen yani iddia olunan suçsa alım satım tarihlerinde bir örgütlü bir işin olduğu, yani söylenen tarihte satılıp söylenen tarihte alınmasından kaynaklanan bir manipülasyon olduğu ifade ediliyor. Yani burada böyle bir iddia söz konusu. Tabii şunu söylemek lazım. Belki ikinci turda daha net konuşuruz. Hani bu şeylerin suça konu fiillerin ne olduğunu belki birazcık daha açıklamamız gerekebilir. Ya da SPK'nın buradaki gözetim, denetim yükümlülüğü, Borsa İstanbul'un denetim ve gözetim yükümlülüğü, bunlar ne durumda, bunu konuşmak gerekir. Ama şunu da ifade etmek gerekir. Şu anda bütün bu konuşulanlar bir iddia,
1: hı hı,
0: ve soruşturma evresinde. Ve biz de bu
1: ama
0: fiillerin...
1: tutuklananlar var.
0: Tutuklananlar var ama bir soruşturma söz konusu. Bunlar da bir iddia. Ve biz de bu fiillerin nasıl tam olarak yapıldığını bilmiyoruz aslında. Çünkü ortada bir iddianame yok, bir kovuşturma yok, bir mahkeme kararı yok. Ve bunu masumiyet karinesi çerçevesinde konuşmamız gerektiğini ben inanıyorum. Ve süreç ilerledikçe yapılan fiillerin hangi suçu oluşturdu? Gerçekten piyasa dolandırıcılığı suçu var mı? Yani bilgi suretiyle mi, alım satım suretiyle mi? Ya da başka bir suç mu var? Belki başka bir suç var ya da yok mu? Bunun hepsini aslında süreç birazcık daha ilerleyince çok daha net konuşacağız.
1: Tuğba Hocam, bir virgül koyalım. Evet. O ikinci turda konuşacaklarımız, evet, var elbette. Merve Hocam, sizi böyle davet edeyim. 5 yatırım ve faktöring şirketi TMSF'ye devredildi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Tera yatırım, destek yatırım, hedef yatırım, destek finans faktörik, Tera finans faktöring. Tuğba Hocam'ın da söylediği gibi aracı kurumlar. Ne olacak hocam bundan sonra?

0: Tabii şimdi bu son bugün artık belli olan kısım aslında son boyutu 2 haftadır aslında neredeyse kamuoyunu meşgul eden bir konu. Başından beri çeşitli hamleler, çeşitli adımlar atılıyordu. Ve en önemlisi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği bir husus. İkiye ayırmak lazım. İşin belki adli boyutunu ayrıca konuşuruz. Çünkü ikisi birbiriyle karışıyor. Bir de finansal boyutu ve vatandaş öncelikle kendisinin içeride kalan
1: O başlıklar üzerinden gidelim mi hocam?
0: Olur.
1: Arkadaşlarımdan da rica edeyim.
0: Olur.
1: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı o sözleri de Barko'ya verelim. Hem de o başlıklar üzerinden gitmiş oluruz. Buyurun hocam lütfen.
0: Vatandaş malumunuz bu düşüşler başladığı zaman özellikle de bu serbest fonlarda yaşandı bu problem. Bu problemli yerlerden çıkış istediği zaman emir verdi ama temerrüde düştü hesaplar. Malumunuz o ilk 2 günün sıkıntısı buydu ve bugün birden fazla mağdur olduğunu, kendini mağdur olarak addeden vatandaşımız olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi içeride param kaldı, ne zaman alacağım diyenler. Biliyorsunuz SPK onlar için tarihler açıkladı. Yani emrini şu zamanda verdiysen şu grubun içerisine giriyorsun. Emrini bu zamanda verdiysen bu grubun içerisine giriyorsun vesaire diyerek. Ama işin içerisinde bir borsadayız, borsadaki diğer hisselerdeyiz. Bu düşüş de bizi etkiliyor diyenler var. Çünkü burada aslında kelebek etkisi gibi şeylerden bahsedebiliriz. Çok hassas bir yer borsa.
1: Hocam.
0: Borsada bir tarafta olan, yaşanan olay belki de hiç alakasız. Bugün işte bu konuyla hiç zerre kadar alakası olmayan çok güçlü kurumları dahi etkiliyor. Çünkü borsadaki genel düşüş diğer kağıtlara dahi etki
1: Şimdi
0: edebiliyor.
1: bir panik
0: Bir
1: havası
0: de
1: var.
0: tabii ki bir de sadece borsa, borsanın B'sinden anlamayan, fonun F'sini belki bugün ilk defa duyan vatandaş bile şu anda sosyal medyadan falan da etkilenerek acaba buradaki sıkıntı, burada oluşan durum benim cebimi nasıl etkileyecek endişesine de kapılıyor.
1: Ben de
0: Yani o
1: batıyor muyum?
0: etki
1: Ben de batıyor muyum?
0: Evet, herkese etkileyen bir durum söz konusu oluyor. Hele bir de bilgi daha da azaldıkça daha da ciddi
1: O
0: bir
1: yüzden bu
0: durum olur.
1: açıklamalar çok değerli
0: Tabii
1: hocam.
0: ki. Cumhurbaşkanının dünkü konuşmasında aslında ikiye ayırabiliriz. Bir, içeriye seslendiği bir bölüm vardı sonra başlayan. Bir de aslında vatandaşa seslendiği ve vatandaşa alınan tedbirleri anlattığı bölüm vardı. Buna daha önceki konuşmalarında da değinmişti ama dün biraz daha büyüterek hem bir koordinasyon, fon koordinasyonuna dair bir kurul kurulacağını söyledi ve vatandaşın en düşük zararla, zararının minimize edilmiş bir şekilde bu işten çıkabilmesini sağlayabilmek buradaki mesele. İkincisi zaten şunu da söyledi. Yani bizim borsamızın hakikaten güvenli olduğunu, sistemik risk olmadığını ve bunun sadece belirli bir alanda gerçekleşen bir durum olduğunu söyledi.
1: Mesela Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. O
0: Bu ama
1: çok
0: sadece
1: önemli.
0: bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Devlet Denetleme Kurumu elbette ki şuna da bakacaktır. Bundan sonraki süreçle alakalı da bir izlemesi olacaktır ama Devlet Denetleme Kurumu Cumhurbaşkanlığı'na bağlı çok en üst denetleme mekanizması ve bütün devlet kurumlarını ve onlara bağlı kuruluşları inceliyor. Yani bir hata yapıldıysa bu zamana kadar, dünden bugüne kim nerede ne yapmışa bakacak ve çok kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Ve bu raporları isterken yani bütün diğer kurumlardan çok daha farklı davranıyor. Elbette bir yargı makamından bahsetmiyoruz ama idari anlamda böyle bir denetlemeyi yaparken yetkileri ve görev alanı, görev kapsamı çok geniş bir yer. O yüzden sadece bu süreci yürütmek değil, aynı zamanda buna sebep olan şeyler gerçekten neydi? Çünkü herkesin bir yorumu var. Herkesin bir fikri var. Eminiz ki kurumların da öz eleştirileri vardır. Karşı taraflara eleştirileri vardır. Farklı farklı yerlere eleştirileri vardır. Ama bunun tam net fotoğrafını çekmek gerekiyor. Az evvel siz de söylediniz. 2025'ten beri devam eden bir süreç deniyor. Aslında 2000 Tuba hocam Şubat 2025 miydi basına yansıyan bilgi ilk İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından manipülasyon olduğuna dair tarih? Evet. Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK'ya bir yazı yazıyor bununla alakalı bir manipülasyon olduğu iddiasına dair. Yine Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 10 ay öncesinde Kasım 2025'te sermaye piyasaları kongresinde bir ifadesi var. Bir manipülasyon

0: operasyon olduğundan şüphe edildiğine dair. Şimdi bunlar orada, ama öte taraftan da son dönemde, aslında bir ay bile olmadı, 28 Ağustos'ta SPK bir düzenleme yaptı. Şimdi biraz gri bir alandı burası. Orayı ayırmak gerekir bence. Şimdi bu adamlar bunları herkesin gözü önünde nasıl yaptı deniyor ya. Aslında 28 Ağustos'a kadar bazen kötü niyetli insanlar en iyi sistemin bile açıklarını bulmaya çalışırlar. Hatta bu konunun ilk gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerinden bir tanesiydi. Hangisi şimdi hatırlayamadım. Kendisinin borsa işine ilk girişini bir röportajını okudum. Leonardo DiCaprio'nun bir borsa filminden çok etkilendiğini ve aslında kendisine ilham verdiğini söylemiş bir röportajında. The Wolves of New York diye bir film. Aslında çok hızlı yükselen, genç ve ihtiraslı, New York borsasında yükselen bir isim. Ama yavaş yavaş insider trading olsun, işte manipülasyonlar, spekülasyonlar ve piyasa dolandırıcılığı pek çok şeye bulaşıyor. Evet, bir yandan yükseliyor ama bu bulaştığı şeyler onun çöküşüne sebep oluyor. Herhalde filmin sonu seyretmedi diye düşündüm. Yani izleseydi muhtemelen onun yani rol modeli olmazdı diyorsunuz.
1: Leonardo DiCaprio'nun filmi herhalde.
0: Evet, The Wolves of New York diye bir film. Ben izlemiştim uzunca bir zaman önce. Benim mesela aman ya Rabbi biz bu işlere bulaşmayalım, çok tehlikeli işler dememe sebep olabilecek bir şey. Bazılarını demek ki o adrenalin tutkusu duygusuyla falan da heyecanlandırıyor. Şimdi hocam, dönersek bu sistemdeki bir boşluk bence önce bulunmuş. Ben hissiyatımı söylüyorum. Nedir bu, hani düşük fiili dolaşımlı hisseler deniyor ya, bu hisselere fazla yoğunlaşmışlar. Tek başlarına satın almak yetmediği için vatandaşın parasını da bir havuzda, yani fonda toplamışlar.
1: Şunu ifade edebilir miyim? Buyurun. Daha önceden benim duyduğum, bildiğim, hani Telegram'da falan böyle toplanıp 8-10 kişi, 20 kişi, 30 kişi aynı hisseyi alıp o hisseyi birdenbire yukarıya doğru çıkartıyorlar.
0: Ama bu sizin bahsettiğiniz bir Telegram grubu. Evet. Bunun şirket olduğunu düşünün, portföy yönetim şirketi olduğunu düşünün, kendi hissesini piyasaya sürdüğünü düşünün, holdingleştiğini düşünün, bankasını kurduğunu düşünün. Yani bir Telegram grubuyla belki yola çıkmış olabilir. Güzel bir şey söylediniz. Ama bunu böyle gerçekten çok ileri boyutlara taşımışlar. Aslında sistem bu kadar kötü niyetli kullanılacağını düşünmediği için, bu sadece bu arada bizim ülkemizde olmadı. Farklı ülkelerde de yaşandı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tarz şeyler çok sık yaşanıyor. Daha bugün sırf bu konulardan dolayı merak ettiğim için sabahları çok erken saatlerde uyanıyorum ben, 5'te 6'da. Kızımın uyanmasını beklerken mesela bir dijital platformda bu tarz yeni bir film eklenmiş mi diye kontrol ederken gördüm. Bir Bitcoin dolandırıcı daha 1-2 yıl önce yaşanmış ve hiç toplumun içerisinde hiç umulmayacak bir kesimden. İnfluencerlar, sosyal medyada, Instagram'a, YouTube'a falan video koyanlar, hiç kimsenin kafaları böyle bir dolandırıcılığa basabilir mi yahu diye şüphelenmeyecekleri insanlar milyonlarca liralık bir vurguna sebep olabilmişler. Dolayısıyla sistem sürekli olarak denetlenmeyi gerektiriyor. Çünkü dolandırıcılar aslında yeni yeni açıklar bulmaya çalışıyor. 28 Ağustos'ta bu açık anlaşılıyor ki SPK çok ciddi kısıtlamalar getiriyor. Diyor ki bu tarz yoğunlaşmaları, bu tarz hisselerdeki yoğunlaşmaları sınırsız yapamazsın. İşte %20 ise senin mesela hakkın fon olarak bile, işte %5'e indiriyorum, %2'ye indiriyorum. Ben çok teknik detaylarına hakim değilim ama nasıl olduğunu biliyorum. Bu da zaten bu tarz yapılarda bir paniğe sebep oluyor. Belki daha öncesinde de o 28 Ağustos'un önce düzenlemenin bilgisini de aldıkları için olabilir ve yavaş yavaş bir böyle artık etkilenme süreci başlıyor ve günün sonunda ödeme, vatandaş da aslında şunu fark ediyor, giderek düşüş başlıyor. Çünkü burada o düşük yoğunluklu dediğimiz o hisselerde yükseliş nasıl hızlı oluyorsa, çünkü tek bir yerde herkes yoğunlaşıyor. Hı hı. Ve yani kaldıraç da kullanıyorlar bu arada. Kaldıraç dediğimiz borçla, krediyle de işlem yaparak, yani bire bir kazanmayayım da bire 10 kazanayım, bire 50 kazanayım diyen bir iştahla da yaptıkları için bunun düşüşü de aynı hızlı oluyor. Düşüşü gören ne yapıyor? Ben artık yavaş yavaş müsaade istemiyorum. Ama herkes kapıya geldiği zaman ne olur bir anda? Herkes çıkmaya çalıştığında
1: sıkışır.
0: Sırayla çıkamazsanız sıkışırsınız ve kimsenin çıkamadığı bir durum oluşuyor. İşte böyle bir kelebek etkisiyle bugün karşı karşıyayız.

0: Şimdi Devlet Denetleme Kurumu burada süreç içerisindeki tüm fotoğrafın resmini çekecek. Tabii ki buna sebep olanlarla ilgili adli boyut ayrıca devam ediyor. Yani bu işin doğrudan müsebbipleri, piyasa dolandırıcılığı, işte bilgi suistimali ve daha pek çok...
1: Hocam işte... kimler bulaşmış içerisinde? Sanatçıların isimleri geçiyor, siyasetçi ismi geçiyor, çeşitli iş adamları geçiyor. Başkan Erdoğan'ın söylediği bazı cümleler var. Çok yere mesaj gitmiş durumda. Lütfen arkadaşlarımdan o Barko Vizyon'u ekrana getirelim. Yorumunuzu merak ediyorum. Zira önemli Başkan Erdoğan'ın sözleri. Çarpıcı mesaj, aramıza sızanlar, sızdırılanlar oldu. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızanlar, sızdırılanlar oldu. Farklı ajandalar taşıyanlar çıkabiliyor. Bu kime gidiyor hocam bu mesajda?
0: Bu hiç şüphesiz...
1: Ya da kimlere?
0: Çok zor bir konuşma. Yapması kolay bir konuşma değil. Çünkü... Biricik partinizin içine bakıyorsunuz, evinizin içine bakıyorsunuz. 25 yıllık koskoca bir siyasi hareket büyütmüşsünüz, üzerine titremişsiniz, ne badireler atlatmışsınız. Kutlu bir dava için yürüyorsunuz, ona inanıyorsunuz ve bunun için sadece İstanbul değil, sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinde size gönül vermiş çok sayıda insan var. En başta da teşkilat mensupları. Sadece seçim zamanları değil, her gün her dakika aslında gönüllü bir şekilde bu harekete inandığı için destek veren insanlar var. Ben iki kişiyi düşündüm aslında, iki tarafı bu konuda bazı isimler öne çıkmaya başladığında. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı nasıl hisseder? Çünkü... zikredilen bazı isimler işte, yani bir tanesi işte genel başkan yardımcısı, örneğin sofranızda yer verdiğiniz bir isim, en yakınınıza, yanınıza aldığınız bir isim. Elbette ki burada çok ağır ihanete uğramışlık duygusu şüphesiz var, ama bunu yaşayan bir cumhurbaşkanıdır, bir de muhtemelen o teşkilat mensuplarıdır en başta. Bunu da aslında bugünkü yazımı yazdıktan sonra gelen tepkilerden anladım. Onlarda da hem konduramamışlık hem de bir kızgınlık demeyeyim, kırgınlık var. Çünkü kırgınlık başka bir şey. Üstüne toz konduramadığınız, göz bebeğinize zarar geldiğinde bundan elbette etkileniyorsunuz. Bakın pek çok insan bugün... Doğrudan parti mensubu olsun ya da partiyle ismi özdeşleştirilmiş olsun, AK Parti ile. Adı gibi AK kalabilsin diye pek çok şeyden uzak dururlar. Durmak isterler çünkü sadece kendi adı değil, onunla beraber bir hareket de etkilenebilir diye. Aman laf gelmesin. Aman dikkatli olalım. Bu belki doğru bir şey yapıyor olsa bile yanlış yorumlanabilir endişesiyle bir yerde görünecekse görünmez. Dikkatli davranır.
1: İki kere düşünür.
0: İki kere düşünür. Üç kere, on kere düşünür. Çünkü bir sorumluluktur. Tek başınıza hareket etmiyorsunuzdur. Kendinizle alakalı değildir. Bir de bunun bir siyasi hareket. Üstelik de iktidardaki bir siyasi hareket olduğunu düşünün. Bunun vatandaşa, bütün ülkenin tamamına karşı bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk büyük bir yüktür, omuzdaki büyük bir yüktür. Herkesin taşıyabileceğini düşünmemek lazım zaten. Ama taşıyabileceği düşünülen kişilerin zaten omuzlarına bu yük yüklenmeye çalışılır. İşte Cumhurbaşkanı'ndaki kırgınlığın biraz bu olduğunu anlıyorum. Zaten konuşmasına girerken samimiyetle biraz hasbihal etmek istiyorum diye girdi. Veda ile vefa arasında bir yerde hissettim ben. Veda etmek durumunda. Çünkü böyle bir şey kabul edilemez. Ama verilen hizmetler var, geçmiş var. Zor bir şey bir lider için bunun dengesini kurabilmek. O konuşmayı yapabilmek. Ben çok yani Cumhurbaşkanı'nın en zor konuşmalarından biri olduğunu düşünüyorum. Konuşmasının bir tarafında muhalefete de yüklendi Sinan Bey.
1: Oraya geleceğim.
0: Orası bence en kolayı. Onu demek istiyorum.
1: Hocam oraya geleceğim. Bir virgül koyalım. Tabii. Ben yine sözü size bırakacağım. Olur, tabii.

0: birazdan. Ama Tuğba Hocam fikrini merak ediyorum. Bu konuşmayla ilgili tekrar baştan okumayayım hocam. Ne düşünüyorsunuz? Buyurun.
1: Şimdi tabii burada böyle önemli bir konu gündeme gelince Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları elbette buraya bir ışık tutuyor. Çünkü piyasalar güvenden hoşlanır, güveni sever. Hani konuşmamızın başında söyledik ya, evet burada 455 bin tane bir yatırımcı var. Ama bunun da haricinde Türkiye ekonomisine acaba güven nasıl olacak, sarsılacak mı? İşte borsadaki yatırımcının haricinde Ayşe teyzenin durumu ne olacak? Dolayısıyla belki önümüzdeki işte siyasi süreçleri etkileyecek bir durum var mı soru işaretini taşıdığımız için bu konuyu önemsiyoruz. Yoksa Türkiye'nin 2 milyar dolarlık bir bütçesinin düşünüldüğünde bu konu halledilmeyecek bir konu zaten değil. Elbette bu çözülecek. Tabii ki bu çözülecek ama burada bilgi akışının doğru sağlanması gerektiğine ben inanıyorum. Evet, sosyal medyada paylaşımlar çok fazla yapılıyor. Şebnem Hocam bahsetti. O Instagram değil, Telegram gruplarında paylaşımlar yapılıyor. Bu zaten piyasa dolandırıcılığı suçunun çok işlendiği yerler oralar, o şeyler. Manipülasyon suçlarının çok işlendiği yerler, o gruplar. Buralarda paylaşımlar yapılabiliyor. Ama burada alaycı bir takım tavırlarla ya da efendim paylaşımlarla piyasaya olan güveni sarsmak algısının önüne geçilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ışık tuttuğu hususları bizim zaten bir rehber edinmemiz gerekiyor. Bu konuşma bu yüzden çok önemliydi. Çünkü piyasa bahsettiğim gibi güven sever, yatırımcı güven ortamını sever. Yani Türkiye'ye yapılacak diğer yatırımlar, ihraç edilecek bizim kendi maddi manevi taşınır taşınmaya gayrimenkul veya gayrimenkul değerlerimizin ihracı, bunun hepsi güven hususunda, güven esasında değer kazanabilecek ve ilerleyebilecek, sürebilecek şeyler. Dolayısıyla birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki konuşması, çizdiği güven yolu çok önemli. İkincisi de soruşturmayı yapan bağımsız yargının yapacağı işler çok önemli. Yani şu anda hali hazırda yürüyen bir soruşturma var. Ve mesela televizyonlarda da sosyal medyada bu tarz ekonomiyi etkilemese bile çok sarsıcı gündem olan bir takım soruşturmalar oldu değil mi? Biz de konuştuk. Mesela hangi soruşturma çok gündeme geldi? Narin Gülen soruşturması. Defalarca televizyonlarda konuşuldu, alındı verildi. Mesela şu an en çok konuşulan soruşturmalardan birisi ne? Güllü soruşturması değil mi? Çok konuşuluyor. Hani her gün bir televizyon arıyor, Güllü soruşturması hakkında konuşur musunuz diye. Şimdi mesela bu soruşturma hakkında benim önceki demeçlerimi izleyelim. Ben intihar olduğunu düşünüyordum bu şeyin, Güllü Hanım'ın düşme olayına. Neden intihar olduğunu düşünüyordum? Çünkü savcılığın elindeki deliller benim önümde yoktu ki. Bilgiler benim önümde yoktu ki. Ben ya intihar olabilir ya da düşme olabilir diye düşündüm. Özür dilerim, düzelteyim. Düşme olabilir. Çünkü oradaki camın boyu işte hanımefendinin alkol etkisinde olması bileşince bana düşmüş gibi gelmişti açıkçası.
0: İlk etapta öyle gözüküyor.
1: İlk etapta bana öyle geldi. Benim televizyonda kayıtlıdır yani görüşlerim. Şimdi o zaman ben bunu neden böyle düşünüyordum? Çünkü oradaki soruşturma yapan Cumhuriyet Savcısının elindeki bilgiler bende yoktu. Ondan dolayı böyle bir kanaatim var.
0: Şu anda ne düşünüyorsunuz?
1: Şu anda da aynı şekilde bu soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde daha çok önümüze bilgi belge çıkacağını ben düşünüyorum. Yani çok fazla bilgi belge çıkacak, çok fazla belki farklı isimler çıkacak.
0: O yüzden masumiyet karinesini
1: soruşturmanın seyri bile değişebilir. Tabii. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız yürütmenin başı olarak, bakın yargı değil, yürütmenin başı olarak bir siyasi sorumluluk aldı. Burada adı geçen siyasetçiler de bir siyasi sorumluluk aldılar. Ve dediler ki bu soruşturma şu anda bulunduğumuz görevler itibariyle bir nüfuz etkisi gibi de anlaşılmaması için, yani yargının bağımsız ve rahat çalışabilmesi için siyasi sorumluluk alıyoruz ve çekiliyoruz dediler. Dolayısıyla buradaki isimlerin, belki isimlere yeni isimler eklenecek, belki bazı konuştuğumuz isimlerin masum olduğu ortaya çıkacak ya da başka bir şey olacak. Şu anda bir soruşturma var. Yani yargı bağımsızlığına saygı duyarak ve soruşturmanın en evrensel ilkesi, gizlilik ilkesine saygı duyarak buna halel getirmeden konuşmamız lazım. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın burada piyasaya güven verici, biz bu işin arkasındayız, Devlet Denetleme Kurulu'na görev verdim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir kurul kuruldu. Hepsi bizim incelememiz altında. Hiç merak etmeyin mesajı vermesi ve salondaki o duygusal mesaj, o Kayahan'la alakalı o çalan şarkı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yani büyük emek verdiği bir süreç. Buna düşünüldüğünde vatandaşı güven telkin eden bir konuşma olduğunu
0: hocam,
1: ben düşünüyorum.
0: Hocam şunu da sorayım, evet. Öyle noktalayalım. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz.
1: Evet.
0: AK Parti'nin kuruluş değerlerine vurgu yapıyor konuşmasında.
1: Evet.

0: Parti teşkilatına samimi muhasebe çağrısını tekrarlıyor. Milletin hakkı ve hukukunun korunmasını vurguluyor. Yorulanlar kenara çekilebilir diyor.
1: Bakın daha önce de defalarca uyardım da diyor.
2: Daha önce defalarca uyardım diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani kaç yıldan beri, 94 yılından hani gençlik kollarındakileri geçelim. Yani 94 yılında seçimle iş başına geldiği günden beri, belediye başkanlığı döneminden beri yolsuzlukla, yoksullukla bunlarla mücadele eden bir lider, bir aktör olarak Türkiye'de güven kazandı. Bu kazandığı güveni bütün dünyaya tesis etti. Şimdi bakın, Birleşmiş Milletler'i konuşamadık mesela. Yani o şeyde kaldı, hızlı geçmek zorunda kaldık bu süreçten dolayı. Birleşmiş Milletler'de dünyadaki bütün mazlumlara güven veren tek lider vardı ya, bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Dolayısıyla hem yolsuzlukla, hem yoksullukla, hem zalimle mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye oldu bugün.
0: O yüzden teşkilata mesajı.
2: Dolayısıyla bugün kendi içinde de varsa böyle bir sıkıntı, seçmenine, vatandaşına, bir cumhurbaşkanı olarak vatandaşına bu güveni tekrar tesis etti Cumhurbaşkanımız. Başka liderler gibi bu yolsuzlukları yapanların arkasında da durabilirdi. Diyebilirdi ki hayır yapmadı, cebinden şu kadar para çıkmadı diyebilirdi. O kadar kulelerin murelerin gördüğümüz halde gözümüze sokabilirdi
0: bunları. Hocam oraya da geleceğiz birazdan.
2: Tamam, oraya sonra geleceğiz.
0: Teşekkür ederim. Kemal Hocam, bir özet yapmanızı rica edeceğim. Ekrana getirdiğimiz barkolardan ve Başkan Erdoğan çok önemli cümleleri var.
3: Şimdi hocalarım çok güzel açıkladılar her iki tarafta. Geçen hafta Perşembe günü Gezi Parkı'nın içinden geçtim derse giderken. Şöyle bir saydım, 30-40 tane ağaç falan var. İşte 30-40 tane ağaç ne oldu biliyor musunuz sonra? Bütün ormanları yakmak için fitil oldu. Yani bu finans krizi, ki ben kriz derim buna, Gezi Parkı'nın finans parkı ayağıdır. Öyle bakıyorum ben. Öyle basit 2 tane 3 tane kendini bilmesin, işte çok büyük bir manipülasyonla yüksek bir sermaye elde etmesi faaliyeti değil. Neden kriz diye nitelendiriyorum? Sayın Cumhurbaşkanımız da kendileri böyle ifade ettiler ve böyle eylemde bulundular. Çünkü sermaye piyasası kurulu olağan bir denetim kurumudur. Eğer olağan bir şey olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımız fon koordinasyon kurulu diye bir kurul kurmazdı. Bu bir. İki, devlet denetleme kurulu her zaman sistemin içerisinde olan bir yapı değildir. Devlet denetleme kurulu Cumhurbaşkanlığı kontrolünde bütün bakanlıkları, bütün piyasayı, bütün şirketleri, aktörleri, özel ve kamu sektörünü kapsayıcı bir denetim mekanizmasıdır. Bu kriz değilse eğer, bu kadar sistematik aniden toplanmalar, MGK arkasından işte ne bileyim bakanlar, kabine vesaire, bu tür toplantılar olağan da olabilir ama gündem olmaz. Gündem olduğu için buna biz kriz diyoruz. Krizin çapının bir önemi yok. Yani 63 milyar Türk lirası diye başladık meseleye. Önce öyle yansıdı. Şimdi 800 nedir? Yanlış söylemedim. 91 milyarlık bir bütçe. Yani karantinadaki miktarın 1 trilyondan fazla olduğu ifade ediliyor. Ha, demek ki Sayın Cumhurbaşkanımız Gezi Parkı'ndan elde ettiği tecrübeyi 15 Temmuz'a dönüşmeden bu Gezi Parkı hikayesi baştan kesti. Bakın tecrübenin, birikimin, devlet adamlığının önemini görüyor musunuz? Şimdi bizler konuşuyoruz, hepimiz anlatıyoruz. Bir sürü anlattılar, şuydu buydu, ya işte ha tamam piyasalar dokunmasınlar, piyasalar bir zarar görmesin, çok doğru. Sermaye piyasası çok önemli. Hatta Fitch hemen o gün ne yaptı? Bir açıklama yaptı, Türkiye'de sermaye piyasasında herhangi bir zarar halel gelmemiştir dedi. Kredisinde düşüklük falan yoktur dedi, telaş yok. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söyledi. Ama işin içerisinde hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız sızdırıldı. Hı. Bak sızdı ve sızdırıldı. Demek ki sızma konusunu belki hani fark etmeden yapıldı. Belki de siyasetçiler öngördü bunu. Ya da ayak oldu, ön ayak oldu daha doğrusu. Bir de sızdırılanlar var. Yani hiç kimsenin dahil olmadan dışarıdan enjeksiyon var meseleye. Bahsettiği konu fon krizi. Dolayısıyla fon krizinin yarattığı etki ve yaratacağı etkiyi çok önceden öngördüğü için Cumhurbaşkanımız gayet güzel hemen kurulu kurdu ve faaliyetleri başladı. Bunun örneği var, arada konuştuk sizinle değil mi? Neydi onun adı? Madoff krizi. 2008'de basına da yansıdı bugünlerde. Madoff krizi değil mi? Benzer bir kriz Amerika'da. Bernard Madoff'un ortaya koyduğu bir kriz var. O da öyle.
0: Şekil itibariyle çok benzer. Benziyor.
3: Şöyle arz edeyim.
0: Şey de benziyor. O yöntem de benziyor.
3: Çok
0: önce
3: şöyle arz edeyim.
0: Faaliyetler durduruluyor.
3: Tabii,
0: hocam
3: buyurun. Ponzi dedikleri işte orada yalnız saadet zinciri kuruluyor. Biz onu hiç kullanmıyoruz bak burada.

0: Bu ya tekrarlanamasın bu diye bir temel oluşturulacak.
1: Evet, işte o kör nokta var Amerika'daki o Madoff krizinde. Hı hı. Bu Madoff krizi içerisinde 2008'de oldu. Ama niye oldu biliyor musunuz o kriz? Aynı anda belki hatırlayacaksınız mortgage krizi yaşandı. Hı hı. Aynı anda Lehman Brothers krizi yaşandı. Oradaki yatırımcılar bu Madoff Investment Security diye bir şirket oradan bir anda paralarını çekmeye başladı. 65 milyar dolarlık şişirilmiş bütçede para yok. Eski yatırımcılara yeni yatırımcıların fonlarını aktararak işte kardan pay aktarıyor vesaire vesaire.
0: Hocam, sonra para bitince şöyle bir ayrıntı var. Madoff krizinde bahsettiğiniz krizde 45 bin civarı bir mağdur vardı aşağı yukarı.
1: 40 bin 930.
0: 40 bin ama burada 10 katı mağdur var hocam.
1: 10 katı bak evet, şimdi yani 40.930 kişi 65 milyarlık şişmiş para gerçek zarar 17.5 milyar dolar. Yani bunu da nasıl yapmışlar çözmüşler ya, bunu da oğlu şikayet ediyor biliyorsunuz, kendi oğlu ihbar ediyor.
2: Burada mı 2008'de çıkıyor da evet. Adam onun o kurduğu saadet zinciri bildiğim kadarıyla bir 10-15 yıl ayakta kalıyor.
1: Tabii.
2: Yani o çok uzun yıllara dayanan bir şey var.
1: Hatta şöyle çok
2: şey
1: hocam
2: var.
1: Güzel bir yere temas etti. Bak oğlu şikayet ediyor, yargılanıyor. Aldığı ceza ne kadar biliyor musunuz? 150 yıl. 82 yaşında hapiste ölüyor. Ve burada geri alma diye bir mekanizma kuruyorlar. Hı-hı. Bir mütevelli heyeti kuruluyor. Bizde işte herhalde fon kurulu bu. Yani mütevelli heyeti.
0: Ya el koyulan paraları topluyorlar.
1: Geri alma evet aynen topluyor.
0: Üçüncü kişilere verilen devredilen paraları da alıyorlar.
1: Onu yapıyor. Şimdi biz de onu yapıyoruz. Geri alma sistemiyle beraber işte clawback dedikleri sistem bunu geri çekecek, parayı geri çekecek. Ki kimlerden alacak? Mesela yatırmış parayı yüksek miktarda, bir an gelmiş ki çok yüksek çekmiş, müthiş bir kar elde etmiş falan. Bu çok yüksek spekülatif kazanç elde edenlerden.
0: Şimdi devlet onu yapacak mı hocam?
1: Yapacak tabii. Onu yapacak
0: yani
1: zaten.
0: Fazla kar edenlerin ver bakalım o parayı.
1: Yani onun teknik detayını bilemiyoruz şu anda. Ne kadarlık bir meblağ falan gibi. Dolayısıyla böyle bir geri alma bizde de olacak muhakkak. Onun için diyoruz bu kriz. İşte burada tabii 15 milyar dolar toplanmış. 15 milyar dolar dağıtılmış. Kaç sene sürmüş biliyor musun dağıtım? 2008'den 2026. Daha yeni bitti.
0: 24 gibi,
1: yani
0: 25
1: bu,
0: gibi.
1: Yeni bu sene bitti daha o Madoff işte krizinden mağdur olanlara. O mağdurların Adalet Bakanlığı da bir fon oluşturdu. Madoff Mağdurlar Fonu diye. 4.3 milyar da oradan ödendi. Yani dolayısıyla bakın 17.5 milyar zararı Amerika Birleşik Devletleri işte 20 küsur yılda ancak yatırımcılar yani mağdur yatırımcılara aktarabildi. Bizim daha hızlı yürüyecek diye tahmin ediyorum.
0: İnşallah hocam.
1: Dolayısıyla bu sızdırılma konusunu sonra konuşuruz.
0: Ya izleyen mağdurlar da var, en azından gönüllerini ferah tutsunlar tabii, ki evet. Devletin en üst kademesinden önemli açıklamalar geldi konuyla ilgili. Tabii muhalefetin eleştirileri var Merve hocam konuyla ilgili. Başkan Erdoğan da muhalefete cevap verdi. Biraz onu da konuşalım. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar dedi. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar dedi. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kişi ilişkisi ortaya saçılanlara sahip çıktılar dedi. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar dedi. Hırsıza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi kendi sicillerine bakmadan bize siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
2: Evet, aslında şöyle bir yerden girmek lazım. Muhalefet tabii ki böyle bir fırsatı kaçırmayacak ve bu söyleyecekleri vardı ama yanlış yerden giriyorlar. Tam da sorunlu olan yerden. Şimdi Tuba Hanım da söyledi, Sayın Cumhurbaşkanı da. Tıpkı Özgür Özel'in dediği gibi mesela bizim bir sonraki seçimi kazanmamıza engel olmak istiyorlar.
0: Hocam A Partisi
2: 2028'de tekrar iktidara gelmemize engel olmak istiyorlar diyebilirdi.
0: Hocam A Partisi B Partisi değil. Birçok partiden fonun içerisinde oldukları
2: evet,
0: söyleniyor.
2: Evet,
0: yani
2: evet,
0: bu
2: evet.
0: Anlamda sadece AK Parti'ye yüklenmek doğru mu?
2: Evet, hayır onlar ama muhalefet. Sonuçta böyle bir fırsatı kaçırmazlar ama geldikleri yer eleştirin tamam ama normal ve kendi durduğunuz yeri de gözeterek bir eleştiri getirin derdim ben şahsen. O yüzden şaşırıyorum. Yani biz 2 yıldır neredeyse ben 2 yıla da belki de aşacak neredeyse Ekrem İmamoğlu 2023'tü değil mi? 2000 artık kafalar karıştı. 2024 pardon. 2024'ten beri belediyelerle başlayan İBB ile başlayan bir süreç yaşıyoruz. Yani ne mutlak butlan kaldı ya, bu parti ikiye ayrıldı ortadan. Neden?

0: partinin içerisinde bir taraf diğerini hırsızlıkla, öteki diğerini hainlikle suçluyor. Mutlak mutlan kararı neydi? Delegenin oylarının aslında para karşılığı değiştirilmesiydi. Ve bunların hepsine siyasi operasyon diyebildi bugün yeni parti. CHP'de buna da hayır diyenleri, arınalım, bu tarz insanları içimizde barındırmayalım diyenleri de hainlikle suçladılar. Bugün hala o süreç devam ediyor. Belediye başkanları ile alakalı, yani ihaleye fesat karıştıranlar, kamu malına çökenler, herkes aslında kol kanat geriydi. Özkan Yalım gibi artık hani elle tutulamayacak noktaya gelenlerle bile parti ilişkisi 2 hafta, 3 hafta sürdürüldü. Günün sonunda artık yani çok vatandaş bile artık yok artık, bu kadar da değil dedikten sonra partiyle ilişkileri kesildi. Vakta kutuları dediğiniz şey. Ya fotoğrafı gör, yani artık görüntüleri ortaya çıkana kadar bu bir operasyon dendi. Ya Allah aşkına, bunu yapmadan önce diyelim ki siz hani gerçekten siyasi bir operasyon dahi olduğundan şüphe ediyorsunuz. Önce bir parti içinizdeki mekanizmaları çalıştırın diyeceğim de maalesef buna bulaştıkları için onu diyebilmeleri çok mümkün değil.
1: Özgür Özel'in tweetini açalım. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Üzerine konuşalım bir yandan. Ne söylemiş Özgür Özel? Tabii Başkan Erdoğan'ın muhalefete yanıtı böyle oldu. Özgür Özel'in tweetini de arkadaşlarım hemen paylaşıyorlar. Yakalandınız. Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz. Üzerlerinden 2 lira çıkmadı.
0: Ya hala aynı şeyi söylüyor olması enteresan. Ya o kadar masak raporu var. Az evvel dediğiniz gibi baklava kutuları var. Yani bu şeyi, süreci takip ediyoruz. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Ekrem İmamoğlu davası. Hani tarihe geçecek bir savunma yapacaklarını düşünürsünüz. TRT'de yayınlansın dendi. Allah aşkına bugüne kadar yalanlanabilen ne çıktı?
2: Hocam doğru söylüyor ama ya.
1: Hocam fıstıklı
0: lira çıkmadı. Yani
2: 560 milyar lira çıktı.
1: Bahsettiğiniz fıstıklı baklava mı?
0: Evet. Bir de bu çok hani artık şeydi, çok acayipti. Beyefendi de kutunun içinde ne olduğunu bilmediğini falan söylüyordu değil mi? Önceki görüntülere falan rağmen. Ya neyse, aklımızla alay edecek kadar enteresan şeyler oldu. Bütün bunlar bir bagajdayken, yanınızdayken ve siz hala bunu savunduğum arkadaşlarım diyerek sürdürmeye devam ederken, daha ilk günden neşteri vuran bir siyasi parti hareketi liderine bunu zaten söyleyemezsiniz. Yani çünkü vatandaş da görüyor. Senin savunma, senin kucaklama biçimin adeta süreci devam ediyor dahi olsa, onlar bunu asla yapmamıştır deme biçimin bir yerde. Bir tarafta bu da yeni de, bu da üstelik yeni çıkmış ve devam etmekte, olgunlaşmakta olan bir süreç. Doğrudan partisiyle ilişkisi kesilmiş bir durumdan bahsediyoruz. Aynı mı Allah aşkına? Yani vatandaş da bunu görüyor. Kimin neşteri vurabildiğini görüyor. Bakın, insanın, beşerin parayla sınavı kolay değil. Kolay olmadığını görüyoruz. Yani artık sonuna kaç tane sıfırlar gelmiş, üzerine kaç tane kaldıraçla katlanarak nerelere varmış. Demek ki kolay bir sınav değil. Olmayanlar biraz kolay konuşuyorlar tabii de. Şimdi hakikaten bunun partiyle falan alakası olmadığını söyleyebilmek bir maharet. Keşke Özgür Özel de daha ilk günden, bütün bunlar ortaya çıktığı günlerden itibaren herkes aklansın gelsin, partimiz bizim temizdir, hiç kimse bunu kirletemez diyebilseydi de bugün farklı konuşabilseydik.
1: Onu Kemal Bey söyledi o zaman.
0: Evet, ve onu da söylediği için o da hain oldu. Bu da çok enteresan bir durum.
1: Hocam bir virgül koyalım, ben sizi uğurlayayım. Kemal Hocam, şu tweet'i bir değerlendirelim. Lütfen. Lütfen sizi böyle alayım. Yakalandınız. Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz. Üzerlerinden 2 lira çıkmadı.
2: Şimdi bakın, bu fonla ilgili yaşadığımız süreçte çok uzun bir süreç değil. 2022'den itibaren halka açılıyor TERA dediğimiz o firma. Dolayısıyla belli bir süre normal seyrediyor. Son 4-5 aylık süre içerisinde çok hızlı bir şekilde
1: anormal artışlar oluyor.
2: Anormal. İşte o süreçte bir takip başlıyor. En nihayetinde zaten çok çok yüksek ve boşaltma başlayınca devlet müdahale ediyor. Serbest piyasada böyledir işler zaten. Yani durduk yere bir şirketin bir artışı söz konusu olduğu için devletin buna müdahale etmesi imkansız. Ya da yargının müdahale etmesi imkansız. Ama anormal artış

0: Ama manipülasyonu tabii, gözlemleyebilir.
1: Elbette takip edeceksiniz. Yani bir şekilde. Çünkü bütün mesela bakın şu andaki davalarda belki biri eleştiriyoruz bazen ya gecikmiş bir müdahale ama aslında öyle değil. Hukukçu hocamız burada belki ifade ederler. Yargı öyle pat diye oluşacak, oluşma ihtimali var filan. Önleyici kolluk değil böyle bir şey değil de olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak yargısal bir süreç başlatmaz. Mesele ya olduktan sonra giderler üstüne. Şimdi burada bu kadar dar süre içerisinde müdahale devlet katından yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantılardan alınan kararlar sonucu başlatılan bir operasyon. Şimdi burada bakın Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Beyefendi döneminde daha kurultay yıllarında ya da işte o günde başlayan bir takım yolsuzluklar, delegasyonun satın alınması, rüşvetler, şu bu falan devam edin sürece Antalya Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski, bunlar hep eski tabii ki. Yani Manavgat'taki şu görüntüler, bütün o Adana vesaire her yerdeki büyükşehir, normal şehir, ilçe, belde tüm belediyelerin mercek altına aldığımızda büyük bir kısmının bu süreçlere girdiğini görüyorsunuz.
0: Özkan Yalım'ı verebilir misiniz arkadaşlar? Dedik ettiniz, üzerlerinden 2 lira çıkmadı.
1: Abi dedim ya hocam az önce, doğru söylüyor hakikaten.
0: Özkan Yalım'ı verebilir misiniz arkadaşlar?
1: 2 lira bir çıkmaz, 2 lira bizden çıkar ancak.
0: Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon liraya ilişkindir. Demirhan göz açan araçla geldi, parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti. Delegelerin akrabalarından kimsenin işe alınmasına aracılık etmedim. 1200 delegenin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında kurultay döneminde işe alınıp alınmadıkları tespit edilebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Nerede diyor? 1 milyon liraya ilişkindir.
1: Yani düşünün.
0: 2 lira değil mi zaten?
1: Değil. Zaten bu çok düşük bir miktar onlara göre. Yani 1 milyon Türk lirası böyle ne bileyim işte yemekte falan harcayacakları para. Bakın söyledim az önce. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu dolaylı doğrudan zarar miktarı 560 milyar Türk lirası.
0: Hocam tweet bu arada, doğru. Tweet doğru bu arada. 2 lira geçmemiştir diyor.
1: Onu söylüyorum. Fazlasız. Doğru söylüyor diyorum. Yani 2 lira değil. Daha fazla aslında. Demek ki bu meblağlar tabii çok rakamlar büyük. Antalya'daki dönen dolaplar, diğer belediyelerdeki dönen dolaplar ve orada kurulan belediye başkanının liderliğinde kurulan çeteleşmiş faaliyetler ciddi anlamda Türkiye'ye milyarlarca lira zarar vermiştir. Şimdi onların hukuk süreçleri devam ediyor. İş adamlarına, iş adamlarından alınan rüşvetler. Ya gidiyorsunuz bir AVM var. AVM'nin şimdi adını söylemeyelim. Rüşvetle, tehditle, şantajla biz bunu yıkarız. Neden yıkarız? İşte depreme dayanıksız olduğunu dair bir rapor hazırlarız diyor. Ve milyonlarca lirayı dolara hatta rüşvet olarak talep ediyor. Basit bir balıkçı var Beylikdüzü'nde, onu bile tehdit etmişler. Yani düşünebiliyor musunuz? Küçük esnaf, büyük esnaf hiç fark etmez. İş adamları dahil imarla ilgili konularda özellikle müthiş bir rant var. Müthiş bir rüşvetle irtikap dönüyor. Şimdi bütün o ihale fesatlar dahil edildiğinde iştirakçiler var, ortaklıklar var, şirketler var. Şirketleri dağıtmışlar. Milyonlarca dolar bu şirketler vasıtasıyla şişirilmiş paralarla belediyeyi zarara uğratmışlar. Bunların hepsi cebe girmiş. Yani kuruma yolsuzluk olarak girmemiş. Usulsüzlük olarak girmemiş pardon. Yolsuzluk olarak cebe girmiş. Bu kadar büyük meblağlar ortadayken 2 lira bile bulunamadı demek hakikaten enteresan bir şey.
0: Bu arada Özkan Yalım Özgür Özel'in yakın arkadaş. Öyle evet. Söyleyeyim.
1: İş ortağı. Öyle diyorum ben, iş ortakları bunlar. Çünkü iş yapıyorlar beraber. Para varsa işin içerisinde al ver. Bu bir iş ortaklığı. Arkadaşlıktan öte yani.
0: Ya, ben, ya bu şu görüntüleri çok göstermek istemiyorum. Otel odası görüntüleri evet, hocam evet, bir yanda.
1: Evet. O gayri ahlaki işler de var bir taraftan biliyorsunuz. Bu para, o bizi çok ilgilendirmiyor ama para devletin ve milletin parası. O paranın hesabını hepimiz sormamız lazım. 2 lirayı da eğer 2 lira da çıksa onu da sorardık. Yani dolayısıyla o para 2 liralık para milletin parasıysa, yetimin parasıysa onu da konuşmak zorundayız. Dolayısıyla milyarları ya da milyon dolarları konuşurken öyle şu küçük diye bir şey olmaz. Çay parası falan diyemeyiz.
0: Hocam virgül koyalım. Teşekkür ediyorum. İK Çiçek Menderes Belediyesi. Hocam, Tuğba hocam, muhalefetle ilgili kısmı birlikte konuşalım. Buyurun. Davet edeyim ben sizi. Tabii ya şunları tekrar okumak istemiyorum hocam. Bununla ilgili hani muhalefetin genel tavrının nasıl devri anlatacaksınız? Tekrar baştan okumayayım.
2: Evet.
0: biliyorsunuz mesajlaşmaları.
2: Kötülüğü çoğaltmayalım aynen söyleyerek.

0: çoğalır sözde. Evet. Sonuçta boşluğa gidip kaybolmuyor ve varlığımız sürdürmeye devam ediyor.
1: Ya Özgür Özel'in tavrını nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi arkadaşlarım bu başlıkları tekrar hatırlatıyorlar ama.
0: Evet, evet.
1: 2 lira geçmemiştir diyor, cebine girmemiştir diyor.
0: Ben de diyorum ki havlunun cebi yok zaten. Yani o anda ele geçmemiş olabilir, hiç sorun değil ama yani bazı şeyleri yanlışı, hatayı yani senin çevrenden de olsa kabullenebilmek zaten bir erdemdir. Yani bir şimdi Sayın Özgür Özel'den veya Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir yargı mensubu gibi davranmasını bekleyemeyiz. Sonuçta ikisi de bir siyasi parti lideri, ikisi de bir ekiple çalışıyor. Doğrudan yani herkesin ekiple çalışmış olsalar bile kalbini bilme özellikleri olmadığına göre, yani yakın çalışmış olsalar bile bazı hatalar yapılabilir. Ekiplerde bazı sıkıntılar da olabilir. Ama bu artık süreç yargıya intikal etmişse elinizdeki bazı verilerle konuşursunuz.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla şimdi biraz önce dedim ya, hani soruşturmanın gizliliği var, daha henüz bir
1: ne yöne evrilecek
0: bilgiler ortaya
1: değil.
0: Çıkmadı, bunları bilmiyoruz. Ama buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi bir inisiyatif alarak ben hiçbir şekilde yanlış yapanın yanında değilim, milletimin arkasındayım diye bir mesaj verdi. Vatandaşa bir güven verdi. Ama Sayın Özgür Özel, devam eden bir süreç var, yargılama var. Artık bazı soruşturmalar nihayete ermiş. Bakın, soruşturmaların nihayete ermesi neden önemli? Çünkü savcılık, bir suç var mı? Bu fiil bir suça konu mu? Ya da işte elde edilen para bir suç geliri mi? Nasıl elde edilmiş diye bir iddianame hazırladı. Yani binlerce sayfalık iddianameleri canlı yayınlarda değerlendirdik, değil mi? Ve bu iddianameler öyle işte şu geldi, bu gitti, şöyle oldu, böyle oldu gibi bir takım laf vardı ki, bunların hepsi MASAK raporlarına dayanan, bir takım kamera görüntülerine dayanan ve çok ciddi delilleri ortaya koyan iddianameler. Dolayısıyla
1: hocam şu konuşmaları İlkay Çiçek'in sevgilisi Gülşah Çetin'in belediyedeki işe alımları var mesela. Gülşah evet. Çetin Menderes Belediyesi'nde SGK kaydı var. Annesi Kıymet Çetin Menderes Belediyesi iştiraki Cuma Ovası AŞ'de SGK kaydı var. Kardeşi Murat Çetin Menderes Belediyesi'nde SGK kaydı var. Eniştesi Ümit Durmaz Menderes Belediyesi'nde SGK kaydı var. 2 lira girmemiş cebe.
0: Maalesef 2 liradan çok daha büyük vatandaşın parası burada gasp edilmiş, çalınmış, yani bunu açıkça ifade edebiliriz. Dolayısıyla yani suçluyu övmek, tamam burada da masumiyet karinesi var, bunun yine arkasında bir hukukçu olarak. Suçta ve cezada şahsilik var, bunun da arkasındayım ama hukukla siyaset başka bir şey aslında. Yani hukuk orada bir suç varsa delillerle birlikte onu ortaya çıkartıyor ve ceza verilecekse veriyor. Ama bir siyasi duruş olarak da sizin böyle şaibeye karışmış bir ismin arkasında hala durmaya çalışmanız sizin aslında tavrınızı ve kimliğinizi ortaya koymuş oluyor. Yani evet, Özgür Özel yeni parti seçmenini konsolide etmeye çalışıyor olabilir. Yani kendisi pek çok belediyeyi kazandı en son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte başındayken. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir zaferdi. Bunu ifade edelim ama vatandaşın kendilerine olan güvenlerini boşa çıkardılar, maalesef bunu görüyoruz. Yani vatandaş bir şans verdi, uzun yıllar sonra CHP'ye bir güven tazeledi. Dedi ki bunlar da yapar belki, bir deneyelim şansımızı dedi. Bu şansı verdi ama maalesef bu görüntülerle, yaptıkları bir sürü yolsuzlukla bu güveni boşa çıkardılar. Şimdi böyle bir şeyin arkasında durmak mı? Yoksa evet, yargı devam eden bir süreç var. İçimizde de bazı sıkıntılar varsa, bazı hata yapanlar varsa bunlar da ayıklanmalıdır. Biz temiz bir siyasete, yeni bir siyasete, tırnak içinde söylüyorum, yani yeni bir parti de kurmuşken, yeni siyasete temizlenerek girmemiz gerekiyordu diyebilirdi. Hali hazırda sen isim değiştirmişsin, çatı değiştirmişsin, imaj değiştirmişsin, amblem değiştirmişsin, artık çok değişik olmasa da bir takım amblemler ve isimler, sonuçta bir değişikliğe gittin. Dolayısıyla böyle bir krizin arkasında algıların çok doğru yönetilmesi gerektiği bir süreçte tam olarak muhalefet de etmeyi başarabildiklerini ben düşünmüyorum. Çok daha akıllıca muhalefet edilebilirdi bu süreçte. Hatta bakın, belki bir sonraki turda konuşuruz ama özellikle piyasaya soktukları efendim işte başörtülü kadın, yok efendim şöyle, yok böyle, kimlikler üzerinden bile bir tartışmaya sokulmaya çalışılıyor. Bu ne kadar çirkin bir şey ya. O zaman kalkalım gidelim diyelim ki, yani Sayın İmamoğlu'nun yolsuzlukları, iddiaları 2024 dediniz değil mi hocam? 2024-23 neyse işte 2-3 evet, seneden evet. Beri sonuçta bütün ekranlarda konuşuluyor. Hangi kanalda, bakın hangi yorumda, yani bu kendi yandaş medyası da olabilir, başka bir yayın kuruluşu da olabilir, bir yazı da olabilir ya da sosyal medyada olabilir. Sayın İmamoğlu'nun eşinin başının açık olmasına ilişkin bir demeç duydunuz mu birisinden? Başı kapalı bir kadından, başı

0: açık bir kadından, CHP'li bir erkekten, CHP'li bir kadından ya da herhangi bir partili bir kadın veya erkekten. Sayın İmamoğlu'nun eşinin başının açıklığına, saçının sarı olmasına, giydiği kıyafetin şunun olmasına, bunun olmasına ilişkin bir yorum duyduk mu? Duymadık. Ama bugün konuşulduğunda konu hemen başörtüsü meselesine getiriliyor. Hemen kimliklere.
1: Mart 2025'te tutuklanmış. Doğru olsun. Herhalde evet. Soruşturma süreçleri vesaire 2024'te.
0: Yolsuzluktan konuşulmaya.
1: Tabii burada o kadar bir buçuk yıllık bir süreden bahsediyoruz ama o kadar çok belediye, o kadar çok soruşturma, o kadar yolsuzluk. Evet. İşte ahbap gibi dosyalar. Beraber konuştuk. Alihan Kuruşlar vesaire. O kadar çok. Evet. Mali suça dair şey de konuştuk ki zaman sanki çok daha uzunmuş gibi geliyor.
0: Ama tabii Sayın İmamoğlu'nun yani balıkçıdan başlayan bir hikayesi var.
1: Tabii.
0: O Türk İstanbul'daki kar krizinde benim de yolda kaldığım bir gün hiç unutmuyorum. Belediye başkanı olarak balıkçıda yakalanmasını. Dolayısıyla bugün bu muhalefetin tutumu, ortaya atılan bir takım söylemler ekonomiden alıp konuyu başka bir şeye de eviriyor. O zaman yarın öbür gün, bugün bunu konuştuk. Kimlikler üzerinden sosyal bir kaos yaratmaya çalışıyoruz yine bakın. Tekrar 28 Şubat'a ona bunu döndürüyoruz ortamı. O zaman yarın öbür gün kalkalım Mustafa Sandal'ın da eşinin kıyafetinden konuşalım. Yani Mustafa Sandal'ın eşi de kendisi de bu konuda bir suçlamayla yüz yüze kaldığı için onu örnek veriyorum. Mustafa Sandal'ın eşi. Yoksa Mustafa Sandal'ın bir alakası olmadığını Mustafa Sandal sürekli teyit edip duruyor.
1: Ama burada Mustafa Sandal da kendisini.
2: Kendi de sadece evliyim diyor.
0: Ben evliyim
1: sadece
0: diyor.
1: Sadece evliyim. Evet. Yok. Akşamdan akşamı görüyorum gibi bir şey. Yani
0: evet, alakam yok diyecek yakında.
3: Tanımıyorum diyebilir
2: ama,
3: yani.
2: Bu, siz hukukçusunuz. Evet. Muhtemelen kendi aralarındaki hesapları da incelenecektir diye tahmin
0: tabii
2: ediyorum.
0: Tabii ki incelenecek ama tabii Mustafa Sandal şu noktada haklı. Suçlar ve cezalar şahsidir.
2: Arkadaşlar bu
0: eşinin eşine ilişkin bir suçlama varsa tabii ki Mustafa Sandal bundan sorumlu değil ama aralarındaki bir tabii ki varsa da sorumlu olacak.
2: Hocam Mustafa Sandal'ın eşi.
1: Ama hocam şöyle olmaz mı? Sonuçta yani eşi, günün sonunda burada bir mal kaçırma vesaire gibi durumlarda söz konusu tedbir almak için kendinizden sonra tedbirler genişletirken birinci derece yakınlarınız yani eşiniz, çocuklarınız, anne babanıza gidiyor yani. Hani ilk savcılığında bakarken tabii baktığı ki, yer orası
0: ki.
1: Değil mi?
0: Evet tabii ki bakacak.
1: Yani tabii ilk başta kimse zaten ona sen de yaptın demiyor. Evet. Orada adı olan o değil evet. Ama doğrudan benim de hiçbir şeyim yok.
0: Ya ilkesel
1: aynı
0: olarak.
1: Evi paylaşıyoruz o kadar falan denilecek de bir durum değil
0: ya. Ya belki de yoktur FETÖ gerçekten de bazı kadınlarda çok sırcı olabiliyor ya. Belki de gerçekten yoktur. Buna bir şey diyemiyorum ama sonuç olarak suçta ve cezada şahsilik ilkesi var. Hiç haberi olmaya da bilir. Ama savcılık senin suçta ve cezada şahsilik ilken var. Sen bu suçu sen karışmadım dedin diye kesinlikle karışmamışsındır diye iman etmeyecek.
2: Ne olduğunu da radyodan dinleyenler de var. Onu da hatırlatalım. Evet, evet. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Melis Sandal'ın fonlardan yaklaşık 11,1 milyar lira çektiği belirlendi. İnanılmaz bir rakam bu.
0: Evet.
2: Mustafa Sandal 2024'te 750 liralık savunma sanayi katkı payı teklifine tepki göstermişti. Kredi kartı limitini 100 binden 99 bin liraya düşürmüştü. Sandal eşimle maddi aramda hiçbir ortak ilişkimiz olmadı dedi ama banka kayıtları herhalde incelenecektir.
0: Evet, alışverişleri. Evet.
2: İşte o kart limiti. Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu haftaya kredi kartı limitimi 99 bin liraya düşürerek başladım. İyi haftalar.
0: Yani bu da Mustafa Sandal'ın bir hatırlanacak bir vesikası olarak karşımızda. Bu unutulmayacak bir
3: ama şimdi aynı yani. aynı adam aynı şahıs Türkiye'de yaşıyor. Yatırmadığı 1 liralık eksik kartını indirerek ne bileyim işte katkı sağlamadığı savunma sanayi ürünleri sayesinde burada güvenle
0: korunuyor.
3: 11.1 milyar Türk lirasını iç etmiş.
0: Evet.
3: Yani bizim Mehmetçiğimiz şu anda sınırlarda Suriye'de değil mi? Somali'de, Libya'da askerlerimiz var şu an. Karabağ'da var belki. Ya da işte Balkanlar'da kesin var. Yani her yerde 13 lokasyonda Mehmetçik şu anda Türk savunma sanayi yerli ve milli, özel ve kamu o ürünlerle şu anda sanayi ürünleriyle dünyayı koruyor belki de. İşte o koruduğu memleketimizin içinde bu arkadaş eşi marifetiyle bizim hayalimizin bile alamayacağı bir meblağı iç etmiş. Hortumlamış yani. Vakum gibi. Sanatçının eşi. Şimdi ben bu arkadaşa bir sıfat koymam gerekiyorsa burada koyamam. Ne terbiyemiz el verir ne bizim kanalımız el verir. Dolayısıyla bu arkadaşın ve bunlar gibisinin tekrar tekrar düşünmesi lazım. İşte demin söylediğimiz o bu fon krizi

0: hocamın ifade ettiği işte kuru işler bilmem şu bu falan kuytular ya da ahbap, bunların hepsi bir aslında bana göre biraz da böyle sanki organize bir şeymiş gibi gözüküyor. Bu organizasyon da maalesef öyle tek başına içten, hani insider insider diyoruz ya fonlarla ilgili, insider bir konu değil, outsider dışarıdan bir konu gibi de gözüküyor. Nasıl ki İBB davasının içerisinde casusluk davası da hala gözüküyorsa, görülüyorsa, bunların da muhakkak ki bir şekilde olacak. Çünkü yapılan toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız da o toplantıdaydı. Krizin adı ne? Fon krizi. Yani fon krizi Milli İstihbarat Teşkilatımızın hani çok yakından, elbette vardır birimleri mali suçlarla ilgili ama Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı ben o toplantıda en başta görür görmez zaten meselenin öyle çok da 3-5 kuruş olduğunu düşünmedim. Ama bu arkadaşlar bakın bu paralarla ne yapacaklardı biliyor musunuz? Dubai'de belki bir rezidans alacaklardı. Eşiyle beraber saadet içerisinde, mutluluk içerisinde, dedim ya bizim hiç hayal bile edemeyeceğimiz noktada çok müthiş bir hayat kuracaklardı. O paralarla, çalınan paralarla. Ve bizim burada da işte ne bileyim kartımızı nasıl ödeyeceğiz, ev taksitini nasıl ödeyeceğiz onlarla boğuşurken. Bu doğru bir şey mi?
1: Terör ve güvenlik uzmanı, akademisyen, doçent doktor Kemal Olçer. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyorum. Hukukçu avukat Tuğba Arslan. Tuğba hocam çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ederim. Ağzınıza sağlık.
2: Sağ olun.
1: Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
1: ağzınıza
2: ederim.
1: Sağlık.
2: Sağ olun.
1: Artık yavaş yavaş bölümü noktalayacağız değerli izleyenler. Tabii sorguluyoruz. Hakemler dosyası, bahis soruşturması, ahbap, belediyeler, fon derken bir ahlaki çöküş mü var? Elbette konuşacağız hepsini. Türkiye'ye her kritik dönemde ekonomik ve siyasi operasyonlar oluyor. 17-25 Aralık'ta Gezi provokasyonunda, 15 Temmuz darbesi ve sonrasındaki gelişmelerde bunları yaşadık. Bugün gündem fon krizi ve muhalefetin bunu siyasi ranta çevirme çabası var. Değerli konuklarımızla konuştuk. Fon krizinin perde arkasını, öncesi ve sonrasında yaşananlarla verilen mesajı anlattığımız analiz haberle bu bölümü noktalayalım. Hoşçakalın.

0: Bugün yaşananları anlamak için geçmişi hatırlamakta fayda var. Geçmişte yaşananları unutmayalım ki gelecekte olabilecekleri öngörelim. Türkiye bugün fon krizini konuşuyor.
1: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
0: Biz de bazı sorular sorarak başlayalım. Muhalefete bu belge ve bilgileri kimler sızdırdı? Muhalefet neden her gün yeni belge çıkacak diyerek hem ekonomiyi yıpratıyor hem güvensizlik havası oluşturuyor? MASAK'a yapılan FETÖ operasyonunun perde arkasında ne var? Sosyal medyada FETÖ hesapları birden neden aktifleşti? Organize operasyonla hedef saptırarak neden başörtüsü ve dindarlar hedef alınıyor? Fon krizinde adı geçen ve AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayankaya'nın onlarca fotoğraf ve görüntüsü varken neden özellikle Kabe'de çektirdiği görüntüler televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyada kullanılıyor? Muhalif geçinen bazı sanatçılar ve siyasetçilerin de aynı fon içinde olduğu halde muhalefet neden gündeme getirmiyor? Muhalefet İstanbul başta olmak üzere birçok ilde belediyelerde yaşanan asrın yolsuzluğunu perdelemek mi istiyor? Bu sorulara birazdan yanıt arayacağız ama önce biraz geçmişe gidelim.
1: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
0: AK Parti kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatleriyle Türk siyasetine damga vurdu. 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altında Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti imzası var. Bunlar olurken kimi zaman ekonomik ve siyasi istikrardan rahatsız olan çevrelerin hedefi oldu, kimi zamansa darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye adeta dönüşüm sürecine girdi 3 Kasım 2002'de. Her alanda reformlar yaşandı.

0: askeri vesayete ağır darbe vuruldu. Milli Güvenlik Kurulu sivil yapıya dönüştürüldü. Demokratikleşme adımları birbirini izledi. Bugünse terör örgütü PKK silah bıraktı, terörsüz Türkiye ile 50 yıllık prangadan kurtulma noktasına gelindi. Başörtüsü sorunu vesayet bekçileri için bir sorundu. AK Parti bir türlü çözülemeyen bu soruna da el attı. Okullarda ve devlet dairelerinde kılık kıyafet serbestisi getirildi. Yakın tarihimize kara bir leke olarak geçen başörtüsü yasağı da böylece kaldırıldı. Meclisin kapıları da başörtülü vekillere açıldı. Eğitim, yargı reformu, ekonomi alanında Türkiye kendi politikalarını kendisi belirleyen bir ülke haline geldi. AK Parti henüz iktidarının 5. yılında yeni bir krizle karşı karşıya bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaosa dönüştürülmek istendi. Önce Cumhuriyet mitingleriyle seçime istikamet verilmeye çalışıldı. Ardından Türk demokrasi tarihine e-muhtıra olarak geçen 27 Nisan bildirisi geldi. Ancak AK Parti, yönetim, teşkilat, seçmen üçlüsüyle hükümet ve milli iradeyi hedef alan girişimler karşısında geri adım atmadı.
1: Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez.
0: Yargı içinde odaklanan vesayet çevreleri yine boş durmadı. Bu kez AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi davayı 30 Temmuz 2008'de karara bağladı. 5 üye kapatmaya hayır dedi. 6 üye kapatmadan yana oy kullandı. Nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatma talebi reddedildi. Takvimler 7 Şubat 2012'yi gösterdiğinde ise devreye FETÖ girdi. Sahnelenen oyun MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasıydı. MİT krizini gizli provokasyonu takip etti. Amaç yatırımları durdurmaktı. Başkan Erdoğan'ın kararlı tavrı, milletin azim dolu iradesi, puslu havanın dağılmasında etkiliydi. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası, hükümeti düşürme çabaları ve Fethullahçı terör örgütünün son kozu 15 Temmuz girişimi. Daha sonra peş peşe yaşanan ekonomik saldırılar. Şimdi bugünlere gelelim. 500 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon kriziyle karşı karşıyayız. Bir yanda soruşturma devam ediyor. Gözaltılar var, tutuklamalar var. Mal varlıkları donduruldu. Yurt dışı çıkış yasakları getirildi.
2: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
0: Diğer yandaysa devlet mağdur vatandaşın sorunu için formüller üretiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat konuya müdahil olarak sonuna kadar gidilmesi talimatını verdi. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için de hukuki ve idari düzenlemeler dahil yeni tedbirler hayata geçirilecek.
2: Ekonomi kurmaylarımız da ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
0: Tasfiye sürecinde fonların yönetimi için de adımlar atıldı. Tera portföy fonlarının tasfiyesi İş Bankası'na, diğer fonların tasfiyesi ise Ziraat Bankası'na devredildi. Ayrıca tasfiye sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
2: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.
0: Sermaye piyasası kuruluysa tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hangi talimatlarının ödeme kapsamına alınacağını netleştirdi. 17 Eylül'de TEFAS üzerinden alım satıma kapatılan fonlarda 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle sistem tarafından iptal edilen 17 Eylül tarihli talimatların sahipleri de hak kaybına uğramayacak.

0: böyle bir miktarda geniş açıdan baktığımızda fonlara yönelik en azından bu 131 fonun piyasa değerlerine, toplam varlık büyüklüklerine baktığımızda elbette ki toplam fon piyasası içerisinde %7 gibi aslında sınırlı bir alanda olduğunu söyleyebiliriz.
1: SPK'ya göre bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani sistem tarafından iptal edilen talimatlar da tasfiye sürecinde karşılıksız bırakılmayacak.
2: Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Yapısal olarak bir problemle karşı karşıya değiliz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha bir kuvvetlendirmiş bir şekilde yoluna devam edecektir.
1: Bununla birlikte 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemler de kapsam içine alındı. SPK'nın açıklamasıyla birlikte tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı ve hangi işlemlerin ödeme kapsamına gireceği netleşmiş oldu.
3: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
1: Bu anlattıklarımız işin ekonomik kısmı. Başkan Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimi tüm enerjisiyle vatandaşın mağduriyetini giderecek adımlar atıyor ve atmaya devam edecek.
4: Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
1: Ama asıl dikkat çekmemiz gereken başka yerlerde var. Borsada yaşanan bu krizi siyasi ve ekonomik operasyona döndürme çabasında olanlar devrede. Tıpkı geçmişte yaptıkları gibi.
4: Dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
1: Dava uzun ve çetin bir yolculuktur. Çünkü dava dediğimiz şey yalnızca bir hedefin peşinden gitmek değil, bir inanç etrafında birlikte yürüyebilmek, benden önce biz diyebilmektir. Belki de bu yolculuğu asıl zorlaştıran da budur. İnsanların olduğu her yerde ne yazık ki ben duygusunun, kişisel hesabın ve menfaatin öne çıktığı anlarda yaşanabilir.
5: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
1: Asıl mesele böyle bir imtihanla karşılaşıldığında kendi nefsine yenilmemek, şahsi hesapları davanın ve ortak yürüyüşün önüne koymamaktır. Ancak yanlış yapıldığında da yanlışın üzerini örtmek, kişiye göre farklı ölçüler uygulamak doğru değildir. Kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun, yaptığı yanlışın hesabını vermelidir. Davaya zarar veren, güveni zedeleyen ve ortak yürüyüşe ihanet eden kişi, ismine, cismine ve kimliğine bakılmadan gerektiğinde bu yolculuğun dışında bırakılabilmelidir.
5: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.
1: Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin fon krizindeki tavrı da tam da böyle oldu. Adı fon krizine karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Ne Başkan Erdoğan ne de hiçbir AK Partili Kaya'nın yaptıklarını savunmadı.
5: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
1: Peki ya CHP, yeni adıyla Yeni Parti? Bugün Fatma Betül Sayankaya üzerinden AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel ve arkadaşları, Özkan Yalın konusunda günlerce neden sessiz kaldı ve ihraç edemedi? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın milyon dolarlık rüşvet iddiaları neden yanıtsız kaldı? İstanbul'da milyar dolarları bulan rüşvet ve hırsızlığı neden sahiplenmeye devam ediyorlar? Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen baklava kutusu içindeki paraları, il binalarındaki para kulelerini neden savunuyorlar? Aynı fon krizinde adı geçen sözüm ona muhalif sanatçı ve eşiyle CHP'li vekilin kardeşini neden ballandıra ballandıra anlatamıyorlar?
6: Fonda çıkarttığı para iddiaya göre 11 milyar TL olan kim? Melis Süt Şurup Sandal. Yani şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi. Ve tasfiye edilen fonlardan yüksek tutarlı çıkışlar yaptığı iddia ediliyor. Dediğim gibi 11 milyar TL konuşuluyor. Hı. Bir diğer isim 3 milyar TL'den fazla çıkan isim Balıkçı İsmet olarak fonda bilinen İsmet Öğüt. Yani Ensar Öğüt'ün kardeşi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem Ardahan milletvekilliği yapmış kişinin, vekilin kardeşi ve Cengiz Avcı iş insanı, kendisi Mustafa Sarıgül'ün yakın arkadaşlarından olduğu iddia ediliyor ve burada 15 milyar TL, bakın rakama dikkat edelim, evet. 15 milyar TL fonda çıkarttığı para iddia ediliyor ve yurt dışına çıkarttığı da öne sürülen 12 milyar TL'sini nakde çevirerek yurt dışına çıkarttığı ifade ediliyor. Hı hı.
1: Mesele başka. Mesele ne mi? Muhalefetin estirdiği hava bize 2013 yılını hatırlatıyor. Bize her seçim öncesi devreye sokulan operasyonları hatırlatıyor. O gün kendilerine bilgi sızdıranlar bugün yine mi devrede? İnsan şüphe etmeden duramıyor. O dönem her gün ekranlara çıkıp elimizde belge var diyen muhalefet, bugün de şu isim çıkacak, sen açıkla yoksa biz duyururuz diyerek hem ekonomi hem de toplumsal mutabakatı hedef alıyor. Burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. Fon krizi konuşulduğu günlerde bir de önemli bir operasyon yapıldı. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanması tespit edildi. Sistem üzerinden Başkan Erdoğan ve yakınlarının sorgulandığı belirlenirken gözaltına alınan eski başkanın da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Fon krizinde meseleye bir de bu açıdan bakmak lazım. Türkiye 2028 yılında seçime gidecek. Her seçim öncesi Başkan Erdoğan'a yönelik ekonomik ve siyasi operasyonlara şahit olduk. Fon krizinde muhalefetin takındığı tavır bize benzer günleri tekrar yaşayabileceğimizi de işaret ediyor. Son söz. 25. yılında seçmenin gönlündeki yerini koruduğu için iktidarını devam ettiren ve değişimi her daim yönetmeyi başaran, milyonları kucaklayan büyük bir siyasi hareket, büyük bir aile olan AK Parti var.
5: Bu kutlu bir yoldur. Çünkü bu hayırlı bir yoldur. Çünkü bu kendimizle birlikte

0: çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de şekillendirecek bir yoldur. Onun için kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan.
1: Adil, hakkaniyetli, şefkatli, erdemli, özgürlükçü bir düzen inşa eden, milletin mutluluğunu sağlamayı misyon edinen, zor zamanlarda yola çıkmış, dünyaya, Türkiye'ye kararlılığına haykıran bir davanın adıdır Erdoğan ve AK Parti.
0: AK Parti sadece kendisine oy verenlerin değil, 80 milyon vatandaşımızın tamamının partisidir.

0: Ahala geceden herkese iyi geceler. Ben Hasan Zaytezin. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafe değerlendirildi. Yayınlanan 8 maddelik bildiride süreçle ilgili kararlılık vurgulandı. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin de süreceği bildiride yer aldı.
1: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Külliye'deki toplantı saat 17.20'de başladı ve yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride terörsüz Türkiye ve bölge hedeflerindeki kararlılık vurgulandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği de komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. Bildiride Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği belirtildi. Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkimiyle devlet otoritesinin ülke satına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir. MGK'da Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irade teyit edildi. Bildiride ABD ve İsrail'de İran arasındaki savaşa da değinildi. Taraflara müzakerelere dönme ve ihtilafa son verme çağrısında bulunuldu. Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası toplum somut adımlar atmaya davet edildi. Rusya'yla Ukrayna arasında süren savaşta MGK'da masaya yatırıldı. Taraflara itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına bugün başlıyor. Gündeminde çok sayıda önemli düzenleme var. Açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kürsüye çıkacak. Peki Erdoğan'ın hangi mesajları vermesi bekleniyor? Detaylara bakalım.
2: Terörsüz Türkiye, yargı, ekonomi paketleri, Mekke Anlaşması gibi milyonları yakından ilgilendiren düzenlemeler yeni dönemin başlıkları olacak.
3: Son hazırlıklar yapılıyor. Gong çalacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. yasama yılına başlayacak. Kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak ve gözler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda.
2: 1,5 aylık aranın ardından 1 Ekim'de meclis çalışmalarına başlıyor. Genel kurul 14'te açılacak. Başkan Erdoğan törenle karşılanacak. Meclis Başkan Vekili Celal Adan kendisine eşlik edecek. Genel kurulda önce meclis başkanı Numan Kurtulmuş konuşacak. Ardından Erdoğan salona davet edilecek. Başkan Erdoğan kürsüden önümüzdeki sürece ilişkin mesajlarını verecek. Dış politika, terörsüz Türkiye ve ekonomik gelişmelerin konuşmasının ana başlıklarını oluşturması bekleniyor.
4: 86 milyonun bir beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir.
2: Erdoğan'ın konuşmasından sonra meclis genel kurulu kapanacak. Gündemdeki konuları salı günü görüşmeye başlayacak. Genel kurulda liderlerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'yla İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun olması bekleniyor. Milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı

0: Kılıçdaroğlu'nun da Loca'dan Erdoğan'ı dinleyeceği belirtiliyor.
1: Her alanda elde edilen başarılar...
0: Başkan Erdoğan'ın salona girişinde yeni parti milletvekilleri ayağa kalkmama kararı aldı. Akşam saatlerinde de siyasiler, üst düzey bürokratlar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonda buluşacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay hazırlıkları başladı. Gözler genel başkan ve yönetimin belirleneceği büyük kurultaya çevrildi. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Detaylara bakalım.
3: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim.
0: CHP'de aday enflasyonu yaşanıyor. Genel başkanlık koltuğuna Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da talip. Uysal'a yakın kaynaklar Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda Uysal'ın genel başkanlık için sahaya ineceğini ifade etti.
3: Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
0: CHP'de ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'li kurmaylara göre gemiyi limana sağlıklı şekilde götürecek olan tek isim Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
0: CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim Aytu Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday adayı olan Atıcı bir kez daha yarışta ben de varım dedi.
6: Demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz.
0: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da kurultayda aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Salıcı şu ana kadar renk vermedi. Adaylık için Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in ismi de geçiyor.
7: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
0: CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegenin en az %10'unun yazılı önergesi yani imzası gerekiyor.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sürpriz bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı. 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi. Görüşmede Tugay, İzmir'in gündemindeki konularla kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.
8: Önce Mansur Yavaş, ardından Cemil Tugay. Külliye sürpriz bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı. 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Tugay, İzmir'in gündemindeki konularda kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butan kararı sonrası CHP'den istifa etmiş ve yoluna bağımsız devam etme kararı almıştı.
9: Alçak gönüllü pay sahibi olmak.
8: Bu gelişme sonrasında İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapmaya başlamıştı. Tugay'ın daha sonra AK Parti'ye katılacağı ile ilgili bazı iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
3: Cemil Tugay!
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı İBB harita mühendisi Yakup Öner savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 12 yıllık danışmanı da olan Öner, 50 milyon dolarlık bağış maskeli rüşvet çarkını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş'in takip ettiğini ileri sürdü. Öner ayrıca İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini de söyledi.
0: Ruhsat karşılığı istenen bağış maskesi altında milyonlarca dolarlık rüşvetler. El altından dönen para trafiği. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 90. duruşmasında harita mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner'in savunması dikkat çekti. Öner talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş'in takip ettiğini söyledi.
10: İhale süreçlerinde bazı firmalarla görüşmeler yapıldığını ve ihale bedeli üzerinden yaklaşık %7-10 oranında pay talep edildiğini öğrendim. Seçim döneminde belediye ile iş yapan

0: Bazı firmalardan kart, nakit veya benzeri taleplerde bulunulduğunu öğrendim. Para işlerinin takibinin Fatih Keleş tarafından yürütüldüğünü ve kimlerden ne miktarda para alındığını bilen kişinin de kendisi olduğunu anladım.
1: Öner İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini de savundu. Yakup Öner içeride ve dışarıdaki sistem aktörlerini de anlattı. Belediye içinde Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Murat Ongun, sistemin dışarıdaki adamlarının ise Adem Soytekin ve Murat Gül İbrahimoğlu olduğunu iddia etti. Yakup Öner 50 milyon dolarlık bağış görünümlü rüşvet tarifesini de deşifre etti.
2: İzmir'in Buca ilçe belediyesinde 150 milyon liralık borç sebebiyle haciz işlemi başlatıldı. Haciz işlemi başkan ve yardımcıların makam odalarındaki eşya üzerinden yürütüldü.
1: ...150 milyon liralık borç için belediyeye haciz başlatıldı.
3: İzmir Buca Belediyesi'nin tutuklu eski başkanı Görkem Duman... ...2024-2025 yıllarında özel bir şirketten aralarında ekskavatörler, iş makineleri... ...ve binek araçların olduğu 118 araçla ilgili alım yaptı. Ancak aradan geçen süre zarfında alınan araçların taksitleri düzenli olarak ödenmediği için... Firma belediyeye haciz işlemi başlattı.
1: Alacaklı şirketle belediye arasındaki uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İcra memurları ve avukatlar polis ekibi eşliğinde belediye binasına girdi. Fakat belediye hizmetlerinde kullanılan taşınır ve taşınmaz mallar haciz edilemiyor. Haciz işlemi başkan ve başkan yardımcılarının makam odalarındaki eşya üzerinden yürütüldü. CHP'li Görkem Duman suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla 26 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
2: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 hisse senedi de mercek altına alındı. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
4: Fon soruşturmasında çember genişliyor. İş adamlarından sanatçılara kadar adı spekülatif ve manipülatif işlemlere karışan onlarca kişi mercek altında.
5: İslam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleşti ve yapılan bu operasyonda 34 kişiye arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı.
4: Son operasyonda fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. Soruşturmada şu ana kadar tutuklu sayısı 56, 88 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değil. Manipülasyona konu olan 26 hisse senedi de mercek altında. Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gönül ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürüyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecek.
2: Başkan Erdoğan, fon piyasalarındaki gelişmeler sonrası Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiğini açıkladı. Kurul, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetim organı olarak fon piyasasında yaşanan gelişmeleri incelemek üzere çalışmalara başladı. Peki Devlet Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri neler? Bugüne kadar hangi olaylarda devreye sokuldu? Fon krizinde nasıl bir rol alacak? Detaylar.
6: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi.
6: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.

0: sahip. Her kademedeki görevlilerle doğrudan yazışma, gizli açık her türlü belge, defter, kayıt ve benzeri inceleme, ilgili kişileri çağırma, temsilci isteme yetkisine sahip. Delil karartma, kamu zararı riski ve benzeri durumlarda görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabiliyor.
1: Kamu kurumlarında personel alımı, ihaleler ve usulsüzlüklerde görev aldı. Aynı zamanda Türkiye yakın tarihinin en tartışmalı ve karanlık olaylarını aydınlatmak amacıyla aktif şekilde devreye sokuldu.
0: Devletin en üst organı şimdi de Başkan Erdoğan'ın talimatıyla fon krizi için devreye sokuldu. Kurul, finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza edecek. Yatırımcıların haklarını korumak adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirleyecek. Hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporları gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletilecek. Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu da fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin gerekli inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını belirtti.
2: Ve futbolda bahis soruşturması. Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynadığı belirlenen 448 kulüp yöneticisini disiplin kuruluna sevk etti. Hakemler dosyası soruşturmasında eski hakem Ali Tuna'nın da ifadesi ortaya çıktı.
0: Bir tarafta kulüp yöneticileri, diğer tarafta hakemler. Futbol dünyasında iki ayrı soruşturma sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kulüplerde son 5 yılda görev almış idareciler mercek altındaydı.
3: 36 farklı kulüpten 448 yöneticinin bahis oynadığı tespit edildi. Bu isimler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler dosyası soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşandı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Eski hakem Ali Tuna'nın mağdur sıfatıyla savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
3: Eski hakem Ali Tuna savcılıkta yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yaşadığı sakatlık sonrası 2025 yılında hakemliğe dönüş için tekrar sınava girdiğini, 3 saat sonra sınavdan başarısız olduğunun belirtildiğini ve kendisini atletik sınava alınmadığını ileri sürdü.
0: Ali Tuna sınav kağıdını görmek istediğinde ise bu talebinin reddedildiğini iddia etti. Tuna sınav evrakını istediği sırada Emir Büyükyer'den denildiğini öne sürdü. TFF'den gönderilen sınav belgesindeki yazıların da kendisine ait olmadığını iddia etti. Gerçeğin ortaya çıkması için sınav evrakıyla kendi el yazısı ve imza örneklerinin kriminal incelemede karşılaştırılmasını talep etti. Başsavcılık ayrıca TFF Riva tesislerinde VAR kayıtlarına inceleme yapılmadığını açıkladı.
2: Rusya'da nükleer kapasiteli bir stratejik bombardıman uçağı eğitim uçuşunda düştü. Mürettebattan 6'sı hayatını kaybetti, biri ise yaralandı. Amur bölgesinde uçuş yapan Tu-95 tipi uçak yerleşim olmayan bir alana düştü. 7 kişilik mürettebattan 6'sı hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı uçağın mühimmat taşımadığını ve eğitim uçuşu yapıldığını açıkladı. Kazanın kesin sebebinin belirlenmesi için Hava Uzay Kuvvetleri Komisyonu bölgeye gönderildi. Dünyanın gözü kulağı sabah saatlerinde Dubai'ye Tel Aviv seferini yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yolcu uçağından gelen acil durum ve çağrısı kaçırılma ihbarına çevrildi. İhbarın ardından İsrail savaş uçakları havalandı. Suudi Arabistan'a yönlendirilen uçak güvenli şekilde iniş yaptı. Havadaki krizin biri Rus, diğeri Ukraynalı olan pilotun kavga etmesi sebebiyle çıktığı ileri sürüldü.
0: Pilotlar kavga etti, kaçırılma alarmı verildi. Savaş uçakları havalandı. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında korku dolu anlar yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fly Dubai hava yoluna ait FZ-1073 sefer sayılı uçak, Dubai

0: Biden Tel Aviv'e doğru havalandı. Uçakta 100'den fazla İsrailli yolcu olmak üzere yaklaşık 174 kişi bulunuyordu. Ancak Ürdün hava sahasında uçaktan peş peşe acil durum sinyalleri geldi. Önce genel acil durumu belirten 7700 kodu gönderildi. Ardından uçak kaçırma ya da yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu aktive edildi. İsrail'de alarm zilleri çaldı. Savaş uçakları havalandı. Soykırımcı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz acil güvenlik toplantısı yaptı. Uçak rotasını değiştirdi. İrtifa kaybetti ve Suudi Arabistan'a yöneldi. Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde indi ve korkutan alarmın nedeni ortaya çıktı. Uçaktaki iki pilot kokpitte fiziksel kavgaya tutuştu. Acil durum sinyallerinin bu kavga sırasında verildiği bildirildi. İsrail medyasına göre pilotlardan birinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğu açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan uçak sonunda Suudi Arabistan'a indi. Fly Dubai uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı.
1: Rusya savaşı sebebiyle her ay binlerce kişinin silah altına alındığı Ukrayna, akıllara durgunluk veren bir firara sahne oldu. İnternetten satın aldığı paramotorla Moldova'ya kaçan bir kişi, sınır birliklerinin üzerinden uçarak kayıplara karıştı. Firarın sebebi ise zorunlu askerlikten kaçış. Bakın o anlar nasıl saniye saniye kameraya yansıdı.
2: Zorunlu askerlikten böyle kaçtı. Paramotorla Moldova'ya uçtu. Görüntüler zorunlu askerlik yaşı 25'e düşürülen Ukrayna'da kayda geçti. 5. yılına giren Rusya savaşı nedeniyle her ay binlerce kişinin silah altına alındığı ülkede dikkat çeken bir firar olayı yaşandı. Zorunlu askerlikten kaçmak için sıra dışı bir yola başvuran Ukraynalı adam paramotorla Moldova'ya uçtu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Ülkenin Vinnytsia bölgesinden sınırı geçerek Moldova'ya uçan firari Ukrayna'da yaklaşık 1 metre irtifaya çıktı. Ukrayna medyası sınır birliklerinin firar girişimini engellemeye çalıştığını yazdı. Güvenlik güçleri Moldova sınırından geçmeyi başaran kaçağı durdurmayı başaramazken firarinin akıbetine ilişkin henüz bir bilgi yok.
1: Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra çekildi. Bağdat yönetimi uluslararası koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevinin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada güvenlik sorumluluğunun tamamen Irak'a geçtiğini vurguladı. Washington ise askeri misyonu sona erdirse de eğitim ve istihbarat desteğini süreceğini duyurdu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekildi. 23 yıllık işgal sona erdi. Washington öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevi de tamamlandı. 2003'te Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Irak'ı işgal eden ABD, 23 yıl sonra askerlerini ülkeden çekti. O günlerde Irak'ta işgalin bir dönüm noktası olarak görülen o görüntüler yaşandı.
3: Amerikalıların geldiği gün çok mutlu olmuştum. Amerikalıların Bağdat'a yaklaştığını duyduğumda çok mutlu olmuştum. Bir balyoz aldım, meydana geldim. Heykele vurmaya başladım. Onu yıkmak istiyordum.
0: Saddam'ın heykeli devrildi. Ancak yıllar geçtikçe o günün tanıklarındaki duygular değişti.
3: Şimdi o heykelin olduğu yerden geçerken acı ve utanç hissediyorum. Kendime soruyorum. O heykeli neden devirdim? Onu yeniden dikmek, yeniden inşa etmek isterdim. Yeniden dikmek isterdim ama öldürülmekten korkuyorum.
0: Washington'ın 2003'teki mesajı ise netti.
4: ABD ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmak, halkını kurtarmak ve dünyayı ciddi tehlikelerden korumak için askeri operasyonların ilk aşamasını gerçekleştiriyor.
0: Yıllar sonra bu kez ABD askerlerinin savaşa dair sözleri gündeme geldi.
4: Beni Irak'a gönderdiniz. 2003'te beni Irak'a gönderdiniz. Arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz. Yalan söylediniz. Kitle imha silahları ile ilgili yalan söylediniz. Yalan söylediğiniz için 1 milyon Iraklı öldü. Yalan söylediğiniz için arkadaşlarım öldü. Özür dilemelisiniz. Özür dile.
0: Ve 2008'de Bağdat'ta işgalin hafızasına kazınan bir başka görüntü yaşandı. Iraklı gazeteci Muntazer El-Zeydi, dönemin ABD Başkanı George Bush'a ayakkabı fırlattı. Bugünse Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor. Bağdat'ta egemenlik günü dolayısıyla düzenlenen törende Irak Başbakanı Ali Feleh Ezzeydi, koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevinin resmen sona erdiğini açıkladı. Hukukun çatısı dışında silah, devlet kurumlarının dışında güç

0: olmayacak ifadesini kullan. Washington'da askeri misyonun sona erdiğini açıklarken Irak'la güvenlik işbirliğinin süreceğini bildirdi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin Irak'a eğitim ve istihbarat desteğini sürdüreceğini açıkladı. Ancak DAEŞ kalıntıları ve silahlı gruplarla mücadelede ana sorumluluğun artık Irak hükümetine ait olduğunu belirtti. 2003'te başlayan ABD'nin Irak'taki askeri varlığı 23 yıl sonra sona erdi. Geride savaşın ve işgalin derin izler bıraktığı bir dönem, önünde ise güvenlik sorumluluğunu kendisinin üstlendiği yeni bir Irak var.
1: Konya, Gazze'deki soykırımı dikkate çekmek için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Evimiz evinizdir sloganıyla düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda İsrail'in zulmüne karşı sert mesajlar verildi. Konya Spor'la Filistin milli takımı da dostluk maçında karşı karşıya geldi. Tribünü dolduranlar Filistin kafilesini büyük coşkuyla karşıladı.
2: Konya'da gerçekleşecek. İnşallah Rabbim bize Gazze'de...
3: Konya'da Filistin günü düzenlendi. Evimiz evinizdir sloganlarıyla anlamlı buluşmaya imza atıldı. Konya, Filistin'e destek olmak ve Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda İsrail'in zulmüne karşı sert mesajlar verildi.
4: İsrail'in masum sivillerin hayatını içe sayan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve Orta Doğu'yu her geçen gün genişleyen bir savaş alanına sürükleyen saldırılarını şiddetle lanetliyoruz.
5: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Kanımız kurusun.
3: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Filistin günü kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye ile Filistin arasında çok güçlü bir kardeşlik bağının olduğunu belirtti.
4: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi Filistin halkının haklı davasının ve bağımsız Filistin devletinin yanındadır.
3: Forumda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Filistin topraklarının işgaline asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Boykotun önemine dikkat çekti.
5: Artık Batı kamuoyunda da bazı markaların boykot edilmesiyle ilgili gerçekler açığa çıkıyor. Artık Batı ülkelerinden de bazı önemli markaların boykotuyla ilgili biliyorsunuz hareketler başlıyor. Boykot bizim Filistin'i destekleme konusundaki önemli kozlarımızdan bir tanesi arkadaşlar.
3: Konya'daki dayanışma ve kardeşlik ruhu Konya Büyükşehir Stadyumu'nda sahaya yansıdı. Konya Spor'da Filistin Milli Futbol Takımı özel dostluk maçında karşı karşıya geldi.
6: Ama bir yandan da sporun birleştirici, bütünleştirici gücü bizi futbol maçını bir araya getirmeye sevk etti. Filistin Milli Takımı da aslında Filistin'in bağımsızlığının bir sembolü.
3: Stadyuma gelen Filistin kafilesi Konyalı taraftarlar tarafından meşaleler, Filistin bayrakları ve tezahüratlarla karşılandı. Dostluk maçı son saniyede Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir. Filistin'de yarım bırakılan hayatları, susturulan umutları ve yaşanan acıları hatırlatmak için bu karşılaşmayı 89.59'da sonlandırıyoruz anonsuyla bitirildi. Karşılaşma 2-2 beraberlikte son buldu.
1: Türkiye eğitimdeki güçlü yükselişini sürdürüyor. OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2026 raporuna göre Türkiye ilk ve orta öğretimde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki OECD ülkesinden biri oldu. Detaylara bakalım.
7: Türkiye yaptığı yatırımlarla öğretmen ihtiyacını tamamen karşılamış durumda.
0: Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki OECD ülkesinden biri oldu. Veriler OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2026 raporundan.
7: İlköğretim ve ortaöğretim kademelerinde Güney Kore ile birlikte öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki ülkeden biri Türkiye.
0: Rapora göre Türkiye liseyi zamanında bitirme oranında da zirvede yer aldı.
7: OECD ortalaması %7. %75. Orta öğretimi zamanında tamamlama oranı %75 iken Türkiye'de bu %92. Öğretmen başına düşen öğrenci 17'den 11'e inmiş.
0: Son 10 yılda 15 yıllık deneyimli

0: Ortaokul öğretmenlerinin reel maaşı Türkiye'de %31 arttı. Sınıfa düşen öğrenci sayısında da iyileşme sağlandı.
1: Türkiye'de, daha doğrusu OECD ülkelerinde öğretmen açığı nedeniyle eğitimin olumsuz etkilendiğini rapor eden okul müdürlerinin oranı, okulların oranı %27 iken Türkiye'de bu oran yalnızca %6.
0: Rapora göre kamu harcamalarında eğitime ayrılan pay %9,9'da OECD ortalamasını aştı. Türkiye eğitim yatırımlarına ayrılan %14'lük payla zirvede yer aldı. Türkiye bu başarıyla Kanada, İrlanda ve İsviçre ile birlikte ilk sıralarda yer aldı. 25-34 yaş arası kadınlarda yüksek öğretim mezuniyet oranı da %50'ye yükseldi.
2: Van'dan içleri ısıtan azim dolu bir eğitim öyküsünü ekranlarınıza getireceğiz. Sadece iki öğrencisi bulunan bir köy okulunda eğitim ateşi hiç sönmüyor. Sınıf öğretmeni Umut Demir aynı zamanda iki kardeş olan minik öğrencilerini büyük bir özveriyle geleceğe hazırlıyor.
3: Burada hem benim arkadaşlarım yok hem de onların arkadaşı yok. Yani burada hem onlar öğrenci hem de ben onların arkadaşı oluyorum çoğunluğu zaman.
4: Zin çalıyor, sınıfa giriyor, birlikte okuyor, birlikte öğreniyorlar. Aynı sırada omuz omuza geleceğe dair hayaller kuruyorlar.
5: Büyüyünce pilot olmayı, askeri pilot olacağım ben.
6: Ben pilot olmayacağım, asker olacağım.
4: Burası Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas köyü. Köydeki o tek sınıflı Trakya İlkokulu'nda ne bir bahçe dolusu çocuk sesi var ne de koşturan öğrenciler. Sadece genç öğretmen Umut Demir'le onun gözünün içine bakan iki küçük yürek var. Biri birinci sınıf, diğeri üçüncü sınıf öğrencisi iki kardeş.
3: İlk geldiğimde üç öğrenciydi, üçsü de kardeşti. Şu an ikisi mezun oldu. Küçük kardeşleri de başladı. Gene iki kişi kaldı. Şu anda ikisi kardeş.
4: 27 yaşındaki Demir iki kardeşin hem sınıf öğretmeni hem de oyun arkadaşı.
3: Yani burada hem onlar öğrenci hem de ben onların arkadaşı oluyorum çoğunluğu zaman.
4: Okulun tek öğretmeni olan Umut Demir, birinci sınıf öğrencisi Minik Muhammed'le üçüncü sınıfa geçen abi Mustafa'yı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için her gün aynı heyecanla ders tahtasının başına geçiyor.
5: Sabah kardeşimle okula geliyorum. Sonra ders işliyoruz. Dersi çok seviyoruz.
4: İki kardeşin hayalleri ise coğrafyanın zorluklarına inat çok büyük.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Şampiyon öğrencileri tebrik eden Bakan Tekin, tematik spor liselerinin ihtiyaca göre planlanması gerektiğini söyledi. Tekin, Erzurum'da yaptırılan okulun kış sporları lisesi olarak değerlendirilmesinin planlandığını duyurdu.
7: Şu an Türkiye'de voleybol eğer Türk gençlerinin örnek sporu haline dönüştüyse.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda zirveye yerleşen öğrencilerle bir araya geldi.
7: Voleybol bu kadar cazip hale geldiyse bu okulun ve federasyonumuzun bunda çok büyük bir katkısı var.
0: Ankara'daki Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, öğrencilerin antrenmanını izledi. Şampiyon voleybolcuları tebrik eden Tekin, Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi bünyesinde bir ortaokulda kazandıracaklarını açıkladı.
7: 8 branşta tematik liselerimiz var. Bu okullara ortaokuldan itibaren öğrenci alabileceğimiz mevzuat değişikliklerini de yaptık.
0: Tekin, tematik spor liselerinin ihtiyaca göre planlanması gerektiğini ve Erzurum'da yaptırılan okulun kış sporları lisesi olarak değerlendirilmesinin planlandığını ifade etti. Bakan Tekin, tematik spor okullarına ilişkin federasyonlarla işbirliği vurgusu yaptı.
7: Voleybol Federasyonu bu açıdan bizim birlikte çalışma kültürünü benimsemesi ve sahip çıkması açısından bizim örnek gösterdiğimiz bir federasyon. Buna sahip çıkıldığında nasıl başarı elde edeceğimizin de en somut örneği. Beraber...
2: Fransa'da sendikaların ortak çağrısıyla başlayan toplu grev kitlesel ayaklanmaya dönüşmüş durumda. On binler

0: Önce kamu çalışanının iş bıraktığı ülkede sivil altyapı çöküşün eşiğinde. Tepkilerin merkezinde ise eğitim sistemi ve okullardaki kötü şartlar var. 170'ten fazla noktada sokağa dökülen öğrenciler lise binalarını ateşe vererek polisle çatışıyor.
1: Kamu çalışanları iş bıraktı. Öğrenciler sokaklara döküldü. Toplu grevle başlayan protestoların ayaklanmaya dönüştüğü Fransa'da tansiyon düşmüyor.
2: Binalar harap durumda. Kışın prefabrik sınıflar aşırı soğuk. Yazın ise 40 dereceye çıkıyor. Bu koşullar altında ders çalışmamız mümkün değil.
1: 8 sendikanın ortak çağrısıyla iş bırakan kamu çalışanları sivil altyapıyı adeta felç etti. Sağlık sistemi ve toplu ulaşım çökme noktasına gelirken tepkilerin merkezinde ise eğitim sistemi var.
2: Şunu vurgulamak istiyoruz ki ülkemizde eğitim sistemi çökmüş durumda. Öğrenciler kimsenin umurunda bile değil.
1: Başkent Paris'ten ülkenin tamamına yayılan protestolar, Fransa'daki okulların durumuna ilişkin tartışmalarında fitilini ateşledi. Birçok gencin prefabrik okullarda ve kalabalık sınıflarda eğitim görmeye zorlandığını öne süren öğrenciler bu duruma tepkili.
2: Okulumuzda pencere yok. Prefabrik tuvaletlerde su akmıyor. Okulun her yerinde hamam böcekleri ve fareler var. Okul kantini çok pahalı ve tuvaletlerde tuvalet kağıdı bile bulunmuyor.
1: On binlerce öğrencinin sokaklara döküldüğü protestolarda şiddetin dozu da her geçen saat artıyor. Okullardaki kötü şartların iyileştirilmesini talep eden öğrenciler bazı okulların giriş kapısını ateşe verdi. Bazı öğrenci gruplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, polisin bir gencin suratına yakın mesafeden sis bombası ateşlediği anlarda kameraya yansıdı. Çıkan olaylarda 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı da bölgeden gelen bilgiler arasında.
0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, bu kez Teknofest Güneydoğu adıyla tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Gökyüzünde Türk yıldızları ve milli hava araçları nefesleri kesti. Yerde ise milli savunma sanayi araçları yoğun ilgi gördü.

0: Akıncı muharebeye yön veriyor.
1: Gökte heyecan, yerde coşku. Teknofest Güneydoğu başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.
2: Tüm paydaşlarımızla birlikte, Teknofestlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projeleriyle, Kaan'la, Kızıl Elma'yla, Anka'yla, Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, seyir füzelerimizle, balistik füzelerimizle, hava savunma sistemlerimiz, çelik kubbemizle, uydu uzay sistemlerimizle bu yolculuğu en güçlü şekilde sürdürmeye gayret edeceğiz.
3: Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı başladı. Çok yeryüzü hareketli, gökyüzü de hareketli. Yerli ve milli gururumuz, hava araçlarımız etkinlik boyunca, festival boyunca çeşitli hava gösterileri gerçekleştirecek. Teknofest'e ilk günden katılım oldukça yoğun.
4: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte Teknofest gençliği o zihniyete bu meydandan aykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.
3: Yerli ve milli gururumuz Kaan, bunun yanı sıra silahlı insansız hava araçları, Bayraktar, Kızıl Elma, bunlar da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
5: Yani mutluyum Urfa'da olduğu için, ilk kez Urfa'da oluyor Teknofest. En çok uçak gösterilerini beğendim, özellikle Türk bayraklı olanları beğendim.
6: Çok görmediğimiz için ilk kez burada daha yakından canlı olarak gördük. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyım.
3: Teknofest'te yoğun ilgi gören milli gururlarımızdan bir diğeri de hava savunma sistemlerinden yakalanmadan gizlice taarruz gerçekleştirebilen Anka 3 insansız savaş uçağı oldu.
7: Çok heyecanlıydık. Bu Kaan'ı görmeyi çok istiyordum. İyi ki geldim, iyi ki gördük. Çok güzel bir yer.
8: Teknofest Güneydoğu beklentilerimizin çok üstünde. Çok üstünde. İnsansız hava araçlarımızı Baykar'ın olsun, Milli Savunma Bakanlığı'nın üretmiş olduğu insansız hava araçlarını burada görme şansı bulduk.
1: Şanlıurfa'da heyecan sadece yerde değil, gökyüzünde de tavan yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gökyüzündeki nefes kesen gösteri uçuşları ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

0: Sinop'ta balık avına çıkan iki polisin içinde bulunduğu tekne alabora oldu. Polislerden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğeri ise aranıyor. Edinilen bilgiye göre iki polis memuru izinlerini balık avlayarak geçirmek için akşam saatlerinde Lala köyünden, köyü sahilinden tekneyle denize açıldı. Denizin ortasında motor arızası yapan tekne dalgaların etkisiyle kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra da kontrolden çıkarak alabora oldu. Teknedeki iki polis denize düşerek gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri iki arkadaştan birinin cansız bedenini buldu. Diğerini arama çalışmaları ise halen daha devam ediyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak sonrası dere taştı. Birçok bölge su altında kaldı. Selden etkilenen bölgelerde yaralar sarılmaya başlandı. Cadde ve sokaklar çamurdan temizlendi. İlçe genelinde 18 okulda eğitime verilen arada uzatıldı.
1: Bu gelen sel diğer önceki sellerin çok çok üstündeydi. Fındık dallarını kökten sökmüş, çok ilginç, görülmemiş bir şey.
2: Sel gitti, temizlik çalışması başladı. Günlerdir etkili olan sağanak Sakarya'yı vurdu.
3: Sel Darıçayı'na geliyorum demedi, birden geldi. Burada yaşayan vatandaşlar ise bu kadar bir felaket yaşanacağını bilmiyordu. Fakat dakikalar içerisinde gelen selin şiddetiyle 15-20 santimlik asfaltlar yerinden söküldü.
4: Aşırı derece bu su geldi. İnsanlar canının, malını, hayvanını, fındığını kurtarmaya dahi vakit bulamadı. Aniden bastırdı yağmur ve böyle bir sel, ben daha yaşım 65, böyle bir sel daha görmedim.
2: En fazla etkilenen bölgelerden biri Karasu ilçesi oldu. Darıçayırı deresi taştı.
3: Sakarya'da etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilediği yerlerden bir tanesi ise Karasu Darıçayı. Arkamda gürül gürül akıyor. Dün ise geride bıraktığımız saatlerde bu dere taştı ve vatandaşların tarlalarını su bastı.
5: Komple kapıyı patlattı. Kapıyı patlattı diye yazaneye girdi. Yazaneden dönen iki sırayı komple ne varsa getirdi.
3: Bizim bulunduğumuz yerde, şu anda bulunduğumuz yerde yaşayan vatandaşların iki kişilik bir aile vardı. O aileyi sahil güvenlik ekiplerinin getirmiş olduğu bir bot vardı. O botun üzerine o iki kişi alındı ve buradan bir kurtarma çalışması yapıldı.
1: Selin geldiğini haberini alınca çıktım. Zaten tamamen bahçeyi sel almıştı, götürmüştü. Bahçemde fındık da vardı, harmanımda. Onu da bir kısmını alıp götürmüş. Fındık dallarını kökten sökmüş. Çok ilginç, görülmemiş bir şey.
2: Gevye ilçesinde de kuvvetli yağış etkili oldu. Dere taştı. Çevresindeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.
3: Sakarya'daki sel felaketi sadece Karasu'da değil, Sakarya'nın birçok bölümünde etkisini artırarak devam etti ve o yerlerden bir tanesindeyiz. Gevye'ye bağlı Doğançay mevkiindeyiz. Deyim yerinde ise sel dakikalar içerisinde işte bu yolu yuttu.
1: Ya aşağı yukarı bu bizim dere 10 senede bir bunu yapıyor. İşte 99'da yaşadık, 2014'te yaşadık. Devletimizden Allah razı olsun. Yani eli her zaman üstümüze. Allah'a şükür köyümüzün içinde bir şey yok. Eski sıkıntıları yaşamadık. Ama işte bağlantı yollarımızda biraz sıkıntılar oluştu. Şimdi onları da Allah razı olsun Devlet Su İşleri tarafından aşılmaya çalışıyor.
2: Sel sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı. Karasu ilçesinde 18 okulda eğitime verilen ara uzatıldı. Kocaeli'de de sağanak meraları su altında bıraktı. Kandıra'da otlayan inekler yükselen suda mahsur kaldı. Hayvan sahipleri suya girerek inekleri kurtardı.
0: Şimdi bir yandan mevsim geçişi artık yüzünü gösterdi. Hava sıcaklıkları aniden düştü. Okulların da açılmasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen süre arttı. Çocuklarda soğuk algınlığı ve grip vakaları tırmanışa geçti. Peki miniklerin bağışıklığını bu dönemde nasıl güçlü tutabiliriz? Uzmanlar ilaçlardan önce mutfaktaki koruyucu kalkanlara dikkat çekiyor.
6: Bağışıklık sistemini yükseltmenin birinci kuralı şekerli ve paketli gıdalardan uzak tutmak. Çünkü bu gıdalar çocukların bağışıklık sistemini düşürüyor ve çocukları hastalıklara açık hale getiriyor.
7: Sonbaharla birlikte hava sıcaklığı düştü. Özellikle okul çağındaki çocuklar bu dönemde sık sık hasta oluyor. Uzmanlar anne babaları uyarıyor. Çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için beslenme alışkanlıkları çok önemli.
6: Çeşitli besinlerin gökkuşağı şeklinde bir beslenme modelinin uygulanması çocuk beslenmesinde en temel kurallardan bir tanesi. Hem sofrada hem beslenme çantasında renkli besinler yer almalı. Tek bir besin mucize değil, ancak genel olarak mandalina koyabilirsiniz. C vitamini açısından çok zengin sofraya. Onun dışında kapya biber bulunmalı, yeşillikler bulunmalı.
8: Sonbahar geldi, okullar açıldı, çocuklarımız kalabalık ortamlarda, servislerde, okulda, sınıfta. Peki çocuklarımızın bağışıklık sistemini yükseltmek için, hasta olmamaları için hangi sebze ve meyveleri onlara vermeliyiz?
6: Çocuklar için tek bir mucize besin yok ama bağışıklığı destekleyen besinler var. Mesela kefir bunlardan bir tanesi, yumurta bir diğeri, C vitamini açısından zengin, A vitamini açısından zengin besinler. Örneğin kivi gibi, portakal, mandalin gibi besinler. Onun dışında A vitamini açısından havuç çok kıymetlidir. Hem göz sağlığı için de önemlidir. Eğer ki çocuğunuz Akdeniz beslenme modeli tarzı bir beslenme modeli uyguluyorsa, yani sebze ve meyveden zengin bir sofrada beslenmesini gerçekleştiriyorsa, alerjiden tutun da herhangi bir grip gibi bağışıklık sistemini ilgilendiren farklı rahatsızlıklara kadar pek çok hastalıktan korunuyor.
7: Uzmanlara göre çocukların hastalıklardan korunması için C vitamini, kaliteli protein ve yeterli su tüketimine özen gösterilmeli.
6: İki mandalin bizim için bir porsiyon meyve yerine geçiyor. Gün içerisinde 2-3 porsiyon meyve tüketebilir bir çocuk. Tüketmeli hatta. Farklı meyveler tüketilmeli. Yani gün içerisinde 5-6 mandalin yerine örneğin 2 mandalin, 1 tane elma, belki bir küçük muz tüketebilir.
7: Beslenme uzmanı Derya Zümbülcan paketli gıdalardaki tehlikeye bir kez daha dikkat çekti.
6: Tabii ki iyi kahvaltılık gevrekler, iyi soslar da var. Hem biz etiket okumayı öğrenmeliyiz, hem de çocuğumuza etiket okumayı öğretmeliyiz ki sağlıklı nesiller yetiştirebilelim.
0: İzmir'de aylar önce başlayan altyapı çalışmaları bir türlü tamamlanmadı. Çalışmalar nedeniyle sokaklar çamurla kaplandı. Esnaf ve kent sakinleri ise duruma tepkili.
9: Görünüşe köy yolları gibi ya. Botlarla geliyoruz, çizmelerle geliyoruz. Sanki şeydeyiz, hani Allah'ın köyündeymişiz gibi yani.
7: Bitmeyen altyapı çalışmaları İzmirlileri isyan ettirdi.
10: İzmir Büyükşehir Belediyesi bundan yaklaşık bir yıl önce kordon boyunda altyapı ve üst yapı çalışmasına başladı. Proje kapsamında kordona 3 tane tahliye istasyonu kurulacaktı. Ancak bugüne kadar sadece bir tanesi kuruldu, ikisi ise kurulmayı bekliyor.
11: Önceden insan İzmir'e geldiğinde ilk aklına Alsancak gelirdi. Şu an Alsancak diye bir şey kalmadı.
7: Çalışmalar nedeniyle İzmir'de sokaklar, yollar toz ve çamur içinde. Bu nedenle kentte trafik aksıyor.
10: Kordonda devam eden altyapı çalışmalarından dolayı esnafla birlikte vatandaşlar da mağdur. İşte kordon boyu bu iş makineleri ve vidanjörlerden dolayı trafik kilitleniyor ve saatlerce açılmıyor.
11: Şuradan bir tane aracın geçmesi dükkanın içini toz toprak yapıyor. Zaten her geldiğimizde günde 2 saatimizi burada temizliğe veriyoruz.
12: Bu 2 senedir bu çalışmalar devam ediyor. Hem birinci kordonda, kordonun incisi burası, evet. İzmir'in incisi, hem de ikinci kordonda.
7: Bir türlü bitmek bilmeyen altyapı çalışmaları nedeniyle kordondaki esnafın da işleri durma noktasına geldi.
13: Bizim sokak müşterimiz kalmadı. Yani esnafın çoğu zaten ya kapattı ya kendi cebinden yiyor bir şekilde. Ama

0: Buna dayanma gücü de insanların bir yere kadar oluyor.
1: Kordon boyunda devam eden inşaat çalışmalarından dolayı en büyük zararı esnaf görüyor. Pek çok esnaf cirolarının düşüklüğünden dolayı iş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Aynı zamanda da en büyük sorunları toz ve gürültü.
2: Burası böyle, Kıbrıs şekli bütün Alsancak bu şekilde. İzmir'in geneli böyle. İş yapılıyor ama takip yok.
3: Biz zaten gerekli şikayetlerimizi de yaptık. Buradaki bütün esnaf arkadaşlar şikayetlerini yaptı. Bir geri dönüş bekledik, geri dönüş de olmadı.
4: Van'da yürütülen araştırmalar Doğu Anadolu'da tektonik hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar bölgede yüksek deprem riskinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
5: Doğu Anadolu'da tektonik hareketlilik sürerken yer kabuğu yükseliyor.
6: Büyük depremleri atlatmış olan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla Van için ve Van çevresi için tektonizmanın oldukça önemli, hayati değerde bir unsur olduğunu söyleyebiliriz.
5: Van'da yürütülen çalışmalar bölgede deprem riskinin hala yüksek olduğunu ortaya koydu.
6: Yaptığımız araştırmalarda bugün hala çok yüksek bir deprem riski olduğunu, tektonik hareketliliğin devam ettiğini ve akarsuyun buna kısa sürede tepki vererek bu yer şekillerini oluşturduğunu bize gösteriyor.
5: Van 100. Yıl Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Nurcan Avşin, 2 yıldır Deliçay ve Bendimahi vadilerinde morfoteknik araştırmalar yürütüyor. Avşin, Erciş ilçesindeki Bendimahi Nehri'nin vadilerinde de saha çalışması yaptı. Araştırmalarda bölgedeki tektonik hareketliliğin devam ettiğine dair bulgular elde edildi.
6: Gerek yer şekillerinden, gerekse çeşitli deformasyonlardan tektonizmanın izlerini yer küre üzerinde görebiliyoruz.
5: Avşin'e göre Doğu Anadolu bölgesi aktif sıkışma rejimi nedeniyle yılda milimetrik oranlarda yükseliyor.
6: Bu bölge geçmişten günümüze kadar ve muhtemelen de fayların aktivitesi nedeniyle günümüzden sonrasında da önümüzdeki süreçlerde de yükselmeye devam edecek.
5: Akarsulardaki çizgisel akışlar ve yatak derinliğindeki değişimler aktif tektonik sürecin bugün de devam ettiğini gösteriyor.
6: Aktif olarak tektonizmanın devam ettiğini gösteren bazı ani yatak değişimleri bulguları var. Nehirler normalde çok uzun süre çizgisel bir akış gösteremezler. Ancak bu bölgede çizgisel akışlar, ani dirsek çizerek, köşe oluşturarak yön değişimleri, özellikle yatak karakterinin aniden değişmesi gibi bazı bulgulara ulaşmış bulunuyoruz.
4: Derler ya, herkes gitti, o kaldı. Kayseri'de de buna benzer bir durum yaşandı. Zira Kayseri'de 2003 yılında inşa edilen Yamula Barajı ile birlikte taşan mahallenin bir kısmı su altında kalmıştı. Mahalle sakinleri şehir merkezine ya da yeni yerleşim alanına göç etti. Doğduğu topraklardan ayrılmak istemeyen bir kişi vardı. O da 73 yaşındaki Abdullah Özdemir. Özdemir 23 yıldır hem mahalleden geri kalanlara sahip çıkıyor hem de caminin gönüllü hizmetlisi oldu.
7: Sular altında kalan bir mahalle, boşalan evler ve 23 yıldır sönmeyen bir vefa ışığı.
8: Ben burada doğdum, burada öleceğim, buradan mezara gideceğim.
7: Kayseri kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Koca Sinan ilçesine bağlı Taşan mahallesinin büyük bölümü 2003'te Kızılırmak Nehri üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle sular altında kaldı.
8: 10 hane var, sağlıkçı olarak. Ama kışın 3-4 kişi kalır.
7: Mahalle sakinleri tek tek göç etti. Sokaklarda yaşam neredeyse sona erdi. Ancak tek bir kapı, tek bir yürek pes etmedi. Geçirdiği iş kazası sebebiyle bacağına protez takılan 73 yaşındaki Abdullah Özdemir doğduğu toprakları bırakmadı. Mahallede 1962 yılında inşa edilen Taşan Büyük Camii'nin gönüllü muhafızı oldu.
8: Bu camide okuduğum, yetiştim, burada ibadetimi yaptım. Buranın temizliği, bakımını, her şeyi yapıyorum.
7: Çünkü cami onun için sadece bir ibadethane değil, geçmişinin en mukaddes hafızası.
8: Burası benim bir ikinci evim oluyor. Ben her gün kalkıyorum, geliyorum, temizliğini yapıyorum, eksiklerini şişiriyorum. Ben bu camiyi temizlerken hem kendi ruhumu temizliyorum, hem camiyi temizliyorum.
7: Özdemir kış aylarında sadece birkaç kişinin kaldığı mahallede definecilerin hedefi olan caminin önünde adeta bir kale gibi duruyor.
8: Rahat bırakmıyorlar camimizi, yok etmeye çabalıyorlar. Ben de ayakta durması için elini canımı şeyip feda ediyorum.
4: Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yer altında tespit edilen değerli taşların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. 281 hektarlık sahada yapılan sondajlarda farklı türlerde taşlara ulaşıldı. Derinlik arttıkça ortaya çıkan bulgular dikkat çekti.
9: Burada da var bu, burada gibi bir ocak, büyük ocak.
5: Uzaydan alınan haritayla harekete geçildi. Bölgede değerli taşların çıkarılması için çalışma başlatıldı. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde eski belediye başkanı Ahmet Demirel'in çabasıyla bölgedeki madenlerle ilgili önemli bir çalışma yapıldı.
9: Kuvarsın olduğu yerde altın var. Henüz altın için veya elmas için herhangi bir çalışma yapılmadı.
5: Çalışma sayesinde ilçedeki 281 hektarlık alanda ametist, kuvars, kalsedon ve agat gibi değerli taşlar tespit edildi.
9: 250 metre karot çalışması yaptık. Yaptığımız çalışmalarda %92.2 kuvars ve kristalleri çıktı. Dördüncü gruptan işletme ruhsatını da almak suretiyle sahayı işletmeye açmış durumdayız şu anda.
5: Ahmet Demirel alanda önemli rezervlerin bulunduğunu belirtti. Bölgedeki değerli taşların işlenerek ekonomiye önemli katkı yapacağını söyledi.
9: Buradaki yer altındaki farklı toprak elementlerini de meydana çıkarmak suretiyle her iş kolunda iş istihdamı sağlamak için bir mücadele veriyoruz.
5: Demirel yatırımcıları ilçeye davet ediyor.
9: Buraya da biz yerli yatırımcı arıyoruz. Geldikleri zaman buradaki madenleri ayrıştırmak suretiyle ekonomimize katkıda bulunur. Hem de yörenin ekonomisi kazandırır.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Fon soruşturmasını konuşacağız ama bir son dakika var, ekranlarınızın altında okuyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Açıklama bekleniyor, geldiği anda da sizlere aktaracağız. Bu akşam Sebep Sonuç'un ilk konusu Türkiye'nin konuştuğu fon meselesi. Hemen konukları tanıtayım. Bercan Tutar bizimle. Bercan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Melih.
0: Teşekkür ederim. Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melih Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Kenan Kıran da bu akşam bizimle. Kenan hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Dün sabah gazetesi olarak programdayız.
3: Evet.
0: Ekrem abi hoş geldin. Ekrem
4: hoş
0: Kızıltaş.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Ekonomist Tonguç Erbaş da bizimle bu akşam. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bu akşam size yükleneceğiz, ekonomiyi siz
3: öyle
0: biliyorsunuz.
3: Gözüküyor.
0: Evet, sizden öğreneceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor. Fon soruşturmasında 5. dalga, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı var. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı davada. 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri var. 26 ise senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde inceleniyor. Tonguç Bey, geldiğimiz aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugüne kadar bu açılan süreçte neredeyiz, krizin neresindeyiz, nasıl tarif edersiniz?
3: Yani aslında Sermaye Piyasası Kurulu bir takvim açıklamıştı. Bence o takvimin son aşamasına geldik. Yani son aşaması da tasfiye sürecinin ne

0: şekilde olacağı konusu.
1: Evet.
0: Tahmin ediyorum işte Sayın Cumhurbaşkanı zaten dün çok detaylı bir konuşma yaptı. Bence birçok mesajı da içerdiğini düşünüyorum. Ondan sonra da bir koordinasyon kurulu kuruldu şu an için ve aslında bugün gördüğümüz çok hızlı adımlarında birçoğu belki hukuki süreçler adına atılıyor. Hı hı. Bugün aslında yayına gelmeden önce de 3 tane katılım bankasının yatırım bankasının 2 tane faktörün firmasının TMSF'ye geçtiğini gördük. Belki bu akşam farklı haberler de gelir. Ben yani önümüzdeki birkaç gün içinde özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu tasfiye süreciyle ilgili bir yol haritası vermesini bekliyorum. Yani aslında hani bizim takvimde gördüğümüz sürecin sonuna doğru geliyoruz. Ama tahmin ediyorum hukuki süreçler, soruşturmalar şirketlerle olacak. Yani borsaya açık ve fonun içinde tasfiye sürecinde olan ve bazı sıkıntılı olan burada 26 diye geçiyor galiba.
2: 26 hisse senedi.
0: Mesela o veya o genişletilebilir. O hisselerle ilgili de araştırmalar olacak. Biliyorsunuz bu hisselerin bazıları yeni halka açılmış ve yine hızlı bir şekilde aslında piyasa değerleri artmış olan şirketler. Dolayısıyla soruşturma tarafının tam neresindeyiz dersek aslında henüz başındayız gibi gözüküyor.
1: Hukuki sürecin
0: evet yani soruşturma başındayız. Ve hukuki süreç işte burada bazı haksız kazançların belki bir fona götürülmesi, buradan bu tasfiye süreciyle birlikte oradaki birikimlerin de işte paydaşlara, vatandaşlara diyelim veya
2: yani şu mesela paralarını iade edenler var. Fatma gibi. Betül Sayan var mesela 2 evet. milyarı herhalde iade etti. O bir yere gidecek, bir fona gidecek.
3: Etmediği kesin değil.
2: Öyle mi?
3: Tabii resmi olarak açıklama.
2: Biz bunu dünden beri konuşuyoruz Kenan. Resmi açıklama yok.
3: Yok, resmi açıklama yok.
0: Ama
2: yani çok da kirlilik var demek.
0: Evet. Tahmin ediyorum şöyle bir süreç olacak. Tasfiye sürecindeki fonlar bir kısmında tabii bir kayıp oluşacak. Ama aynı zamanda soruşturma kapsamındaki bazı buraya aktarılabilecek varlıklar, işte bazı şirketlerin taşınmazları falan da konuşuluyor.
4: Uçakları
0: biliyorsunuz.
4: Falan. Uçak,
0: işte ne bileyim yatları, şunlar, bunlar. Dolayısıyla burada ayrı bir fonla buraya bir tasfiye sürecinin içine destek verilerek bence o takvim, yani tasfiyenin nasıl olacağı konusu 1-2 gün içinde netleşecek diye düşünüyorum. Hatta netleşmesi gerektiğini de düşünüyorum bize verilen takvime göre. O açıdan yani tasfiye sürecinin bence yani açıklanma aşamasının sonuna doğru geliyoruz. Ama soruşturmaların devam etmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani.
2: Şimdi bunların bazılarından isimlerin mallarına el koyuluyor. Vatandaş da şimdi girenler de paralarının alınmasını bekleyenler var. Acaba ciddi bir yekün oluşturacak bir şey midir bu el koyulan mallar falan? Büyüklüğü nasıl tarif edilebilir bu olayın? 800 milyar deniyor mesela, böyle bir şey mi? Şimdi, yoksa bu fonun toplam kapasitesi mi?
0: O günkü değeriydi aslında. Yani bu tasfiye süreci başlarken bu fonların içindeki değerin işte 131 fon, 455 bin küsur yatırımcı var. Bu MKK tarafından da açıklandı. İşte 16-17 Eylül tarihlerinde ne kadar bir büyüklük? 800 küsur milyar TL'den bahsediliyor.
3: 20 ama, milyar dolar dediler. Ona
0: işte 17-18 milyar tamam. dolar gibi. Yalnız burada şöyle bir şey var. Benim görebildiğim kadarıyla tabii bu ayrıca değerlendiriliyordur. Bu 131 fonun aşağı yukarı yarısı, bunu bazı kurumların şeyleri de var yani geri dönüşleri var. Hani biz gerekirse şu an aslında her şey dondurulmuş durumda olduğu için biz bunları hızlı bir şekilde tasfiye edebiliriz söylemleri var. Ve bunun gerçeklik payı da var. Dolayısıyla aşağı yukarı 200-300 milyarlık tutarın bence hızlı bir şekilde tasfiye edilebileceği ve çok fazla zarar görmeden tasfiye edilebilecek ürün grubunda. Burada özellikle sıkıntılı olan, İşte biraz önce 26 şirketten bahsediliyordu, hisse senedinden. Hı hı. O veya biraz daha fazlası olabilir. Bunların çok hızlı bir fiyat yükselişi vardı. Şimdi biz yaklaşık işte 10-12 gün oldu. Bu hisselerin adı geçen ve bazı farklı hisselerinde günün en düşük seviyesi %10'dur değer kaybı. Dolayısıyla 10 gündür, 12 gündür o değer kaybı devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, 400 lira olan bir hisse senedini ben 8 lira, 10 lira gördüm. Şimdi geri kalan 400-500 milyar içerisinde dolayısıyla böyle bir orantılı bir hesap kitap yapmak lazım. İşte orada da belki 100-200 milyar civarı bir para olsa aşağı yukarı bu bahsettiğimiz tutarın yarısı gibi bir kayıp